0: Diyor ki, bu evi alan adam işaretli taşlarla birlikte her şeyi patlatmış.
1: Şaka mı yapıyorsun?
2: Sacco de San Brio'da Jeremy ve Meghan eski hazine avcısı Paul Tilly'nin çıkarttığı işaretli taşları ve bırakmış olabileceği şeyleri arıyor. Yılan Adası'nda buldukları işaretin devamını bulmayı ümit ediyorlar. Fakat yakın geçmişte gerçekleştirilen yenileme işlemlerinde kayalar yok olmuş.
3: Neden? Anlamıyorum. Neden kayaları patlatmışlar ki?
0: Taşları kullanmak için patlatıyorlar. Bilirsin, evi inşa etmek için. Görebileceğin gibi kurumlarda kullanıyorlar.
3: Yani işaretlerimiz buralarda bir yerde.
0: Evet, öyle. Bu adamlar tarihi uçurmuş. Üzgünüm.
1: Büyük bir ziyan. Gerçekten büyük.
3: Taş işaretleri patlatılmış. Üzücü çünkü gerçekten tarihin göz ardı edilemez gerçeklerini yok ediyoruz.
0: Metal dedektörünü burada kullanacak mısın bilmiyorum fakat...
1: Etrafı biraz dolaşıp ne bulacağımıza bakabiliriz.
3: Buraya geldiğimiz için etrafa bakacağız. Ancak bu hayal kırıklığının da ötesinde bir durum.
1: Umarım bir metal bulup işe yarar bir şeyler çıkartırım. Kendimi bu bölgeye yerleştirmeyi deniyorum. Onun 40 sene boyunca bulduğu her şeyi biriktirdiği bir delik hayal edebiliyorum. Metal aramak gerçekten hastalık derecesinde bir hobi. Günlerce hiçbir şey bulmadan arayabilirsiniz.
3: Bu tarafa da bakacağım.
1: Bu garip.
0: Bir şey bulabildin mi?
1: Para.
0: Gerçekten mi? Ne zamandan kalma?
1: Hepsini tek seferde harcama.
0: Bu 10 sent.
3: 10 sent.
1: Bu tamamen yeni. Bu tepeyi yeniden inşa etmişler. Yani buradaki toprağın üzerine tamamen başka yerden gelmiş bir yığın toprak bırakmışlar. Basitçe bir buldozerle mezarlığın içinden geçmek gibi. O bölgeye koydukları her şey zaten çoktan mahvedildi. Bu yüzden araştırma yapmak imkansız. Koca bir gün boşa gitti.
3: Geri dönmeye hazır mıyız?
0: Evet.
3: Tamamdır.

0: Nasıl gitti peki?
1: Kötü haber. Tiri'nin evinin bir kurum tarafından yenilenmiş olması ve görünüşe göre evi satın alan kişi üzerlerinde işaretler olan taşları da patlatmış. Çok üzgün.
0: Bu delilik adamım.
2: Bu küresel mirası sorumsuz harcamaktan ibaret. Öyle bir şeyi asla geri getiremezsiniz.
1: Kurumda kullanmak için yapmışlar. Yani aklınız alıyor mu? Ben inanamıyorum. Tarihin parmaklarımın arasından kayıp gittiğini hissediyorum. Sombrio çıkmaz sokak. Orayı listeden silebiliriz.
3: Yılın adasına geri dönmeliyiz.
0: Evet, geri dönelim mi? Geri dönmek istiyor musun Brian?
2: Biliyorsun varım.
0: Fakat orada sağlığını kaybetmeni istemiyoruz.
2: Sorun yok.
0: Hadi gidelim. Evet, yavaş.

0: Jeremy ve Meghan'ı Saco de Sambrio'ya gönderdiğim için memnunum. Şimdi herkesi Yılan Adası'na geri götürmenin zamanı.
1: Çok ağır bir şeyi yukarı çıkartmak için dizayn edilmiş bir kaldıraç takımı keşfeden takım, adanın yamaç kısmını araştırmak için kuzey bölümüne doğru yola devam ediyorlar. Direkt olarak kancayı buldukları yeri araştıracak ve hazinenin yerini işaret eden bir ipucu arayacaklar.
0: Bakmaya devam edip cizvitlerin hazineyi Yılan Adası'nın neresine sakladığını bulmamız gerekiyor.
1: Kaybedilen zamanı telafi etmek için Kork, Kaptan Kit'ten takıma tepe tarafındaki arayışa katılması için ricada bulundu.
2: Yılan Adası'na gitmek benim için problem değil. Bilirsin, bu tekne işinde gönüllü oldum ve size gerçeği söylediğim için mutlu değilim. Yılandan nefret ediyorum.
3: Dikkat et Jeremy. Güzel ve yavaşça Jeremy.
0: Siyah ışığı aldın mı?
4: Oraya vardığın zaman aletleri sana uzatayım.
0: İşte böyle.
2: Güzel ve yavaşça, güvende ol.
0: Yavaşça ilerle.
4: Evet, işte böyle.
3: Yavaşça baylar.
4: Sakın düşmeyin.
0: Yakaladım. Tamamdır.
3: Çok iyi.
2: Ölümü bir defa daha kandırdık. Biraz endişeliyim. Herkes yılan ekipmanıyla dolu. Adada daha çok insana, daha çok göze ihtiyacımız var. Yılanları görmek çok zor, bilirsin.
5: Tamam.
4: Yalnızca görebildiğiniz yerlere basın. Ellerinizi bir deliğin içine sokmak istemezsiniz.
2: Adamım.
4: Zemine karşı çok dikkatli olun.
2: Dostum, bu gerçekten berbat. O lanetlerden biri ağaçtan kafama düşsün diye bekliyorum. Bunu sevmedim.
1: Altın mızrak başlar gizlenme ustalarıdır. Ve adada onları fark etmek zordur. Her zaman Kork'un takımının etrafında olmalarına rağmen.
2: Adada binlerce yılan var ve her yerdeler. Ağaçlarda, yerde, her tarafımızda. Yanımda palamı taşıyorum ve eğer bir yılanla karşı karşıya kalırsam kafasını keseceğim. Bu kadar basit.
0: Evet.
2: Tamamdır Kork. Burayı mı aramamı istiyorsun?
0: Doğru. Sağ taraftaki bitkilerin arasından başlayabilirsin.
4: Ne tarafa gitmek istiyorsun? Orayı temizleyin.
0: Şu tarafa doğru 3 metre. Hava ısındı, yılanlar içeri girdiler belki de.
4: Evet, bu yüzden gölgeleri kontrol ediyorum. Tamam, sağ taraftaki kayanın dibinde bir yılan var. Sorun değil, yalnızca gözünüzü üzerinde tutun. Eğer bir tane varsa başka da var demektir. Şuradaki bitki örtüsünün altına girip aşağıda ne olduğuna dair fikir edineceğim.
2: Sağ taraftaki şu küçük bölgede bir şey var. Derin gibi görünmüyor ancak yakın gibi.
4: Şuradaki bitki örtüsünün altına girip aşağıda ne olduğuna dair fikir edinmeyi deneyeceğim.
2: Şu yığının dışarısında süpüreceğim.
4: Tamam, her neyse.
2: Ha. Şuna bakın. Bu bir balıkçılık ağırlığı gibi geldi.
0: O yalnızca bir balıkçılık ağırlığı.
2: Tamamdır, hazır mısınız?
0: Tamam.
4: Yalnızca görebildiğiniz yerlere basın. Ellerinizi bir deliğin içine sokmak istemezsiniz, değil mi?
0: Tam şurada. Buraya geldik ve bir sürü çerçöp buluyoruz.
4: Tamam, bu bölgeyi temizledim, sorun yok.
0: Bizi hazineye daha da yakınlaştıracak ipuçları arıyorum. Henüz bulabilmiş değiliz.
2: Şuna bak.
0: O da ne?
2: Bu bir düğme adamım. Bu düğme buraya nasıl gelir ki?
0: Doğru, bu eski bir düğme.
2: Üzerinde herhangi bir işaret ya da yazı var mı?
0: Hayır.
2: Şuna bak adamım.
0: Oldukça güzel dostum.
2: Bakır bile olabilir.
0: Bakır mı?
2: Baksana yeşil gibi. Yani emin değilim mi?
0: Bunun Avrupalı Hristiyanlara ait olabileceğini düşünüyorum. Şurada gördüğünüz geçişler bunun 1500'lü yıllardan olabileceğini gösteriyor. Bir düğme bulduk. Şimdi onu yerine koyup ne bulduğumuzu öğreneceğiz. Tekrar araştırma zamanı. Okay. Tamam, devam edelim.
4: Tamamdır, sağ tarafımızda bir yılan var millet.
2: Ne?
0: Öyle mi?
2: Ne kadar büyük? Büyük mü?
4: Orta boyda.
2: Buraya bir şey getirin adamım.
0: Şuna bakın.
2: Ne buldun adamım?
0: Bir düğme daha.
2: Vay canına. Bu çok daha küçük. Dediğin gibi aynı
0: evet,
2: tipte.
0: Bu kesinlikle 20. yüzyılın öncesine işaret ediyor. İşaretlerin ne olduğunu bilmiyorum ama öğreneceğiz. 400 ya da 500 yıl öncesine ait düğmeler buluyoruz. Fakat tamamen analiz edilmeden emin olamayacağız tabii. Evet. Adamım bu iyi. Peşine düşürecek bir şey daha bulmuş olduk. Devam edelim.
2: Temiz. Hey Kork, burada bir şey buldum.
0: Nerede?
2: Evet, dikkatli ol çünkü burada bir sürü çatlak var. Bir yılan çıksın istemiyorum.
3: Dayan Kork.
2: Brian'in bakmasını ister misin?
0: Evet. Brian.
4: Geliyorum.
2: Bir şey bulduk Brian, tam şurada.
4: Tamamdır. Temiz. Evet. Temiz.
0: Hadi gidelim. Evet gördüm. Vay canına. Evet.
2: Bir şey gördün mü?
0: Aa şurada güzel bir şey var.
4: Ne buldun?
0: Yüzük gibi.
4: Hadi oradan.
3: Gerçekten çok güzel.
1: Hazine arayışı, Yılan Adası. Hazine arayışı, Yılan Adası. Ada arayışının 11. günü. Saat 18:28.
2: Clear. Temiz.
1: Takım tepenin zirvesini işaretli taş ve makara sisteminin parçasını buldukları yerde temizliyor.
2: Yılanlar ne alemde Brian? İyi miyiz?
4: Buraya kadar temiz.
1: Hazinenin yerini gösterecek daha fazla ipucu bulmayı umuyorlar.
2: Hey Kork, burada bir şey buldum.
0: Nerede?
2: Tam burada. Bir şey görüyor musun?
0: Aa bu güzel bir şey.
4: Ne buldun? Hadi oradan.
0: Evet adamım. Bir yüzük gibi görünüyor.
4: Ha harika adamım. Herhangi bir yazı ya da işaret var mı?
0: Bu sembolü daha önce de görmüştüm.
2: Harf gibi görünüyorlar.
0: İHS'ye benziyor.
4: Şurada gördüm.
0: Bu cizvit.
4: Bu inanılmaz.
1: ÖHS Yunanca'da İsa anlamına gelen kelimenin baş harflerinden oluşuyor. Ve 1540 yılında kurulduğu zaman cizvit mezhebinin resmi nişanı oldu. 9 sene sonra ilk cizvit görevi Güney Amerika'nın Brezilya ülkesine doğru gerçekleştirildi. Ve korkun teorisi 40 sene sonra cizvitlerin yerel kabilelerden hazinelerini saklamak için yardım aldığı yönünde.
0: Bu inanılmaz.
2: Adamım.
4: Oh, harika adamım. Buluş.
0: Bu her şeyi değiştirebilir.
1: Bütün bulgular cizvitlerin tehlikeli adanın derinliklerine gittiğini gösteriyor. Böyle bir şeyi yapıyor olmanın amacı inanılmaz derecede değerli bir şeyi saklamak olmalı.
0: Bu bir grup insanla ilişkilendirebildiğimiz ilk buluşumuz oldu. Bu cizvitlerin kesinlikle bu adada bulunduklarını gösteriyor ve böylelikle teorim daha da kuvvetlenmiş oldu. Bu inanılmaz.
2: İşte bu. Buluş diye buna derim
0: ben. Aynen öyle dostum. Bu gerçekten iyi bir şey.
2: İşler yolunda adamım, işler yolunda.
0: Kesinlikle.
2: Botu hazırlıyoruz, gitmeye hazırız.
0: Tamamdır.

0: kurban.
1: Botu hazırlıyoruz.
2: Ufukta fırtına görünüyorken Kaptan Kit teknede kalacak ve gelişen durumları kontrol edecek. Takımın geri kalanı ise Yılan Adası'na dönüyor.
3: İleri ve yukarı.
4: Yolu temizleyin.
2: Dün buldukları cizvit yüzüğü adada değerli bir şeyin saklı olduğuna dair en güçlü kanıtları.
5: Artık ipucu bulmamıza gerek yok. Cizvitler yüzlerce sene önce buraya gelmiş. Yalnızca hazineyi sakladıkları mağarayı bulmalıyız.
2: Takım direkt olarak adanın en üst noktasına, deniz seviyesinden görünmeyen mağaraları araştırmaya gitti. Bulacakları mağaralardan biri hazineyi barındırıyor olabilir.
5: Kendimi hazineyi saklayan insanların yerine koymaya çalışıyorum. Navigasyon aracım yok, yılan zehrine karşı ilacım yok. Hiçbir şeyim yok. Bu yüzden mümkün olan en üst noktaya, şu anki deniz fenerinin olduğu noktaya, sudan göremeyeceğiniz gizli bir mağaraya saklamış olabilirler diye düşünüyorum.
4: Sağ tarafımızda bir yılan var millet. Yolun sağ tarafında. Büyük değil, işte burada. Bizi izliyor. Kendi haline bırakın. İşte bir yılan daha.
3: İşte şurada.
4: Yolumuzun üzerinde iki yılan var.
3: Aman Tanrım.
5: Etrafınızda yılanlar varken...

0: gittiğiniz her yere çok dikkatli gitmelisiniz. Çünkü gardınızı düşürdüğünüz zaman öldünüz demektir.
1: Gitmeye devam edelim millet. Neredeyse vardık.

0: İlk önce yukarıdaki deniz fenerini görmeye başladık. Eski bir hisar ya da bir kalenin köşesi gibi görünüyordu.
1: 1909'da Brezilya hükümeti Yılan Adası'na bir deniz feneri kurdu. Fakat içinde bekçi bulundurmanın çok tehlikeli olacağını anladılar. 11 sene sonra 1920'de yaşanan bir trajedi adanın insan yaşamına yasaklanması kararını aldırdı.
2: Bu deniz fenerinin ilginç bir hikayesi var. Buraya civardaki gemi enkazlarını engellemek amacıyla kurulmuş ve efsaneye göre içinde 4 kişilik bir aile yaşıyormuş. Bir gece yılanlar içeri girmişler ve çok korkan aile koşmaya başlamış. Birdenbire koşmuşlar. Hiçbiri kurtulamamış. Bedenleri çürümüş ve hematoksinlerden dolayı da şişmiş. Bu bedeninizi bir balon gibi şişiriyor ve kan sızmasını sağlıyor. Bu yılanlar bütün adayı bir ölüm kapanı haline getiriyor. Kim bu adaya çocuklarını getirir ki? İşte biz gelmiş bulunuyoruz. Pekala, neden hepimiz dağılıp ilgimizi çekecek bir şeyler aramıyoruz?
0: İzin verin bölgeyi temizleyeyim. Burası yılanlarla dolu bir koridor.
3: İlk bakışta göründüğü gibi bir cennet değil.
0: Neredeyse etrafta gezinen hayaletleri hissedebiliyorsun. Deniz fenerinin etrafında değişik bir enerji var. Burası koca bir mezarlık gibi adamım.
2: Evet, ürkütücü bir bölge.
3: Burası çok çok seneler boyunca bir sürü insanın evi olmuş. Belli bir dönem sürekli olarak buraya bekçi yollanmış. Bir ailem var. Bilirsiniz, burada ailemle yaşamayı düşünmek çılgınca. Burası her açıdan yoğun bir bölge. Güzelliği çok yoğun, tehlikesi çok yoğun. Hayatınızı avuçlarınızın arasına almadan burada yürüyüş bile yapamazsınız.
1: Adanın en yüksek noktasına çıkan takım, güney bölgede deniz seviyesindeki manzaradan gizli bir mağara arıyor.
2: Normalden daha uzağa gösteren bir kızılötesi kamera kullanıyorum. Genelde geceleri insanları ve memelileri görebilmek için kullanılır. Diğer tarafını çevirdik ve bir mağarayı işaret edebilecek soğuk bölgeleri aramaya başladık. Günün bu saatlerinde soğuk olan bölgeler daha koyu ve yüksek bölgeler açık gri ya da gri görünür. Fakat benim aradığım şey zemindeki bir çatlağı, deliği ya da mağarayı gösterecek olan bir şey. Bir mağaranın soğuk girişi olabilir. Etrafındaki her şeyin sıcaklığının arasında direkt olarak kendini belli edecektir. Burada bir şey yok.
3: Devam ediyoruz.
2: Bu şeylerin arasında ilerlemek kolay değil.
0: Elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz.
2: Bu tepede ve bitki örtüsünde bulunmaktan dolayı mutlu değilim.
0: Bir saniye izin verin. Bir tarama daha yapacağım. Bir şey bulabildin mi Kork?
2: Hala aynı görünüyor. Tek bir soğuk nokta bile yok. Hayır. Dur biraz. İşte yılan.
0: Nerede? Orada mı?
2: İşte burada.
3: Hareket ediyor.
0: Sanırım iyiyiz.
2: Gerçekten dikkatli olun çünkü adanın iç kısmındayız artık. Ağaçların tepesinden yere kadar tüm noktalarda duruyor olabilirler.
3: Hadi devam edelim. Bu ormanda durdukça daha da çok endişeleniyorum. Bu da ne?
2: Ne buldun?
3: Bir parça çek kemiğine benziyor.
0: İnsan kemiği mi?
3: Aman Tanrım.
2: İnsan kemiği mi?
3: Şuna bak.
2: Başına.
1: Hazine arayışı Yılan Adası. Hazine arayışı Yılan Adası. Yılan Adası'nın kuzey çeyreği.
0: Sabit bir hızla ilerleyelim.
3: Sanırım şimdiye kadar geldiğimiz en dik yer burası.
2: Bunların arasından güneye doğru gitmek kolay değil.
0: Kesinlikle.
1: Takım Yılan Adası'nın yüksek kesimlerinde güneye doğru ilerliyor. Aşağıdan görünmeyen bir mağara girişi arıyorlar.
0: Yılanlara dikkat edin. Gözlerinizi dört açın.
3: Bu da ne?
0: Ne buldun?
3: Bir parça çene kemiği gibi görünüyor.
0: İnsan kemiği mi?
3: Şuna bak.
2: Vay canına.
0: Görelim bakalım.
3: Dişleri var.
0: Evet.
3: Dikkatli ol.
0: İnsan kemiği mi?
2: Kesinlikle bir memeliye ait. Azı dişleri var, kesici dişleri yok. Yan tarafına kadar derin gömüldüklerine bakın. Bir keçiye ait olabilir. Bir keçi ya da o türde bir şey.
0: Evet. Bahsevarım keski bir keçi kemiği buldum.
2: Evet, bu keçi kemiği deniz feneri bekçisi ve onun ailesine ait bir keçiden olmalı. Ancak cizvitlerin ağır yüklerini taşımak için hayvanları kullandığını da biliyoruz.
0: Bu kesinlikle buraya insanlar tarafından getirilen bir hayvana ait. Biliyoruz ki küçük bir yılan bile yetişkin bir erkeği öldürebilir. Yani hiç şüphesiz bir altın mızrakbaş bir keçi ya da koyun öldürebilir.
2: Başka var mı?
3: Bu bölgeye bakabiliriz. Burada kesinlikle bir şey ölmüş.
0: Sanırım bu adada her şey ölüyor. Eğer daha ileri gitmek istiyorsanız söyleyin, temizleyeyim.
3: Bunu tam burada buldum. Bölgeyi şu şekilde dolanıp başka bir şey var mı bakalım.
0: Evet, yılanlara kurban giden insanların kemiklerini görmek beni şaşırtmaz.
2: Kemiklerin nerede olduğunu biliyoruz. Jeremy, lütfen metal dedektörünü çıkart ve bölgeyi tara.
0: Tüm bölgeyi yapmamı mı istiyorsun yoksa şuradan sadece...
2: Bildiğin gibi yap dostum. Sen bilirsin.
0: Biz ilerledikçe metal objeleri yakalamaya çalışacağım. Kim bilir, belki de altının götürüldüğü yolda ilerliyoruz.
2: Bir saniye bekleyin, bir tanıma yapacağım. Buralarda bir yerlerde bir mağara olmalı.
0: Hala bir şey bulamadın mı Kork?
2: Hayır, henüz değil. Hiçbir şey yok. Sen bir şey mi buldun?
0: Evet. Dostum, bilmiyorum.
4: Ne gibi görünüyor?
0: Şey, bilmiyorum. Muhtemelen bir parça demirdir. Neredesin?
2: Bir çubuk mu?
0: Çubuk? Hayır, bu bir çubuk değil.
3: Bakayım neymiş.
2: Baksana adamım.
0: Bu kare bir çivi.
3: Vay canına.
2: Bu aklımı uçurdu.
3: Eski bir yapıda kullanılmış.
2: Bu çok eski, evet, yıka onu.
1: El yapımı bu kare çivi 1800'lü yıllardan kalma olabilir.
2: Bu deniz fenerinin yapımında kullanılmış olabilir. Çünkü bu deniz feneri 20. yüzyılda yapıldı.
0: Yani bu oldukça uzun bir kare çivi. Şu gemileri bir arada tutanlardan.
2: Bu etkileyici.
1: Çivinin tam olarak yaşını belirlemek için takım içindeki karbon miktarını laboratuvarda inceletmeli. Şu an yalnızca adada neden bulunduğu konusunda tahmin yürütebiliyorlar.
3: Mükemmel.
0: Bölgeyi arayacağız. Eğer bir tane çivi varsa bu bir ağaç işareti olabilir. Bunları ağaçlara çakıp orman içerisinde yollarını bulmak için kullanıyorlardı.
4: Bu güzel, bu gerçekten güzel.
0: Daha fazla çivi bulursak işler garipleşebilir. Başka bir şey bulamıyorum. Çivi bir şeye işaret ediyor olmalı.
2: Bu neredeyse buradan geçen eski bir yola benziyor. Önce bloğu bulduk, ardından cizvit yüzüğü ortaya çıktı ve şimdi de bir kare çivi bulduk. Bir demir ustası yapmış. Bilirsiniz, makineden çıkmamış. Bulduğumuz tüm ipuçları aynı döneme ait şeyler. Bu yüzden teorimle ilgili her zamankinden daha iyi hissetmeye başladım.
4: Hava oldukça kapalı fakat hala çok sıcak ve çok rutubetli. Yılanlar her yerden çıkabilirler. Yalnızca gölgelerde dolanıyorlar. Bu yüzden günün en tehlikeli zamanı.
3: Ana bölge.
2: Hadi şu sırttan yürümeye devam edelim. Buralarda bir mağara sistemi olmalı. Ryan.
3: Yılan.
2: Bir yılan görüyorum.
4: Şuradaki mi?
3: Evet.
4: Aa, bu oldukça büyük. Hiç rahatsız etmeyin.
0: Bir yılan daha. Burada yılanlar için saklanacak çok yer var. Çok rahat davranmayın.
2: Biraz bekleyin, bir tarama daha yapıyorum. Bu kullandığım alet bir termal kamera. Isı farklılıklarını ortaya çıkartıyor.
0: Bir şey bulamadın mı?
2: Hayır, burada bir şey yok. Evet. Burası soğuk bir noktaya benziyor.
0: Orada bir mağara mı var?
2: Olabilir. Sanırım bu girişi.
4: Hadi gidelim.
2: Yol göster.
0: Şu izi gördünüz mü? Direkt olarak
4: evet,
0: içine gidiyor.
4: Evet, sola doğru izleyin.
3: Bunu görene kadar bekle Jeremy.
0: Vay canına, şuna bak. İşte bu bir mağara.
2: İşte böyle. Güzel bir mağara. Vay canına dostum, bu çok heyecan verici. Bir mağara bulduk.
4: İş kork.
2: Şimdi tüm yapmamız gereken aşağı inip çevresini aramak.
0: Bu gerçekten harika.
4: Hey, taşlarda yanık izleri var, gördün mü?
3: Yeni mi?
2: Evet, görünüşe göre burada birileri kamp yapmış. Bu beni huzursuz etti işte.
0: Neden biri buraya çıkar ki?
3: Navigasyon.
4: Jeremy, burada biri var.
0: Ne?
4: Orada biri var. Yukarıda biri var. Bizden biri değil. Devletten de değil.
0: Nerede, nerede?
4: Şuradaki açıklıkta, tam arkamdaki gölgelerin orada. Onu gördün mü?
2: Kork. Ne oldu?
0: Bir tarafta birini gördük. Arkamızda birileri var. Bizi takip mi ediyorlar bilmiyorum.
2: Megan.
3: Burada biri mi var? Sessiz olun.
0: Tam şurada.
3: İşte.
0: İşte orada.
2: Bu da ne böyle?
4: O da kim?
0: Biri neden buraya gelir ki?
2: Bilmiyorum. Burada ne yapıyorlar? Hadi onları izleyip kim olduklarını öğrenelim. Hadi gidelim. Tamam, gidiyoruz hadi. Yavaş.
0: Brian'i izleyin.
2: Tamam.
4: Dikkatli olun, mesafeyi koruyun.
1: Adada başkalarının da olduğunu görünce şaşkına dönen takım onları takip etmeye başladı.
2: Onun kim olduğunu öğrenmek istiyorum. Bu bütün görevimizi batırabilir.
4: Bir saniye.
2: Kepi kepi ben Kork. Kepi kepi ben Kork. Kepi kepi ben Kork.
5: Devam et Kork. Ben Kepi.
2: Hey Kepi. Önümüzde birini gördük. Takibe başlıyoruz.
5: Kork. Neredesin Kork? Kork. Kork, ben Kepi. Neredesiniz?
4: Devam et.
0: Bu gerçekten kötü bir fikir arkadaşlar. Burada ne yaptıklarını düşünüyorsunuz?
2: Rakip bir takım olabilir adamım.
3: Sence onlar da mı hazinenin peşinde?
4: Ya hazine için ya da yılanları çalmak için. İyi bir şey için olmadıkları kesin. Ayrıca silahlı da olabilirler.
2: Bu daha iyi hissetmemi sağlamadı. Yılanlar bizi endişelendirmeli. Kanun kaçakları değil.
0: Kaç kişi olduklarını bilmiyorsunuz. Bir silah olup olmadığını bilmiyorsunuz. Onu izlemek bile bence bir problem.
3: Sanırım şu tarafa doğru gitti.
4: Acele etmeyin, çünkü acele ettiğiniz zaman bir yılanın dibine girebilirsiniz. Tıpkı bir yılan gibi doğru zamanda hareket
3: tamam.
4: etmeniz gerekiyor. Isırılmak yerine onun elinden kaçmayı yeğlerim.
0: Millet onu görüyor musunuz?
3: Hayır.
2: Hiçbir yerde göremiyorum.
3: Devam edin.
2: Devam edelim.
4: Siz ona göz kulak olun, ben de yılanlara.
3: Tamam. Adımına dikkat et.
0: Onu yukarıda görebiliyorum. Gözlerinizi açık tutun. Hala peşindeyiz. Endişelenmeyin.
4: Sessiz olun.
3: Onu tekrar gördüm. Gördünüz mü?
0: Evet, evet. Devam, hadi.

0: Cork.
1: Cork. Yılan Adası takımı. Telsize cevap verin. Neler oluyor? Yılan Adası takımına yardım etmeye çalışıyorum. Adanın neresinde olduklarını bilmiyorum. Onları hava koşullarıyla ilgili uyarmalıyım. Geri dönmek isteyebilirler. Çünkü bu şey çok hızlı geliyor. Ray, dinle beni. Gözlerini dört aç. Cork, ben Kepi. Ah lanet. Hadi. Devam et.
2: Bir şey duydum, bir şey duydum.
3: Aşağıda birileri var. Bir kişi mi görüyorsun? İki kişiler sanıyorum.
2: Kesinlikle iki kişiler. Ayrıca araştırmacı olmadıkları da kesin.
4: Değiller.
3: Arkadaki adama bakın, bir yılan çubuğu var. Bunlar kesinlikle yılan kaçakçısı. Sessiz olun, elinde bir pala var. Tamam, hadi buradan gidelim.
4: Dikkat edin.
5: Hey, dikkat et. Hadi, gidelim, hadi.
4: Devam edin. Hadi çabuk.

0: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
1: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
2: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
3: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
4: Son Ormancı yeni sezonuyla Salı 20.30'da D-Max'te.
5: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
6: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
7: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
8: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
5: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Burada geri alırız ama trafikte alamayız. Sessiz olun, araç kullanırken telefonla konuşmayın. Trafik hayattır.
1: Alaska Demiryolu.
2: Geliyor.
1: En uzun dağ tünelindeki hatalı bir rayı değiştirme görevi
2: eğilmeye başladı.
3: Şunu gördünüz mü?
1: Cehennemden gelen gerilim dolu bir geceye dönüştü.
2: Şu Vietor'daki yol tıkanıklığı yüzünden şu anda bekleyen yük katarları var.
3: Kesinlikle hızlanmamız gerek. Lanet olsun, pimi kaybetmişler. Küçük bir pin 400 metrelik ilerlemeyi engelliyor.
1: Bu arada ormanda yalnız yaşayan bir avcı...
4: %100 kesinlikle kayboldu.
1: Karanlıkta kendi kabusuyla yüzleşiyor.
4: Geceleri hava çıkıyorlar.
1: Alaska Demiryolu. Sabahın 7'si. Palmer.
2: Hadi gidelim.
1: Bill ve Davey demiryolu tarihindeki en uzun yükü taşımak üzere hazırlanıyorlar.
3: Bu da 14 oldu.
2: Bu çok çılgın bir iş olacak.
1: Görevleri bu 400 metrelik rayı Vitiye Tüneli'nin güneyine götürmek. Bir sıra rayın değiştirilmesi gerekiyor. Ağırlığı 25 tondan fazla.
2: Buray epey büyük bir parça.
3: Çok tehlikeli bir iş.
1: Buray, büyük rayındaki en uzun yükü taşımak üzere hazırlanıyorlar.
3: Bu da 14 oldu.

0: kaynaklanan 16 parça raydan oluşuyor. Ray 23 vagon boyunca uzanıyor. Ve virajlarda esneyebilmesi için sadece ortadan tutturulmuş durumda. Onu zamanında ve hasar görmeden yerine bırakmak çok önemli.
1: Bir parça ray 400 metre uzunluğunda. Bunu dağlardan aşağı yukarı indireceğiz. Bunu yapabilmek gerçekten harika bir duygu.
2: Sadece Alaska demiryolu var ve tehlikeli ama işi bitirebiliriz.
1: Zorlu bir iş. Böyle şeyleri severim.
0: Vitiya Tüneli, Alaska demiryolundaki en uzun tüneldir. Ayrıca trenlerin bu limana girip çıkmasını sağlayan tek yoldur. Yeni ray takılana dek liman kapatılmış durumda. Alaska'nın tamamına hayati malzemeler götüren trenler hareket edemeyecek.
2: Tüm operasyon durdu. Mavnalar yığılıyor.
1: Evet, bu treni oraya zamanında götürmemiz çok önemli. Böylece rayı sökmeye başlayabilirler. Hadi gidelim.
2: Evet, haklısın.
0: Ekibin bu değerli yükü 150 kilometre güneye teslim etmesi gerekiyor. Çok zorlu dağlık yollardan geçecekler. Hattın en dar köşelerinden dönecekler. Daha sonra Vitiya Tüneli'nin ağzına varacaklar. Ancak ondan sonra rayı indirip zarar gören kısmı değiştirebilecekler. Böylece trenler tekrar geçmeye başlayacak. Bill ve Davy'nin ağır treni saatte 56 kilometreden az bir hızla ilerlemek zorunda. Bu sayede yedek raya zarar vermezler. Bu zaten zorlu ve stresli bir iş. Bir de zaman baskısı ekleniyor.
1: Şu anda oradan çıkması gereken katarlar bekliyor ve rayın onarılmasını bekleyen trenler de bekliyor. Yani oraya ben önce varmamız gerek.
0: Vitiya Tüneli'nin orada...
3: Tamam çocuklar, ilerleyelim.
0: Ustabaşı Cliff Giles ekibini rayın bozulan kısmını sökmek için hazırlıyor.
3: Biz onu yerinden çıkartıp değiştirmeyi amaçlıyoruz. Baretleri çıkartmayın, tünel içinde olacağız. Tünel çalışmalarında fazla zorluk vardır. Işık çok azdır. Sanki çalışan bir jet motoruyla aynı odadaymışsınız gibi bir ses çıkar. Sakın unutmayın, burada zaman çok önemli.
0: Eski rayı sökebilmek için Cliff'in ekibi özel makine kullanıyor. Alttaki taşlı yeri kazımak için bir diş gerekiyor.
3: Biraz dikkatli ol, dikkatli ol. Çok kolay olmayacak çünkü asfaltın içine gömülmüş durumda.
4: Evet, yer gerçekten çok sert. Kazması çok zor. Asfaltın içine girmesi gerektiği gibi girmiyor. Bu iş gerçekten çok zor. Bunu çok zor kazabiliyorum.
3: Evet, sol taraf aşırmaya başladı. İstediğin gibi çalışamıyorsun, biliyorum.
5: İki taraftan ayarlayabiliriz, biliyorsun.
3: Evet.
2: Bu işi halletmeniz gerek. Ne gerekirse yapacağız. Bu gece 30 diş tüketeceksek yine de yapacağız.
3: Eğer iş plana göre gitmez, tren geldiği zaman hazır olamayız.
0: ...225 kilometre kuzeyde.
6: Aferin kızım. Aferin kızım. Burayı seviyorum. Sakinlik, huzurlu olması, kuşlar. Harika bir atmosfer var burada.
0: Çaylak yerleşimci Roger Bickelman son 18 ayını vahşi hayat hayallerini yaşayarak geçirmiş.
6: Orta Kuzey Pensilvanya'da doğdum. Hayatım boyunca açık alanlarda yaşamak istedim. Ne yazık ki üniversiteye gittim ve satış odaklı bir iş buldum. Bu da beni günde 24 saat bir binaya soktu. Hep floresan ışığının altında gibiydim ve kaçmam gerekti. Oradan uzaklaşmam gerekti ve işte buraya geldim. Burayı internette araştırma yaparken buldum. Araziyi görmeden satın aldım hemen. Buraya geldiğimde bu çizik izleri çok tazeydi. Ben buraya gelmeden günler önce bir ayı buraya gelmiş. Evi alırken açıklamalarda bundan bahsedilmemişti bana. İki tane iyi dostum var. Bana eşlik eden iki köpeğim var. Eğer iş yaparsanız yalnız hissetmiyorsunuz. Gel. Gel bakalım. Yanımda sadece temel sakin.

0: Bakalım eşyaları getirdim. Bir su filtresi, bir balta. Burada musluk suyum yok tabii. Göle geliyorum ve biraz buz kesiyorum. Bu kovaya koyuyorum ve onu eve kadar taşıyorum. Sobanın yanında gece eritiyorum ve sabahları çok güzel, buz gibi tatlı suyum oluyor tabii. Kış ayları boyunca bolca resim yapıyorum. Bana sakinleşme ve yaratıcılığımı konuşturma fırsatı veriyor. Buradayken kendinizi devamlı olarak meşgul tutmanız çok önemli. Rutinler size yardımcı oluyor. Eğer günlük bir rutininiz varsa ve bazı şeyleri keşfedebiliyorsanız, çevrenizle uyum sağlayabiliyorsanız günler çok çabuk geçiyor. Burada bazı şeyler olmadan yaşamalısınız. Burada internet yok, cep telefonu yok. Öyle hiçbir şey yok. O yüzden zihninizin düşünmesi ve çalışması için yaratıcı şeyler yapmalısınız. Bugün güzel bir çöl manzarası yapmaya karar verdim. Kendinizi farklı şeylere kanalize etmeniz de güzel oluyor doğrusu. Burada sadece kar ve buz var. Başka hiçbir şey yok. Hayata tat katıyor ve dünyada başka şeyler olduğunda fark ediyorsunuz böylece. Burada hayat zor. Çevrede geyikler var ve tavşanlar. Yemek için birkaç hayvan vurmam gerekti. Ama burada vahşi hayvandan başka hiçbir şey yok maalesef.
1: Roger'ın evine yiyecek ve diğer malzemeleri getirebilmesi için karlar arasında güvenilir bir rota bulması gerekiyor.
0: Nehir üstünde yukarı aşağı malzeme taşıyan birkaç yerel tacir var. Hem kışın hem de yazın. Hedefim nehre giden bir yol bulabilmek.
1: Roger'ın 6,5 kilometrelik bir yol açması gerekiyor. Derin karların ve sık ormanların içinden geçmesi lazım. Ondan sonra Susitna Nehri'nin kıyısına varabilecek.
0: Malzeme alabilmek için bu yolu açmam gerekiyor. Ama bu bölgenin 2 kilometre çapındaki alandan hiç çıkmadım bugüne kadar.
1: ...80 kilometre güneyde... ...Bill ve Davey hız kısıtlamalarının... ...rayı zamanında teslim etmelerinin önüne geçebileceğinden endişe duyuyor.
2: Aslında çok acele etmemiz gerek ama bu ray varken fazla hızlı gidemeyiz. Mümkün değil.
3: Biraz uzun sürecek. Bizi bekliyorlar ama ne yapalım?
2: Tren 56 kilometre hızla gidiyor. Elimizden bu kadarı geliyor. Dur biraz. Bilmiyorum. Hava kesildi ve bir anda durduk. Bekleyin.
3: Dışarı çıkıyorum.
2: Ne oldu bilmiyorum. Arkaya gidip bakacağız.
3: Her seferinde.
2: Ciddi bir şey çünkü bu tren asla böyle durmaz.
3: Oh. Hiç iyi görünmüyor. İkinci vagondaki hortum parçalanmış.
2: Hava hortumu mu parçalanmış?
3: Evet, doğru.
1: Alaska Demiryolu. Alaska Demiryolu. Alaska'nın ücra köşelerinde.
2: Hava kesildi, durmamız gerekiyor.
1: 400 metrelik bir ray taşıyan yük treni yolda kaldı.
3: İyi görünmüyor.
1: Trenin frenlerini birbirine bağlayan Java hortumu kopmuş.
3: Hava şu anda trenin arkasına gitmiyor. Bunu bağlamamız ve trene fren vermemiz lazım. Yoksa duramayız. Hadi gidelim.
2: Gitmeye hazırız sanırım.
3: Neyse ki sorum hava hortumundaymış. Rayda değil. Şu anda sıkıştık. Bizim oraya vaktinde gitmemiz gerekiyor.
2: Evet biliyorum. Eğer ray değiştirmezlerse trenler hareket edemez. Eğer trenler hareket etmezse para kazanamayız.
1: 150 kilometre güneyde Vitiye limanında günün ortası ve katarlar birikmeye başladı. Ama Vitiye tüneli açılana dek hiçbir tren kıpırdayamaz. Ve bu da Cliff'in ekibinin hasarlı rayları değiştirmesine bağlı.
4: Evet, yani sanırım galiba bu sefer işe yarayacak.
1: Yeni kazma dişinin işlerini hızlandırmasını umuyorlar.
5: Artık hızla kazabilmem lazım. Evet, gerçekten çok fark etti.
4: Sadece 50 metre yolun kaldı. Rayları sökmeye başlayabiliriz. Buradaki ray sabitleyicileri bu rayı yerinde tutuyor. Onları aşmamız gerekiyor. Yolun sonuna kadar. Burası 400 metrelik bir yol. Yani yaklaşık 2000 kadar klips açacağız.
3: Evet, eklemler ağrıyor, sırtınız ağrıyor. Antrenman için para alıyoruz.
4: Biraz daha hızlanmamız gerekiyor.
3: Aa, çok kötü.
1: ...300 kilometre kuzeyde... ...Talkeetna yakınlarında... ...harita dışı çiftçiler Jim ve Nancy James... ...yeni kulübelerini yapma konusunda ilerleme kaydediyorlar.
6: Yeni matkabı beğendin mi?
7: Çok beğendim.
1: Kar ve buz içinde yorucu bir şekilde çalışıyorlar.
7: Ah tanrım. Bedenim yoruldu ve ağrıyor.
6: Tamam, eve gidelim.
7: Sağ ayağım biraz kaydı ve düşmeye başladım ve koluma mermi gibi bir acı saplandı. Omzumdan aşağı şeye doğru.
6: Koluna mı?
7: İşte orası. Lanet olsun. Karım bana birkaç sene önce tanıdığım başına en çok kaza gelen kişisin demişti ama hala sağsın.
6: Ona birçok kazadan sonra baktım. Bela Jim'den asla uzaklaşmaz. Ya da belki Jim beladan çok uzaklaşmaz demeliyim.
7: Sanırım bu 127. kazam oldu ve dersimi aldım. Yavaşladım. Her şeye yarışarak gitmiyorum. Ve bir parçamı daha kaybedemem. Artık kaybedecek kadar çok parçam yok.
6: Seni... kasabaya göndermem demiştim ama geri alıyorum. Çünkü hastaneye gitmeni istiyorum.
7: Kasaba berbat bir yer. Kasabaya gitmek istemiyorum.
6: Ne diyeceklerine bakman gerek.
7: Tamam.
6: Sonunda hastaneye gitmesi gerektiğine karar verdi. Bu Jim için ilginç bir şey. O böyle şeyler yapmaz. Çok endişelendim.
7: Lanet olsun.
1: Jim çok şanslı. Yolcu treni hala çalışıyor.
8: Hey, Alaska demir yollarında güzel bir gün daha.
1: Kondöktör Harry Ross, son 47 yılını yolcuları eyalet boyunca taşıyarak geçirmiş.
8: Burada çoğu insan rayların yanında yaşar. Evlerinden ve kulübelerinden tek ulaşım yollarıdır bu. Demir yolu olmazsa oraya varamazlar. Bu onların yaşama bağlanan hayat hatları. Tam burası. Yani bu tren.
6: Ona iyi bak Harry, yaralandı.
8: Oo, bakarım bilirsin, bakarım bilirsin. Nancy, ben ona bakarım.
1: Jim hastaneye yalnız gidiyor. Çünkü Nancy'nin kulübeye bakması gerekli.
6: Emin ellerde, onu Harry'e emanet ettim. O her zaman beni kurtarır. Aslında ondan kurtulduğuma sevindim. Çok acı çekiyordu. Başımın etini yiyordu. Yani trene binmeye karar verdiğine sevindim.
8: Neden oturup rahatlamıyorsun? Sana dokunmayacağım. Dokunmaya korkuyorum çünkü.
7: Ben yandım. Üstüme ateş edildi. Uçak kazası geçirdim. Gerçekten çok yer aldım. Ama bu kesinlikle şu ana kadar yaşadığım en büyük acı ve giderek kötüleşiyor.
8: O zaman hastaneye gitmen gerekiyor.
7: Ah yine geldi.
8: Oh, otur hadi otur.
7: Canım çok yanıyor. Lanet olsun.
8: Bu kesinlikle acil bir durum.
1: Alaska demir yoluna aittir, girilmez. 3 kilometre güneyde... ...demir yolu özel ajanı John Evans hat boyunca devreye geziyor.
9: Biz demir yolunun koruyucularıyız. Gördüğümüz en büyük suç izinsiz giriş ve insanların rayları yasal olmayan şekilde av ve balık için kullanması. Gördüğüm en aptalca şey, adam tütün içiyordu ve rayların arasında doğum pozisyonunda duruyordu. Ve tren tam üstünden geçti. Sonunda tren durunca adam kafasını kaldırdı ve alnını trene vurdu. Alnı orada açıldı. Evet. Ona şöyle dedim, kafanı okşayacağım ve gidip loto bileti alacağım. Çünkü dünyadaki en şanslı adamsın. Ama burada olmaması gereken insanlar demir yolundan uzak durmalı.

0: Daha bu lanet şey sıkışmış. Hey! Kimse yok mu? Kimse yok mu? Bence şu şekilde olmuş. Adam yamaçtan gelmiş ve bu rayların arasına sıkışmış. Burada kör bir viraj var. Tren oradan dönecek ve çok geç olana kadar onu göremeyecek. Sonra raydan çıkacak. Merkez, o trene haber verin.
1: Anlaşıldı. Merkezden özel ajan Evans'a tamam.
0: Devam et merkez.
1: O trene ulaşamıyorum.

0: lanet olsun.
1: Ah tanrım, yine başladık. Orada neler oluyor böyle?
0: Şuna inanabiliyor musun? Biri yavaşlayın diyor.
1: Bu bir şaka olmalı. Bu gerçekten inanılmaz.
0: Neyse ki buradasın. Hızlı gelseydik o şey havaya uçardı.
2: Evet, biliyorum.
1: Merhabalar Johnny.
2: Nasılsın Harry?
1: Çok iyiyim. Daha önce böyle sıkışan bir şey görmemiştim.
2: Çektim, salladım ama.
1: Oh, gerçekten inanılmaz.
2: Sıkışmış.
1: Çılgınlık bu.
3: 300 kilometre güneyde, Vitiye tünelinde.
4: Ortaya mı koyayım?
2: Burası güzel.
4: Tamam.
3: Saat öğleden sonra 4. Cliff ve ekibi hala kırık tünel rayını çıkarmaya çalışıyorlar. Karanlık ve yerin dar olması bunu riskli bir operasyon haline getiriyor.
5: Burada çok malzeme var. Dikkatli olmamız gerekiyor. Eğer güvendeyim derseniz hayatınıza mal olabilir. Rayları keserken bir dakikadan az sürede kesebilirsiniz. Dikkatli olmazsın. Bir şey ters giderse bıçak parçalanabilir. Şarapnel ve kayalar seni 20-30 metre öteye fırlatabilir.
4: Geliyor.
5: Tünelin içindeki ilk kesimi gerçekleştirdik. Götürülmeye hazır. Eskisine veda etmeye hazır mısın Rich?
4: Bu hurdaya veda etmeye hazırım.
5: Hadi çıkartalım şunu. Çıkmaya başladı Jason.
4: Artık diğerini alıp işi bitirmeye hazırız.
3: Kuzeye geri dönüyoruz.
1: Johnny, burada bir geyik ipim var.
3: Harry, trenin kar makinesini raylardan çıkarmaya yardım etmesini umuyor.
1: Bakalım onu çıkarıp yola devam edebilecek miyiz? Bu yolcuları daha fazla geciktirmek istemem.
2: Tamam.
1: Birinde oldukça fena bir omuz yaralanması var ve onu hastaneye götürmemiz gerekiyor. Elimizdeki bütün ip bu kadar. Fazla bir şey yok. Şimdi bunu trenin önüne bağlayacağım.
2: Tamam.
1: Bu şeyi çekmeye çalışırken yerinden çıkmasını istemem. Ama sanırım bunu çekebiliriz Johnny.
2: Tamam, sizi ileriden izleyeceğim.
1: Tamam, iyi olur.
2: Çıkar çıkmaz seslenirim.
1: Tamam. Bana hazır olduğun zaman söyle, treni geri götürelim.
2: Ben hazırım Harry.
1: Hazır mısın?
2: Hazırım.
1: Tamam, hadi bakalım.

0: Çok fena sıkışmış Harry.
1: Yolcu treninin 80 kilometre güneyinde.
2: Bu yola neden daha çıkmadım anlamadım.
1: Çaylak yerleşimci Roger Beckelman karlar arasından bir yol açıyor. Nehre ulaşması gerekiyor. Böylece gerekli malzemeleri tekneyle getirebilir.
2: Kurtlar var, çakallar var, bolca avcı hayvan var. Burada neler olduğuna iyi bakmalı, dikkatli olmalısın. Burada benden hoşlanmayan bir şeyler olabilir. Burada biraz ayı pisliği var. Kesinlikle yalnız değiliz, ha? İzliyorum ve köpeklerimi güvende tutuyorum. Hadi bakalım, hadi. Köpeklerim benim dünyam, burada her şeyim onlar. Sadece onlar ve ben varım yani. Hayatta kalabilmek için birbirimize güvenmemiz gerekiyor. Bu noktaya kadar daha önce gelmiştim. Bundan daha ileriye gitmedim ama. Çok yoğun görünüyor.
1: Wow. 160 kilometre daha güneyde, Bill ve Davey yoldaki en dar virajlara yaklaşıyorlar.
3: İki taraftan da yakından izle. Oray'ın yerinden çıkmadığına emin ol.
4: Oray yerinden çıkıp seni yılan gibi ısırır.
3: Bu şeyi taşırken dikkat etmek gerek.
1: Bu virajda raydaki gerginliği azaltmak için Bill hızını saatte 24 kilometreye düşürüyor.
4: Onu bu virajdan geçiriyoruz. Ah tanrım. Ama her an her şekilde her yöne doğru oray bu şekilde katlanabilir.
1: Alaska Demiryolu. Alaska Demiryolu. Alaska'da Bill ve David dev 400 metrelik rayı Chugach dağlarından geçirmeye çalışıyorlar.
4: Ah, bu rayın bu kadar çabuk ve rahat şekilde eğilebilmesi inanılmaz. Ah, gerçekten çok zordu.
3: İyi gidiyor, hadi bakalım.
4: Hala tek parçayız, bu iyi bir şey.
3: Ama o gecikme pahalıya mal olacak. Tünele yetişemeyebiliriz.
4: Zor olacak.
1: 256 kilometre kuzeyde.
0: Sana sıkıştı demiştim.
1: Terk edilmiş bir kar makinesi Harry'nin yolcu trenini durdurdu.
5: Tamam dur bakalım tekrar çekmeye çalışalım.
0: Tamam.
1: Trende bulunan yerleşimci Jim James kötü durumda ve hastaneye gitmesi gerekiyor.
5: Hiç böyle sıkışan bir şey görmemiştim. İşte oldu. Hadi bakalım. İşe yarayabilir. Yani umarım. Tamam hadi bakalım.

0: Evet, şuna bak. Tamam.
1: Tam zamanında, artık kımıldıyor.
0: Evet. İşte oldu. Başardık.
1: Evet, aynen öyle. Sağ ol Eddie.
0: Tamam, şimdi bunu şuraya kaldıralım ve yana çekelim. Evet, hadi bakalım. Oh, hoppa. Tamam.
1: İşte takım çalışması dostum.
2: Eddie bugün maaşını hak etti.
0: Evet, haklısın. Yardımın için teşekkür ederim.
2: Sağ olun, görüşürüz.
1: Teşekkürler.
2: Artık yola çıkabiliriz.
1: Alaska Demir Yolu'nda güzel bir gün daha.
0: Ah tanrım. Jimmy, sana yardım etmek için bir şey yapabilir miyim?
3: Yanında ağrı kesicin yoksa hiç sanmam.
0: Ya, sana orada yardım edemem çünkü ben hastane değilim. Biliyorum dostum.
4: Bu arada güneyde Whittier'de...
2: Daha başarmış sayılmazsın.
5: Ha, daha değil, hayır.
4: Saat akşamın 8'i. Cliff'in ekibi Bill ve Davey'nin yeni tünel rayıyla gelmesini bekliyor. Eğer yeni rayı bu gece getiremezlerse... ...yük katarları bir gün daha beklemek zorunda kalacak.
2: Hadi tren ne durumda bakalım. Yaklaşıyoruz ve bilmemiz gerekiyor.
6: Merkez burası inşaat ekibi. O ray treninden haber çıkmadı. Bir güncelleme var mı? Tamam.
7: O tren bizi sorunlar yaşıyor ama herkes ilgileniyor.
6: Biz ona hazır sayılırız.
7: Evet, o tüneli açacağız.
2: Şu anda her şey trene bağlı.
6: Şimdi treni bekliyoruz, tamam.
2: Oldu.
4: 225 kilometre kuzeyde.
8: Şu anda yolun bir kesimine geldim. Her yer ağaçlık ve artık temizliğe başlamam gerekiyor.
4: Uzak yerleşimci Roger, Susitna Nehri'ne en kısa mesafeyi bulabilmek için bir yol açmaya çalışıyor.
8: Kesinlikle zor bir iş. Daha şimdiden ter içinde kaldım. Oh. Hemen kırıldı. Neyse ki yedek aletimiz var. O gerçekten zor ve fazladan bir iş. Bir kere ormana girdikten sonra işler değişiyor. Gerçekten çok zor. Çok zor bir iş.
4: Güneyde... Bill ve Davey en sonunda Whittier tüneline varıyorlar.
5: Tamam, işte bu. Woo.
4: Tünelin ağzının dışında şimdi rayı dikkatle vagonlardan indirmek zorundalar.
9: Bu rayı trenden indirmek ve trenin yanında yere koymak cidden zor iş. Davey dışarıda harekatı kontrol edecek.
5: Eğer bir şey olursa bu ray fırlar ve beni ya da başkalarını öldürebilir.
9: Cidden çok tehlikeli.
5: Şu anda baskı altındayız.
9: Başlamak gerek.
4: Baskı altında olmalarına rağmen rayın kırılmasına izin veremezler.
9: Bu rayı inerken geriye doğru gideceğim. Böylece onun yanından gideceğiz ve ray vagonlardan inecek. O ray indikten sonra tren kafasına eseni yapma eğilimine girecek ve... Herkes uzakta durmalı. Yanında duranlar açısından hataya yer yok.
5: Hey Bill, tamam, burada harekete geçmeye hazırız Bill.
9: Tamam, gözlerim devamlı sende olacak.
5: Tamam, çok iyi, çok iyi, devam et, devam et. İşte böyle, işte böyle. Çok iyi.
9: Çok düzgün gitmeliyiz.
5: Tamam Bill, yaklaşık yarısına geldik. Şimdi acele etme. Tamam, güzel görünüyor, güzel görünüyor. İyi gidiyor.
9: Göründüğü kadar kolay değil. Trenin hızını kontrol ediyorum ve 23 vagonumuz var. Her birinin hareketini kontrol ediyorum. Bu ciddi bir iş.
5: Tamam, hızlan, hızlan, hızlan, hızlan.
9: Tamam, biraz hızlanıyorum.
5: Yavaşla, yavaşla.
9: Ne?
5: Tamam, hız iyi, hız iyi. Tamam, birazcık hızlan.
9: Beni öldürüyorsun. Stres seviyem şu anda tavan yaptı.
5: Buray hiç işbirliği yapmıyor.
9: Eğilmeye başladı.
5: Vay, şunu gördünüz mü?
9: Davey orada, her şey yolunda mı?
5: Şu anda geriye gidip baskıyı azaltmamız lazım. Yoksa patlayıp gider. Tamam, artık çok uzaktayım.
9: Tamam, devam edelim. Onu indirmemiz gerek dostum.
5: Tamam, biraz daha yavaş. Çok güzel. Devam et, devam et. İyi görünüyor. Hız iyi.
9: Tekrar düzeldi. Hız iyi durumda.
5: Her şey yolunda, her şey yolunda.
9: Yolundaysa tamam.
5: Ray çok güzel iniyor. Aferin sana.
9: Bu bana müzik gibi geldi Davey.
5: 10 adım daha. 5, 4, 3, 2, indik.
9: Evet. Evet.
5: Hah, iyi işte.
9: Evet, görev tamamlandı.
5: Başardık.
9: İyi işte Davey.
5: Peki yağmurluğun ne kadar ıslandı?
9: Ben burada ter içindeyim.
5: Aslında bu işin bittiğine çok seviyorum.
4: Cliff'in ekibi şimdi Ray'ı tünele çekmeli ve onu yerine takmalı.
2: Yepyeni bir Ray. Onu bağlarken uyuyacağından emin olmamız lazım.
4: Tünel gün doğumundan önce açılabilsin diye gece çalışmaları gerekiyor.
2: Bu projenin en iyi tarafı Ray'ı yerine takmak olacak. En kritik kısmı bu. Bazıları en tehlikeli kısmı da diyebilir ama bunu tamamlamamız gerekiyor. Başladıktan sonra bitirene kadar bırakmak olmaz.
4: 224 kilometre kuzeyde.
8: Gün ışığı azalıyor.
4: Gün batımı yaklaştı. Uzak yerleşimci Roger hala nehri arıyor.
8: Bir ağaç yığınından diğerine geçtiğinizde hepsi aynı görünüyor. Burada tek başınasın. Burada güvenebileceğim başka hiç kimse yok. Burada %100 kesinlikle kayboldum. Boyumdan büyük işe kalkıştım. Sanırım gerçekleri anladım. Sanırım geceyi burada geçireceğim. Bu avcıların zamanı. Onlar çıkıp gece avlanır. Evet, buralarda bir yerde bir ayı olabilir. Dolaşıp duruyordur. İtiraf etmeliyim, çok korkuyorum.

0: Gece yarısı.
1: Her şey yolunda mı?
2: Bir tane kaldı.
0: Cliff'in ekibi en sonunda yeni rayı hatta bağlamaya hazır.
1: Bunu birleştirip sağlamlaştırınca üstüne ağırlıkla vurmaya başlayacağız. Tünelin dışına kadar gideceğiz ve rayı yerine sokacağız.
0: Bu gerçekten çok önemli bir alet. Rayı sabitliyor. Onu sağlamlaştırırken yerin içine girmesini sağlıyor.
1: O tarafı kaldır. Tamam. Pim sende mi? Pim sende olacak, bende değil.
2: Ben de bundan korkuyordum.
1: Şu anda aradığımız Pim'i kaybettiler. Bu iş çok zor.
0: Arayın. Bir Pim rayı makinaya takar. O olmadan rayı döşemeye başlayamazlar.
1: Karanlık şu anda dostumuz değil. Elinizde kullanabileceğimiz bir şey yok mu? Pimleri kaybettiler.
2: Ufak bir Pim 400 metrelik ilerlemeyi engelliyor. Lanet olsun.
0: Kuzeyde.
3: Isınmak ister misin ha?
0: Roger hızla düşen ısıya karşı sıcak kalmaya çalışıyor.
3: Hadi ama. Bir parça sakızım var. Evet, sakız burada. Umarım bu artı ve eksiği çeker. Bu alüminyum gibi yüzey, bu cebimdeki sakızın paket kağıdıyla iki kutubu birbirine dokundurursam eğer, o zaman bir kıvılcım elde edebilirim. Sadece tek şansım var. Umarım işe yarar.

0: Ah. İşte bu çok güzel. İşte oldu. Beni sıcak tutacaksın. Buradan biraz kar eritebiliriz. Belki 5-10 dakikada.
1: Alaska Demiryolu. Alaska Demiryolu. Gecenin 1:30. Uzak yerleşimci Jim hastaneden taburcu edilmedi. Kulübede kalan Nancy hala bir haber alamadı.
2: Jim gittiği zaman pek iyi uyuyamam. 30 küsur seneden sonra birbirimize çok bağlandık ve onu çok özledim. Jim gerçekten kazaları çeker. Neredeyse her sene onun başına bir şeyler gelir. Bu Jim'in olaylarından bir diğeri. Uçakla düştük. Neredeyse ölüyorduk. Bu resimleri gören kimse kurtulduğumuza inanamıyor. Bu sadece işin bir parçası sanırım. Bu sefer canını bana gösterdiğinden çok daha fazla yandığını biliyorum. Bu biraz can sıkıcı. Umarım gerçekten ciddi bir şey yoktur. Yapabileceğim bir şey yok yani. Burada oturup bekleyeceğim.
1: Willow yakınlarında Roger için uzun bir gece olacağı benziyor.
0: Orada bir şey mi var? Ha? Belki yakında bir çakal vardır. Çok yakında. Uzun bir gece olacak ha. Eğer bir avcı yaklaşırsa bir dolu ateşe verip onu korkutmaya çalışırım. Ama olmazsa belki de tüfeğimi ya da tabancamı kullanmam gerekir. İyi olacağız ha?
1: Sabahın 4'ü.
3: Pim sende mi? Sende sanıyorum. Bende değil.
4: Lanet olsun.
1: Griffin ekibi Vitiye tünelinde rayların 400 metrelik kısmını takmaya çalışıyor. Fakat zaman azalıyor.
3: Onu tutar. Hazır mıyız?
4: Her zamanki kadar.
3: Yukarıda tutması gerekiyor. Tamam, çok güzel. Eğer işi zamanında bitirmek istiyorsak acele etmeliyiz.
1: Kuzeyde, Talkeetna yakınlarında Nancy tüm geceyi Jim için endişelenerek geçirdi.
2: Çok rahatsız bir gece geçirdim. O burada olmadığı için pek iyi uyuyamadım.
1: Sadece kocası için endişelenmiyor.
2: Burada tek başıma kalmayı sevmiyorum. Dün gece konuk gelmedi. Daha çok ayılardan endişe duyuyorum diyebilirim. Ama her şey dokunulmamış gibi duruyor. Umarım Jim bugün eve gelir. Onu dört gözle beklediğim kesin. Eğer bu gece eve gelirse gece iyi bir uyku çekebilirim.

0: 224 kilometre kuzeyde.
1: Gerçekten uzun ve soğuk bir gece oldu.
0: Uzak yerleşimci Roger kayboldu ve nehri bulmayı çok istiyor.
1: Şu ana kadar kolay olmadı. Ama devam edeceğiz. Bakalım başaracak mıyız? Çok yaklaştık. Artık nehre ulaşma vakti geldi. İşaretleyelim mi? Tekrar kaybolmayalım ha? Eğlenceli değildi, değil mi? Bunları yol boyunca periyodik olarak bağlayacağız ve böylece yolu tekrar bulabileceğiz. Tamam, gidelim. Sanırım nehri gördüm. Sandığımdan bir gün daha uzun sürdü. Ama sanırım başardım. Bu kesinlikle bana yardım olacak bir yol.

0: Talkitna yakınlarında Nancy için iyi haber var. Jim hastaneden çıktı ve demir yolundan geri dönüyor.
1: Nasılsın bakalım?
2: Ben iyiyim.
1: Hey, düşecektik.
2: Sen iyi misin peki?
1: Evet.
2: Bana kasabadan bahset. İşler nasıl gitti?
1: Sadece bir ifatmış ve önümüzdeki 4 ila 6 hafta hiçbir şey yapmadan otur dedi.
2: Umarım onları gerçekten dinlersin. Sana bir sürprizim var.
1: Oh, geri dönmek gerçekten çok güzel.
2: Ben de dönmene sevindim. Evine hoş geldin.
1: Gerçekten harika.
2: Sen doktora gittiğin zaman hemşireler için gerçekten çok üzülüyorum.
1: Bir hemşire geldi ve tamamen soyunman lazım dedi. Şunu giy dedi.
2: Önlüğü mü?
1: Buna ne gerek var ki dedim. Şöyle dedim. Benim omzum aşağıda değil ki.
2: Röntgen için lazım.
1: Benim omzum burada.
2: Evet.
1: Her neyse.
2: Hoş geldin hayatım.
1: Teşekkür ederim. Bu gerçekten harika bir elmalı turta.
3: Sanırım 30 dakikadan kısa bir sürede hazır olacak.
4: Bu iyiye işaret.
0: Gece boyunca çalıştılar ve Cliff'in ekibi en sonunda Whittier tünelindeki devasa rayı döşemeyi başardı.
4: Tamam, onu bağladık.
3: Evet, evet.
4: Çalışmaya hazır sanırım.
3: İyi görünüyor patron.
4: Evet, tekrar. Hey, iyi işti.
3: Teşekkür ederim.
4: Herkese haberdar et.
3: Uzun bir gece oldu ve çok emek verdik ama hepsi bitti ve trenleri geçirebiliriz.
4: Bu adamların başardığı şey önemli. Herhalde ağrı çekiyorlar ve yorgunlar ama çok kısa sürede çok iş yaptık. Mutluyum, evet.
0: Sabahın 9'u. Tünel tekrar açıldı. Ve binlerce tonluk yük en sonunda tekrar harekete geçti.
5: Tamam Dave, hadi bakalım. Tünele giriyoruz.
6: Evet, deneyelim. Hadi bakalım. Evet.

0: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
1: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
2: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
3: Güçlü bir propaganda aracıydı.
4: Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
0: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Kuzey Alaska. Amerika'nın en tecrit edilmiş yurttaşlarına ev sahipliği yapıyor. Bu bölgede ulaşım sadece Bush Plane adı verilen küçük uçaklarla yapılıyor. Yolların bittiği yerde Tibito ailesinin dünyası başlıyor. Bu bölümde...
1: Korkutucu bir iş.
0: Battle pilotları uzak ve ıssız bir balıkçı barınağına tehlikeli madde götürüyor.
2: İptal, iptal.
0: Pilot Luke Hickerson tundra üzerinde uçarken arızalanan bir cihazla mücadele ediyor.
1: Lanet olsun. Bu ses de ne böyle?
0: Ve Ariel iddialı bir eğitim uçuşunda. Neredeyse felakete yol açacak bir hata yapıyor.
2: İnebileceğinden emin misin?
3: Evet. Hayır.
2: Hey hey.
3: Lanet olsun.
0: Era Alaska'nın cesur pilotları her gün en zorlu hava koşullarıyla mücadele ederek...
3: Hadi oğlum.
0: ...küçük uçaklarıyla...
4: Bekle bekle hadi bakalım.
0: ...Amerika'nın bu nihai sınır bölgesini hayata bağlıyorlar. Amerika'nın en tecrit edilmiş yurttaşları.
4: Era 292, 2 saatlik yakıt.
0: Ülkenin en cesur hava yoluna güvenir. Kış Alaska'yı terk ediyor. Ve yazın gelişiyle çoktandır beklenen uzun günler başlıyor.
3: Alaska'da yaz mevsimi harikadır. Herkes dışarı çıkar ve gün ışığının keyfini çıkarır.
0: Güneyde hava ısınmaya başlıyor olabilir. Ama Texas'tan 2,5 kat daha geniş olan bu eyaletin kuzey bölgesinde hala dondurucu soğuklar hakim. Jim Tibito için uzayan günler işlerin artması ve daha fazla noktaya daha fazla sayıda uçuşun yapılabilmesi demek. Bu sabah Air Alaska'nın Battle istasyonu özel ve tehlikeli bir kargo ile uğraşıyor. Jim, söz konusu tehlikeli maddenin azami dikkatle yüklendiğinden emin olmak için Battle işletme müdürü John Hastie ile konuşuyor.
5: Bir miktar propan taşıyacak mısınız? Nereye gidiyor? Hangi balıkçı barınağını?
4: Kuinehak yakınındaki bir barınak. Isınma ve yakıt olarak kullanacakları yaklaşık 725 kiloluk propan tüpleri var. Ve şu anda uçuş için hazırlıyoruz.
0: 5 gün önce Air Alaska 12 balıkçı rehberini Battle'ın 110 kilometre güneyindeki ücra bir köy olan Kuinehaga götürdü. Rehberler yaz mevsimi boyunca dünyanın her yanından gelecek müşterilerinin kalacağı barınaklarını hazırlıyor.
4: Buradaki balıkçı barınakları işimizin oldukça önemli bir parçasıdır. Aldıkları her şeyi biz taşırız. Geçen yıl sadece bir barınakla 140 bin dolarlık iş yaptık.
5: O zaman bu sabah gecikmeden göndereceksiniz.
4: Evet, inecek uçağı bekliyoruz. İner inmez yükleyip havalanacak.
5: Tamam, güzel.
4: Tamam Jim.
0: Barınağın mutfakta kullanmak ve ısınmak için propana ihtiyaç var. Gece sıcaklık hala eksi derecelerde olduğundan bu tankları almadan müşteri kabul edemezler. Bugün hava o bölgeye uçuş yapmak için uygun. John ve kargo müdürü Mike Tanley böyle tehlikeli bir yükü taşımanın tehlikelerinden bahsediyor.
6: Yanıcılık açısından birden dörde kadar derecelendirirsek bu kargo dördüncü derecede.
4: Barınaklara propan tüplerini taşımak oldukça stresli bir iş. Her zaman tehlikeli yük taşıyoruz ama 16 propan tüpünün aynı uçakta olması çok farklı bir şey.
6: Bunlar sadece yanıcı değil, aynı zamanda da sıkıştırılmış gaz. Yani kapakçıklar zarar görürse ya da gevşerse sızıntı yapabilir. Tüp zarar görür ve tüpün kendisi çok tehlikeli. Bu patlamaya sebep olabilir.
4: Patlar.
6: Evet, tüp patlar.
0: Propan, uçucu ve yüksek basınçla sıkıştırılabilen bir gaz. Patlayan tüplerin saatte 60 kilometre hızla 40 santimetre kalınlığında beton duvarı yıktığı biliniyor. Bu kadar büyük bir tahrip gücü karşısında 208'in sadece birkaç milimetre kalınlığındaki alüminyum gövdesi paramparça olacaktır.
4: Riskli bir iş ama oradakilerin buna ihtiyacı var.
6: Bilemiyorum dostum. Bu tehlikeli bir iş. Oldukça tehlikeli bir iş.
0: Battle, yer personeli tehlikeli kargoyu yükleme için hazırlarken Unaklıit'te Jim Tibito ve ekibi için normal bir iş günü sürüyor.
5: Bu sabah Briant'in sürmedin mi?
2: Hayır.
5: Az bir şey demiyor.
2: Hayır.
5: Öyle mi?
2: Hayır.
3: Biraz kullanmak istiyorsan Jim, gidip alabilirim.
5: Evet.
3: Merhaba Era.
5: Evet, saçıma
1: merhaba Fern, ben Lance. Jim orada mı?
3: Bir dakika.
5: Nasıl gidiyor?
6: Sakin. Bize malzeme atman gerekiyor.
0: 4 gün önce Jim, avcı Lance Kronberger ve bir müşterisini ayı avı sezonunu açmak üzere Unaklıt'ın 100 kilometre güneyine götürdü.
6: Çok iyiydi, mükemmel.
0: Bu sabah Lance, Jim'den ihtiyacı olan yiyecek torbalarını bulundukları yere havadan atmasını istiyor.
5: Birkaç torba yiyeceği havadan atmamızı istiyor.
7: Evet.
5: Benimle gelip torbaları atmak ister misin? Ben kapıyı tutarım.
7: Elbette ben. Sen buradasın.
2: Tamam.
7: Jim'in Lance'in torbalarını atmak için benden yardım istemesine çok sevindim. Fırsat çıktığında ofisten çıkabilmek iyi oluyor. Hazır mısın?
5: Hazırım.
7: Jim'le birlikte çok sık dışarı çıkmıyoruz. Malzeme atmak için yapacağımız birkaç saatlik uçuş bile benim için gerçekten değerli.
5: Sen arka koltukta otur.
7: Tamam.
5: Ve ben de bunu ön koltuğa bağlayayım. Sonra ben kapıyı tutarım ve sen de...
7: Sadece ikimiz olsak bile beni yine ikinci sınıfta oturtuyorsun. Jim beni her zaman arkaya oturtur. Sadece ikimiz olsak da ben arkada otururum. Paketler onun yanında olur. Aa, bu saçımı bozacak. Bir gün birinci sınıfta uçmak için ne yapmam gerekiyor?
0: Jim uçağının bakımının büyük bölümünü kendi yapıyor ve o sebeple Air Alaska filosunun havaalanı fabrikası olarak ün yaptı.
5: Aşağıda mısın Lance? Neredesiniz?
6: Tam bana doğru geliyorsun. Uçmaya devam et.
5: Tamam, sizi gördüm.
6: Mümkün olduğu kadar yakına at, tamam mı?
5: Tamam.
7: Bacağımın üstünden atmak biraz riskli olacak. Torbayı bileğime bağlamadın, öyle değil mi?
5: Bana hiç güvenin yok mu?
7: Şimdi atabilir miyim? Jim? Jim uçmayı gerçekten çok sever ve uçarken sadece bakmaz, tam olarak odaklanır. Atayım mı? Sanırım daha değil. Hadi Jim.
5: Hazır mısın?
7: Evet, işaret ver.
5: Gördün mü?
7: Sen uçmana bak, gördüm.
5: Bırak.
7: Hey, atış bir.
6: Harika.
5: Hazır mısın?
7: Ne zaman istersen.
5: Bırak.
6: Teşekkür ederim Jim. Bu bizi 4 gün daha idare eder. Ayı vurursak haber veririm.
5: Üzgünüm, biraz yürüyeceksin. İyi şanslar.
7: İkinciyi ne kadar uzağa attık?
5: Biraz uzak oldu.
7: Jim atma işinde biraz başarısız.
0: Jim ve Ferno Unaklıt'e dönerken Battle'da pilot John Dronenberg ve yardımcı pilot Justin Essien propanda oluşan tehlikeli kargolarını taşımak için hazırlanıyor. İlk tehlikeli kargosunu uçuracak olan genç yardımcı pilot uçuş öncesi stresi yaşıyor.
8: Bomba uçuracağız. Her zaman tehlikeli yükümüz olur ama bu 725 kiloluk bir propan bombası.
9: Propan tüpünde sızıntı olması halinde solur solumaz bilincinizi kaybedersiniz. Diğer acil durum kargolarına göre propan daha risklidir.
5: Çok ağır.
9: Tüplerin uçakta hareket etmemesi gerekir. Uçağın fazla arkasına doğru yerleştirilirse uçak kuyruğun üzerine düşebilir. Bu kadar büyük bir yük uçağın içinde yer değiştirecek olursa ağırlık merkezi değişir ve bu büyük bir sorun yaratır.
0: Ağırlık merkezi uçakta ağırlığının toplandığı ve onun tek bir noktada dengede olmasını sağlayan yer. Kanatlar uçağı kaldırma görevi gördüğü için yükün her zaman ağırlık merkezi kanatların altında kalacak şekilde dikkatle yerleştirilmesi gerekir. Eğer yük izin verilen sınırların ötesine kayacak olursa uçak şiddetle yalpalayarak kontrolden çıkar ve düşmesi kaçınılmaz olur.
9: Bağlamak için uçaktaki her kayışı kullandık.
8: Bu güvenli bir konteyner. Teknik olarak iyi görünüyor.
9: Justin böyle bir şey görmemiş. Bu kadar fazla propan yüklediğini sanmıyorum. Aslında ben de daha önce bu kadar fazlasını taşımamıştım.
8: Daha önce hiç bir uçağa propan yüklemedim.
9: Bu kadar propan yüküyle kabinde bir yangın çıkması durumunda galiba anında ölürüz. Kesinlikle kurtulamayız. Bu bana Hindenburg uçak faciasını hatırlattı.
8: Günaydın Battle Meydan. Era 8 Alpha November. Kuzey Apron. Güney Güneydoğu yönünde gidecek.
9: Normal kalkış. Hızlanmayı yumuşak yapmaya çalış. İçerideki tüplerin kayma riski olmasın, tamam mı?
8: Anlaşıldı.
6: Era 8 Alpha November. Betel Kule. 19 numaralı pist.
8: Tamam, 19 numara kalkışı hazır, doğru mu? 30 derece kuzey.
9: 725 kilo propanla Kunihag'a gidiyoruz. Normal bir kalkış olacak. Sadece biraz daha yumuşak hızlayacağız.
8: Anlaşıldı. Tamam, anlaşıldı. İyi gidiyor kaptan.
9: İptal, iptal.
6: Era 8 Alpha November. Battle Kule, 19 numaralı pist.
0: Battle'da pilot John Dranenberg ve yardımcı pilot Justin Essien tehlikeli yükleri propanı ücra bir köy olan Kuinihag'a balıkçı barınağına götürmeye çalışıyor.
9: Normal bir kalkış olacak. Sadece biraz daha yumuşak hız vereceğiz.
8: İyi gidiyor kaptan.
9: İptal, iptal. Kuleye kalkışı iptal ettiğimizi söyle.
6: Era 8 Alpha November. Yardım ister misiniz?
8: Era 8 Alpha November. Kalkış iptal. Geri dönüyoruz. Lanet olsun. Kaydı.
6: 17-0. Arka pist.
9: Üstteki ikisi mi?
8: Evet, üstten bir kayış daha lazım.
0: 208'in kalkış sırasında hızlanması, 45 kilogramlık tüplerin izin verilen sınırların dışında tehlikeli bir şekilde uçağın arka tarafına doğru kaymasına sebep oldu. Kalkışa devam etmek pilotların uçağın kontrolünü kaybetmesine sebep olabilirdi.
8: Olamaz. Kalktık ve üstteki iki tüpün arkaya doğru kaydığını gördüm. Ve lanet olsun dedim. Evet, geri dönüyoruz. Bir veya iki kayışa daha ihtiyacımız var.
6: Anlaşıldı.
9: Kalkışı iptal edip sorunu yerde çözmek, sorunu havalandıktan sonra halletmeye çalışmaktan daha kolaydır. Üstteki iki tanenin üzerine bir kayış daha atalım. Böylece hiç hareket edemezler. Çok ağır bir yük taşıyoruz ve bu yük izin verilen arka sınırın daha gerisine kaymak üzereydi. Böyle bir duruma mümkün olduğu kadar hızlı müdahale etmeliyiz. Eğer üstteki iki propan tüpü uçağın arkasına yuvarlanmış olsaydı, uçak ağırlık merkezi zarfının dışına çıkmış olurdu ve kalkış sırasında bu ölümcül bir durumdur. İkinci tur için hazırız. Güzel. Elimizdeki bütün kayışları bu yük için kullandık.
8: Her bir parçayı ve kayışı.
9: Aynı şekilde. Gözler arkada. Hızlanma yavaş.
8: Tamam.
9: Durum iyi mi?
8: Evet, güvenli.
0: ...208 güvenli bir kalkış gerçekleştirdi. Ama pilotlar bu tipteki bütün uçuşların bu kadar şanslı olmadığını biliyor.
9: Battle'da bir kargo uçağı kazası olmuştu. Evet. 90'ların sonuydu. Yakıt varillerini dikey koymak yerine yatay koymuşlar. Kayışlardan biri gevşemiş ve hepsi kapıya doğru yuvarlanmış.
8: Tam pistin üstünde olmuştu, değil mi?
9: Evet.
8: Hemen orada öldüler. İstersen kazalardan konuşmayalım. Ne dersin?
9: Neden? Biz de Hindenburg'da gibiyiz.
6: 19,3 kilometre. 01 Bravo.
8: Şunu biraz kapatacağım. Sessizlik iyi olur, tamam mı?
9: Tamam. Biraz sinirlerimizi dinlendirelim.
8: Evet.
9: İlk havalanma iptalin miydi?
8: Evet.
9: Sonuncusu olmayacak.
0: ...30 gergin dakika sonra Kuinihag'a göründü. Ancak içinde ağır propan yükü olan bir uçağı indirmenin tehlikelerinin farkında olan Justin'in sinirleri henüz gevşemiş değil.
9: Sağda yan rüzgar var.
8: Anlaşıldı.

0: John ve Justin bir dakikalığına da olsa rahat bir nefes alacak.
1: Bu çok sinir bozucu.
2: Bu bir kamyon sayılmaz. Okul otobüsünden modifiye edilmiş bir şey. Kunhag'de kamyon geri geri yanaşmaya başladığında sinirler uçuşta olduğundan daha fazla gerildi. Büyük araçların bu hassas ve ince yapılı uçağa yaklaşırken tam zamanında durması gerekir. Aksi takdirde uçağın gövdesinde delik açabilir.
1: Beni endişelendiren şoförün vites değiştirirken motoru stop ettirmesi ya da aracın kayması.
2: Biraz daha.
1: Adamın bütün yapması gereken ayağını debriyajdan çekmek ve kamyonun arkasına uçağa yanaştırmak.
2: Hey! Güzel.
0: Tamam. Propan başarıyla teslim edildi. Ve balıkçı rehberleri barınaklarını bu yılda işletmeye açmaktan çok mutlu.
3: Alaska'da ısınmak ve aşçıları memnun etmek çok önemlidir.
0: Rahatlayan yardımcı pilot ilk kalkış iptalinden ve yüksek risk içeren uçuşundan sonra rahatlıyor.
1: Ne garip bir araçtı öyle. Gazeteler şöyle yazacak. Uçan bombayı taşıyan uçak Kunhag'a güvenle iniş yaptı. Ancak tekrar havalanmadan bir okul otobüsü pilota çarparak onu ikiye ayırdı.
2: Hayır, onlara benim gibi bağırırsan anında dururlar.
1: Bağırdığında korkudan ödüm koptu.
2: Anında durdu, gördün. İptal edilmiş bir geri gidişti.
1: Haklısın.
0: 1090 kilometre uzaklıktaki Point Lay'de pilot Luke Hickerson bir grup yolcuyu 225 kilometre doğudaki Atkasuk köyündeki akrabalarının yanına götürmek üzere hazırlanıyor. Kuzey Kutup Dairesi'nin 480 kilometre kuzeyindeki bu bölgede sıcaklık yaz boyunca da düşük kalmaya devam ediyor ve bölgenin büyük kısmı hala karla kaplı. Burada yaşayanlar bölgenin 24 saat güneş ışığı aldığı ve gece yarısı güneşi adı verilen olağanüstü bir doğa olayına şahitlik ediyorlar. 1090 kilometre uzaklıktaki Point Lay'de pilot Luke Hickerson bir grup yolcuyu 225 kilometre doğudaki Atkasuk köyündeki akrabalarının yanına götürmek üzere hazırlanıyor. Kuzey Kutup Dairesi'nin 480 kilometre kuzeyindeki bu bölgede sıcaklık yaz boyunca da düşük kalmaya devam ediyor ve bölgenin büyük kısmı hala karla kaplı. Burada yaşayanlar bölgenin 24 saat güneş ışığı aldığı ve gece yarısı güneşi adı verilen olağanüstü bir doğa olayına

Mim'in Kutlu Ailesi'nin kuzeyindeki tüm bölgeyi güneş ışığına maruz bırakacağı bir noktaya erişir. Bu olay Kuzey Alaska'nın çoğunda aralıksız 85 gün boyunca gündüzün yaşanmasını sağlar.

0: Uzun günler Air Alaska pilotları tarafından sevinçle karşılanır. Bu daha fazla uçuş ve daha fazla kazanç demektir.
1: Barrow'da güneş 13 Mayıs'ta doğdu ve Ağustos'un ortalarında batacak. Önümüzdeki birkaç ay 24 saat gündüzü yaşayacağız. Sürekli karanlıkta geçirdiğimiz birkaç aydan sonra bu güzel bir değişiklik. Güneş ışığını severim ama bazı zorlukları da var. Geceleri aydınlıkta uyumak gerçekten eziyetli olabiliyor. Bu da kuzey bölgesinde çalışmanın bir parçası. Yani sürekli değişen hava koşulları. Ama şu anda açık mavi bir gökyüzü var. Keşke her gün böyle olsa. Bu da ne böyle? Pervane göstergesinin ışığı yanıp sönüyor. İşte yine oldu.
0: Pervane göstergesi, pervanenin dakikadaki dönüş hızını gösteren ve hayati önemi olan bir cihazdır. 208'lerin pervaneleri dakikada maksimum 2000 dönüş yapmak üzere tasarlanmıştır. Daha yüksek bir devir, pervanenin dayanma sınırını aşar ve artan santrifüj kuvveti nedeniyle pervane freni motordan ayrılır.
1: Aman tanrım, hadi ama. Motor ya da pervane ile ilgili önemli bir sorun var. Ah, lanet olsun.
0: Atkasuk'un 128 kilometre dışında tecrübeli pilot Luke Akers'ın uçağının pervane göstergesinden tuhaf bir sinyal alıyor. Luke, motor ya da pervane ile ilgili mekanik bir sorun olduğunu düşünüyor.
1: Ah, lanet olsun. Gösterge sinyalleri çok düzensiz. Şu anda ıssız bir bölgenin ortasındayız. Burası yere inip kaputu açıp ne olduğuna bakabileceğim bir yer değil.
0: Luke en yakın havaalanına yönelip acil iniş yapmaya ya da Atkasuk'a varmak için 30 dakikalık uçuşuna devam etmeye karar vermek için deneyimlerine güvenmek zorunda.
1: Şu anda sinyal daha şiddetlenecek olsa buradaki açıklıklardan birine inme konusunu değerlendirebilirim. Durum kötüleşirse tundraya inmek zorundayım. Ki bu hiç iyi olmaz. Göstergede arıza olduğundan eminim. Ama tahminimin yanlış olduğu ihtimaline karşı Barrow'a inmek doğru olacak. Acil konuşlandırma telsizi.
0: Luke, 190 kilometre uzaklıktaki Barrow istasyonuna dönmeye karar veriyor. Oradaki uzman teknisyenler uçağın arızasını kontrol edebilir.
1: Şu anda acil bir durum yok ama olmasına neden olmak istemem.
0: Rahatsız bir yolculuktan sonra Barrow görünüyor. Ama iniş sırasında ortaya çıkacak bir motor sorunu felakete sebep olabilir.

Güvenli bir iniş yaptıktan sonra Luke kazayı rapor ediyor ve heyecanla teknisyenlerin inceleme sonucunu bekliyor. Yolcular kendilerini Atkasuk'a götürecek en erken uçağa naklediliyorlar. Göstergenin arızalı olduğu ortaya çıkıyor ama yeni gösterge 1100 kilometre uzaklıktaki Palmer şehrinden getirilecek. Baro, Amerika'nın en kuzeyindeki şehri ve Rusya'ya Amerika'nın başkentinin olduğundan 950 kilometre daha yakın.

0: Hangarın yanındaki derme çatma basketbol potasında dostça bir yarışma yapılıyor.
1: Ver bakalım. Siz bu topu oynamayı bilmiyorsunuz. Tam isabet.
2: Girmedi.
1: Girmedi mi?
3: Olmadı dostum.
2: Hayır.
1: Hayır, bakın ne diyeceğim.
0: İki taraf arasında şakalaşmalar ve çekişmeler olağan. Ve battle pilotu Harry Race bu defa oyunu kazanmak istiyor.
1: Galiba pilotlar ve ekleyiciler arasında yeni bir maçın zamanı geldi. Siz kazanırsanız uçakları biz yükleyeceğiz. Tamam mı?
2: Tamam. Kaybedersek?
1: Bizim için Kral Somon'u yakalayacak ve pişireceksiniz. Tamam mı? Anlaştık mı?
2: Tamam.
1: Tamam o zaman, anlaştık.
2: Hazırlıklı
1: olun. Yükleyiciler pilotlara karşı.
2: Güzel. Pekala.
1: Orada görüşürüz.
2: Pekala, güzel.
0: Unaklit'te yeni bir yoğun gün başlıyor. Air Alaska pilotu John Pons bugün Stebbins isimli yakın bir köye uçacak. Unaklit'in 80 kilometre güneybatısında 800 nüfuslu bu köy, Norton Sound koyunun en güneyinde yer alıyor. Ve halen Alaska'nın şebeke suyu olmayan 150 köyünden biri.
4: Stebbins beni çok şaşırtıyor. Bu kadar büyük bir yerde hala şebeke suyu olmaması kabul edilemez bir durum.
0: Kırsal Alaska'da yaşayanlar için bina tesisatı büyük bir lojistik ve mühendislik uğraşı gerektiriyor. Ve aynı zamanda bölge halkına yüksek mali yük getiriyor.
4: Çok fazla hepatit vakası var. Çünkü tuvalete girdikten ya da pis bir şey eledikten sonra her defasında ellerini yıkama şansları yok. Babam 1960'larda kırsal Alaska'daki ilk pilottu. O köylerde herkesin elini sıkmaktan hepatit mikrobu aldı. Ve olması gerekenden çok daha erken bir yaşta, 50'li yaşların sonunda öldü. Şu uçağı yükleyelim Ariel.
5: Tamam.
4: Bu sabah Stebbins'e ulaştırılmak üzere oranın belediye başkanı tarafından sipariş edilen bir palet yangın söndürücü geldi. Geçtiğimiz kış Stebbins'te bir yangın çıktı ve oraya su ulaştırabilmenin bir yolu yoktu. Ev yandı ve bir kişi öldü.
5: Bizim yangın söndürücümüz var mı?
4: Evet. Evin her tarafında. Hepsi küçük bir alevle başlar ve eğer bir yangın söndürücüleri varsa hemen söndürebilirler.
0: Geçtiğimiz 5 yılda kırsal Alaska'da yılda ortalama 21 kişi yanarak öldü. Bu Birleşik Devletler ortalamasının 3 katı.
1: Kıta Amerika'sında her köşede yangın musluklarına rastlarsınız. Bu tip felaketler için altyapı düzeni kurulmuştur. Kırsal bölgedeki köylerde bu mevcut değildir. Ne itfaiye teşkilatı ne de itfaiye araçları vardır. Götüreceğimiz bu yangın söndürücülerle en azından evden dışarı çıkabilmeleri için gereken zamanı kazanabilirler.
0: Stebbins Belediye Başkanı Anna Nashuanak burada yaşanan son trajediyi anlatıyor.
6: Bu Billy Ayunerak'ın mezarı. Geçtiğimiz kış çıkan yangında öldü. Yangın fırından çıkmış. Yakıt fiyatları çok yüksek. O nedenle birçok insan evlerini fırınlarıyla ısıtıyor. Ve Bill de onlardan biriydi.
4: Eve geldiğimizde yangının mutfak alanında olduğunu gördük. Oraya girmeye çalıştık. Ona seslendik. Su yoktu. Olsaydı içeri girip su sakabilir ve yangını söndürebilirdik. Gerçekten çok acı ve üzücü bir durumdu.
6: Polis memurlarından biri Billy'nin yardım istediğini duymuş ve dışarı çıkması için yardım etmeye çalışmış. Ama yapamamış. Çünkü Stebbins'te akan su yok ve bu olaylar her zaman tekrarlanıyor. Onun hayatını kurtarabilirdik. İnsanlar burada neler yaşadığımızı bilmiyorlar. Yaşamak zorunda olduğumuz çok zor bir hayat var. Umarım bir gün bir hayatı kurtarabiliriz.
0: Pons, yangın söndürme tüplerinden oluşan kargosuyla Stebbins'a doğru uçuyor. Belediye Başkanı Anna Nashuanak beklenen kargoyu almak üzere Pons'u karşılıyor.
1: Merhaba hanımlar, yangın söndürücülerinizi getirdim.
6: Üstüne. Söndürücüler için teşekkür ederim.
1: Ne demek? Bir şey değil.
0: Söndürücüler Q köyün yangın önleme programı için uzun zamandır bekleniyordu.
1: Bu saç spreyi boyutundaki küçük söndürücülerle bir ev yangınını söndüremeyeceğiniz kesin. Ama evdeki fırında yangın çıktığında en azından bununla etkisiz hale getirebilirler.

0: cihazın gelmesi çok uzun sürer. Böyle bir şey olduğunda uçaklar uzun süre yerde kalır. Ama bu uçak ya Barrow'da kalacaktı ya da bilmediğimiz bambaşka bir yerde.
1: Air Alaska'nın en yoğun istasyonu olan Battle'da uçak pisti, pilotlar ve onları yükleyen personel tarafından paylaşılmıştır.

0: Buradaki tek su kaynağı bu çamaşırhane. Herkes haftada bir buradan kovalarını doldurur ve sularını evine götürür.
1: Haftada bir kez ya da bazen iki kez su alabiliyoruz. Bu 120 litre alıyor ve bizim tek su kaynağımız.
0: Burası insanların duş alabildiği tek yer. Erkeklere ait iki ve kadınlara ait iki duş kabini var. Burayı çok fazla insan kullanıyor. Buranın eviniz olduğunu ve banyonuzu 600-700 kişinin kullandığını düşünün. Dezenfekte ediliyor. Ama yine mikrop bulaştırmaya devam ediyor. Buna bal kovası deniyor. Ve Stebbins'te herkes bunları kullanıyor. Burası tuvalet çöplerinin atıldığı kutu. Bunlar evimizin içinde tuttuğumuz 19 litrelik kovalar. Buraya boşaltıyoruz ve bunlardan köyün her tarafında var. Etrafındaki kirlilik çok tehlikeli. Bu köydeki birçok insanın hepatite yakalanmasının nedenlerinden biri burasıdır. Bazıları kovalarını buraya bırakıyorlar ve burada çürüyor. Çocuklar için güvenli ve hijyenik değil.
2: Battle'da yapılacak basketbol maçı terminalin en önemli konusu.
3: Seni her zaman yenebilirim.
2: Görünen o ki bazı pilotlar şimdiden mazeret bulmaya çalışıyor.
4: Biz sadece 5 kişiyiz. Siz kaç kişisiniz?
3: 1, 2, 3. Sanırım 7 civarı.
4: O zaman yedeğiniz var. Bizi yedek yok.
3: Evet.
4: Bu pek adil değil.
3: Adil.
4: Haksızlık.
5: Adil.
4: Değil.
3: Yedek pilotlarınız yok mu?
2: Terminalin diğer tarafında pilot Eric Snugrit, hayati bir ekipmanı Marshall Köyü'ne ulaştırmaya hazırlanıyor. Nehirdeki son buz kırılması bölgedeki birçok köyde büyük hasara yol açtı. Nehir aşağı yüzen devasa buz blokları barajlar oluşturarak suyun akmasını engelliyor. Ve arkalarında biriken su çevredeki alanlara taşıyor. Sel suları artık geri çekilse de sebep olduğu büyük yıkımın izleri hala canlı. Battle'ın 120 kilometre kuzeyinde sel altında kalan Marshall köyünde kırılan borular ve devrilmiş depolar sebebiyle sızan petrol küçük köye yayılmış durumda. Bölgedeki diğer köylerin aksine Marshall'da şebeke suyu mevcut. Ama geçen hafta içinde petrol sızıntısı içme suyu kaynağını kirletti ve taze su kaynakları neredeyse kurudu. Temizleme ekipleri saate karşı yarışıyor ve köy halkı sabırsızlıkla suyun içilebilecek temizlikte olup olmadığını ölçecek cihazın gelmesini bekliyor.
6: Yılın bu zamanında su düzeyi çok yükselir, seller olur ve kirlilik riski de artar. Bu cihazın götürülmesi önemli. Ancak o şekilde suyun temizliğini test edebilirler.
5: 1-9 sağ, 1-9 sağ. Bravo takside, bravo.
6: Tamam, teşekkür ederim. 1-9 sağ, Charlie Bravo. Bugünkü gibi bir havada en önemli endişemiz etraftaki alçak bulutlardır. Bu bulutların içine girmememiz istenir ama aynı zamanda görerek uçuş kurallarına göre yerin en az 152 metre üzerinde uçmamız gerekir.
2: Görerek uçuş kuralları pilotların açık bir görüşe sahip olmasını ister. Ama Eric bu dağlık bölgede uçarken bulutlar alçalmaya devam ederek uçağını yasal limit olan 152 metrenin altında uçurmasını zorunlu kılıyor.
6: Şu andaki bulut alçaklığı yaklaşık 210 metre. Bu da bize uçabileceğimiz 60 metrelik bir koridor sağlıyor. Daha aşağı inmemek için dikkatli olmalıyız. Bu kadar dar bir koridorda uçtuğunuz zaman ve üzerinde uçtuğunuz bölge dağlıksa ve havada rüzgarlıysa aşağı yönlü hava akımlarına ve türbülansa maruz kalmanız kaçınılmazdır. Bu da sizin aniden 152 metrelik sınırın altına inmenize neden olabilir. Bulutların yere doğru indiğini görüyorsunuz. O yüzden dikkatli olmalıyız. Bazılarının etrafından dolaşmamız ve yüksekliğimizi korumamız gerekiyor. Eğer hava kapatır ve bulutlar alçalırsa geri dönmekten başka çaremiz yok.
2: Görüş düşüyor. Eric şimdi geri dönmek veya yasal olarak uçabileceği dar koridorda ilerleme konusunda bir karar vermek zorunda.
6: Durum çok kötüleşir ve alçalmak zorunda kalırsanız yeni bir planınız olmalı. Burada olmak gerçekten güvenli mi? Belki hemen buradan çıkmalıyım gibi. Yanlış bir dönüş yaparsan yoğun bir buluta girip çıkış yolu bulamayabilirsin. O zaman başın belada demektir.
2: Battle'a 60 kilometre mesafede pilot Eric Snowgrit önemli bir su ölçüm cihazını Marshall Köyü'ne ulaştırmaya çalışıyor.
6: Yanlış bir dönüş yaparsan yoğun bir buluta girip çıkış yolu bulamayabilirsin. O zaman başın belada demektir.
2: Eric 208 tipi uçağını alçak bulutların altında uçurmaya çalışıyor. Ama Battle'a geri dönmek tek seçeneği olabilir.
6: Bir noktada kendine artık devam edemiyorum, geri dönmek daha iyi olacak diyebilirsin ve bu kararı işler daha kötüleşmeden vermelisin. Burada zamanlama çok önemli.
2: Bulutların etrafından dolaşmak Eric'i normal güzergahından uzaklaştırdı ve daha fazla yakıt kullanmasına sebep oldu. Kısa zamanda Marshall'a inemezse Battle'a geri dönmek için yeterli yakıtı kalmayacak.
6: Lanet olsun.
2: Görüş 3 metrenin altına düşüyor ve Eric şimdi sıfır görüşte uçuyor.
6: Yoğun bulutları yarmaya çalışıyorum. Yeri ve etrafta dağlar var mı göremiyorum. Bethel 9, Dima Juliet başarısız. Geri dönmek zorundayım.
2: Eric geri döneceğini Bethel'a bildirdiği anda...
6: İşte bu.
2: Bulutlar açıldı ve uçağıyla Marshall Köyü arasında görüşün açık olduğu bir hava koridoru belirdi.
6: Tamam, trafik kontrol. Era 9 Dima Juliet sola dönüyor. Ve 2-5 numaralı piste iniyorum. Peter, sucular için önemli bir cihaz getirdim. Test cihazı.
2: Felakete uğrayan köy halkı sonunda su test cihazına kavuşuyor. Teknisyenler nihayet halkın kaynak suyunu içip içemeyeceğine karar verecek.
7: Bu iyi. Evet, içilebilir. Evet.
2: Yetenekli Air Alaska pilotlarının yeni bir teslimat başarısı daha. Eric Battle'a geri dönerken, Unaclid'de Ariel TB2B pilot John Pons, bir Cessna 150 ile Ariel'ın özel pilot lisansını alabilmesi amacıyla havalanıyorlar. 17 saatlik uçuş tecrübesi olan Ariel, lisansına kavuşabilmek için 23 saat daha uçmak zorunda.
0: Bugün işe geldim ve Pont'la birlikte kısa bir uçuş yapacağız. Son birkaç uçuşta iyiydim. O yüzden bu da ilginç olacak sanırım.
2: Ariel iniş çalışıyor. İniş, pilot eğitiminin en önemli kısmını oluşturur. Bugün inişleri başarıyla gerçekleştirmeye karar verdi. Büyüyen hata listesine yenilerini eklemeyecek.
0: Lanet olsun, özür dilerim, çok hızlıydı.
8: Sağ
0: çok
8: pedal,
0: yukarıda.
8: Sağ pedal.
0: Aa,
8: sağ pedal.
0: Tamam.
8: Yeterince güçlü çekmiyorsun. Hayır.
0: Lanet olsun. Pont ancak sürekli bir başarı sergilersem yalnız uçabileceğimi söylüyor.
8: Mümkün olduğu kadar orta çizgide kalmaya çalış.
0: Tamamdır.
8: Rüzgarın seni sola savurmasına izin verme. Orta çizgiye 5 dolar. Bu tarafa gel. Hey, 5 dolar.
0: $5. Evet. Az kalmıştı.
8: Her defasında sola kayıyorsun. Pistin sol tarafında ne var?
0: Bilmiyorum.
8: Ariel sürekli pistin sol tarafına iniyor. Ben de orta çizgiyi ana tekerleklerin ortasına alarak inmediği her sefer ondan $5 almaya başladım.
2: Ne yazık ki TVTOL'ların genç pilot adayı için bugünkü eğitim umduğu kadar iyi geçmiyor. Bugün Air Alaska'nın Battle istasyonunda maç günü. Pilotlar ve yükleyiciler ilk ve son kez karşı karşıya gelmek için sahaya çıkıyor.
1: Hazır.
7: Asılın. İşte bu. İşte bu. İşte bu. Savunma.
9: Heri. Heri. Heri.
0: Hadi
6: koş,
0: Eric.
6: Koş. Çabuk. Hadi.
1: Hadi Eri.
7: Evet.
1: Evet.
8: Tanrım, kuvvetliler.
5: Pasına dikkat et, boş adam ara.
8: 4 sayı öndeyiz. Öndeyiz sanıyorum.
1: 6 sayı geridesiniz.
5: Yük yeticiler.
3: Onlar uzun ama bizim ekip çalışmamız daha iyi.
1: Kuralsız oynuyorlar. Böyle maç görmedim.
3: Burada kural falan yok.
8: Hey!
7: Ver topu.
8: Evet. Hadi hadi. Evet işte böyle.
1: 2 sayı geridesiniz. Son çeyrek. Bastırın pilotlar. Hadi.
8: Evet işte böyle. Pilotlar, koş hadi koş. Abi. Evet, evet. Işte böyle.
1: Evet.
8: Mola mola. Söz verdikleri somonu yemek için sabırsızlanıyorum. O yüzden kazanacağız. Çantada keklik. Oyunu değiştireceğiz. Adam adam yerine 3'e 2 savunma tekniğine geçiyoruz, tamam mı?
7: Onun gibi bir şey.
1: Hey!
8: Dikkat!
1: Yükleyiciler sahada daha baskındılar. Pilotlar sadece kendilerini korudu. Birkaç pilotun baş parmaklarını yaraladıklarını gördüm. Neyse ki uçak kullanmak için baş parmağa ihtiyacınız olmuyor.
8: Tebrikler.
3: Sağ ol.
8: Güzel oyundu. Onları yenmeliydik. Ama her şey bitmedi. Bir gün yine karşılaşacağız. Her neyse, bu defa böyle bitti. Yoldan çekilin. Yoldan çekilin.
7: Bir bozucu dostum.
8: Gerçekten öyle.
3: Hadi Harry, uçağını yükle.
8: Şanslılar.
3: Buruna çok fazla yük koyma.
7: Ne dedin?
8: Uçağı gerçekten yükledik. Her neyse. Yoruldum.
7: Yükleyiciler mutlu görünüyor.
2: Battle'da kutlamalar sürerken Luna Cleat göklerinde Ariel Tivito ve pilot John Pons iddialı bir eğitim uçuşunun ortasında.
8: Orta çizgiye 5 dolar. Bu tarafa gel. 5 dolar! Evet, evet.
0: Sürekli Pons'a borçlanıyorum. Bu adil değil diye düşündüm. Böylece orta çizgiye inebildiğim zaman onun bana 5 dolar vermesine karar verdik.
8: Burada büyük bir bahis oynanıyor.
0: İkiye katlanacak veya sıfırlanacak.
8: Çizgiye inemezsen borcun 10 dolar olacak.
0: Sıfırlanacak.
8: İnersen sıfırlanacak.
0: Evet.
2: Konu para olunca Pons öğrencisinin dikkatini dağıtmak için her şeyi deniyor.
8: Elimi buradan çıkaracağım ve bu işini zorlaştıracak.
0: Saçmalık.
8: Hava direnci eklenecek.
0: Çok fazla hava direnci.
2: Yerde Jim kendini kızının ve gizemli ortağının inişini seyretmekten alıkoyamıyor.
8: Sence başaracak mısın?
0: Hayır. Aa,
2: tamam.
0: Evet. Hayır.
7: Yere doğru inmeyi öğrenmeli.
0: Ah, evet evet. Harika.
8: Burada para kaybediyorum.
0: Yaşasın. Muhteşem.
8: Ah, olamaz. Pistin orta çizgisini iki ana tekerleğin arasına hizalayıp inerse ona 5 dolar vereceğimi söyledim. Parayı duyar duymaz orta çizgiyi hizalamayı başardı.
0: Yapamayacağımı sandın değil mi?
8: Galiba işleri doğru yapmak için ihtiyacın olan tek şey biraz
0: evet.
8: Nakitmiş. Para istiyor musun yani?
2: Birçok deneme ve yanılmadan sonra Tivito ailesinin en genç üyesi sonunda havacılık köklerine bağlanacak.
0: Neredeyse yağ gibi indim. Tamam, abarttım. Orta çizgiye indim ve şu anda bulutların üzerindeyim. Çok mutluyum.
8: Bugün iyiydin Ariel. İyi iş çıkardın.
0: Teşekkür ederim. Sen de iyiydin Pons. Sen dünyanın en iyi eğitmenisin.
8: Teşekkür ederim. Gelecek sefer bacaklarımı dışarı çıkaracağım. Dikkatini dağıtmama izin vermedi. Soğukkanlılığını ve uçağın kontrolünü muhafaza etti. Bu tam benim görmek istediğim şey.
0: Eğlenceliydi. Bugün kendimle gurur duyuyorum. Evet.
10: Nasıldı?
8: İyi. Bütün parasını kurtardı.
0: Güzel.
8: Her şeyi o yaptı. Ben hiçbir düğmeye dokunmadım.
0: Paramı geri aldım.
8: Orta çizgiye indi.
0: Evet.
7: Güzel.
0: Babamın beni takdir etmesi her şeyden daha önemli. Ayrıca Pons da mutlu görünüyordu. Görüşürüz.
7: Dikkat et, dikkat et. O tehlikeli.
8: Pervaneye dikkat et.
0: Tamam. Yakında tek başıma uçacağım. Bu muhteşem bir şey.

0: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
1: Tehlike çok büyük.
2: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
3: Olamaz mı?
2: 10 dakika içinde.
0: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
1: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
3: Bu gerçekten dehşet verici.
1: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
0: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
1: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
2: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
3: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
0: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
4: Bir şeyi şimdiden belirtmek istiyorum. Son zamanlarda durumumda küçük bir değişiklik oldu. Boşandım. Yani artık burada yaşıyorum. Memnunum, harika bir manzarası var. Arabalarımı ve bisikletlerimi koyabileceğim bir yer var. En iyi yanı atölyeye daha yakın. İşlere olumlu tarafından bakmaya çalışıyorum. Zor birkaç yıl geçirdim ama her şey kötü değil. Atölyeye daha yakın olmak, bazı ilginç ve eski arabalarımla işe gidebileceğim anlamına geliyor. Yani bunun gibi arabalarla. Ve atölyeye gittiğimde işler iyi görünüyor. Atölyeye tekrar hoş geldiniz. Hissedebiliyor musunuz? Farklı, daha düzenli. Duvarlarda tablolar var ve artık iş var. Bu Debbie McLean'in arabası. O eski pis iç mekan gitti, yenisi geliyor. Bir de bu güzel araba var. Onunla işlerin ilerlediğini görmek büyük bir rahatlama. Neredeyse hazır. Görmediğiniz tek şey ekip ama buradalar. Hatta daha da önemlisi, her sabah gerçekten içeri girip saat 9 civarı güne bir toplantıyla başlıyorlar. Ne yapacaklarını konuşuyoruz. İletişim halindeyiz. Bu Smoluskog 2.0 ve çalışıyor.

0: 16.
1: 16 neredesin?
0: 17.
1: 17. Kendimi Debbie McKay'nin arabasında ters dönmüş buluyorum. Bu arabaya çok şey olmuş. Diskler paslanmış, balatalar bitmiş. Fren pabuçları da gitmiş. Açıkçası liste uzayıp gidiyor. Debbie'nin arabasını selde hasar görüp pert olduktan sonra biz devraldık.
2: Hayır, hayır, hayır.
3: O arabanın her şeyini seviyorum. Elbette Paul'le olan duygusal bağ var. Ve o benim hayalimdeki arabaydı.
2: Bu iyi değil. Resmen denizde yıkanmış gibi.
1: Uzun süre içinde suyla beklediği için aşınma olmuş. Bu da sigorta yuvalarını resmen koparmış. Ben de bunu söküp yenisiyle değiştirdim ve Debbie'nin arabasını tekrar çalıştırmaya bir adım daha yaklaştım. Böylece yeniden yola çıkıp arabasının keyfini sürebilecek.
4: Debbie, seni duyabiliyorum. Nasılsın?
3: Oldukça iyiyim, sağ ol.
4: Güzel.
3: Sen nasılsın?
4: Çok iyiyim, sağ ol. Sana bir şey göstermek istiyorum. Senin için sorun olmazsa benimle gel.
3: Tamam.
4: Evet. İşte araban. Anthony senin için çalışıyor. O da burada. Anthony, Debbie'ye merhaba de.
1: Merhaba Debbie.
4: Debbie McGee, bu Anthony.
1: Memnun oldum. Araban artık çalışıyor.
4: Hadi çalıştır.
1: İşte böyle. Hayata döndü.
3: Bu aldığım en güzel haber. Bu sabah o motor sesini duymayı beklemiyordum.
4: Böylece seni güncellemiş olduk. İç kısmı hallettiğimizde sana fotoğraf yollarım.
3: Lütfen yolla, harika.
4: Tamam.
3: Tamam, harika, güle güle.
4: Muhteşem. İşte bu çok farklı hissettiriyor. Çünkü rahatça söyleyebilirim ki işi zamanında yapıyoruz. Hedefe ulaşıyoruz. Bütçemizi de aşmıyoruz. Artık işler böyle olacak. İşler yolunda gidiyor. Profesyoneliz Anthony. Hemen hemen.

0: İşinizin kusursuz olması gerekiyorsa hesaplamanızı doğru yapmalısınız. Ölçülebiliyorsa bunun için bir aletimiz var demektir. Bir tuşla mesafeyi ölçen bu lazerli alet mesela. Rahatça görebildiğiniz bir su terazisi ya da sıcaklıkları kızılötesi termometresiyle ölçen bu alet gibi.
1: Sıcaklaşıyor, daha da sıcaklaşıyor. Çok sıcak.
0: Ustalar gibi tahtaya desen mi işlemek istiyorsunuz? İşin zor kısmını sizin için halleden şu alete bakın. Tüm köşeler mükemmel değildir. Bu yüzden iyi bir açı ölçere ihtiyacınız var.
2: Kadranlarımızı aşırı hassas bir şekilde işaretliyoruz.
0: Yapım sürecini görmek için fabrikaya gidiyoruz. Ayrıca bu gönye testere makinesi her seferinde aynı kesimleri yapabiliyor. Lazerimi tam oraya, olması gereken yere koy. Bir saptama ölçüm aleti. Sizi geometri derslerine götürecek güzel bir araç ve son olarak özel bir markanın çıkardığı şeritli metreyi göreceğiz. Bu şey gerçekten göze batıyor.
3: 4 metreye kadar ölçüm yapabiliyorsunuz.
0: Ham çeliği nasıl bir banda dönüştürdüklerini göreceğiz. Hepsi birazdan bu programda. Merhaba, ben Chris Grandi. Bugün ölçümler üzerine konuşacağız, mesafelere bakacağız. Hiç büyük bir odayı bunlardan biriyle ölçmeyi denediniz mi? Bu alet 70 metreye kadar ölçüyor. Bu bir lazerli mesafe ölçer. Tek yapmanız işaret etmek. Gelin bakalım. Kabul edelim, şeritli ölçerin bir sınırı var. Belli bir yere kadar ulaşabiliyorlar, ayrıca bir lazerleri de yok. Ama yeni lazerli ölçüm aletinin var.
4: Bu alet her şeyi sizin için otomatik olarak yapıyor. Kolay, basit, hızlı ve her daim doğru.
0: Çoğu ölçer 10 metreye kadar gelebilir. Çoğu lazerli ölçüm aletleri ise 30 metreye kadar. Bu alet biraz daha uzağa ölçer.
4: Bu alet 70 metreye kadar ölçebiliyor. Bu çok iyi.
0: Mesafeyi ölçmekten daha fazlasını da yapıyor.
4: Uzunluk ve hacim ölçer. Alanı hesaplar.
0: Ayrıca bilinmeyen bir alanı bulabilir. Bir üçgenin iki tarafını ölçerseniz diğer tarafını otomatik olarak bulur.
4: Kaleme, kağıda hesap yapmaya gerek yok. Her şeyi buraya kaydediyor.
0: Hacim ve alanı da aynı şekilde hesaplar. Ölçümleri girin ve gerisini alete bırakın.
4: Bu çok daha hızlı. Her odada iki kere düğmeye basmam yeterli. Verimlilik ve zaman. Zaman da para demek.
0: Hızlı ölçüm, hızlı hesaplama. İşte lazerin gücü. Şimdi de farklı bir lazer var. Bu sıcaklığı ölçüyor.
1: Uzak bir mesafeden sıcaklığı ölçebiliyorum.
0: Bu profesyonel kızılötesi termometrenin amacı ısı faturalarınızı düşürmek.
1: Sıcaklaşıyor, daha da sıcaklaşıyor. Çok sıcak. Şimdi soğumaya başladı, soğuyor.
0: Eğer bir soğuk hava girişi varsa muhtemelen bir sıcak hava gidişi de vardır. Bu da size pahalıya mal olabilir.
1: Gördüğünüz gibi 58 derece ve aşağı doğru indiğimizde 42 dereceye kadar düşüyor.
0: Bu ısı aleti su ısıtıcısından ve hava kanallarından kaçan ısıyı da kontrol eder. Olası yangın tehlikelerini belirlemenize yardımcı olur.
1: Vay canına, neredeyse 400'e yaklaşıyor. Bu ışıklara dikkat etmek gerekiyor.
0: Termometre 10 okumaya kadar hızlı ve doğru şekilde yapabilir.
1: Burası soğuk. Burada bitik bir bölge var.
0: Sadece soğuk hava alanını tespit etmiş olmuyorsunuz. Soğuk alan su kaçağı anlamına da gelebilir.
1: Burada bazı tesisat problemleri olabilir.
0: Lazerli termometre sıcak ve soğuk alanı tespit eder. Bu da bazı sorunları önleyebileceğiniz anlamına geliyor. Hiç alan düz mü diye baloncuklara gözünüzü kısarak baktınız mı? Bu yeni hassas su terazisine bir bakın. Bunu odanın karşısından bile görebilirsiniz. İçindeki su sayesinde hemen bir pürüz var mı yok mu görebiliyorsunuz. Aynı zamanda açı ve eğim de ölçüyor. Şuna bir bakın. Bunun gibi bir şey daha önce görmemiştiniz değil mi?
3: Hızlı bir alet.
0: Evet.
3: Durup detaylı bir şekilde acaba kabarcık var mı diye bakmak yerine bununla büyük baloncuğu hemen görüyorsunuz.
0: Küçük bir baloncuk yerine büyük sağlam bir gösterge topumuz var. Yatay ve dikey ölçüm işin basiti. Bu hassas terazi sayesinde tüm açıları rahatlıkla okuyabilir ve bolca zaman kazanabilirsiniz. Açılı bir yeriniz var diyelim. İşte oraya koyun ve burada 30 derece var. Burada da 60 derece var. Bu çok havalı. Uçaklardaki ufuk göstergesi gibi çalışıyor. İşaretlere bakın, aynı anda iki ölçüm birden yapabilirsiniz.
3: Ön arka ya da ileri geri yapabilirsiniz. Taş gibi bir şeyiniz varsa
0: evet.
3: İki yönü de gösterir size.
0: Bu baloncuklu su terazisinin kullanımı ve okuması çok kolay. Düz, engebeli, çukur, elinizde ne varsa ölçümünü yapabilir. Tahtaya güzel işleme yapmak için usta olmanıza gerek yok. Tek ihtiyacınız olan şey bu makine.
5: Standart bir oyma aletinin yapabileceği her şeyi yapar bu aletimiz.
0: Sabit eli için endişelenmenize gerek yok çünkü bu alet bütün yeteneklere sahip.
5: Bir kişinin yüzünü yapabilir, üzüm yapabilir, sayı ya da detaylı şeyler yapabilir. İşleme başlamak için şimdi hazırız.
0: Kontrol kumandasını bilgisayarınıza bağlıyorsunuz. Makinemizin beynini bilgisayar oluşturuyor.
5: Bir bilgisayar ya da benzeri bir otomatik yazılımla kontrol edilen her makine CNC olarak kabul edilir.
0: Bu canavar sistemi sayesinde kaliteli ve düzgün işler çıkarıyor.
5: Makine çok ince ayrıntılara kadar çalışabiliyor, yani çok temizdir.
0: Bu canavar büyük aletlerin yaptığı her şeyi yapabiliyor ama daha ucuza mal oluyor.
5: Bir CNC makinesi için 10 bin, 20 bin, 30 bin hatta 100 bin dolara kadar harcama yapmıyorsunuz.
0: Tasarımlara gelince de ister kendiniz tasarlarsınız, isterseniz de internetten satın alabilirsiniz.
5: Daha yapmadan nasıl olabileceğini görebiliyorsunuz. Bu makinenin nasıl yapmaya başlayacağını gösterir. İlk tur, ikinci tur ve final turu.
0: Makinenizi 3 boyutlu tasarımlar için ayarlayıp gerçek bir malzeme kullanabilirsiniz. Yönlendirici cismi okur ve malzemenin kendisi ana model olur. Küçük bir testle ne dersiniz? Bu modelle neler yapabilir görelim. Havalı aletleri bir tahtaya havalı bir alet işliyor. İşte güzel bir surat. Birazdan tüm daireleriniz için size doğru açıları verecek bir kollu pergelimiz var.
6: Bu en kullanışlı aletlerden biri.
0: Ayrıca yanlış köşeler için mükemmel bir cetvel var.
7: Aletin güzelliği alanın ölçüsünü bize söylüyor olmasında.
0: Beşi bir arada ölçekleri nasıl yaptıklarını görmek için fabrikaya gidiyoruz. Az sonra bizden ayrılmayın. Mükemmel daire nasıl yapılır biliyor musunuz?
6: Biraz daire çizelim.
0: Yeni kollu pergel her seferinde size düzgün bir daire veriyor.
6: Sona geldiğinde mükemmel bağlanıyorlar.
0: Marka iki kollu pergel ve doğru giden çizgilerle hata yapmayı imkansız hale getirmiş.
6: Tahtayla çalışırken çok dikkatli olmanız lazım. Çizgilerin doğru olması gerek. Bu yüzden güvenilir malzemelere ihtiyacımız var. Bu en kullanışlı aletlerden biri.
0: Bir ucuna herhangi bir cetvel koyun. İşaretleme ölçeğine bir kalem ya da kesici bir alet koyun ve çizmeye başlayın.
6: 15 santimetrelik bir daire istiyorsanız oraya sıkıştırın, merkeze yerleştirin ve çizin.
0: Küçük bir daire de çizebilirsiniz.
6: Bu da 1,5 santimetre.
0: Ya da büyük bir cetvelle büyük bir daire de.
6: 250 santimetrelik bir cetveliniz varsa 500 santimetre çapında bir daire çizebilirsiniz.
0: Nasıl bir boyutta istiyorsanız dairenizi bu aletle mükemmel şekilde çizebilirsiniz. Bu marangozlar için pergel.
6: Dairelere bayılıyorum.
0: Bazen kesimlerinizi göz kararı yaparsınız. Ama bir parçanın oturmasını istiyorsanız ölçümünüz çok doğru olmalı. İşte bunun gibi. Bu beşi bir arada açı ölçer sadece belli bir açıyı ölçmüyor. Gelin bakalım. İstediğiniz gibi açıyı değiştirmenize izin veriyor. 45 derece var burada. Yerine oturtalım ve kilitleyelim. Tamamdır. Şimdi kesiyorum. Marka 1880'den beri ölçüm araçları yapıyor. Massachusetts'teki fabrikalarına gidip nasıl yaptıklarını göreceğiz. Marka tamamen ölçüm araçları üretiyor. Mikrometrelerden tutun açı ölçerlere kadar her türlü ölçüm aletini yapıyorlar. Ve bunu 1880 yılından beri yapıyorlar.
4: Şirketi tanıtan bu aletin adı kombinasyon karesiymiş. Büyük babam Elsterit icat etmiş. Bu aletin patentini de alabilmiş.
0: Kombinasyon karesi sadece bir başlangıçtı. Marka ilk 5 yönlü ölçeri de buldu.
4: Bu orijinal cetvel öncelikle marangozlar ve esnaf için tasarlanmış.
0: Ama bu alet herkesin işini özellikleriyle kolaylaştırıyor. Bir köşenin açısını ölçersiniz, sonra ürün size düzeneğinizi nasıl kesmeniz gerektiğini söyler.
7: Klasik bir ölçer size 90 dereceye kadar gösterir. Bu alet ise bana 45 derece kesmem gerektiğini gösteriyor.
0: Artık yapmanız gereken tek şey testerenizin derecesini ayarlamak. İlk parçayı kesmek, değiştirmek ve ikinci parçayı kesmek. Beşi bir aradayla duvarlarınız düzgün olmasa bile mükemmel bir uyum yakalayabilirsiniz.
7: Bu aletin güzelliği de size ölçüyü söylüyor olması.
0: Marka tüm ürünlerini ana merkezleri olan Massachusetts'te yapıyor. Sadece ürünleri yapmakla kalmayıp her şeyi burada ilerletiyorlar. Açı ölçer için öncelikle ham alüminyum levhalarla işe başlıyorlar. Önce levhaları kesiyorlar ve emin olmak için ölçüm yapıyorlar. Sonra metalin hangi yüzünün en düzgün olduğuna karar veriyorlar. Bunun için de markanın ürünlerini kullanıyorlar.
2: Emin olmak için önce düzlük tabanına koyuyoruz ve kontrol ediyoruz. Sonra açılı ölçekle hangi tarafın daha iyi olduğuna bakıyoruz. Bir tarafın dümdüz olması gerekiyor.
0: Ölçeklerden bir tarafın mükemmel düzlükte olması gerek ki düzgünce otursun. Sonra iki tarafa da delikler açıyorlar. Burası iki malzemenin birleşim noktası olacak.
2: Bir palette 8, diğer palette de 8 bacak olacak. Bir taraf üst, bir taraf da alt olacak.
0: Sonra birleşim noktalarını, doğru bildiniz, mikrometreyle ölçüyorlar.
2: Scott diskin deliğin neresinde olacağına bakıyor ve düzgün olduklarından emin oluyor.
0: Sonraki adımda metali düzleştiriyorlar. Bunun için bu aleti kullanıyorlar.
2: Bunun için de aşındırıcı maddeler var. Kırıldıkça koyduğumuz metalin köşelerini ve keskin kenarlarını keser.
0: Aynı zamanda diskleri de yapıyorlar. Ham alüminyumdan gerekli ölçüde parçalar kesiliyor. Sonra diske şekil veriyorlar. Artık işleri bittiğinde kontrol ettiklerini de biliyorsunuz. Sıradaki adımda bacakları ve diski bir araya getiriyorlar. Teflon bir halkayla aletin düzgün çalışması sağlanıyor. Numaralar ve yazılar lazerle üstlerine işleniyor.
2: Sırada lazerli işleme makinemiz var. Burada numaralarımızı titizlikle işliyoruz.
0: Son bir kez daha kontrol edip emin oluyorlar. Sonra da paketleyip yolluyorlar. Köşe kenarla ilgili bir işiniz olduğunda tek ihtiyacınız olan şey beşi bir arada açı ölçer. Evet, işte uyum diye buna denir. Sırada hassas bir testere var. Kayık gibi kayıyor resmen. Şuna bakar mısın? Ayrıca zemin kesimi için mükemmel bir alet var.
8: Gördüğünüz gibi tertemiz, güzel bir kesim.
0: Bu minik daire testere size çok zaman kazandıracak. Kesiminizi yaparken doğru ve zamanında yapmak istersiniz. Kesim yapmak ve kesiminizi düzgün, temiz yapmak istersiniz. İşte bu aleti kullanmanız gerekiyor bunun için. Bu canavarın özelliklerinden biraz bize bahseder misin?
9: Temizliği ve düzgünlüğü konusunda çok haklısın. Bu alet tertemiz kesiyor. Başındaki bu kesici alet sayesinde 30 santimetrelik bir kesim kapasitesi var.
0: Bu aleti bu kadar özel yapan şey nedir?
9: Bu modelin en önemli özelliği sabitlik için iki ray üzerinde hareket ediyor olması.
0: İkili ray sistemi kapasitesini arttırıyor. Ayrıca durdurup kayma özelliği olmadan klasik bir doğrama testeresi gibi de kullanabilirsiniz.
9: Kesinlikle.

Kalıntısına neden olan başlıca etkenlerdir. Ürünlerde yasal limitlerin üzerinde pestisit kalıntısı bulunması tüketici sağlığı açısından çeşitli riskler taşır. Bununla birlikte diğer ülkelerle yapılan ticareti de olumsuz etkiler. Pestisitlerin olumsuz etkilerini azaltmak için tarımsal üretimde karşılaşılan hastalık, zararlı ve yabancı otlarla mücadelede alternatif yöntemlere öncelik verilmelidir. Entegre mücadele bu yöntemlerin başında gelmektedir. Entegre mücadele, hastalık, zararlı ve yabancı otların çevreyle ilişkilerinin göz önünde bulundurularak tüm mücadele yöntemlerinin birbiriyle uyumlu ve sıralı bir biçimde uygulanmasıdır. Öncelikle mekanik, biyoteknik, biyolojik mücadele yöntemleri tercih edilmeli, kimyasal mücadele ise son seçenek olarak ele alınmalıdır. Ülkemizde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından pestisit kalıntılarının tespitine yönelik sıkı denetimler yapılmaktadır. Prosedürlere uymayan çiftçilere idari para cezası uygulanmakta ve uygunsuz ürünler imha edilmektedir. Hastalık, zararlı ve yabancı otlarla mücadele yöntemleriyle doğru pestisit kullanımı hakkında daha fazla bilgi edinmek için size en yakın il, ilçe, tarım ve orman müdürlüklerine başvurabilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı.

nasıl yapılır da bugün. Jel kapsüller. İlacın aşağı inmesine yardım etmede şekerden bile daha iyi. Oyun alanı sallanan oyuncaklar. Çekil oradan oğlum, babanın sırası. Donmuş krepler. Bununla bulamacı hissetmedim. Ve doğal lastik. Bu bilgilerin üçünün size nasıl olduklarını göstereceğiz. İlaçlar genelde şişede gelirdi ve sizin doğru miktarı dikkatli bir şekilde kaşıkla ayarlamanız gerekiyordu. Bugün birçok ilaç ve tamamlayıcı hem çok daha taşınabilir hem de yutması daha kolay olan küçük kaplamalar içinde geliyor, yumuşak jel kapsüller. Ve sadece ilaçlar değil, reçeteli ilaçların yanında balık yağı gibi sağlıklı tamamlayıcılar da alabilirsiniz. Bunların birçoğu oksijenle temas ettiğinde bozulur. Yani jel kapsüller kullanışlı olmalarının yanında aynı zamanda koruyucu olarak da görev yapar. Her malzeme kaplara konulur ve saflı test edilir. İlk test, bakteri kirliliğini kontrol eder. Çözeltide çözülmüş bileşenler bakteri üreme tabağındaki yiyecek kaynaklarına uygulanır. Sonrasında tabak var olan herhangi bir bakterinin büyümesini kolaylaştırmak için 72 saat kuluçkaya bırakılır. Daha sonra onlar örnekler alırlar ve onları mikroskop altında incelerler. Eğer bu örnekler bakteri açısından temizse, bileşenler testin ikinci aşamasına geçerler. Bu test ise kurşun, arsenik, civa ve kadmiyum gibi kirleticileri kontrol eder. Bu makineye spektrometer denir. Bileşen çözeltilerini plazma alevine enjekte eder. Sonra ışığın dalga boyundaki değişimlerini okuyarak kimyasal bileşimi analiz eder. Eğer bileşen kirletici bakımdan temizse devam eder. Jel kapsüller tamamen doğal bileşenlerden yapılır. Jelatin sığır kemiklerinden çıkarılır. Palm yağı, gliserini ve arıtılmış su. Görünüşe göre oranları çok büyük bir sır. Bir sanayi karıştırıcısı 3 bileşeni tutarlı bir hale gelecek şekilde birleştirir. Sonra karışımı 80 santigrat dereceye kadar ısıtır. Vakum jel malzeme bekleme tankına giderken hava baloncuklarını emer. Aynı anda ilaç filmini hazırlarlar. Bu durumda vitamin D. Bunu etki gücünü belli bir seviyeye ayarlamak için soya yağı ile karıştırırlar. Onlar jel kapsül malzemelerini bekleme tanklarında 60 derecede muhafaza ediyorlar. Bunun erken katılaşmasını engellemek için.

O tanktan ayrılan hortum bile jeli sıvı halde tutmak için ısıtıcı bantla kaplanmıştır. Başka bir hortum da bir diğer bekleme tankından üretim kısmına vitamin D çözeltisini götürür. Bu hortumun ısıtmaya ihtiyacı yok çünkü vitamin D ve soya yağı soğudukları zaman katılaşmazlar. Üretim hattında iki istasyon aynı anda ince bir erimiş jel tabakasını soğutma tepsisine yayar. Jel katılaşır ancak yumuşak bir halde kalır. Yaklaşık bir karton kalınlığında. Her tabaka kapsül şeklindeki boşlukların üzerine basılır. İki jel tabakası bir araya gelmeden hemen önce pompa gerekli miktardaki vitamin D çözeltisini enjekte eder. Basınç jelatini boşluğa iter. Aynı zamanda makine jel tabakaları ısıtır. Bu şekilde karşılaştıklarında içerisinde vitamin D çözeltisi bulunan tam bir kapsül oluşturarak birbirlerine yapışırlar. Son saniyede aletin keskin uçları jel kapsülleri ayırır ve onlar alttaki taşıma bandına düşer. Bu noktada dolu jel kapsülleri nemli oldukları için oldukça yumuşaktırlar. Eğer bir zeminde çok uzun süre kalırlarsa düzleşirler. Bu yüzden taşıyıcı bant onları 3 saat boyunca durmadan dönecekleri bir bölümün içine götürür. Bu jel kapsülü sertleştirmeye yetecek kadar nemi ayırır. Çıktıktan sonra jel kapsüller bu kez taşıyıcı üzerine yayılıp 36 saat kurutulacakları ikinci kurutucuya gider. Jel kapsüller güvenli bir şekilde paketlenecek kadar sert hale gelir. Jel kapsüller birçok titreşen kanallarda hareket eder ve bu onları gittikçe düz sıraya sokar. Onlar geçtikçe elektronik göz her şişe içine olan kapsül sayısını sayar ve doldurma mekanizmasının o miktarı alarak boş şişelere doldurmasını sağlar. Sıradaki istasyon bükme kapsülleri uygular. Daha sonra şişe devam eder. Her biri yapışkan desteklenmiş etiketin içine gider. Daha sonra döndürücü yanlara uygular. Kargolanmadan önce miktar kontrol laboratuvarı üretim yığınından rastgele örnekleri jel kapsüllerin tüm gereksinimleri karşılaştığını doğrulamak için kontrol eder. Pekala, senin ilacın ne? Bu bir oyun alanı malzemesi. Yukarı aşağı zıplayan ve öne arkaya sallanan bir çizgi film hayvanı altındaki zemine bağlanmış devasa yayla hareket ediyor. Bu zıplayan sarım tabanı bu tip oyun alanı malzemelerine ismini verir. Yayla oyuncak. Yıllar boyunca gürültülü sallanmalara dayanabilmesi için bu oyuncak hem dayanıklı hem de sağlam olmak zorunda. Ama küçük bir çocuğun öne arkaya sallanabilmesi için bunun çok ağır olmaması gerekir. İşte bu yüzden yay kalın çelikten ve hayvansa hafif alüminyumdan yapılır. Kum merkez iki yarım parçadan oluşur. Her biri alüminyum kalıpla yapılır. Bu durumda ördek şekilli. Kalıp kumla doldurulur ve yapışkan karışım bunu sert bloklara kurar. Çok sayıda çelik destek çubuklar yerleştirildi. Bu sonuna kadar dolduruldu ve yüzey düzeltildi. İki kanca açıkta bırakıldı. Sonrasında bunlar merkezin yarısını kum 20 dakika içinde sertleştiğinde çıkarmak için kullanılacak. Bu arada ördeğinin iki yarısını yapmak için kullanılan alüminyum model biçimlendiriliyor. Barutu yapışmasını engellemek için uyguladıktan sonra kalıp şimdi kum ve kilin elenmiş karışımıyla kaplı. Çerçeve kumu içeride tutmak için kalıbın etrafına yerleştiriliyor. Daha fazla eklemeye devam ediyorlar ve onu tüm alanlara havalı kum dövme makinesiyle yerleştiriyorlar. Çerçeve kaldırılıyor ve kum tahta bir duvarla kaplanıyor. Şu an 14 araba ağırlığında basınç uygulayan pres için sert bir yüzey oluşturuyor. Kalıp sonrasında ters çevriliyor ve kalıp boşluğunu oluşturan model kaldırılıyor. Şimdi kum şeklini koruyabilecek şekilde sıkıştırıldı. Kum kalıbın bir yarısının üzerinde erimiş metalin boşluğa akması için kanallar var. Kalıp mesafe tutucuları şimdi boşluğa konuluyor.
Merkezin yarısı onların üzerine yerleştiriliyor. Mesafe tutucuları merkezi merkezle kalıp arasında 6 milimetrelik bir boşluk yaratarak yükseltir. Merkezin diğer yarısı üste gelir. Mesafe tutucuları onun üstüne koyduktan sonra aynı zamanda bu kısımda da boşluk yaratmak için kum kalıbın diğer kısmı dikkatli bir şekilde bunların üstüne yerleştirilir. Şimdi ise ördek döküm işlemi için hazır. Alüminyumun erime derecesi 590 santigrat derece ama burada bu sıcaklık 700'e çıkartılıyor. Bu sayede daha hızlı akacak ve katılaşmadan önce tüm boşluğu dolduracak. Metal kalıbın üstündeki deliklerden içeri boşaltılıyor. Bu kalıp boşluklarına akıyor. Bu ördek şeklindeki merkezi çevreleyen 6 milimetrelik boşluğa. 20 dakika sonra metal soğudu ve katılaştı. Kalıp titreşim eleğinde parçalanıyor. Alüminyum ördeği bırakıyor ve ördeğin en alt kısmındaki delikten merkez kumunu sarsıyor. Aletin içinde sertleşen fazlalık, alüminyumu kestikten sonra bağlantı yeri kalıbın iki parçası arasında şekillenen şimdi o yere indi. Ondan sonra çocukların sallanırken tutması için alüminyum kulplar kaynatılıyor. Bu kulplar tıpkı ördek gibi kum kalıplardan dökülüyor. Kaynak ve tüm keskin uçlar gideriliyor ve tüm yüzey pürüzsüzleştiriliyor. Sonra açık ördek sarısı renginde polyester tozla kaplanıyor. Bu daha sonra fırında 20 dakika daha dayanıklı olması için pişiriliyor. Şimdi ördeği hayata geçirecek detaylar işleniyor. Ayakları, kanatları ve gözleri. Kalın, sarmal, esnek tipte bir çelikten imal ediliyor. Çelik ara plakası cıvatayla tutturuluyor. Daha sonra cıvatalar alüminyum bir kısmın altında gizleniyor. Ayak dayama yerini bağladıktan sonra tekrar çelikten yapılmış ördek levhaya tutturuluyor. Tüm bu parçalar ördek gibi fırınlanmış polyester kaplamayla boyanıyor. Sallanan oyuncak yer altına gömülü bir beton bloğa tutturuluyor. Ördek ve arkadaşları en zor kışlara bile dayanabilecek ve çocukların tüm yıl boyunca eğlenmelerine izin verecek şekilde tasarlanıyor. Az sonra donmuş krepler. Geldiğim yerde biz onlara düşen çörek deriz. Ve doğal lastik. Yani aradan sonra hemen geri zıplayacağız. İngiltere'de krepler incedir ama 1780'lerden bu yana Amerikalı aşçılar daha kabarık ve daha doyurucu krepler için kabartma tozu ekliyorlar. İşte o zaman krepler yan yiyecek olmaktan çıkıp ana yemek oldu, özellikle kahvaltı zamanında. Onlar ayrıca bazen sıcak kekler olarak da bilinirler ya da tava kekleri. Üzerine şurup akıtılmasıyla bundan daha iyi sadece birkaç kahvaltı vardır. Ve bu donmuş kreplerle siz yorucu havaya atma işi hakkında endişelenmek zorunda değilsiniz. Ki bu kesinlikle çok hoş. Krep üretimi kabartma tozuyla başlar. Sonrasında tuz, peynir altı suyu ve birçok değişik aroma büyük bir karıştırıcı içinde kuru bir bileşen karışımı yapmak için birleştirilir. Bu ayran krepler için, toz ayran aroma için eklenir. Depolama tanklarındaki sıvı bileşenler şimdi büyük karıştırıcının içine pompalanıyor. Bunların içinde su, yumurta, tatlı krema, sıvılaştırılmış şeker ve soya yağı var. Kuru karışım ve un, hamur istenen kıvama ulaşıncaya kadar eklenmeye devam edilir. Hamurun kıvamlılığı bu cihazın içine akıtılarak test edilir. Kapı açılır ve akış oranı ölçülür. Bu eğer çok kalın ya da çok ince akarsa, istenilen kıvamda ve aynılıkta krepler üretilmeyecektir. Ama bu krep hamuru kıvamlılık testini geçiyor. Hamur depolama tankından bırakılıyor ve bu depozitöre akıyor.
Depozitörün 9 enjektörü var. Her enjektör hareket eden sıcak tavaya tam olarak aynı miktarda krep hamuru fışkırtır. Bunun tek şekilli kıvamlılığından dolayı her depozitör hamuru yuvarlak bir şekilde oluşturur. Her biri bir sonrakiyle aynı büyüklüktedir. Çapları yaklaşık olarak 10 santimetre. Onlar dakikada 750 krep üretebilmek için 3 depozitörü ve hareket eden tavaları aynı anda çalıştırırlar. Bu saatte 45 bin krep demek. Tavadaki birkaç saniyeden sonra bir tarafı pişiyor. Bazı otomatik lekesiz spatulalar krepleri ters çeviriyor. İki set çevirici var. Çevirmeden sonra ilk set tekrar pozisyon alır ve ikinci set bir sıradaki krepleri çevirir. Bu makineleştirilmiş bir uyumluluk. Çeviricilerin arasında depozitörlerin arasındakiyle aynı miktarda boşluk var. Bu sayede krepler çeviricilere ters çevrilmek için doğru zamanda ve doğru sırada geliyor. Çevrildiklerinde krepler taşıyıcı üzerinde devam eder ve diğer tarafı da pişer. Bu uzun bir işlem değil. Hamur parçalarından düzgün şekilli yuvarlak ve pişmiş kreplerin oluşması yalnızca 90 saniye alır. Krepler pişirme tavalarından döndürücü üzerine düşerek sıradaki taşıyıcının üzerine yerleşirler. Döndürücü kreplerin katlanmasını engeller. Bu sayede onlar düz bir şekilde yerleşirler. Tavadan sıcak bir şekilde gelen krepler, taşıyıcılar üzerinde 3 üretim hattı birleşirken soğurlar ve dondurucuya doğru yol alırlar. Dondurucunun içinde sıcaklık -28 santigrat derece ve krepler hızlı şekilde donar. Şimdi paketleme alanına yol alıyorlar. Burası aynı boyuttaki kreplerin karşılığını verdikleri yer. Bunun anlamı onlar düzgün bir şekilde altışarlı olarak paketlenebilirler. Bir makine 6 krepten oluşan 2 yığını tekrar birleştirir ve tek ambalaj içine paketler. Bu krepleri hazırlamak, dondurmak ve paketlemek toplamda 5 dakikadan kısa bir süre aldı. Evde mikrodalga içinde hazırlanma süresi sadece saniyeler. Sadece şurup ekle ve bu hikaye çok tatlı bir şekilde bitsin. Doğal lastik, tropik bir ağacın sütlü öz suyundan gelir. Binlerce yıl önce Amerika sertleşmiş bitki öz suyunun elastik olduğunu ve zıplayabildiğini keşfetti. Onlar bu öz suyuyla oyunlar oynadılar ve Avrupalı kaşifler geldiği zaman bu yakında tamamen yeni bir top oyununa dönüştü. Bugün biz bu lastik ağaçlarında dolaşan şeyden yararlı birçok şey yapıyoruz. Lastiklerden balonlara ve botlara kadar her şey. Tohumları fidanlıklara tıpkı bu Tayland'da olduğu gibi dikilir. Lastik ağacının olgunlaşması için yıllar gerekir. Sonrasında öz suyu çıkarılmaya hazır. Sabahın serinliğinde öz suyunun serbestçe aktığı zaman kabuk kancalı bir bıçakla kesilir ve öz suyu kesikten akar. Bu kesilen bölgenin altına yerleştirilen metal bölmeye akar. Oluk bu öz suyunu altındaki seramik kabın içine akıtır. Bu yaklaşık 5 ila 6 saat arası akar ve kabı neredeyse doldurur. Sonrasında ağaç başka bir kısım kesilmeden önce 2 ya da 3 gün iyileşmeye bırakılır. Pisliklerden ayrıldıktan sonra lastik öz suyu plastik bir kaba boşaltılır. Sonrasında formik asit eklenir. Asit, öz suyunun koyulaşmasını sağlar. Yaklaşık 15 ila 30 dakika sonra kıvamı kalınlaşır. Şu anda hamur gibi sarılmasını sağlayan yapışkan bir yapısı var.
Silindir fazla suyu çıkarır ve damarlı yapısı kuruma işlemini hızlandırmak için yüzey alanını artırır. Daha sonra formik asit durulanır. Lastik yaprakları sonrasında 5 saat kurumaları için asılır. Kuruduktan sonra lastik kalınlaşır ve daha güçlü olur. Ayrıca rengi de koyulaşır. Pıhtılaşan lastik öz suyu dönüştürüldü. Birkaç küçük adımla bu sıvıdan katı hale dönüştü. Lastik yapraklar paletlere gider ve tartılır. Bu yığının içerisinde 1,5 tondan fazla lastik var. Yığınlar bir dahaki işlem basamağına kadar ambarlarda saklanır. Her yaprak yığından çıkarılır ve 20 dakika suyun içinde bekletilir. Bu yüzeydeki kirleticilerin birçoğunu temizler ama hepsini değil. Lastik yapraklar daha sonra pisliklerin daha fazlasını temizleyecek olan makineye giderler. Bir durulama işleminden sonra yaprak tamamen temizlenir. Lastik yapraklarının rengi geldikleri ağaca, kalınlıklarına ve diğer etkenlere göre farklılık gösterirler. Yapraklar daha sonra iyice kurumaları için askılara asılır. Sonra tuğla fırının içindeki ateş ve lastik yaprakları dumanlı bölümler içerisinde 5 gün bırakılır. Bu yaprakların küflenmesini engelleyen yavaş ve düşük sıcaklıkta bir duman. Dumandan sonra onlar lastiğin içinde gömülü olan ağaç kabuğu ve böcek gibi kirleticileri çıkarıyorlar. Bazı durumlarda hepsinden kurtulamazlar. Lastik yapraklar onları parlak ışığa doğru tutarak yapılan testlerle sınıflandırılır. Az kirletici kalan yapraklar daha yüksek dereceler alır ve daha yüksek fiyatlara satılır. Onlar derecelerine göre yüklenir. Ve sonra hidrolik balya makinesine giderler. Bu makine lastik yaprağı yığınını basınçla küp şekline getirir. Küpün boyutları uluslararası paketleme standartlarına uygun olur. Bu sayede kargo işlemi için konteynerlara düzgün bir şekilde sığabilirler. Lastik küplerin üzerine kalsiyum karbonat ve çözücü madde karışımı püskürtülür. Karışım küpün üzerinde küplenmesini engelleyen bir tabaka oluşturur. Bu lastik şimdi sıradaki taşıma ve sıradaki fabrika için hazır durumda. Ve orada lastik yapılan hemen her şey olabilir. Başka bir programın daha sonuna geldik ve eminim ki siz de işlem görmüş ilaçların daha iyi gittiğine katılacaksınız. Kimse sürüş için gelmedi ve benim içimde yay var dostum. Bakın ne söyleyeceğim. Ayrıca bekleyen bir kahvaltım var. Artık nasıl yapıldığını biliyorsunuz.

0: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
1: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
2: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
3: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
0: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
1: Juan'ın atölyesi, Nevada.
4: Freddy, yıllar içinde epey aileye bir sürü madenciye yardım ettik.
5: İyisiyle kötüsüyle pek çok anı da biriktirdik.
4: Bize gelince 9-10 yıldır birlikte çalışıyoruz. Neredeyse evet. 10 yıl oldu.
5: Evet ama ta en başından beri seninle iyi bir ikili olduk çünkü aynı kafadayız.
4: Birçok konuda aynı şeyi düşünüyoruz.
5: Becerilerimiz bile birbirine çok benziyor.
4: Biz anlayışımız bile aynı.
5: Evet, iki çatlı az işte.
4: Üstelik sen ve ben bir duruma, soruna bakıyoruz ve hiç konuşmadan aynı çözümü düşünebiliyoruz, bulabiliyoruz.
5: Kesinlikle öyle. Bazen iki ayrı odaya geçip neler olduğunu çözmeye çalışıyoruz.
4: Evet.
5: Sonra bir araya geliyoruz ve çoğu zaman da...
4: Planımız aynı oluyor.
5: Evet.
4: Bana kalırsa artık birbirimize nasıl çalıştığını çok iyi bildiğimiz için ilişkimiz eskisinden daha güçlü. Üstelik dostluğumuz da pekişti. Dizinin dışında sezon bittiğinde ben seni arıyorum. Sen beni arıyorsun. Hala birlikte takılıyoruz.
5: Evet, oğluna da benim adımı verdin. Freddy.
4: Bütün çocuklarım için sen Freddy amcasın. Seni görünce heyecanlanıp koşarak geliyorlar. İşte Freddy amca
5: tabii.
4: Diyorlar.
5: Ona küçük Freddy adını vermek benim için çok değerli.
4: Daha iyi bir isim seçemezsin. Ama geçen yıl gittiğimiz yollardan tut, ayaküstü yaratıcı çözümler bulmaya kadar bir sürü zorluk çektik seninle.
5: Yine de pes etmedik.
4: İkimizin de kitabında pes etmek yazmaz Freddy. Yardım ettiğimiz o kalabalık aile vardı.
5: Evet.
4: Adams ailesi her şeyi satmışlardı.
6: Altın var.
4: İşte böyle.
6: Bakın altın buldum.
7: Vay, evet.
4: Eşlerini, evlerini, her şeylerini sattılar. Ailece yeni bir hayata başlamak istediler.
1: Home Sweet Çiftliği.
8: Merhaba.
4: Merhaba.
8: Nasılsınız?
4: İyi, siz nasılsınız?
8: Ben Roger.
4: Roger, memnun oldum.
7: Ben de. Ben Matt.
9: Sabah 9, akşam 5 mesaisinden kurtulmak, altın çıkmak ve hep birlikte o ıssız arazide yaşamak gibi ortak bir hayalle Roger Adams ve 13 kişilik ailesi şanslarını denedi.
10: İşimden vazgeçip altın çıkarmaya karar verdim. Delilik olabilir ama bizim yaptığımız da bu.
7: Artık çoğumuzun bir işi yok ve geleceğimiz için tamamen buna bel bağlamıştık.
5: Doğrusu tatlı bir aile. Oraya varıyorsunuz. Evlerin hepsi yarım inşa edilmiş. Hala karavanlarda yaşıyorlar.
4: Toprağın verdikleriyle geçinmek istiyorlardı.
10: Burası bahçemizin sadece ufak bir başlangıcı. Her şeyi tamamladığımızda buranın yaklaşık 4 katı büyüklüğünde olacak. Ama bu yıl için iyi bir başlangıç yaptık.
4: Her şeye sahip olmak istiyorlardı.
5: Daha önce hiç altın çıkarmamışlardı.
4: Hem de hiçbiri.
5: Evet.
4: Bu beni ölümüne korkuturdu.
5: Evet.
4: Çünkü birçoğunun ufak tefek çocukları da olduğunu biliyorum. Çok büyük bir adımdı.
9: Oğulları Kieran, Tristan, Taylor ve Matt'in de aralarında bulunduğu çaylak madenciler için başarı, tesislerinin arıza yapmadan çalışmasına bağlı.
10: Bu konveyörü aldık. Doğrusu bizi biraz uğraştırdı. Eminim siz de ondan en az bizim kadar nefret edeceksiniz.
4: 4 saatlik bir deneme sürüşü yapmak isterim. Sonrasına bakarız.
7: Başlayalım.
4: İlk kepçe geliyor. Orada bütün malzeme sabah kutusunun tek bir tarafına yığılıyordu. O yüzden çok zorlanıyordu.
5: Hiç iyi değil. Bu malzemeyi eşit şekilde dağıtmanın yolunu bulmamız gerek. Konveyörün yere döktüğü onca malzemeyi hatırlıyor musun?
4: Evet.
5: Tonlarca malzeme. Bu durum hiç hoşuma gitmedi.
11: Çok ıslak olduğunda malzeme banda yapışıyor ve geri dönerken aşağı dökülüyor. Oradaki yığına sebep olan şey de bu.
5: Taşıyıcı bantlar hayatta kurtarabilir, başa bela da olabilir. Malzemeyi banttan daha ucuza taşımanın bir yolu yoktur. Ama aynı zamanda bantlar da arıza yapabilir. Onlarınki baştan aşağı arızalıydı. Durdu! Bant durdu! Kapat!

0: nasıl yapılırlığa karşınızdayız. Dünyadaki en büyük hapishanelerden biri olan New York Riker Adası'nı nasıl idare ediyorlar? Dünyaca ünlü şahane posta kutusunu nasıl yapıyorlar? Ve taze meyveleri nasıl milyonlarca reçel kavanozuna dönüştürüyorlar? Nasıl yapılır da nasıl olduğunu göstermek için sizi dünyanın dört bir tarafına götürüyoruz. New York Riker Adası bu zamana kadar inşa edilen en büyük hapishane tesislerinden biri. Herhangi bir zamanda 16 bin mahkumdan daha çoğunu tutabilir. Bu mahkumları sıralamak, güvence altında tutmak istemek büyük lojistik iş çıkarıyor. Bunu nasıl yapıyorlar? 8 milyon sakinini koruyan New York, 34.500 polis memuruna gerek duyuyor ve bu durumla Birleşik Devletler'in en büyük emniyet müdürlüğü New York'ta.
1: Jose Lopez.
0: Ve New York'luların güvenliğini sağlamak suçluları sokaklardan uzak tutmak anlamına geliyor. Yakalandıktan sonra ilk önce mezarlıklar denilen yere, buraya getiriliyorlar. Bu yerin resmi ismi Manhattan Tutuklama Kampı. 170 yıldır burada bir cezaevi var.
1: Sakin ol, sakin ol.
0: Bu çocuk yeni tutuklandı ve hakim karşısına yeni çıktı. Ondan $500 kefalet ücreti isteniyor.
2: İşaret parmağım.
3: Ve burayı imzalayacaksın. Bir saniye.
2: Şu anda işsizim, $500 veremem. Yani kefaletle tahliye olamayacağım.
3: Ceza infaz kurumuna teslim edildiği için Rikers Adası'nda bir tesise yerleştirilecek.
0: Burası New York'un en iyilerinin, New York'un en cesurlarına devredildiği yer. Ceza infaz kurumundan memurlar. Tutsaklar mezarlıklarda işleme tabi tutulduğunda birçoğu bir otobüse konuluyor ve Rikers Adası'na doğru yola çıkıyorlar. Cezaevi araçları yılda 2 milyon gönülsüz yolcu taşıyor. Birleşik Devletler'de firarların %40'ı ulaştırma esnasında gerçekleşiyor. Rikers Adası'na vardıklarında kaçma umutları kalmıyor. Ada New York'un Doğu Nehri'nin tehlikeli akıntıları tarafından kuşatılıyor. Adaya girmenin ya da çıkmanın tek yolu bir sürü silahlı görevli tarafından korunan 1.3 kilometrelik uzun köprü. 1967'de bu köprü inşa edilmeden önce tutuklular feribotla karşıya gönderiliyordu. Ada küçük, yalnızca 1.5 kilometre kare. Ve mahkumların farklı yaşlarına, cinsiyetlerine ve kategorilerine göre 10 tane hapishane içeriyor. Otobüs mahkumları aranacakları ve incelenecekleri giriş merkezine götürüyor.
1: Çok iyi bir güvenlik sistemi uyguluyoruz. Yani biliyorsunuz burada 13 binin üzerinde mahkumumuz olduğunu düşündüğünüzde ve bu kapıların arkasındakiler çoğunuzun sokakta karşılaşmak istemediği insanlar.
0: Her yeni mahkumdan bu metal sandalyelere oturmaları istenir. Buna BOS diyorlar, yani güvenlik kontrolü beden tarayıcısı. Sandalyenin içinde hazine avcıları tarafından kullanılan metal dedektörlere çok benzeyen elektromanyetik bir dedektör var. Rikers'taki infaz koruma memurları her yıl mahkumların gevşek metal parçalarından yaptıkları bıçaklar ve jilet bıçaklarından kesici aletlere 13 bin kadar silaha el koyuyorlar.
2: Sıradaki.
3: Dışarı çıktığınızda sağ tarafınızdaki kırmızı çizginin arkasında kalın.
0: Boss sadece saklanan bıçakları değil, aynı zamanda mahkumların anal çukurlarına saklamaya çalıştıkları jiletler, kelepçe anahtarları, kağıt kıskaçları, metal folyo, hatta küçük fünyeleri bile fark ediyor. Diğer metal kaplama ağızlarını, burunlarını ve kulaklarını kontrol ediyor. Rikers Adası'nın tümünde mahkumlar üzerindeki olağan kontrolleri yapmak için BOS sandalyeleri vardır. BOS incelemesinden sonra yeni gelen mahkumlara yatakları gösteriliyor. Bu 60 yataklı koğuş duruşmayı bekleyen düşük riskli mahkumlara ev sahipliği yapıyor. Ve yeni gelenler arasında gerilim yüksektir. Bu her zaman kavga çıkarma riski demektir. 90'ların ortasında Rikers her ay 100'den fazla bıçaklanmış ya da kesilmiş mahkumlarıyla tehlikeli bir yerdi.
4: Aile reisi.
0: Ama BOS ve diğer ölçme aletleriyle bıçaklanma rakamları %96 düştü.
4: Maynard.
2: Evet.
4: Cruz.
0: Güvenlikten sorumlu kişi bölüm başkanı Larry Davis.
1: Mahkumlar arasındaki şiddet kontrol edeceğimiz şeyler listesinin daima başındadır. Tek bir yerde çok güçlü 13 bin suçlu olunca her zaman yaptıkları şeyi yapmalarını sağlamak zorlu bir iş oluyor.
0: Ama tüm önlemlere rağmen kavgalar yine de olur. Herhangi bir sorun çıktığında bir alarm sesi duyulur ama amir sakin kalır.
1: Yani bu bir alarmdır. Acil durum tepkisi. Binanın bir yerinde bir memurun yardım istediği ve öncelikli olarak etkilenmiş bölgeye cevap vereceğimiz anlamına geliyor.
0: Sorun çıkar çıkmaz ön müdahale takımı harekete geçer. Onların işi kavga kızışmadan önce olay yerine gitmektir. Cezaevi tecrite girer. Müsait olan her memur alet edevat tedariğini yapar.
4: Brev 6'dan 1'e cevap.
0: Şimdi ön müdahale takımının nasıl idare ettiğini göreceğiz.
3: 1011'in şu anda 1098 olduğuna emin olun. Bütün normal faaliyetlerinizi sürdürün.
4: 14. Gelişiniz bekleniyor.
0: Koğuş bloklarından birinde bir mahkum diğer mahkuma saldırdı. Olay kontrol altına alındı. Mahkumları birbirlerinden korumak düzeltici memurların en zorlu görevlerinden biridir. Sürekli tetikte olmayı gerektiriyor. Koğuş blokları sık sık ikaz yapılmadan aranıyor. Bu perdelerin arkasında mahkumlar üstleri çıkarılarak arama yapılıyor. Daha sonra memurlar yatakları ve mahkumların eşyalarını arayıp tarıyorlar.
1: Adam adamım. Pekala,
2: evet, evet.
1: Hadi ama hadi.
4: Berbat.
0: Mahkumlar sessiz durmak zorundalar. Memurların dikkatlerini dağıtacak herhangi bir teşebbüse derhal müdahale edilir.
4: Şu mahkuma susması söylendi. Konuşmaya devam etti ve aramayı böldüğü için uzaklaştırıldı. Olayın dağılması için hemen müdahale ediyoruz.
0: Bu sefer bıçak ya da kesici alet bulunamadı. Hapishanenin içinde alevlenen gerginliğin artmasını engellemek asıl önemli olan şeydir. Hatta bazen bu gerginlik hapishane mutfağına kadar bile gider. Mahkumların bu ufak şehrinin iyice beslendiğinden emin olmak için günde 30 bin yemek çıkaran 6 tane devasa mutfakta mahkumlar personelin yanında çalışır. Ustabaşı Gilbert Sampson ana mutfaktan sorumlu.
2: Her gün yaklaşık olarak 6 bin yemek yapıyoruz. Kendi vardiyamda 14 tane aşçım var.
0: Mahkumların aç kalmamaları önemli. Aksi takdirde sinirler gerilir ve kavgalar çıkabilir.
2: İşimle ilgili daha zor olan şey ise yemeği tam zamanında çıkarmak.
0: İlk kazan gitmeye hazır. Ama Gilbert'ın bu zor işini beğenmeyenler de var.
4: Annemin yemeği gibi değil.
0: Mahkumlar yemeği bölüştürüyorlar ama hapishane müdürü yardımcısı çok fazla yemeğin soruna neden olabileceğini biliyor.
1: Tam olarak kime yemek verdiklerini biliyorlarsa ayrımcılık olabilir. Yemeğe bir şeyler yapabilirler. Yemeğe az koyabilirler ya da tam tersini yapabilirler. Kendi arkadaşları olduklarını biliyorlarsa fazla yemek verebilirler.
0: Çözüm gizli besleme denilen sistemdir. Hizmetçiler kime servis yaptıklarını göremezler. Bunun gibi bir sürü yeniliklerin yardımıyla Rikers şu anda ülkedeki en güvenli cezaevlerinden biri.
4: Onu aşağı indir. Baylar, ellerinizi başınızın üstüne koyun.
0: Yılda 100 binin üzerinde mahkumu koruyan ve kollayan New York'un cesurlarının 8500 erkek ve kadın çalışanının sayesinde şehir artık daha güvenli bir yer. Birazdan dünyaca ünlü posta kutusunu nasıl yapıyorlar? Taze meyvelerin nasıl milyonlarca reçel kavanozuna dönüştüğünü biliyor musunuz? Nasıl yapılır da nasıl olduğunu göstermek için sizi dünyanın dört bir tarafına götürüyoruz.

0: Yarınki sınav çok önemli Cengiz.
1: Yarın zor. Bir kere onu bir geçtik. Yarına yetişmez.
2: Bir bakayım.
1: 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sınav çıkar 15 güne.
3: Diyemeyeceğiniz için.
4: Artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız. Çünkü artık bütün Vodafone'lulara ChatGPT Go üyeliği hediye.
5: Arkadaşlar ben hiçbir şey hazırlayamadım. Ay, saatler nasıl geçmiş anlamadım. Bakacağım dolaba. Varsa bir şeyler getiririm yeriz.
4: Diyemeyeceğiniz için evdekilerle pratik neler yapabileceğinizi ChatGPT'den öğrenecek. Misafirlerinizin iltifatlarını kabul edeceksiniz.
1: Hayatım ben bu kolileri bir atayım derken kurulum kılavuzu falan komple atmışım yani.
6: Bugün burada uyuyamayacağız.
4: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız.
3: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
7: Bu otel harika.
8: Evet ve geceliği sadece 13.500.
9: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
7: Trivago'ya bakmalısın.
9: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
7: Yüzden fazlasından.
9: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
8: Trivago'ya bakmalıydım.
9: Trivago'ya bakmalıydım.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
11: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
2: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
3: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
2: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
3: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
4: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
5: Atıştırmalık?
4: Yok, ben doymalık takılıyorum.
5: Bir şey diyeyim mi?
6: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
5: Abi bu adam ne yiyor ya?
7: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
8: Otel harika.
9: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
10: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
8: Trivago'ya bakmalısın.
10: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
8: Yüzden fazlasından.
10: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
9: Trivago'ya bakmalıydım.
10: Trivago'ya bakmalıydım.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
1: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
2: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
3: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
4: Son Ormancı yeni sezonuyla Salı 20.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

0: 180 yıl önce İngilizler posta pulunu icat ettiler. Ve mektuplarına eklediler. Daha sonra posta kutusunu icat ettiler. İngiltere'de bazıları 150 yıllık 115 binin üzerinde geleneksel kırmızı posta kutusu var.
1: Yapılışı kolaymış gibi görünüyorlar. Yanlarından geçip gidiyorsunuz. Çoğu insan onların lafını bile etmiyor. Ama onları yapmak ustalık isteyen bir iş.
0: Ünlü İngiliz posta kutusu uzun süre dayanması için yapılıyor. Nasıl yapılır? Central Lowlands, İskoçya'nın demir-çelik endüstrisinin kalbi. Burada 200 yıldan fazla bir zamandır Gavin Ballantyne'in ailesi tarafından işletilen eski bir demir döküm evi buluyoruz. Ve burası şu anda İngiliz Krallığı postalarının ünlü kırmızı posta kutularının dökümünü yapan dünyadaki tek yer.
1: 4 kişilik bir takımla 30 yıldır bu işte birlikte çalışıyoruz. Bu işi yapmak için benim inandığımdan çoğu insanın inanabileceğinden daha zor çalışıyorlar.
0: Bu kutular abartısız yüzlerce yıl dayanacak şekilde yapılıyor. Yani sadece İngiltere'nin kötü hava koşullarının değil, aynı zamanda İngiltere'nin kötü sürücülerinin de üstesinden gelmek zorundalar.
1: Buradaki arka panel sadece normal grafit demirden, gri demirden yapıldı. Yani buna vurursanız, işte böyle, çok donuk bir ses çıkar ve daha güçlü vurursanız parçalanacaktır. Ancak bir posta kutusuna buna oldukça sert vurursanız, gördüğünüz gibi daha çok darbeye dayanıklıdır. Ve birçok durumda kontrolden çıkmış beyaz bir kamyonet gibi her halükarda parçalanmayacaktır.
0: Gerek duydukları metal çeşidine dövülebilir demir. Yumuşak demir deniliyor ve yapım süreci burada başlıyor. Bu sabah saat 6'dan beri Richard Allen büyük ocağı çelik ve dökme demirle, pik demiri külçeleriyle ve bir parça karbonla dolduruyor. Şu anda bu karışımın hemen hemen %97'si demir ve %3'ü karbon. Karbonun bu ufacık miktarı çok önemli. Tamamlanmış demire müthiş sürdürülebilirliğini ve darbe dayanımını verecek. Ama öncelikle hurda demir 1530 derecenin üzerinde eritilmek zorunda. Daha sonra faaliyet Ricky Forrest'ta. Ağır profil devinimli odanın içinde yukarı taşınıyor.
2: Yaklaşık 30 yıldır buradayım ve son 20 yıldır posta kutuları yapıyorum. Yani hemen hemen 2 ya da 3 bin yapmışımdır.
0: Her kutu için yeni bir kalıp gerekli. Kalıp yapmak için biri posta kutusunun ön yarısı için, diğeri ise arka yarısı için olmak üzere şablon denilen bir çift tahta model kullanıyorlar. Her şablon özel kumlu reçine karışımıyla kaplanıyor. Dört dakika sonra kum bir posta kutusunun yarısı için bir kalıp çıkararak katılaştı. Sorun bunun üstüne erimiş metali dökmek. En ufak çatlak içine baskı yapacaktır. Ricky kumu sızdırmaz yapmak için özel bir su boyasıyla boyuyor. Pürüzsüz mükemmel bir yüzey elde etmek için parlak ısıya dayanıklı cila yaparak hataları yakıp kül etti. Kalıp ne kadar pürüzsüz olursa en son dökümde o kadar pürüzsüz olacak. Ama bunu metalle doldursalardı mektuplar için hiç boşluk bırakmadan bir yığın katı demirle bitireceklerdi. Bu yüzden aralıklar ve daha sonra posta kutusunun içinde boşluk yaratan maça dökümü eklediler. Bir parça daha su boyası ve alev. Kalıbın diğer yarısı üste yerleştirildi. İçerideki sıvı demiri tutmak için kalıp sıkıca kenetlenip kapatıldı. Ocağa geri döndüğümüzde karbon tamamen eriyik demirin içinde çözülüyor. Karbon demirin katı olmasını sağlar. Ama demiri aynı zamanda kırılgan da yapar. Bu yüzden hemen sonra magnezyumlu ferrosilisyum ekliyorlar. Bu grafitin büyük yuvarlak düğümlerini şekillendirerek ufak karbon tanelerini bir araya getirir. Ve bu grafit nodülleri metali çok daha sağlam yaparak demirde oluşan çatlaklara bir son verir. Ama magnezyum eriyik demirle birleştiğinde çok yüksek ısıda yanar. Bu yüzden tepkimeyi kontrol altına almak için özel bir akıt başlığı kullanılır. Tom, şaftın içine 1530 santigrat derecede bir miktar eriyik demir akıtıyor. Yarış devam ediyor. Metal ocaktan alınır alınmaz soğumaya başladı. Böylece döküm almak için Ricky'nin takımına başvuruluyor. 1,5 ton şaft kaldırıldı. Yok edilen pisliklerle kapağı temizlendi ve dizildi. 400 kilogram yumuşak dövülebilir demir kalıbın içine akıtıldı. Kuş tüyü kadar ince bir duman dolduğunu gösteriyor. Yedi saat sonra metal soğudu. Kalıp kırılmaya hazır halde. Kumlu kalıp titreşimli bir masa kullanılarak silkelendi. Şimdi yeni posta kutusu meydana çıktı. Kutunun gövdesi demir kapak ve kapı. Şimdi ileri teknolojiyi deneme zamanı. Bu parçalanmaz gibi görünüyor ama yapımı tamamlanmıştan çok uzak. Bu yarın yolun hemen aşağısında olacak. Ertesi sabah John McIntosh ve torunu Brian McGeek teknik atölyesine varıyor. John 50 yıldan fazladır posta kutularına rötuş yapıyor.
2: 1955'te okuldan ayrıldığımda yaptığım ilk iş aslında telefon kulübesiydi. Daha sonra pul makinalarına, polis kulübelerine, mektup ve posta kutularına geçiş yaptım.
0: Tamamen bir posta kutusuna dönüştükleri yer burası. Bu oldukça ağır bir iş. Şu anda yaşlılığı yüzünden yarı zamanlı çalışan John bu sorumluluğu torunu Brian'a devretti. Her birini bir araya getirmek Brian'ın 15 saatini alıyor. İlk önce döküm kalıbını aşındırarak pürüzsüzleştirmek zorunda. Daha sonra onu kapı için hazırlıyor. Hırsızlara karşı uzun ömürlü birkaç ağır iş kapıyı yerinde tutan menteşe pimlerini dayanıklı hale getiriyor. Ve şimdi kilitleme zamanı. Kilit uygun. Baştan aşağı ülkenin 115 bin posta kutusunun her biri için farklı bir anahtar var. Ve daha sonra 50 kiloluk kapak tepeye yerleştiriliyor. Ama postayı güvende tutmak burada bitmiyor. Sevgililer günü ya da doğum günü kartınızın bir çamura düşmesini istemezsiniz. Bu yüzden Brian en ince posta kartının bile boşluklardan kaymasını engellemek için oyun her bir tarafına yan yüzey denilen demir levhalar uyduruyor. Bir kılavuz teli takılır. Tel örgü kapı açıldığında postanın düşmesini engeller ve onun keskin dişleri hırsızları caydırır. Tamamlandığında iki kat boya ister. Kırmızı posta kutusu tabii ki. Ve Londra'da bir sokak köşesine doğru yola çıkmaya hazırdır. Taze tatlı meyveler. Neredeyse karşı konulamaz ve her sene milyonlarca ton meyve reçele dönüşüyor. Reçel süpermarket stoklarında tutulan dünyanın favori tatlılarından biri. Muazzam bir işlemden geçiyor. Nasıl yapılır dersiniz? İngiltere'nin doğusundaki Tiptree köyü. Wilkin ailesi burayı 300 yıldan fazla bir zamandır ekip biçiyor ve son çeyrek yüzyıldır meyvelerinden reçel yapıyorlar. Çiftlik yöneticisi Chris Nevenham, tarla ve bağların neredeyse tamamını idare ediyor. Bugünlerde az bulunur bir meyve olan ayvaya bakıyor. Yunanlar ve Romalılara göre ayva aşk tanrıçasına adanmıştı. Chris de bir hayranı.
3: Ayva muhteşem bir meyve. Olgunlaştıkları zaman inanılmaz bir şekilde aromatik oluyorlar. Ve tam şu anda mükemmelken toplanıyorlar. Nefis bir aromaya sahipler. Tezgah çıkardığınızda kesinlikle güzel bir reçel olacak.
0: Her ağaç hemen hemen 100 kilo meyve verir. Ama taze meyve uzun süre taze kalmaz. Bu yüzden toplanır toplanmaz meyveyi doğruca fabrikaya yolluyorlar. Neyse ki fabrika tarlanın hemen karşısında. Sorun ayvaların bir sürü çekirdeği ve kalın kabuğuyla keskin tadında. Bu yüzden önce kabuklarının soyulması gerekir. Bu makine 2 dakikada 10 kilonun üstesinden geliyor. Daha sonra sıcak suda yumuşatılıyorlar. İçlerinin çıkarılmasına hazır hale geliyorlar. 4 eşit parçaya bölünüyorlar ve çekirdeklere atılıyor. Bölünen parçaların çürük olup olmadığı kontrol ediliyor ve 8 milimetre karelik parçalar halinde küp şeklinde doğranıyorlar. Şimdi meyvenin reçele dönüştürülmesi gerekiyor. Küp şeklinde doğranmış ayva dikkatlice tartılıyor ve gerekli miktarda su ve şeker ekleniyor. Harika bir reçelin sırrı süslü malzemelerde değil, özel pişirme yöntemindedir. Sihir pişirme kazanında gerçekleşir. Tam olarak doğru sıda pişirildiğinde meyve pektin denilen bir karbonhidrat açığa çıkarır. Pektin sıvı malzemeleri jele dönüştüren doğal bir jelleştiricidir. Fabrika müdürü açıklıyor.
1: Burada reçeli 105 santigrat dereceye kadar pişiriyoruz. Bu sıcaklıkta istediğimiz ürünle katkısız şekerin %66'sını ya da %67'sini birleştiriyoruz.
0: Pişirildiğinde ayva sarı renkten koyu kırmızı bir reçele dönüşüyor. Şimdi kavanozlanmaya hazır. Kızgın sıcak reçeller pompalanıyor ve sonra kavanozların kapakları sıcak alev kullanılarak sterilize ediliyor. Kapaklar geçiriliyor ve kavanoz soğuması için soğuk bir duşa gidiyor. Bu hızlı soğutma kavanozun içindeki havayı kapağı sıkıca tutması için daraltıyor. Bandrollendikten hemen sonra ayva reçeli neredeyse satışa hazır. Örnekler ilk önce ağırlık, şeker içeriği ve asiditenin test edilip bandrollenmesi için buraya getirilmek zorunda. Son olarak her kavanozda 3 esas kalite değerlendiriliyor. Renk, yapı ve en önemlisi tat.
3: Kontrol mükemmel olmalı. Buna bakmak için sabırsızlanıyorum. Bu rengin olup olmadığını görelim. Bu koyu pembe rengi fazladan pişirerek elde ettik. Kapağı açalım. Güzel bir görünüş ve hoş bir jel. Meyve her tarafına güzel bir şekilde dağıtılmış. Bir kaşık alalım. Bu yeterli. Güzel. Hayat iksiri.

0: Yarınki sınıf çok önemli Cengiz.
1: Yarın zor. Bir kere onu bir geçtik. Yana yetişmez. Bir bakayım. 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sınıf çıkar 15 güne.
2: Diyemeyeceğiniz için. Artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız. Çünkü artık bütün Vodafone'lulara ChatGPT Go üyeliği hediye.
3: Arkadaşlar ben hiçbir şey hazırlayamadım. Ay, saatler nasıl geçmiş anlamadım. Bakacağım dolaba. Varsa bir şeyler getiririm yeriz.
2: Diyemeyeceğiniz için evdekilerle pratik neler yapabileceğinizi ChatGPT'den öğrenecek. Misafirlerinizin iltifatlarını kabul edeceksiniz.
1: Hayatım ben bu kolileri bir atayım derken kurulum kılavuzu falan komple atmışım yani.
4: Bugün burada uyuyamayacağız.
2: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız.
5: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
6: Bu otel harika.
7: Evet ve geceliği sadece 13.500.
8: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
6: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
6: Yüzden fazlasından.
8: Bak aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
7: Trivago'ya bakmalıydım.
8: Trivago'ya bakmalıydım.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
10: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos, Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
2: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
3: Atıştırmalık?
2: Yok, ben doymalık takılıyorum.
3: Bir şey diyeyim mi?
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
3: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
6: Geceliği 4200 lira.
7: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
1: Trivago. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
2: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
3: Atıştırmalık?
2: Yok, ben doymalık takılıyorum.
3: Bir şey diyeyim mi?
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
3: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
6: Geceliği 4200 lira.
7: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.

0: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
1: Trivago'da o da var.
2: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
3: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
1: Tekrar söylememe gerek var mı?
2: Otel mi? Trivago.

0: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
1: Ben Chris.
2: Ben Max.
1: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
2: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
1: Dünyanın en müthiş otomobili üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
2: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
1: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
0: Klasik araba kurtarma. Almanya 7 Temmuz Salı 19.30'da D-Max'te.

nasıl yapılır da birazdan. İsviçre peynirindeki o delikleri nasıl yapıyorlar? 20. yüzyılın en korkunç savaş tanklarından birini modifiye ederek 21. yüzyıla nasıl taşıdılar? Robot kütüphanecilerin dünyanın en büyük kitap koleksiyonunu işletmesini nasıl sağlıyorlar? Tüm bunların cevabını bulmak için sizleri bir dünya yolculuğuna çıkarıyoruz. İsviçre dağları, saatleri, inek çanları ve tabii ki peyniriyle ünlü bir ülke. En ünlü İsviçre peyniri Emmental'dir. Bu peynir dünya çapında üzerindeki deliklerle tanındı. Peki ama yeri gelmişken peynirin üzerindeki o delikleri nasıl açıyorlar? Emme Vadisi Bern kantonunda yer alır. Bir kartpostalı andıran manzaralar, karla kaplı dağlar, Alp köyleri ve uykulu görünen inekler. İneklerin yorgun olduğuna şüphe yok. Sadece bu inek ailesi tek başına senede 27 bin ton emmental yapabilmek için yeterli süt vermek zorunda. Tabii ki İsviçre peyniri yapımında ilk ayak inekler. Bu süt üreticileri ot ve samandan oluşan özel ve sıkı bir diyetteler. Günde 80 kilogram yiyorlar. Çiğnemeyle geçen yorucu bir günün ardından süt vermek üzere çiftlik evine geri dönüyorlar. Ertesi sabah saat 5'te tüm mandıra sahipleri pastörize edilmemiş bir kısım taze sütü Emmental'in 180 usta peynir yapıcısına götürüyor. Onlardan biri de Johannes Sammer. Johannes sütü bakır bir tekneye boşaltıyor. Karışıp duran taze süt katılaşarak peynire dönüşecek. İlk adım sütün kesilmesini sağlamak. Bu da iki şey gerektiriyor. Johannes sütü tam olarak 32 derecede 55 dakika boyunca ısıtarak olgunlaştırıyor. Sonra da peynir mayası denilen bir içerik ekliyor. Peynir mayası genç buzağların mide zarlarından çıkarılan kimyasallardan üretiliyor. Yani bu doğanın sütü kesme yöntemi. Aynı zamanda Johannes 3 tip bakteri içeren ve başlangıç kültürü olarak bilinen bir içerik daha ekliyor. Bu bakteriler meşhur deliklerin yapımında ileride kilit rol oynayacaklar. Peynir mayasının etkisini göstermesi 35 ila 40 dakika alıyor. Aynen bir buzağının midesinde olduğu gibi süt kesilmeye başlıyor. Doğru kıvama geldiğinde Johannes kalın kesme peyniri peynir altı suyu denen sıvıdan ayırmaya başlıyor. Bunun için de peynir arpa denilen bir çift kablo dizisi kullanıyor. Arp kesik peyniri mısır taneleri büyüklüğünde küçük parçalara ayırıyor. Karıştırma devam ederken sıcaklıkta

0: 54 dereceye yükseliyor. Tüm bu ısıtma ve doğrama işlemleri mayanın peynir altı suyundan ayrılmasına yardımcı oluyor. Yuhannis kıvamın tuttuğuna kanaat getirirse...
1: Çok iyi.
0: Maya ve peynir altı suyu büyük yuvarlak kalıplara pompalanıyor. Bu dev tekerleklerin sadece bir tanesini doldurmak için 1000 litrenin üzerinde süt gerekiyor. İnce bir ağ sıvı peynirin altının boşalmasına yardımcı oluyor. Ancak ağ tüm peynir altı suyunu boşaltmaz. Her bir damlayı sıkıp boşaltmak için peynirlere 20 saat boyunca 1700 kilograma kadar baskı uygulamak gerekiyor. Ama kalıplardan çıktıklarında peynirler hala yumuşak. Formlarını sağlamak ve çökmelerini engellemek için sert bir kabuğa ihtiyaçları var. Bir kabuk yapmak için de peynirler uzun süreli olarak tuzlu suya yatırılıyorlar. Yuhannis peynirleri elle yüklemiyor. Her biri yüzlerce kilo ağırlığında olduğu için bir çerçeve kullanıyor. 48 saatlik banyodan sonra her bir peynir sert bir dış kabuk üretmeye başlıyor. Bir sonraki adım delikleri yapmak. Aslında İsviçre peynirindeki delikler kusur gibi görünüyor olabilir. Ama aslında bu delikler peynirin çok satmasında en büyük etken. Bu deliklerin sırrı, Yuhannis'in daha önce karışıma kattığı 3 tür bakteri. Bunların ikisi laktozu ya da diğer adıyla süt şekerini laktik aside dönüştürürken, 3. tür bakteri bu laktik asidi tüketir ve böylece karbondioksit gazı açığa çıkar ki bu gaz, ünlü deliklere sebep olan baloncuklar oluşturur. Ancak sorun şu ki baloncuklar peynirden daha hafiftir. Böylece doğal olarak alt kısmı deliksiz bırakarak üst kısma çıkar. Bunun olmasını engellemek adına Yuhannis peyniri ters çevirir.
1: Peyniri haftada bir alt üst ediyoruz. Böylece baloncuklar eşit dağılıyor. İşte böyle.
0: Ancak delikler farklı hızlarda büyür. Bu yüzden Yuhannis 8 hafta sürekli peynirler etrafında dolaşarak ürünleri yokluyor. İşte bu Yuhannis'i usta bir peynir üreticisi yapıyor. Her bir vuruşta uzman kulakları deliklerin ne kadar büyüdüğünü anlayabiliyor. Delikler doğru büyüklüğe eriştiğinde peynir başka bir bölüme aktarılıyor. İşte orası da burası. Yani vadinin alt bölümü. Bu geniş depo tesisi 12 bin peynir alabiliyor. Peynirler burada bir sene boyunca 10 derecede saklanıyor. Peynirler bu depoda yavaşça sertleşiyor ve ayırt edici tatlarına kavuşuyorlar. Emantelde koruyucu kullanılmadığı için her zaman dış kabukta bir tehlike mevcut. Bunun önüne geçmek için tekerlekler haftada bir yıkanıyor. Her biri kalıbın kalıntısından temizlenmesi için ovuluyor, perdahlanıyor ve cilalanıyor. Sonra da deliklerin kapanmaması için ters yüz ediliyorlar. Peynir olgunlaştığında artık sıra emantel baş kalite biriminin başı Yurik Creek'in test etmesine geliyor. Bu büyük bir an. Eğer peynir testi geçerse resmi bir emantel olarak satışa sunulacak. Geçemezse fondü yapımında kullanılmak üzere ayrılacak. Yurik 4 kritere dikkat ediyor. Görünüm, aroma, tat ve deliklerin tutarlılığı. Her bir peynire 20 üzerinden puan veriyor.
2: Tadını kontrol edelim. Bu peynir elastik. Deliklerin hepsi dengeli dağılmış. Şimdi de tadına bakalım. Gerçekten de harika. 20 üzerinden 19,5 puan veriyorum.
0: Mükemmele yakın bir puan kazanan bu peynir artık satışa hazır. İşte bir başka emantel, İsviçre peyniri daha lezzet yolculuğuna çıktı ve üstelik delikleri de harika. Birazdan, pas tutmuş bir tankı nasıl oluyor da son teknoloji bir savaş makinesine dönüştürüyorlar? Nasıl oluyor da robotlar dünyanın en büyük kütüphanelerinden birinde bir kitabı bulabiliyorlar? Cevapları birazdan nasıl yapılır da.

0: Yarın kesinlikle çok önemli Cengiz.
1: Yarın zor. Bir kere onu geçtik. Yarına yetişmez. Bir bakayım. 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sunum çıkar 15 güne.
2: Diyemeyeceğiniz için. Artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız. Çünkü artık bütün Vodafone'lara ChatGPT Go üyeliği hediye.
3: Arkadaşlar ben hiçbir şey hazırlayamadım. Ay, saatler nasıl geçmiş anlamadım. Bakacağım dolaba. Varsa bir şeyler getiririm yeriz.
2: Diyemeyeceğiniz için evdekilerle pratik neler yapabileceğinizi ChatGPT'den öğrenecek. Misafirlerinizin iltifatlarını kabul edeceksiniz.
1: Hayatım ben bu kolileri bir atayım derken kurulum kılavuzu falan komple atmışım yani.
4: Bugün burada uyuyamayacağız.
2: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız.
5: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
6: Geceliği 4200 lira.
7: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
8: Trivago.
9: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
8: Trivago'da o da var.
10: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
11: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Magnum, taz için tasarlandı. Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Bu Amerikan ordusunun efsanevi metal savaş atı Abrams tankı. Abrams, Soğuk Savaş döneminde Rusları geride tutmak için yapıldıysa da artık yaşını iyice belli etmeye başladı. Amerikan ordusu bu tankı restore ederek ve geliştirerek son teknoloji modern bir savaş makinesine çevirmek istiyor. Peki nasıl yapılır? Lima, Ohio. Burası bir tank mezarlığı gibi. Bir ay önce bunlar işler haldeki tanklarken, şimdi hepsi soyulmuş ve çıplak bırakılmış.
1: Muhtemelen çöl fırtınası ve Irak'a özgürlük operasyonlarında kullanılmıştı.
0: Ama burası bir hurdalık değil. Burası Amerikan ordusunun Birleşik Sistemler Üretim Merkezi. Abrams da vaktinde burada üretilmişti. Carlos ve eski tank kumandanı binbaşı Todd Pollard, Abrams'ın yeniden doğuşunu izlemek üzere buradalar. 9000 Abrams'ın hayatı burada başlamıştı. Şimdi ise hepsi yeniden yapım mucizesine tanık olacaklar. İlk olarak paslarından arındırılacaklar. Bunun için bu patlama odasında kaporta üzerindeki milyonlarca küçücük bilyeli rulman yakılacak. Haftaların pasını silip atmak dakikalar alıyor. Kaporta solup ortaya çıktıktan sonra tank parlak hale geldi. Ama tankı böyle bırakırlarsa yeniden pas tutmaya başlayacağı için derhal gövde ve kule spreyle boyanıyor. Şimdi delik adıyla bilinen tankın ana gövdesi yeniden boyanmış durumda ve yeniden yapıma hazır. İşe askıya almayla başlıyorlar. Tanklar hali hazırda zorlu arazide hızlı hareket edebilme ve keskin nişan özellikleriyle bilinirler. Sıradan burkucular 63 tonluk bir tankın düzeltilmesi işleminin altından kalkamazlar. O yüzden onlar yerine bir dizi özel imal tüpü, yani burulum barları kullanıyor.
2: Bar çok küçük artışlarla dönerek gerçek bir burkucu gibi hareket ediyor.
0: Sistem o kadar etkili ki tekerlekler gözle görülür şimdi aşağı yukarı hareket etse de içerideki ekip hiçbir sıçrama hissetmiyor. Bu da hedefin vurulmasını çok daha kolay hale getiriyor. Ekip için tank kullanmak, limuzin sürmek gibi. Kablo ve transmisyonlar eklendikten sonra Abrams yeni yakıt türbin motorunun takılması için hazır. Bu tıpkı kompakt bir jet motoru gibi olsa da dışarı sıcak yakıt göndermektense tankın vites kutusuna bağlı ön aksı döndürmek için yüksek basınçlı egzoz kullanıyor. Buradan da enerji paletlerin çekişini sağlayarak çark dişlilerine aktarılıyor.
3: Bu çok kaba bir türbin motoru. Çok zor koşullar için yaratılmış bir motor. İşlediği yerlerde sürekli çamur, kaya ve kirpas olacak.
0: Bu motor 1500 beygir gücünde ve Abrams'ı saatte 30 kilometre hıza 7 saniyede çıkarabiliyor. Ancak sorun şu ki Abrams inanılmaz bir oranla yakıtı resmen içiyor. 1 litre yakıtı 400 metrede tüketen tankı düşman arazisinde kullanıyorsanız tank için bir benzin istasyonu bulmak pek de olasız değil. Bu yüzden motor her tür yakıtla çalışabilecek şekilde yeniden modifiye ediliyor.
1: Coğrafi olarak dünyanın neresinde olacağımızı hiçbir zaman bilemeyiz. Elimize hangi yakıt geçerse kullanabilmeliyiz. Dizel de olur, sıradan benzin de olur, tekne dizeli de olur, hangi yakıt türü olursa olsun.
0: Savaşta sahip olmak isteyeceğiniz bir başka şey de şaşırtma unsuru. Abrams'ın motoru son derece sessiz. Hatta o kadar sessiz ki askerler ona fısıldayan ölüm adını vermişler.
1: Çok sessiz olduğundan biz de ölümcül tehlike olabiliyoruz.
0: Sonraki iş tankın üst kısmı. Farklı bir hatta tankın kulesi hazırlanıyor. Burada tankın 3 ya da 4 kişilik ekibi cephanelerinden 1 metreden az mesafede oturarak çalışıyor. Bir tank ekibi kendi cephaneliğini vurmaktan en az düşmandan korktuğu kadar korkar. Eğer tank böyle bir şey yaparsa kendilerini öldürecek bir gücü ateşlemiş olabilirler.
3: Burası cephane depo kapısı. Bu kapının arkasındaki depoda tüm cephane saklanıyor. Diğer tarafta da öyle. Şuraya bakarsanız iki delik görürsünüz. Bunlar patlama panelleridir. Eğer bir aracın arkasından bir sızma mevcutsa bu paneller harekete geçerek bir patlama yaratır. Ve bu yolla ekibin güvenliğini sağlar.
0: Bir başka ileri teknoloji iyileştirme ise tank kumandanını keskin nişancılardan korumak.
2: Merhaba Carlos.
1: Merhaba Carl. Vay canına, ne yapıyorsun?
0: Zırhla kaplanmış bu göz ve algılayıcı paketi tank kumandanının etrafında neler olup bittiğini görmesini ve tankın ağır makineli silahlarını kafasını kuleden dışarı çıkarmadan kontrol etmesini sağlıyor. Böyle bir teknoloji Todd Irak'ta tanklara komuta ederken henüz yoktu. Tabii olsaydı keşke diyor.
3: Burası tankın içini görebileceğiniz gerçek ekran. Aynı görüntüyü göreceksin.
2: Evet.
3: Güzel.
1: Evet.
3: Güzel. Gerçekten iyi. Tamam, şimdi ateşlersem hedefi vurabilirim.
2: Evet, doğru. Tek yapman gereken tetiği çekmek.
3: Bu kesinlikle müthiş bir gelişme. Kendini açığa çıkarmak zorunda olmayan bir komutan bu tankı çok rahatlıkla kullanabilir. Ayrıca geceleri de görüş sağlıyor ve bir de tarama
2: doğru
3: çözümü var.
2: Evet.
3: Keşke bizde de olsaydı.
0: Kule neredeyse tamam. Tek eksik parçası silahı. Almanlar 120 milimetrelik 5 metre uzunluğunda ve 3 tondan ağır yivsiz silah tasarladı.
3: Bu tank, bu silah nedeniyle gezegenin en ölümcül silahı. Ana silah ateşlendiğinde ön sıradaki iki tekerleği yerden kaldırma gücüne sahip.
0: Silahın menzili inanılmaz. Bir bombayı 4 kilometrelik bir menzilden atabilir ve bunu müthiş bir isabet gücüyle yapar. Tabii silahın başındaki silahın namlusunu doğru ayarlarsa. Bu noktada doğal olarak namluyu doğru noktaya ayarlamak kritik önem taşıyor. Termal görüntüleme gece görüşü standart hedefleri göremediği için bu siyah kutunun ortasındaki ısıtılmış bir çarpıyı amaçlıyor. Abrams yükseltme işleminin nihayet tamamlanması ve Todd'un yeniden yapım konusundaki istekliliğiyle savaş tankı sistemi yeniden yükleniyor.
3: Yaklaşık 7 senedir M1'deyim. O yüzden bunu 4 gözle bekliyordum. Çok eğlenceli olacak. Her zaman eğlenceli olmuştur. Küllenmiş bir ateşi yeniden canlandırmak gibi bir şey.
1: Harika görünüyor. Tüm dünyanın en korkulan savaş tankı bu.
0: Test içinse Abrams'ın maksimum hızı saatte 67 kilometre. Eğer kumandan bir tehlike saptarsa aniden durması da gerekiyor. Abrams müthiş bir şekilde 10 metreden kısa bir mesafede durabiliyor. Bu bir aracın ihtiyaç duyduğunun yarısı. 40 derece eğimli bir araziye tırmanabiliyor. Ve akıntıların arasından geçerek 2 metre derinliğindeki nehirleri aşabiliyor.
3: Tankla ilgili hiç durmadan yapıp durdukları gelişmelere bayılıyorum. Tüm bunlar tankı sadece daha dayanıklı kılmakta kalmıyor, aynı zamanda daha tehlikeli ve de ölümcül savaş sahalarında bizi canlı tutmak üzere daha asker merkezli bir sistem haline getiriyor.
0: Lima'daki ekibin sayesinde Abrams hala dünyanın en korkulan savaş tanklarından biri olmaya devam ediyor. İngiliz kütüphanesi 115 milyon kitap, el yazması, harita ve 2000 sene geriye giden koleksiyonları bünyesinde saklıyor. Tabii dünyanın en büyük koleksiyonunda istenilen bir öğeyi bulmak kolay iş değil. Peki nasıl yapılır dersiniz? İngiliz kütüphanesi neredeyse 400 sene önce kuruldu ve o günden bu yana gelişmeye de devam ediyor. Merkezde yer alan Kraliyet Kütüphanesi'nde 3. George tarafından bir araya getirilen 65 bin koleksiyon bulunuyor. Kütüphanedeki her bir kitap gibi bu deri ciltler de hala ziyaretçilerin kullanımına açık. Bunlar Karl Marx'tan Mark Twain'e birçok isimce kullanılan nadir bir koleksiyonun parçaları. Her sene 3 milyondan fazla öğenin eklenmesiyle kütüphanenin 11 kilometrelik basamak sistemli bir ekraf sistemine ihtiyacı oldu. Her sene yaklaşık 500.000 araştırmacı buraya gelerek 4 milyon başka kitap soruyor. Bunun için kütüphaneye bir kütüphaneci ordusu gerek ama onlar bunun yerine robotları kullanıyor. Araştırmacı Laura Harris hangi kitabı isteyeceğini saptamış. Kütüphane bilgisayarının kataloğuna faresiyle tıklayarak seçimini onaylıyor. Sistem devreye giriyor. Londra merkezinde yer alan kütüphane sadece 12 milyon kitabı barındırabiliyor. Ve Laura'nın istediği kitap, pigmen utaşların çiftleşme davranışları üzerine biraz belirsiz bir istek. Bu küçük sayfa döndürücü, Yorkshire'ın 300 kilometre kuzeyinde yer alan kütüphanenin ek depo binasındaki milyonlarca kitap arasından istenileni bulup çıkarmak üzere tasarlanmış. Bu kendi türünün en gelişkin örneği. İçerisi tıpkı bir uzay istasyonu gibi. Üstelik öyle hissetmenize yol açan tek şey de bu değil. Tıpkı bir uzay istasyonu gibi bu sistemde kendi iç atmosferik koşullarına sahip. Düşük oksijenli ortam, yangınları engellemek ve koleksiyonu kitap kurtlarından ve diğer haşeratlardan korumak üzere tasarlanmış. Ama bugün bakım günü olduğu için çok kısa bir süre için oksijen seviyesi normal seviyelere çıkartılıyor. İngiliz kütüphanesinden Steve Morris bize etrafı gezdirecek.
1: Öyle gibi gelmese de burası bir kütüphane. Dünyanın en ileri kitap depolama sistemlerinden biri. Düşük oksijen yangınları önlüyor. Ortam kontrol altında tutularak koleksiyon korunmuş oluyor.
0: Yani Laura kitap isteğinde bulunduğunda Boston Spa'daki bilgisayarlar tarafından hidrolik kütüphane robotlarını kontrol eden 7 bilgisayardan biri sistemi harekete geçirerek 262 kilometre uzunluğundaki raf sisteminde bir yolculuk başlatıyor. Bu robotlar kitap okuyamıyor olabilir ama kitapların üzerindeki barkodları yüksek hızla okuyorlar. Kitaplar kasalarda saklanıyor. Her biri barkoda sahip. Robot doğru adaya doğru yol alıyor. Doğru rafın önünde durup Laura'nın istediği kitabı bulup çıkartıyor. Robot daha sonra bunu kontrol alanına gönderiyor. Bir gecede Laura'nın kitabı Yorkshire'dan Londra'ya getiriliyor. Ertesi sabah kitap kütüphanenin bodrum katındaki devasa depoda yer alan on binlerce başka kitabın yanına gönderiliyor.
2: Ve de dağıtıyor.
0: Okuyucunun istediği kitabı okuma odasına ulaştırmak mekanik kitap teslim sistemi mühendisi Gary Hall'un görevi.
2: Mahfazının işi tamam olunca kontrol bilgisayarı okuma odasına giden en kestirme yolu hesaplıyor.
0: Her hafta yaklaşık 3000 mahfaza sisteme teslim ediliyor. Kitaplar sistemden de doğruca okuyucuya gönderiliyor. Ve işte Laura kitaplarına kavuştu. İyi okumalar.

Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Mario, haz için tasarlandı. Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disk Oreo ile aç kalbini yazar.
1: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
2: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
3: Ama bir mucizeye gerek var.
2: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
3: İşte bu Fairy mucizesi.
2: Fairy 30 dakikada mucize.
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da da var.
7: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
6: Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
4: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
6: Tekrar söylememe gerek var mı?
8: Otel mi? Trivago.
0: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
9: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
10: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
11: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
0: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye 7 bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

0: İnternet dünyasında kendinden menkul bilimciler kendilerini filme çekiyor. Bu internet kahramanları tuhaf deneyler, olağan dışı icatlar ve inanılmaz hareketler yapıyor. Bunları nasıl yaptıklarını, neden yaptıklarını anlamak ve en iyilerini seçmek için önemli bilim insanlarından oluşan bir ekip topladık. Bilim ama bildiğimiz bilim değil. Bu yüzden evde denemeyi aklınızdan bile geçirmeyin.
1: Uyarıldınız.
0: Bu bölümde kargaşanın efendilerinin kendilerini bilim adına katliama, anarşiye ve yıkıma sokmaktan çekinmeyen mucitlerin en iyi 20 tanesini seçiyoruz.
2: Kargaşanın efendisi olabilmek için hayatınızın bir kaos teorisinin olması gerekiyor.
3: Bilimin muhteşemliğini deli anarşisine çevirmeniz lazım.

0: lazım.
1: Manyakça bir şey yaparak sıkıcı olanları yenen birini arıyorum.
2: Kanada'da dinamik ikili Dustin ve Rory, alüminyum folyonun dayanıklılığını ölçmek için spor salonundalar.
3: Folyoyu sarıyoruz, sarıyoruz, sarıyoruz, sarıyoruz. Kalın oldu.
2: Peki bu metalik başyapıtı nasıl sınayacaklar? Kargaşa yaratarak elbette.
1: Alüminyum folyodan duvara saldıran insanlar var. İnternet başka ne işe yarar ki?
4: Distansı hata mı? Yok. Distansı olan folyo.
2: Bu kadar ince yapraktan yapılmış bir duvar nasıl bu kadar aşılmaz bir engel oluyor?
4: Metaller birbirlerine devamlı bir yapıyla bağlı değildirler. Düzenli yapılardan oluşan ve nebze denilen cepleri vardır. Bu nebzeler kuvvetlidir. Yırtılması zordur. Nebzeler arasındaki sınırlarsa zayıftır. Yırtılması kolaydır. Yani alüminyum folyoyu yırttığınızda aslında bu sınır çizgilerinden yırtmış oluyorsunuz.
5: Eğer tek bir yaprak alüminyum folyo olsa vurulduğu zaman esner ve kırılır. Ama bu olayda birçok alüminyum folyo yaprağı var. İlk yaprağı vurulduğunda esnemeye başlıyor. Sonra ikinci kata temas ediyor ve o da esniyor. Ve belli bir kuvvet kazanıyor. Bunu bütün katlara geçiriyor. Yani katlar yırtılacaklarına kuvveti tümüne geçiriyorlar.
6: Alüminyum folyo sonunda yırtılacak. Çünkü vurulan bütün darbeleri hisseden bir bölüm var. Burası da folyonun çubuklara bağlandığı yerlerin tam üstü.
5: Alüminyum duvara her vurulduğunda darbenin dalgası bir düzlem boyunca kenarlara kadar hareket ediyor.
6: Sonunda kenarları daha fazla kayamaz oluyor ve yırtılıyor.
2: Konu metalik kargaşaysa kimse bu ikilinin eline su dökemez. 1960'larda yapılan bu apartmanlar bir zamanlar Batı Avrupa'nın en uzun binalarıydı. Ha, artık değil tabii. Neyse ki Darren Girwin kaosu yakalamak için iş başındaydı.
0: Bu yıkımın gerçekten de insanı büyüleyen bir yanı var. Boom,
7: boom. Bir terslik var.
2: Bu iki kule ayakta kalacak mıydı yoksa?
8: Ne oldu ki?
2: Bilmiyorum Rachel. Dur bir daha seyredelim.
0: İskoçya'da her şey süper sert. İnsanlar da, viski de, binalar da.
2: Peki ama bu iki kule neden devrilmedi?
5: Burada patlayıcıları yerleştirme planı bu iki binayı devirmek üzere yapılmış. Tıpkı ağaç keser gibi. Bir ağacı keserken bir tarafında üçgen şeklinde oluk açarsın. Ağaç o yöne devrilir.
9: Bu teknik binanın yapısal olarak sağlam olan kısmının devrilirken bütünlüğünü koruma ilkesine dayanır.
10: Yıkım uzmanları dinamitle birlikte ODS kullanıyorlar. ODS çok çok hızlı iş görüyor ve hızı saatte 30 bin kilometre.
9: ODS çeliğinin içine yerleştirildikten sonra dinamitin daha yavaş olan patlayıcı gücü binayı ileri doğru itiyor.
5: Buradaki sorun patlama sırasında yeterli oluklama yapılmamış olması.
2: Oluklama mı?
5: Bu binaların iskeletleri çelik. Her bir çelik sütun farklı boyutta. Dolayısıyla nereye hangi patlayıcıları yerleştireceklerini ve her birine ne kadar yerleştireceklerini bulmak çok zor.
9: Devrilen binalarda doğru olan şu. Binanın yarısı zarar görüyor. Devriliyor ve çöküyor. Ayakta kalan iki binadaki yanlışlıksa şu. Binaların her iki yanı aynı anda çöküyor. Diğer kısmı aşağı iniyor.
8: Yani binaların üst katları hala kiralık değil mi?
2: Silah meraklısı Derek Miller'la silah arkadaşları Whit ve Jeff karşılarına dizdikleri su dolu balonları ziyan ediyorlar. Bilim aşkına elbette.
4: Bunların balonlardan alıp veremedikleri ne?
2: Kaç tane balonu patlattığına bakarak tabancalarının gücünü ölçmek istiyorlar.
6: İşte fen dersinde asla göremeyeceğiniz bir deney.
2: Su dolu balonlar yumuşak ve gergin. Bu kadar güçlü silahlarla nasıl baş edebilirler?
5: Su kurşunu durdurmakta çok etkilidir. Çünkü su havadan 800 kat daha yoğundur ve sıkıştırılamaz.
0: Yani kurşun ileri gidebilmek için çok daha fazla bir kütleyi itmek zorunda kalıyor. Sonuçsa sürükleme.
5: Sürükleme ne kadar büyükse kurşunun kinetik enerjisini veya hareket enerjisini kaybetmesi o kadar hızlı olur. Yani kurşun çok hızlı bir şekilde yavaşlayarak durur.
0: Burada tuhaf olan şey şu, en güçlü kurşun 44'lük magnum. Balonların çoğuna girmiyor. Bunun nedeni de kurşunun kinetik enerjisinden fazlasının iş başında olması. 44 magnumun yumuşak bir kurşun ucu var. Bu uç suya çarptığı anda deforme olup yelpaze gibi açılır. Bu da sürüklendiği yüzey alanını arttırır ve kurşunu yavaşlatır.
5: 45'lik otomatik kurşunun içinde daha az patlayıcı olmasına rağmen daha fazla balondan geçip gidiyor. Bunun nedeni geniş yüzeyinin olması. Yelekleri bile delip geçer. Ucu açıldığı için aerodinamiği fazladır. Bu da daha az sürüklenmeye maruz kalması demektir.
0: Sonuç şöyle, 45'lik otomatik 44'lük magnuma göre 2 balon daha patlatıyor. Toplam olarak 7 balon.
2: Derek Miller'la keskin nişancı kardeşleri dünyayı su dolu parti süslerinden başarıyla koruyorlar. Uyarıldınız.
11: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
12: Ne?
13: Kazancım net, sigortam net.
14: Geceliği 4200 lira.
15: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
16: Trivago.
17: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
16: Trivago'da da var.
18: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
16: Trivago'da o da var.
19: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
20: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
16: Tekrar söylememe gerek var mı?
19: Otel mi? Trivago.
21: Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensin. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
22: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
23: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Haz peşindeysen.
24: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
25: Servis geldi, çantam hazır mı?
23: Herkese yetişiyorsun ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
14: Geceliği 4200 lira.
15: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
16: Trivago.
17: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
19: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
23: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap.

0: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
1: Ben Chris.
2: Ben Max.
1: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
2: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
1: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
2: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
1: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
0: Klasik araba kurtarma Almanya 7 Temmuz Salı 19.30'da D-Max'te.
3: Uyarıldınız. Kargaşanın efendilerinin en kaotikleri sıralamasına tekrar hoş geldiniz. Şimdi sıralamada 16. olan videoyu izliyoruz. Hendrix'in Stratocaster'ından Slash'in Les Paul'una kadar rock gitarcıları enstrümanlarını büyük ciddiyetle seçmişlerdir. Rob Scallon ise tek telli küreğiyle çok daha farklı bir seçenek sunuyor. Evet Rob, çal bakalım kargaşayı.
4: Küreği gitara çevirmek mi? Hiç anlayamadım.
3: Aç kulağını dinle o zaman. Bu rock katliamı Rob'un kürek gitarından geliyor.
4: Nihayet metal müziği ve bahçecilik bir arada.
3: Rob'u sincaplara serenat yaparken bırakıp Georgia'ya kürek gitarın yaratıcısı Bob Claggett'le buluşmaya ve bu manyakça enstrümanı neden yaptığını sormaya geldik.
5: Rob'la ben internette ayrı ayrı müzik yapıyorduk. Birkaç kez işbirliği yaptık. Sonra ben YouTube'da projeler yapmaya başladım. Benim bir şeyler yaptığımı görmüş, bana ulaştı ve kendisine bir gitar yapmamı istedi. Başlayıp bitirmek 2 günümü aldı. Yani çok uzun sürmedi. Aslında küreği bulmak, gitarı yapıp bitirmekten daha uzun sürdü.
3: Peki Bob eski paslı bir küreği bu tek telli rock yıkım silahına nasıl dönüştürebildi?
6: Kürek gitarı yapabilmek için Bob öncelikle sapını modifiye etmiş. Önce yeterli boyda kesmiş ve sonra da tepesini gitarın boynunu oluşturacak şekilde düzleştirmiş.
7: Bob sonra kürek sapının ucuna akort vidası takmış ve tek gitar telini takıp germiş.
5: Bunun en önemli kısmı çalışması için elektriğin gerekli olması. Bu bir elektro gitar alıcısı. Bu telin titreşimini yakalıyor. İşte bu yüzden teli alıcıdan geçirerek her şeye koyabilirsiniz.
7: Alıcı alüminyum, nikel ve yün bobininden oluşuyor. Böylece güçlü kalıcı bir mıknatısla kalıcı manyetik alan oluşturuyor.
8: Tel zaten manyetik olan çelik ve nikelden yapıldığı için tel tek başına kendi manyetik alanını oluşturuyor.
7: Tel gerildiğinde telin manyetik alanı alıcının manyetik alanını değiştiriyor ve böylece bakır telde bir sinyal oluşturuyor. Bakır telin sinyali büyüyor ve sinyali sese dönüştürüyor.
5: Gitarı bitirdikten sonra bir saat çalmaya uğraştım. Doğru dürüst bir şey çalmayı başaramadım.
3: Tamam. Peki bu gitarı çalmak neden zor?
7: Normal gitarda belli bir sesi çıkartabilmek için parmaklarını nereye koyacağını gösteren çizgiler olur. Bu gitarda bu çizgilerden yok. Yani Bob istediği sesi çıkartabilmek için tecrübesini kullanıyor.
9: Parmaklarını sapın altında ve üstünde dolaştırarak telin uzunluğunun efektini değiştiriyor. Yani titreşimin frekansını değiştiriyor. Müziği bu şekilde yapıyor.
5: Rob benden gitarı perdesiz ve tek telli yapmamı istedi. Benim için çok iyi oldu. Çünkü perde koymak daha çok iş çıkarıyor. Bunu istediğiniz kürekle yaparsınız. Düz olan her şeyle. Kürek gitarla gurur duyuyorum. Kullanıldığı ve çok güzel müzik yapıldığı için gerçekten çok mutluyum.
3: Metal müzikten sonra şimdi de biraz pop. Bir sürü balonla balistik bir kargaşa yaşamıştık zaten. Şimdi ise daha fazlasını göreceğiz.
10: Bir iğne falan saklamış kesin. Bu gerçek değil.
3: İnansan iyi olur. Vladimir Maric bir damla portakalla balonları patlatabiliyor.
11: Keşke yorum yapabilecek durumda olsam.
3: Birkaç damla portakal suyu balonu nasıl bu hale getirebiliyor?
10: Portakal kabuğunda limonin denilen bir kimyasal bulunur. Balonun patlamasının gerçek sorumlusu odur.
11: Limonin non-polar bir hidrokarbondur. Yani karbon ve hidrojenden oluşur ve toplamda hiç yükü yoktur.
10: Lastik uzun polimer zincirlerinden oluşur. Limonin gibi o da non-polar hidrokarbondur. Limonin lastikle buluştuğunda çözülmeye yol açar.
11: Yani limonin lastik üzerine fışkırtıldığında limonin molekülleri uzun lastik zincirinin arkasına sızabilir.
10: Lastiği çözer, balonda delik açılır ve pat diye patlar. Balonun bu kadar hızlı patlamasının bir nedeni de suyla dolu olduğundan lastiği gerip inceltmiş olmasıdır. Limonin üstüne damladığında çok az bir miktarı çöker ve bam! Balon patlar. Göreceksiniz, olmayacak.
3: Peki uzmanlar, balon tımarhanesi açma konusunda sıra sizde.
11: Hadi.
3: Yaptığını beğendin mi Portakal?
11: Muhteşem.
3: Yavru kediyle oynayan bir bebekten daha şeker bir şey olabilir mi? Ama yavru kedi büyüyüp aslan olduğunda o kadar şeker olmayabiliyor. Evet, hatta dehşet veriyor.
12: Bebeğin anne babası hocama fazla güvenmiş.
3: Jack bebek, insan yiyen aç aslanı av olmadı tabii ama internet dünyasının dikkatini öyle çekti ki 7 milyona yakın tıklandı.
10: Evet, aslanı beslemeyi unutan kim?
3: Aslana yemek olmaktan bir cam tabakası sayesinde kurtulurken Jack nasıl bu kadar sakin olabiliyor?
13: Küçük Jack aslandan korkmuyor çünkü her ana baba bebeklerin korkusuz doğduklarını bilir. Yabancılar, yükseklik gibi şeylerden korkmak hayatımızın sonraki evresinde gelişir.
14: Bu çevremizi öğrenmek için ihtiyaç duyduğumuz evrimsel bir uyumdur. Eğer her şeyden korkarsak hiçbir zaman öğrenemeyiz.
12: Hatta kalkıp yürümek, ne yiyeceğini, ne yemeyeceğini, nereye gideceğini bilmek de öyle. Eğer bir bebek ne kadar fazla riskle karşı karşıya olduğunu bilse hiç mutlu olmaz.
13: Bu klipte gördüğümüz hayvanlardan korkmak gibi korku tepkilerinin çoğunu 4, 5 ve 6 yaşlarından sonra geliştiririz.
14: Aslında bebeğin etrafında ebeveynler ya da başka koruyucu figürler olduğunda amigdalanın, yani beynin korkuyla ilgili bölgesinin daha yavaş geliştiği görülmüştür.
15: Jack tam arkanda.
14: Yabancılardan, yükseklikten ya da aslanın dişlerinden korkmak artık bağımsızlaşmaya başladığımız döneme özgüdür.
12: İşte bu yüzden çocuklarınızı aslanın yanına bırakmayın.
3: Bu inanılmaz görünüşlü makine nedir acaba?
10: Bu fen öğretmeni Bob'un bobin tetikli etanolle çalışan film kutusu atan Gatling silahı.
3: Peki bu uzun isimli alet ne işe yarıyor?
16: 20 saniyede yaklaşık 315 film kutusu atıyoruz.
9: İşte en sevdiğim fen öğretmeni.
14: Bayıldım. Boom, boom, boom.
3: Peki Bob 20 saniyede 315 film kutusunu nasıl atabiliyor?
10: Bob diski yapmak için gator tahtası dediğimiz iletken olmayan bir malzeme kullanmış. Sonra da 315 film kutusunun kapağını spiral şeklinde yapıştırmış.
11: Bob sonra her kapağın içine hatasız delik açmak için bilgisayarla kontrol edilen bir sistem kullanmış. Sonra da film kutusu kapağı sıralarının arasından teller geçirmiş.
10: Bu kapakların hepsine etanolle dolu film kutusu takmış. Bob tetik olarak Tesla bobini kullanıyor. Bu yüksek frekanslı, yüksek voltajlı bir jeneratördür. 250 bin voltluk bir bobindir.
3: Çok etkileyici.
16: Şimdi büyük bir kıvılcım çıkarıyor.
3: Çok parlak.
10: Bob çarkı çevirirken Tesla bobininin çıkardığı kıvılcımlar tellerin üzerinde zıplıyor ve teller boyunca hareket ediyorlar. Elektrik etanolü ateşliyor. Bol enerji çıkaran daha küçük gazlar halinde parçalıyor. Bu gazlar kutularla daha sık çarpışarak basıncı artırıyorlar.
11: Basınçtaki bu artış film kutularını 12 metreye kadar fırlatmaya yetiyor. İşte bu harika.
10: İletken olmayan tahta her kutu setini izole ediyor. Tesla bobini her dönüşte bir kez daha ateşleniyor.
11: Böylece 315 kutu 20 saniyede atılabiliyor.
3: Kargaşanın efendilerinin kürekle müzik yaptıklarını gördük. Ancak birazdan aşırı büyük bir go-kartla kaos yaratanları göreceğiz. Uyarıldınız.
17: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonumuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlı.

0: Ve 12 aya varan taksit için...
1: Ne?
2: Kazancım net, sigortam net.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
8: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
5: Tekrar söylememe gerek var mı?
7: Otel mi? Trivago.
9: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
10: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
11: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
12: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
13: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
14: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care ile en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
15: Bu otel harika.
16: Evet ve geceliği sadece 13.500.
17: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
15: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
18: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
19: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
18: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.
20: Ben Chris.
21: Ben Max.
20: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
21: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
20: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
21: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
20: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
22: Klasik araba kurtarma. Almanya 7 Temmuz Salı 19.30'da D-Max'te.
23: Uyarıldınız. Sıralamamıza tekrar hoş geldiniz. Kargaşanın efendilerini kutluyoruz. Bir karavan yolun sonuna geldiğinde kendini genelde hurdalıkta bulur. Ancak Fred Williamson eskimiş mobil evinin yeni bir yaşamı hak ettiğine karar vermiş.
24: Dev bir go-kart mı? Aman Allah'ım.
23: Fred dev go-kartını denemek için onu normal bir go-kartla karşılaştırıyor.
25: Hazır, başla!
23: Bu Calut'a karşı Davut Savaşı tamı tamına 7,5 milyon kez izlenmiş.
26: Bu arkadaşlar motorlu evler dünyasını çok gerekli bir kargaşaya sokmuş.
23: Fred hurda bir karavanı dev go-karta nasıl dönüştürdü?
27: Fred 1986 model motorlu evi almış, iskeleti ve motoru kalıncaya kadar sökmüş. Bu da koca go-kartın ana gövdesini oluşturmuş.
28: Bu canavara go-kart havası vermek için de koltukları, direksiyonu ve diğer her şeyi aracın arkasına yerleştirmiş.
29: Go-kart'a ciddi bir lastik potansiyeli taşımış. O koskocaman 120 santimetrelik lastikleri takmış. Bunlar gerçekten büyük.
28: Fred'in dev go-kartını normal boyutlarda bir go-kartla kıyasladığımızda dev go-kart hemen kendini belli ediyor. Dev lastikler, bolca tork, süper hızlı gidiyor.
0: Küçük adamın go-kartıyla büyük adamın go-kartı arasındaki destansı karşılaştırma bu.
28: Ama köşeleri iyi dönemiyor.
29: Normal go-kart alçak ve çok hafif. Yani köşeleri çok rahat dönüyor. Büyük olansa ağır ve yerden çok yüksek. Yani köşeleri dönerken bayağı çuvallıyor.
28: Köşelerin dönüş açısı çok geniş.
29: Boyu tam 9 metre.
28: Yani normal bir go-karttan 6 kat daha uzun.
29: Bize büyük olanın daima en iyi olmadığını gösteriyor ama kargaşa yaratmak bakımından çok uygun.
24: Vay canına, eldivenler hakikaten çarpıcı. Bunlar da ne böyle? Kelimenin tam anlamıyla...
1: Eldiven elektrikleniyor.
24: İnternet mucidi Greek Gadget Guru, Tony Stark'ı çok gururlandıracak bir çift eldiven yapmış.
2: Güç ellerinizde.
24: 28 milyon volt taşıyan bu kargaşa eldivenlerini en iyisi uzmanlara bırakalım.
29: Kedinizi bunlarla sevmeseniz iyi olur.
24: Bu elektrikli eldivenleri nasıl yapmış peki?
28: Eldivenlere elektrik vermek için eldivenin dışındaki metal parçaları birleştiren telleri yerleştirmek için zımba tabancası kullanmış. Eldivenin ayak kısmında bu tabancayı açıp kapatan bir alet yerleştirilmiş. Dokunduğu anda çıt çıt. İşte aynen böyle açılıyor.
29: Eldivene teller yerleştirmiş. Parmaklar arasında zıt akım var. Bir tanesi pozitif, dört parmağı ise negatif.
3: Eldiveni çalıştırmak için iki zıt akımı bir yüzeye bağlamış.
29: Devresini böyle tamamlayınca bir elektrik arka ortaya çıkıyor ve biz de ne kadar hoş bir şey olduğunu izliyoruz.
3: Eldiven gayet güvenli çünkü lastikten yapılmış. Lastik son derece iyi bir yalıtıcıdır. Yani elektriği hiçbir şekilde iletmez. Bu yüzden elektrik çarpmıyor.
4: Bu arkadaşı tebrik etmek istiyorum ama kesinlikle çak yapmak istemiyorum.
24: Şu ana kadar kargaşanın efendileri balonları vurdular, alüminyum folyoları patlattılar. Ama ilk ona girerken artık çok hassas bir operasyona odaklanmanın da zamanı geldi. Bu oyunun kuralları basit.
3: Bir dakikanız var ve olabildiğince çok parça toplayacaksınız.
24: Kanadalı Madcap kardeşler ailenin favorisiyle bu kargaşa ortamına katılmaya karar vermişler.
5: Aman tanrım, bu da ne böyle?
24: Hatalı hamle yapanı paintball'la vuruyorlar.
29: İnanılmaz saçma bir şey bu.
3: Kaybedince böyle oluyor.
1: Tıp fakültesi çok daha zordur.
24: Madcap kardeşler bu tatlı oyunu popoda kötü bir acıya nasıl dönüştürmüşler?
6: Bu oyunda deliklerin etrafını metal sarıyor. Cımbız da metalden yapılma. Eğer cımbız deliğin kenarına dokunursa bir elektrik devresi oluşup tamamlanıyor ve paintball'la ateş ediliyor.
3: Oyunun ışığını ve vızıltı sesini çıkarmışlar. Bazı tellerle devreyi ta paintball silahına kadar uzatmışlar. Sonra da bir solenoide bağlamışlar.
6: Solenoid sımsıkı sarılmış bir tel bobin. Solenoid açıldığında bir manyetik alan oluşturur ve manyetik alanın içindeki metal piston bu manyetik alanla yer değiştirir. Solenoid tarafından hareket ettirilir.
1: Bu piston paintball silahının tetiğine bağlı. Hareket ettiği zaman tetiği çekiyor ve silahı ateşliyor.
6: Maalesef bu oyunda kaybeden daima berelenir.
8: Hey, şuna baksana. Olamaz.
24: Peki, buraya ait olmayanı bulabildiniz mi?
6: Şimdi karşınızda İngiliz yurtseverlerine karşı robotlar.
24: Karşınızda sanal oyuncu ve takım arkadaşları. Bu robot gibi koşan şeyler saatte 32 kilometre hızla hareket ediyor. Çok ucuza çalışıyor ve ne atarsanız atın fayda etmiyor.
29: Silkelenip kalkıyor ve devam ediyor.
24: Doğru, zıplayıp kalkıyor ve devam ediyor.
1: Mükemmel bir futbolcu. Kabul edin, kolu da yok.
24: Biz de New Hampshire'da çiçeği burnunda mühendisler Kuyu Connell ve Elliot Kanster'la buluştuk ve bu robotu neden yaptıklarını sorduk.
0: Bilim maç gününde büyük şeyler olması gerekmediğini gösteriyor. Pratikte sürekli tekrar eden darbeler tehlikeli sakatlıklara yol açıyor. Bizi de böyle bir şey yapmak için motive eden durum tam olarak buydu.
23: Evet, uzmanlar futbol oynamak neden kötüymüş bakalım.
28: Futboldaki en kuvvetli darbelerin bir ton tuğlaya çarpmakla aynı olduğu biliniyor. Gerçekten bir ton tuğla.
29: Tekrarlanan bu çarpmalar oyuncular için gerçekten tehlikeli. Yani robot kullanmak oyuncuların sakatlıklarını azaltıyor ve koruyor.
23: Robotla çarpışmak 100 kiloluk sol bekle çarpışmaya benzemiyor değil mi?
7: İlk temas ve çarpışma insanla çarpışmaya çok benziyor. Sanki robotun kütlesi ve ağırlığıyla aynı etkiyi alıyorsunuz. Ama farklı olan üzeri kapsamı.
28: En kuvvetli darbelerin bir ton tuğlaya çarpmakla aynı olduğu biliniyor. Gerçekten bir ton tuğla.
29: Tekrarlanan bu çarpmalar oyuncular için gerçekten tehlikeli. Yani robot kullanmak oyuncuların sakatlıklarını azaltıyor ve koruyor.
23: Robotla çarpışmak 100 kiloluk sol bekle çarpışmaya benzemiyor değil mi?
7: İlk temas ve çarpışma insanla çarpışmaya çok benziyor. Sanki robotun kütlesi ve ağırlığıyla aynı etkiyi alıyorsunuz. Ama farklı olan üzeri kaplanmış yumuşak bir süngerin...

0: Bütün ağırlığı alt kısmında, yani ağırlık merkezi aşağıda. Böylece düştüğü zaman kendini doğrultuyor. Tekrar ayağa kalkıyor ve oyuna hazır oluyor.
1: Peki herkes bu robotu kullanabilir mi?
2: Aslında kullanması çok kolay. Araba gibi kullanıyorsunuz. Benzini ve direksiyonu var. Çok rahatlıkla alıp kullanabilirsiniz. Koç rahat rahat istediği yere gönderebilir.
3: Robotun iki tekerleği var. Bunlar öne gitmesini sağladıkları gibi olduğu yerde dönmesini de sağlıyor. Robotun ana lastiklerinin çevresinde daha küçük olan tekerlekler var. Bunlar herhangi bir dönüş ya da sürüş gücü sağlamıyor. Yerle temas eden daha geniş bir taban sağlayarak olduğu yerde stabilize ediyor.
4: Bu robot gerçekten çok hızlı. Saatte 32 kilometre hız yapabiliyor. Yani herhangi bir oyuncu kadar hızlı gidebiliyor.
1: Takımınızın antrenmanını izlemeye gittiğinizde robot var mı diye bakın ama lütfen imza istemeyin.
5: Peki dostum, iyi çalıştım bugün. Hadi bakalım.
1: Aaron Kosikowski'nin bağımsızlık günü kutlamaları adetlere hiç uygun değil.
6: 4 Temmuz işte böyle şık kutlanır.
7: Durmak bilmiyor.
1: Sakın evde denemeyin. Aaron'ın taşının pirotekniğinin ardındaki sır ne?
8: Her kapsülün içinde 196 atış var. Aaron bunlardan 12'sini ellerine bağlamış. Yani bir dakikadan az bir süre içinde gökyüzüne 2300 atış yapabiliyor.
9: Aaron'un geri tepme yüzünden arkaya düşmemesinin nedeni patlamaların hepsinin bir anda olmayışı.
6: Barut parselleri atış rötarıyla ayrılmış, yavaş yanıyorlar. Bu yüzden her atış arasında bir duraklama var.
9: Bu havai fişekler 500 derecelik bir ısıyla yanarlar. Bu en yüksek derecede yanan bir fırının iki katı bir ısı demektir.
1: Evet, sıcak gerçekten. Peki kendini nasıl yakmıyor o zaman?
8: Aaron kendini korumak için PVC boru seçmiş. Plastikten yapıldığı için zayıf bir ısı iletkendir. Yani havai fişekler Aaron'ı asla yakmaz.
9: Kimse bu adama engel olamaz. Patır patır atıyor.
1: Güzellik görenin gözlerindedir derler.
10: Kocaman.
1: Sandra Yaldo bu kaygan canavarı tutuyor ama güzel olduğunu düşündüğü kuşkulu.
11: Sanki kocaman bir sümüklü böcek gibi.
6: Doğa iğrenç bir şey.
1: Güzel bir şey olmayabilir ama bu kaygan deniz yaratığı yine de insanı etkileyebiliyor.
11: Mürekkep fışkırttı sana. Eline bakayım, göstersene.
6: İşte bu yüzden bilmediğiniz bir şeyi tutup sıkmayın.
1: O zaman iki sorum var.
6: Bu şey nedir? Ve dışarı salgıladığı şey nedir?
1: Helen, ağzımdan aldın.
11: Bu şey Kaliforniya deniz tavşanıdır.
12: Deniz tavşanı denmesinin nedeni kafasından dışarı çıkan duyargalardır. Bu duyargalar tavşan kulaklarına benzerler.
11: Mor sıvı aslında deniz salyangozunun savunma sistemidir.
6: Bu da ne böyle?
11: Potansiyel yırtıcıya yiyecek veriyormuş gibi yapar. Deniz tavşanı bu sayede
12: kaçar. Yani bir yandan aslandan kaçarken bir yandan da arkanıza biftek atıyormuşsunuz gibi.
11: Gördüğüm en güzel mürekkep bu.
6: Bu sıvıya opalin denir. Mor boya, kuru yağ, amonyum ve amino asit karışımıdır.
12: Size ya da bana lezzetli gelmeyebilir ama en büyük düşmanları olan kaya istakozları buna bayılırlar.
11: Opalin yapışkan ve yoğundur. Kaya ıstakozunun duyu organlarına, gözlerine ve antenlerine yapışır. Deniz tavşanı da bu sayede kolayca kaçar.
13: Tamam, yaramazlık yok, yaramazlık yok.
6: Deniz salyangozlarını toplamaya kalkışmayın. Videoda görüldüğü gibi karşı koyuyorlar.
13: Mor mürekkep.
1: 4 Temmuz'daki piroteknik pantomimi izledik. Şimdi sıra kargaşanın tatlı müziğine geldi. Uyarıldınız.
14: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
15: Geceliği 4200 lira.
16: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
17: Trivago.
15: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
17: Trivago'da da var.
18: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
17: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmeniz

0: sağlar.
1: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
3: Otel mi? Trivago.
4: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
5: You are the queen of dragons. You have an absolute power within your grasp. This is the moment you become queen.
6: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yazar.
7: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
8: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.
9: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
10: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
11: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
12: Otel harika.
13: Evet ve geceliği sadece 13.500.
12: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı? Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
14: Yakıt alacağız, yine yandık.
15: Hadi kredi kartıyla akaryakıt cep yakmıyor yalnız. Bu kartla istediğin tüm istasyonlarda yakıt ödemelerinin %5'i kartına iade.
16: Kredi kartım hadi.
17: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
18: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
19: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
3: Güçlü bir propaganda aracıydı ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
17: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
4: Uyarıldınız. Kaos, kargaşa ve katliam sıralamasına tekrar hoş geldiniz. 6. sırada sizi Finlandiya'ya götürüyoruz. Vitali Kriuchin bir görev adamı. Görevi müzik yapmak.
6: Tabanca ve Beethoven, tam kulağıma layık müzik.
4: Vitali'nin repertuarı Beethoven'ı aşıyor. Bütün klasikleri biliyor.
18: With the bang bang. Bir bang bang buraya, bir bang bang şuraya.
4: Vitali'nin Glock'la rock yapmayı nasıl öğrendiğini anlamak için buz gibi Finlandiya'ya geldik.
9: Bu fikir aklıma yorumlardan geldi. Biri benim atış videoma yorum yapmış. Bana Vitali, ne olur silahlarınla müzik yap dediler. Müzik mi dedim? Nasıl yapabilirim ki? 2 haftada bu metalofonu yaptım. Sonra çalışmaya başladım. 2 hafta çalıştım. Doğru çalmayı öğrenene kadar 20 bin mermi yaktım. Artık her müziği, her melodiyi çalabiliyorum. Benim için çok kolay.
4: Evet uzmanlar, bu nişancı bu kadar tatlı müziği nasıl yapabiliyor?
7: Kurşun metal levhaya çarptığı zaman levhaya bol miktarda enerji veriyor ve titreşmeye başlamasına yol açıyor.
1: Levha ne kadar büyük olursa nota o kadar düşük oluyor. Çünkü kurşun levhaya çarptığında levha öne ve arkaya hareket ediyor. Bu da yavaş titreşime, düşük frekansa ve düşük notaya yol açıyor.
12: Levhanın titreşim özellikleri levhanın kalınlığına da bağlı. Eğer levha kalınsa çok fazla deforme olacak demektir. Bu da daha yüksek frekans üretecek demek.
9: Doğru sesi bulmak çok zor oldu. Çünkü doğru sesi bulmak için tamı tamına 1,5-2 milimetre kalınlık gerekiyor. Eğer biraz fazla olursa o zaman ses istediğinizden daha yüksek oluyor.
0: Değişik boylarda ve kalınlıklarda metal kullanarak Vitali, Beethoven çalmak için gerekli 2 oktavlık aralığı bulmuş. Sağlam fizik bilgisi gerektirir.
20: Kargaşanın efendileri robotları yere indirdi ve yüksek voltaja dayandı. Ama ilk beşe girdiğimizde Japonya'ya aç hipopotamlara gidiyoruz.
21: Deva, mazu kochira no Momo kara suika o agemasu. Momo.
20: Bütün su aygırları gibi Momo da yediğine dikkat etmek zorunda. Bu yüzden bir kere de koskoca karpuzu midesine indiriyor.
22: Su aygırı doymak bilmez ki.
21: Ay agemasu.
23: Su aygırı ortalığı rezil etti.
20: Momo, koca karpuzu nasıl böyle rahat parçalıyor?
24: Su aygırının ısırığını bu kadar özel yapan iki şey var. Biri çenesini 150 derece açabilmesi. Hayvanlar aleminde bunu yapan başka bir hayvan yok. Ötekisi ise çenesini kapattığında ortaya çıkan kuvvet.
25: Çenesini muazzam bir kuvvetle kapatır. 800 kilodan fazla bir kuvvetle kapatır.
23: Çenesi de çok büyüktür. 6 metre uzunluğundadır. Yani bir karpuz içine rahatça sığabilir.
20: Su aygırının çenesi çok kuvvetli ama sofra adabı çok zayıf. Kuzey Carolina'dayız. Rob Nelson ve John Stenstorm karanlığı bekliyorlar. Sihirli fotoğraflar çekmek için çelik günü yapmak üzereler.
26: Dünyanın sonu geldiğinde işte böyle görünecek.
25: Şu anda benim evimde de çelik günü var. Ama onunla bulaşık yıkamaktan daha ilginç bir şey yapabilmiş değilim.
20: Bir tava... Ovduğumuz bir şey nasıl oluyor da bu parlak kıvılcımları ateş alemine çevirebiliyor?
27: Çelik günü %98 demir ve %2 karbondan oluşur.
28: Çelik gününü 8 voltluk bir pile takarsanız bir devre oluşur. Çelik gününden bir elektrik akımı akmaya başlar.
27: Omik ısınma denilen bir işlemle ısınır. Elektrik akımını oluşturan akımlar çelikten geçerken elektronlar çeliğin atomlarına çarpar ve bu sayede kinetik enerjilerini ve hareketlerini ısıya dönüştürürler.
28: Tel çok ince olduğu için bütün elektronlar dar bir yoldan geçer ve bu sırada çok çarpışırlar. Yün de çok çabuk ısınır. Çırpıcıyı döndürdüklerinde... Yanan demir daha fazla oksijene maruz kalır. Yani daha çok yanar. Buna engel olamazsın.
25: Daha da önemlisi ekstra kuvvet ekliyorsunuz. Semitropikal bir kuvvet. Yün yandığı için gevrekleşiyor da.
27: Kırılırken ateşli çelik yünü parçaları bütün yönlere dağılıyor.
20: Yani bulaşık teli artı pandemonyum eşittir muhteşem fotoğraflar.
28: Gökten ateş yağıyor. Haleluya.
20: Büyümüş çocuklar büyük oyuncakları sever.
28: Bu hakikaten güzel bir model.
20: Mega model uçakçılar Robert Nussbaum ve Frank Schroeder için bekledikleri o an geldi. Bu hiç iyi olmadı işte.
25: İçinde kimse yok değil mi?
20: Uçak havada birden paramparça oldu. Robert'la Frank çok üzülmüşlerdir.
28: Yavaş çekimde çok hoş görünüyor değil mi?
20: Teşekkür ederiz Alistair. Şimdi bu havadaki arızaya acaba ne sebep oldu?
26: Jet ileri doğru hareket ederken bıçak sırtı bir dönüş yapmaya kalktı. Yana döndü ve seyircinin üzerinden geçti.
2: O sırada uçak maksimum hızla uçuyordu. Hızı saatte 250 kilometreydi.
5: Dönüşü mümkün olduğu kadar çabuk yapabilmek için uçağın kuyruğu eğimli, ancak gelen hava akımının yoluna girdiği zaman kuyruğun yanındaki flaplar bu yüzden dönüyorlar.
8: Uçağın sahipleri test yapmadıkları için dümenin bu manevrayı kaldıracak kadar kuvvetli olmadığının farkına varmıyorlar. Bu yüzden hava vurduğunda paramparça oluyor.
5: Dümen parçalanınca kuyruğun

0: Kuyruğu da birlikte alıp götürüyor. Kuyruk gidince uçak yukarı doğru sert bir çıkış yapıyor. Tahta kanatlar üstlerine vuran havayı kaldırabilecek durumda değil. Gövdeden kopup gidiyorlar.
1: Kanatlar kopunca açılan kocaman deliklerden içeri giren hava gövdeye büyük bir basınç yapıyor.
0: Bu basınç büyüdükçe büyüyor ve sonunda uçağın burnu şampanya tıpası gibi patlıyor. Sonunda gövde de paramparça oluyor.
1: Sahibi için çok üzücü bir durum ama muazzam bir görüntü.
2: Ukrayna'da Yuri Yanev'li asistanı Kuki, asırlık bir soruya cevap aramak için kolları sıvamışlar. 10 bin maytabı alıp bir kovaya koyarsanız... Sen değil Kuki, maytaplar. Ve ıssız bir yere gidip bunu yaparsanız ne olur?
3: Ateş ve kargaşa çok parlak.
2: Bu piroteknik gösteri 30 milyon gibi inanılması güç bir izleyiciye ulaşmış.
4: Anne babalar bu yüzden ateşle oynamayın der.
2: Sakın evde denemeyin. Yuri'nin maytaplarından bu kadar kocaman bir alev nasıl çıkıyor?
4: Maytabın yakıtı demir ve alüminyum dahil toz metallerden oluşur. Ayrıca potasyum nitrat da içerir.
5: Potasyum nitrat okside edicidir. Oksijen sağladığı için metallerin yanmasını sağlar.
4: Maytaplar o kadar sıkışık yerleştirilmiş ki ısı ve gazlar bir araya gelince yukarı doğru güçlü bir akım oluşturuyor.
5: Sıcak hava, soğuk havadan daha az yoğun olduğu için çok hızlı bir şekilde yükselir.
4: Yükselen hava, kendisiyle birlikte yanan metalleri de taşıyarak fışkıran kıvılcımlı bir etki yaratır.
5: Maytaplar 1000 dereceden yüksek bir ısıyla yanarlar.
6: Alevler 20 saniye yanıyor. Bu süre içinde 10 kiloluk güçlü patlayıcı yakıt kullanılıyor. Bu çok yüksek bir miktar.
2: Şu ana kadar ilk 20'ye girenler internet dünyasında düşenler ya da patlayanlardı. Ancak kargaşanın efendilerinin bir numarası bunların her ikisinde de usta. Onları korkunç bir araba kazasından kurtulurken, dağlarda yanan kocaman ateşin içinden geçerken izlemiştik. Finlandiyalı çılgın Dawson'lar bu kez kargaşayı tam gözünden vuruyorlar.
7: Muhteşem bir şey olacak.
2: Doğruca üstlerine giderek altı arabayı domino gibi düşürecekler.
1: Bu arkadaşlar kesinlikle uçuk.
2: Sırt sırta duran altı arabayı düşürecekler.
8: Yürü!
9: Ateş! Kaos, patlama, işte tam bir kargaşa.
10: Vay canına!
11: Harika!
10: Arabaya baksana!
2: Dawson'ların yarısıyla Carp ve HP ile buluşmak için Finlandiya'daki bu ünlü mekana geldik. Bu çılgınlığı neden yaptıklarını öğrenmek istiyoruz.
12: Birbirimizi ilkokulda tanıdık. O tarihten beri de hem Finlandiya'da hem de dünyada kargaşa yaratıyoruz. Araba dominosunu daha önce de yapmıştık. Ama o zaman arabalar sadece 3 taneydi.
10: Evet.
12: Bomba da çok değildi. Bu kez çok daha büyüğünü ve her bakımdan daha iyisini yapmak istiyoruz.
2: 6 duran arabayı devirdikten sonra yola nasıl devam edebilecekler?
3: Dengede duran arabayı devirip geçmek gerçekten çok hassas bir iştir.
8: Yürü!
3: Belli bir hızda gitmeleri lazım. Bu da saatte 80 kilometre. Böylece kendi arabalarına zarar vermeden öbür arabaları devirebilirler.
9: Arabaların devrilmesini kolaylaştırmak için yere doğru 80 derecelik bir açı vermişler. Bu sayede rahat devrilir olmuş.
3: Arabaları yerleştirirken çok ağır olan motor bloğunu üst tarafa koymuşlar. Bu düşmelerini kolaylaştırmış. Alttan geçen için de daha güvenli olmuş.
13: Arabaların birbirlerine olan uzaklıkları 15 metre. Bu şekilde her çarpışmanın ardından hız kazanabilmişler.
14: Arabayı modifiye ettik. Ön kısmını değiştirdik. Arabanın içine ralli koltukları koyduk. Başka ne yapmıştık acaba? Hatırlıyor musun?
12: Arabanın güzel görünmesi çok önemliydi. Dışına Noel ışıkları koyduk. Her şeyin gerçekten güzel görünmesi gerekiyordu. Sonra da gaza bastık ve her şeyin iyi gitmesini umduk.
10: canına!
7: Harika!
10: Arabaya baksana!
2: Nereye gittiklerini görmüyor olabilirler ama Dutsunlar kargaşanın efendilerinin bir numarası olmayı hak ettiler.
1: Birinci olması gerek. Çünkü kurallar kitabını almışlar, benzine bulamışlar, bir güzel yakmışlar, sonra da üstünden arabayla geçmişler.
13: Bundan büyük kargaşa olmaz.
6: Evet, harika. Evet.
14: Bizi birinci seçtiğiniz için hepinize çok teşekkür ederiz arkadaşlar.
6: Nerede bizim kupamız? Hadi getir, getir onu.
2: Böylece programı bitirmiş olduk. Sonraki bölümde görüşmek üzere, hoşça kalın.
14: Teşekkür ederiz. Harika, şuna bak.

0: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
1: Ne?
2: Kazancım net, sigortam net.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
8: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
5: Tekrar söylememe gerek var mı?
7: Otel mi? Trivago.
9: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
10: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yazar.
11: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
12: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.
13: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran Akıl IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
14: Bu otel harika.
15: Evet ve geceliği sadece 13.500.
14: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
16: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
12: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: Ben Chris.
1: Ben Max.
0: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
1: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
0: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
1: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
0: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
2: Klasik araba kurtarma. Almanya 7 Temmuz Salı 19.30'da D-Max'te.

0: Daha önce hiç böyle yüzme mekanları görmediniz. Hemen içine atlamak isteyeceğiniz muhteşem yüzme mekanlarının izini sürüyoruz. Avustralya kıyılarındaki kristal berraklığındaki bir gölden, şnorkelle dalmayı sevenlerin cenneti Belize kıyılarına kadar.
1: Görebileceğiniz en yüksek çözünürlüklü manzara diyebilirim.
0: Dünyanın en küçük adasına bir yolculuk yapın. Ve göz alıcı Singapur manzarasının üstünde yüzmenin keyfine varın.
1: Şu anda dünya ayaklarımızın altında, sanki cennette gibiyim, inanılmaz.
0: Uçurtma sörfü, tekne ya da zipline fark etmez. Maceraya hazır olun çünkü az sonra dünya üstündeki harika yüzme cennetlerini göreceksiniz.
2: Çok ama çok çok çok çok çok eğlenceliydi. Evet.
0: Yolculuğumuza Orta Amerika'nın Karayipler kıyılarındaki Belize'den başlıyoruz. Burada dünyanın en berrak ve en mavi sularının olduğu ıssız bir cennet saklı. Meksika'nın hemen güneyindeki Belize, New Hampshire büyüklüğünde küçük bir ülke. Burada batı yarıkürenin aralıksız en geniş set resifi ve açık denizde yüzlerce adası bulunuyor. Bazıları tamamen ıssızken bazıları da scuba dalgıçlarına ve şnorkelle yüzmeyi sevenlere hizmet eden lüks otellerle dolu. Ama şnorkelle yüzmek için en güzel yeri arıyorsanız denizden 80 kilometre uzakta olan en uzak adaya gitmeniz gerek. Issız Half Moon Adası'nda muhteşem denizaltı koşullarının ve kıyıdaki birkaç sürprizin tadını çıkarabilirsiniz.
3: Merhaba.
4: Merhaba. Benim güzel ülkem Belize'ye hoş geldiniz.
1: Günaydın.
4: Umarım Half Moon Adası'na gitmeye
3: hazırsınız. Evet hazırız. Evet
1: hazırım.
0: Bugün Diomni, Yael ve Mickey rehberleri Fevalius'la birlikte Belize City'den adaya gidiyor.
4: Half Moon Adası'na gitmek tekneyle 2 saatimizi alacak. Tabii denizin ne durumda olduğuna göre değişir. Sonra oraya ulaştığımızda da güneşin ve kumun tadını çıkardığımız çok eğlenceli ve heyecanlı bir gün olacak.
3: Harika.
1: Süper.
3: Çok heyecanlıyım.
2: Daha önce hiç Half Moon Adası'na gitmemiştim. Belize'de en popüler ama en uzak adalardan biri. Gerçekten heyecanlıyım.
0: Yol boyunca her biri parlak mavi sularla çevrili pek çok göz alıcı küçük adanın yanından geçeceksiniz. Ama sonra okyanusun açıklarına varmadan önce buralara kadar gelmenize değecek çok güzel bir ada göreceksiniz. 182 dönümlük Half Moon Adası bir ucunda palmiye ağaçlarıyla kaplı kumsalları, diğer ucunda ise kıyı ormanı bulunan yarım ay şeklinde bir ada.
1: Buradan sıralanmış palmiye ağaçlarını görebiliyoruz. Manzaramız hep görkemli, yemyeşil ağaçlarla dolu. Harika bir gün olacak.
0: Ada çok güzel bir şekilde korunmuş. Küçük iskelesinin dışında insan elinin değdiği çok fazla yapı bulunmuyor. Half Moon Adası'nın batı tarafında kesinlikle görmeniz gereken bir şey inşa edilmiş. Bu patika sizi zirikote ağaçlarının arasından bir yola sokuyor. Bu kumlu yolda kertenkele, iguana ve keşiş yengeçlerini görebilirsiniz.
1: Sıkıştırmaya çalışıyor.
0: Yaklaşık 10 dakika sonra adanın en güzel manzarasına çıkan bir merdiven göreceksiniz.
1: Aman Tanrım, şuna bakın.
4: Evet.
3: Çok fazlalar.
4: Evet. Küçük yavrulara bakın bir de.
1: Aman Tanrım.
4: Bakın tüyleri kısacık.
3: Harika.
2: Çok tatlılar.
4: Küçük tüylü yavrular.
1: Çok tatlılar.
0: Bu gözlem kulesi Audubon topluluğu tarafından kızıl ayaklı sümsük kuşlarının yuva bölgelerini gözlemlemek amacıyla yapılmış. Her yıl bu deniz kuşlarının yaklaşık 4000 tanesi buraya yuva yapıyor. Bu ada 1928'de koruma altına alınarak Belize'nin en eski yaban hayatı koruma sahası olmuş.
1: O kadar çok vardı ki. Bir de yavruları vardı ve gerçekten çok tatlıydılar.
3: İnanılmazdı.
0: Buradan Karayipler'in en sağlıklı mercan kayalarının bulunduğu Half Moon'un batı kumsalları yalnızca birkaç adım uzaklıkta.

0: Burada şnorkelle yüzmek çok eğlenceli. Bir hemşire köpek balığı gördüm. Hiç korkmadım ama gördüklerim arasında en büyüklerinden biriydi.
1: Bu mercan kayalarında aynı zamanda iskarmoz balığı, yılan balığı ve renkli deniz anemonlarını görebilirsiniz.
2: Buraya geldiğimiz için çok mutluyum. Half Moon Adası muhteşem. Harika bir gün geçirdik.
3: Denize dalmak ve her şeyi bu kadar net bir şekilde görebilmek gerçekten inanılmazdı. Bu kesinlikle ölmeden önce yaşamanız gereken şeylerden biri. Hiç zaman kaybetmeden yapın.
1: Şimdi Jamaika'nın Middle Quarters adındaki küçük yerleşim yerine gidiyoruz. Yüzden az sakini olan bu bölgede dünyanın en sürprizli yüzme mekanlarından biri saklı. Jamaika'nın bu bölgesi St. Elizabeth Parish olarak biliniyor. Burası ülkenin en az nüfuslu yerlerinden biri ve altyapısı hiç gelişmemiş. Ama güzel kumsalları, nehirleri ve şelaleleri sayesinde son zamanlarda dikkat çekmeye başlamış. Neyse ki henüz sadece yerlilerin bildiği bir yer kalmış. Turistler keşfedip oraya doluşmadan önce el değmemiş, maceralarla dolu, göz alıcı YS şelalelerini gidip görmelisiniz.
4: Neredeyse geldik. Yaklaşık 3 saattir falan yollardayız.
1: Rhonda, Brittany ve Quaney, Kingston'da diş hekimliği okuyor. Nadir tatil günlerinden birini de bu şelalede maceralara doyarak geçirmek istemişler.
5: Oraya ulaşmak için sabırsızlanıyorum. En çok da Rhonda çünkü aramızda
4: evet,
5: en cesur
4: o. Evet, çok cesurumdur. Her yerden atlayabilirim.
1: Oraya ulaştığınızda yerel bir rehber size yardımcı olacaktır.
6: Hello. Merhaba.
5: Merhaba.
6: Hoş geldiniz.
5: Merhaba.
6: Ben Ninja. Evet, hadi gidelim.
1: John Yates ve Richard Scott eskiden bu bölgenin sahibiymiş. Bu yüzden şelalenin adı soyadlarının baş harflerinden oluşmuş. Ama adının basitliği sizi yanıltmasın. Çünkü çok göz alıcı bir manzara sizi bekliyor.
6: Şelaleye hoş geldiniz. Güzel ve serinletici.
1: Kaynaktan beslenen YS Nehri hemen üstündeki tepelerdeki mağaralardan çıkıyor. Bu nehir parkın içindeki 7 şelaleden akıyor ve çoğunun da böyle harika havuzları var.
4: Şuradan atlamak için sabırsızlanıyorum.
7: Ben de öyle.
5: Vay.
1: Burada yüzmek ve dalmak için sayısız olanak var. Ama yerliler burada sallanarak daha çok eğlenildiğini söylüyor. Hem de Tarzan gibi.
5: Eğlence başlasın.
7: Vay canına.
5: Vay. Vay.
1: Buraya neden Tarzan havuzu dediklerini anlamak zor olmasa gerek. 15 metre genişliğinde ve 2,5 metre derinliğindeki havuz günün yalnızca ilk eğlencesi.
5: Bırak, bırak! Gerçekten çok güzel. Su harika.
7: Ama çok soğuk.
5: Bunu tekrar yapabilirim.
1: Bu Tarzan atlayışı yalnızca ısınma turuydu. Merdivenlerden çıkınca gideceğiniz sonraki platformda kendinizi 4,5 metre yükseklikten serin sulara bırakabilirsiniz.
6: Büyük atlayış için hazır mısınız?
5: Bu gerçekten büyük çılgınlık.
6: Bırak dediğinde suya atla. Tamam mı? Hadi bakalım.
4: Tamam.
6: Pekala.
7: Çok korkutucu hem de çok korkutucu. Tek başına düşmek beni çok korkutuyor.
6: 1, 2, 3. Bacakları kaldır. Bacaklarını kaldırman lazım. Hadi ama.
4: Tamam.
6: 1, 2, 3.
4: Sallanmak çok güzeldi ama biraz gerildim açıkçası. Bu çok garip çünkü ben hiç öyle bir insan değilim ama gerçekten çok güzeldi.
6: Bırak!
8: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
9: Otel harika.
10: Evet ve geceliği sadece 13.500.
11: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
9: Trivago'ya bakmalısın.
11: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
9: Yüzden fazlasından.
11: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
10: Trivago'ya bakmalıydım.
11: Trivago'ya bakmalıydım.
12: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
13: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
14: Atıştırmalık?
13: Yok, ben doymalık takılıyorum. Bir şey diyemiyor.
14: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
13: Abi bu adam ne yiyor ya?
15: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
9: Otel harika.
10: Evet ve geceliği sadece 13.500.
9: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı? Trivago'ya bakmalısın.
12: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
16: Servis geldi. Çantam hazır mı?
17: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
18: Geceliği 4200 lira.
19: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
20: Trivago.
21: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
20: Trivago'da o da var.
12: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
22: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
23: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
22: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.

0: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
1: Tehlike çok büyük.
2: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
3: Olamaz ne?
2: 10 dakika içinde.
0: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
1: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
3: Bu gerçekten dehşet verici.
1: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
0: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
4: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
0: Son Ormancı yeni sezonuyla Salı 20.30'da D-Max'te.
5: Jamaika'nın YS şelaleleri, Tarzan ipleri, yamaç dalışları, berrak mavi suları ve insanı kendine çeken 7 şelalesiyle doğal bir eğlence parkı. Ama heyecanların en büyüğü için gökyüzünü de tercih edebilirsiniz.
6: Hazır mısın?
3: Evet, hazırım.
5: Beş zipline parkuruyla ağaçların arasında ve şelalelerin 12 metre üstünde uçabilirsiniz. Manzara ise bir ömre değer.
3: Tamam. Çok uzundu ve çok hızlıydı. Bolca çığlık attım. Ama çok güzeldi.
5: Zipline'ı bitirdiğinizde halkın erişimine açık olan bölgenin sonuna gelmiş olacaksınız. Ama özel bir izin alabilirseniz dağın en tepesinde sizi bekleyen büyüleyici bir deneyim daha var.
6: Vay, burası çok güzel. Bu içlerinde en güzeli olabilir gerçekten.
7: Harika bir şelale. Suya atlamak için sabırsızlanıyorum.
5: Yedi buçuk metre genişliğindeki bu saklı şelaleler mavimsi yeşil bir havuza akıyor ve etrafında keşfedilecek çok sayıda mağara bulunuyor.
6: Burası gerçekten çok havalı. Şelalenin altında olmak inanılmaz keyifli. Çok ama çok güzel. Bugün harikaydı. Çok ama çok çok çok eğlenceliydi. Yüzmekten, şelaleden atlamaya, iplerde sallanmaktan, beş farklı zipline'da havada süzülmeye kadar her şey çok eğlenceliydi. Çok güzel bir gün geçirdik. YS'de unutulmayacak bir gün oldu.
5: Şimdi Avustralya'ya gidiyoruz. Queensland'in güneydoğu kıyılarında dünya üstündeki en el değmemiş adalar ve yaban hayatının çok hissedildiği bir kumsal bulunuyor. Queensland'in bu bölgesi Gold Coast olarak biliniyor. Burası geniş kumsallarıyla binlerce turistin uğrak yerlerinden biri. Çok katlı otelleri ve apartmanları sayesinde Miami'ye benzetiliyor. Ama kuzeye doğru gidildikçe bu görüntüden eser kalmıyor. İşte kıyının biraz açığında vahşi ve el değmemiş Fraser Adası. 120 kilometre uzunluğundaki kumsalı da dahil burada çok sayıda boş kıyı var. Ama adanın en güzel kumsalı kıyıda değil, adanın içinde, görkemli Mackenzie Gölü'nün tam kıyısında saklı.
8: Biz şu an buradayız.
9: Biz buradayız.
8: Şurası da Mackenzie Gölü işte.
5: Bronte ve Monique Fraser Adası'na ulaştı. İlk gidecekleri yer Mackenzie Gölü.
9: Hadi gidelim.
5: Oraya ulaşmak için dünya üstünde kumda büyüyen tek yağmur ormanının içinden 12 kilometrelik engebeli bir yolu geçmeniz gerekiyor. Aracınız 4 çeker olmak zorunda. Hatta bu bile yeterli gelmeyebilir.
8: Yolda ilerlerken tekerleklerin kuma gömüldüğünü hissedebiliyorum. Böyle olduğunda daha çok gaza basıyorum ki bir yerde sıkışıp kalmayalım. Umarım durmak zorunda kalmadan oraya ulaşabiliriz.
5: Yol boyunca yerel vahşi yaşam içinde kukabura kuşu ya da yaban köpeği gibi hayvanları görebilirsiniz. Koruma kapsamında oldukları için üstlerinde bir takip cihazı bulunuyor ve adada bunlardan yaklaşık 200 tane var.
8: Hayvanları çok severim. O yüzden yaban köpeğini görünce çok heyecanlandım.
5: Bu kum yoldan kurtulabilirseniz en sonunda bir otoparka ulaşırsınız. Buradan dünyanın en eşsiz kumsalına ulaşmak için yalnızca birkaç adım atmanız yeter.
9: Aman tanrım, suyun berraklığına bakar mısın? Suyun maviliği ve kumların beyazlığı göz kamaştırıyor.
5: Mackenzie Gölü 800 metre uzunluğunda beyaz bir kumsalla çevrelenmiş bir havuz. Gözünüzle görseniz bile inanamayacağınız kadar mavi olan havuz yüzmeniz için adeta yalvarıyor.

0: Bugün hava harika. Suyun sıcaklığı da bir o kadar müthiş. Ne sıcak ne de çok soğuk.
1: Gölün turkuaz rengi sığ yerlerinin derinliği 1,5 metre. Suyun daha koyu mavi olduğu yerlerde ise derinlik birden 5 metreye çıkıyor.
0: Ben derinleştiği yere kadar gittim sadece. Çünkü sığ olan yerlerde su çok güzel ama derinleştiği yerlerde sıcaklık birden
2: düşüyor. Derine giderseniz gittiğiniz her metrede sıcaklığın düştüğünü hissedebiliyorsunuz.
1: Mackenzie Gölü Tünek Gölü olarak biliniyor. Çünkü deniz seviyesinden 100 metre yüksekteki organik materyal katmanının üstünde oluşmuş. Yüzeyi geçirimsiz olduğu için yağmur sularının karışmasına engel oluyor. Ayrıca suyun besin değerleri düşük olduğu için balıklar açısından kötü bir habitatken yüzmek için berrak bir ortam oluşuyor. Fraser Adası genellikle sakinken buradaki ana kumsal bölgesi turistlerin uğrak yerlerinden. Ama yerlilerin söylediği gibi burada kendinize özel ıssız bir yer bulmak zor değil.
3: Etrafta birkaç kumsal daha var ama bunları kimse bilmiyor. 5 dakikalık bir yürüyüşten sonra kendinize ait küçük cennetinize ulaşıyorsunuz.
0: Aman tanrım, burası çok güzel. Herkes diğer büyük kumsallarda takılıyor ama burada başka bir kumsal daha var ve tek bir insan bile yok.
1: İçinde rengini değiştirecek kabuk parçaları olmayan kumsal yalnızca silikadan oluştuğu için bembeyaz.
3: Mackenzie Gölü'nü özel kılan şeyler beyaz kumsalı, berrak mavi suları. Timsah da yok.
0: Bugün gerçekten çok güzeldi. Suda çok güzel zaman geçirdik. Üzerinde yürüdüğüm en güzel kumsal burasıydı. Burayı görmeniz gerekiyor. Bence muhteşem bir yer.
1: Şimdi yönümüzü Costa Rica'ya. Başkent San Jose'nin 3 saat uzağına çeviriyoruz. Montezuma kasabasında aynı gün içinde 3 farklı macera yaşayabileceğiniz muhteşem bir kumsal saklı. Yalnızca 500 yerli sakiniyle Montezuma çok huzurlu bir yer. Eski bir balıkçı köyü olan Güney Pasifik kıyısındaki Montezuma, yeşil ormanlar ve ıssız kumsallar arayan düşük bütçeli turistlerin uğrak noktası olmuş. Bugünlerde Montezuma'ya nispeten az turist geliyor. Ama daha da ıssız bir yer istiyorum derseniz, kasabanın 12 kilometre dışında hiç ziyaretçisi olmayan bir kumsal var. Bu ıssız noktada hem bir şelalenin, hem muhteşem bir yüzme mekanının, hem de kumsalda harika bir günün tadını aynı anda çıkarabilirsiniz. İşte eşi benzeri olmayan Playa Cocolito. Brian, Miles, Alexandra ve Diana daha önce bu kumsala hiç gitmemiş. Onlara yol göstermesi için tur rehberi Matt ile anlaşmışlar ve yolun başında buluşmaya karar vermişler.
4: Çok güzel bir yürüme yolumuz var. Gideceğimiz yer bu noktadan yalnızca 10 dakika.
5: Güzel.
6: İyiymiş.
4: Özel bir misafirim var. Size geleceğini söylememiştim ama bugün yanımda. Charlie'yi de getirdim.
5: Olamaz.
4: Hadi dostum.
6: Charlie!
5: Charlie!
7: Hey.
5: Hadi gidelim.
7: Vamanos.
4: Vamos. Charlie!
6: Charlie, hadi!
7: Hadi!
6: Charlie. Gidiyoruz dostum.
7: Hadi, hadi
8: Charlie.
1: 800 metrelik yol boyunca ağaçların üstünde kapuçin maymunlarına rastlayabilirsiniz. Ama çok daha etkileyici bir manzara ormanın sonunda sizleri bekliyor.
5: Aman tanrım.
7: Ah vay canına.
1: Birazdan dünyanın en küçük adasındaki büyük eğlence. Ve sonrasında yükseklik korkunuzu dışarıda bırakmanız gereken bir otel havuzu.
9: Sonsuza kadar burada olmak istiyorum.
10: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
11: Net! Kazancım net, sigortam net.
12: Bu otel harika.
13: Evet ve geceliği sadece 13.500.
14: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
12: Trivago'ya bakmalısın.
14: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
12: Yüzden fazlasından.
14: Bak. Aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
13: Trivago'ya bakmalıydım.
14: Trivago'ya bakmalıydım.
15: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
16: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
17: Atıştırmalık?
16: Yok, ben doymalık takılıyorum.
17: Bir şey diyeyim mi?
18: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
17: Abi bu adam ne yiyor ya?
19: Onun
8: sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
18: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
19: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
12: Bu otel harika.
13: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
12: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı? Trivago'ya bakmalısın.
15: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
20: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
21: Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. İşte bu Beko farkı.
22: Geceliği 4.200 lira.
23: Nasıl yani? Ben 8.400 lira ödedim.
24: Trivago.
25: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
24: Trivago'da o da var.
15: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
26: Monaco Chain sadece Atasay mağazalarında.
27: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
28: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
29: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
30: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
27: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
1: Costa Rica'nın Montezuma kasabasının 12 kilometre uzağında Playa Cocolito adında sakin ve muhteşem bir kumsal var. Ama buraya ulaşmanızı sağlayan orman yürüyüşünde çok daha büyük bir sürpriz yer alıyor.
5: Aman tanrım.
7: Vay muhteşem. Canına, manzara muhteşem. Vay canına.
6: İnanılmaz.
7: Çok güzel.
5: Harika.
6: Manzarayı gördüğümüzde hepimizin nefesi kesildi gerçekten. Kumsalın kilometrelerce devam etmesi, hemen yanımızdaki o şelale, kelimelerle ifade bile edemiyorum. Gerçekten inanılmaz bir güzellik.
1: 11 metre uzunluğundaki Playa Cocolito şelalesi okyanusa ulaşmadan önce berrak bir yeşil havuza akıyor. Ekstradan böyle bir havuzu olan çok fazla kumsal bulamazsınız.
5: Şelale sularının vücudunuza masaj yapması dünya üzerindeki en güzel masaj olabilir.
1: Havuz yaklaşık 90 santimetre derinliğinde ama gelgite bağlı olarak bazen okyanus sularıyla da doluyor. Sürpriz misafirler de beraberinde geliyor tabii.
5: Bu havuzda etrafınızda yüzen birçok balığı da görebilirsiniz. Kendine özel bir ekolojisi var gibiydi. Çok güzel.
7: Hey!
6: Doğal yaşam.
7: Daha önce böyle bir yeri fotoğraflarda bile görmemiştim. Burada olmak gerçekten harika bir his.
1: Daha kumsala varmadılar bile. Kumsalın güzelliği ise ayrı bir olay.
6: Müthiş.
7: Harika. Baksana ne kadar uzun.
1: 1,5 kilometre uzunluğundaki Playa Cocolito'nun şekli yarım aya benziyor ve etrafı yoğun bir bitki örtüsüyle kaplı. Burası ülkedeki en az ziyaret edilen en ıssız kumsal.
6: Aferin oğluma.
7: Çok sakin bir kumsal, çok güzel. Biz bize takılıyoruz gibi hissettiriyor.
1: Daha soğuk olan havuzun aksine okyanustaki su sıcaklığı yıl boyunca 27 derece civarında oluyor. Dalgalarda yüzmekten sıkıldığınızda yıkanmak için doğal bir duş hemen yakınınızda. Bir kez daha hatırlatalım. Playa Cocolito dünya üstündeki en çeşitli doğal eğlence alanları bulunan kumsallardan biri.
5: Şelale gerçekten harikaydı ve sonra kumsala indik. Burası gerçekten dünyanın en güzel bölgelerinden biri. Burada tek kişi bile yok. Kendimize özel bir cennette eğleniyor gibi hissettik.
1: Şimdi Kuzey Florida'nın ıssız bir bölgesine gidiyoruz. Jacksonville'in 135 kilometre batısında inanılmaz şekilde mavi bir havuzu ziyaret edeceğiz. Deniz altında bir de sürpriz var. Güneşli eyalet Florida'da yaklaşık 2200 kilometrelik yarısı kumsal olan bir kıyı kesimi var. Ve emlak sektörü de her yıl bu kıyılar için buraya gelen 100 milyon turist sayesinde gayet gelişmiş seviyede. Ama çoğu turist Florida'nın 900'den çok doğal su kaynağına sahip olduğunu ve dünyada bu konuda en zengin yer olduğunu bilmiyor. Diğer turist merkezlerinin yakınında değiller ama Orlando'ya ya da kuzey kıyılarına gelirseniz dünyanın en görkemli kaynak sularında yüzmek için Itchatackney Kaynağı Eyalet Parkı'na günübirlik bir ziyaret yapabilirsiniz. Brian bir fotoğraf sanatçısı. Bugün buraya Bridget ve Amanda'yla bir denizaltı çekimi gerçekleştirmek için geldi.
0: Deniz altında poz vermek ve modellik yapmak çok eğlenceli ama aynı zamanda çok özel çünkü biz deniz kızıyız.
1: Özel olarak silikondan yapılmış kuyrukları bulunan Bridget ve Amanda, deniz kızı modelliği yaparak ülkenin her yerini geziyor.
2: Korsan ve Rönesans festivallerinde modellik yapmak çok hoşuma gidiyor. Çocukların doğum günü partilerine de katılıyorum.
0: Çocukları yeniden sihre inandırabilmek gerçekten çok harika oluyor.
1: En yakın şehir olan Gainesville, bu parkın 55 kilometre uzağında. Oraya ulaştığınızda devasa büyüklükte bir yer ve Itchatackney Nehri boyunca keşfedilecek 9 farklı su kaynağı bulabilirsiniz. Ama gidilecek en güzel yer Mavi Mağara adındaki ıssız bir bölge.
3: Ana kaynaktan yola çıkıyoruz. Orada kanolara biniyoruz. Mavi Mağara'ya doğru gideceğiz. Daha sonra o bölgenin etrafında fotoğraflar çekeceğiz. Muhteşem bir yer.
1: Pek karşınıza çıkmasalar da nehrin içindeki timsahlara karşı tetikte olmalısınız. Zararsız deniz ayıları ve kırmızı karınlı kaplumbağalarla da karşılaşabilirsiniz.
0: Aa, ne kadar tatlı.
3: Güneşleniyor musun? Ben de istiyorum.
1: Neredeyse 1,5 kilometre kürek çektikten sonra Itchatackney kaynağının göz bebeğine ulaşabilirsiniz.
0: Çok harika. Güzel. Çok heyecanlıyım.
2: Ben de öyle.
1: Kaynaktan beslenen Mavi Mağara 20 metreye 35 metre büyüklüğünde bir havuz. Suları o kadar el değmemiş ki muhteşem yoğunlukta bir mavi rengi var. Sadece renginin güzelliğiyle de kalmıyor. Yıllık 22 derecelik sıcaklık ortalamasıyla burada dalmak insana muhteşem bir his yaşatıyor.
0: Su o kadar berrak ki suyun içine dalmak çok keyifli. Çünkü en derinlere kadar gidebiliyorsunuz.
1: Havuzun çoğunluğu 1 metre 80 santim derinliğinde. Zemini ise kumlu ve çimenli. Havuzun ortasında Mavi Mağara'nın adını nereden aldığını görebilirsiniz. Zeminde 3,5 metre çapında bir kireç taşı yarığı göreceksiniz. 10 metre derinliğindeki bu yarık size muhteşem fotoğraflar çekme imkanı sağlıyor.
3: Biraz korkutucu görünüyor ama içine girdiğinizde yarık genişliyor ve aşağıda muhteşem bir mavilikle baş başa kalıyorsunuz. Bir prizma gibiydi diyebilirim.
1: Bu zemindeki kaynak dakikada 97.500 kilogram su pompalıyor.
3: Kızlar nehrin akıntısıyla mücadele ediyorlardı. Benle kıyaslandığında büyük kuyruklarına rağmen o kadar derine inebilmeleri gerçekten çok ilginçti. Çok güçlüler. Kaynaklardaki bu tip açıklıklardan doğal bir şekilde kabarcıklar çıkar. Kızlar birbirlerine doğru yüzerken etraflarında uçan kabarcıklarla harika fotoğraflarını çekme fırsatım oldu. Çok büyüleyiciydi. Mükemmel fotoğraflar var.
0: Ne zaman deniz kızı kuyruğumu takıp kristal berraklığındaki sularda yüzsem muhteşem bir haz alıyorum. Harika bir gün geçirdik. Buraya bir kez daha gelmek için çok sabırsızım.
1: Şimdi Karayipler'deki St. Vincent ve Grenadines'e gidiyoruz. Burada dünyadaki en küçük ve en ıssız kumsalların da içinde bulunduğu 32 tane görkemli ada bulunuyor. St. Vincent ve Grenadines adalarının yalnızca 9'unda yerleşim var. Adaların en büyüğü St. Vincent'ın nüfusu 100 bin. Güneye doğru giderseniz nüfus yoğunluğu ve adaların büyüklüğü de azalıyor. Ülke sınırlarının en güney ucundaki ada, dünyanın en küçük adası olarak kayıtlara geçmiş. Ve eğer bu adayı bulabilirseniz, Mopyon Adası'ndaki ıssız cennette muhteşem bir özel kumsal deneyimi yaşayabilirsiniz.
4: Çok güzel bir gün. Kahvaltı yapıp sonra da adaya gideceğiz.
1: Profesyonel uçurtma sörfçüsü Jeremy, kız arkadaşı Zoe ile uçurtma sörfü okulu yönetiyor. Boş günlerinde Mopyon Adası'na gitmek yapılacaklar listelerinin en başında.
4: Kartpostal gibi. Karayip Adaları'nı hayal ettiğiniz türde bir yer.
8: Bir de üstünde küçük bir şemsiyesi var. Muhteşem bir cennet.
1: Çiftimiz 7,5 kilometre karelik Union Adası'nda yaşıyor. Burası çok küçük bir ada ve 3000 kişilik bir nüfusu var. Ama burası Mopyon'la kıyaslandığında New York şehri gibi kalabilir. Union'dan 20 dakika süren 6,5 kilometrelik bir tekne yolculuğuyla Mopyon'a ulaşabilirsiniz. Ama etrafınızda tabela olmasını beklemeyin. Tam üstünde olmadığınız sürece Mopyon'u göremezsiniz.
4: Sonunda geldik. Mopyon Adası'na hoş geldiniz.
1: Mopyon, Karayip Denizi'nde küçük bir kumsal. İnsan yapımı sazlık şemsiyesiyle iyice bütünleşen ada, ıssız ada kelimesinin sözlük karşılığı olabilir. Ve evet, burası çok küçük. En geniş yeri yalnızca 30 metre.
4: Burası kocaman. 20 saniyede etrafını dolaştık.
1: Bu şemsiye denizcilerin adayı bulabilmesi için yapılmış. Yoksa burası gerçekten görünmez olurdu.
8: Güneşin çok bunalttığı ya da yağmur yağdığı zamanlarda sığınağımız oluyor.
4: Muhteşem bir yer.
1: Ada küçüklüğünü 27 derecelik su sıcaklığıyla telafi ediyor. Beş metre derinliğinde mercanlarla kaplı ada, şnorkelle yüzmeyi sevenlerin cenneti.
8: İçinde kimsenin olmadığı küçücük bir adada olsanız bile sıkılmaya hiç vaktiniz kalmıyor. Çok güzel.
4: Mopyon Adası'nda her zaman yapacak bir şey var. Harika bir yer.
1: St. Vincent ve Grenadines adaları Mopyon adındaki dünyanın en küçük adasına ev sahipliği yapıyor. Profesyonel uçurtma sörfçüleri için aksiyon dolu maceralar adanın küçüklüğünü telafi ediyor.
4: Dünyadaki en güzel uçurtma sörfü merkezlerinden biri.

0: Tam bir şov adamı. Gösteriş yapıyor.
1: Uçurtma sörfü için en güzel zaman Aralık'la Haziran arası. Sürekli esen alize rüzgarları size suyun üstünde muhteşem bir gün yaşama fırsatı sunuyor.
0: Mopin yalnızca uçurtma sörfçüleri için değil, macera yaşamayı, şnorkelle yüzmeyi, piknik yapmayı seven insanlar için harika bir yer. Burada her türden insan için yapılacak çok fazla şey var. Yaşınızın ne olduğu önemli değil. Burası herkesin cenneti.
1: En sonunda rüzgar diniyor ve Union Adası'na geri dönmek zorunda kalıyorsunuz. Ama dönmeden önce yerlilerin gitmeyi sevdiği bir nokta daha var. Mutluluk Adası denen gizli bir yüzme mekanı.
2: Hey, bize iki tane lütfen.
1: Mutluluk Adası...
0: Piknik yapmayı seven insanlar için harika bir yer. Burada her türden insan için yapılacak çok fazla şey var. Yaşınızın ne olduğu önemli değil. Burası herkesin cenneti.
1: En sonunda rüzgar diniyor ve Union Adası'na geri dönmek zorunda kalıyorsunuz. Ama dönmeden önce yerlilerin gitmeyi sevdiği bir nokta daha var. Mutluluk Adası denen gizli bir yüzme mekanı.
2: Hey, bize iki tane lütfen.
1: Mutluluk Adası adının hakkını veriyor.

0: Ha işte bu, evet.
1: Sağlığına.
0: Manzaraya.
2: Ve profesyonel bir uçurtma sörfçüsüyseniz güneş batmadan önce biraz eğlenebileceğiniz son bir yer daha var.
0: Burayı bırakamam. Son kez sörf yapmam gerekiyor. Bir, iki ve üç. Bu çok özel adaya. Tekrar gelebildiğim için çok mutluyum. Uçurtmamla da burada sörf yapıp birkaç kez atlayabilmek harikaydı. Bugün harika bir gün geçirdik.
2: Şimdi Güney Afrika'ya, Cape Town'un 210 kilometre uzağındaki kıtanın en güneyinde kalan şehirlerden birine gidiyoruz. Burada bir saklanma noktası bulunan inanılmaz bir kumsal var. Kalabalık Cape Town'un hemen dışında şehre de adını veren ünlü Ümit Burnu'na ulaşabilirsiniz. Burası yüzyıllar boyunca Afrika etrafından güneye doğru giden gemilerin en önemli navigasyon noktası olmuş. Ama yaygın inanışın aksine burası ülkenin en güneyindeki nokta değil. Bu ayrıcalık 2 saat daha uzaktaki küçük Agulhas Burnu'na ait. Bu yolun sonunda Arniston kasabası bulunuyor. Önceden bir balıkçı köyü olan bu kartpostal güzelliğindeki kasabada sessiz bir deniz kaçamağı yapabilirsiniz. Hatta plajın içindeki yalnızca günde 2 kez ortaya çıkan saklı bir mağarayı da görebilirsiniz.
3: Bugün için heyecanlı mısınız?
4: Evet dostum.
3: Mağaranın da çok güzel olduğunu duydum. Sabırsızlanıyorum.
2: Warwick, Lloyd ve Simon geceyi Arniston'daki otelde geçirdiler. Bugün de kasabadaki en saklı kıyılara gidip orayı keşfedecekler.
4: Hadi ATV'ye binip sahili keşfedelim.
2: Arniston'u çevreleyen bu kumullar yaklaşık 50 kilometre uzunluğunda olduğu için etrafta dolaşmanın en iyi yolu ATV'ye binmek. Kasabanın merkez bölgesinden uzaklaştığınızda muhteşem bir manzaraya ulaşıyorsunuz. 40 dönümlük devasa bir beyaz kumul.
3: Harika bir his. Kendinizi özgür hissediyorsunuz. Kumlarda eğlenip farklı hareketler yapabiliyorsunuz. Çok özel bir yer.
2: Kumulları geçince 1901'de gemilerin açık denizdeki sığ kayalara oturmasını engellemek için yapılmış bir işaret kulesi göreceksiniz.
4: Muhteşem.
2: Burada içlerinde 1815'te batan Arniston'un da bulunduğu 14 farklı geminin enkazı bulunuyor. Daha sonrasında bunun anısına bir anıt dikilmiş ve şehre de o geminin adı verilmiş.
3: Efsane değil mi?
2: Gelgit'e denk gelirseniz görebileceğiniz saklı bir hazine daha var. Yakındaki yamaçlara çıkın ve kayaların ortasındaki bir deliği arayın. Bu kayanın altında Arniston'un çok güzel saklanmış hazinesine giden küçük bir giriş var.
4: Tanrım.
5: Burası inanılmaz.
6: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trix Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
7: Geceliği 4200 lira.
8: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
9: Trivago.
10: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
9: Trivago'da da var.
11: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
9: Trivago'da o da var.
12: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
13: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
9: Tekrar söylememe gerek var mı?
12: Otel mi? Trivago.
14: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
15: Ama bir mucizeye gerek var.
14: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
15: İşte bu Fairy mucizesi.
14: Fairy 30 dakikada mucize.
16: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
17: Kapıyı aç.
18: Merhaba, nasılsınız?
19: You have an absolute power within your grasp.

0: This is the moment you become queen.
1: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
2: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
3: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
8: Trivago'da o da var.
9: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
10: Hafta sonları canın ne çekerse çeksin, hadi bilek kredi kartınla 750 lira üstü tüm restoran harcamalarında tam %10 iade. Sen de kampanyaya katıl, kazanmaya başla.
11: Kredi kartım hadi.
12: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
13: Tehlike çok büyük.
14: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
15: Olamaz mı?
14: 10 dakika içinde.
12: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
16: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
15: Bu gerçekten dehşet verici.
13: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
12: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
17: Güney Afrika'nın Arniston kasabasının hemen dışında nereye baksanız muhteşem manzaralarla karşılaştığınız tarihi bir kumul tepesi bulunuyor. Ama bu kumulların ucunda devasa bir yamacın içine gizlenmiş çok daha gizemli bir mağara var.
18: Tanrım. Burası inanılmaz.
17: Van Huskrans mağarası 18 metre yüksekliğinde ve 30 metre genişliğindeki bir kireç taşı gelgit mağarası. Yüzyıllar boyunca okyanus tarafından oyularak bu şekli almış. Van Huskrans at arabası mağarası anlamına geliyormuş. Çünkü buranın hem at arabasının hem de hayvanların sığabileceği kadar büyük bir yer olduğuna inanılıyormuş.
19: O mağara gerçekten inanılmazdı. O kadar büyük olmasını beklemiyordum doğrusu.
20: Suyun ve rüzgarın bir kaya parçasını görkemli bir mağaraya çevirdiğini görmek inanılmazdı. Aklım almıyor.
17: Bu mağaraya günün yalnızca yarım saati sular alçaldığında ulaşılabiliyor. Daha sonra yan tarafa geçip Arniston'un en ıssız plajında dinlenip yüzebilirsiniz. Okyanus suyu 21 derece. Böylece Afrika'nın güney kıyılarında yaptığınız büyük gezintiden sonra bu sularda serinleyebiliyorsunuz.
19: Mağara muhteşem. Burada keşfedilecek harika yerler var. Plajı inanılmaz.
18: Gerçekten çok güzeldi.
19: Harika bir gün geçirdik.
17: Şimdi New York eyaletine, Albany'nin 240 kilometre batısındaki küçük Orwell kasabasına gidiyoruz. Burada yolunun üstünde devasa bir şelale bulunan muhteşem manzaralı bir yüzme mekanı var. New York eyaletinde her şey çok büyüktür. Örneğin dünyanın en büyük şehirlerinden Big Apple yani New York şehri ve dünyanın en devasa şelalelerinden Niagara şelaleleri buradadır. Ama bu iki yerin arasındaki 480 kilometrede daha az ziyaret edilen doğal harikalar bulunur. Parklarla, dağlarla ve nehirlerle dolu New York'un merkezden uzak kısmı açık hava sevenlerin hayallerini kurduğu bir yer. Ve o nehirlerden biri şehrin en güzel kaçamak yerlerinden birini oluşturuyor. İşte Salmon Nehri Şelalesi.
21: Aa, burası muhteşem.
22: Yol burası.
17: Nick Oswego yakınlarında bir parkur sporu okulu işletiyor. Bugün de eğitmenleri Mike, Sean, Josh ve Colin'le birlikte şelaleyi keşfetmeye gelmişler.
21: Evet, Salmon Nehri Şelalelerinin üst yürüyüş yolundayız. Burası bizim için biçilmiş kaftan çünkü el değmemiş. Üzerinden atlayıp havalı hareketler yapabileceğimiz çok fazla yer var. Önce hafif bir koşu, sonra da şelaleye varacağız.
17: Nice, beautiful. Şelaleye giden yol yaklaşık 15 dakika sürüyor. Tabii yol boyunca çeşitli hareketler falan denemezseniz.
23: Doğal bir ortamda antrenman yapabilmek kesinlikle bir insanın hissedebileceği en güzel duygulardan biri.
17: Yürüseniz de, koşsanız da, farklı hareketler yapsanız da oraya ulaştığınızda manzaradan gözlerinizi alamayacaksınız.
21: Vay canına dostum. Şuraya bakın.
23: Dostum, gerçek olamaz bu.
17: Salmon Nehri şelaleleri 33 metre yüksekliğindeki yan yana 3 farklı şelaleden oluşuyor. Suyun akışı 1900'lerin başlarında inşa edilmiş hidroelektrik barajlarla kontrol ediliyor.
6: Suyun gücünü hissediyor musunuz?
23: Evet, buradan bile hissediliyor.
21: O kadar yürüdükten sonra çok iyi geldi değil mi?
6: Çok görkemli dostum, çok.
17: Salmon Nehri şelaleleri yüzmek için çok sığ. Ama biraz daha yürümeye haliniz kaldıysa aşağıda özel bir yüzme havuzu olan saklı bir şelale daha var.
8: Nick hemen köşedeki bu bilinmeyen şelaleyi buldu. Buraya Ninja Şelaleleri ismini verdik. Gerçekten çok güzel bir yer. Şelalenin altında durup suyun üzerinizden akmasına izin veriyorsunuz. Çok ferahlatıyor.
6: Dinlenmek ve eğlenmek için kesinlikle muhteşem bir yer.
17: Biraz serinledikten sonra 1,5 kilometre daha yürüyerek dönmeden önce şelalenin üstünden manzaraya son bir kez bakmayı sakın unutmayın.
6: Daha güzel neresi olabilir ki? Muhteşem bir yer. Bizden başka kimse yok.
21: Aşağıdan bu kadar yüksek görünmüyordu dostum.
6: Salmon Nehri şelaleleri şehirden biraz da olsa uzaklaşarak doğayla bağ kurabileceğiniz bir yer. Şelalenin tepesinden aşağı bakmak korkularınızı biraz test ediyor ama olsun. Burayı çok sevdim. Muhteşem bir gündü.
17: Bugünlük bu kadar off-road macerası yeter mi? İşleri biraz daha değiştirip dünya üstündeki en inanılmaz havuzun içinde bulunduğu lüks bir otele gidiyoruz. Burası Singapur Cumhuriyeti'ndeki Malakka Yarımadası'nın en ucunda ve hatta göreceğiniz üzere en üstünde diyebiliriz. Singapur, Güneydoğu Asya'nın en küçük ülkesi. Ama kumsalları, bahçeleri ve dünya standartlarındaki mimarisi buraya her yıl 16 milyon turist çekmeyi başarıyor. Turizm bu kadar gelişince ülke de aynı şekilde kalkınmış. Singapur son 20 yıldır inşaat sektöründe inanılmaz bir hızla ilerliyor. 2010 yılında ise bu manzarasına en ikonik unsuru olan Marina Bay Sands Oteli eklenmiş. Burası 3 kuleden oluşan bir otel. Ama bir farkı var. Bu 3 binanın üstünde uzanan terası. Burası gizli bir yer değil ancak en havalı yüzme hissini burada yaşayabilirsiniz. İşte burası Sands Sky Park. Singapur'da yaşayan William ve Mickey'nin daha önce Sky Park'a gelme fırsatı olmamış. Ama bugün şanslı günleri çünkü arkadaşları Paul onlar için Marina Bay Sands'te rezervasyon yaptırmış.
11: 2 yıldır Singapur'da yaşıyorum ama bir türlü fırsat bulup da sonsuzluk havuzuna gelememiştim. Bu nedenle çok heyecanlıyım.
17: Yalnızca 2500 odalı otelin misafirleri bu havuza girebiliyor. Ama giriş yaptığınız andan itibaren her şey buna değiyor.
6: Vay, İnanılmaz. Harika.
11: Manzaraya bak, harika.
17: Odalarda bulunan tavandan zemine kadar pencereler şehri ayağınıza getiriyor.
11: Muhteşem.
17: Ama manzaraların en güzeli için bu binanın en üst katına çıkmalısınız. Dudak uçuklatan bu manzaraya hazır olun.
6: Vay.
11: Harika.
23: İşte bu.
17: 340 metre uzunluğundaki Sky Park dünyanın en büyük otel destekli platformu.
23: Bu çılgınca.
6: Manzara hayal bile edemeyeceğiniz güzellikte.
11: Aman Tanrım.
23: Görebiliyorum. Çılgınca.
17: Parkın 10 dönümlük ana bölümü 150 metre uzunluğundaki sonsuzluk havuzundan oluşuyor. Gökdelenlerin çoğunda seyir terasları var ama hiçbirinde böyle efsanevi bir havuz yok.
23: Bu inanılmaz dostum.
11: Burası muhteşem bir yer. Manzarası gerçekten eşsiz güzellikti.
17: Sonsuzluk köşesi sanki binadan aşağı düşebilirmişsiniz illüzyonu yaratıyor. Ama arada ziyaretçilerin emniyetini sağlamak için bir alan var. Yani rahatlayıp havuzun keyfini çıkarabilirsiniz.
6: Su çok soğuk, serinletici.
11: Sonsuza kadar burada olmak istiyorum.
17: Havuzun boyutu 3 tane olimpik boyuttaki yüzme havuzuyla eşdeğer. Bu da burayı dünyanın en uzun teras havuzu yapıyor.
0: Bu 150 metre uzunluğundaki sonsuzluk havuzunu doldurmak için yaklaşık 1 milyon 400 bin kilogram suya ihtiyacımız var.
1: Şu anda dünya ayaklarımızın altında. Sanki cennette gibiyim, inanılmaz.
17: Ve ıssız bir şelalenin aksine burada istediğiniz her türlü hizmeti almanız mümkün.
0: Burada sınırsız meyve suyu hizmeti mevcut. Tercihinize göre elma suyundan portakala, muza kadar her şey var. Ne isterseniz getiririz. Hepsi taze.
23: Sağlığınıza.
17: Sky Park günün her saati çok keyifli. Ancak güneş battıktan sonra manzaranın daha da harika olduğunu göreceksiniz.
23: Gündüzleri burada muhteşem bir atmosfer oluyor. Ama geceleri bu harika atmosfer 10 katına çıkıyor. Renkler muhteşem.
21: Harika. Havuzdasınız. Arkanızda palmiye ağaçları var. Muhteşem bir şehir ayaklarınızın altında. Kendi gözlerinizle görmelisiniz.
1: Aşağıda çılgın bir şehir yatıyor. Burası muhteşem bir yer. Bayıldım.
2: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net, Sigortam Net.
22: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
24: Trivago.
25: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
24: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
9: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
22: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
24: Tekrar söylememe gerek var mı?
9: Otel mi? Trivago.
26: Bu var ya,
27: blok dersten çıkıyor.
26: Atıştırmalı?
27: Yok, ben doyumalık takılıyorum.
26: Bir şey diyeyim mi?
28: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
26: Abi bu adam ne yiyor ya?
29: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
30: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
31: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
32: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
33: Kapıyı aç.
34: Merhaba, nasılsın?

0: Bizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran Akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
2: Bu otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
1: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
0: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
1: Hem de kusursuz bir hassasiyetle.
0: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
2: Klasik araba kurtarma. Almanya 7 Temmuz Salı 19.30'da D-Max'te.
3: Kaygılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Önce bebeğinizi sımsıkı kucaklayın. Hayatınıza artı bir değer katan çok özel bir yolculuk başlıyor. Türkiye Down Sendromu Derneği olarak bu yolculukta artık hayat boyu yanınızdayız. Aklınıza takılan, öğrenmek istediğiniz her şey için bize mutlaka ulaşın. Deneyimli uzman ekiplerimizle ve Hayata Merhaba programımız ile tanışın. Bilgimiz sevginizle birleşince neleri başarabileceğimizi birlikte görelim. Sadece çocuğunuzun değil, ailenizin hayatına artı bir değer katalım. Unutmayın, bu yolculukta asla yalnız değilsiniz.

0: Daha önce hiç böyle yüzme mekanları görmediniz. Hemen içine atlamak isteyeceğiniz muhteşem yüzme mekanlarının izini sürüyoruz. Güney Afrika'da okyanus kıyısındaki bir lagünden...
1: Aman tanrım.
2: Bu inanılmaz.
0: Dominik Cumhuriyeti'ndeki devasa bir şelaleye... Brezilya yağmur ormanlarında çılgın bir yürüyüşe çıkın.
3: Burası harika.
0: Ve deniz altındaki sürprizlerle dolu dünyayı keşfe dalın. Yürüyüş botlarınızı ve GPS'inizi çantanıza atın. Yükseklik korkunuzu ise geride bırakın. Çünkü birazdan dünya üstündeki en güzel yüzme cennetlerini göreceksiniz.
2: Hayatımı burada geçirebilmeyi çok isterdim.
0: Yolculuğumuz Brezilya'nın doğu kıyısında başlıyor. Zorlu ve engebeli yürüyüş parkurlarıyla bilinen Chapada Diamantina Ulusal Parkı'nda ulaşılması en zor yüzme mekanlarından biri yer alıyor. Bir yüzyıldan uzun süredir Chapada Diamantina Ulusal Parkı, Güney Amerika'nın madencilik faaliyetleri için uğrak yeri olmuştu. Bu yüzden parkın etrafında dolaşırken hala eski madencilik yollarından geçmek zorundasınız. Ama buna değer. Çünkü her köşeyi döndüğünüzde karşınıza nefesinizi kesecek başka manzaralar çıkıyor. Eğer parkın güney tarafının derinliklerine ulaşabilirseniz orada çok daha güzel yüzme mekanları ve manzaralarla karşılaşabilirsiniz. İşte Buracao Kanyonu.
4: Hadi gidelim.
0: Arjantinli turistler Fernanda ve Federico onlara Buracao Kanyonu'na giden yolda rehberlik edecek arkadaşları Victor'la buluşuyor.
5: Burada olduğum için çok heyecanlıyım. Daha önce buraya hiç gelmemiştim. Şimdi iki arkadaşımla buraya gelme fırsatı yakaladım.
3: Brezilya'ya ilk kez geliyorum. Aslen Arjantinliyim. 3-4 aydır burada seyahat ediyorum ama Chapada'ya ilk kez geliyorum.
4: Kaktüse bakın.
0: En başından zaten bu yürüyüşün her gün parkta yaptığınız yürüyüşe benzemeyeceği belli oluyor. Zorlu yollara ve birkaç sürprize hazırlıklı olun.
4: Çok korkuyorum.
0: Esfolado Nehri'nin yolunu takip ederken hematit adlı mineralin çökeltisi olan parlak kırmızı çukurlar görebilirsiniz. Ama çok geçmeden yeşilliklerin arasından yürümeye başlayacak ve sürpriz doğal güzellikleri görme fırsatı yakalayacaksınız.
5: İnanamıyorum.
4: Vay canına. Burası harika bir yer.
0: Yerliler buraya büyüleyici şelale diyor. 25 metrelik şelalenin etkileyici olduğu tartışılmaz. Ancak burada çok vakit kaybetmeyin. Çünkü en güzel kısmını henüz görmediniz.
3: Vay canına.
0: 30 dakikalık bir yürüyüşün ardından dünya üstündeki en efsanevi olabilecek manzaraya ulaşacaksınız. İşte burası 84 metre uzunluğundaki görkemli Buracao şelaleleri. Kanyonun ucundan gördüğünüz bu manzara gerçekten nefes kesici. Buraya ulaşmak için kullandığınız hematit yüklü kayalarsa 2 milyon yıl önce oluşmuş. Ve nehir o zamandan beri bu kayaları aşındırıyor. Derin bir kanyon oluşturan bu nehir, hapsettiği siyah ve kırmızı partiküller sayesinde suya çok farklı bir renk kazandırıyor.
4: Şelaleyi gördüğünüzde gerçekten çok etkileniyorsunuz. İnanılmaz.
0: Aşağıdan bakıldığında ise çok daha etkileyici.
4: Vay canına.
0: Ama aşağı inmek başlı başına bir zorluk.
4: Dur!
5: Çok tehlikeli.
0: Dik merdivenleri bitirdikten sonra bir seçim yapmanız gerekiyor. Siyah sulara atlayabilir ve dar bir kanyonun arasından yüzebilirsiniz. Ya da bu köprüyü geçebilirsiniz.
5: Gördüğümde asla yapamam dedim. Yürümeye devam ettim ve geçebildiğimi gördüğümde işte bu dedim. Evet, başardım.
0: Buracao Kanyonu'nun en ıssız ve uzak bölgesinde etrafınız binlerce karmaşık tortul kayaç katmanları ve kuvvetli şelalenin sularıyla sarılı. Buraya kadar geldiğiniz için şelalenin arkasına geçip keyif yapmadan hiçbir yere gitmeyin.
4: Vay canına!
3: Tamamen bembeyazdı. Bir noktadan sonra hiçbir şey göremiyorsunuz çünkü çok kuvvetli. Su üzerimize öyle bir çarpıyordu ki çok şiddetliydi. Çok güzeldi.
5: Aa,
4: Şelale çok kuvvetliydi. Burakao da çok keyifli bir gün geçirdik. Harikaydı.
5: Kanyonda geçirdiğimiz vakit gerçekten muhteşemdi. Şelale harikaydı. Günüm harika geçti.
0: Şimdi Dominik Cumhuriyeti'ne gidiyoruz. Başkent Santo Domingo'nun 160 kilometre uzağında göz alıcı bir şelaleye gidebilir ve hatta kendinizi o sulara bırakabilirsiniz. Her yıl gelen yaklaşık 5 milyon turistiyle Dominik Cumhuriyeti Karayipler'deki en çok ziyaret edilen merkez. Havalimanından çıkan turistlerden birçoğu Punta Cana ve Puerto Plata'daki her şey dahil otellere direkt geçiş yapıyor. Ama kalabalık iki merkezin tam ortasında daha yerel ve çok daha vahşi bir yer bulabilirsiniz. 35 metre uzunluğundaki bu şelalenin adı El Salto del Limón.
1: Heyecanlı mısınız bakalım?
2: Evet, çok heyecanlıyız.
0: Bart ve eşi Endira Dominik Cumhuriyeti'nde yaşıyor. Burada 2014 yılında içinde sürprizleri olan ekolojik bir otel açtılar.
2: İçten içe her zaman bir ağaç evde yaşamak istemiştim. Burası hayal ettiğimden daha da güzel. Tamamen ormanın içindesiniz. Harika.
0: Bu otel turist radarından çok uzakta bulunan ormanlık ve ıssız Samana Yarımadası'nda bulunuyor. Ama bugün misafirleri Brandy ve Victoria'yı çok daha ıssız bir yere götürüyorlar.
2: Ah, bu muhteşem.
1: Adios, adios. Şu tarafta çikolata ağaçlarını görebilirsiniz. Kakao, muz ve Hint muzu.
0: 25 kilometrelik yolculuk birçok tarladan ve Samana kasabasının kıyı bölgesinden geçiyor. Sonra bu isimsiz yol sizi doğrudan bir nehir yatağına götürüyor.
6: Hazır olun. İşte giriyoruz.
1: Dürüst olayım, bunu çok seviyorum.
0: Ama sonunda en dayanıklı arazi aracı bile bir noktadan öteye gidemiyor. Buradan isterseniz kalan 5 kilometreyi yürüyebilir ya da çılgın bir yolculuğa katılabilirsiniz.
7: Ben hiç ürkmüyorum. Daha önce de birkaç kez ata binmiştim. Uzman falan değilim tabii ama bence bir sorun olmaz.
0: Bu yol kakao ve kahve ağaçlarının arasından ve birkaç küçük şelalenin yanından geçerek Arroyo Chico nehrini takip ediyor.
7: Burası harika. Çok farklı ağaçlar var.
0: Ahşap bir merdivene ulaştığınızda çok yaklaşmış sayılırsınız.
2: Çok heyecanlıyım.
0: Aşağı doğru inerken ülkedeki en güzel manzaralardan birini görmeye hazır olun.
2: Aman tanrım.
0: El Salto del Limón 35 metre uzunluğunda ve bir o kadar geniş bir şelale.
2: Şu anda hissettiğim o gücü tarif bile edemiyorum.
7: Evet.
2: Daha önce böyle bir şey görmemiştim.
1: Size harika olduğunu söylemiştim. Heyecanlanıp mutlu olduklarını gördüğümde enerji doluyorum. Bu işimi yapma motivasyonum.
0: Tortul kayaç duvarında yaşanan sürekli erozyon etrafta onlarca şelale oluşturmuş. Tek yapmanız gereken bir nokta seçmek ve kendinizi bırakmak.
2: Muhteşem! Biraz hızlı oldu, evet.
0: Salto İspanyolca'da atlamak anlamına geliyor. İşte yerliler de bu yüzden buraya gelmeyi çok seviyor. 15 metre yüksekten atlayarak kendinize müthiş heyecanlar yaratabiliyorsunuz.
2: Aman tanrım!
0: Tabii aşağıda da yaşayabileceğiniz heyecanlar var. Etrafınıza bakarsanız kayaların arasında saklı bir oyuk görebilirsiniz.
2: Birdenbire karşımıza bu mağara çıktı. Böyle bir mağaranın içine girmeyi hep istiyordum. İçinde oturabileceğimiz yerler
7: aman
2: de vardı.
7: Aman tanrım, vay canına.
2: Orada biraz takıldık ve muhabbet ettik.
7: Burası büyülü bir yer. Sanki hayal ettiğiniz ve gerçek hayatta görmeyi aklınızdan bile geçirmediğiniz bir yer. Harika.
0: Suyun ortalama sıcaklığı kış aylarında bile 25 derece. Yani Salto del Limón yıl boyunca keyfini çıkarabileceğiniz eşsiz bir cennet.
2: Buradan daha güzel bir yeri hayal bile edemezdim. Hayatımı burada geçirebilmeyi çok isterdim. Burası bambaşka bir dünya gibi, harika bir yer. Aman tanrım.
8: ETS ile yaz herkese iyi gelir.

0: Evet sevgili Dimes Kulay Mix sevenler. Very delicious dedik.
1: Ferahlatma hizmetini ayağınıza getirdik.
0: Şimdi ferahlamak deyince Dimes Kulay Mix. Şimdi aldığınızdan daha fazlası.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
7: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
4: Tekrar söylememe gerek var mı?
6: Otel mi? Trivago.
8: 27 Haziran 3 Temmuz arasında Bim'de efsane baldo pirinç 83 lira 50 kuruş yerine 76 lira 50 kuruş. Efsane ekonomik pilavlık pirinç 135 lira yerine 119 lira. Bim, bim, bim, kalbimle benim,
2: bim, bim. Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
7: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
4: Tekrar söylememe gerek var mı?
6: Otel mi? Trivago.
9: Bosch Flex Door buzdolapları esnek raflarıyla tam bir Bosch. Geniş iç hacmiyle tazeliğe yarayan Bosch X Large ve XX Large buzdolapları şimdi Suse bile hediyeli.
10: Monaco Chain sadece Atasay mağazalarında.

0: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları.
1: Tehlike çok.
2: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
3: Olamaz mı?
2: 10 dakika içinde.
0: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
1: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
3: Bu gerçekten dehşet verici.
1: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
0: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
4: Franco döneminin büyük projeleri işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
5: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
0: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
6: Dominik Cumhuriyeti'nde kumsala gitmezseniz yaptığınız seyahat sayılmaz. Neyse ki Samana Yarımadası'nda bunların en güzelleri var. Yalnızca 30 kilometre uzakta dünyanın en ıssız kumsallarından birinde özel bir yüzme deneyimi yaşayabilirsiniz. Samana Yarımadası bir zamanlar ayrı bir adaymış. 19. yüzyılda Anakara ile arasında küçük bir kanal varmış. Burası korsanların kolay kaçış rotası olarak gördüğü bir yermiş. Yıllar boyunca yaşanan gelgitler bu kanalı doldurmuş. Ama eğer korsanlar gibi yaşamak istiyorsanız da üzülmeyin, hala özel bir kaçış noktası bulunuyor. Tabii teknenizin olması şart. Küçük balıkçı köyü Las Galeras'a gelirseniz, saklı cennet Playa Fronton'a doğru açılma şansı yakalayabilirsiniz.
7: Las Galeras'a hoş geldik!
8: Hoş geldik!
6: Aaron ve nişanlısı Annie fırsat buldukça Dominik Cumhuriyeti'nde tatil yapıyor. Ama Playa Fronton'a şimdiye kadar hiç gelmemişler.
8: Ne kadar tatlı bir köy. Muzlara baksana.
6: Las Galeras, Yarımada'nın en doğu ucunda bulunan kasaba. Buraya gelen tek yol olmasının dışında oradan sonra başka hiçbir yol yok.
7: Bu yolu takip ediyorsunuz ve zaten direkt kumsalda bitiyor.
6: Bir panga kiralamanız gerek. Küçük tekne olan panga ile rehberiniz sizi Playa Fronton'a götürüyor.
7: Şu anda rastalı bir adam arıyoruz. Şuradaki adam aradığımız kişiye benziyor sanki. Ne haber?
9: Adım Ezekiel.
7: Ezekiel mi?
9: Ezekiel.
7: Harika, ben de Aaron. Onunla plajda buluştuk. Bizden başta 10 bin peso istedi.
8: Biraz pahalı.
7: Biraz fazla, evet. Bir indirim yapabilir misin? Bir şekilde 6500 pezoya indirmeyi başardık. Tamam, anlaştık dostum. O zaman. Harika.
6: Bu yolculuk okyanus açıklarında 5,5 kilometre sürüyor. O yüzden sıkı tutunsanız iyi olur.
8: Şu dalgaya bak.
7: Zorlu bir yolculuk olacağını başından biliyorduk. Meğer hiçbir fikrimiz yokmuş. Rüzgarın bir kısmını kesen yamaçlara yaklaştığımızda dalgalar boyunu arttırdı.
8: Bu dalgalar çok çılgın.
6: En sonunda dalgalar etraftaki mercan kayaları sayesinde duruluyor. İşte o zaman muhteşem bir kumsal manzarasıyla baş başa kalıyorsunuz.
7: Hayatım, şuranın güzelliğine bakar mısın?
6: Playa Fronton etrafı yemyeşil ve görkemli 3 kilometrelik yamaçlarla kaplı 150 metre uzunluğunda beyaz kumlu bir plaj.
8: Çok güzel. Suyun berraklığına bak.
6: Atlantik kıyısında 600 metre boyunca uzanan mercanlarla sarılı göz alıcı turkuaz sular 90 metre genişliğinde bir lagünü dolduruyor.
7: Burası çok güzel.
8: Çok heyecanlıyım.
7: Kumları o kadar güzel ki, bir de muhteşem palmiye ağaçları ve görkemli yamaçları var. Her şeyi de mükemmel bir yer.
6: Yanınızda doğru ekipman getirdiyseniz dalgaların altında çok daha güzel manzaralarla karşılaşabilirsiniz. Playa Fronton, Dominik Cumhuriyeti'nde şnorkelle yüzmek için en güzel plaj.
7: Balon balıklarına dokunduk. Deniz kestanelerini ve diğer deniz canlılarını görebilme fırsatı yakaladık.
6: Suyun sıcaklığının 25 derece olması yeni balık arkadaşlarınızla dilediğinizce vakit geçirebilmenizi sağlıyor.
8: Bugün çok güzel şeyler deneyimledik. Dalgalarla mücadele ettik. Denizaltı yaşamını gördük. Ve baksanıza, muhteşem bir plaj ve tamamen boş.
7: Çok güzel ve pozitif enerji dolu bir yer. Güzelliğini kelimelerle tarif edemiyorum. Playa Fronton'u herkese tavsiye ediyorum. Harika bir yer.
6: Şimdi Orta Amerika'nın doğu kıyısındaki Belize'ye gidiyoruz. Yağmur ormanlarının derinliklerine saklanmış bir şelaleyi ve yüzme mekanını keşfedeceğiz. Karayip Denizi'nin yanında kalan ve boyutu New Hampshire kadar olan Belize'nin yalnızca 350 bin kişilik bir nüfusu var. Dünyadaki en büyük ikinci set resifi de burada bulunuyor. O yüzden burası şnorkelle yüzenlerin ve scuba dalgıçlarının cenneti. Ancak ülkenin diğer tarafı sanki bambaşka bir dünya gibi. Burada yeşil ormanlar ve dağlar arasında antik Maya kalıntılarına rastlayabilirsiniz. Tabii burada su maceraları da yaşayabilirsiniz. Ama onları bulmak için daha çok çabalamanız gerekiyor. Aralarında bulunması en zoru ama gitmenize en değecek olanı Big Rock Şelaleleri olarak bilinen efsanevi bir yüzme mekanı. Yerel rehber Aaron, arkadaşları Jacqueline, Amber, Brienne, Victoria ve Vance ile birlikte şelaleleri bulmak için 10 kilometrelik bir yolculuğa çıkıyor. Neyse ki yürüyüş için ufak bir yardım alıyorlar.
9: Bu bölgesine çok fazla dokunmamaya çalışın.
8: Şelalelere at üstünde gideceğiz. Ben atları çok seviyorum. Bu yüzden ata bineceğim için çok heyecanlıyım.
6: İki saatlik yolculuk dünyanın biyoçeşitliliği en yüksek yağmur ormanlarından birinde başlıyor. Yemyeşil vadilerin içinden ve küçük bir derenin üstünden geçiyorsunuz. Daha sonra yolculuk Pine Ridge Dağı'nın platosuna tırmanmakla geçiyor. Atlar sizi yalnızca bu noktaya kadar getirebilir. Ama neyse ki gideceğiniz yer çok da uzak değil. Son olarak dik bir yokuşu daha geçtikten sonra o efsanevi yere ulaşıyorsunuz.
8: Aman Tanrım! Başardık! Devasa!
6: 18 metre yüksekliğindeki Big Rock şelaleleri Maya dağlarının zirvesinden gelen Prevention deresinden akmakta. 4,5 metre derinliğindeki havuzun üstünde devasa büyüklükte granit kaya parçaları bulunuyor.
10: O kadar güzel görünüyor ki atlamak için sabırsızlanıyorum.
6: Aşağıdaki havuzun dibindeki yamaç tam 3,5 metre yükseklikte. Uzun süren bir yolculuktan sonra serinlemek istiyorsanız suya dalmak için daha güzel bir nokta bulamazsınız. Şelaleye ulaşabilmek için yukarıdaki havuza tırmanmanız gerek. Ama uyaralım, bu hiç kolay değil.
11: Şelaleye doğru yüzmek gerçekten çok zordu ama oraya ulaşabilmek muhteşem bir deneyimdi.
6: Üstteki havuzda bir sürpriz daha var. Eğer oraya ulaşabilirseniz 7,5 metre yüksekten yamaç dalışı yapabileceğiniz nefes kesici bir yer.
8: Küçük tutamaçlardan tutarak ilerliyorsunuz. En üste çıktığınızda ise aşağıya bakınca normalde olduğundan çok daha yüksek gibi görünüyor. Hayır, atlayamam, yapamam dediğimi hatırlıyorum. Sonra nefesimi tuttum ve kendimi bıraktım.

0: Su yüzünüze vuruyor. Burası çok keyifli. Hayatta sonsuza kadar unutmayacağınız birkaç yerden biri.
1: Burayı kesinlikle arkadaşlarıma tavsiye edeceğim. Çünkü şelalenin güzelliğinin yanı sıra kayalardan atlamak da çok eğlenceliydi. Buraya gelirken ormanın arasından geçtiğimiz yol bile muhteşemdi. Daha önce hiç böyle bir şey yaşamamıştım.
2: Şimdi Güney Afrika'ya, Cape Town'un 225 kilometre güneydoğusuna gidiyoruz. Burada dünyanın hem en vahşi hem de en efsanevi kumsallarından birini göreceğiz. Cape Town dünyanın çok kültürlü şehirlerinden biri. Göçmenler, ekspatlar ve 2 milyon turist güzel kumsalları ve Akdeniz iklimi için her yıl bu bölgeye akın ediyor. Bu çeşitlilik insanların ötesinde de yaşanıyor. Cape Town bazıları başka hiçbir yerde bulunmayan binlerce bitki ve hayvan türüne ev sahipliği yapıyor. Ama siz yalnızca size özel kumsallar ve vahşi yaşam istiyorsanız şehrin içinde bu mümkün değil. Neyse ki günübirlik yapacağınız bir geziyle aynı doğal güzellikleri 335 milyon metrekarelik The Hoop Tabiat Koruma Alanı'nda görebilirsiniz.
3: Güneş kremini unutma.
4: Aa, tamam.
2: Cape Town'un yerlisi Alexandra ve Sean buraya kadar gelip geceyi koruma alanının rustik odalarında geçirdi. Bugünse kendilerini kumsala atmaya hazırlar.
4: Hadi kumsala gidelim.
2: Ve The Hoop'a giderken geçtiğiniz yol gideceğiniz yerden daha vahşi olabilir.
4: Orada.
3: Aha.
2: Birazdan Hawaii ormanlarında sürpriz bir yürüyüş. Ve sonra anormal bir yerde göz alıcı bir kumsal.
5: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net,
6: sigortam Net. Yarınki sınıf çok önemli Cengiz.
7: Yarın zor. Bir kere onu bir geçtik, yarına yetişmez. Bir bakayım. 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sunum çıkar 15 güne.
8: Diyemeyeceğiniz için. Artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız. Çünkü artık bütün Vodafone'lulara ChatGPT Go üyeliği hediye.
9: Arkadaşlar ben hiçbir şey hazırlayamadım. Ay, saatler nasıl geçmiş anlamadım. Bakacağım dolaba. Varsa bir şeyler getiririm yeriz.
8: Diyemeyeceğiniz için evdekilerle pratik neler yapabileceğinizi ChatGPT'den öğrenecek. Misafirlerinizin iltifatlarını kabul edeceksiniz.
10: Hayatım ben bu kolileri bir atayım derken kurulum kılavuzu falan komple atmışım yani.
11: Gün burada uyuyamayacağız.
8: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız.
12: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
13: Bu otel harika.
14: Evet ve geceliği sadece 13.500.
15: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
13: Trivago'ya bakmalısın.
15: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
13: Yüzden fazlasından.
15: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
14: Trivago'ya bakmalıydım.
15: Trivago'ya bakmalıydım.
16: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
2: Servis geldi, çantam hazır mı?
3: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
4: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
5: Ben Chris.
6: Ben Max.
5: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
6: Oysa biz buradayız. Tam da aramızda.
5: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
6: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
5: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
7: Klasik araba kurtarma. Almanya 7 Temmuz Salı 19.30'da D-Max'te.
8: Güney Afrika'da Cape Town'un 225 kilometre doğusunda Akdeniz iklimiyle harmanlanmış göz alıcı doğal bir kumsal bulunuyor.
9: Güneş kremini unutma.
10: A, tamam.
8: Ama oraya ulaşmak için kullandığınız yol başlı başına bir macera. Çünkü burası Dehub Tabiat Koruma Alanı adında bir vahşi yaşam parkı.
10: Deve kuşlarına bak.
9: Nerede?
10: Orada işte, koşuyor.
9: Aa, vay canına.
10: İnanılmaz.
9: Onları görmek harika oldu.
10: Evet, harika.
8: Burası 80'den çok memeli türünün yuvası. Kıyıya giderken 25 dakikalık yolculuğunuzda birkaç tanesini rahatlıkla görebilirsiniz.
11: Dehub buradaki en özel yerlerden biri. 1956'da bir tabiat koruma alanı olmadan önce burası 250 yıllık bir çiftlikti.
9: Bak zebra, tam sağımızda kalıyor.
10: İnanamıyorum, onlara bayılıyorum.
9: Daha önce hiç bu kadar yakından görmemiştim. Burası hayvanlarla dolu.
10: Vay canına, ne kadar çoklar.
8: Ama yolculuğun sonu çok daha güzel bir yere çıkıyor olabilir. Yolun bittiği yerden sonra bu güzelliğe ulaşabilmek için kısa bir yürüyüş yapmanız gerek.
9: Vay çok güzel.
8: Dehub'un deniz kıyısı 70 kilometrelik el değmemiş plajlar ve beyaz kumlarla kaplı.
10: Kumul tepelerine baksana.
9: Suyun maviliğine inanamıyorum.
10: Bu inanılmaz.
9: Dünya üzerinde böyle bir manzarayı başka hiçbir yerde
10: kesinlikle
9: göremezsin.
10: Kesinlikle baksana, kilometrelerce yürüyebilirsin.
8: Dehub'un bir günde keşfedemeyeceğiniz kadar çok kumsalı var. Bazılarının kıyısında kumul tepeleri varken diğerleri çimenlerle kaplı düzlüklerle dolu. Yerlilere bu parkın içindeki en sevdikleri yeri sorarsanız size doğrudan Hippo Havuzu adındaki saklı bir lagünü söyleyeceklerdir.
9: Vay canına, çok güzel. Tepeden indiğinizde bütün deniz önünüze seriliyor. Gerçekten çok güzel ve çok mavi. Mükemmel. Hadi gidelim.
8: Hippo havuzu 35 metre genişliğinde. Sıcaklığı ise 25 derece. Su koruyucu mercan kayaları sayesinde inanılamayacak kadar berrak ve temiz.
10: Su çok sıcak. Bir de etrafta hiç kimsenin olmaması gerçekten muhteşem bir şey. Suda çok güzel vakit geçirdik. Çıkınca da kumsalda deniz kabuğu toplamaya başladık.
9: En güzeli bende.
10: Ah, bu çok güzel.
8: Burada midyeler, deniz kestaneleri ve istiridyeler de bulunabilir. Ama unutmayın, burası bir koruma alanı. O yüzden evinize dönmeden önce onları burada bırakmayı unutmayın.
9: Dehub muhteşem bir koruma alanı. Burayı uzun bir süre aklımdan çıkaramayacağım.
10: Su, kumsal, muhteşem bir manzara. Her şey bir araya gelince tropik bir cennet gibi resmen.
8: Şimdi Hawaii'nin Oahu adasına gidiyoruz. Honolulu'nun 20 dakika uzağında, varacağınız yer kadar kat ettiğiniz yolun da muhteşem olduğu bir yüzme mekanına gidiyoruz. Hawaii hem dinlence hem de macera dolu bir tatil arayanların uğrak yerlerinden biri. tek günde huzurlu beyaz kumsalları gezebilir, aktif volkanların üstünde uçabilir ve yemyeşil ormanlarda yürüyebilirsiniz. Yürüyüşünüzün biraz daha aksiyonlu ve sürprizli olmasını istiyorsanız, Honolulu'nun 10 kilometre kuzeyindeki dağlara gidebilirsiniz. Burada vahşi yollardan geçerek saklı bir şelaleye ulaşacaksınız. İşte Lulumahu şelaleleri. Honolulu'da oturan Alex ve Leah, Anthony ve Amber'la buluşup Oahu'da güzel bir orman yürüyüşüne çıkıyor.
12: Evet, gelmişler. Hadi bakalım.
8: Yolun başında 2,5 kilometrelik kestirme yoldan giderek Lulumahu şelalelerine ulaşabilirsiniz. Ama yerliler böyle yapmıyor. Çünkü nereye bakacağınızı bilirseniz yol üstünde efsanevi sürprizlerle karşılaşabilirsiniz.
12: Oh, korkuyor musun?
2: Aman tanrım, çok büyük.
8: Yürüyüşün daha 5. dakikasında çok az bilinen Kapena şelalelerine kısa bir ziyarette bulunabilirsiniz. Burası 12 metreden yamaç atlayışı yapabileceğiniz aksiyon dolu bir şelale.
10: Çok korkuyorduk ama başardık.
2: Evet.
10: Çok heyecan vericiydi. Enerjik hissediyorum.
8: Ama bu yolda keşfedeceğiniz daha çok şey var. Hawaii ormanlarının daha da derinlerine indiğinizde karşınıza eşsiz bir yer daha çıkacak.
10: Ah, çok güzel.
8: Ana yol sizi bambularla dolu bir patikaya sokuyor. Dikkatli bakarsanız solunuzda küçük bir patika daha göreceksiniz. Bir açıklığa kadar o yolu takip ederseniz Hawaii'nin en tarihi yerlerinden birini göreceksiniz. Kral 3. Kamehameha'nın yazlık sarayının kalıntıları.
13: Ne kadar güzel korunmuş.
8: Bu sarayın tarihi 1845'e dayanıyor. Kral ve ailesi kıyıda havalar çok ısındığında burayı serin bir kaçamak olarak kullanıyormuş.
10: Çok güzel korunmuş.
14: Evet. Harika bir yazlık saray. Kral burada harika partiler
8: Bugün
14: veriyordu.
8: Bugün bu saray ormanın içinde unutulmuş bir şekilde keşfedilmeyi bekliyor.
12: Harika.
8: Ama manzaraların en güzelini henüz görmediniz. Buradan itibaren yürüyüş çok daha zorlu oluyor. Bu bölge her yıl 558 milimetre yağış alıyor. Yani yılın her zamanı koşullar epey zorlu olabilir.
12: Beklediğimden çok daha derinmiş.
8: Ama Lulumahu şelalelerine ulaştığınızda karşılaştığınız bütün zorluklara değecek.
13: Aa, olamaz.
8: 15 metrelik şelale Ko'olau sıra dağlarına düşen şiddetli yağmurlarla besleniyor. Hawaii yeşil oluşuyla tanınır ama bu nem dolu çevrede etraftaki yeşillikler çok daha görkemli görünüyor.
10: Çok güzel.
12: Vay be. Bu kadar yüksekten akan bir şelale gerçekten görmemiştim hiç. Evet.
10: O kadar zorluğa değdi.
12: Evet öyle.
10: Ormanın içinde yürüdükten sonra muhteşem bir şelaleyle ödüllendirilmiş olmak harika. Çok ıssız ve heyelatı otlarıyla sarılmış. Gerçekten çok güzel.
8: Bu şelale 22 derecelik su sıcaklığıyla adadaki en soğuk suyun da sahibi.
14: Dondurucuydu. O kadar yürüdükten sonra harika hissettim.
12: Oraya ulaşmak çok zordu. Farklı yollar vardı ama bu saklı şelaleyi bulabilirseniz her şeye değecektir.
14: Tüm zorluklara değdi. Manzarası harikaydı ve sonunda müthiş bir ödül vardı.
8: Şimdi Karayipler'deki St. Vincent ve Grenadines'e gidiyoruz. Ana ada St. Vincent'ta harika bir manzarası olan korunaklı bir havuz bulunuyor. St. Vincent, Küçük Antiller olarak bilinen volkanik adalar topluluğunun bir parçası. En son 1979'da patlayan genç ve aktif yanardağ La Soufrière'den çıkan milyonlarca yıllık lav bu adayı oluşturmuş. Bu volkanik doğası nedeniyle Karayip Adaları'nın genelinin aksine St. Vincent'taki kumsalların %95'inde kumlar siyah renkte. Ama bu vahşi adanın kıyılarındaki tek doğal güzellik bu değil. En kuzeydoğu ucuna giderseniz, St. Vincent'ın en güzel korunmuş olan Ovaya Gölü olarak bilinen masmavi okyanus kıyısını bulabilirsiniz.
10: Çok heyecanlıyım. Umarım bugün onu kullanabiliriz. Ben Jody. Erkek arkadaşımla birlikte 2 yıldır burada yaşıyoruz. O pilotluk yapıyor. Burada yaşamak çok güzel.
8: Bugün Jody ve Alan başkent Kingstown'dan 1,5 saatlik yolculukla Ohio Gölü'nü bulmaya çalışıyor. 50 kilometrelik bu yolculukta adanın etrafında gezerken muhteşem manzaralarla karşı karşıya kalıyorsunuz. Ohio'ya giden yol biraz zorlu olabilir. Bu yüzden size yolu göstermesi için yerli bir rehberle anlaşmalısınız.
15: Aa, merhaba.
10: Hey, merhaba.
16: Nasılsın? Hadi gidelim. Harika bir gün.
15: Önden siz.
8: Kumsala inen 217 basamak var. Kumlara ayağınızı basınca dünyanın en göz alıcı yüzme mekanlarından biriyle karşı karşıya kalacaksınız.
10: Burası inanılmaz.
8: Ohio Gölü aslında bir göl değil. Burası Atlantik kıyısında 30 metre genişliğinde bir lav havzası.
10: Şuranın güzelliğine bir bak.
16: Burası benim küçük cennetim.
10: Bayıldım. Daha önce hiç böyle bir yer görmemiştim.
8: İşte rehber bu noktada devreye giriyor. Ana havuz geniş kayaların ve suların ötesinde yer alıyor. Kumsal seviyesinden bakarken etrafınızdakiler yüzünden orayı ayırt edebilmeniz çok zor. O yüzden yolu bir rehber eşliğinde bulmalısınız.
16: Burası en güzel yürüyüş yolu olabilir.
10: Evet.
16: Çok kayalıklı.
8: Havuzun ucuna geldiğinizde sakin ve 26 derecelik parlak mavi sular size yüzmeniz için adeta yalvarıyor.

0: Su muhteşem. Sıcak bir günde sizi serinletiyor. Burada kimsenin olmaması çok hoşuma gitti.
1: Gölün şekli okyanustaki gelgite göre değişiyor. Bazı günler paddleboarding yapmak için yeterince uygun oluyor.
0: Hiçbir şey böyle bir yerde yoga yapmaktan daha iyi olamaz.
1: Daha büyük bir heyecan içinse kayalıkların ucuna gidin ve dalgaların yükselişini izleyin.
2: ETS ile yaz herkese iyi gelir.

0: alırsın gel.
1: Bu otel harika.
2: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
1: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
1: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
3: Yüzden fazlasından.
1: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
6: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz cornetto lezzetinin benzersiz buluşma.
4: Trivago.
5: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
6: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz cornetto lezzetinin benzer...

0: Geçtik. Yana yetişmez. Bir bakayım. 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sunum çıkar 15 güne.
1: Diyemeyeceğiniz için. Artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız. Çünkü artık bütün Vodafone'lulara ChatGPT Go üyeliği hediye.
2: Arkadaşlar ben hiçbir şey hazırlayamadım. Ay, saatler nasıl geçmiş anlamadım. Bakacağım dolaba. Varsa bir şeyler getiririm yeriz.
1: Diyemeyeceğiniz için evdekilerle pratik neler yapabileceğinizi ChatGPT'den öğrenecek. Misafirlerinizin iltifatlarını kabul edeceksiniz.
3: Hayatım ben bu kolileri bir atayım derken kurulum kılavuzu falan komple atmışım yani.
4: Bugün burada uyuyamayacağız.
1: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız.
5: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
6: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
7: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana, bir bedava.
6: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
8: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
9: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
10: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
11: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera fes değilseniz ormancı olamazsınız.
12: Son Ormancı yeni sezonuyla Salı 20.30'da D-Max'te.
13: Bir Karayipler adası olan St. Vincent'ın kuzeydoğu kıyısında Ovaya Gölü adında okyanus kenarında saklı bir yüzme mekanı bulunuyor. Burası size doğa ananın gücüyle tanışıp yakınlaşma fırsatı sunuyor.

0: çok eğlenceliydi.
1: En eğlendiğim kısım kocaman dalgaların gelip bizi savurmasıydı. Harikaydı.
2: Sular çok yükseldiğinde bu havuzdan çıkmak zorunda kalıyorsunuz. Ama sakın hemen evinize dönmeyin. Çünkü bölgenin yerlilerinin bildiği saklı bir yer daha var. Burası üstünüzdeki tuzlu sudan arınmak için de ideal. Burası 5 dakika uzaklıktaki The Big River adındaki bir tatlı su. Buradaki havuz ve şelale ıssız yerlerde yüzerek geçirilen efsane bir günü bitirmek için harika.
1: Evet.
0: Çok heyecan vericiydi. Sanki omuzlarınıza masaj yapılıyormuş gibi harika.
1: Big River bu maceramız için harika bir son oldu.
0: Muhteşem bir gün oldu. Eğer kimsenin bilmediği yerlere gelmeyi ve açık havada vakit geçirmeyi seviyorsanız bu iki yere kesin gelin.
2: Şimdi Kuzey Carolina'ya, Asheville'in 48 kilometre güneybatısına gidiyoruz. Nantahala Ulusal Ormanı'nda çılgın bir adı olan yemyeşil bir yüzme mekanı göreceğiz. Asheville muhteşem dağ manzaraları ve güneydoğu tarafında bulamayacağınız rahat hippie tarzıyla bilinir. Bu güzellik ve rahat atmosfer kasabanın güneyine doğru ilerledikçe de devam ediyor. Yakınındaki devasa Nantahala Ulusal Ormanı yıl boyunca huzurlu bir kaçamak fırsatı barındırıyor. Ama yaz aylarında çok daha güzel bir fırsat daha doğuyor. Hippie köklerine bağlı kalmış saklı bir yüzme mekanında yüzme şansı. İşte burası Çıplaklar Şelalesi.
3: Check it out.
2: Yaz neredeyse bitmek üzere. O yüzden bugün bölgenin yerlisi BJ, Jazz, Ashley ve Glossia şelalelere son bir kez daha gelmek istemiş.
4: Hadi bakalım.
2: Buraya Asheville'in yerlisi biriyle gelmediyseniz yolun başındayken nasıl gideceğinizi bilen birine sormalısınız.
5: Biraz bulunması zor bir yer. Bilmiyorsanız yanından geçip gidersiniz.
2: Otopark yolun başlangıcının hemen yakınında. Buradan 800 metrelik bir yürüyüş yapacaksınız. Yönünüzü şaşırmanızsa imkansız.
5: Şelalenin sesini duyabiliyorum.
4: Duyabiliyor musun? Ben duyamıyorum.
5: Çok yaklaştık.
2: Orman Kanada çamları, kayın ve meşe ağaçlarıyla dolu.

0: ama bir ağaç var ki diğerlerine benzemiyor.
1: Evet, ejderha ağacı.
0: Bu ejderha şeklindeki meşe ağacı yüzyıllarca önceye dayanan akıllıca bir navigasyon sistemi. Bu şekilde yolunuzu bulabiliyorsunuz.
1: Amerikan yerlileri bu ağacı belli bir şekilde budayarak bu şekilde büyümesini sağlamışlar. Şu anda suyun arkamızda olduğunu işaret ediyor. İnsanlara yaklaştıklarını haber vermek için.
2: Çok tatlı değil mi?
3: Ben ejderha falan öpmem.
2: Ejderhaları öpmüyor musun?
0: Ağacın gösterdiği yönü takip ederek Kuzey Carolina'nın cennet köşesine ulaşacaksınız.
2: Evet, başardık.
0: 9 metre yüksekten ve yeşilliklerin arasından akan şelale 3 kattan oluşuyor. Bu bölge özgür ruha sahip olmasıyla tanınıyor. Ancak bu şelalenin adı çıplak yüzüldüğü için değil, doğanın güzelliği çırılçıplak yüzünüze vurduğu için verilmiş.
2: Şu anda bir hamak kurmaya çalışıyoruz. Böylece şelalenin üzerinde sallanabiliriz. İşte bu.
0: Tamamen yerleştiğinizde etrafınızdaki kayalar size suya ulaşmak için pek çok seçenek sunuyor. Ama sizi uyaralım. Doğrudan güneş ışığı gelmediği için bu suyun sıcaklığı yalnızca 15 derece.
1: Suya atlayınca buz gibi geliyor ama gerçekten paha biçilemez.
2: Çok soğuk. Kendini bırakmak zorundasın. Bir saniye bile düşünemezsin. Suya girince alışıyorsun.
1: Saklı Şelale'ye hoş geldiniz.
0: Yaz aylarında burada sıcaklık en çok 32 dereceye çıkıyor. Soğuk suya alıştığınız zaman şelale suyu aslında çok serinletici oluyor.
1: Tam sırtınıza akması harika hissettiriyor. Sizi dinlendiriyor.
0: Ve son kez dinlenmek istiyorsanız 180 metre yukarı çıkınca çok daha özel bir havuzun sizi beklediğini görebilirsiniz.
2: Üçüncü basamaktayız. Burası çok daha özel bir alan gibi. Dinlenmek için müthiş.
1: Burası takılmak için harika bir yer. Burası çok özel bir yer. İnsanlar uzun yıllardır buraya geliyor ve bu küçük cevherin tadını çıkarıyor.
2: Evet, burası asla eskimiyor. Hey, bir dahaki sefere Asheville'e geldiğinizde kendinizi şelale sularının akışına bırakın.
0: Şimdiye kadar gizli suları keşfetmek için teknelere bindik, yürüdük, hatta at bile bindik. Ama şimdi sıra pek de gizli olmayan ama muhteşem bir kumsala geldi. Çünkü burası ister inanın ister inanmayın çölün tam ortasında. Nevada'ya, spesifik olarak Las Vegas'a gidiyoruz. Anormal bir yerde insan yapımı bir plajın yolunu tutacağız. 100 yıl önce 2000 kişiden az nüfusuyla Las Vegas yalnızca bir ticaret noktasıydı. Ama şehirde kumar oynamak yasallaştığında ve Amerika 2. Dünya Savaşı'ndan sonra kontrolü eline aldığında işler hızla değişti. Burası canınız ne çekiyorsa ulaşabileceğiniz çok abartılı bir şehir oldu. Bugün Las Vegas'ta hız trenleri, dünya standartlarında restoranlar ve hatta Eiffel Kulesi'nin bir replikasını bile bulabilirsiniz. Ama karayla çevrili eyaletteki çoğu ziyaretçinin bilmediği şey, kumsalda çok güzel bir günde geçirebilecekleri.
4: Merhaba, hadi
5: merhaba.
4: Gidelim.
5: Öyle heyecanlıyım ki.
0: Bugün Danny, onu ziyarete gelen arkadaşı Vanessa'yı Las Vegas tarzı şaşırtıcı bir plaja götürüyor.
4: Vanessa, şu binanın heybetine bakar mısın? Şu heykel ve şelale çok güzel değil mi?
0: Las Vegas'taki birçok otelde havuzlar, çeşmeler, hatta şelaleler bile mevcut. Ama yalnızca bir tanesinde gerçek bir plaj var. İşte bu otelde. Burada eğlence yerlerinin ve restoranların birkaç adım ötesinde şehrin en eşsiz hizmetlerinden biri bulunuyor.
4: Aman tanrım!
0: Bu 118 metrelik plaj beyaz kumlarla, parlak mavi bir suyla ve palmiye ağaçlarıyla kaplı.
4: Burası inanılmaz.
2: Bu kum nereden geliyor?
6: Güney Kaliforniya'dan geliyor.
4: Vay canına.
6: Her sezon 2.4 ton kum getirtiyoruz.
4: Aa.
6: Vay canına. Evet.
0: Ama bir plaj yapmak için kumdan çok daha fazlası gerekir. Misafirlerine gerçek bir okyanus deneyimi yaşatmak için otelin daha yaratıcı şeyler düşünmesi gerekmiş.
4: Şimdi dalga havuzuna atlayacağız. Muhteşem görünüyor.
0: Doğru gördünüz. Bu plajda yakınlarda bulamayacağınız bir özellik var. Gerçek dalgalar. Bu dalgalar havuzun arkasına yerleştirilmiş 150 beygir gücündeki 5 türbin tarafından yapılıyor.
6: Bu dalga havuzunda 4000 ton su bulunuyor. Dalgalar dakika başı geliyor.
0: Dalgalar 15 santimetre ile 1,5 metre arasında değişiyor. Bazen soldan, bazen sağdan ya da ortadan bile geldiği oluyor. Ve bu tuzlu suyun sıcaklığı 26 derecede tutuluyor.
4: Harikaydı.
0: Ama Las Vegas her zaman görkemli şeylerle bilinir. Bunun için bu otele özel bir alan daha eklemeye karar vermişler.
4: Şimdi de Tembel Nehri keşfetmeye gidiyoruz. Gidelim mi?
2: Evet.
4: Hadi
2: gidelim.
0: Tembel Nehir 400 metre uzunluğunda hafif akım gücü olan bir parkur. Parkuru tamamlamak 10 dakika sürüyor.
2: Tembel Nehir'in tadını çıkarıyoruz. Dinleniyoruz ve takılıyoruz. Havası çok güzel ve sıcacık.
0: Las Vegas'ın havası yılın 7 ayında plajda vakit geçirmeye uygun. Ama rezervasyon yaptırmanız şart çünkü Vegas'ta olan uzun süre Vegas'ta kalmayabilir.
2: Ah, buraya bayıldım. Şu anda çölün ortasındayız ama hiç öyle hissetmiyorum.
4: Su çok güzel, kumlar harika.
2: Bu benim için çok farklı bir deneyim. Ve bunu deneyimle Las Vegas'ın en muhteşem yerinde yaşadım. Daha iyisi olamazdı.
3: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
7: Bu otel harika.
8: Evet ve geceyi sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
9: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
9: Yüzden fazlasından.
7: Bak. Aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
8: Trivago'ya bakmalıydım.
7: Trivago'ya bakmalıydım.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
11: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden dümesi.
12: Dümes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
13: Servis geldi. Çantam hazır mı?
14: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
15: Meyve, kuru yemiş ve bitter çikolata. Her katında ayrı lezzet.
16: Şekerin meyvesinden, keyfi kuru yemişinden, lezzeti Ülker'den. Ülker Go Ahead. İyi giden lezzet.
17: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
18: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
19: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
20: Kapıyı aç.
21: Merhaba. Nasılsınız?
22: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
1: 26-29 Haziran arasında Bim'de Emin 400 gram %20 yağlı dana kıyma 330 lira yerine 238 lira. Emin 400 gram dana kuşbaşı et 350 lira yerine 270 lira. Bim,
5: İndirimin makbulü aşureye özel 1 kilo İzmir kuru üzüm sadece 139 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
6: Tercihin hangi market olursa olsun, hadi bilek kredi kartı ile tüm marketlerde, evet evet tüm marketlerde ayda toplam 15 bin lira harcamana her ay 1000 lira iade.

0: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
1: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
2: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
3: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
4: Son Ormancı yeni sezonuyla Salı 20.30'da D-Max'te.
5: Sıkı durun Riverside. Tanrım, şu adamı hatırlıyor musun?
6: Adama bir depo yıktım, hala unutmamış.
7: 140, 150, 160, 170.
5: Evet.
7: Yok mu artıran? Yok mu artıran?
8: Ben varım.
6: Buna doğru anı beklemek deniyor. En fazla 800 vereceğiz ama bu kralı çiğneyebiliriz.
5: İstiyorsan yap.
7: Satıldı.
5: Oh, burada işler garipleşti.
6: Bu da ne? Ama tanrım.
5: Bu şey orta çağdan kaldı.
8: Bu şeyi sürmek bana kaça patlayacak?
6: Eğer dağıtırsan 5000 dolar.
8: Bu şeyler genelde kendiliğinden ateşlenir.
9: 550 var, 575 oldu, 800 oldu.
5: Her gün Amerika'da binlerce depo açık artırmayla satılıyor.
9: Satıldı.
8: Satıldı 500 dolara.
7: 1150 dolar.
6: Bu müzayedeler ne aradığını bilenler için büyük para anlamına gelebilir.
9: 50 bin dolar.
5: Anlaştık. Ben Alan Hart.
6: Ve ben Tom Jones. Biz antikavcılarıyız.
5: Ülkeyi dolaşıp depolar satın alıyoruz.
6: Ve bu işte en iyiyiz.
5: Kapı açıldığında...
6: Güzelmiş.
5: Ağab içmek için saniyelerimiz var. 400.
6: Teklif yap.
5: 700.
9: Satıyorum.
5: Ve açık artırmayı kazandık.
7: Sattım. 2100 dolar.
6: Kazandık.
5: Şuna bak. Bulduğumuz...
6: Ve sattığımız şeylere...
5: İnanamayacaksınız. 5100.
9: Anlaştık.
6: Ve ne kadar eskiyse... O kadar pahalı.
5: Sıkı dur Ton. Riverside. Inland İmparatorluğu'nun incisi.
6: Dostum, geri dönmüş olduğum için çok mutluyum.
5: Bugün Ton ve ben Riverside'daki bir müzayedeye gidiyoruz ve Inland İmparatorluğu'nu işgal edeceğiz. Riverside'a döndük. Kokuyu alabiliyor musun? Portakallı eldivenle.
6: Hayır, daha çok para gibi kokuyorum.
5: Eskiden Riverside'da karlı işler yapmıştık. Portakal toplamak kadar kolay olmuştu.
6: Evet, ama şimdi sırrımız ortaya çıktı. Ve rekabet daha dişli. Burası tam bir para kaynağı. Golf sahaları var, balıkçılık var, müzik festivalleri var. Burada iyi vakit geçirmek için yapmak isteyeceğiniz her şey var.
5: 100 yıl önce Riverside Amerika'nın en zengin şehriydi. Bu yüzden bugün değerli antikalar arıyorum.
6: Ve buranın araba meraklılarını gördükten sonra güzel antika akülü arabalarda bulmayı umuyorum.
5: Riverside.
6: Hadi yapalım şu işi.
5: Ha tanrım, şu kalabalığa bakar mısın?
6: Evet, 3 depo için çok fazla kişi var. Tanrım, burada birkaç tanıdık sima da varmış.
5: Mike burada. Bir de Noel Baba. Kalabalıktaki tanıdık simalara bakınıyorduk.
6: Ve bir tanıdık tişört.
5: Tanrım, şu adamı hatırlıyor musun?
6: Ne? O da buradaymış. Komik tişörtlü abimiz. Beni özledin, öyle değil mi?
5: Seni gördüğüne pek sevinmiş gibi değil. En son gördüğümüzde bu adam bir sürü tişört paketlemekteydi.
6: Adama bir depo yıktı. Hala unutmamış.
7: Ben John Cardoza. Hepinize geldiğiniz için teşekkür ederim. Depoların içine girmeyin ve eşyalara dokunmayın. Eğer eşyalara dokunan birini görürsem ondan müzayedeyi terk etmesini isteyeceğim. Sorusu olan...
5: Bugün dikkatimizi toparlamalıyız çünkü satışa çıkacak sadece 3 depo var. Ve büyük bir kalabalık var. Ofis sandalyesi, ofis ekipmanları.
6: Bir sürü koli var. Onu sevdim.
5: Numar. DJ ekipmanı bu. İyi para edebilir.
6: Onu sevdim.
5: Pekala, bunu alalım.
6: Pekala. Sağlam koliler burada korumaya değer eşyaların olduğu anlamına gelebilir.
5: Ama emin olamayız. Bu yüzden görebildiğimiz kısma teklif yapacağız.
6: En fazla 150.
7: Depo 525A için başlıyoruz. 50 dolarla açılışı yaptık. 50. Evet, 50 dolar. 60 oldu. 70 geldi. Evet, 80. 80 oldu. 90. 90'da 100. 110 oldu. 120. 130. Evet, 140 istiyorum. 150, 160, 170, 180. Evet, 190, 200. 210 oldu. Harika, 220. 220, 230 geldi. 230, 240 var mı? 230. Evet, yok mu artıran? 240 geldi. Evet, 240'tayız. 250. 250. Sattım. 240'a sattım.
5: Ah dostum.
6: Buna doğru anı beklemek deniyor. Son anda yapılan bir teklif rakiplerinizi hazırlıksız yakalayabilir.
5: Bizi saf dışı etmek için bundan fazlasına ihtiyacı var.
7: 79 numaralı depo.
5: Ev aletleri var. Yıkayıcı, kurutucu birlikte. Bunlar ucuz sayılmaz. Gitar var. Şu da bongo davulu olabilir.
6: Bunlar 400 dolar civarı eder.
5: Bir de bebek koleksiyonu var. Ne kadar ederse.
6: Burası para edebilir.
5: Araç gereçler, müzik aletleri ve koleksiyon parçaları her zaman iyi fırsattır.
6: Ve bu depoda hepsi var. 1000?
5: Evet.
7: Depo numara A79. Başlıyoruz. 50 dolar var mı? 50 geldi. Evet, 50 dolar. 100 geldi. 150 oldu. Harika. 200. 200 dolardayız. 225. 350 dolar geldi.
6: İşte başlıyoruz.
7: Vay canına. 350 yok mu artıran? 400 istiyorum. Evet.
5: Bakalım eğlensinler, sonra atlarız.
7: Harika. 500. 500 oldu. Yok mu artıran? 550 geldi. 600. 650. Evet. Harika.
10: Evet.
7: 675. Çok iyi gidiyoruz. 700 oldu.
5: Giriyorum.
7: 700'deyiz. Evet. Yok mu artıran? 800 oldu.
5: Evet.
7: 825 geldi. Vay canına. 825. Satıyorum. Yok mu artıran? 825. Satıyorum. Yok mu?
9: Var.
7: 850 geldi. 850, evet. 875. Evet, harika. Güzel. 875. Satıyorum. Satıyorum. Sattım. 875'e sizindir.
5: Vay canına, bu yakındı. Fırsatçıyı atlatıp depoyu kazandık.
6: Şimdi kazanmamız gereken bir tane daha var.
5: Burada iyi para var. Antika mobilya ve eşyalar.
6: Her tarafta alet çantaları var. Tanesini 20 dolara satabiliriz.
5: Mobilya olarak da 300 dolar var gibi.
6: O kutudaki nedir?
5: Ha, kutu ne kadar büyük, baksana. Şuna bak.
6: Büyükmüş. İçindeki her neyse özel yapıyor. Bilmiyorum, burası iyi gibi. İçimde bir his var.
5: 800 dolarlık bir depo bu.
6: 800 vereceğiz ama üzerine çıkabilirim.
5: Ne görüyorsan ona göre teklif yaparsın. Altın kuralı çiğneyecek misin? Yaparsan sonuçlardan sen sorumlusun.
6: Bu depoda sevdiğim çok şey var ve o kutu benim ilgimi çekmişti.
5: Unutmayın, kalabalığın içinde güzel giyimli bir fırsatçımız var. Tekliflerinizi dikkatli verin. Ne kadara çıkacaksın?
6: Henüz bilmiyorum.
7: Pekala, depo 291'e başlıyoruz. 100 doları kim verecek? Evet, 100 veren var mı? 100 dolar. Evet, 100 geldi. 200 oldu. 200 dolardayız. 300, 400. Vay canına, harika. 500, 625 geldi. 650'deyiz. 675. Evet, 700 oldu. 700 yok mu artıran? 725 geldi. Harika.
5: Dikkat et, yaklaşıyorsun.
7: 750 oldu. Evet, 775'e geldik. 800 dolar. Vay canına. Harika. 800 dolardayız. Yok mu artıran? 800 dolar yok mu artıran? 850 veren yok mu? 825 geldi. Evet, 850 oldu. 875 geldi. Harika.
5: Bu devam saçma. Edin. Hadi.
7: 875. Evet, 900 oldu. 925'teyiz. 950. Harika. 950 dolar. Yok mu artıran? Evet, 975. 1000 dolar. 1025 dolar. Evet, harika. Yok mu artıran? 1050 istiyorum. Yok mu? 1050 geldi. Harika.
5: Hadi ama.
7: 1050'deyiz. Evet, yok mu artıran? 1050 satıyorum.
5: Hayır, hayır, hayır, hayır, hayır.
7: 1075 geldi. Bravo. Evet, 1075 yok mu artıran? 1100 geldi. 1125 oldu. Evet, harika. Devam edin. Çok güzel. 1125 dolar satıyorum. Sattım. 1125'e sattım.
6: Teşekkür ederim.
5: Birileri altın kuralımızı çiğneyip limiti aştı. Ama iki depoyla ayrılıyoruz. Umarım işlerinde güzel şeyler var.
6: Eğer yanılıyorsam sana güzel bir tişört borçluyum.
5: Güzel bir tişört istemiyorum ki. Ha, merhaba hayatım. Ağır mı?
6: Bir tane sen aç, bir tane de ben.
5: Ha, eski dergiler çıktı. Hiç fena değil.
6: Dur bir dakika. Şu eski paralara bak.
5: Madeni para koleksiyonu. Aman tanrım. Çelik paralar bile var. Savaş sırasında masraftan tasarruf etmek için çelik para basmışlardı.
6: Aynen öyle. 1941 var. 1940 var.
5: Hangilerinin içinde 3 tane peni var?
6: Çok fazla. Çünkü hepsi tamamlanmış durumda.
5: Farkındayım.
6: 200 dolara bakmaktasın. Çok büyük bir para değil. Ama yine de bu da iyi bir şeydir. Bu da neyin nesi?
5: Ne buldun?
6: Aman tanrım. Şuna bak.
5: Oh, buz barometresi. Sarhoşların elektrikli imtihanı.
6: Metale dokunmadan gidebildiğin kadar ileri gitmeye çalışıyorsun.
5: Bu sarhoşlar için ameliyat oyununa benziyor.
6: Evet.
5: Kardeşim, bu 50'lerden kalmam. Birilerini 500 dolara satabiliriz.
6: Katılıyorum. Hadi şu eşyaları yoldan kaldırmaya başlayalım.
5: Pekala, kulağa hoş geliyor. İyi haber şu ki büyük kutuyu ortaya çıkardık ve oldukça ağırmış.
6: Kutunun içinde ne var görmediğim.
5: Hazır mısın? Umarım boş bir kutu değildir.
6: Aç şunu. Bu çılgın bir şey.
5: O ilgilendiğin bir şey mi?
10: Almak için mi? Hayır.
5: Peki değeri nedir?
10: Eğer çalıştıramazsak hiçbir değeri yok.
6: Harika. Hadi yapalım şu işi.

0: İçinde ne var görmediğim.
1: Hazır mısın? Umarım boş değildir.
0: Aç şunu. Bu bir tek tekerlek. Bu harika.
1: Pekala.
0: Bu çılgın bir şey.
1: Bana bu şeyin nasıl çalıştığını söylesene.
0: Buraya oturuyorsun. Şu gaz, şu da fren. Biraz garip çünkü hareket edebilmek için ileri geri yaslanman gerekiyor. Bisiklet şovlarında görmüştüm ama bu özel üretim. Fiyatı nedir bilmiyorum.
1: Bayağı iyi durumdaymış. Çalışıyorsa bize iyi para kazandırır. Bunu söylemek beni yaralıyorum ha. Galiba depo konusunda haklıymışsın.
0: İçime doğmuştu, biliyordum. Ciddi paralar kazanmaya başlıyoruz. Ve açacağımız bir depo daha var.
1: Bakalım burada neler var. Aa, baksana ne kadar hızlıyız. Neler var?
0: Çöp. Gerçekten çöp.
1: Aa, bu bir öğrenci klarneti. Ama ucuz plastikten yapılmış ne yazık ki. Yenisini almak isteseydin $250 öderdin. Pek pahalı bir şey değil bu ama parçaları tam görünüyor. $75 eder.
0: Hadi bakalım. Senin çöplüğün nerede?
1: Bu benim çöplüğüm olmaya aday. Şu ana kadar pek iyi gittiğimi söylenemez.
0: Evet.
1: Burada işler garipleşti.
0: Ne var? Aa, bu da ne?
1: Orta çağdan kalma bir şeye benziyor.
0: Bir
1: baksana.
0: Medusa mı?
1: Çılgın bir şey ve yaşlı. No, bu antika bir saç makinesiymiş. Kafasında bigudiler olan kurbanımızın, yani bayanımızın saçlarına bunu tutturuyoruz. Bigudiler metal büyük ihtimalle. Metaller elektriği iletiyor ve bu da saçların kırılmasını sağlıyor. Sana güzel olan kısmını da göstermedim henüz.
0: Oh vay canına, şu levhaya bak.
1: Duarte. Gördün mü? San Francisco'da yapılmış, seri numarası da var. $500 eder.
0: Bu da neyin nesi?
1: Ne buldun?
0: Tahta kasaların günü oldu bugün. İçinde önemli bir şey olmalı.
1: İyi paketlemişler. Aman tanrım. Bu bir silah.
0: Aman tanrım.
1: Bu şey orta çağdan kalma.
0: Bu harika.
1: Bir korsan gemisi ya da ona benzer bir şeye ait gibi görünüyor. Buna benzer bir şey en son ne zaman görmüşsün?
0: Bu kadar eski mi? Epey oldu.
1: Bu mekanizma oldukça basitmiş.
0: Bu bir çakmaklı tüfek mekanizması.
1: Bakalım çalışıyor mu? Nasıl ateşleniyor bu?
0: Öne çek.
1: Boom!
0: Bir bakabilir miyim?
1: Tabii.
0: Bu bir trompet namlulu alay bozan tüfeği. Buraya aklınıza ne gelirse koyabilirsiniz. Yere sabitlenecek şekilde tasarlanmış ve bir tuzak ipiyle çalışıyor. Claymore mayınlarıyla aynı mantık.
1: Bu bir tuzağa silahına benziyor.
0: Evet öyle.
1: Asıl heyecanlandıran bunun seri üretimle yapılmamış olması. Güzel olsun diye yapılmamış, aceleyle yapılmış. Ucuz yapılmış ve ne kadar basit ve ilkel olduğunu göz önünde bulundurursak eğer 1800'ler değil de 1700'lerde yapıldığını tahmin ediyorum.
0: Katılıyorum. Bunun ne olduğunu anlayabilecek birine götürmemiz gerekecek.
1: Kesinlikle. İyi haber, antika bu bir tuzağa silahımıza bakmak isteyen bir antikacı bulmamız uzun sürmedi. Kötü haberse bizi mezarlıkta görmek

0: istiyorum. Jeff'e elimizdekini anlattığımız andan beri onu görmek için sabırsızlanıyor.
1: Komik değildi.
0: Pekala, görmeye hazır mısın?
2: Evet, hazırım. Elinizdeki şey bir mezarlık alarm silahı. 1800'lerin başlarından olsa gerek. Bunları Bubi tuzağı gibi kullanıyorlar.
1: Neden mezarlıkta Bubi tuzağına ihtiyaç duysunlar?
2: İnsanlar hırsızlığa geliyor, cesetleri alıyor, ayakkabıları çalıyor, kıyafetleri çalıyor, dişlerdeki altınları söküyorlar. Sonra da cesetleri sokağa atıyorlar.
0: Tam olarak nasıl çalışıyor?
2: Misina'ya bağlanıyor. Buradaki şey onun için var. Geceleri gelenler bu misina'ya takınır, o da tetiği çeker. Sonra da silah ateşlenir. Tek sorun, bu silahlar kendiliğinden ya da civarda dolaşan bir köpek ya da bir kedi ya da suçsuz bir bahçıvan tarafından da sık sık ateşlenirdi. Eğer önünde duruyorsanız başınız belaya girebilir. 1825 yılında İngiltere'de yasaklandı.
0: Çok mu zayiat verdiler?
2: Biraz.
1: Yani bu şey Avrupa'dan mı gelmiş?
2: Kesinlikle Avrupa'dan gelmiş, buna eminim.
0: Üzerinde herhangi bir işaret bulamadık. Kimin yaptığını nasıl anlayacağız?
2: Bunlar aile üyeleri tarafından da yapılırdı. Bu eski bir çelik namlu ve çıkma tahtadan yapılmış gibi görünüyor. Eski bir tüfek parçasından kesilmiş olabilir. Sokaktaki bir demirci tarafından da yapılmış olabilir.
1: Senin ilgileneceğin türden bir şey mi bu?
2: Satın almak için mi? Hayır. Ama sizin için açık arttırmaya çıkarabilirim.
1: Evet.
0: Sanırım bir teklifte bulunmayacak.
1: Hayır, sanırım kendimize bir alıcı bulamadık burada Tom.
2: Bu gerçekten ilgi çekici bir şey ama ben ilgilenmiyorum. Ama sizin için satmaktan mutluluk duyarım.
1: Ne kadar komisyon alacaksın?
2: %20.
1: Makulmuş.
0: Ne kadar satılacağını düşünüyorsun?
2: 800 ila 1200 arası bir fiyat.
1: Bu işlerde bizim yaptığımız işin bir parçası. Hem belli mi olur? Müzayedede belki 1200'den yüksek bir fiyata da satılabilir.
0: Para alamamış olsak dahi bu şeyi ateşlemeden buradan ayrılmayacağız. Sanırım şimdi bunu kurup ateşleme vaktimiz geldi. Çünkü nasıl olduğunu gerçekten görmek istiyorum.
2: Sizin için kurup geri çekileyim ve ateşlemenizi seyredeyim. Hadi bakalım.
0: Harika. Hadi yapalım. Silah yere iyice gömüldükten ve bu bir tuzağı misinası takıldıktan sonra Jeff silahın içine barut ve dolgu koyuyor. Bizi ateşlemek için silahla bırakıyor. Eğer silah ateşlenirse bu onu satabileceğimiz anlamına gelecek.
2: Ateşi hazır.
1: Jeff bu bir tuzağını kurdu. Şimdi onu aktif hale getireceğim. Hazır mısın?
0: Kesinlikle. Hadi biraz mezar soygunculuğu yapalım.

0: Oo. Bu harika değil mi?
1: Dostum baksana, çalıştı.
2: Herkes iyi mi? Buna bayıldım.
0: Görünen o ki gayet iyi çalışıyor.
1: Bozuk gibi görünmüyor.
2: Ateşleyen bir silahtan her zaman hoşlanır.
0: Eminim müsaadede satılmasından da hoşlanırsın.
2: Kesinlikle.
0: Satarsan bize haber ver, olur mu?
2: Tabii ki.
1: Teşekkür ederim.
2: Görüşürüz.
0: Bu 200 yıllık silahın hala çalışıyor olması müsaadede iyi paralar yapabileceğimiz anlamına geliyor. Şimdi bekleme zamanı.
1: Ama Riverside'da satmamız gereken bir şey var. Tek tekerleğimiz için bir alıcı bulduk. Josh her şekilde ve ebatta özel üretim bisikletler yapıyor ve satıyor. Çok sıkı pazarlık yapmamasını umuyoruz.
2: Elinizde ne var?
0: Kendin bak.
2: Bu da neyin nesi böyle?
1: Bu canavar hakkında ne düşünüyorsun?
2: Bu bir tek tekerlek. Bu tekerleğe bağlı bir zincir ve sürüş takımından oluşuyor sadece. Briggs ve Straton motorunu kullanıyor. Onu siz hızlandırmıyorsunuz. Gaz pedalları motora bağlı. Bu aleti sürmenin tek olayı dengede tutabilmek. Sürmek için yapacağınız en mantıklı şey üzerindeki fazla ağırlıktan kurtulmak. Çünkü bu ağırlıklar dengeli olurlar. Bunun gibi şeylerle yoldan aşağı doğru gittiğini düşünebiliyor musunuz?
1: Aklıma gelen tek sorun nasıl duracağım oldu.
2: Onu ayaklarınızla hallediyorsunuz. Kalın tabanlı ayakkabı giyseniz iyi olur.
1: Bunun gibi bir şey ne kadar eder?
2: Bu çok güzel bir soru. Üzerinde herhangi bir damga yok. Kimin yaptığı belli değil. Bu yüzden dürüst olacak olursam 5 ila 7 bin dolar arasında bir şey eder. Çalıştıramazsak çok para etmez. Bununla bir tur atmak için ne yapmam gerekiyor söyleyin bakalım.
0: Buna benzer bir şey daha önce hiç sürmedin değil mi?
2: Evet. Ne olmuş?
0: Senin bizim ne bileyim 6 binlik bisikletimizi alıp kırmayacağını nereden bilelim?
2: Eğer kötü bir şey olursa ya da onu kırarsam...
0: Ne diyorsun?
2: Nasıl yapalım?
1: Eğer bozarsan bize 5 bin verirsin.
2: Anlaştık. Bakalım bu alet çalışıyor mu? Hadi ama. Hadi ama bebeğim. Yaşıyor. Çalışıyormuş. Pekala hadi bakalım. Umarım polisler beni çevirmez.
0: Sonra görüşürüz.
2: Sağ olun çocuklar.
0: Ha, işte gidiyor.
1: Vay canına.
0: İyiymiş. Nasıl gidiyor baksana. Canavar gibi sürüyor. Hiç iyi görünmüyor. Galiba bir müşteri bulduk. Evet. Bu harikaydı. Evet.
2: 5000 mi demiştin?
1: O hurda edersen ödeyeceğin fiyattı. 6500 düşünüyorum. En son böyle bir şeyi ne zaman gördün?
2: Bunun cevabını biliyorsun. Daha
1: aynen
2: hiç
1: öyle.
2: Görmedim. Bak ne diyeceğim. Sana 6000 vereyim.
1: Ben de... Ne diyeceğim biliyor musun? Dövme ve Harley meraklısı bir kardeşim olduğundan 6000'e anlaştık diyorum.
2: Tamam.
1: Harika.
0: Evet, güzel. Paralar da geldi, harika. Al bakalım. Geri dönmüş olmak güzel dostum.
1: Bugün çok para kazandık kardeşim.
0: Tekerleği 6000 dolara sattım. Mezarlık silahı müsaadede iyi bir fiyata gitti ve bize de 950 dolar düştü. Ve bulduğumuz diğer tüm eşyalarda toplamda 1830 dolar etti. 2000 dolara 2 depo aldık ve içerisindekileri 8780 dolara sattık. 6780 dolarlık net kar elde etmiş olduk. İşte çalıştı. Buz barometresi. İyi gidiyorsun. Çarptın dostum.
1: Çarptım evet.
0: Şu şapkayı takman gerekecek.
1: Bu güzel güne için.
0: Güzel günlere.

0: face with me.
1: Pozisyon ekranda. Naz ve Can maç izlerken iddialaştı. Cemilay topla buluştu, soruyu aldı. Çok net bir cevap. Harikasın Naz. Cemilay'la çözdün bu işi.
2: Evet sevgili Dimes Kuvay Mix sevenler. Very delicious dedik.
3: Ferahlatma hizmeti de ayağınıza getirdik.
2: Şimdi ferahlamak deyince Dimes Kuvay Mix. Şimdi aldığınızdan daha fazlası.
4: Otel harika.
5: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
6: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
6: Yüzden fazlasından.
4: Bak aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
5: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Servis geldi. Çantam hazır mı?
9: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine?
10: Hesap kırdık.
9: Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap
11: kurdu. A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde. Yumoş uzman konsantre yumuşatıcı 129 lira. Omo toz deterjan 139 lira.
12: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
13: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express
14: içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir. Yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: İndirimin makbulü aşureye özel 1 kilo İzmir kuru üzüm sadece 139 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Ve Kiyasa'da kalp programı fiyatını kullanmak istersen?
6: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
8: Monaco Çay sadece Atasay mağazalarında.
9: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları.
10: Tehlike çok büyük.
11: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
12: Olamaz mı?
11: 10 dakika içinde.
9: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
13: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
12: Bu gerçekten dehşet verici.
10: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
9: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
14: Franco döneminin büyük projeleri işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
15: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
9: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

Ne diyeceğim? Henüz resmen tanışmadık.

görüşürüz hatta.

0: 1600 metre rakımlı şehre hoş geldin dostum.
1: Sonunda Denver'a vardık. Aman tanrım, burası mahşer kalabalığı.
2: Ben Herman.
1: Herman Munster.
2: Tek eksiğim civatalarım.
3: 250, 275 abi, oldu.
0: Senin 300 sanmıştım.
3: 325 oldu. Teklif olan var mı?
0: $1000. Ağırmış.
1: Aman tanrım. Şerefe dostum.
0: Ne düşünüyorsun?
4: 80 bin ve 150 bin arası.
3: Bu şey çalışıyor mu, görmek istiyorum.
2: 550, evet 575 oldu. 600.
0: Amerika'da her gün terk edilmiş binlerce depo açık arttırmalarda satılıyor.
4: Satıldı.
3: $500 satıldı.
2: $1150.
1: Bu müzayedeler ne aradığını bilenler için büyük para anlamına gelebilir.
4: $50,000.
0: Anlaştık. Ben Alan Huff.
1: Ve ben Tom Jones. Biz antik avcılarıyız.
0: Ülkeyi dolaşıp depolar satın alıyoruz.
1: Ve bu işte en iyiyiz.
0: Kapı açıldığında
1: harika.
0: Değerini belirleyip 400. Teklifle. Açık artırmayı kazanmak için saniyelerimiz.
2: Satıyorum.
4: Satıyorum.
3: $100 sattım.
0: Şuna bak.
1: Şuna bak.
0: Bulduğumuz
1: ve sattığımız şeylere.
0: İnanamayacaksınız. 5100.
3: Anlaştık.
1: Ve ne kadar eskiyse o kadar pahalı.
0: ...1600 metre rakımlı şehre hoş geldin dostum.
1: Sonunda Denver'a vardık.
0: Denver, Colorado'ya açık arttırma için ilk kez geliyoruz. Spor konusunda bu kadar önde olan bir şehirde sıkı bir mücadele bekliyoruz.
1: Broncos, Rockies, Nuggets gibi pek çok takım var.
0: Birini unuttun. The Avalanche. Hockey spordan sayıyorsan tabii. Bir zamanlar ufak bir maden şehriyken Denver, Colorado şimdi 800 kilometrelik alandaki en büyük şehir. Bu da onu ürün saklama ve dağıtma alanında ideal bir merkez haline getiriyor.
1: Batıya ait eski eserlerden yepyeni spor kıyafetlerine kadar pek çok şey bulabiliriz.
0: Denver'ı neden seviyorum biliyor musun? Kocaman omletler yapılan başka büyük bir şehir daha sayamazsın bana dostum. Bunun için hazır mısın Tom?
1: Broncoların dediği gibi. T-Bow hazır.
0: İnsan sayısına bakarak doğru yerde olduğumuzu söyleyebiliriz Tom. Şuraya bakar mısın?
1: Aman tanrım. Vay canım, burası mahşer kalabalığı.
0: Şu ikisi ciddi tiplere benziyor. Şu kadından da kötü kokular alıyorum. Mahşer kalabalığı demişken şu ortadaki adama baksana. Görmemek imkansız.
1: Tanrım.
0: Aynen.
1: O boyla her şeyi görebilir. Lanet olsun.
0: Hadi tabi Everest'te. Adam kocaman. Yanında sen bile ufak kalıyorsun.
3: Sizleri burada görmek çok güzel. Açık artırma için güzel bir gün. Çabuk hareket etmenizi isteyeceğim. İlk depomuz işte şurada.
1: Böyle büyük bir kalabalıkta eşyaların fiyatı birden artabilir. Bu yüzden gözümüzü dört açmalı ve rekabetin dışına çıkmamalıyız.
0: Açık artırmaya çıkan sadece 4 depo olduğundan cesur davranmalıyız, yoksa eve eli boş döneriz. Burada bir bisiklet.
1: Çocuk mobilyaları.
0: Bunda hiçbir şey yok. İş çıkmaz.
1: Bence de. İlk depoyu kesinlikle geçiyoruz.
0: Böyle kötü bir depo bile bize etrafı tanımak için fırsat verir. Kimlerin teklif yapacağını göreceğiz.
3: Evet, baylar bayanlar, teklifleri görelim. 300'le başlayalım, 300 endi, 400 var mı? Arttıran, 450 arttıran, arttıran yok mu? Arttıran yok mu? 500, 500, şu arkada 500 teklif eden var.
0: Tanrım, bizim Everest bayağı ilgili.
3: 600, 600, 600, 600 teklif var mı? Teklif var mı? 600'de kaldım, 625. 625, 22 numaralı teklifçiye 625'e sattım.
1: Şu dev adamın kendi kadar da parası var sanırım.
0: Adamı tartmak şimdilik zor. İşe yaramaz bir depoya az önce $600 verdi. Bazen kaynağa yönelmek en iyisidir. Bayağı bir şey aldın. Sadece Denver'dan mı yoksa...
2: Çiftlik açık artırmalarına da gidiyoruz.
0: Bir lakabın falan var mı?
2: Ben Herman.
1: Herman Master.
2: Tek eksiğim civatalarım.
0: Herman çiftlik açık arttırmalarında iyi olabilir ama hissediyorum ki konu depolara gelince o kadar da başarılı değil.
1: Zengin ama çaylak bir alıcı tehlikeli olabilir.
0: Arkada birkaç kutu var. Genelde evsel şeyler, pek bir şey yok.
1: Aynen. Bunu da geçelim.
0: Herman'ın parasını harcamasını sağlayalım. Bu seferki depoyla da pek ilgilenmesek de bugün sadece 4 tane açık arttırmaya çıkarıldığı için oyunda kalmalıyız.
1: Eğer Herman'ın parasını bu depoya yatırmasını sağlarsak son iki depoyu alma şansımız artar.
0: Depoda aradığını bulabildin mi?
2: İlgimi çeken bir şey yok.
0: Peki. Emin olmak için bir de ben kontrol edeceğim. Açık arttırmalarda önerinin gücü yadsınamaz. Bir şey gördüm. Arka köşede şurada kutu gibi bir şey gördüm.
3: Süremiz doluyor.
0: Bazen deneyimsiz alıcıların ellerini ceplerine atmalarını sağlamak için gereken şey budur.
3: Tamam baylar bayanlar, işte şu gördüğünüz depo. Teklif alabilir miyim?
2: 325. Evet,
3: 300'le başlayalım. 325 dedi, 350 var mı? 350 var mı?
0: Evet, karı cebe indireceğin için sağ ol.
3: 350 yok mu? 325'e satıyorum. 22 numaralı alıcıya gidiyor.
0: Vay canına. Düşündüğümden de iyi geçti.
1: Umarım bu satın alma işi dostumuz Roger'ı bir sonraki iki açık arttırmada bizden uzak tutar.
0: Dostum şuna bak. Şurada bir alet kutusu var. Arkasında da başka bir şey.
1: İki alet kutusu.
0: Sanki 50 yıllık bir kutu gibi ha? Bunlara çok dikkat etmek lazım.
1: Bir tür spot lambası.
0: Geyiklerin yerlerini saptamak için mi?
1: Evet öyle.
0: Tekerleklerin altında ne var? Kasa gibi bir şey mi?
1: Bir müzik aleti de olabilir.
0: Burada da pek bir şey yok. Tamam, aletler ve müzik aleti olması muhtemel bir eşya için bunu 200 dolar gibi bir fiyata almaya çalışacağız.
1: Ne yazık ki Herman bu depoya da gözlerini dikmiş gibi.
3: Tamam baylar bayanlar, 46 numaralı depodayız. Yine güzel bir depo. 50 dolarla başlayalım. 50 tamamdır. Dolar. 50 dolar. 75 oldu. Evet, 75 oldu. Teklif veren 100 oldu. 100 oldu. 100 oldu. 125 var mı? 125 oldu. Evet. Teklif veren 125. 150 oldu. Teklif veren 150. Evet. 175 oldu. 175. 200 yok mu? Teklif alalım. Yok mu artıran? 200 yok mu? 175'e satıyorum. 175'e
0: benim
3: satıldı.
0: Benim iyi dostum.
1: Herman tüm parasını kaybetti gibi. Bu bizim için iyi.
0: Evet ama kalabalığın geri kalanı şu ana kadar sessizdi. Sadece bir depo kaldığından işin içine girebilirler. Restoran malzemeleri mi?
1: Hayır. Bu fermantasyon için.
0: Yangın malzemeleri gibi.
1: Şu aşağıda bir soğutucu var. Şişeler var. Bir şişeleme makinesi bile olabilir bu depo.
0: Bunlar biraz şahsi eşya gibi. Ki bu iyi. Şuradaki şeyin ne olduğuysa milyon dolarlık bir soru.
1: İlacım.
0: Bu depo hakkında iyi hislerim var dostum.
1: 1200 dolar.
0: Evet.
3: Peki bayanlar baylar, ilk kim başlıyor? 100 dolarla başlayalım. 100 var mı? Var, evet. 125 var mı? Teklif alalım.
0: Evet.
3: 125, 125 var mı? Evet, 125, 150 var mı? 150 oldu. 175 teklif alabilir miyim? 175 oldu.
0: Senin işin bitti sanıyordun.
3: 225 var mı? Teklif alalım. 225 var mı? Evet, 225.
1: Bu depoyu kaçırmak istemiyorum.
3: Veren var mı? 250 veren. Evet, 250 oldu. 275 oldu.
2: Daha ne kadar arttıracaksın?
3: 275 oldu. Var mı artıran? Evet, 300 oldu. 325 diyen var mı artıran? 325.
0: 1000 dolar.
3: 1000 oldu. Var mı? Artıran 1000 oldu. Teklif alabilir miyim? Teklif alabilir miyim? 1000 oldu. Evet, 1000. Var mı artıran? Evet. 1000 dolara satıyorum. 50 numaralı alıcıya gidiyor.
1: Son açık arttırmada Herman bizi korkuttu. Belki şu çiftlik açık arttırmaları düşündüğümüzden daha sıkıdır.
0: Neyse ki iki tane harika depoyu almayı başardık.
1: Boş.
0: Yine de fışılara hala depozito ödeniyor. Genelde 40 dolar kadar falan değil mi?
1: O lise yıllarımızda kaldı. Şimdi 75 dolar.
0: Oo, harika. Çünkü biri 75 dolar değerinde demek. Oo. Okey sopaları ve kıyafetleri. Bu bir öğrenci kaskı gibi ama şunlar profesyonel hokey kıyafetleri. Sanırım burada 120 dolar gibi bir fiyattan bahsediyoruz. Bu bir itfaiye ekipmanına benziyor. Şuraya bak.
1: Şurada hortumu var.
0: Vay canına!
1: Satın almayı düşünüyor musun?
4: Sanırım 4000 dolar civarı bir şey verebilirim.
0: Derin sularda yüzüyorsun. O da neydi öyle?
3: Burada benim için neyim var Tuan? Bu şeyin çalıştığını görmeyi gerçekten çok istiyorum.
5: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
6: Tüm Migros mağazalarında 3 alışverişin biri bizden. 13-28 Haziran tarihleri arasında Migros mağazalarından 3 farklı günde tek seferde 750 TL ve üzeri 3 alışverişten biri 750 mani olarak iade. Detaylı bilgi mani.com.tr'de. Migros hepimize iyi
7: gelecek. Fotoğrafımızı çeksene ya.
8: Üşüdük kalkama.
9: Anladım, çekeyim de ikinizi nasıl sığdıracağım ikinizi de?
5: Center Stage ön kamera özellikli iPhone 17 Pro'yu MediaMarkt'tan değiş tokuş değerine ek 4000 lira indirimle al.
10: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri benzersiz ürün ve hizmetleriyle bir adım önde.
8: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
11: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol.
12: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
13: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
12: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
13: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
14: Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildine hassas, hızlı temizlik 15 dakikada. Yaşanacaksa
15: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz.

0: yıldızımız sahada, desteğimiz yanında. Jilet, erkek için en iyisi.
1: Tüccaciye ürünlerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 26-29 Haziran tarihleri arasında Tüccaciye mutfak ürünlerinde aynı üründen bir alana bir hediye. Migros mağazaları ve Migros uygulamaları.

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Bay bay bay, Domino's'un hoş geldin.
2: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları.
3: Tehlike çok büyük.
4: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
5: Olamaz mı?
4: 10 dakika içinde.
2: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
3: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
5: Bu gerçekten dehşet verici.
3: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
2: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
6: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
7: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
8: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
9: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
2: Son Ormancı yeni sezonuyla Salı 20.30'da D-Max'te.

0: Bu bir itfaiye ekipmanına benziyor.
1: Şurada hortumu var.
0: Zamboni. Üstünde yazıyor.
1: Bu da ne böyle?
0: Bu patenciler için yüzeyi eritip düzleyen ve onu tamamen pürüzsüz hale getiren bir alet.
1: Bu kaskları mı takıyorlar?
0: Evet, bunları takıyorlar. Şu jant kapaklarına bak.
1: Harika.
0: Hayal edebiliyor musun? Devre arası olmuş. Sahaya çıkıyorum. Aracı hazırlıyorum. Nasılsınız? Buzu temizliyorum. Maç için ayarlıyorum.
1: Böylesi daha güvenli.
0: Şanslısın ki nasıl kullanacağımı bilmiyorum. Bundan anlayan birine gidelim derim. 4-5 bin dolara elden çıkabilir, ne dersin? Zamboni bizim için bir ilk. Ve iyi para getireceğinden şüphem yok.
1: Ancak alıcı bulmadan önce eşelememiz gereken bir depo daha var.
0: Taşıma işini genelde senin yapmandan şikayetçi olduğunu biliyorum. Bu sefer öyle olmayacak dostum, tamam mı? Yedek lastik.
1: Çöp.
0: Eski bilgisayarlar, işe yaramaz. Bu işe yarar.
1: Firestone yazıyor.
0: Bir zamanlar Firestone ve Goodyear gibi firmalar değişik üretim alanlarına yönelmişti. Ama bu firmanın balta işine girdiğinden hiç haberim yoktu.
1: Logosu ve diğer her şey aynı.
0: Mükemmel. Kitaplar da var. Kitapları bu denli iyi ciltlemeyi 1800'lerde bıraktılar. 10 dolar değerinde bit pazarı eşyası, çanak, tepsi, bazı aletler bize göre değil, bağışlarız. İşte o gördüğümüz kutu. Yok artık.
1: Ağır mı?
0: Ağır. Yoksa bu kadar ilgi göstermezdim.
1: Ne? Aman tanrım.
0: Anschut.
1: Bir yarışma tüfeği.
0: Bu biatlon dedikleri kayma ve ateş etmeli sporun silahı. Kayakçılık ve ateş etme gibi iki mükemmel şeyi birleştirmeyi kim düşünmüş olabilir?
1: Şuna bir bakayım. 22 kalibrelik. Bu biri için özel olarak yapılmış.
0: Tutuş hissi nasıl?
1: Şaşırtıcı olacak ama çok iyi.
0: Bunu söyleyeceğini biliyordum. Bu şey çok dengeli duruyor. Tek elle tutsam bile böyle rahat olabilirim. O kadar iyi.
1: Sanırım silah taşıyan bir kayakçı bulmamız gerekiyor.
0: Ama tüfeği satmadan önce Todd'la görüşmeye gidiyoruz. O Denver'daki en büyük buz pateni alanlarından birinin buz müfettişi. Umarız elimizdeki zamboni ile ilgilenir.
2: Colorado'ya hoş geldiniz.
0: Teşekkür ederiz.
2: Şu an baktığımız şey gerçekten mükemmel çocuklar. Bu muhtemelen 60'ların ortasından bir Zamboni Junior. Zamboni aşağı yukarı 1949'dan beri bu işte oldukça yenilikçi bir firma.
0: Bir Zamboni'yi harika yapan nedir?
2: Buzu kesmekle kalmıyor. Bir sonraki tabakayı da döşüyor. Bunlar sadece bir dakikada falan oluyor. Bundan önce bu işi kazıma aletli ve ortumlu görevliler yapar.
1: Peki bir zamboni nasıl çalışır?
2: Temel olarak buzu tıraşlıyor, tıraşladıklarını depolayıp çöp haznesinden
0: birinin buz müfettişi. Umarız elimizdeki zamboni ile ilgilenir.
2: Colorado'ya hoş geldiniz.
0: Teşekkür ederiz.
2: Şu an baktığımız şey gerçekten mükemmel çocuklar. Bu muhtemelen 60'ların ortasından bir Zamboni Junior. Zamboni aşağı yukarı 1949'dan beri bu işte oldukça yenilikçi bir firma.
0: Bir zamboni'yi harika yapan nedir?
2: Buzu kesmekle kalmıyor, bir sonraki tabakayı da döşüyor. Bunlar sadece bir dakikada falan oluyor. Bundan önce bu işi kazıma aletli ve ortumlu görevliler yapardı.
1: Peki bir zamboni nasıl çalışır?
2: Temel olarak buzu tıraşlıyor, tıraşladıklarını depolayıp çöp haznesine geri koyuyor. İşin son halkası.

0: fazla çalışıyor. Artık bu tarz motor kullanmıyoruz. Gaz salınımı fazla olacağından bunu kullanamam. Bu yüzden propana geçişi sağlamamız gerek.
1: Ne kadara mal olur?
0: 500 ila 1000 dolar arası. Mükemmel bir alete denk gelmişsiniz.
1: Yeni bir Zamboni'nin fiyatı nedir?
0: Yeni bir Zamboni çoğunlukla 80 ila 150 bin dolar arasında tutar.
1: Seninle anlaşamaz mıyız?
0: Önce çalışmalı, yoksa sizinle birlikte geri döner.
1: Hadi o zaman.
0: Tamam. Kontağı çevirir misin? Bakalım nasılmış.
1: Olmadı. Bir kıvılcım bile yok.
0: Bir kez daha dener misin? Şuradaki kablolara bir göz atalım.
1: Şuradaki kapak da gevşek.
0: Tamam. Bir kez daha deneyelim.
1: Bir daha dene dostum.
0: Şuna bir bak. Biraz gaza bas. Evet.
1: Evet.
2: İşte
0: bu. Harika. Harika. Sürüp bir nasıl olduğuna bakalım ha. İşte gidiyor, gidiyor.
1: Evet, işte benim partnerim.
3: Bu harikaydı.
0: İyi iş çıkardın Ton.
3: Satın almayı düşünüyor musun?
0: Araca bayıldım. Benim için adeta Amerikan tarihinin bir parçası, ama anlaşmaya varmamız gereken bazı şeyler var. Sanırım 4000 dolar civarı para ödeyebilirim.
1: Şaka yapıyor olmalısın.
0: Hayır, bunu propanla çalışır duruma getirmeliyiz ve bu da biraz harcamaya neden olacak.
1: Bu ufak aracın yapabildiği neredeyse 10 farklı şey var. Anladın mı?
0: Siz ne kadar düşünüyorsunuz?
1: 6000.
0: Aradaki fiyat farkı biraz fazla, o kadar çıkamam. 4500 dolar.
1: Tehlikeli sularda yüzüyorsun.
0: Yapılması gereken boya işleri de var.
1: Nasıl göründüğü bu kadar önemli mi? Şu buza bir baksana. Yepyeni duruyor. 5500 doların altına inemeyiz.
0: Biliyorum, zamanınızı ayırıp buraya kadar geldiğiniz ama istediğiniz para aracın değerinden daha fazla. Bence sizde kalmalı. Gelişinizi takdir ediyorum ama benden bu kadar.
3: Ne yazık ki düşündüğüm gibi geçmedi.
1: Eğer kuzeye gidersek 600-700 dolar daha sıkıştırabiliriz.
3: Oraya gitmemiz o kadar tutar zaten.
1: Peki şunu izle. 5200. 5200 dolar ver ve buradan ayrılanlar biz olalım.
0: Biliyor musunuz? 5200'e anlaşabilirim.
1: Evet. Sonunda. Siz bayım 1962 model bir Zamboni sahibisiniz.
0: Sağ olun çocuklar, size minnettarım.
1: Teşekkür ederiz. Görünen o ki buz üzerinde anlaşırken kaçıp gitmek çok daha zor.
3: Bu numarayı daha sık kullanmalıyız.
1: Bunun ardından bir biatlon koçu ve eski bir olimpik atlet olan John'un izini buluyoruz. Umarız bizim sattığımız gibi kullanılmış bir tüfek arıyordur.
4: Elinde ne var Tom? Vay canına. Bir biatlon tüfeği. Mükemmel. Anschutz'a benziyor. Bunlar bir Alman firması tarafından üretiliyor. Anschutz biatlon tüfeklerinin başta gelen imalatçısı.
1: Sence ne kadar eskidir?
4: Anschutz imalatlarını üretim tarihlerini simgeleyen harflerle işaretlendirir. Örneğin bunda AF yazıyor. Muhtemelen 2005'te üretilmiş.
3: Peki ne kadar eder dersin?
4: Kullanılmamış hali mi?
1: Evet.
4: 4000 dolar falan. Ama eğer eski ise fiyat biraz düşer. Hiç ateş etmeyi denediniz mi bunlarla?
3: Fırsatımız olmadı.
4: Yani aslında çalışıp çalışmadığını bilmiyoruz. Bu şey çalışıyor mu? Bunu görmek istiyorum. Bu kadar pazarladığınıza değdi mi? Bunu bir göreceğim.
1: Senin bütün zamanın bu silahlarla geçmiş olmadı. Denememe izin verir misin?
4: Sen de.
1: Tamam.
4: Oldukça hızlı gidiyor. Basarı alın.
1: Evet, başlıyoruz. Atışı hazır. Evet.
3: İşte böyle
1: mükemmel
3: adamım.
1: Mükemmel bir silah.
4: Kesinlikle çalışıyor.
1: Yanlış hatırlamıyorsam değeri 4000 demişti, değil mi Ton? O yüzden bu bizim başlangıç noktamız olmalı.
4: Bence 1500 dolar daha adil bir fiyat.
1: İmkanı yok dostum.
4: Kullanılmış ve yaklaşık 6 yıllık.
1: Şu 1500 dolar bizim bronz madalyamız. Belki bugün altın kazanamayacağız son ama en azından gümüş madalya bizim olmalı. Diyeceğim şu, bu kötü çocuğa 3000 dolara

0: sahip olabilirsin.
1: Daha hayır olmaz. Fiyat hala yüksek. 1800 dolar.
0: Ne diyorsun Ton? Zamanında ülkemizi temsil ettiğinden ve seni sevdiğimizden 500 dolar düşüyoruz. Son fiyatım 2500 dolar.
1: Sanırım anlaştık.
0: Sağ ol John.
2: Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Şimdi ona patenleri geri ver.
0: Denver'da oyunu en iyi şekilde oynadık. Biathlon tüfeğini 2500 dolara sattık. Zamboni bize 5200 dolar getirdi ve mayalama malzemeleriyle bulduğumuz diğer eşyalarda ek olarak 325 dolar hasılat getirdi.
2: İki depoya 1175 dolar ödedik. İçindekileri 8025 dolara sattık. Ve 6850 dolar net karımız oldu. İşler harika gitti dostum.

0: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
1: İndirimin makbulü aşureye özel 1 kilo İzmir kuru üzüm sadece 139 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
2: Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baz aseti hediye.

0: buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldunuz. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
1: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Bellona,
2: Bellona. Fotoğrafımızı çeksene ya.
3: Şimdi kalk ama.
4: Anladım, çekeyim de ikinizi nasıl sığdıracağım ikinizi de?
5: Center Stage ön kamera özellikli iPhone 17 Pro'yu MediaMarkt'tan değiş tokuş değerine ek 4000 lira indirimle al.
6: Geceliği 4200 lira.
7: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
8: Trivago.
9: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
8: Trivago'da o da var.
10: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
11: Tercihin hangi market olursa olsun, hadi bilek kredi kartı ile tüm marketlerde, evet evet tüm marketlerde ayda toplam 15 bin lira harcamana her ay 1000 lira iade.

0: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
1: Tehlike çok büyük.
2: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
3: Olamaz ne?
2: 10 dakika içinde.
0: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
4: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
3: Bu gerçekten dehşet verici.
1: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
0: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

0: Sonraki durak Littleton, Colorado. Büyük para nerede?
1: Şuradaki adamlar.
0: Görünüşe bakılırsa
2: dinamik ikili bunu pek sevdi.
1: Teklif alabilir miyim? 1500, buradan 1600.
0: Az önce bu üniteyi kaybettim.
1: Arkadaki baya satıldı.
0: Oo.
3: Dikkat et.
0: Vay canına.
3: O da nedir?
0: Aman tanrım. Son. Bir füze. Bu federal bir mesele sanırım.
1: Eline dikkat et.
0: Hey! Bir.
1: 650. 650 veren.
0: Amerika'da her gün binlerce terk edilmiş depo açık artırmalarda satılıyor.
1: Satıldı. Satıldı 500'e. 1150.
3: Bu müzayedeler ne aradığını bilenler için büyük para anlamına gelebilir.
1: 50 bin dolar.
0: Anlaştık. Ben Alan Hart.
3: Ve ben Tom Jones. Biz antik avcılarız.
0: Ülkeyi dolaşıp depolar satın alıyoruz.
3: Ve bu işte en iyiyiz.
0: Kapı açıldığında
3: bu çok hoş.
0: Değerini biçmek için 400.
3: Teklif yap.
0: 700. Saniyelerimiz var.
4: 2.
1: Sattım. 2100'e.
0: Şuna bak. Olduğumuz şeylere
3: ve sattığımız şeylere
0: inanamazsınız. 5100 diyorum.
1: Anlaştık.
3: Ve ne kadar eskiyse o kadar pahalı.
0: Sonraki durak Littleton, Colorado.
3: İyiymiş.
0: Amerikan küçük kasaba hissiyle bu yer daha basit zamanları hatırlatıyor. Littleton'ın zengin bir hikayesi var. Birçok yerleşimci doğudan batıya gitmiş. Sonra da kayalık dağlara gelince durmuşlar çünkü ilerlemek çok zorlaşmış ve biliyor musunuz burası oldukça güzel bir yer, buraya yerleşelim demişler. Bir zamanlar Amerikan öncüleri için zorluk çıkaran Rocky Dağları bugün heyecan arayan ve dışarıyı sevenler için çok güzel bir mekan.
3: O yüzden bugün kayaklardan kar arabasına kadar her şeyi bulabiliriz.
0: 1800'lerin ortasında olsak ne işte çalışırdın?
3: Kürek satardım.
0: Hatırsız olacağını düşünmüştüm.
3: Gece işim olmadığını söylemedim.
0: Pekala. Evet, işte buradayız. Buradaki herkes çok sağlam duruyor.
3: Çok canlı duruyorlar.
0: Yerel halkla biraz konuşup rakiplerin kim olduğunu araştıralım. Ne dersin?
3: Hadi yapalım.
0: Nasıl gidiyor arkadaşlar?
1: Sizin?
3: Kendi sahamızın dışında olmak büyük bir dezavantaj.
0: O yüzden yoldayken bize bilgi verebilecek arkadaş canlısı yerel halkla konuşmaya bayılıyoruz.
4: Nasıl? İyi şeyler olmalı. Antikalar varmış.
0: Büyük para nerede?
4: Şuradaki adamlar. Island çiftliğinde bir ikinci el mağazaları var. Onlara çiftlik sahipleri deriz.
0: Çiftlik sahipleri ha? İyi olmalı.
1: Colorado'nun bu güzel gününde buraya geldiğiniz için teşekkür ederim. Bu ünitenin içindeki her şey sizin olacak. Elmas varsa sizin. Eski bezler varsa sizin. Evet, her şey sizin. Başlayabiliriz. Beni takip edin.
3: Bugün açık arttırmaya çıkmış 3 ünite var. Çiftlik sahipleri parası en bol olanlar oldukları için onlara dikkat edeceğiz.
0: Erkek aletleri.
3: Traktör motoruna benziyor.
0: İş makinelerini seviyorsun değil mi?
3: Evet. Şurada bina iskelesi var.
0: Kayaklar.
3: Güzel olan şey eğer bu üniteyi alabilirsek şu ısıtıcıyı çalıştırıp ısınabiliriz.
0: Ha, 800.
3: Kesinlikle.
0: Ciddi alıcılar alet edevat ve iş makinelerinin bol kazanç sağladığını bilirler.
3: Bu yüzden çiftlik sahipleriyle düşündüğümüzden erken kaçabiliriz.
1: Pekala bayanlar baylar, bu üniteyi satmaya başlayabiliriz. Teklif 200. Teklif 200 evet. Teklif alabilir miyim? Şu anda 200. Kim verecek 200?
0: Evet.
1: 250 oldu. 300. 300 veren.
4: 300.
1: Evet. 350 veren. 350 veren. 400. 400 veren. 400 veren yok mu? Evet. Verildi. 500. 500. 500 veren yok mu? Evet. Artıran. Yok mu artıran? 550. Evet. 500 verildi. 550. 600 oldu. 600 veren.
0: Evet.
1: 650. 650 veren. Evet. Yok mu artıran? 650 verildi. 700. Sattım. 650'ye. Alıcı numarası?
3: 69.
1: 69.
0: Bu ikinci el dükkan işleten iki adam için çok hesaplı. Bizim bu üniteyi çok ucuza almamıza izin verdi.
3: Belki de sarı ceketli adamla konuşmak bir hataydı.
0: Nasılsınız? İyi. Bu sonuncusunu biraz sevmiştiniz ha?
4: Biraz.
0: Bana söylemeyeceksin. Değil mi? Pekala.
1: Sırada bu.
0: Hadi bakalım. Görünüşe bakılırsa dinamik ikili bunu pek sevdi. Sevmişe benziyorlar.
3: Sonunda uzaklaşıyorlar.
0: Başlıyoruz.
2: Enstrümanlar, onlar klarnet mi? Nedir onlar? Silah kutusu mu yoksa kayak kutusu?
3: Kayak kutusu.
2: Bunlar atomik yarış kayakları. Bu kayaklar 800 dolar değerinde. 100 dolar verirsek zarar edeceğimizi hiç sanmıyorum.
3: Ben 1-200 diyecektim.
2: Tamam.
3: Bu ite satması çok kolay eşyalarla dolu.
2: Çiftlik sahipleri ilk ünitede yaptıkları gibi davranırlarsa bu güzelliği limitimizin çok altında alabiliriz.
1: Pekala bayanlar baylar, bu güzel bir ünite. Kim başlamak ister?
4: Değil.
1: Arkadan 1000 geldi. 1250 veren var mı?
2: Az önce bu üniteyi kaybettik.
1: 1250. 1250 veren.
4: 1500.
2: Görünüşe bakılırsa biraz paraları var.
1: 1750 veren.
4: 2000.
1: Bu çok daha hoşuma gidiyor.
2: Yok artık.
1: 2100. 2100 için son şans. 2100 geldi. 2200. Uzaklaşmanızı hayır olarak kabul ediyorum. Sattım. 2100'e sattım.
2: Vay canına. Çiftlik sahiplerinin gerçekten de parası varmış. Görünüşe bakılırsa dükkanlarında hızlı satacak eşyalar istiyorlar. Yani bu sonuncu da göze çarpan ikinci el malzemeler görürsek çarpışmamız gerekebilir. 1970'lerden bir kızak görüyorum.
3: Evet.
2: Şu bir tür yapım kutusuna benziyor. Hafif bir alet takımı gibi. 16 milimetrelik bir kamera
3: evet.
2: Var.
3: Bu bir roket dayanağı.
2: Şu mu?
3: Teşebbütünü görüyor musun? Mavi ve yıldızlı. O bir burun konisi. Şu dandik varildeki şeyler. Roket ateşleyicileri.
2: Şimdi sevdin değil mi?
3: Evet.
2: Pekala, 600 nasıl?
3: Modern roketler çok para getirebilir. O yüzden bu üniteyi kesinlikle istiyoruz.
2: Ama klasik kızak ve 16 milimetrelik kamera için çiftlik sahiplerinin bu üniteyi de isteyeceğine eminiz. Oldukça pahalı olabilir.
1: Pekala bayanlar baylar, kim teklif yapacak? 300'de başlayalım. 300, 325 veren, 325 teklif eden yok mu? 325 geldi, 350 veren, 350, 350 verildi. Evet, 375, evet 400, 400 veren, evet 425 oldu. 425 veren, 450, 475, evet 475 oldu. 500, 525. Evet, satıyorum, satıyorum. 525, 525, veren yok mu? 525, evet. Sattım. 525'e sattım.
2: 69. Ortak, görünüşe bakılırsa çiftlik sahiplerinin eve bir oda eksik gitmeleri gerekiyor. Bu bizim için iki harika ünite demek.
3: Hadi kazmaya başlayalım da bakalım Colorado altınına rastlayacak mıyız?
2: Bakalım burada ne varmış. Nedir o?
3: Maden lambası.
2: Pahalı olan şey piller, ışık ve şapka ucuz.
3: En az 50 dolar eder.
2: Evet, bence de.
3: İşte asıl para buradan gelecek.
2: Evet bebeğim. Kar küreme makineleriyle deneyimim var. Bu gazla çalışıyor. Toro. Bunları 50'lerden beri yapıyorlar. Bakalım çalışıyor mu? Çalışıyorsa rahat 500 dolar eder. Oh bebeğim. Hadi bakalım.
3: Biraz daha gaz ver.
2: Evet. İşte şimdi başladık. Hemen şurada kar var. Denemek ister misin? Evet, şuraya bak. Hadi, gir oraya bebeğim. Evet, işte başladık. Gördün mü? Kar kürüyoruz. Nasıldı, ha? Altın kokusu alıyor musun?
3: Sadece.
2: Altın kokusu almıyor musun? Oyun küpü. Vay canına.
3: O da ne?
2: Aman tanrım, son.
3: Dostum.
2: Oh, bir füze. Bu federal bir mesele sanırım.
3: Sence bu şey için ne alabiliriz?
1: 15 bin dolar.
2: Bir teklif yap.
4: Tamam. 2650.
2: Bize adil bir teklif yaparsın diye düşünmüştüm. Bir. Evet.
3: Vay canına.
2: Aman tanrım.
5: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
6: Otel harika.
7: Evet ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
8: Trivago'ya bakmalısın.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
10: Servis geldi. Çantam hazır mı?
11: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
12: bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan.
8: bizden dimesi. Dimes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
13: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
14: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
15: Fairy'nin konsantre...

0: formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: Altın kokusu alıyor musun?
1: Hayır, sadece.
0: Oyun kökü. Vay canım.
1: O da.
0: Aman tanrım, bir buldozer bulduk Ton. Şuna bak. Oho. Demir yolu taşıtına benziyor.
1: Evet, kesinlikle demir yolunda hareket ediyor. Sert bir şey kazmaya çalışıyorlarmış çünkü ekstra kaynak yapmışlar.
0: Evet.
1: Baskıya dayansın diye.
0: Çok sağlam duruyor. Aynı zamanda eski, 50 yıl kadar. Vay canına, Emco Rocker küreği. Rockçı kısmını anlayamadım, küreği anladım.
1: Ben nasıl kullanılabileceğini anlamadım.
0: Çok büyük bir kürek değil.
1: Bence çok hoş dostum.
0: Asıl bunu dışarı çekip 360 derece bakmak çok hoşuma giderdi. Pek yardımcı olmuyorum değil mi?
1: Hayır.
0: Bunu ekmek arabasıyla dışarı çekmeye çalışacağım.
1: Evet.
0: Tamam mı? Hoşuna gitti mi? Umarım Betsy bozulmaz.
1: Hadi bakalım. Tamam, çekebilirsin.
0: 5 ton ağırlığında olmalı.
1: Gidiyor.
0: Hadi Betsy.
1: Devam et. Devam et.
0: Buna ne diyorsun? Betsy bunu çekebiliyor. Dostum sen bir dahisin.
1: Hadi.
0: Şimdi işte para gibi görünüyor.
1: Bence fıtığa daha çok benziyor.
0: Bu şey resmen macera diyor.
1: Bu metal yönü her neyse ciddi para getirecek.
0: Araştıracak bir ünitemiz daha var. Batıda güneş batıyor. Ve hiç umurunda değil, bu ünitenin içindekini görmen mi gerekiyor?
1: Bu ünitenin içinde ne varmış görmeliyim.
0: İşte roketlerin burada. Şuna bak.
1: Evet.
0: Eğlenceliye benziyor. Bir saniye daha sıvı.
1: Dostum.
0: Bu kötü çocuk nedir ha? 150, 200? Bunlar için ne ödenir?
1: Muhtemelen 200 dolara bakıyorsun. Şunun boyutuna bak. Ve içinde paraşüt olacak.
0: Bunlarla oynamak için kimin parası vardır ha? Bana pahalı bir hobi gibi geliyor.
1: Çok pahalı olabilir.
0: Evet.
1: Sadece kurması bile 400 dolar eder. Ve bu şey şu an ateş alsaydı, bu büyük bir sesle kalkış yapıp havaya uçarken ateş patlak verirdi. Maksimum irtifaya ulaştığında da puf diye bir ses duyardın. Burun hunisi çıkardı ve paraşüt açılırdı. Teoride hafifçe inmesi gerekiyor.
0: Colorado'yu bunları patlatmadan terk etmeyecek misin?
1: Öyle söylemek çok doğru olur.
0: Don, şuna bak. Bir kıza benziyor. Birleşik Devletler 1953, 100 yıl ortası için iyi değil mi?
1: Kars hediyesine benziyor.
0: Bu kızaklar kaymak için kullanılmazdı. Bu birini taşımak için kullanılır.
1: Dağ kurtarması.
0: Çok havalı. Bu birini taşımak için hiç kullanılmamış. Tahtanın üzerindeki bezin kenarlarından harap olması gerekirken hiç olmadığını görebiliyorsun. Bu bir koleksiyoncu için 500 dolar edebilir.
1: Aman tanrım.
0: Bu büyük bir roket.
1: Dostum.
0: O bir roket mi?
1: Bu.
0: Yoksa bir füze mi?
1: Çılgınlık.
0: Pekala.
1: Karbon fiber. Aman tanrım.
0: Bu... Çok daha farklı bir renkte füze. İlk olarak anahtarları var. Sensörlerine ya da başka elektroniklere zarar verirsek bize pahalıya patlayabilir dostum. Tamam mı?
1: Anahtarı döndürsek ne olur ki?
0: Anahtarı geri çevirsen iyi olur. Ve bunu bir daha yapma. Eğer bu şeyi çalıştırırsak... Bu federal bir mesele sanırım. Yani bir hava trafik kontrol görevlisinden izin almalıyız.
1: Mutluluğa kapı. Dostum, böyle kocaman bir roket eğer doğru alıcıyı bulursak bize çok para getirebilir.
0: Ama önce endüstri makinesiyle ilgili araştırma yapmalıyız. Bu da bizi Aladdin'de bir madenciye getirdi. Yer altında 60 yıldan fazla zamandır çalışıyor.
1: Umarız ki bunu bizden alır. Çünkü buraya getirirken neredeyse sırtımız kırılıyordu.
0: Ne düşünüyorsun?
2: Vay canına, sevdim.
0: Bu geçmişten gelen bir şey olduğu için beğenmezsin diye korkmuştum.
2: Ben de geçmişten geliyorum.
1: Biz bunun tam olarak ne olduğunu ve ne yaptığını bilmek istiyoruz.
2: Bu bir Aimco 12B bozma makinesi.
1: Bozma mı?
2: Taşları yerden kazıp çıkarmaya bozmak diyoruz biz. Eskiden her gün elimle bozmam gerekirdi. 15 ton, haftada 7
0: gün. Vay canına, günde 15 ton ha? Bu bayağı çok.
2: Ben de öyle derdim. O yüzden bu makine bugünlerde bir rüyanın gerçekleşmesi gibidir.
0: Anladım.
2: Birkaç saatte bir adamın elleriyle iki günde çektiği kadar taş çekebilir.
0: Vay canına.
1: Bunlar yeniyken ne kadar eder?
2: Yapıldığı zaman 15 bin dolara satılırdı.
1: Sence bunun için ne alabiliriz?
2: Bu şey çalışıyor mu? Eğer çalışmıyorsa hurda demir olarak atıp yolumdan çekilebilirsiniz.
1: Nasıl çalıştırabileceğimizi bilmiyoruz.
2: Nasıl çalıştıracağınızı bilmiyor musunuz? Pekala, size ışık ve şapka getireyim. İçeri alayım. Orada bakarsınız.
0: İyi fikir.
1: Bu bozucu 30 yıldan eski. Ve almadan önce çalışıp çalışmadığını denemek istiyor.
0: Burada depoda durduğundan daha iyi duruyor. Şimdi ne olacak?
2: Bu makineyi denemek ister misin?
1: Tanrım, bu iyi olamaz.
2: Bu kova yukarı çıktığında kafana çarpmaması için geride durmaya dikkat et.
1: Nasıl ya?
2: Dikkatli olmalıyız.
1: Tamam.
2: Tamam, hadi deneyelim. Onu yaparken eline dikkat et.
0: Ellerin içeride dursun.
2: Ellerini kaybetme riskin yüksek.
0: Evet.
2: Aferin, aferin.
0: Bu harika.
1: Ne diyorsun?
2: Sanki bu işi bütün hayatım boyunca yapıyormuşsun gibi.
0: Al, tekerlekleri yokladın, kovayı yokladın ve iyi duruyor. Ve sen dostum bana Fred Çakmak Taşı hatırlatıyorsun.
2: Her şey yeni bir makineymiş gibi çalıştı. İnanması çok güç.
0: Umarım bunun için bir teklifin vardır.
2: 3500'e ne dersin?
0: Burası bir altın madeni mi?
2: Evet ama...
0: 3800 dolara senindir.
2: Gerçekçi olmak denilen bir şey var. 3500 nakit.
0: 3600'de anlaşabiliriz.
2: En düşük fiyatın bu mu?
1: En düşüğü bu.
2: Yapmaktan nefret ediyorum ama sanırım bu fiyatın üstüne çökmem gerekecek.
0: Ha, çökme deme.
1: Çökme deme lütfen.
0: 3600 dolar bu çirkin mekanizmadan çok daha sevimli.
1: Ve sırtım için çok daha iyi.
0: Sırada Tim'le görüşme var. Kendisi hevesli bir roket koleksiyoncusu ve bizimkiler gibi büyük roketleri fırlatmak için lisansı var. Umarım bizim kocaman roketimizi görünce heyecanlanır.
3: Bu çok güzel bir roket. Arkada karbon fiber yüzgeçleri var. GPS izleyicisi var. Bu harika. İki irtifa saati var. Roketinizin ne kadar yüksekte ve hızlı olduğunu söylüyor.
0: Ne kadar hızlı gidebilir?
3: Süpersonik.
0: Ne?
3: Mach 1. Rahat.
1: Evet.
3: Muhtemelen 914 metre, 1219 metre arasına götürür. Uzay mekiğiyle aynı itici güce sahip. Bu, hobisini çok ciddiye alan biri içindir. Bundan sonraki adım uzaya gitmek. Bu benim yaptıklarımdan çok daha büyük ama buna sahip olmak isterim. Benim asıl merak ettiğim şey, roketin kenarında olan trabzan düğmeleri. Roketi dik tutan şeyler bunlar. Bunlar çıkarsa roket toprak balığı dediğimiz şey oluyor. Bu da fırladıkları yeri temsil ediyor. Bunun gibi büyük bir roketin devinim gücü çok yüksektir. Bir arabayı delebilir. Başka sorun yaratabilecek şey ise paraşütler. Eğer çıkmazlarsa roket aşağı düşer ve delik yaratır.
0: Vay canına roket adam, bu şey değerli mi?
3: Tahminen bunu yapan kişi buna 3000 dolar harcamıştır.
0: Ve geri gelmeyecek zamanını.
3: Evet.
0: Sen bir roketçisin, eminim senin de vaktin değerlidir ha?
3: Evet öyle.
0: Bize bir teklif yaparsın da gideriz diye düşünmüş.
3: Tamam. İçindekileri görmeden 500 dolar verebilirim.
0: Bize adil bir teklif yaparsın diye düşündüm. O zaman gideriz.
3: Eğer çalışırsa size 2000 veririm.
0: 2900 ve her şey tamam.
3: 2900 mü? 2650'ye ne dersin?
1: 2700.
0: 2700 iyi. Hepsi için 2700 bence adil bir fiyat.
3: Fırlatalım. Eğer geri gelirse 2700 alırsın.
0: Ben fırlatmakta hevesli değilim. 2700'ü şimdi alıp yoluma koyulmayı tercih ederim dostum.
3: Benimle burada buluşmanı istedim çünkü uçtuğunu görmek istiyorum. Asıl değeri orada ve bu ikimizin de hoşuna gider.
0: Ya çalışmazsa?
3: Anlaşma yok.
1: Galiba çok seçeneğimiz yok.
0: Uçarsa 2700 dolar.
3: Tamam.
1: Mükemmel.
3: Pekala. Roket kuruldu, gökyüzü açık.
0: Tamam, hadi bakalım. Kalkış sıralamasını başlatıyorum. Kalkış başlıyor. 5, 4, 3, 2, 1...
1: Bu kötü olabilir. Tuşa bastın mı?
0: Evet bastım. Bayağı bastırıyorum ama kalkış olmadı.
3: Bekle, bekle.
0: Oh, evet. Evet. Vay canına.
1: Vay canına.
0: Aman tanrım.
1: Bu harika. Dostum.
0: Dostum, çok havalıydı. O kadar yükseğe çıkması normal
3: evet.
0: mi? Evet. Nereye göremiyorum ya.
3: Çok güzel.
1: Dostum bekle.
0: Bir bulutta.
1: Evet. Bekle bekle bekle.
0: Bir füze gibi düşüyor. Paraşüt nerede?
1: Paraşüt nerede?
0: Paraşütün evet, açılması orada. Gerekmiyor mu?
3: Evet.
1: Evet işte orada.
0: Tanrım hadi. Hadi bebeğim. Şey hadi, düşüyor. Hadi.
1: Ne evet, kadar hızlı düşüyor baksanıza. İkincisi ne zaman çıkacak?
0: Çakılmayacak değil mi?
3: İkinci bir paraşüt olmalı.
0: Evet işte evet. Böyle.
1: Vay
0: tamamdır. Görünüşe bakılırsa kendine çalışan sağlam bir roket buldun dostum.
3: $2,700 mıydı? Tamam.
0: Mükemmel. $2,700 yapmanın eğlenceli bir yolu değil mi?
1: Çok sevdim.
0: Eddleton'a olan yolculuğumuz başarılı bitti. Yüksek güçlü roketimiz $2,700 kazandırdı. Maden bozucusunu $3,600 sattık ve kar küreme makinesiyle diğer eşyalar bize ekstradan $1,220 getirdi. İki ünitemiz için $1,175 ödedik ve içindekileri $7,520 sattık. Bütün kazancımız $6,345 etti. Duyduğuma göre çiftlik sahiplerinin ikinci el dükkanı yakınlardaymış.
1: Colorado'da 100'den fazla bira fabrikası varmış.
0: İkinci el dükkanına daha sonra gidebiliriz.

0: Silver moon, got me glowing. Every drop, got the magic flowing.
1: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
2: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Mini'nin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
4: 24 yıl sonra biz yine hep birlikteyiz. Aklı, fikri, kalbi bu renklerle olanlarla birlikteyiz.
5: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna ait. Kim tutar seni? Express
6: içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
7: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
8: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
9: Ama bir mucizeye gerek var.
8: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
9: İşte bu Fairy mucizesi.
8: Fairy 30 dakikada mucize.
10: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
11: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
12: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
10: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
13: Geceliği 4200 lira.
14: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
15: Trivago.
16: Ve Kiyasa'da kalp programı fiyatımı kullanmak istersen?
17: Trivago'da o da var.
18: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
19: Monaco Jay sadece Atasay mağazalarında.
20: Tehlike çok büyük.
21: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
22: Olamaz mı?
23: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
24: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
25: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
26: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
27: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
28: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera fes değilseniz ormancı olamazsınız.
24: Son Ormancı yeni sezonuyla Salı 20.30'da D-Max'te.
29: Milyonlarca çocuk daha iyi bir dünya hayaliyle yaşıyor. UNICEF her çocuk için bu dünyanın inşasında rol alıyor, gerçek bir değişim yaratıyor. Peki sen, çocuklar için değişime ortak olacak mısın? Değişim seninle başlar. Sen de bize katıl. Çünkü her çocuk iyi bir geleceği hak eder. UNICEF, her çocuk için.
30: Müzayede başlamak üzere.
31: Külüstür'ün gidebileceği kadar hızlı gidiyorum. Eski günlerde tüm saklama birimi alıcıları onun gibi görünüyor.
32: Artık öyle değil.
33: 300. Şimdi 325.
31: Evet.
33: 475.
30: Seni takip ediyor.
33: 575'ten de 600.
31: Kendini iyi hissediyor olmalısın.
30: Göründüğünden daha zorlu gibi.
31: Bu bizim bebeğimiz.
30: Evet.
31: Oh. Aman tanrım. Bu eski görünüyor.
30: Yangın kokusu alıyorum. Hadi zombi cehennemini yaşayalım.
34: Buradaki gerçekten ölmüş. Bu şey beni heyecanlandırıyor. Dünyada bunlardan 400'den az kaldı.
30: Canına.
35: Bunlardan birini inşa etmek bana sanırım 10 bine mal olurdu.
30: Neyi ateş edeceğiz?
31: Evet.
33: 550'den de şimdi 575.
31: Amerika'da her gün binlerce terk edilmiş depo müzayedelerde satılıyor.
33: Satıldı.
34: Sattım 500.
35: 1150 dolar.
31: Evet.
34: Bu müzayedeler ne aradığını bilenler için gerçekten büyük para anlamına gelebilir.
35: 50 bin dolar.
31: Ha, anlaştık. Ben Alan Huff.
34: Ve ben Tom Jones.
31: Biz antika avcılarıyız. Ülkeyi dolaşıp depolar satın alıyoruz.
34: Ve bu işte en iyiyiz.
31: Kapı açıldığında
34: bu harika.
31: Ziyareni biçmek için saniyelerimiz var. 400'e bunu alırız. 700.
34: Satıyorum.
31: Ve açık arttırmayı kazanırız.
35: Satıyorum.
33: Sattım. 2000'e.
34: Aldın.
31: Şuna bak. Buna inanamayacaksınız. Evet.
34: Bir şeyleri bulur.
31: Ve satarız. 5100 iyidir.
35: Anlaştık.
34: Ve ne kadar eskiyse o kadar pahalı.
31: Güzel resetaton. Bir Tom Petty şarkısıyla yine kavuştu. Klasik Free Falling. Bu kasabayı seviyor.
34: Bu harika adamım. Müzayede başlamak üzere ve daha çok yolumuz var.
31: Külüstür'ün gidebileceği kadar hızlı gidiyorum. Sakin ol.
34: Evet, külüstür'ün yeterince hızlı değil. Acele et ve buraya gel.
31: Oradan nasıl görünüyor?
34: Bir grup yeni yetme gibiler.
31: Yeni yetmeler ha? Yeni yetmeleri severim. Elimden geldiğince hızlı şekilde orada olacağım.
34: Pekala, gitmem gerekiyor. Bir müzayedeye katılmayalı çok uzun bir zaman oldu. Kalabalığın içindeki bütün bu yeni yetmelerle bu işi kapmak kolay olacak. Elena kimin ihtiyacı var?
33: Bunun adı zengin ol ve tam bir dolap al. Satın almak için yeterince nakit olmalı. Çek yok, kredi kartı yok, başka herhangi bir şey yok. Evet, başlıyoruz.
34: Bugün 4 ünite satışa çıkarılacak. Ve buraya yalnız geldiğim için bu operasyonun gözleri ve kulakları olmak bana düşüyor.
33: Ton, nasılsın?
34: Kötü değilim. Nasılsın kardeşim?
33: İyiyim.
34: Eski televizyon, uyku tulumları. Ha, klasik.
33: Alan nerede?
34: Kimin umrunda? Bütün işi kimin yaptığını biliyoruz zaten.
33: Seni burada kurban edeceğim.
34: Her zaman dostum, her zaman. Rakamlar. Alan'ın geç geldiği bir zaman klasik sayılabilecek bir mobilyaya denk geldim. Emin olamadığım için sınırımı 250 olarak belirleyeceğim.
33: Yaklaşık olarak 250. Bir sürü havalı eşya. 10 doları duyabilir miyim? Evet, şimdi 10 var. 20 oldu, 20 oldu, 20 oldu.
34: 100.
33: Yok martıran 100 oldu.
0: 200.
33: Evet, 200 geldi. Yok martıran, yok martıran, yok martıran, yok martıran. 210, 210, 210 oldu. Evet, 220, 220, 220 evet. Göreyim. 220, 220 oldu. Evet, evet, evet. 230 oldu. Evet, 240, 240. 250, 250 oldu. Evet, 270 geldi. Evet, çok güzel. 270 yok martıran, yok martıran, yok martıran, yok martıran. Evet, satıyorum, sattım.
34: Vay canına. Bütün müzayede alıcılar arasından beni endişelendireceğini düşündüğüm en son insan.
31: Nasıl gidiyor dostum?
34: Berbat.
31: Neler kaçırdım?
34: Sadece bir müzayede kaçırdın.
31: Teklif verdin mi?
34: Evet, sadece 250'ye kadar gittim. Risk almak istemedim.
31: Eminim en doğrusunu yapmışsındır. Kim aldı peki?
34: O aldı.
31: Yani... Seni tek bir müzayedede yalnız bırakıyorum ve sen bir Charlie meleğini yeniliyorsun.
34: Ama göründüğünden daha sağlam dostum.
31: Bizi neye bulaştırdın sen? Aman tanrım. Nasılsın Ken? Geciktim, affedersin. Şu arkadakine baksana. Biri onu paketleyip üzerine kırılacak eşya yazacak kadar önemsemiş.
34: Kırılacak mı? Ne o peki?
31: O takamışım. Gezi kitapları da burada para olduğunun güzel bir göstergesi. Boncuk süslemeler de var. Büyük ihtimalle yerli Amerikalı.
34: Fişekler dostum.
31: Evet.
34: Bunu sevdim. 300 almaya ne dersin?
31: Evet.
34: Fişekler ve olta kamışları. Tam bana göre.
31: Aynı zamanda tam ona da göre ise onun nasıl bir çaylak olduğunu göreceğiz.
33: İşte şu. Kutularda bir sürü mobilya ve her çeşit harika eşya var. 100 dolar alayım. 100 dolar yok martıran 110 oldu. 120 oldu. Evet. Yok martıran 130. 130. 140 oldu. Evet. 150'yi gördüm. Yok martıran 160 oldu. Evet. 170. Yok martıran şimdi 180 oldu. Evet. Devam ediyoruz. 200 geldi. 210. 210. Yok martıran 220. 220 güzel. Güzel. Yok martıran 230 oldu. Evet. Yok martıran. Bekliyorum. 240. Evet. Çok güzel. 240. Yok martıran 250. 250 geldi. Evet. Yok mu artıran? 250, 250. Satıyorum.
0: Evet.
33: Sattım.
31: Onun için biraz gecikti.
34: Biraz. İyi deneme ama olmadı.
31: Takma kafanı. Hepimizin başına geliyor.
34: Evet, ödedik. Onun sinsi biri olduğunu söylemiştim.
31: Haklıymışsın dostum. Bu çaylak uyuyor gibi yapıyordu. Bakalım burada neler oluyor. Burada tek başına mısın?
0: Evet.
31: Adın ne?
0: Carolyn.
31: Tanıştığımıza memnun oldum.
0: Ben de.
31: Bu iş gerçekten değişti.
30: Evet, oje kullandı.
31: Eskiden tüm saklama eşya alıcıları ona benzerdi.
0: Artık öyle değil.
31: Hayır, ciddi müzayede alıcılarından söz ediyorum.
0: Ben ciddi değil miyim? Olta kamışları gören tek kişiyim
31: balık
0: ben.
31: Balık tutar mısın?
0: Bundan para kazanacağımı bilmek için balık tutuyor olmama gerek yok.
31: Pekala.
30: Aa, dövüş takımı.
31: Boks. Sukaya. Sporcu odasına benziyor. Bizim için iyi işaret gibi. Gerekirse büyük oynayacağım. Gördüğümüz spor eşyalardan yola çıkarak söyleyebilirim ki burada daha da yaratıcı eşyalar vardır.
30: Umalım ki Caroline'in cüzdanı son alımdan sonra boşalmıştır.
33: Evet, sıradaki depomuz için 200 veren var mı? 200, 200, 200, 200. Evet 200 geldi. Yok mu artıran?
31: Evet.
33: 210, 210 300. Çok güzel. 300 geldi, harika. Yok mu artıran? 325'teyiz, 350 oldu.
31: Evet.
33: Evet, 375, 400, 400 güzel, devam edelim. 425, güzel, güzel, güzel, devam edelim.
0: Evet,
33: evet, yok mu artıran? 450 oldu. Evet.
30: Savaşçı prens.
31: Şüphesiz.
33: Yok mu artıran, yok mu artıran, yok mu artıran? Bekliyorum.
31: Evet.
33: 475 oldu, evet. 500, 500'deyiz. Yok mu artıran? 525, 550.
31: Devam etmek mi istiyorsun? Devam edebilirim, evet.
0: Evet.
33: 600 oldu, evet. 600'ü gördük. Yok mu artıran? 625 geldi, evet. Evet.
0: Evet.
33: 650, 650 geldi.
31: Evet.
33: Evet, 675. Yok mu artıran?
0: Evet.
33: Yok mu artıran? 700 geldi, evet. 700'deyiz, 725.
0: Evet.
33: Evet, 750 geldi, evet. 750.
31: 900.
33: 900.
31: Evet.
33: 900 mü dediniz? 900, evet. Yok mu artıran? 900'deyiz. 900'e satıyorum, sattım.
31: Oo, 68'e ne dersin? Genç bayan, bu iş böyle yapılır ama söylemeden edemeyeceğim. Azimli bir kız. Yani sürekli zayıf anımızı kolluyormuş gibi hissettim.
30: Bir tane daha ünite kaldı. Ve sanırım beğendiğimiz bir şey çıkarsa işler çirkinleşebilir.
31: Kutular var ama iyi yanları yok. Çer çöp. Ama buradayız. Bu satış iyi değil. Fakat son müsaadeden sonra eminiz ki Bayan Caroline bizim istediğimizi düşündüğü her şeye teklif verecektir.
30: Yani bir teklif sallayacağız. Ve eğer savaşçı prenses karşı atak yaparsa ona değerli bir ders vereceğiz. Ve geldi.
31: Sinirli görünüyor.
33: Evet, bir 10 dolar alabilir miyim lütfen? 10 dolar, 10 dolar, 10
31: evet.
33: dolar, 10 dolar. Evet, 10 geldi, 20 geldi, 30 geldi. Evet, 40 geldi. Yok mu artıran?
31: Evet.
33: 50. Evet, 50. 50 dolar yok mu artıran? Evet, 300. 300 geldi. Evet,
30: devam edelim. Hayır.

0: Martıran. 300'deyiz.
1: Evet. Seni kovalıyor dostum.
0: Evet, çok güzel. Yok Martıran. Devam edelim. 350. Yok
2: 350.
0: Martıran. Evet, bekliyorum. Bekliyorum. 350, evet. 350'deyim. 350'ye satacağım.
3: Bu çok nazikçe ama ısrar ediyorum.
0: Satıyorum, sattım.
2: Senin olsun.
3: Teşekkür ederim. Gerçekten aldım. Aldım. Sonunda aldım.
1: Teşekkür ederim.
3: Vay canına, satış düşürmenin bir yolu.
1: Bence de.
3: Kendine gurur duyuyor olmalısın. Düşürücü bazen düşürülen olabiliyor. Bu da bu işin bir parçası. Yakında görüşürüz. İyi haberse hala deneyeceğimiz iki ünite var ve saldırmak için sabırsızlanıyorum.
1: Hadi iş başına.
3: Buraya zamanında gelip seni bu üniteyi almaya teşvik etmem iyi oldu. Ah tanrım. Üzgünüm. Vay canına. El sanatları. Bu Afrika'dan gibi. Taştan oyulmuş. Şuna bak. Bunu alamayacaksın.
1: Vay canına.
3: Yüzün neden bir karış?
1: Gerçekten korkunçtu değil mi?
3: Evet. Hop. Yeah.
1: Gerçekten hoş.
3: Tamamen el yapımı. Yani aslında gerçekten harika. Biri dünyayı dolaşmış ve sanatsal hatıralar biriktirmiş. 20 ila 50 dolar arası değişen 15 farklı parça var burada Tom. Dostum, para kazandık. Oh, bak,
1: ne oldu?
3: Bu eski görünüyor. Bayağı eski.
1: Oh, tanrım.
4: Asıl olay işte burada. Bunlar beni heyecanlandırıyor. Bunlar için 1000 veririm sana.
3: Hayır. Aman tanrım.
1: Bir şey ters gider ve kendini süzülen bir molotof kokteylinin üstünde bulursun.
3: Evet. Evet.
5: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi? Obseso.
6: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
7: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
8: 26-29 Haziran arasında BİM'de Emin 400 gram %20 yağlı dana kıyma 330 lira yerine 238 lira. Emin 400 gram dana kuşbaşı et 350 lira yerine 270 lira. BİM,
9: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Bellona, Bellona.
10: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
11: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
12: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
13: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
11: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
14: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
15: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
16: Geceliği 4200 lira.
17: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
18: Trivago.
19: Peki ya sadaka kalp programı fiyatımı kullanmak istersen?
18: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
1: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap.

0: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
1: Tehlike çok büyük.
2: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
3: Olamaz ne?
2: 10 dakika içinde.
0: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
1: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
3: Bu gerçekten dehşet verici.
1: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
0: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.
4: Bak, biraz para kazandık. Oo, hey, bu eski görünüyor. Hem de çok eski. Aman tanrım. Vay canına. İşte ilgi odağı. Tanrı aşkına.
5: Üstünde ne yazıyor? Bak bakalım.
4: 1936 yapımı olmalı. Daha da çok numara var. Bunlar büyük ihtimalle patent numaraları. Bu 2. Dünya Savaşı öncesi.
5: Bu bir savaş gemisinde müttefiklerle haberleşmek için kullanılmış olmalı.
4: Yüzbaşı! Cevap vermiyorlar komutanım.
5: İrtifayı bildir. Bu 800 dolardan aşağı ediyor olamaz.
4: İşte biraz para kazandım.
5: Harika.
4: Dostum, Krishna ile ilgili bir kitap var.
5: Harika. Sinekler beni uyuz ediyor. Ona baktıkça dev bir margarita istiyorum.
4: Çok iyi görünüyor Tun. Cidden iyi görünüyor.
5: Adamım.
4: Aman tanrım. Oh.
5: Dostum.
4: İşte bu bir akşam yemeği getirir. Şuraya bak.
5: Şu oklara bir bakar mısın?
4: Bunun bir çentiği var, yani bir yaydan fırlatılmış olabilir.
5: İşte bu geriye eğri yay. Şu hattı sıkıca çekiyorsun. Bacaklarının arasına sıkıştırıyorsun. Etrafından dolayıp takıyorsun. Bu harika.
4: Ancak şöyle bir şey var, hiç para etmiyor.
5: Veya çok para ediyor.
4: Kökenlerini araştırabilirsek çok para edebilir. Benim uzmanlık alanım Amerikan antikaları. Sen askeriyeyi seviyorsun ancak bu ikimizin de ilgisinin dışında. Şu yayın görünüşüne ve ünitedeki diğer eşyalara bakacak olursak, bunlar kesinlikle Birleşik Devletler yapımı değil. Ne kadar para ediyor? Sanırım öğrenmek için bir uzmana danışmalıyız.
5: Ama öncesinde hala deneyeceğimiz bir ünite var.
4: İşte bu bizimki.
5: Evet. Oh, tanrım.
4: Tamam, pekala.
5: Oh, snowboard.
4: Evet, bu ucuz bir tahta da değil. Büyük ihtimalle birkaç yüz dolar. Bu bir botun arkasına takılacak su kaya tahtası değil mi?
5: Evet.
4: 395'ten başlıyorlar. Yani birine büyük ihtimal 125 diyebiliriz. Fena sayılmaz. Buna burada 200 diyebiliriz.
5: İşte sevdiğim bu. Bakar mısın?
4: Oh, hey. Pekala, sonunda sana uyan bir armut koltuk bulduk. Oradaki dandik şey biri için 100 dolar olmalı.
5: Bu biraz garip kokuyor.
4: Oh, ağırmış. Sanırım bu iyi bir şey.
5: Bu havalı bir sürgü.
4: Şu an kendimi Indiana Jones gibi hissediyorum.
5: Aman tanrım.
4: Jetpack!
5: Hayır, dostum. Alev püskürtücü.
4: O da ikinci tahminimdi. Aman tanrım.
5: Olamaz. Bu da ne böyle?
4: Oh, ağırmış. Bunlardan bir tanesini hiç görmüş müydün? Yani bir alev püskürtücü.
5: Ya da bir taklit model.
4: Ne? Nasıl yani taklit model? Bir
5: baksana
4: şey mi demek istiyorsun?
5: Şu fıçıya baksana. Arkadaki küçük fıçıya.
4: Biraz alelaceleye getirilmiş gibi.
5: Ha, bir tanesi çıkarılabiliyor.
4: Yarı yerleştirilmiş diyelim. Bu fena şey. Gerçekten tuhaf görünüyor. Elektrik süpürge borusunun kabloların etrafında dolamışlar gibi.
5: Ama koşum takımı iyi görünüyor.
4: Bu saf nostalji dostum. Kesinlikle 60 ya da öncesi.
5: Hmm. Ateşleme kaynağımız var. Ateş kokusu alıyorum. Gerçek olabilir. Ama bildiğim bir şey var. Bu gerçekten çalışıyorsa, işe yaraması için bir uzmana götürmemiz gerekecek. Çünkü bir şey ters giderse, patlamalar ve basınç dolu bir molotof kokteylinin içinde bulursun kendini. Ateş püskürtücü şu ana dek bulduğumuz en havalı eşyalardan biri. Ama çalışıyorsa, aynı zamanda en tehlikelilerinden biri. Yani satmadan önce bunun gerçek mi, sahte mi olduğunu bize söyleyecek bir yere götürmemiz gerekiyor. Zombi kıyameti gelsin.
4: Olamaz suratım. Rejenere ettiğim için bir sorun yok. Önce Marcus'la buluşacağız. O bir okçu eğitmeni ve antik yay ve ok koleksiyoncusu. Elimizde ne olduğunu öğrendiğinden beri bakmak için sabırsızlanıyor.
6: Oh, baksana. İşte olay burada. Elinizde ne olduğunun farkında mısınız?
5: Sen bize anlatırsın diye umuyordum.
6: Şuna bir bak. Buradaki tahta 4 veya 5 farklı renge sahip. Yani bu Amazon'dan bir kına kına ağacından yapıldığını gösteriyor. Peru ve Brezilya'nın tam sınır bölgesinden söz ediyoruz. Bu odunu dünyanın başka hiçbir yerinde bulamazsınız. Yani bu yay oraya ait ve orada yaşamış olan ve ok yapmış olan tek insan topluluğu Matis kabilesiydi. Onları 80'li yıllarda keşfettiler. Daha önce karşılaşılmamıştı. Onlara kedi insanlar denirdi çünkü yava çıkacakları zaman kafalarının üzerine jaguar kürkü giyip kedi bıyıkları takarlar ve yüzlerini boyarlardı. Dünyada bu insanlardan 400'den az kaldı.
5: Vay canına.
6: Yani bu yayı ta burada elinde tutuyor olmak, bu bir koleksiyon malı ve ben bir koleksiyoncuyum. Bunun için size 1000 verebilirim.
4: Hayır.
5: Bu fazla hızlıydı.
4: Bu konuşan sadece içgüdü.
6: Tamam.
4: Görünüşe göre Marcus şu kedi insanları gayet iyi biliyor fakat pazarlık ona göre değil.
5: Adamdan faydalanıp bırakmak istemiyoruz. Ancak aynı zamanda da adil bir fiyat gerekli.
6: Bu yayı bana satmalısınız çocuklar.
4: Teklifin nedir?
6: 2000 gayet iyi.
4: Belki de sana bize ayırdığın vakit için teşekkür edip buradan gitmeliyiz, tamam mı?
6: Hadi ama beni öldürüyorsunuz. 2500. O da adil olmak istediğim için. Size güzel bir teklif vermek istediğim için. Dostum, benim gibi bir başka koleksiyoncu bulamazsınız. Yani çünkü bu şeyle ok atamazsınız.
4: Ben hep bununla ok atabileceğimizi düşünmüştüm.
6: Bu duvara asılacak bir şey. Bu yaya ip gererseniz bozarsınız. Bozarsanız mangal odun olur. Bakın, bana verirseniz hayat kazanacak. İnsanlara göstereceğim, koleksiyonumda paylaşacağım.
4: Yayın iyiliğini düşünmen beni mutlu ediyor.
6: Evet, önemsiyorum.
4: O zaman belki de ona sahip olmalısın. Ciddi teklifin nedir?
6: Şu anda 3000. Ne diyorsunuz?
4: Olur diyorum çünkü bu yayla zaten ok atmayacaktık.
6: Tek istediğiniz benden 3000 koparmaktı.
4: Ok ve yayımız için hedef bedele ulaşmayı başardık. Şimdi ise Jeff'le buluşacağız. O lisanslı bir pyroteknisyen ve özel efekt uzmanı. Kendisi bize alev püskürtücümüzde iş var mı onu anlatacak. Elimizdeki nedir?
7: Bu normal bir püskürtücü değil. Bu Hollywood versiyon bir alev püskürtücü. Bu depolar mesela gerçek değiller. Dış görünüş için.
4: Alev püskürtmüyor mu yani?
7: Büyük ihtimalle püskürtüyor. Bir oksijen deposu, karbondioksit deposu ve burada da bir gaz tenekesi mevcut. Önde de bir propan deposu var, ateşleyicisi de var. Arabalardaki kıvılcımlı buji gibi. Şu bujinin ne kadar ufak olduğuna bir bakın. Bu gerçek bir askeri alev püskürtücüsü değil. Fakat ellerinizi sürebileceğiniz en yakın şekli. Bu duman püskürtmeyecek. Askeriyedekiler sıvı püskürtüyor.
4: Kim yapıyor bunları? Black and Decker mı?
7: Hayır, bu el yapımı. Bu kesilmiş bir alüminyum. Sadece bu iş için işlenmiş. Yakından bakarsanız dikilmiş ve çivilenmiş. Buradaki her şey bu iki eşya. Hepsini yerel nalburunuzda bulabilirsiniz. Ama bunun çalışan kısmı tam burası. Tüm ateşin olduğu yer. İşte beyin burada. Kendine has bir şey.
5: Yani burası bu aletin baştan ayağa resmen en pahalı kısmı.
7: Evet. Bugün bunlardan birini İnşa etmek istesem bana 10.000'e patlardı.
4: Bir teklifte bulunmak ister misin?
7: Kesinlikle isterdim ancak şu anda çalışıp çalışmadığını bilemiyorum.
5: Eğer çalışmıyorsa ne kadar eder?
7: Belki $500. Eğer gerçekten çalışıyorsa 3.000 ila 5.000 dolar arası derdim.
4: Peki böyle durduğu gibi ise?
7: $1.000 verirdim.
4: Yeterli değil. Neyini görmen gerekiyor?
7: Vaktime değecek kadar uzun süreli durmadan alev püskürtüyor mu görmem gerekiyor.
5: Eğer çalışırsa?
7: $3500.
5: Böyle bir şey günlük ne kadara kiralardın?
7: Çalışıyorsa günlük 1000 ila 2000 arası.
5: Yani bu çok para kazandırabilir.
7: Belki.
5: 4000.
7: 3750.
5: 4000 benim kulağıma çok hoş geliyor.
7: Tamamdır.
5: Anlaştık. Peki neye ateş edeceğiz?
7: Yani burası bir film eşya deposu. Büyük bir depomuz var.
4: Yakabilir miyiz?
7: Evet. Dışarı çıkarın.
5: Dostum bu harika olacak.
4: Nedir bu şey?
7: Bu büyük dev bir marshmallow adam.
5: Evet. Hadi yapalım şunu.
4: İşte burada. Evet.
8: İşte bu.
4: Güzel.
8: Evet.
4: Evet. Woohoo. Vay canına.
8: Evet.
4: Bu delilik. Çalışıyor.
7: Ve tam da çalışması gerektiği gibi çalışıyor.
5: 4000 ve bir barbekü. Günü sonlandırmanın daha iyi bir şeklini aklıma getiremezdim.
4: Burada binlerce dolar para kazandık. Alep püskürtücümüzü 4000'e sattık. Güney Amerikalı ok ve yay 3000'e gitti. Arama ışığı ve bulduğumuz diğer şeyler de etkileyici bir şekilde toplamda 2130 dolar etti. Evet. Woohoo! Vay canına.
8: Evet.
4: Bu delilik. Çalışıyor.
7: Ve tam da çalışması gerektiği gibi çalışıyor.
5: 4000 ve bir barbekü. Günü sonlandırmanın daha iyi bir şeklini aklıma getiremezdim.
4: Burada binlerce dolar para kazandık. Alep püskürtücümüzü 4000'e sattık. Güney Amerikalı ok ve yay 3000'e gitti. Arama ışığı ve bulduğumuz diğer şeyler de etkileyici bir şekilde toplamda 2130 dolar.

0: Yani 7630 dolar kar ettik.
1: Zombi kıyameti marshmallow zamanı.
0: Kurbanlarını her zaman ye.
1: Ve kurabiyelerini. Ve ciğer, dalak. İşte şuraya doğru.
0: Tom.
1: Mükemmel olacak. Oh, evet.
0: Bu gerçek marshmallow mu ondan bile emin değilim.
1: İyiymiş.
0: Ama o yapış yapış parmaklarla ekmek teknemize adımını atamazsın.

0: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
1: Ne?
2: Kazancım net, sigortam net.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
8: Aa, biz sizi tanıştırmadık. Tanıştıralım. Mert Hoca, 14 ülkedeki 18 milyon kullanıcı gibi sen de Armut uygulamasını indir, bekleyen işlerini kolayca hallet.
9: A101'den hoş geldin yaz indirimi. 24-27 Haziran tarihleri arasında 30'lu orta boy yumurta 78 lira 50 kuruş. 5 kilogram Türk şeker kristal toz şeker 189 lira.
10: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
11: Fan Fan yeni nar lezzeti çıkartmış. Şunun güzelliğine bir bakın ya. Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fanta nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
12: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
13: Tatildeyken ayağında kabarcık oluşuyorsa öncesinde Compeed sürtünme önleyici sitiyi dene. Cildinde oluşturduğu koruyucu bariyer sayesinde gün boyu rahat et. Sen keşfet, gerisini bize bırak. Compeed ile gün senin.
14: Servis geldi, çantam hazır mı?
15: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine?
16: Hesap kırdık.
15: Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
16: Hesap kurdu.
17: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
18: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan. Bankam.

0: Ben Chris.
1: Ben Max.
0: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
1: Oysa biz buradayız. Tam da aramızda.
0: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
1: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
0: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
2: Klasik araba kurtarma Almanya 7 Temmuz Salı 19.30'da D-Max'te.

görüşürüz abla.

0: İkinci El Krallarında az sonra.
1: Kordonu taşlı olan saat. Bunu ne kadara satarsın?
0: Les lüks bir saate aşık oluyor.
1: Bu saat hayatımın alımı olabilir.
2: %100 gerçek.
0: Bir uzman görüşü...
3: Sayılara göz attım.
1: Ne buldun?
0: Dolarlarını havaya mı uçuracak?
3: Taşlar gerçek değil.
1: Dalga mı geçiyorsun?
0: Ayrıca...
4: Hiçbir yere gitmiyorum, anladın mı?
0: Bir satış yeri hesaplaşması.
5: Hadi dene.
4: Ne?
5: Hadri meydan.

0: Sıradaki.
1: Bu lanet herifler beni kandırdı dostum, gerçekten. Dostum. Bu ne? İçindeki çiğ tavuğu görüyor musun? Bunu yiyebilir miyim?
2: Hayır.
1: Tamam o zaman. Bu çalışmıyor demek.
2: Ben Seth, nasılsın?
1: Buna $50 ödedim. Paramı istiyorum.
2: Tavuğunun pişmesini istediğini sandım.
1: Hayır. Bu şeyi de istemiyorum
2: artık. Faturan nerede?
1: Faturan falan yok. Bana paramı verin. Paramı verin.
2: Bu şeyi ona biz satmış olsak bile, ki satmadığımızdan eminim, bu şeyi geri almayacağım. Berbat kokuyor. Sanırım bu tavuk bir haftadır orada.
1: Koca adam. Gerçekten mi?
3: Bir sorun mu var?
1: Dostum, buranın sahibi nerede?
2: Sahibiyle konuşuyorsun
1: zaten. Neden seninle konuştuğumu bilmiyorum bile. Buranın sahibi nerede? Paramı geri alacağım dedim.
2: Hayır, almayacaksın.
1: O zaman burada biraz sorun yaşanacak.
2: Hayır, hiçbir sorun yaşanmayacak.
1: Bu sorun olacak dostum.
2: Birazdan dışarı atılacaksın. Git,
1: ben hiçbir yere gitmiyorum. Polisi arayın.
2: Evet, polisi arayın.
1: Arayın tabii, arayın. Bu şeyi alacağım ve caddenin karşısındaki rehinci dükkanına götüreceğim. Sen de ellerini benden uzak tutsan iyi olur. Biraz tavuk istediğini biliyorum.
3: İstiyorum ama benim gerçekten pişmiş mi olsun? Tamamdır.
1: Neyse, bunu almıyorum dostum. Buyurun, sizin olsun.
3: Bunu istemiyorum dostum.
1: Gerçekten sizde kalabilir.
3: O eldivenlerle ne
1: yapacaksın? Ama içindeki tavuğumu alacağım. Hadi. Bu bebeği ızgaraya koyacağım. Şimdi bunu alabilirsiniz. Ben de gidip barbekü yapıp bunu afiyetle yiyeceğim.
3: O para iadesi istiyordu. Bense öğlen yemeği.
1: Canınız cehenneme, aşağılık herifler.
3: Bu çok gülünçtü.
4: Kredi kartıyla mı ödenecek?
5: Hazır mısınız?
6: Nasılsınız bayım?
7: Merhaba, iyiyim. Sen nasılsın
6: İyi,
7: dostum?
6: İyi, tanıştığımıza sevindim ben, Les. Pekala. Ne getirdin?
7: Bu saati getirdim.
6: Tamam.
7: Burada birkaç tane daha var.
6: Cebinden vitrindeki fiyatı 40 ila 75 dolar arası değişen iki saat çıkardı. Özel bir şey yoktu.
7: Ve bir de bu var.
6: Üçüncüsü iyi bir markaydı. Eğer bu orijinalse, bu saatin değeri en az 25 ila 40 bin dolar arasında değişiyor. Rehin bırakmak mı, satmak mı istiyorsun?
7: Rehin bırakacağım.
6: Bunları ne kadar satmak istiyorsun?
7: Pekala, sanırım bunlar biraz para ediyor. Bana makul bir fiyat vermezsen bunları satmak istiyorum.
6: Anlıyorum. Kordonunda taşlar olan saatle ilgileniyorum. Diğer ikisi hiçbir şey değil. Tamam. Yani onları 50 dolara falan satarım.
7: Tamam.
6: Tamam. Paslanmaz çelik ve üstünde taş olan saat biraz para eder. Buna bakarız. Yani ne olursa olsun sana kredi vereceğiz.
7: Tamam. 5.
6: 5000 mi? Birkaç saat sonra tekrar gelebilir misin?
7: Tamamdır.
6: Pekala. Bu saate iyice baktığımızdan emin olacağım. Çünkü geçmişte sahte saatlere para yatırdığımı biliyorum. Bunun tekrar olmasına izin vermeyeceğim. Hey dostum, şuna bir göz at. Ne düşünüyorsun? Elmaslar gerçek mi?
8: Güzel bir parça olduğunu söylemeliyim. Elmaslar kesinlikle gerçek. Bence bunu Harold'a götürelim, içini açıp baksın.
6: Tamam o zaman. Jeff benim baş kuyumcum. Ama o dışarıdayken Harold'a gidiyorum. Bu saatin gerçek olduğundan emin olmam lazım. Eğer birine güveneceksen bu kişi o olacak. Pekala Harold, bu saati açman lazım.
8: Tamam.
6: Ve bana bunun gerçek mi sahte mi olduğunu söyle.
8: Anladım.
6: Teşekkürler.
9: ...1970'ten önce olmayan kartların hiçbirini almıyorum.
5: Tamam.
0: Eşyalarımı geri almam gerekiyor. İki televizyonum
10: var. Kimlik ya da biletleriniz gerek.
0: Anlamadım.
10: Kimlik ya da bilet.
0: Biletim ya da kimliğim yok. Tüm eşyalarım erkek arkadaşım tarafından çalındı ve...
10: Kendisi ya da bilet gerek.
0: Neden ona ihtiyacınız olsun ki? Yeri bile belli değil.
11: Evet, bir sorun mu var?
0: Erkek arkadaşım televizyonumu rehin bıraktı.
11: Yani sizden çaldı.
0: Evet.
11: Peki polise bildirdiniz mi? Onun için çok kötü hissediyorum ama faturası olmadan ona yardımcı olamam.
0: Bakın o televizyonu geri istiyorum.
11: Dinle. Camıma vurup
0: dinle.
11: Durma.
0: Bam bam bam. Televizyonumu ver. Tepemi iyice atmaya başladı.
11: Camıma vuramazsın.
0: İstediğim yere vururum.
11: Hayır yapamazsın.
0: Evet yaparım.
11: Camıma vurma
0: televizyonumu
11: dedim.
0: Televizyonumu geri istiyorum.
11: Yapma.
0: İstediğim
11: başka
0: yere
11: nereye
0: vururum.
11: Başka nereye vurursun ha?
0: Belki sana da vururum.
11: Hadi dene.
0: Ne?
11: Hodri meydan.
0: Kendine güveniyorsun.
11: Mağazamı
0: televizyonumu
11: terk et.
0: Televizyonumu alana kadar hiçbir yere
11: hemen
0: gitmiyorum.
11: Terk
0: televizyonumu
11: et.
0: Almadan hiçbir yere gitmiyorum.
3: Hadi gidelim. Kapı şu tarafta hadi.
0: Bu koca adamdan dolayı mı kendine güveniyorsun? Gidiyorum ama korktuğum
11: güle
0: için
11: güle. Değil,
0: anladın mı? Gidiyorum ama korkmuyorum.
3: Git, tamam. Git lütfen.
11: Güle güle. Görüşürüz.
3: Güle güle. Hayır, hayır, hayır, hayır, hayır. Sakin ol küçük hanım.
11: Deli mi ne?
0: Evet deliyim ve sana deliyi göstereceğim. Ben Flintliyim.
11: Görüşürüz.
0: Görüşürüz.
3: Biz polis değiliz ama mahallenin psikoloğu da değiliz.
0: Hoşça kal.
3: Sorunlarınızı kapıda bırakın. Buraya paranızla gelin ve gününüz güzel olsun.
11: Tanrım.
0: Geri geleceğim.
6: Bugün erken saatlerde bir adam mağazaya çok değerli bir saat getirdi. Bu saati 5000 dolara satın alırsam bu hayatımın en iyi alımı olabilir. Pekala ne düşünüyorsun?
8: %100 gerçek.
6: Seni buna inandıran şey ne?
8: Bunu anlayabilirim.
6: Bana da anlat ben de anlayayım.
8: Tamam. Şurada 18 karat olduğu yazıyor.
6: Tamam.
8: Denge çarkının altında da sayılar bulunuyor.
6: Evet.
8: Ve sonra bunun yanında bu markanın numaraları var.
6: Pekala, geçmişte bu markadan almıştım. Her şeyle aynı. Aynı altın, aynı numaralar. Ama sahte çıktı. Bana nasıl anladığını söyle.
8: Satın aldığın saatler çok benzer görünüyor. Ama denge çarkları farklı. Vidaları biraz daha mavimsi bir tonda.
12: Bunun içinde mavimsi vidalar yok değil mi?
8: Hayır.
6: Şuradaki vidaya bak.
8: Tamam.
6: Daha önce üstünde çalışılmış mı? Bu yüzden mi metalin üstünde bir kusur var?
8: Pekala. Aslında biri buraya tornavida değdirmiş. Bu pek kusur sayılmaz.
6: O zaman 5000 doların olsaydı bunun için o parayı verir miydin?
8: Satın almak için.
6: Satın almak için.
8: Kesinlikle.
6: Tamam. Bilmem gereken buydu. Gidip o adamla bir anlaşma yapmalıyım. Brian sana saati anlattı mı?
12: Evet, saat hikayesini anlattı.
6: Harold bunun gerçek olduğunu söylüyor. Taşlar gerçek.
12: Seri numaralarını kullandığımız siteyi biliyor
8: evet
12: musun? Bunu araştır, sonra da bana bildir.
8: Tamam.
6: Teşekkürler Brian.
8: Şey
6: haber ver. O internet sitesini unutmuştum. Harold'un bunu bir kaynak olarak düşünmemesine şaşırdım.
13: Yeşil para. Teşekkür ederim.
12: Ne haber?
14: İyi, senden?
12: İyidir, ben Seth.
14: Andy.
12: Ne getirdiğini sorardım ama ne olduğunu anladım. Bana bundan söz eder misin?
14: Evet, ticari bir dart tahtası getirdim. Günümüzde alabileceğiniz en iyi ve büyük dart tahtası. Bunu ev için saklıyordum ama fikrimi değiştirdim.
12: Tamam.
14: Yani bunu satmak
12: dartlarım
14: istiyorum.
12: Dartlarım var mı?
14: Evet, hepsi burada.
12: Bu şey yepyeni. Bunu önündeki LCD ekrandan anlayabilirsiniz. Bu piyasadaki dart tahtalarının en iyisi.
14: Her şey çalışıyor. Mükemmel
12: pekala,
14: durumda.
12: Çok iyi. Hadi şunu çalıştıralım. JT. Dart tahtası denen bu şeyi daha önce gördün mü?
15: Her hafta görüyorum. Bu bir örümcek dart.
12: Durum şu ki mağazamızda eyalet şampiyonluğunu kazanan bir elemanımız var. Tesadüfe bakın. Peki bunu denemek ister misin?
15: Tabii. Gidip dartlarımı alayım.
12: İşe kendi dartlarını mı getiriyorsun? Büyük bir şampiyon gibisin. Ah, hay aksi şu noktaya gitti. Tam oraya git hadi. Senin süslü dartların var, benimkiler ise ucuz plastik. Vay canına. Peki buna ne kadar istiyorsun?
14: 2500 dolarla başlamak isterim.
12: Sahiden mi?
14: Evet, 3500 dolardan aşağı değil.
12: Bir saniye bekle.
14: Peki,
12: Arachnid.
14: Ya.
15: Yeni modellerini 2500 dolara göreceksin. Doğruca imalatçıdan.
12: Tam olarak bu mu?
15: Kesinlikle bu dert tahtası. Böyle bir tahtaya 1000 dolar öderdim.
12: Pekala. Sanırım 2500'de gerçek fiyatın çok üstüne çıktın.
14: Sadece 2 yaşında. Çizeği bile yok.
12: 2 yaşında.
14: Evet. O zaman 2300 dolar.
12: Hiç kimse bir rehinciye gelip 2 yaşındaki böyle bir şey için bu parayı ödemek istemez.
14: 1700 olsun.
12: O kadar etmez.
14: Bunu almak isteyen biri var zaten.
12: Hı? Ama buradasın. Şu anda sana verecek nakit param var.
14: 1400 ve bu son. Yapabileceğimin hepsi bu.
12: O kadar etmez. Üzgünüm dostum, al sorun bakalım işte dartların.
14: İyi oyundu.
15: Evet, teşekkür ederim.
12: Makine güzeldi, gayet iyi durumdaydı ama adam fazla para istedi.

0: Sayılara baktım.
1: Ne buldun?
0: Gerçek çıkmadı.
1: Benimle dalga mı geçiyorsun?
2: Sahte mi?
0: Gerçek değil.
1: Harold buna baktı ve bunun her tarafının orijinal olduğunu söyledi. Bak şimdi ne yapacağım?
2: Ne yapacaksın? Bir saniye bekle baba.
3: Aracını Twix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Twix satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.

0: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle... Bir adım önde. İndirimin makbulü aşureye özel 1 kilo İzmir kuru üzüm sadece 139 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında. 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, yapı kredi mobili indirip hemen müşterimiz ol.
1: Budur.
2: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.
1: Budur.
2: Yeni ve en lezzetli füsti şeftali.

0: Steel.
1: Yeni füsli şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
3: 25 yıl önce yemek sepeti kapını çaldı ve ilk kez lafını balla böldük.

0: yıldır hep seninle.
1: Kutlama! Gökte! Yerde! Her yerde! Maksimum yağmuru gibi düşün.
2: Ben de onu diyorum zaten. Maksimum 25. yılını 10.000 TL'ye varan Maxi Puan ve yıl boyu süren sürprizlerle kutluyor diyorum.
1: 10.000?
2: Evet.
1: Okey. Maksimum oldu. Okey.
2: O zaman...
1: Gelsin müzik.

0: Monaco Chain. Monaco Chain sadece Atasay mağazalarında.
1: Ne yapacaksın? Bir saniye bekle baba.
2: Harold'u işten kovacağım.
3: Neden?
2: Saat sahte çıktı.
3: Nesi sahte çıktı?
2: Seri numarası.
3: O numara bu saate tekabül etmiyor ama...
2: Doğru.
3: Sen de başka herkes gibi gayet iyi biliyorsun ki insanlar orijinal saatlerin eşleşen parçalarını karıştırıyorlar ve oradaki bilgisayarda kontrol etmeden alıyorlar.
2: Fakat sen buradaki bir saat imalatçısısın ve uzun zamandır bu işin içindesin. Bu ister sahte ister orijinal bir mekanizma olsun, bu mekanizmanın o lanet saate gitmeyeceğini bilmeliydin.
3: Bunun bir AP mekanizması olmadığından emin misin?
2: Bilmiyorum.
3: Bu durumda ona hak ver. Bunun gerçek bir saat olduğunu düşünüyor. Seri numaralarının uymadığını bilmiyor.
2: Ama bunu bilmeliydi. Bu mekanizmanın o saatin mekanizması olmadığını bilmeliydi. Bu anlaşma bize 5000 dolara mal olabilirdi. Onu işten
3: anladım.
2: Atacağım.
3: Sadece bir saat bekle. Biraz dur. Bunu iyice düşün.
2: Tamam. Bir saat sonra dönelim.
3: Basit yanlışlar yaptıkları için gidip insanları kovamaz. Özellikle de alanında uzman olan Harold gibi elemanları. Harekete geçmeden önce iyice düşünmesini istiyorum.

0: Merhaba.
1: Merhaba.
0: Ben Ashley.
1: Ashley, ben Jim Murphy.
2: Merhaba, ben Bobby J.
1: Bobby, tanıştığımıza sevindim.
2: Memnun oldum Jim. Ne getirdin?
1: Bu bir yatık bisiklet. Normal bir koltukta oturur gibi ama bunu yaparken bisiklet sürebiliyorsunuz. Sıradan olmayan bisikletlere bayılırım ve bunu görür görmez fark ettim. Eğlenceli olacağını düşündüm ama bunun için çok büyüğüm.
0: Fazla mı büyüksün?
1: Çok uzunum, 1.90'ım.
0: Bunu almadan önce denemedin mi?
1: Aslında bunun bir önemi yoktu. O zaman bu bisikletin değerinin 1.000 ila 3.000 dolar arasında değiştiğini biliyordum.
2: Neden bu kadar pahalılar?
1: Benzerleri yok, çok hafifler. Yani elinize alırsanız anlarsınız.
2: Oo, vay canına.
1: Ve bunu aldığım yerde bana yepyeniymiş gibi geldi.
0: Denemem gerek.
2: Deme, dikkatli ol.
0: Destek tekerlerim olur musun?
2: Hayır, sadece dikkat et.
0: Tamam. Aa, neden beni itiyorsun? Dur, çok yakınım, çok yakınım. Vay canına. Oo, tamam, bırak beni.
2: Sakın arabama çarpma.
0: Tamam, iyiyim.
2: Tamam.
0: Dikkatli olsan iyi olur dostum. Bu şeyi sürmeyi ya da durdurmayı bilmiyorum. Aslında bu çok havalı gibi.
2: Tuhaf bence.
0: Tuhaf gibi, evet.
1: Bence dikkat çekici bir şey. Yılın bu zamanı bisiklet almak için
0: doğru.
1: Harika.
2: Katılıyorum. Bisiklete binmek için harika bir zaman.
0: Bunu
2: kesinlikle
0: sevdim.
2: Haklısın. Bu şey için ne kadar istiyorsun?

0: Yaklaşık 600 dolar civarında olduğunu bilmenizi isterim.
1: 600 dolar mı?
0: Teklifleri açığım.
1: Pekala, işte başlıyorum. Yeni bir bisiklet değil. Daha önce onarılmış. Bu parçalar kırılmış ya da yere düşmüş.
0: Tamam.
1: Bu parçalara rötuş yapılmış. Bu kısım değiştirilmiş. Bu sadece bir koltuk kılıfı. O kadar yani. Orijinal değil. Ve lastikler aşınmış. Yani 200 dolar.
0: En fazla 300 dolara inebilirim.
1: 250 dolar?
0: Hayır, 300 dolar.
1: 300 dolardan aşağı inmeyecek misin yani?
0: Bu adil bir anlaşma olur.
1: Son bir teklifim var. Ya kabul edersin ya da gidersin. 275 dolar.
0: Hadi şunu 290 yapalım ve anlaşalım.
1: 275 dolardan bir sent fazla vermem.
0: Pekala, 275 dolardan
1: anlaştık. Teşekkür ederim. Harika bir alım oldu ve bunu kısa zamanda satacağımı biliyorum.
2: Bes, saati getiren adam geri geldi.
3: Şimdi dışarı çıkıp ona saatin sahte olduğunu söylemeliyim. Kesinlikle buna tepesi atacak. Pekala, saatini biraz araştırdık. Sahte çıktı.
4: Dalga mı geçiyorsunuz?
3: Hayır. Bildiğim şey saatin üstündeki pırlantaların gerçek olduğu ve sana 150 dolar kredi verebilirim. Diğer iki saatle ilgilenmiyorum, üzgünüm.
4: Tamam.
3: Pekala, hadi o tarafa geçip anlaşma yapalım. Bu adamın tepesinin atmaması beni rahatlattı. Biraz hayal kırıklığı yaşadı ama benim Harold konusunda yaşadığım kadar değil. Bu adama saati için 150 dolar kredi vereceğiz. Tamam. Teşekkürler. Yanılmış olmayı dilerdim. İçimde böyle bir his olmamasını dilerdim. Ama artık daha fazla bununla uğraşamam. Harold bir hata yaptı ve bunun tekrar edilmeyeceğinden emin olacağım. Seth, gidip Harold işini halledeceğim.
5: Aptalca bir şey yapma da.

0: Bir dakika bakar mısın? Bak saatle ilgili ne bulduk? Brian seri numarasına baktığı zaman bu saatin arkasındaki seri numarasının sahte olduğunu öğrendik.
1: Bunu nasıl öğrendiniz?
0: Brian internette bir araştırma yaptı. İlerisi için soruyorum. Mekanizmanın aynı seri numarasına ait olduğundan emin olmanın bir yolu var mı?
1: O mekanizmanın orijinal olduğundan %100 emin.
0: Hı-hı.
1: Ama sen bir broşür yollamazsan...
0: Tamam.
1: İçinde seri numaraları yazan ve mekanizmanın ne olduğunu anlatan bir broşür yoksa bunu anlamanın bir yolu yok.
0: Bak ne diyeceğim. Daha önce sahte saatlerimi yaktım. Ama Brian bu saatin sahte olduğunu anladıysa bunu sen de anlamalıydın. Uzmanlığın için sana bağlıyım. Sen benim saat uzmanımsın. Bunun bir daha asla tekrarlanmamasını istiyorum, anladın mı?
1: Tamam.
0: Teşekkürler.
1: Bir şey değil.
0: Harold şanslı. Ona ikinci şans vereceğim. Yapabileceğim tek şey bu. Uzmanlarımın uzmanlıklarına güveniyorum. Son gelişmelerden haberleri olsa iyi olur. Harold işini hallettim.
2: Öyle mi? Ne yaptın?
0: Güzellikle hallettim. Bana doğru bilgi vermesinin benim için ne kadar önemli olduğunu anlamasını sağlamam gerekiyordu. Bunu nasıl yapacağını bilmiyorum.
2: Yani hala burada mı?
0: Kesinlikle hala burada.
2: İyi, tavsiyemi dinleyip sorunu benim yolumla çözmene sevindim. Aferin.
0: Zam alabilir miyim? Lanet olsun. Bu şekilde yaptığıma memnunum.
2: Güzel, ben de. Babam inatçı bir adam ama doğru olan şeyi biliyor. Tavsiyemi dinleyip Harold'a bir şans daha vermesine sevindim.

0: Evet sevgili Dimes Kulay Mix sevenler. Very delicious dedik.
1: Ferahlatma hizmetini ayağınıza getirdik.
0: Şimdi ferahlamak deyince Dimes Kulay Mix. Şimdi aldığınızdan daha fazlası.
2: Pozisyon ekranda Mehmet Mangal'ın başında Google Gemini'yi açıyor, resmini ekledi, pişme dakikasını soruyor. Nokta atışı bir cevap. Ustasın Mehmet. Gemini'yle çözdün bu işi.
3: Servis geldi. Çantam hazır mı?
4: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Mini'nin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı otellik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
6: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye.

0: Füsti. Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: İndirimin makbulü aşureye özel 1 kilo İzmir kuru üzüm sadece 139 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
2: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
1: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
2: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
3: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
4: Son Ormancı yeni sezonuyla Salı 20.30'da D-Max'te.
5: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

0: İkinci el krallarında birazdan.
1: Bugün altın fiyatını gördün mü?
2: Fiyat yıl boyunca %25 düştü. Başka ne yapmamız gerekli?
1: İşi hızlandırmalıyız.
0: Sonra.
3: Onu rehin alamam. Seni Georgia şeftalisi kılıklı pislik.
0: Olağanüstü durumlar, olağanüstü önlemler gerektirir.
3: Şaka mı yapıyor bu? Pislikler.
0: Ve sonra.
2: Bir perakende danışmanı tanıyorum. Steve, geldiğin için sağ ol.
4: Yazın kürk manto mu?
2: Kürk mantolardan çıkan kürk mantolar.
4: Tamam. Mağazanız harika. Sorunsa bir domuza parfüm sürmeniz.
0: Les kırılmadan esniyebilecek mi?
1: Bak ne diyeceğim. Rehin mağazası işletmeyi bilirim.
0: Ayrıca
5: otantik mezar toprağı.
1: İyi bir satıcı toprak bile satabilir.
5: Mükemmel.

0: Günaydın.
1: Bugün altın fiyatlarını gördün mü?
2: Evet, gördüm. Fiyat yıl boyunca %25 düştü.
1: Yani 100 dolar ödediğimiz her kaleme sadece 75 dolar ödemeliydik.
2: Başka ne yapmamız gerekli? Adamlarımız canhıraş uğraşıyor. Yapmaları gerekeni yapıyorlar ama anca bu kadar oluyor.
0: Evet.
1: Evet. Başarılı bir işletme için dünya ekonomisindeki değişimlere uyum sağlamalısınız. Hızlanmamız gerekli.
2: Bu bize perakende içinde olduğumuzu gösteriyor.
1: Mağazanın işletilmesine dair farklı fikirler bulmalıyız.
2: Doğru şeyler alıp satmalıyız. Nokta. Planımız bu. Yapmamız gereken bu.
0: Haklısın.
2: Kulağa basit geldiğini biliyorum ama mesele ürünü almak ve hızlıca satmak. Altında %25 kayıp çok büyük.
1: Brian'a vitrindeki bütün mücevherlerin fiyatını düşürmesini söylemeliyim.
2: Durum kötü. Kötü. Şu anda kötü.
3: Merhaba. Merhaba. Nasıl gidiyor?
2: İyi, siz nasılsınız?
3: İyi, burada bir şeyler var.
2: Birkaç şey olduğu belli.
3: Birkaç uzay yolu malzemesi, bir de NASA'dan şeyler.
0: Bunlar ilgini çeken şeyler mi?
3: Evet, evet. Ben yıllardır uzayla ilgiliyim.
0: Tamam. Uzay yoluna ilgim yok. Kardeşim de ilgisizdir. Ama uzay yolu malzemeleri gelince raflarda hiç kalmıyor. Bunlar nereden geldi?
3: Ülkedeki farklı uzay yolu fuarlarına gittim. Kamyon şoförüyüm. Bu yüzden çok gezerim. Bunu stüdyolardan aldım. Bu derin uzay 9 ilk çıktığında televizyon yöneticilerine gönderdikleri tanıtım seti.
0: Vay canına.
3: Bu televizyon kanalınızda izlemeniz için reklamların VHS kaseti. Dizinin reklamlarını radyo kanallarından çalmak için kaset var. Ve televizyon dergisi ya da rehberine koymanız için oyuncuların fotoğrafları var.
1: Harika. Bizden uzay yolu malzemeleri her zaman isteniyor. Doğru fiyattan satın alırsak kar edebileceğimizi biliyorum.
2: Hepsine ne kadar ödediniz?
3: Bu 1200'dü, bu 1000 dolardı.
2: Bu 1000 dolar mı?
3: Evet.
1: Vay canına.
2: Bu 1000 dolar mıydı?
3: Evet.
0: Neden? Neden bu kadar
3: Çünkü
0: çok?
3: Çünkü özel yapımda ve bütün ışıkları yanıyor.
0: Onu istiyorum ama 2000 dolara değil. İnebileceğin rakam nedir?
3: 1200. Her şeyi 1200'e veririm.
1: Hepsine 700 veririz.
3: Hayır, hayır. Bine ne dersiniz?
0: Bir saniye bekle.
3: Tamam.
0: Son bir teklifim var. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi ve 800.
3: Evet, işe bak, 800'de anlaştık.
0: Anlaştık.
1: Anlaştık. Teşekkür ederiz. Mükemmel.
0: Bu hatırayı vitrine çıkarınca kesinlikle büyük bir kar elde edeceğiz. Bunu biliyorum. Merhaba babacığım.
4: Merhaba.
0: Az önce bir uzay yolu seti satın aldım. Teşhire çıkarır mısın lütfen?
4: Nerede?
0: İşte orada.
4: Tamamen dolu olan taksidermi ürünlerinin ortasına mı? Burada hiç yerim yok.
0: Bazı şeyleri arkaya al, bazılarının da yönünü çevir.
4: Arkaya mı? Hayır, orası dolu.
0: Cidden mi?
4: Bir şey koyacak yer yok.
0: Gidip bir bakayım.

0: 4700 metrekarelik bir tesisimiz var. Alanı daha iyi kullanmanın mutlaka bir yolu olmalı.
1: Ne durumdayız?
2: Daha çok rakam.
1: Ne durumdayız?
0: Merhaba. Bir sorun var. Depoda hiç yer yok. Yerlerinden bile oynatamıyorsun.
1: Altın fiyatındaki düşüşün mağazaya belirgin bir etkisi oldu. Gelip satışlarımızı arttırmamızda bize yardım edebilecek bir perakende danışmanı tanıyorum. İşlerimiz de altın fiyatları da düşük olduğu için şirketimizi geliştirmenin yollarını bulmalıyız.
0: Baba, akıllıca davranmamızı söyledin. Bence şu anda başka bir seçenek gerekiyor.
2: İşe yarayacağını düşünüyorsanız bence deneyin.
0: Bu aşamada her şey işe yarar.
2: Çağırın onu.
1: Denemeye değer.
3: Sadece rehin mi? Bugün satış yok mu?
4: Bunu rehin vermek istiyorum.
5: Tamam, ne kadar istersiniz?
4: $100.
5: Tamam. $100 verebilirim.
4: Tamam.
5: Peki kimliğinizi alabilir miyim?
4: Tabii. %20 ile.
5: Ne %20'si bayım?
4: Şu tabelada %20 yazıyor. Yani bana $100 verirseniz $100 artı %20 alacağım. Bu da 120 eder.
5: Hayır bayım, neden söz
4: Ciddi
5: ettiğinizi
4: misiniz?
5: Bilmiyorum. Evet bayım.
4: Hanımefendi, tabelayı görmediniz mi? %120 almam gerekiyor.
5: Bayım.
4: %20 almam gerekli. $100 vereceğini söyledim.
5: Hı hı.
4: $100'ın %20'si.
5: $100 verebilirim bayım.
4: Bana $120 gerekiyor.
5: $100 verebilirim.
4: Müdürü görebilir miyim?
5: Evet bayım.
1: Ne oldu?
4: Dostum, şu tabela %20 alacağımı yazıyor.
1: Bunu okur musunuz? %20 alabilmeniz için bir başka rehin mağazasında var olan bir rehininiz olmalı. Makbuz getirip onu diğer rehin mağazasından aldığınızda o mağazanın size verdiğinden %20 fazla verebilirim.
4: $20'a ihtiyacım var. Pekala $100 ver. Hadi dostum.
6: Tamam,
4: bir dakika.
6: Tamam hadi, haklılığımı
4: kanıtlayayım.
6: Tamam.
4: Dur, anladın mı?
6: Bırak şunu. Bırak şunu.
4: Kentte herkesten %20 fazla evet. veriyor.
1: Evet.
4: Kentte değil mi?
1: Evet.
4: Söylediği bu değil mi?
1: Evet.
4: O zaman verin onu.
1: Hayır bayım.
4: Neden?
1: Çünkü siz tam
4: bu bir... sahte bir reklam. Okumam yok mu
1: Konuşmama
4: sandın?
1: Konuşmama izin vermiyorsun.
4: Konuşmana izin vermek istemiyorum.
1: Konuşmama izin vermeyeceksen
4: defol git buradan. Böyle konuşacaksan izin vermem. Hayır. O zaman camın arkasından çık. Hadi, hadi gel. Tam bir pislik. Okumam yokmuş gibi kandırıyorsun. Bana hemen o lanet olası $120 vereceksin.
1: Çıkarsın
4: tamam mı?
1: Çıkarsın dışarı.
4: Tamam mı?
1: Defol git buradan.
4: Neden?
1: Çünkü boş yere olay çıkarıyorsun.
4: Paramı alabilir miyim?
1: Hayır, lanet artık sana olsun. $100 vermeyeceğim.
4: Ha, gerçekten.
1: Evet, gerçekten.
4: O $120
1: tamam,
4: doları vereceksin.
1: Tamam sağ ol, minnettarım.
4: Tabelayı yanımda götüreceğim. Buradan bir şey almalıyım.
6: Bak, tabela için seni kovalamayacağım. Seni
4: lanet
6: kovalamayacağım.
4: Lanet tabelayı alıyorum. Hayır,
6: hadi.
4: Lanet olası. $120'ımı istiyorum. $20 değerinde bir şey alacağım. Ha, işte $20 değerinde bir şey.
1: Aa, hadi ama. Bitki ona ne yaptı ki?
6: Bir daha bir koniyi falan tekmeleme.
4: Her neyse dostum.
6: Ağacı sökmek akıllıca mıydı?
4: Evet.
1: Sert adamsın, sert adam. Zararsız küçük bir ağaç. Detroit'te yaşam savaşı veriyor. Peki o ne yapıyor? Onu kökünden söküp atıyor.
6: Zavallı Larry.
1: Steve.
7: Seth.
1: Geldiğin için sağ ol.
7: Benim için sağ ol.
1: İstersen arkaya geçip babamla konuşalım.
7: Tamam.
1: Sağ ol.
7: Önden buyur.
1: Les, bu Steve. Sana sözünü ettiğim danışman.
2: Selam Steve.
7: Ben de memnunum.
2: Ben Les. Otursana.
7: Teşekkür ederim.
2: Hiç rehin mağazasında bulundun mu?
7: Birkaçında.
1: Çevreye bakınacak, var olan sistemlerimize bakacak ve bazı şeyleri düzeltmek için eleştirilerde bulunacak.
2: Mağazaya hoş geldin.
7: Teşekkür ederim.
2: Bize öğretebileceğim bir şey var mı?
7: Zaman verirseniz sizi şaşırtırım.
2: Mağazamda dolaş, o seni şaşırtır.
7: Tamam.
2: Çok memnun oldum.
7: Ben de. Birkaç saat içinde görüşürüz.
1: Burası bizim depomuz.
7: Vay canına. Çok evet. televizyon var.
1: Televizyonlar altın fiyatları düştüğü için şu anda işimizin çok büyük bir parçası. Burada da var. Çok fazla televizyon var.
7: Tamam. Yazan kürk manto mu?
1: Çok fazla kürk mantomuz var. Kürk mantolardan çıkan kürk mantolar. Ayrıca insanlar yazın mantolarını getiriyor çünkü onları depoya bırakmak istemiyorlar. Buraya bırakıyorlar.
7: Yani depo tesisine dönüşüyorsunuz.
1: Ayda $1,5. Babam sürekli her şeyi alma felsefesine sahip.
7: Peki ya bu klimalar yazın arkada dururken nasıl satılır?
1: Satılmaz. Burada yatıyorlar ama yatmamalılar.
7: Tamam.
0: Merhaba.
8: Merhaba, nasılsınız?
0: İyiyim ya siz?
8: Araç koltuğumu rehin bırakmak istiyorum.
0: Tamam.
8: New Orleans'a dönmeye çalışıyorum. Kumarhaneye gittim ve bütün paramı kaybettim. Eve bebeğime dönmek için hiç para yok.
0: Aa, çok mu?
8: Hepsini.
0: Aa, bu çok kötü. Bunun tabanı nerede?
8: Taşınmayacak kadar ağırdı.
0: Tabanı gerekiyor. Güvenlik yönetmeliğine göre bunun için tabana sahip olmamız...
8: Bunu size sattığımı söylemedim. Sadece rehin bırakacağımı söyledim.
0: Bunun için tabanının olması gerekiyor.
8: Araç koltuğunun kullanımını biliyorum. Benim 7 aylık bir kızım var. Araç koltuğunun araca nasıl takıldığını söylemeniz gerekmiyor. Anladınız mı?
0: Tamam. Araç koltuğunun düzgün çalışması için...
8: Başkasını çağırır mısın?
0: Hayır.
8: Müdür nerede?
0: Müdür benim. Bu yüzden
8: tamam,
0: araç koltuğu...
8: acaba benim konuşabileceğim bir amirim var mı?
0: Benim. Doğru ekipmana sahip değilsin. Bu yüzden alıp rehin tutamam.
8: Seni Georgia şeftalisi kılıklı pislik.
0: Pekala.
8: Lanet olası araç koltuğunu $129 rehin bırakacağım. Bana yardım edemiyorsan edebilecek birini çağır. Buna ne dersin?
0: Bir tabanı yok ve onu alamam. Yani?
8: Tamam, araç koltuğumu almanıza gerek yok bayım.
0: Güle güle.
8: Lanet olası araç koltuğumu ver. Araç koltuğumu ver bayım. Hiçbir yere gitmiyorum. Bırak beni. Aa, kahretsin. Araç koltuğumu ver.
0: Şaka mı yapıyor?
8: Defolun.
0: Araç koltuğunu mu kullanıyor, çocuğumu anlayamadım. Aman tanrım.
8: Seni pislik!
1: Burası teşhir salonu.
3: Tamam.
1: Les'in yaptığı alımların çoğu burada duruyor.
3: Tamam.
1: Les bir şey aldığında satılması için onları teşhir salonunun ortasına koyuyor.
3: Tamam.
1: Bu utanç verici ama umarım Steve babamın değişiklik yapmasını sağlar.
3: Burada neden çok az çalışan var?
1: Personel az, insanlar molada.
3: Tamam. Burada ne var?
1: Pekala, burada montlar var. Arkada da montlar var.
3: Yazın kürk mantoları.
1: Evet, yazın kürk mantoları.
3: Tamam.
2: Ben 40 binin üzerinde ürün ve 40 bin müşterisiyle 4700 metrekarelik bir tesis inşa etmiş bir rehin komisyoncusuyum. Umarım bu adam işi daha verimli yürütmemiz için bize ipuçları verir. Ama 40 yıllık rehin komisyoncusu olarak kuşkularım var.
5: Rehin kuyruğunda sıradaki.
9: Buraya gelince yapacağımız bu. Anladın mı?
10: Merhaba, nasıl gidiyor?
2: İyi, ben Les.
10: Tim.
2: Tim, seni hangi rüzgar attı?
10: Otantik mezar toprağı. Bu toprağı büyük anneme arkadaşı vermiş. Arkadaşı şifacı gibi bir şeymiş, bunu kutsamış. İnanırsanız şifalandırma gücü var.
2: Sana neden inanayım?
10: Bir kez bileğime serptim ve çok daha hızlı iyileşti.
2: Bunun için ne kadar istiyorsun?
10: $100 isterim.
2: Bu rakama nasıl vardın?
10: Bir araştırma yaptım ve Birleşik Devletler'in belli bölgelerinden mezar toprağının 28 gramı yaklaşık $20-25 ediyor. Bu 225 gram gelmeden tarttım.
2: Aslında rafa koymak için iyi bir numara. Çok benzersiz bir şey. Dinlediniz. Mezar toprağı $100.
11: Ne? Toprak mı?
2: Bunda en son kaça inersin?
10: Son düşeceğim rakam $50.
2: $50'dan daha ne kadar inersin?
10: $20. O kadar, daha fazla inemem. $20 kelepir olur.
2: $12.
10: $12 mı?
2: $12. Çünkü 12 uğurlu sayımdır. Anlaştık mı? $12.
10: $12. Seninle iş yapmak
2: seninle
10: çok
2: iş
10: güzel.
2: Seninle iş yapmak güzel.
10: Tamam, sağ ol.
2: $12 toprak al.
11: Sana bol şans.
12: Bunu aldığını gördüm.
13: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
14: Net! Kazancım net, sigortam net. Tüm Migros mağazalarında 3 alışverişin biri bizden. 13-28 Haziran tarihleri arasında Migros mağazalarından 3 farklı günde tek seferde 750 TL ve üzeri 3 alışverişten biri 750 mani olarak iade. Detaylı bilgi mani.com.tr'de. Migros, hepinize iyi
15: gelecek. Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
16: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
15: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
16: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
17: Bu var ya bu.
18: Blok dersten çıkıyor.
17: Atıştırmalık?
18: Yok, ben doymalık takılıyorum.
17: Bir şey diyeyim mi?
19: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
17: Abi bu adam ne yiyor ya?
20: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık. Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
21: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayata kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten, dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
22: Fotoğrafımızı çeksene ya.
23: Taşıdık halkama.
24: Anladım, çekeyim de ikinizi nasıl sızdıracağım ikinizi de?
25: Center Stage ön kamera özellikli iPhone 17 Pro'yu MediaMarkt

0: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
1: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
2: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
3: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
0: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.
4: Bunu aldığını gördüm.
5: Az önce satın aldım. Bu tesadüf olamaz. Herhalde burada dönen doğaüstü bir şey var. Mezar toprağı. Bu kutsanmış. Bir şifa kaynağı. Bu bir deva. İnanmıyorsan inanmalısın.
4: İnanmalıyım.
5: Yani bunun için hazırsan sana kutsanmış mezar toprağı olan bu kavanozu $100 satabilirim.
4: $100 mı?
5: $100. Bir kısmını, çeyreğini almak istersen $25.
4: Bence çeyreği $25'dan iyi fiyattır.
5: Peki, anlaştık. Bu toprağın bir kısmını tartayım. Hemen dönerim.
4: Mükemmel.
5: Teşekkür ederim.
4: Teşekkürler.
5: Bu size iyi bir satıcının toprak bile satabileceğini gösteriyor.
6: Nasıl gidiyor?
7: Merhaba, nasılsın?
6: Gayet iyiyim.
7: Ben Ashley.
6: Ben Don.
7: Merhaba Don. Aa, güçlü sıktın.
6: Bu yüzüğü satmak istiyorum.
7: Neden satmak istiyorsun?
6: Çünkü artık ihtiyacım yok. Yeterince yaşlandım. Öldüğümde kimseye bir şey bırakmak istemem. Çünkü kavga çıkar.
7: Pekala, bunun için ne kadar istiyorsun?
6: Bunun değeri bugün $5,000.
7: $5,000 ettiğini düşünüyorsun.
6: Daha değerli olduğunu biliyorum. Ben 5,000 istiyorum.
7: Neden $5,000?
6: Çünkü değer biçtirdim. Değerini biliyorum.
7: Ne kadar değer biçtiler?
6: Değerini söyleyemez misin?
7: Değerini biliyorum.
6: Gerçekten yani... mi?
7: Yüzüğe baktıktan sonra sana $5,000 vermem imkansız.
6: Bana bir teklif ver.
7: Senin için hemen altının ağırlığına bakacağım.
6: Tamam.
7: Bir dakika. Sadece altın için $200 verebilirim. Üzerinde yarım karattan küçük olan bir taşın var. Yani
6: tahminen büyüklüğü ne kadar?
7: Yaklaşık çeyrek karat.
6: Yakın, o .36 sorun değil. Onu ölçen bir taş biliciydi. Ondan bilgili misin?
7: Sertifikalı elmas eksperiyim. Ben işimi biliyorum. Düşebileceğin rakam nedir?
6: $4,000 inebilirim.
7: Bu kadar mı?
6: Sade'de gelmek ister misin? 3500'e olur.
7: $1,800'ın altında olacak.
6: Hayır, ben buradan $3,000 almadan çıkmam. Kesinlikle bu mümkün değil. Yani bu rakama yaklaşmazsan...
7: $3,000 veremem, çok üzgünüm.
6: Yok, hayır.
7: Evet.
6: Hayır. Tamam, yüzük konusu kapandı.
7: Kapattıysam ben...
6: Bunlar için de bir şey ver.
7: Dostum, takma dişlerini almıyorum.
6: Hayır mı?
7: Aman Tanrım.
8: Perakende danışmanı getirmek mağaza için yapabileceğimiz en iyi şey. Umarım babam onun fikirlerini dinler ve böylece mağazamız kusursuz çalışır.
5: Bakalım ne öğreneceğim.
7: Merhaba.
9: Merhaba.
5: Tanıştın mı? Bu Steve.
7: Ben Ashley.
9: Tanıştığımıza sevindim.
5: Peki, değerlendirme yaptın mı?
9: Çevreye bakındım.
5: Ne buldun?
9: Mağazanız harika. Çok iyi şeyler var.
5: Örneğin?
9: Set.
5: Bunun için ne kadar ödedin?
9: Teknolojiniz çok iyi. İyi bir internet biriminiz var. İyi satışçılar.
5: Teşekkürler.
9: Ama çok sorununuz var. Sorun bir domuza parfüm sürmeniz. Gereksiz çöplerle dolu bir deponun üstünde harika bir teknolojiye sahipsin. Harcanan bir alan. Artık sıra çöpün bir kısmını atıp biraz para kazanıp bu alanlardan kar elde etmeye geldi. Çok alan kaybı var. Arkadaki hayvanat bahçesinden bahset. Orada sıra sıra kürk mantolarınız var.
5: Onların bana temsil ettiği şey sıra sıra paralar.
9: Arkadaki klimalardan söz etsenize. En sıcak günler ve arkada 50-60 klima yığın halinde duruyor.
5: Hepsini satamazsın.
10: Bu adamla hiçbir yere varamazsın.
5: Bir yere varamazsın çünkü rehin mağazası işletmeyi bilirim. Bu adama neden para veriyorsun?
7: Meseleyi kaçırıyorsun.
5: Bak ne diyeceğim. Sen perakende biliyorsun, ben rehin mağazası işletmeyi. Yaptığın her şey için teşekkürler. Ama bu toplantı bitti. Geldiğin için sağ ol. Güle güle.
9: Bak ne diyeceğim. Baban kurşunların peşinde dolarları tepiyor.
10: Evet, bunu anlıyorum.
5: Bu benim mağazam. Bana uyduğu şekilde işletirim. Bir yabancı gelip ne yapacağımı söyleyemez.
10: İçeride sana öyle davrandığı için özür dilerim. Kesinlikle çok utandım. Babam değişime açık olduğunu söyledi ama belli ki hazır değil. Bu onun sorunu. Eleştirileri asla kaldıramıyor. Eski yöntemlerin bizi neden aşağı çektiğini ve neden artık bir numara yapmadığını sıkça düşünmelisiniz.
9: Seth, hiç sorun değil. Seni görmek,
10: seni görmek
9: güzeldi.
10: Seni görmek de öyle, sağ ol.
11: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
12: Servis geldi. Çantam hazır mı?
13: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kırdık. Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
14: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double sos, Double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
15: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
16: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
15: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
16: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
17: Bu var ya,
18: blok dersten çıkıyor.
17: Atıştırmalık?
18: Yok, ben doymalık takılıyorum.
17: Bir şey diyeyim mi?
19: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
17: Abi bu adam ne yiyor ya?
20: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Partideyken ayakkabın vuruyorsa, öncesinde Compete sürtünme önleyici City'yi dene. Cildinde oluşturduğu koruyucu bariyer sayesinde gün boyu rahat et. Sen eğlen, gerisini bize bırak.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Partideyken ayakkabın vuruyorsa, öncesinde Compeed sürtünme önleyici sitiyi dene. Cildinde oluşturduğu koruyucu bariyer sayesinde gün boyu rahat et. Sen eğlen, gerisini bize bırak. Compeed.

0: Aragaz yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Çekiyorum.
2: Evet.
3: Harika.
2: Nasıl?
1: Hadi bakalım.
4: Eski telefonunu MediaMarkt'a getir. Fotoğraf düzeltme özellikli iPhone 17 Pro'yu değiş tokuş değerine ek 4000 lira indirimle al.
0: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
1: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
2: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
3: Güçlü bir propaganda aracıydı.
4: Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
0: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

Ne diyeceğim? Henüz resmen tanışmadık.

görüşürüz hafta.

0: İkinci el kurallarında şimdi.
1: Kurallarına o kadar bağlısın ki sana laf anlatılmıyor.
2: Ama para kazandırıyorlar.
0: Aile içi bir anlaşmazlık Seth'i çileden çıkarıyor.
2: Kardeşini gördün mü?
3: Takvimine baktın mı?
2: Really? Sahi mi?
3: Baba?
2: Şu anda çok kızgınım, konuşamam, geleceğim.
3: Neredeymiş?
0: Les dedektiflik yapmaya karar verince şoke edici bir keşif yapıyor.
2: Lanet olsun. Hayatımda hiç böyle ihanete uğramış hissetmemiştim kendimi.
0: Ardından...
3: Size büyük küpe gösteriyorum. Bunlar büyük değil.
0: Sinirli bir müşteri modayı dostluğun önüne koyuyor.
3: Alo, bir yardım edebilir mi? Büyük daha iyidir. Dinle beni.

0: gidelim.
1: Çabuk ol. Yürü. Bu taraf. Nerede o? Örgü saçlı kadın nereye gitti?
0: Ne ki?
1: Bilgisayarım için kimliğimi bırakmıştım az önce, lütfen. Çünkü bu adam anlamıyor.
2: Tamam, burayı imzalayın.
1: Tamam. Buyurun, $247. Bilgisayar nerede?
0: Beni bulduğunuz o bankonun arkasını hatırlıyor musunuz? Bilgisayarınız orada.
1: Evet, orada buldum seni.
0: Orada buldunuz.
1: Teşekkür ederim.
0: Biz teşekkür ederiz.
1: Aa, hayır, olmaz. Biri buraya bakabilir mi?
0: Buyurun hanımefendi.
1: Evet, bilgisayarım çizilmiş ve kirlenmiş. Ben bırakırken böyle değildi.
0: Dizüstü 4G adaptörlü muhtelif çizikler var.
1: Hayır, hayır, hayır, hayır. Ben buraya tertemiz,
0: tertemiz
1: getirdim
0: mi?
1: Bunu.
0: Çizik yazıyor burada.
1: Yoktu. Hayır, Byron... ben bu bilgisayarı böyle çizik getirmedim buraya. Bana bunun yenisini vereceksiniz, tamam mı?
0: Aldığınız bütün eşyanın sorunlarını kaydederiz. Bilgisayar çizikmiş. Bağırmaya başlarsanız gidersiniz.
3: Hadi.
1: Hayır, gitmiyorum.
3: Sakin
1: bırakın.
3: Olun.
1: Yeni bir
3: sakin
1: bilgisayar
3: olun.
1: İstiyorum ben.
3: Kabalaşmayın.
1: Hayır, bilgisayarımı
3: size
1: çizmişsiniz.
3: Size kapıyı açayım, güle güle.
1: Yenisini alacaksınız bana. Canınız cehenneme.
3: Şu konulara bir tekme atıp rahatlayın, hadi.
1: Canınız cehenneme.
3: Teşekkür ederiz, iyi geldi mi?
0: Bir tanesini daha tekmeleyecek.
1: Hepsini tekmeleyeceğim, hödükler.
3: Spor hocası bu kadınla gurur duyacak. Bacaklarını güzel esnetti.
0: İyi günler.
1: Gününüz batsın, emi.
4: Nasıl yardımcı olabilirim?
0: Dün ne oldu, anlatır mısın bana?
5: Hangi konuda?
0: Danışman Steve'le ilgili.
5: Hiçbir şey olmadı. İşi bıraktı.
0: Neden bu kadar umursamaz davrandın?
5: Onun fikirlerine ihtiyacım yok.
0: Sence depoyu doğru kullanıyor muyuz? Kullanmıyoruz. Steve'in yaptığı işi görmedin mi? Benim sana yıllardır söylediklerimi uygulamanı istiyordu senden. Beni görmezden geldiğin gibi onu da görmezden geldin.
5: Geçmişte gayet başarılıydım çünkü.
0: Kurallarına o kadar bağlısın ki sana laf anlatılmıyor.
5: Ama para kazandırıyor.
0: Harika. Bu gidişle ayrılacağız baba.
6: Paramı aldım.
7: Ne güzel.
6: Beğendiniz mi?
7: Nedir bu?
5: At nerede?
6: Evde bıraktım.
5: Ya. Merhaba, ben Les.
6: Les, ben Jeff.
5: Jeff, memnun oldum.
6: Ben de öyle.
7: Ben Ashley.
6: Ashley, memnun oldum.
5: Nedir bu, anlatır mısın?
6: Bu fayton bana babamdan miras. Babam onu bir müzayedede satın aldı ve 2 yıl sakladıktan sonra Chef Shevana'ya yollayıp bir Amish ustaya tamamen elden geçirtti.
5: Yani bir Amish faytonu bu.
6: Adına doktorun faytonu diyorlar.
5: Tamam.
7: Fayton en ufak ayrıntısına kadar restore edilmiş. Olağanüstü bir durumda.
6: Benim garajımda yatıyordu. Atın olmayınca da onu kullanamıyorsun tabii ki. Saçma oluyor.
7: Buna ne istiyorsun?
6: $1,500 istiyorum.
5: Sana neden $1,500 vereyim?
6: Çünkü bana göre değeri $1,500'dan fazla. Yenilenmiş faytonlara bakabilirsiniz. İnternette daha üstüne satıyorlar.
5: Kaça satıyorlar?
6: Ben $2,000 civarı görmüştüm mesela.
7: En son kaça olur?
6: 750.
7: 300.
5: Ashton, nereye koyacaksın bunu? Nerede satacaksın? Bu fayton sıfır gibi. Ama ne kadar albenli olsa da onu satmak o kadar zor olacak. Sana soruyorum.
7: Söyledim sana.
5: Ben ciddiyim.
7: Ben de öyle.
5: Ashton, teklifini bir daha düşün.
7: Babamın yapacağı gibi alıp depoya koyacağımı söylemiyorum. Onu alacağım, mağazanın ortasında sergileyeceğim ve biri eminim satın alacak. Mutlaka.
6: 325.
7: 300.
6: 325.
7: 300.
5: Ne zaman biri gelip fayton sordu sana?
7: 300. Babamın ne dediği umurumda değil. İçeri gel, çekini yazayım. Bu faytonun değeri $300'dan çok daha fazla. Doğru alıcının geleceğini ve ondan büyük kar edeceğimizi biliyorum.

0: Günaydın.
1: Merhaba, nasılsınız?
2: Merhaba.
0: Merhaba.
2: Ben bilgisayarımı almaya geldim.
0: Tabii.
2: Makbuzumu kaybettim.
0: Tamam. Kimliğiniz var mı?
2: Hayır, şuradaki kadına verdim.
0: Size ne dedi?
2: Hemen dönerim dedi.
0: Buraya kendiniz mi geldiniz yoksa sizi o mu yolladı?
2: Biraz bekledim ve kendim geldim.
0: Ne dediğinizi anlamaya çalışıyorum.
2: Bilgisayarımı istiyorum
0: tamam.
2: Dedim.
0: Bankoya

0: Merhaba.
1: Merhaba, nasılsınız?
0: İyiyim ben Les, memnun oldum.
1: Karımın yıl dönümü için bir saat almam gerekiyor.
0: Ya, sizin de yıl dönümünüz değil mi?
1: Benim de sayılır.

0: Kaç yıldır berabersiniz?
1: 25 yıldır.
0: İyi. Kaçı iyiydi?
1: 25'i de iyiydi.
0: Vay canına. Bu takıları nereden aldınız?
1: Karımın eski takılarına bakıyorduk. Bu büyük annesine aitmiş. Çok çok uzun zaman önce. Herhalde çok para eder. Size getirip ne kadar edeceğini öğrenmek istedim. Bir saatle değiş tokuş edebilir miyiz?
0: Ne düşündüğümü söyleyeyim mi size?
1: Doğruyu söyleyin.
0: Bu gerçek değil. Adam karısının hediyesini sahte takılarla finanse ediyorsa üzgün bir eş olacak demek.
1: Ne demek gerçek değil? İkimizden de yaşlı bu.
0: Muhtemelen öyle. Ama yapıldığında sahteymiş, hala da sahte. Kolyenin sahte olduğunu hem kopçadan hem de zincirin renginden anlayabiliyorum. Altın o kadar parlak olmaz.
1: Peki, bence sahte değil ama siz öyle diyorsanız öyle olsun. Saatle değiştirelim bunu.
0: Bu sahte, alamam bunu.
1: Nasıl yani? Bunu alın, saatlere bakayım.
0: Saat çok ama bunu alamam.
1: Yani diyorsun ki bunun hiçbir değeri yok.
0: Hiçbir değeri yok.
1: Saçmalıyorsun.
0: Peki.
1: Yıl dönümüm yaklaşıyor, başım derde girmesin. Sen evlisin değil mi?
0: Evet.
1: Evet, karını gördüm.
0: Çok şanslısın.
1: Evet ama ben öyle düşünmüyorum.
0: Ne dedin sen?
1: Ne dediğimi duydun.
0: Bana bak, iki şey hakkında konuşamazsın.
1: Neymiş onlar?
0: Karım ve ailem.
1: Nasıl yani?
0: Beni iyi dinle.
1: Oğlum ve şişko kızın mı?
2: Az sonra.
0: Eski günlere geri döndüm. Sahibi doğru fiyat verirse bu araba benim olur. Ne istiyorsun buna?
3: 45 bin dolar.
0: 30 bin. Kardeşini gördün mü?
4: Hiç görmedim.
0: Kesinlikle bir iş dönüyor.
5: Çağrınız otomatik telesekretere yönlendiriliyor.
6: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
7: Arabanı arabamla takoma, değerinde Trinksat.
8: Obseso. Yeah, silver moon, got me glowing, every drop, got the magic flowing.
9: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
10: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
11: Yaz coşkusu Flo'da başlar. Hem de ikinci ürüne %30 indirimle başlar. Tatilin, sahilin, şehrin favori terlik ve sandaletleriyle avantajlı fiyatlar Flo'da.
12: Evet sevgili Dimes Cool Lining sevenler. Very delicious dedik.
13: Ferahlatma hizmetini ayağınıza getirdik.
12: Şimdi ferahlamak deyince Dimes Cool Lining Mix. Şimdi aldığınızdan daha fazlası.
14: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun ay. Kim tutar seni?
15: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
11: Yaz coşkusu Flo'da başlar. Hem de ikinci ürüne %30 indirimle başlar. Tatilin, sahilin, şehrin favori terlik ve sandaletleriyle avantajlı fiyatlar Flo'da.
16: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
17: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
18: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
16: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
19: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye.
2: Bellona, Bellona.
0: Servis geldi, çantam hazır mı?
4: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap.
20: Monaco Çay, sadece Atasay mağazalarında.
1: Sen evlisin değil mi?
0: Evet.
1: Evet, karını gördüm.
0: Çok şanslısın.
1: Evet ama ben öyle düşünmüyorum.
0: Ne dedin sen?
1: Ne dediğimi duydun.
0: Bana bak. İki şey hakkında konuşamazsın.
1: Neymiş onlar?
0: Karım ve ailem.
1: Nasıl yani?
0: Beni iyi dinle.
1: Oğlum ve şişko kızın mı?
0: Demek öyle. Gel bakayım şöyle.
1: Dokunma bana.
3: Böyle buyurun lütfen.
1: İtme beni.
0: Ailemi korumak için cehennemin dibine bile giderim ben. Nokta.
3: Yürü.
1: Bırakın beni. İki kişisiniz. Çekin
0: elinizi. Dışarı dedim.
1: İki kişisiniz. İkinizin de kafasını kırarım bakın. Ha.
0: Aferin sana.
1: İki kişisiniz.
0: Aferin sana.
1: Sersemler. İki kişisiniz.
0: Defol git buradan.
1: Kimi olduğunu sanıyorsun sen? Ne yapacaksın? 1, 2, 3, 4. Uygun adım marş yap. Sol sağ, sol sağ. Uygun adım marş yap. Uygun adım marş. Sol sağ, sol sağ.
3: Oyuncak asker gibi yürüyen asker emeklisi mi olur? Hayır olmaz.
1: Sol sağ, sol sağ, sol sağ.
0: Umarım bu adam uçurumdan aşağı atlar.
21: Detroit'in en yakışıklısıyım.

0: Bray, seti gördün mü?
1: Hayır, görmedim.
0: Ya sen, seti gören yok mu? Nerede bu çocuk?
2: Çağrınız otomatik telesekretere yönlendiriliyor.
0: Kesinlikle bir iş dönüyor.
3: Merhaba. Bu köpek Cody, şuradakinin adı Frisbee. Bu raccoon Gino ve bu da kurt Blizzard. Bizler maskotluk yapıyoruz. Performans sanatçılarıyız.
4: Akşama kadar kostümle mi geziyorsunuz?
3: Bir spor etkinliği için Miami'ye gidiyoruz.
4: Kabalık etmek istemem ama pis kokuyorsunuz.
3: Islak köpek.
4: Nasıl yardımcı olabilirim?
3: Paramız yok, o yüzden bir şeyler satmaya geldik. Cody'nin gümüşleri var.
4: Bu külçelerin pek bir değeri yok. İşi hemen halledeyim ki hem onlar hem de kokuları Miami'ye gitsinler. Peki ne istiyorsunuz? $2 mı?
3: 26,5.
4: $26 mı?
3: 26,52.
4: Tamam da bu maskotların konuşabildiğini hem siz hem ben biliyoruz. Kostüm giymişler sadece. Kendinize gelin. Ne istiyorsunuz?
3: 2, 5, 25. Her biri için. Toplam $75.
4: Tanesine 21 olur mu?
3: Hayır. Daha çok. 22.
4: 21,50. Tanesine 21,50.
3: 21,50 olur.
4: Tamam, anlaştık. Umarım köpekler mutlu olmuştur. Bir dahakine lütfen insan kıyafetlerinizle gelin, çünkü bana havlanması hoşuma gitmiyor. Hiç sevmem.
3: Teşekkür ederim.
5: Rica ederim.
3: Paramızı aldık. Karınlarını doyurabilirim.

0: Sahiden mi? Ne yapacağız bu kocaman faytonu? Boş işler.
1: Alo?
0: Neredesin sen?
1: Ofis dışındayım, birazdan dönerim.
0: Ofis dışında olduğunu biliyorum. Haber vereyim. Kardeşin az önce bir fayton satın aldı.
1: Evet, ve?
0: Ve mi? Ne demek ve? Ona $300 verdi. Paramızı asla kurtaramayacağız.
1: Oraya geldiğimde bakarım ama şimdi işim var. Sonra arayayım mı seni?
0: Tamam, sonra görüşürüz.
1: Tamam.
0: Ne oldu şimdi böyle?

0: Merhaba.
1: Merhaba. Hi.
0: Nasılsınız?
1: İyiyim.
0: Yardım edebilir miyim size?
1: Takılara bakıyorum.
0: Ne bakıyorsunuz?
1: Küpeye ihtiyacım var.
0: Düz mü yoksa taşlı mı istersiniz?
1: Evet, düz, büyük halka.
0: Tamam, halkalar bu tarafta. Bundan büyük mü olsun?
1: Evet, olsun. Büyük daha iyi.
0: Bu büyük mü?
1: O küçük.
0: Tamam, burada başka var. Böyle bir şey ister misiniz?
1: Bu daha da küçükmüş.
0: Peki. Bu olur mu? Bu daha büyük.
1: Sen büyük kelimesinin anlamını biliyor musun? Büyük diyorum. Daha büyük.
0: Eni mi geniş olsun yani?
1: Büyük istiyorum. Büyük. Büyük iyidir.
0: Ben de sana büyük küpeleri gösteririm.
1: Bunlar büyük değil. Sana resmini çizeyim mi?
0: Sen insan içinde hep böyle mi konuşursun?
1: Bana yardım edecek misin yoksa o turuncu suratınla kollarını kavuşturup duracak mısın?
0: Turuncu surat mı?
1: Evet. Solaryuma gitmişsin. O yüzden ne konuştuğumu anlamıyorsun galiba. Bana yardım eder misiniz? Alo! Biri yardım eder mi acaba?
0: Beni dinle.
1: Sen beni dinle. Ben senden
0: bana
1: büyük küpe istiyorum. Ama bana yardımcı
0: benimle
1: olmuyorsun.
0: Böyle konuşamazsın.
1: Tamam. Sustum, tamam.
0: Öyle
1: tamam.
0: Mi?
1: İşini yap.
0: Öyle
1: işini
0: mi
1: yap. Burada başkası yok mu? Biri yardım etsin şuna. Ne dediğimi anlamıyorum.
0: Senin paran
1: çünkü
0: var mı peki?
1: Evet, kartım
0: gerçekten
1: var.
0: Gerçekten mi?
1: Makineden geçireceksin.
0: Limiti var mı peki?
1: Satacak mısın, satmayacak
0: aman
1: mısın?
0: Aman tanrım.
1: Satacak mısın, satmayacak
0: mısın? Az sonra mısın kulaklarımı
1: hadi
0: patlatacaksın.
1: Bana ne?
0: Aa,
1: İşini yapsana.
0: Kulak tırmalıyorsun,
1: tamam, kulak tırmalıyorsun. Tamam, tırmalıyorum.
2: Hanımefendi.
1: İşim daha
2: hanımefendi
1: bitmedi.
0: Kapı şu tarafta.
1: Ne biçim bir yer burası?
2: İyi günler.
1: Size kötü günler diliyorum. Kendine bir iş bul. Ne biçim bir yer
0: güle
1: burası?
0: Güle.
1: Aman tanrım, umarım kovulursun.
2: Niye bu kadar büyütüyor ki? Niye o kocaman küpeleri almak istiyor?
1: Aptal kadın.
2: Kulak memelerine zarar veriyorsun. Kendini düşünsene.
1: İnanamıyorum. Büyük daha iyidir.
3: Eski günlere geri döndüm şimdi. On yedi yaşında bunun aynısı bir arabaya karşı yarış 1967'de ne yapıyordun?
4: Ben 60'larda 10 yaşındaydım.
3: Yapma. O kadar yaşlı mıyım? Çok güzel araba. Çok güzel araba.
4: 67 model. Yaklaşık 700 beygir güce sahip. Aldığım kişi tamamen yenilemiş bunu.
3: Ne zamandır sende?
4: Yaklaşık bir yıldır.
3: Bir yıl mı?
4: Bazı faturaları ve masrafları ödemek için satmayı düşünüyoruz.
3: Peki orijinal bir parçası var mı?
4: Gövde orijinal ama geri kalan değil.
3: Pekala. Kapı açsana bir bakalım.
4: Tamam, açayım.
3: Araba kusursuz halde. Güzel bir iç döşemesi var. Sahibi kapı açınca çenem yere düştü. Aman tanrım. Sahibi doğru fiyat verirse bu araba benim olur. Buradaki garaja girmez. Evimdeki garaja girer. Ne istiyorsun?
4: 45 bin.
3: Ne kadar?
4: 45 bin. Bundaki hiçbir özelliğe sahip olmayan bir araba bile 35-40 bin dolar arasında. Bence bulunmaz bir araba bu. O yüzden pahalı.
3: Ama benim sıkıntılarımdan biri bana böyle nostaljik bir şey almaya gelenler, orijinal bir şey istiyorlar. O yüzden en son kaça olur bu?
4: En son fiyatım 40 bin dolar. Evet, 40 bin dolar.
3: Pekala. Ama fiyatın çok yüksek. Ben seninle anlaşmaya hazırım ama 40 bin olmaz.
4: Ne kadar olur?
3: 25 bin. 40 bin olamaz. 25, 26 bin.
4: Ben o fiyata veremem.
3: 30 bin.
4: Kırk binden aşağı olmaz.
3: Keşke sana yardımcı olabilsem. Kusura bakma.
4: Teşekkürler.
3: Ben teşekkür ederim. Kalbim biraz kırıldı ama hatıralarım hala bende ve o arabadan 40 bin dolar daha ucuzlar.

0: görüşürüz.
1: Kardeşini gördün mü?
0: Bakıcısı değilim. Nerede bilmiyorum. Arasana.
2: Alo.
1: Neredesin sen?
2: Şey, dışarıdayım.
1: Ne demek bu?
2: Birazdan döneceğim.
1: Tamam, görüşürüz.
2: Görüşürüz.
1: Nerede olabilir? Bir fikrin var mı?
0: Takvimine baktın mı? Her şeyi takvime not ediyor.
1: Tamam, bakayım.
0: Ne yazıyor baba?
1: Sahi mi?
0: Sahi.
1: Hayır, sahi mi?
0: Baba?
1: Önemli değil, birazdan dönerim.
0: Neredeymiş?
1: Cehennemin dibine.
3: Les, bir dakikan şimdi var mı?
1: Olmaz Rodney, geri dönünce. Sete güvenebileceğimi düşünmek istiyorum. Set'in beni satacağını asla aklımdan geçirmezdim.

0: Lanet olsun. Canın cehenneme. Hayatımda hiç böyle ihanete uğramış hissetmedim kendimi. Oğlum rakip firma için aile şirketini terk ediyor. Buna izin veremem.
1: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
2: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
3: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
4: Güçlü bir propaganda aracıydı.
5: Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
1: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

0: İkinci El Krallarının bu bölümünde.
1: Harika bir dükkanım var.
2: Teşekkürler.
1: Ama çok fazla sorunum var.
2: Perakende'den anlıyor olabilirsin ama ben de rehin dükkanı nasıl yönetilir onu biliyorum. Toplantı bitmiştir. Hiçbir yabancı gelip de işimi nasıl yapacağım bana öğretemez.
3: Beni görmezden geldiğin gibi onu da görmezden geldin. O kadar eski kafalısın ki bu sana zarar getiriyor.
2: Hayır, para getiriyor. Kardeşini gördün mü?
4: Takvimine baktın mı?
2: Lanet olsun.
4: Baba, neredeymiş?
2: Olamaz, olamaz. Hiçbir çocuğun başka bir rehin dükkanına adım atamaz. Bu kadar.
0: Ve şimdi...
2: Doğruyu söylesene. Neden rakiplerimden birinin yanında çalışıyordun?
3: Orada ne yaptığımı mı merak ediyorsun?
2: Evet. Ya ailen ya hiç. Karar senin.

0: Seth'in dün nerede olduğunu öğrendin mi?
1: Benimle gel.
0: Neredeymiş?
1: Güzel soru. Bilir rehin dükkanında Bill'le kim bilir ne konuşuyordu. Aile şirketini bırakmayı mı düşünüyor? Kendi yerini açmayı mı düşünüyor? Onun sorunu ne? Gerçekten Seth'ten bunu asla beklemezdim. O kadar sinirliyim ki ne yapacağımı bilmiyorum.
0: Öncelikle onunla konuşman lazım.
1: Kardeşini kaybetmekten korkuyorum.
0: Seth'le konuşmalısın. Hem de bugün konuşmalısın. Yoksa fazla düşünüp kafayı yiyeceksin.
1: Gün bitmeden bu sorunu halledeceğim.
0: Umarım.
1: Umarım onu kaybetmeyiz.
2: Gelin ve hızlı nakit para alın.
0: Vay canına. Sanırım burada rock and roll grubu var.
3: Metal iskelet ve lateksten oluşan 5 parçalı bir rock and roll grubu var. Ayrıca bunlar da var. İşte bunlar.
4: Işık saçıyorlar mı?
3: Sadece gözlerinden bu kadar.
4: Tamam, bunu sen mi yaptın?
3: Hayır, satın aldım. Bir süre merak saldım, en sonunda satın aldım ve 2 yıl sonra çok büyük gelmeye başladı. Bunu koyacak düzgün bir yer bile yok.
4: Bunu nerede saklıyorsun peki?
3: Garajımda.
4: Garajında mı?
3: Bahçemde, her yerde.
4: Eşleriniz bu konu hakkında ne düşünüyor?
3: Benim eşim açıkçası hiç de mutlu değil.
4: Tabii ki.
3: Mahallede bizi herkes tanıyor.
0: Deliler. Pekala, bunun için ne kadar istiyorsunuz?
3: Ödediğimin yarısına satmak istiyorum, yani $1,400.
0: Ne dedi? Anlamadım.
4: Vay canına.
0: Ne?
3: Bunlar çok pahalılar.
0: Peki bunları pahalı kılan şey ne? Söyler misin lütfen?
3: Yapısı. Ucuz plastikten ya da kağıttan yapılma değiller.
4: En son kaça verirsin peki?
3: En son olarak ve büyük bir ihtimalle $1,100 veririm.
0: Doğru fiyatı alırım ama $1,100 çok fazla.
4: Bence çok fazla para istiyorsun. $1,100 altına düşemez misin?
3: Yani, bu kadar mı? $1,000 olabilir.
0: $300 ister misin?
3: Hayır, teşekkürler. Hayır, olmaz.
0: $1,000 altına iniyor musun?
3: Hayır, olmaz.
0: Üzgünüm, bol şans.
3: Teşekkür ederim. Evet, teşekkürler.
5: Teşekkür ederim.
3: Lütfen deli olduğumuzu düşünmeyin, tamam?
4: Düşünmüyoruz, merak etmeyin.
0: Kesinlikle harika ama $1,100 değmez. Bu sezonluk bir ürün ve bunu taşıyamadığımız zaman içeride tozlanıp gidecek.
3: Bunu taşımamızda yardım edecek birileri var mı? Kimse yok mu?
5: $38.40.
0: Sadece bunu satabilirim ve size $2,000 verebilirim.
1: Evet, anlıyorum ama buna $1,000 veremem.
6: Günaydın millet.
0: Günaydın.
6: Günaydın. Ne haber bey?
1: Neredeydin?
6: Meşguldüm.
1: Meşgul derken?
6: İşlerimi hallediyordum.
1: İşlerini hallediyordun demek. Bana karşı dürüst olmayabilirsin ama eninde sonunda bu işi çözeceğim.

0: Buyurun efendim. Nasıl yardımcı olabilirim?
1: Evet, masaj koltuğu almak istiyorum. Tamam. Ve bunu kaça sattığınızı merak
0: 75
1: ediyorum.
0: $75.
1: Hayır, internette $20 gördüm.
0: Evet ama o zaman kargo ücreti var. Bunu hemen alıp
1: götürebilirsiniz. Hayır, bedavaya alabilirim.
0: Bedavaya
1: evet,
0: mı?
1: Evet, kargo ücreti.
0: Bedavaya kargo
1: evet,
0: ücreti
1: bedava.
0: Onları $125 satıyorlar.
1: Hayır, internette $20 satıyorlardı. $20 veririm.
0: Buna $20'dan daha fazla ödedim.
1: Kullanılmış.
0: Ama o kadar da kötü değil.
1: $20.
0: Satamam.
1: $20 satarsın.
0: Satarım ama o zaman zarar ederim.
1: Sesini gittikçe yükseltiyorsun. Biraz sakinleşmelisin. Bunu bana $20 verebilirsin.
0: Keşke verebilseydim.
1: Kesinlikle satacaksın, hem de hemen. Burası bir rehin dükkanı. $20 satabilirsin.
0: Zarar edemem.
1: Ne zarara uğrarsın ki?
0: Hikayesini duymak ister
1: Hayır,
0: misiniz?
1: Hayır, hikayesini duymak falan istemiyorum.
0: Bakın,
1: sadece koltuğu istiyorum. Bu koltuğu $20 almak istiyorum. Ya bu koltuğu verirsiniz ya da buranın altını üstüne getiririm. Neden geliyorsun koca adam? Koca adamları severim. Seni alaşağı ederim. Seni alaşağı ederim.
2: Hanımefendi, ben taşıyayım, yardımcı olun.
1: Yardımına ihtiyacım yok.
2: Hayır, merak
1: yardımına
2: etmeyin,
1: yardımına ihtiyacım yok.
2: Lütfen taşıyayım.
1: Ben taşırım.
2: Ben taşıyayım.
1: Bana
2: yardımcı olayım.
1: Sen?
2: Lütfen.
1: Seni döverim burada.
2: Tamam, yardım
1: koltuğumu
2: etmek
1: ver.
2: İstiyorum. Sakin
1: Senin
2: olun, tamam mı?
1: Senin sorunun ne pislik herif? Koltuğumu ver. Bu koltuğu istiyorum.
0: $60 verirsen olur.
1: Koca gorillayı da getirdiniz.
0: $60.
1: Oo. Hadi oradan otur bakalım.
2: İyi bu günler, iyi alıyorum. Günler hadi.
0: Hadi.
2: Evet, hızlı hızlı yürü hadi.
1: Yürümeyi biliyorum.
2: Hadi, iyi günler.
1: Bana asla dokunamazsın.
2: Güle
1: Beni
2: güle.
1: Tanımıyorsun. Çek ellerini. Ha, dokunma bana.
2: Dışarı
1: Buraya
2: çık lütfen.
1: Buraya sakın girmeyin. Beni kazıkladılar. Ayakkabılarımı ver bana pislik. Sen az önce benim ayakkabılarımı mı fırlattın? Ne yaptığını sanıyorsun sen? Canınız cehenneme.
2: O da nereden
1: Canınız
2: geldi?
1: Cehenneme.
2: Kadın peruğunu çıkardı ve erkeğe benziyordu. Eve gitmek istiyorum.
1: Lanet herifler.
0: Vay canına.
1: Kes sesini.
2: İyi günler.
3: Birazdan.
0: Gerçek elmas değiller.
4: Sence değeri ne peki?
0: Değeri yok.
4: Aklını başına toplayıncaya kadar buradayım bunak herif.
0: Tamam. Şimdi aklımı başıma topladım. Neredeydin Sert?
5: İşlerimi hallediyordum.
0: Doğruyu söyle Sert.

0: bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dimes'i.
1: Dimes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
2: Çekiyorum.
3: Evet.
4: Harikasınız
2: ya.
4: Nasıl oldu?
2: Bakalım.
3: Hemen.
5: Hadi bakalım. Eski telefonunu MediaMarkt'a getir. Fotoğraf düzeltme özellikli iPhone 17 Pro'yu değiş tokuş değerine ek 4000 lira indirimle al.
6: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
7: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
8: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
6: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
9: Japan Dilegno'yla zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondi Home'da.

0: buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express Modular. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
1: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
2: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
3: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
1: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
4: Aa, biz sizi tanıştırmadık.
5: Tanıştıralım. Mehmet Usta, 14 ülkedeki 18 milyon kullanıcı gibi sen de Armut uygulamasını indir, bekleyin işlerini kolayca hallet.
6: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
7: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
8: Buyur Hasan.
9: Hadi oğlum.
7: Anne bir şeye bakıyorum.
9: Olmadı mı Hasan'ım?
7: Oluyor oluyor anne.
10: Seni koydu.
9: Hasan uyku vakti.
7: Daha işim var anne.
9: Şşş. Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
7: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
11: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.
12: Monaco Chain sadece Atasay mağazalarında.
13: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları.
14: Tehlike çok büyük.
15: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
16: Olamaz ne?
15: 10 dakika içinde.
13: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
14: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
16: Bu gerçekten dehşet verici.
14: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
13: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
17: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
18: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
19: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
13: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Nasıl yardımcı olabilirim dostum? Brian, anahtarını alabilir miyim? Ben Seth, memnun oldum.
1: Kardeşimi izliyorum ve her şey yolundaymış gibi davranıyor.
0: Evet. Öyle.
1: Onunla konuştun mu?
2: Hayır, henüz konuşmadım. Gün bitmeden onunla konuşacağım. Doğru zaman gelince. Seni ilgilendirmez.
1: Sen konuşmazsan ben konuşurum.
2: Ben konuşacağım, merak etme.

0: Nasılsınız?
1: Harikayız.
0: Sizi buraya hangi rüzgar attı?
1: Buraya oyunumu satmak için geldim.
0: Pekala, bu ne zamandır sende? Hikayesini anlatır mısın?
1: Ya, 2 yıl önce aldım, biraz oynadım ve nişanlım için Florida'ya taşınmaya karar verdim. Yanımda da götüremiyorum, o yüzden satmak istiyorum.
0: Pekala, çalışıyor mu?
1: Evet.
0: Bakalım.
1: Bakalım.
0: Bu oyunu içeri koyarsak çok kısa sürede satılacağından eminim. Herkes futbolu sever ve eğlence salonları içinde birebir. Bundan rahatlıkla para kazanabiliriz.
2: Atan ne kazanıyor?
0: Bilmem, ne ısmarlıyoruz? Öğle yemeği mi?
2: Olur, öğle yemeği, tamam.
0: Tamam.
2: Çok yakındı.
0: İlla ki bir ara yapacağız.
2: Birimiz yapacak. Öğle yemeği benimdir.
0: Öğle yemeği senin, pekala.
2: Çok mutluyum.
0: Bobby Jane'in kazanmasına hiç şaşırmadım. Çünkü o toplarla oynamaya alışıktır. Pekala, buna ne kadar istiyorsunuz?
1: $200 civarı bir şey istiyorum.
0: Peki bunların yenileri sizce ne kadar?
1: Ne kadar?
0: O kadar değil.
1: Peki ya $150 ne dersin?
0: Evet. Peki sen $30 ne dersin?
1: 30 mu? 60 yapalım bari.
0: Hayır, bu küçük versiyon.
2: Evet, haklısın. Bu büyüklerinden biri,
0: evet,
2: değil.
0: Evet.
2: Ama yine de güzel.
0: $30.
1: Peki o zaman. Evde durmasından daha iyidir.
0: $30. Çok teşekkür ederim.
1: Teşekkür ederim. Sağ ol.
2: Harika.
0: Tamam babacığım, sen git. Git. Koş. Git. İşte böyle. Arkanı dön, yolluyorum. Git. Sağa dön. Devam et. Harika.

0: Nasıl geçti?
1: Anlaşmayı bağladım.
0: Güzel. En önemli şey sakin kalıp dükkanı yönetmek. Ama gün bitmeden kesinlikle onunla oturup konuşacağız.
2: Rehin dükkanındaki bir hayvanım.
0: Merhaba.
3: Merhaba, nasılsınız?
0: İyiyim, siz?
3: Ben de iyiyim. Bir yüzüğüm var ve bakmanızı istiyorum.
0: Peki. Ne olduğunu biliyor musun?
3: Elmastan yapılma.
0: Gerçek elmas değiller. Bu kübik zirkonya ve gümüş. Hatta yüzüğün içinde de yazıyor.
3: Kuyumcudan aldım. Nereden aldığımı çok iyi biliyorum.
0: Yüzüğün içine bak. 925 gümüş anlamına geliyor ve CZ ise elmas olmadığını gösteriyor.
3: Göremiyorum. Üzgünüm. Gözlerim iyi görmüyor. Sence değeri ne peki?
0: Değeri yok.
3: Hiç mi değeri yok?
0: İlgilenmiyorum.
3: Ben bunun ne olduğunu biliyorum.
0: Buna para ödemeyeceğimi söylüyorum.
3: Değerli olduğunu biliyorum. Şu anda gerçekten çok üzgünüm.
0: Üzgünüm. Eğer yüzüğün değeri olsaydı sana para vermez miydim zaten? İyi günler hanımefendi.
3: Hayır. Aklını başına toplayıncaya kadar buradayım bunak herif.
0: Tamam. Şimdi aklım başıma geldi. Yüzüğünü al, arabana bin ve git.
3: Bak. Benimle böyle konuşamazsın.
0: Tamam, konuşmam.
3: Bu... Hey, hey, hey! Ben avukatın yanında çalıştım. Haklarımı biliyorum. Sakın bana dokunma! Salaksın sen! Salaksın! Senden nefret ediyorum. Sözde erkek olacaksın. Sözde erkek olacaksın.
4: Bu kadın şu anda Lescott'la kavga etmek yerine evinde oturuyor olmalıydı.
3: Kimse buraya gelmesin. Hiç kimse.
4: Tamam bayan, sakin
3: ol. Beni kovdular.
4: Hey,
3: uzaklaş buradan.
4: Sakin ol.
3: Uzaklaş!
4: Hey, tamam.
3: Nefret
4: yeter.
3: Ediyorum senden.
4: Bana 4 kez vurdu. Gerçekten mi?
3: Nefret ediyorum.
0: Değerli olsaydı her türlü para verirdim zaten.
4: Bana 4 kez vurduğunu gördün mü?
0: Bunu yaparken gülümsüyordu sanki.
3: Senden nefret ediyorum.
5: $45 eve götürebilirsin. Yiha!
0: Merhaba.
6: Merhaba.
0: Elinde ne var?
6: 1970'lerden kalma Dick Tracy kol saati var. Bodrum'daki kutuları karıştırırken buldum ve bunu görmeyi hiç beklemiyordum. Annemden bana kalan tek şey ve o 2012'de vefat etti. Benim için ayrı bir yeri var.
0: Neden satmak istiyorsun?
6: Birkaç gün önce internete koydum. Asyalı bir iş insanı beni aradı ve $350 almak istedi.
0: Başka teklif veren var mı?
6: O kişi dışında arayan kimse olmadı. Kimse.
0: Tabii olmaz. Ciddi kimse buna o kadar para vermez. Bu saatin gerçek değerini öğrenmek için biraz daha araştırma yapmam lazım. Hı-hı. İnternettesin sonuçta. Birçok insan teklif veriyor ve anlaşmalar yapılıyor. İnternette çok dikkatli olmak lazım. Eğer gerçek olmayacak kadar iyiyse o zaman gerçek değildir. Hemen gönderirsen kredi kartı geçerse çıkabilir. Detaylı araştırma yapmam lazım. Güzel mi? Evet. Hı-hı. Ama $350 değer mi? Bana göre
6: sana
0: değmez.
6: Sana göre evet.
0: Bana göre biri değmez. Çıkabilir. Kimsenin buna $350 vermeyeceğinden eminim.
6: Tabii.
0: Kimsenin. Dolandırıcılara dikkat et.
6: Kesinlikle.
0: Bana kalırsa bunu satma. Çünkü duygusal bir bağım var.
6: Bende yeri çok ayrı.
0: Önemli olan da işte bu. Gözlerinde görebiliyorum.
6: Evet,
0: sana $5,000 ödesen bile için yine de rahat olmaz. Alıcı olarak hiçbir şekilde duygu göstermemen gerektiğini ve satıcı olarak
6: tabii
0: da duyguların ortaya çıkmasını sağlaman gerektiğini anlıyorum.
6: Annemin hatırası olarak bunu saklama şansım var.
0: Çok güzel, bayıldım. Yardımcı olamadığım
6: için kusura
0: bakma. Teşekkürler. Pekala.
1: Amerikan kuyumculuk nasıl yardımcı olabilirim?
7: Ne?
0: Biraz konuşmamızın vakti geldi.
7: Nasıl yani?
0: Ofisime gel. Otur istersen.
7: Neden?
0: Sana bir şey sormak istiyorum. Nereye gittin?
7: Ne zaman?
0: Lafı uzatma Seth, neredeydin?
7: İşlerimi hallediyordum.
0: Seth, neredeydin? Neredeydin?
7: İşlerimi hallediyordum.
0: Doğruyu söyle Seth.
7: Doğrusu şu, meşguldüm.
0: Seni orada gördüm.
7: Nerede gördün?
0: Bill'in yerinde gördüm. Artık bildiğimi öğrendin. Neden rakibimin yanında çalışıyorsun?
7: Sence onlar için mi çalışıyorum?
0: Sadece soru sordum.
7: Orada çalıştığımı mı düşündün
0: yani? Bill'in rehin dükkanına gittiğimde, senin arabanı gördüğümde, pencereden baktıktan sonra senin biriyle konuştuğunu gördüğümde başka ne düşünebilirdim ki?
7: Orada ne yaptığımı mı merak ediyorsun?
0: Evet.
7: Danışmanlık yapıyordum.
0: Nasıl yani?
7: Yani onlara işlerini nasıl yürüteceklerini söyleyerek para kazanıyorum.
0: Bir başka deyişle iş sırlarımızı veriyorsun.
7: Sırlarımızı falan vermiyorum.
0: Ne yapıyorsun?
7: İnsanlar aslında söylediklerimi umursuyor. Geleceği net bir şekilde görebiliyorlar. Ama sen ne yazık ki direniyorsun. Sorun nedir?
0: Bu büyük bir sorun.
7: Neden?
0: Seth. Rehin dükkanları var.
7: Evet.
0: Bizimle aynı işteler mi? Bu işte öğrenmeyip de onlara anlattığın şeyleri anlat bakalım.
7: İşimizi etkilemeden başkalarını öğretebileceğim çok şey
0: var. Biliyor musun Seth? Şunu anla. Bu bir çıkar çatışması. Bu kadar. Ya ailen ya hiç. Karar senin.
7: Eğer karar burada kalmak veya danışmanlık yapmaksa... Tabii ki aile işini tercih ederim. Danışmanlığı bırakacağım.
0: Güzel karar.
7: Başka bir yerde olmak istemiyorum. Ben buraya aidim.
0: Yuvanda kaldığın için çok mutluyum. Aynı soyadı taşıyoruz. Ve benim için önemli olan şey bu.
1: Şunu kararlaştıralım. Kalıyor musun?
7: Kalıyorum.
0: Şimdi gidin ve para kazanın.
7: Tamamdır.
8: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trix satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
9: Pozisyon ekranda. Sena çok aç, içeri bakıyor. Google Gemini'yi açtı, dolabı tarıyor. Tarif geldi. Afiyet olsun Sena. Gemini'yle çözdün bu işi.
10: Baksanıza, yüzde heyecan, yüzde mutluluk, %100 mozzarella'sıyla, %100 lezzet Terra Pizza'da. Şimdi maç heyecanına özel dilediğin iki orta boy pizza sadece 440 lira. Terra Pizza, gel beraber olsun.
11: Fotoğrafımızı çeksene ya.
12: Taşıdık halkama.
13: Anladım, çekeyim de ikinizi, nasıl sızdıracağım ikinizi de?
14: Center Stage ön kamera özellikli iPhone 17 Pro'yu MediaMarkt'tan değiş tokuş değerine ek 4000 lira indirimle al.
15: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
16: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
17: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
18: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz.
11: serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru. Yaşanacaksa
12: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
19: Yaşanacak. Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
20: Ben Feyyaz.
21: Bu da Sarı Kola.
20: Al tanem, can tanem de diyebilirdim ama Sarı Kola diyorum.
22: Sevmeyi tüm sevenler, sevdiklerine, sevdiği günü başka isimle seslenmiyor mu?
20: Hastasıyım bu Sarı Kola'nın.
21: Neden mi? Ben bu lezzeti dünyadaki başka hiçbir şeye değişmem.
20: Değişemem ve değişebileceğime dair
22: inancım da yok.
20: Başka lezzet yok.
21: Sarı Kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta Sarı Kola hastasıyız.
23: Yeni ayakkabın ayağını vuruyorsa öncesinde Compete sürtünme önleyici City'yi dene. Cildinde oluşturduğu koruyucu bariyer sayesinde gün boyu rahat et. Sen yürü, gerisini bize bırak. Compete ile gün senin.
24: İstikbal'den evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın. Her ev güzel İstikbal'le.
25: Yakıt alacağız yine, yandık.
26: Hadi kredi kartıyla akaryakıt cep yakmıyor yalnız. Bu kartla istediğin tüm istasyonlarda yakıt ödemelerinin %5'i kartına iade.
27: Kredi.

0: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları.
1: Tehlike çok büyük.
2: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
3: Olamaz mı?
2: 10 dakika içinde.
0: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
4: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
3: Bu gerçekten dehşet verici.
1: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
0: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
5: Hey, Mart ayı neden önemli biliyor musun? Çünkü 21 Mart Dünya Down Sendromu Günü olarak kocaman bir coşkuyla kutlanır. Down sendromlu bireylerin 3 tane 21. kromozomları vardır. Kromozomlar bizi birbirimizden farklı ve eşsiz yapar. Aynı zamanda bir çift çoraba da benzerler. Bu yüzden farklılıklara saygı duyan ve birleştirici gücüne inanan herkes, her 21 Mart'ta rengarenk çoraplarla Down sendromlu bireylerin varlığını kucaklar.
1: Haydi Türkiye! Rengimiz belli olsun. 21 Mart'ta rengarenk çoraplarla fotoğrafını paylaş. Down Türkiye etiketiyle rengimiz belli olsun de. Down sendromu farkındalığına katıl.

0: Canlı yayına geçin çocuklar.
1: Programımızda bu akşam.
0: Evet Frank, ben Willy. 5 dakika içinde buluşalım, tamam mı?
1: Willy, babasından kalan lokantacılık mirasını...
2: İşi geliştirmeye çalışıyorum ama şu an hiç de iyi gitmiyor.
1: Devam ettirmeye çalışan genç bir patronun yardımına koşuyor.
3: Sipariş hazır.
4: Bunu al da.
0: Baban olsa göz yumar mıydı? Yapma.
1: Ama kafası karışık bir personel.
4: Pardon, ne sormuştunuz?
5: Sandviçinde teriyaki olmasın demiştim.
0: Bu şaka gibi. Kendi işine bunu neden yapıyorsun?
1: Büyük bir kimlik kargaşası.
6: Burada çuban payı bulunur
4: Hayır,
6: mu?
4: Hayır, sadece Aziz Petrik gününden az önce yaparız.
0: Neden satmıyor anlamıyorum. Neyse o.
1: Ve baş belası bir şefle.
3: Bak bu senin lanet sorunun
0: Onları
3: değil.
0: Onları görüyor musun?
7: Çünkü bu mutfağı ben yönetiyorum.
0: Gören serserilerin takıldığı bir motorcu barısı.
3: Defol çık buradan, kendim yaparım.
1: Willy şu ana kadarki en zor göreve el atmış olabilir.
3: Müşteri olacağım. Bırakıyorum. Bırakıyorum.
0: Bu saçmalık. 20 senedir böyle bir şey görmedim.
1: Karşınızda Willy Dick.
0: Memnun kaldınız mı?
1: New York'taki başarılı bir et lokantaları zincirinin sahibi.
0: Dursana kapıyı açayım. Servisimiz dünyanın bir numarasıdır.
1: Peki bu başarıyı nasıl yakalıyor dersiniz? Bunlarla. Ekibi 24 saat gözetim altında.
0: Sorunları göremezseniz onları çözemezsiniz.
1: Artık ülkenin dört bir tarafından lokantacılık...

0: İşe koyulalım.
1: Billy Dan zordaki işletmelerini kurtarmak için yardım istiyor.
0: Işınla beni Rabbi.
1: Billy tecrübesini hem servis...
0: Onu menü konusunda mutlaka sınayın.
1: Hem de gözetim alanlarında...
2: Ah tanrım.
1: Meraklı gözler etrafta değilken işletmelerde neler olduğunu keşfetmek için kullanıyor.
0: Sorunu bulduğumda oraya gider ve lokant...
1: Ekibi 24 saat gözetim altında.
0: Sorunları göremezseniz onları çözemezsiniz.
1: Artık ülkenin dört bir tarafından lokantacılar...
0: İşe koyulalım.
1: Billy'den zordaki işletmelerini kurtarmak için yardım istiyor.
0: Işınla beni Rabbi.
1: Billy tecrübesini hem servis...
0: Onu menü konusunda mutlaka sınayın.
1: Hem de gözetim alanlarında...
2: Ah tanrım.
1: Meraklı gözler etrafta değilken işletmelerde neler olduğunu keşfetmek için kullanıyor.
0: Sorunu bulduğumda oraya gider ve lokantalarını hizaya...

0: Masa altı lütfen.
1: Sipariş vermeye hazır mısınız?
2: Nasılsın bebeğim?
3: Adım Frank. New Jersey Belleville'de bulunan Michael's Rose Coming House'un sahibiyim.
4: Sipariş hazır.
3: Buranın olayı bu işte. Burası İrlanda usulü bir spor barı ve lokantası.
1: Çok güzel bu.
3: Burada herkesin evinde gibi hissetmesini amaçlarız. Jimmy nasılsın? Tüm tariflerimizin kaynağı anne.
0: Tavuk kanatlarına başla adamım.
3: Kemiğinden ayrılacak denli yumuşacık bebek sırtı usulü pirzolamız meşhur.
1: Yemeğiniz nasıldı? Her
0: evet,
1: şey yolunda
0: harika.
3: En popüler yemeğimiz sarımsaklı peynirli sosta kızarttığımız Jersey usulü tavuk kanadı. Buna herkes bayılır.
4: Kerevizli hazır.
3: En ünlü burgerlerimizden biri de en büyük Jersey burgeri. 3 adet 90 gramlık cheddar peynirli burger, 4 dilim jambon, patates kızartması ve en üstte ünlü Jersey sosumuzdan oluşmakta.
1: Çok teşekkür ederim, her şey nefisti.
3: Tam 30 senedir açığız. Babam burayı 1982'de açtı. Ben de 5 yaşımdan beri burada çalışıyorum. Hep babamı örnek aldım. Çok çalışkan biriydi. Maalesef ben çok gençken vefat etti. Ölümünden sonra buraya annemle 11 sene işlettik. Yaklaşık 1,5 yıl önce emekli oldu. O zamandan beri işi yalnız götürüyorum. Bu konuda aslında biraz zorlanıyorum.
5: Frank'in büyük gayretlerine rağmen son zamanlarda bozulan işleri babasının mirasının bekasını tehlikeye sokmuş.
3: Bir lokanta sahibi olmak zor bir iş. Ne yaparsam yapayım işler bir türlü açılmıyor.
6: Herkes nerede?
3: Ben buradayken hiçbir sorun yok gibi görünüyor ama yokken neler dönüyor emin değilim.
6: Bana bak, sen kendi işine bak. Çek git.
1: Burası nezih bir yer değil, fazla gürültülü.
5: İnternetteki yorumlar aşırı gürültü ve düşüncesiz personeli hedef alıyor.
3: Duygusal anlamda her şeyimi lokantama yatırdım. Gönlümde başka hiçbir şey yok. Her şey yolunda mı? Harika. Babamın izinden gitmek benim için çok önemli. Sizi görmek güzeldi. İyi geceler. Lokanta barımı kaybedecek olursam dünya başıma yıkılır. Bana yardım gerekiyor.
5: Lokanta barı için çaresizce yardıma ihtiyaç duyan Frank.
7: Evet Frank, ben Willie. Eski hastanenin önünde 5 dakika içinde buluşalım.
5: Derhal Willie'yi ara.
7: Sana nasıl yardım edebilirim?
3: Sorun lokantam. İşi geliştirmeye çalışıyorum ama şu an hiç de iyi gitmiyor.
7: Bak şimdi, önce kameraları, mikrofonları kuracağız. Sakın kimseye söyleme. Anahtarları ver. Bitince haber vereceğim. İşe koyulalım.
5: Sorunu tespit etmek artık Willie'nin işi.
7: Her yeri görebilmeliyiz. Barı, kasaların orayı, her yeri.
5: Willie'nin ekibi Michael's Roscommon House'un her yerine kamera yerleştirip yakındaki bir binayı üst tutuyor.
7: Canlı yayına geçelim. Mutfak gözü altında, barı izliyoruz. İyi görünüyor, Frank'in başı dertte. Hadi artık başlayalım. Mekanı gözetim altına aldık, sıra operasyonu başlatmakta. İlk olarak personeli tanıyıp nasıl çalıştıklarını görmek istiyorum. Sonra adamlarımı gönderip onları sınayacağım. Ve sonunda Frank'le birlikte personelle konuşup burayı işleri düzeltmek için ne gerekiyorsa yapacağız.
3: Vay canına, bu kadarını beklemiyordum.
7: Müthiş değil mi?
3: İnanılmaz, evet.
7: Öyledir.
3: İyi görünüyor.
7: Yani değil mi?
3: Evet.
7: Frank, kaç yaşındasın ve ne kadardır bu iştesin?
3: 28 yaşındayım ve 5 yaşımdan beri de mesleğin içindeyim. Babamın ayak izlerini takip ediyorum. Hep bu işi yapmak istedim. Bu gerçekten benim tutkum.
7: Baban rol modelin oldu.
3: Evet, öyleydi. Evet.
7: Peki vefat mı?
3: Evet, 11 yıl önce rahmetli 11
7: oldu. 11 sene önce.
3: 17 yaşındaydım.
7: Yani bu mesleğin içinde yetiştin. İşi seviyorsun.
3: Evet.
7: İnsanları seviyorsun.
3: Evet.
7: İletişimin iyi.
3: Evet.
7: İnsanlar dışarı çıkıp şeyler yiyip içki içmeyi sever. Değil mi?
3: Evet, içmeyi, güzel bir şeyler yemeyi tabii ki.
7: Servisiniz nasıldır?
3: Bildiğim kadarıyla iyi. İşin başındayken hiç sorun olmuyor.
7: Öyle mi? Tamam, şu kim? D kamerasını göreyim.
1: Affedersin, geç kaldım.
8: Ah, boş ver, sorun değil.
3: Bu Cizel.
7: Cizel.
3: Evet.
7: Ne zamandı sizinle?
3: Birkaç ay oldu. Evet, ancak geldi.
7: Daha yeni geliyor ha?
3: Evet, evet. 15 dakika kadar geç kaldı.
1: Merhaba çocuklar.
8: Merhaba.
3: Merhaba.
7: Sık
3: merhaba.
7: Sık geç kalır mı?
3: Yani... Ben buradayken hayır ama belki gelmeyeceğim günleri hesaplıyordur.
7: Nasıl bilmezsin? Bir post sisteminiz yok mu?
3: Hayır.
7: Demek post sisteminiz yok.
3: Hayır, maalesef yok.
7: Yani kimse gelip giderken posta kart basmıyor.
3: Hayır.
1: Hepsi tamam mı?
6: Oyuncu sandviçi nasıl bir şey?
1: Çok iyidir.
6: İyi mi diyorsun?
1: Evet. Fırında patates?
6: Yok, bu bana yeter.
1: Pekala.
7: Evet. H kamerasındaki kim?
3: Bu Mariella.
7: Ne kadardır çalışıyor?
3: Yaklaşık 10 yıldır bizimle çalışıyor.
7: 10 sene ha? Evet, onu izledim. Durmadan çalışan biri.
3: Evet, çalışkan biridir.
1: Zencefil mi, daha vereyim mi?
3: Haftada 5 gün kadar çalışıyor.
7: Haftada 5 gün, yani önemli bir eleman.
3: Evet.
7: Peki yemek salonunda personeli yöneten de sana yardımı dokunuyor mu?
3: Hayır, çok değil. Yani personelin eğitimiyle de ilgilenir ama genelde bunu ben yaparım. Ona bırakmam.
0: Servise hazır bu.
6: Tek mi gidecek?
0: Evet.
7: Mutfaktaki beyaz önlüklü kim?
3: O Steve, baş aşçım.
7: Yani şefin o, doğru mu?
3: Evet, mutfağın patronu.
7: İyi bir aşçı olmalı. Tamam,
3: evet, evet.
7: Ne kadardır
3: evet
7: burada? Tamam, söyle bakalım.
3: Steve yaklaşık 10 yıldır çalışıyor.
0: Hey, Michelle.
1: Evet.

0: Burada ne diyor?
1: Orta çok pişmiş arası.
0: Tamam. Bunca senedir bütün kısaltmaları gördüm sanıyordum.
2: Ne o, sipariş mi? Tüm siparişler elle mi yazılıyor?
3: Evet, her şey elle yazılıyor.
2: Yapma, akla ziyan. Bir post sistemi kurduğun zaman içeride bir beynin, bilgi ağın olur. Sana bilgi taşır. Her şeyi daha iyi takip edersin. Şefinin önünde 12 tane sipariş var ve başa çıkamıyor. Doğru mu? Hey, kamerasındaki kim?
4: April.
1: Efendim?
4: Burada ne yazıyor? Salam ve provolon parçaları mı?
1: Peynir tabağı gibi ama sırf salamla provolon.
4: Ah, ben de sandviç sanmıştım, affedersiniz. Küçük mü olsun?
2: Şuradaki şapkalı iri eleman kim?
3: Bu Kenny, aşçılarımdan biri.
2: Tahammülü düşük gibi galiba.
3: Bazen fazla gürültücü oluyor.
2: Öyle mi?
3: Ona hep biraz yavaş konuş derim.
2: Barın önüne öylece çıkıp müşterinin önünde küfredemezsin. Peki olayı evet. Ne? İyi bir dostun mu? Söyle bakalım.
3: Arkadaş değiliz. Yani ne diyeyim, bu aralar bu elemanlardan biraz bezdim. Olabildiğince aralarında durmuyorum.
2: Neden?
3: Haftada onlarca saat buradayım. Böyle saçmalıklarla uğraşmak bazen
2: evet.
3: Zor geliyor.
2: Açıyorsun, kapıyorsun ha?
3: Evet.
2: Sence bıkkınlığını gördüklerinde ne yapıyorlar?
3: Bundan olabildiğince faydalanıyorlar.
2: G kamerasından neler oluyor? G kamerasına bak.
5: Sandviçinde teriyaki var galiba.
1: Teriyaki siz istemiştim.
5: Evet, sandviçimde teriyaki olmasın demiştim.
1: Her şey yolunda mı?
5: Sandviçimde teriyaki var.
1: Oh tanrım. Açıkça teriyaki olmayacak yazmıştım.
2: Hadi ama görüyor musun? İşte elle yazılmış siparişlerin sonu. Mutfak az önce çözememişti. Bak şimdi de siparişi mahvettiler.
1: Çok üzgünüm.
5: Teşekkür ederim.
1: Hemen götürüp bir tane daha yaptırayım.
5: Sağ ol, affedersin. Eti de orta az pişmiş olacaktı ama çok pişmişti. Ne yazık ki.
2: Bu inanılmaz. Kim bilir bu kaçıncı sipariş sorunu. Gördüğün gibi zarar etti.
3: Evet.
2: Yeni bir tane yapılacak. Peki müşteri mutlu mu?
3: Hayır, hem de hiç.
1: Ben size bunun teriyakisiz olacağını yazmıştım.
0: Teriyakili yazmışsın.
1: Hayır, teriyakisiz yazdım.
0: Tatlım, burada teriyakili yazıyor. Yapma.
2: Şuraya bak. Şimdi de mutfakta bunun için tartışıyorlar.
0: Demek içinde teriyaki olmayacaktı.
1: Ne yapacağım şimdi?
5: Arkada neler oluyor? Sanki biri bağırıyor
1: bilmem.
5: Gibi.
2: Vay canına. Şaka gibi. Bunu kendi işine neden yapıyorsun? Kendini sabote ediyorsun.
0: Adisyonda teriyakili yazıyor. Sana demiştim ki...
1: Tamam, ne yapacağım?
0: Pekala, bir tane daha yaparım.
1: Bir de orta az pişmiş olsun. Bu çok pişmiş dedi.
2: Bir lokantayı böyle asla işletemezsin. Kim gelip burada yemek yer ki? 1982'de sıkışıp kalmışsın. İşi o zamanki gibi götürüyorsun. Post sistemin yok. Siparişi karta yazıyorsun. Hiçbir iletişim yok. Yapma. Sanki geçmişe dönmüş gibiyiz. Sanki geleceğe dönüşü izliyorum.
6: Affedersiniz.
1: Buyurun.
6: Burada çoban payı bulunur mu acaba?
1: Hayır, sadece Aziz Patrick gününden az önce yaparız.
6: Demek sadece Aziz Patrick gününde, tamam.
2: Şu kız çoban payı istedi ama menünüzde yok, öyle mi?
3: Aslında hiçbir geleneksel İrlanda yemeği yok.
2: Neden?
3: Burası bir İtalyan mahallesi. Bildiğim kadarıyla buralarda çok tutulmuyor.
2: Burası İrlandalı bir ailenin ama İrlanda yemeği yok. Çünkü sizce İtalyanlar rağbet
3: yani
2: etmez.
3: Evet.
2: Markanız ve tabelanız bir şey, menünüz başka bir şey söylüyor.
3: Evet.
2: Vay canına, kimlik kargaşası diye buna derim.
6: Menüde sosisle patates ezmesi gördüm. Sucukla patates alabilir miyim? Sosisli patates yerine yani.
1: İsterseniz bir sorayım.
6: Sorabilirseniz şahane olur. Teşekkür ederim. Bu çok iyi olur.
1: Steve, şu kızlar sosisli patates yapabilir misin diye soruyor. Hani bizdeki sosisli patates gibi.
0: Elimde sadece İtalyan sosisi var. Sucuk gibi bir şey değil bu.
2: Bu inanılmaz bir şey. Bir İrlanda lokantasında siparişle bile İrlanda yemeği yapamıyorsunuz. Ne biçim bir menünüz var?
3: Aslında her şey bulunur.
2: Birini görebilir miyim? Tamam. Evet, aperatifler. Tonla aperatifiniz
3: 15
2: var.
3: Kadar, evet.
2: Ve deniz ürünleri. Deniz ürünü aperatifiniz daha fazla. Çorba, salatalar. 8 tane kadar salata var. Burgerler. Bir sürü sandviç çeşidi. Pankarna, tavuk, pizza. Bir sürü yan yemek. Spesiyel de pizza. Bu dev gibi bir menü. Hepsi de bu küçücük mutfaktan çıkıyor. Doğru mu?
3: Evet.
2: Tüm bunları pişirdiğini görmek istiyorum.
1: Teşekkür ederim.
2: İşte İtalyan sosisli patates ezmesi geldi.
6: Enteresan bir şey olmuş. Pek de beklediğim gibi değil.
2: Yani sosisli değil ama denedi,
3: evet.
2: Öyle mi?
6: Bu aynı şey değil. Bunun sucuk değil, İtalyan sosisi olduğu çok belli.
2: Tek bildiğim, bölgedeki tek İrlanda barı olmanıza rağmen İrlanda yemeği satmıyorsunuz, anlamıyorum.
3: Yani.
2: Öyle değil mi? Neden satmıyorsunuz anlamıyorum. Menüde başka tonla çerçöp var. Neyse, sen ol. Burada gördüğüm ilk sorun karışık ve odağı bulunmayan bir menü. Bir lokantanın menüsü kimliğinin ve başarısının anahtarıdır. Ve şu an Michael's, Roscoe's'ta ikisi de yok. Gördüğüm kadarıyla menünüz dev gibi. Personelin menüdekileri ne derece bildiğini sınamak istiyorum. Desi ile Nina'yı, iki kızı bara gönderiyorum. Tüm barmaidler bu menü ve yemekler hakkında ne biliyor görmek istiyorum. Ve tamam. Desi ve Nina, hadi bakalım, girin. Bara oturun. Size Cizel bakacak. Bu gece menüde pirzola var değil mi?
3: Perşembe gecesi pirzola gecesidir. O iyidir, yumuşacıktır.
2: Pekala, demek pirzolanız meşhur. Evet. Perşembeleri ortalama kaç tane satarsınız?
3: Çok fazla, 12-15 kadar gider.
2: Bir pirzola gecesinde 12-15 hiçbir şey.
3: Şey yani...
2: En az 100 porsiyon evet, satmalısınız. Kesinlikle. Kızlara pirzola ısmarlatacağım. Desi, şu telefon rehberi gibi menüyü incele ve pirzola ısmarla.
5: Tamam.
2: Ne çeşit pirzoladır, yanında neyle veriliyor, nasıl pişiyor, nasıl hazırlanıyor hakkında her şeyi sor.
5: Tamam.
7: Hoş geldiniz. Ne alırdınız?
5: Şu pirzolayı merak ettim.
7: Pirzola.
5: Ne çeşit pirzola bu? Bebek sırtını, sen Louis usulü mü yani?
7: Soru neydi?
2: Vay canına, akla ziyan. Tam bir saçmalık.
5: Tamam. Bebek sırtı mı?
7: Kaburga eti mi?
2: İnanılmaz. Hiçbir şey bilmiyor.
5: Hayır, hayır. Pirzolayı diyorum. Bebek sırtı usulü mü?
7: Gidip sorayım. Biraz bekleyin. Affedersiniz,
5: bir de sosu soracaktım.
7: O yüzden hiçbir fikrim
5: anlıyorum.
7: Yok. Şey, hangisini diyordunuz? Aa, spesiyeli, tamam.
2: Olay yeni olmak değil. Yeniysen menüyü baştan sona bilebilecek gibi eğitilirsin.
3: Evet.
7: Baksanıza, spesiyel pirzola bebek sırtı usulü mü acaba?
3: Evet.
7: Tamam, anladım.
2: Her şey ortada. Barmaidlik yapıyor ama pirzoladan haberim
3: evet.
2: de yok.
7: Bebek sırtıymış.
2: Sosu da sor.
5: Peki sos? Acılı mı, barbekü sosu mu?
7: Barbekü. Evet.
5: Tatlı barbekü mü?
7: Şey, bilmiyorum.
5: Acılı yiyemiyorum da affedersin.
7: Eminim tatlısını da verebilirler ama bir sorayım.
2: Tanrı aşkına, yine mi mutfağa gidiyor? Bu şaka gibi. Hiçbir şey bilmiyor.
3: Hayır.
2: Nasıl peşini bilmiyor? Yanında hangi sos veriliyor haberi yok. Hiçbir şey bilmiyor. Peki yeni elemanları ne kadar eğitiyorsun?
3: Sadece 1-2 gün beni izlerler.
2: 1-2 gün. Bak, ben elemanımı 5 güne eğitirim.
3: Peki.
2: Anladın mı?
3: Evet, bu hiçbir şey bilmiyor.
2: 2 ay olmuş ama tam bir fiyasko. 2 aydır burada öğrenmeliydi.
3: Artık her şeyi biliyor olmalıydı.
2: Eğitilmeliydi. Evet. Burada tespit ettiğim bir başka sorun da salonda ciddi bir eğitim eksikliği. Bir garson pirzola gecesinde sattığı pirzolayı açıklayamıyorsa kesinlikle sorun vardır. Anlamıyorum. İstediğin bu mu yoksa değişmek mi? Hadi yapma. Bir lokantayı böyle asla işletemezsin. Ortalık İrlandalı kaynıyor ama menüde tek bir İrlanda yemeği bile yok. Bu bir Meksika lokantasının yılda sadece bir kez guacamole yapması gibi. Saçmalık. Menünü özelleştirmelisin. Personelini eğitmelisin ki yemeklerini satsınlar. Yani bir de pirzola gecesinde neden sadece 12-15 parça satıyoruz diyorsun? Bu olacak şeydi. 12-15 porsiyon tanesi $18'dan satmak.
3: Hiç iyi değil.
2: Lokanta adam almamalı.
3: Doğru.
2: Bunu kendi işine neden yapıyorsun? Kendini sabote ediyorsun.
8: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
9: Geceliği 4200 lira.
10: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
11: Trivago.
9: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
11: Trivago'da o da var.
12: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
13: Tüm Migros mağazalarında 3 alışverişin biri bizden. 13-28 Haziran tarihleri arasında Migros mağazalarından 3 farklı günde tek seferde 750 TL ve üzeri 3 alışverişten biri 750 mani olarak iade. Detaylı bilgi mani.com.tr'de. Migros hepimize iyi gelecek. Obseso.
14: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
15: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
16: Trendyol Plus günlerinde Dyson, Xiaomi ve daha birçok teknoloji markasında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
17: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baz aseti hediye. Bellona,
18: Bellona. Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
11: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
19: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
20: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
21: Bu var ya bu.
22: Yok dersten çıkıyor.
21: Atıştırmalık?
22: Yok ben doymalık takılıyorum.
21: Bir şey diyeyim mi?
23: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
21: Abi bu adam ne yiyor ya?
24: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
25: Kutlama gökte, yerde, her yerde. Maksimum yağmuru gibi düşüyor.
23: Ben de onu diyorum zaten. Maksimum 25. yılını 10.000 TL'ye varan Maxi Puan ve yıl boyu süren sürprizlerle kutluyor diyorum.
25: 10.000.
23: Evet.
25: Okey. Maksimum oldu. Okey.
23: O zaman...
25: Gelsin müzik.
26: 25 yıldır sana
16: Trend Yol Plus günlerinde Madame Coco, Karaca ve daha birçok ev ve yaşam markasında Trend Yol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
18: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit, hesap basit.
4: Sipariş hazır.
2: Şu an çalışanlar Kenny ile Mariella değil mi?
3: Evet.
1: Dur. Bir daha zili bir seferde iki kez çalarsan kafandan aşağı bir sürahi su dökeceğim.
2: Kenny kızın sinirlerini bozuyor galiba.
4: Sipariş hazır.
1: Gerçekten mi?
2: Tanrı aşkına bu adam tam bir baş belası.
4: Sipariş hazır.
1: Ver şunu bana, ver dedim.
2: Bak, Marielle'nin canına yetti.
1: Bunu var ya al da.
4: Vay canına.
1: Anladın mı?
4: Şimdi bir de aramam gerekecek.
1: Aynen öyle, kır dizlerini, aynen öyle.
4: Ta arkaya gitmiş.
2: Yok artık, bu ne şimdi? Müşteriler dinliyor, profesyonelliğe sığmaz bu.
4: Aldım.
2: Adam tam bir soytarı, halbuki bir pizza hazırlayacak.
3: Evet, birkaç ay önce bayağı kavga ettik, ona yol verdim. Ama 24 saat sonra işe geri aldım. Acilen adam gerekiyordu, ne yapayım? Elimde başkası yoktu, başka bir şey yapamazdım, onu geri aldım.
2: Bak şimdi bir düşün tamam mı? Onu kovdun ve 24 saat sonra geri aldın, sence ne düşünür?
3: Ona muhtaç olduğumu düşünmüş olmalı.
2: Ve haklı da. Tamam, belli ki personeline fazla iyi davranıyorsun, kovuyorsun, geri alıyorsun. Şimdi sana ve markana gerçek sadakatlerini görmek için sınamak istiyorum. Menünüzde gizli bir tavuk kanadı spesiyeli var değil mi?
3: Jersey kanadı adını verdik. En çok satan ürünümüz. Kimsenin bilmediği gizli bir sarımsaklı peynirli sosu var. Bu yüzden.
2: Yani çok satıyorsunuz.
3: Tonlarca evet.
2: Tarifi ne?
3: Sırf sarımsak ve peynir. Sana fazlasını söyleyemem.
2: Yapma. Gerçekten nedir?
3: Gerçekten söyleyemem.
2: O zaman benden de bir şey duyamazsın.
3: Sen bilirsin, vazgeçmeyeceğim.
2: Yine de öğreneceğim. İçeri birini gönderiyorum. Personelin tarifi biliyor musun?
3: Birkaçı.
2: Sırf biri bile biliyorsa öğreneceğim, tamam mı?
3: Tamam.
2: Hadi bakalım. Kevin'i gönderiyorum. O tarifi öğreneceğiz. Hadi çocuklar. Pekala Kevin, içeri gir. Şu Jersey kanadından ısmarlamanı istiyorum. Tarifi alacaksın, tamam mı?
0: Tamam.
1: Hoş geldiniz.
0: Yemek salonuna geçebilir miyim?
1: Tabii, nereye isterseniz.
2: Ne yaparsanız yapın, gerekirse garsona $20 bahşiş verin ama öğrenin. O tarifi istiyorum.
6: Bence hazırız. İlk sen söyle.
0: Evet, bir düzine Jersey kanadı istiyorum.
1: Tabii.
0: Tamam.
1: Hemen geliyor.
2: Bundan çok satıyorsunuz
3: Tom'la, ha? Evet.
2: Hiç bunun için medyada yer aldınız
3: evet,
2: mı?
3: Evet, birkaç kez yerel gazetelerde falan çıktık. O kadar sadece.
2: Öyle mi?
3: Evet.
2: Güzel.
1: Her şey yolunda mı?
0: Evet. Yalnız seni de yordum, affedersin.
1: Yok, hiç sorun değil.
0: Şu sosun tarifini öğrenebilir miyim acaba?
1: Aa, üzgünüm, veremiyoruz.
0: Öyle mi? Hiçbir şekilde mi yani?
1: Bu gizli özel sosumuzdur.
0: Tamam.
1: Evet. Üzgünüm. Çok güzel bir şey. Evet, tarifini herkes şey istiyor ama bu bizim gizli tarifimiz.
0: Şeye sorsam...
1: Şefle mi konuşmak istiyorsunuz?
0: Evet, evet.
1: Tamam, gidip onu çağırayım.
0: Harika. Teşekkür ederim.
2: Tamam, ısrar et.
4: Bir adam geliyor.
0: Merhaba, nasıl gidiyor?
4: Kenny.
0: Kevin. Memnun oldum. Bak şimdi Kenny. Buraya birkaç kez geldim ve her seferinde bu kanattan ısmarladım.
4: Pekala.
0: Ve tarifini kimseden alamadım.
4: Evet patron, o konuda çok katıdır.
0: Ya. Acaba çok gizli, bu senin tarifin mi? Sen mi buldun bu tarifi?
4: Hayır, şahsen benim buluşum değil. Yani tarifi bilen 3-4 kişi var.
0: Aha.
2: Biraz daha üstele. İknaya uğraş.
0: Bu gerçekten nefis bir şey. Yani ciddiyim. Yapabileceğin hiçbir şey yok mu? Lütfen, seni dinliyorum. Söylersen sevinirim.
1: Sırrımızı vermeyeceksin değil mi?
4: Ne?
1: Sırrımızı vermeyeceksin herhalde.
4: Hayır, diyorum. Hayır. Sadece bir yemek işi için bilgi istiyor.
2: Duydun mu? Mariela'ya yalan söyledi. Eminim birazdan çözülecek.
4: Ne yapabileceğime bakacağım. Tamam mı?
2: Hayır Kevin, sakın bırakma. İşi bağlamamız gerekiyor. Hadi Kevin, o tarifi almalısın. 50 papel, 20 papel, 100 papel umurumda değil. Rüşvet ver, izle onu.
0: Kenny.
4: Evet.
0: Ne diyeceğim? Sen işimi halletsen, ben de senin için bir şeyler yapsam.
4: Ha? Oldu Bill. Anlaştık, benimle arkada buluş. Anladın mı?
0: Tabii. Aha.
5: İnanılmaz bir şey.
0: Bence işe yarayacak. Evet öyle.
2: Bak, tarifi yazıyor.
5: Bunu yaparak işimi mahvediyor.
2: Dostuna? Onu kovdun, geri aldın. Ona bayılıyorsun, öyle değil mi? Bak.
5: Tabii, şimdi de işimi baltalıyor.
4: Nasıl gidiyor? Al bakalım.
0: Nasılsın adamım?
4: Tamam, parayı kafana takma. Yalnız kimse duymasın.
0: Tamam.
4: Patron bu konuda çok katıdır. Çünkü bizim imzamız gibi bir şey bu.
0: Tamam.
4: Yalnız bunu sana verdiğimi kimse duymasın yeter, tamam mı?
0: Bu harika adamım, sağ ol.
5: Buna inanamıyorum. Sosu öylece verdi.
2: Buna inanamıyorum da ne demek? Adam senden korkmuyor ki. Ne yapacaksın? Kovup yine işe geri mi alacaksın? Bu bir hüsran ve senin kabahatin. Yapma. Utanç verici. Burada tespit ettiğim bir diğer sorun da kimseden hesap sorulmaması. Frank personeline karşı aşırı iyi ve affedici. Bu da lokantaya zarar veriyor. Şu Kenny'ye bak, ne yapıyor?
1: Sahi ne yapıyorsun?
2: Bak orada neler oluyor, yaptığını görüyor musun?
4: Bunu görmedin.
1: Sen ne yapıyorsun, ciddi misin?
2: Aman tanrım, bu eleman keçileri kaçırmış.
5: Onu kesinlikle böyle yetiştirmedim.
4: Tam bir can sıkıcı cenisin.
1: Perşembeleri hiç gelmez.
4: Aynen öyle, o yüzden biraz eğleneceğim. Çünkü bugün burada olmamam gerekirdi.
1: Tamam, olay şu ki sen...
4: O yüzden ne yapacağım? Bir şeyler içip biraz keyifleneceğim.
1: Ama bu arada müşterilerin keyfinin canını okuyorsun.
4: Ben de müşteri olurum öyleyse. Hadi bana servis yap.
1: Hayır,
4: bırakıyorum.
1: Saçmalama.
2: Adam şaka gibi.
4: Hadi. Bir shot çek istiyorum.
5: Bu izlediklerime ne diyeyim bilemiyorum.
4: İşi bıraktım.
2: Burası böyle idare edilirken nasıl bir lokanta olacak ha? Eminim baban öğüdümü tutardı. Çünkü eminim profesyonel idareciliği ve hesap sormanın mecburiyetini iyi biliyordu. Adamı zaten kovmuşsun, öyle de bırakacaktın ahbap. İşinin idaresini nasıl böyle bırakırsın? Bunu hiç anlamıyorum. Olacak iş değil.
1: Steve.
0: Tanrı
1: aşkına kurtar beni bu adamdan. Daha fazla katlanamayacağım.
0: Ne oldu?
1: Kenny aklını kaçırdı. Kontrolden çıktı.
2: Şefin Steve daha yeni geldi ve işe bakılırsa Mariela Kenny olayında olanları ona aktarıyor. Kenny ile Steve nasıl anlaşırlar?
5: Çok iyi anlaşıyorlar diyemem. Onlara iyi geçinmelerini değil, birlikte çalışmaya katlanmaları gerektiğini açıklamaya çalıştım.
2: Ama bu doğru değil. Mutfağın arkasında iyi bir ekibin olmalı. İşe odaklanıp birlikte çalışmaları gerekir. Doğru mu? Birbirlerini korusunlar ki senin de işin korunsun.
5: Kesinlikle.
2: Değil mi?
5: Evet.
1: Bütün gün müşterileri sebepsizce rahatsız etti durdu. Gitti barda içki içmeye başladı. Kenny kes şunu dedim. Öyle mi? Öyleyse işi bırakıyorum. Burada müşteri olarak oturacağım. Bana servis yap dedi. Anlayamadım.
0: Müşterinin içinde mi oturdu?
1: Evet, herkes onu izliyordu. Bak birazdan çıkacağım. O artık senin.
0: Yandık o zaman.
1: Söylemedi deme. Şu ara kafası bayağı güzel.
0: Eyvah.
1: Artık senin sorunun.
0: Ben onu izah ederim.
1: Nasıl?
0: Ben yaparım.
1: Aman bana da öyle.
2: İşini ciddiye almayan tek bir elemanın yaydığı şu menfiliğe bir bak. Olacak şey değil.
3: Bu iyi değil. Hem de hiç.
2: Burayı nasıl idare edeceğine hemen karar vermelisin. Yani bilmiyorum artık.
4: Steve, hoş geldin dostum.
0: Söylesene, Mariela'yı canından bezdirecek ne yaptın?
2: Bunca küfrü barda oturanlar duymuyor mudur sence?
3: Olduğu gibi duyuyorlar.
2: Çünkü yani?
3: Mutfağın önünü komple açık.
0: Çünkü bu mutfağı ben yönetiyorum. Ya biri yaralansaydı...
4: Köprüden geçene de bir idare edeceksin demişler. Birinin...
1: Sipariş vermek ister misiniz?
7: Burası biraz gürültülüymüş sanırım.
4: Bak sadece biraz eğlendim dostum.
1: Yemek salonuna geçmek ister misiniz?
7: Yemek salonuna.
1: Harika, iyi olur.
2: Şu hale bak, müşterilerini kaçırıyorlar, görmüyor musun? Yok artık. Bir lokanta böyle asla işletilemez. Kim burada yemek yer ki? Kız arkadaşını getirir ya da annesini. En önemlisi kimse çoluk çocuğunu getirmez.
0: Hayır, burası benim mutfağım.
4: Ufkunu genişlet biraz be adam.
2: Arkada kekle kahve içen yaşlı bayanlar bile küfürleri duydu. Bir daha asla gelmezler. Yap salonunu tecrit etmen gerekir.
4: Dostum,
0: adamım çocuk gibisin. Sen kendi işine bak, tamam mı? Kendim yapacağım.
2: Karşılıklı bol bol küfrediyorlar. Nedir burası ha? Gören serserilerin takıldığı bir motorcuk barı sanır.
4: Ne bakıyorsun dostum? Senin de mi benle derdin var?
2: Şuna bak, bu sefer de bulaşıkçıya sardı. Kontrolden çıktı bu adam.
4: Kafanı o suya gömerim, bulaşığın içinde yüzersin.
2: Eleman aklını kaçırmış. Kimseye saygısı yok. Bir de işe geri almışsın. Tam bir baş belası. Bir diğer önemli sorun da profesyonellikten uzak, serkeş bir şefin varlığı. Kendi yemeklerine odaklanmaktan ziyade barda içip personelle kapışmanın derdinde. Burası senin lokantan. Mutfakta bağıran, çağıran şefinin icabına bakmanın yanı sıra otorite sağlayıp işleri yoluna sokman şart. Baban olsa göz yumar mıydı buna?
3: Kesinlikle hayır.
2: Sana babanın disiplini sert biri olduğunu anlattım. Sana saygı duymayan birini asla işe geri alma. Kimseye çalışması için yalvarma. Kimseye. Hadi başlayalım. Git bir toplantı ayarla. Herkesi hazır istiyorum. Hemen. Hemen git. Hadi. Şu işi halletmeni istiyorum. Hadi. İçeri giriyorum. Yeterince gördüm. Hazır olsa iyi olur. Burası resmen bir şaka. Burada gördüğüm en önemli sorunlar İrlandalı kimliğiyle ilgisi bile olmayan karışık bir menü, ciddi bir eğitim eksikliği, personelden asla hesap sorulmaması ve hemen haddinin bildirilmesi gereken bir şef.
8: O gece Frank personelini bir acil durum toplantısına çağırdı.
3: Acilen halledilmesi gereken meselelerden dolayı sizi bir araya topladım çocuklar.
8: Az sonra olacaklardan kimsenin haberi yok.
3: İletişim konusunda sorunlarımız var. Lokantanın salon ve mutfağındaki bazı sorunları tartışmamız
2: Merhaba,
3: gerekiyor.
2: Merhaba Frank, ne haber?
3: Hoş geldin.
2: Buradan ben devralayım. Adım William Jack Deagle. Jack amcanın et lokantasının sahibiyim. Frank işler iyi gitmediği için beni aradı. Mikrofon ve gizli kameralarla sizi hafta boyunca izledik.
4: Hey dur biraz, bizi filme mi aldın? Ciddi misin?
3: Evet çok ciddiyim. Buna mecburdum.
4: Sürekli buradasın.
7: Neler mahvedeceğini çağırdınız.
4: Gizli kamera mı döşendi?
2: Bu kesinlikle gizliliğin ihlali değil. Burası onun iş yeri.
3: Dilediği
2: an gözetim altında tutabilir. Frank lokantanın neden yeterince iş yapmadığını merak etmiş. Biz de servis ve yemekleri inceledik. Servis içler acısı. Burada resmen Sebil gibi korkunç küfürler ediyorsunuz. Zaten mutfak hemen şurası. Burası sadece bir bar değil. Hem
4: burası
2: lokanta
4: bar.
2: Hem bar. Ve ne yazık
4: bir
2: ki
4: bar
2: şefin
4: burası.
2: Barda oturup içtiği bir lokanta bar. Bu inanılmaz. İşe hiç saygınız yok sizin.
7: Sen ne yapıyorsun? Ciddi misin?
2: İşine saygı duymalısın.
4: Sadece tek bir şart.
2: Tek bir şart mı? Bu senin perspektifin, bakış açın. Onun değil. Onun mekanı, onun kuralları. İşine gelmiyorsa çalışma. Steve. Devasa bir menüm var. Her şeyi satıyorsunuz. Bu menüyle mutfaktan her zaman taze ve kaliteli yemek çıkmasını nasıl garanti edebilirsin?
0: Zor tabii.
2: Haliyle tabii.
4: Bu onun menüsü. O menü tam 17 sayfa.
2: Peki menü konusunu ona hiç açtınız mı? Ona bunu inceltip kaliteye önem vermeliyiz dediniz mi? Bu lokantayı dolduracaksak o menüyü büyük bir titizlikle icra etmeniz mümkün değil. Bu olmaz. Güzel. Seni sınamak için bara birilerini gönderdik. Pizzoladan hiç anlamıyorsun. Bir pizzola akşamı tertipleniyor ama sattığın şeyi bilmiyorsun.
7: Bebek sırtı usulü mü? Gidip sorayım, biraz bekleyin. Affedersiniz, işte yeğeneyim. O yüzden bir fikrim yok.
2: Sahi mi? Bebek sırtı pizzolayı bilmiyorsun
7: ama
2: ha? Domuz pizzolası olduğunu da mı bilmiyorsun?
7: Vardiyam yeni başlamıştı.
2: Kaç demiştin? İki aydır mı buradasın? Ama yine de doğru düzgün eğitilmeliydin. İki gün içinde insanları yemek salonuna koyuyor. Hiç kimse iki günde bir lokantanın barının iyisi kötüsü ve menüsünü öğrenemez ki. Bunu öğrenemez. Bir de şu kanatlar için bir kişi gönderdik. Adı neydi?
3: Jersey kanadı.
2: Şef Steve. Tarifi biliyor musun?
0: Evet.
2: Bana verir misin?
0: Hayır.
2: Neden?
0: Çünkü lokantanın spesiyeli.
2: Kendi gönderdiğimiz kişiye 10 dakikada verdin ama.
0: Sen işimi halletsen, ben de sana bir şeyler yapsam ne dersin?
4: Oldu Bill.
2: Yazıp adama arkada buluşalım deyip öylece verdin.
4: Adama verdiğim tarif sahteydi dostum. Gerçeğini hiç verir miyim?
3: Buna inanmıyorum.
2: İnsanların uğruna buraya geldiği, burayı özel yapan tarifi nasıl verirsin? Jersey kanadıydı, doğru mu?
3: Steve yıllardır burada ve asla kimseye önermedi bile.
4: Madem senin adamındı, tarif nerede? O kağıt nerede? Kanıtın var mı?
2: Video kaydın var. İnkar mı ediyorsun? Mariela, tüm gün Kenny ile uğraştın. Zordu değil mi?
1: Tam saçmalık. Sadece beni değil, müşterileri de rahatsız etti. Herkes rahatlayıp bir şeyler içmeye geliyor. Adam kimseye rahatlamıyor ki.
2: O lanet vurup durdu.
1: Beni öyle çığırımdan çıkardı ki koşup bağırmaya başladım. Evet, ne yapacağımı şaşırdım.
2: Peki bu işini her gün etkiliyor mu?
1: Evet.
2: Peki performansını?
0: Evet.
2: Peki bardaki müşterileri?
1: %100, evet.
2: Onunla çalışmaktan mutlu musunuz Steve?
0: O şey zor biri.
2: Kısacası o mutfağın dışında gezen, barda oturan bir aşçı istemiyor. Personeli rahatsız eden, insanlara karışan, müşteriyi rahatsız eden, ikide bir işi bırakan, barda müşteriyle oturan birini istemiyor.
4: Bu saçmalık beni baydı.
1: Zamanı gelmişti.
7: Annenin bozumunda yaşarsın artık.
1: Ken, gitmek zorunda değilsin.
2: Dinleyin, onu boş verin. İstiyorsa bırakır evine gider. Tanrı yolunu açık etsin.
3: Gitsin,
2: olay
3: bırakın
2: budur.
3: Gitsin.
2: Bu işletmeye gerçek bir liderlik yönetim gerek. Burada sana yardım edecek biri olmalı. Eğer hazır birini bulamazsam sadakatini ispatlamış elemanlarımla oturur konuşur birini müdür yardımcısı yaparım. Mesela bunun için en önemli eleman Mariela. Yemek salonunu yönetebilirsin. Bu elemanı işe alıp kovabilirsin demek. Yani sorumluluk sana ait olacak. Ama yine de onunla temasta olacaksın. Onunla konuşup sana onay vermeden hiçbir şey yapmayacaksın.
1: Tamam.
2: 15 yıldır buradasın. Bu yeni bir başlangıç gibi. İşleri düzeltip, değiştirip bir üst boyuta taşıyabiliriz. İyi bir işin ve bir sürü sadık müşterin var. Peki onları buradan ve yemeklerden bahsettirip dostlarını nasıl getiririz? Bu lokantada insanların aileleri, eşleri, çocuk çoluklarıyla gelip ortamın keyfini sürdürdüğünü görmek istiyorum. Ya sen?
3: Elbette.
2: İşte bunun için çalışacağız. Pekala, yarın sabah sizinle birebir oturup konuşacağız, tamam mı? Yarın görüşürüz Frank. Hadi bakalım.
8: Ertesi sabah Billy, Frank'in personelinin belli başlı isimleriyle birebir görüşüyor.
2: Merhaba Steve, nasıl gidiyor?
0: Günaydın.
2: Dün iyi uyudun mu?
0: Biraz gergindim.
2: Evet, bak şimdi mutfağın idaresini eline almalısın. Yönetici şef olmalısın. Hatta menüdeki yemekler içinde. Tüm o yemekleri ayıklamanı istiyorum. Neyin satıp neyin satmadığını görmeliyim. Satmayanları salla gitsin. Temel yemeklere dön. Menüde 35 kalem olsa buraya yeter. 75-100 taneye hiç gerek yok. Bu delilik.
0: Evet.
2: Seninle mutfakta çalışacağım. Çoban payı, sucuklu patates yapacağız. Menüde lokantanın simgesi olacak İrlanda yemekleriniz olmalı, tamam mı? İnsanlar geliyor. İrlanda yemeği soruyor. Dışarıda kocaman yoncaları görünce burayı bir İrlanda pub'ı sanıyor. Ama hiç İrlanda yemeği satmıyorsunuz. İşte önce bunun üstünde çalışacağız. Hadi bakalım.
1: Merhaba
2: Mariela. Nasılsın? Geç otur. Fişek gibi aniden parlıyorsun ha.
1: Şey yani.
2: Dün akşam seninle gurur duydum. Gerçekten. Ama çalışkan birisin, ilgilisin. Sadık bir elemansın. Ne zamandır buradasın?
1: 12 sene.
2: 12 sene ha? Epey olmuş. Bak senin müdür yardımcısı olmanı istiyorum. 12 senedir buradasın. Çoktan bu göreve gelmen gerekirdi. En iyi garsonlarla birlikte personelin eğitimine yardım edeceksin. Her gün öğle yemeği öncesi toplantı yapmanı istiyorum, tamam mı?
1: Tamam.
2: Sen, Steve, Frank burada olacaksınız. Buraya çağ atlatacaksınız. Profesyonel olacaksınız. Müşteri hizmetleri, tamam mı?
1: %100.
2: Pekala, hadi başlayalım.
1: Teşekkür
2: ederim.
1: Seninle
2: gurur duyuyorum. Çalışkansın. Pozitif enerjiye bayıldım. Aynen devam. Ne haber Frank? Söylemeden edemeyeceğim. Şu Kenny derdi nedir bilmiyorum.
3: Adam çığırından çıkmış.
2: Yani?
3: Daha şimdiden arayıp beni geri al diye yalvardı.
2: Evet, bence o tribünlere oynuyor. Herkese bir şeyler ispatlamaya çalışıyor. Bana öyle geldi.
3: Aslında iyi niyetli.
2: Evet.
3: Çok da iyi bir aşçıdır.
2: Ne yapacaksın?
3: Bilmiyorum. Geri alayım mı almayayım mı bilemedim. Sen ne dersin?
2: Zor bir karar. İhtiyacın var mı?
3: Evet.
2: Gerekli mi?
3: Bu akşam devam etmek için mi? Evet. Belki onu mantığa davet edersin diyordum.
2: Onunla ya konuşacağım ya da güzel bir pataklayacağım.
3: Yani ikisini de.
2: Ona ikisi de gerekiyor. Öyle yapalım,
3: evet.
2: Değil mi?
3: Evet.
2: Tamam. Onunla senin için konuşacağım.
3: Sağ ol.
2: Ama önce konumuz iş. Personelin eğitimi.
3: Evet.
2: İnsanlar koşuyorlar çalışmak için. Bu işe yarıyor mu?
3: Hayır, hem de hiç.
2: Yeni plan ne?
3: En az 5 gün eğitilmeleri gerekiyor.
2: Eğitimin sonunda sınayacaksın.
3: Evet.
2: Lokantanın adı ne?
3: Michael Roscommon House.
2: Neden?
3: Michael babamın adı, Roscommon da İrlanda'daki memleketimiz.
2: Harika. Burada herkes bunu biliyor mu?
3: Hayır.
2: İşte ilk soru. Yemeğiniz ne? Ne çeşittir? Burası nedir? Söyle bakalım.
3: Bir İrlanda spor barı lokantası.
2: Ama İtalyan görünümlü olanından ha? Çok Sopranolar izlemişsin galiba.
3: Evet.
2: Bak, aklını başına topla.
3: Evet.
2: Sen İrlandalısın. Menünü de ona göre yap, tamam mı?
3: Yardımıma koştuğun için sağ ol.
2: Hiç sorun değil.
3: Çok
2: hadi başlayalım. Görüşürüz.
4: Nasıl gidiyor Billy?
2: İyiyim. Ben her zaman iyiyim. Asıl sen nasılsın? Derdin ne ha? Beni boş ver.
4: Geçen akşam saçmaladığımı iyice anladım. Üstüme geliyorlar gibi hissettim.
2: Demek öyle.
4: İşimi ciddiye alıyorum. Gerçekten.
2: Dalga mı geçiyorsun? Ciddiye falan aldığın yok.
4: Alıyorum.
2: Soytarının tekisin. Hiçbir şeye aldırmıyorsun. Sen bir şefsin. Eğitimin ne senin?
4: Yapa yapa öğrendim.
2: Alaylısın yani. Kaç sene?
4: 18.
2: 18 senelik aşçısın.
4: Pizzacılar, lokantalar.
2: Bak kendine saygın olsun. Bir şef gibi davran. Ya tarif olayı? Neden yazıp verdin?
4: Verdiğim tarif sahteydi tamam. Dedim ya. Sadece adımı başımdan sağ.
2: Ama bu iş böyle yapılmaz. Neden vakit harcadın ki? Adama kibarca yapamam desen yeterdi. O sınırı asla aşma. O topa asla çıkma. Neden zayıf halka olasın ki? He?
4: Haklısın. Değişmeye hazırım. Lütfen bana ne yapacağımı söyle.
2: Bak şimdi öne çıkacaksın, profesyonel olacaksın ve herkese örnek olacaksın, tamam mı? İşini yapmaya çalışan elemanlara yüklenmeyeceksin. Müşterilere iç beseleni göstermeyeceksin. İş yerinde içmeyeceksin. İki dakikada bir küfretmeyeceksin. Steve'le tartışmayacaksın. Aslında Frank seni istemiyor. İhtiyacı var mı? Evet ama bir planım var. Sırf ihtiyaçtan ötürü dönmeni onaylayacağım. Ama en ufak bir hatanda dahi olayın biter. Ne olursa olsun anında atılırsın. Aşçıyı da bizzat ben bulurum, tamam mı?
4: Elbette.
2: Hadi iş başına, pişirmeye başla. Kaybol.

0: Otel harika.
1: Evet ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Servis geldi. Çantam hazır mı?
5: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kurduk. Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap
6: bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dimes'i, Dimes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
7: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
8: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
9: Atıştırmalık?
8: Yok, ben doymalık takılıyorum.
9: Bir şey diyeyim mi?
10: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
9: Abi bu adam ne yiyor ya?
11: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
12: Budur.
13: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.
12: Budur.
13: Yeni ve en lezzetli füsti şeftali.
12: Budur.

0: Füsti. Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Trendyol Plus günlerinde Madame Coco, Karaca ve daha birçok ev ve yaşam markasında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
2: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
3: Tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan. Bankam Tombank.
4: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
5: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
6: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
7: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera fest değilseniz ormancı olamazsınız.
8: Son Ormancı yeni sezonuyla Salı 20.30'da D-Max'te.
9: Michael Stroskammer House'un personeliyle oturup konuşmasının ardından Willy kolları sıvayıp baş aşçı Steve'e nasıl klasik İrlanda bar yemekleri hazırlayacağını gösteriyor.
10: Küçük bir çoban payı yapacağız, tamam mı?
11: Evet.
10: Çoban payı yaparken istediğin et çeşidini kullanabilirsin.
11: Tamam.
10: Kuzu, sığır ya da dana olabilir. Şahsen çoğu kez full beyaz etle hindiyle yaparım. Üstüne de normal yerine tatlı patates koyarım. Daha hafif oluyor. Yani daha sağlıklı oluyor.
11: Kulağa hoş geliyor.
10: Evet. Kereviz, havuç ve taze fasulye ekliyorum. Farklı çeşni ve baharatlarda kullanabilirsin tabii ki. Şimdi de sıra patates püresinde, tamam mı? Ve çoban payı hazır. Bunu ısıtıcıya atıp patatesin üstünü karamelize edelim. Çok da kolay. Al sana çoban payı. İşte bu kadar.
11: Sahiden.
10: Zor geldi mi?
11: Hayır, hiç.
10: Karamelize ederken gözünü ayırma. Geldik sucuklu patatese. İrlanda sosisini bilir misin? Hiç kullandın mı? Güzel. Porsiyona kaç tane kullanacaksın? Maliyeti ne? Söyle.
11: 6 tane sanırım.
10: Porsiyonda tek rakamları severim. 5
11: tamam.
10: Olsun, tamam mı?
11: Tamam.
10: Kocaman şahane bir ızgaran var. Çabuk pişer. Doğru mu?
11: Ha.
10: Evet Steve, tam ortaya da dediğin gibi şöyle bol kepçe püreyi ekliyorum. Canlı yayına geçin
11: evet.
10: Çocuklar. Neyiniz var görelim bakalım. Sosu alıp pürenin ortasına aha. Döküyorum, anladın mı? İşte sucuklu patatesin hazır, gayet basit. Bir dahakine sebzeli yaparız, oldu mu?
11: İşte.
10: Pekala, iyi görünüyor, işte böyle. Gayet rustik, deneyelim. Nefis olmuş. Aferin
11: kesinlikle.
10: Steve. İrlanda kökenli bir isme sahip. Dışında yoncular falan olan bir İrlanda pub'ının simgesi
11: evet.
10: Olmuş İrlanda yemeklerinin olmamasının hiçbir
11: haklısın.
10: Mantığı yok. Doğru mu? Sen bir şefsin. Köklerine geri dön. Her şeyi sıfırdan yap. Menünü şenlendir.
11: Evet.
10: Ve bu temel yemekleri yapmaya başla.
11: Elbette.
10: Güzel yapsan iyi olur. Pekala.
11: Tamamdır.
10: Aferin dostum.
11: Tamam.
10: Görüşürüz. Hadi bakalım.
11: Görüşürüz.
10: Altı hafta sonra işlerin nasıl gittiğini görmek üzere Michael Stroskammer House'a dönüyorum. Buradayken tespit ettiğim temel sorunlar karışık menü, eğitimsiz personel, salonda hiçbir şekilde hesap sorulmaması ve tavrını değiştirmezse kovulması şart olan bir şefti. Frank işleri yoluna sokabildi mi görmek istiyorum. Adam almıyor. Aa, vay canına. Şuraya bak, ne kadar da kalabalık. Servis durmuyor, işler yolunda gibi. Öyle görünüyor.
12: Willy, nasılsın dostum?
10: Hey Frankie, nasılsın dostum?
12: İyiyim,
10: İyi misin?
12: Ol.
10: İşler nasıl? Ha, bayağı
12: çok
10: kalabalık.
12: Iyi, evet.
10: İğne atsan
12: çok
10: yere düşmez. Artık
12: vardı iyi ama lokanta adam almıyor.
10: Bakıyorum, post kurmuşsunuz.
12: Evet, çok da iyi işliyor.
10: Harika.
12: Şahsen mutfak envanter falan için
10: kontrol
12: mükemmel.
10: Altında ha?
12: Evet, evet, kesinlikle.
9: Daha önce.
13: Hayır, teriyaki siz yazdın.
11: Tatlım, burada teriyaki diye yazıyor.
10: Demoda sipariş sistemi mutfağı yavaşlatıp personelin aklını karıştırıyordu. Şimdi ise...
13: Karar verdiniz mi?
10: Yeni bir POS sistemi kurulmuş ve lokantanın her kademesi mükemmel işliyor.
11: Tamamdır.
10: Çoban payı ne alemde?
12: O da bütün İrlanda gerçekten yemekleri de şahane satıyor.
10: Öyle mi?
12: Biraz menüyü daralttık.
10: İyi.
12: Evet evet, yoksa...
10: Az daha derleyin
12: yoksa...
10: Toplayın.
12: Evet evet.
10: En fazla 25-30 kişi.
12: Cihaza bakıp
10: kişi.
12: Her hafta birkaç
10: güzel.
12: Şey atıyoruz.
10: Güzel.
9: Daha önce.
13: Steve, şu kızlar sosisli patates yapabilir misin diye soruyor. Hani bizdeki sosisli patates gibi.
10: Menü çok genişti ve hiçbir ikonlaşmış İrlanda yemeği içermiyordu. Ama artık...
13: Çoban payı ve sucuklu patatesi.
10: Sadeleştirilen menüden yılın her vakti ikonik İrlanda yemeklerini ısmarlamak mümkün.
13: Çok iyi. Tamam, az sonra. Hızla dönerim.
10: Mariela nasıl gidiyor?
12: Harika.
10: Öyle mi?
12: Yeni başlayan kızları da o eğitiyor. Barı o yönetiyor.
10: Demek yeni personeli eğitiyorsunuz. Birilerini aldınız mı?
12: Birkaç kız işe aldık. Tamam. Yaklaşık 5-6 gündür eğitiyoruz.
10: Güzel. Evet. Yeni personel eğitimsiz ve en iyi satan yemekleri bile bilmiyordu. Şimdi ise...
14: Burgerde Taylor pastırması, mozzarella peyniri ve yanında Jersey sosu var.
10: Personel menüdeki her kalemi iyi biliyor ve müşteriye sipariş konusunda her türlü yardımı ediyorlar. Steve, mutfakta nasıl gidiyor?
12: Çok iyi. Her şeyi kontrol güzel ediyor. Kenny'yi çalıştırıyor.
10: Harika.
12: Onu geri aldık.
10: Kenny geri geldi ha?
12: Kenny'yi geri aldık.
10: Nasıl gidiyor?
12: Kenny artık çok daha iyi.
10: Güzel.
12: Ağzını kapalı tutuyor.
10: Öyle mi?
12: İşe adam gibi geliyor, işini yapıyor,
10: tamam,
12: gidiyor.
10: Tamam, güzel. Mutfağa da uğrayıp çocuklara merhaba
12: tabii,
10: diyeceğim. Hey, ne haber çocuklar? Nasıl gidiyor?
11: Hey, Willy.
15: Nasıl adamım?
10: Hala buradasın.
15: Nasıl geldin? Nasıl
10: iyidir, gidiyor? Nasıl?
11: Hoş güzel geldin.
10: Mi? Uslu çocuk oldu mu Steve?
11: Her şey yolunda.
9: Daha önce.
11: Bak adamım, çocuk gibisin. Defol git buradan. Nasıl? Kendimi yaparım.
15: Kendi işini kendin yap.
10: Kenny'nin öfkeli tavırları müşterileri kaçırıyordu. Ama artık epey iş var.
11: Evet, iyi görünüyor.
10: Menüyü daraltıyorsun değil mi? Frank toparlıyor.
11: Şu ana dek işe yaradı.
10: Steve yönetici şef olurken Kenny de gerçek bir takım oyuncusuna dönüşüp kendini işine vermeyi başlamış.
12: Her şey için minnettarım.
10: Pekala dostum, ben artık kaçayım.
12: Sağ ol.
10: Kendine iyi bak. Her zaman arayabilirsin.
12: Tamam.
10: Görüşmek üzere. Michael's Roscommon House kendine çeki düzen vermeyi başarmış. Harika yemekler, güzel bir servis ve modernize edilmiş sistemleriyle Frank sonunda başını dik tutup babasının mirasını daha yıllarca yaşatabilecek. Bir kez daha geldik, gördük ve başardık Amerika. Hadi sıradaki göreve. Squawk.
16: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
17: Kazancım Net, sigortam Net.
18: Bu otel harika.
19: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
20: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
18: Trivago'ya bakmalısın.
21: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
22: İndirimin makbulü aşureye özel 1 kilo İzmir kuru üzüm sadece 139 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
23: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
24: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
25: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensti. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
26: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
27: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
26: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
27: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
28: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
29: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
30: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
28: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
31: Bu var ya,
32: blok dersten çıkıyor.
31: Atıştırma.
32: Yok, ben doymalık takılıyorum.
31: Bir şey diyeyim mi?
29: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
31: Abi bu adam ne yiyor ya?
33: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
34: Trendyol Plus günlerinde Dyson, Xiaomi ve daha birçok teknoloji markasında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
35: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
36: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
35: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.

0: Ben Chris.
1: Ben Max.
0: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
1: Oysa biz buradayız. Tam da aramızda.
0: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
1: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
0: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
2: Klasik araba kurtarma. Almanya 7 Temmuz Salı 19.30'da D-Max'te.

0: Kolay gelsin.
1: Pekala arkadaşlar, yayına geçin.
2: Programımızda bu akşam.
1: Hey Rene, Barzola için geliyorum.
2: Willy aile işini kurtarmak için...
3: Bu benim için son çağrı.
2: Kardeşinden gizlice onu arayan...
1: Buna mecbursun.
4: Ciddi mi?
1: Evet.
2: Umutsuz bir işletmeciye yardım edecek.
4: Aklını başına al ve işini yap. Ben de benimkini yapayım.
1: Bu çok saçma, tüm bu sahne.
2: Konukları kaçırtan...
5: Meze konusunda heyecanlıyım.
6: Hayat adil değil ha?
1: Şaka mı bu?
3: Çok saçma, neden böyle yapıyor ki?
2: Beceriksiz ve kaba...
7: Biberler yanında olsun, unutma sakın. İlk dediğinizde duydum.
1: Bu kız çok kaba biri.
2: Personelinden kurtulabilecek mi? Willy çok geç olmadan...
6: Bu işe ihtiyacım olduğunu sanmıyorum.
3: O halde burada ne yapıyorsun?
2: Barzola'yı kurtarabilecek mi?
1: Ne yapıyor bu? Sanırım...
3: Bu delilik.
1: Bu işini batırabilecek bir olay.
2: Willy Diggle'la tanışın.
1: Yemeğiniz iyi miydi?
2: New York'un en iyi biftek restoran zincirinin sahibi.
1: Kapıyı açayım. Hizmetimiz dünyanın en iyisi.
2: Bu hizmeti nasıl geliştirdi dersiniz? Bunlarla. Personeli 7/24 gözlem altında.
1: Sorunu göremezseniz çözemezsiniz.
2: Ülkenin işletmecileri artık Willy'e ulaşıyor.
1: Rock'n'roll zamanı.
2: Batmak üzere olan işletmeleri için yardım istiyorlar.
1: Işınla beni Rabbi.
2: Willy hizmet ve gözlemdeki tecrübelerini...
1: Kızlar, onu menüyle iyice terletin.
2: ...birleştirerek...
6: Aman tanrım.
2: ...her şeyden habersiz işletmecilere restoranlarında neler döndüğünü gösteriyor.
1: Oraya gidip restoran nasıl yönetilir göstereceğim. Bahane yok, ağlamak yok. Nokta.

0: Ben Rene Barzola. New York Queens'teki Barzola Restoranı'nın ortaklarından biriyim. Şimdiye kadar nasıl? Hadi çocuklar çabuk olun. Mutfağımız Ekvator'dan. Pekala bir karides güveç. Deniz ürünlerinde iyiyiz.
1: Gerçekten iyi.
0: Yemeklerimizden biri karides güveç. Soğan, kişniş ve domatesle hazırlanan karidestir. Ve nefistir. Hadi çocuklar bir karides daha var. Başka bir popüler tabağımız da Cazuela Pescado. Balık kasrol. Ateşi üstünde çıkar. Müşteri böyle seviyor.
2: Bu gerçekten iyi.
0: Ben çocukken babam iş arkadaşlarını annemin yemekleri için eve getirirdi. Annem ve babam yemeklerinin popüler olduğunu görünce restoran işine girmeye karar verdi. Bence verdikleri en iyi karar buydu.
3: Başarılı yıllardan sonra işi oğulları devralır.
4: Her şey yolunda mı? Biraz daha içki alır mısınız?
0: Jay benim kardeşim. O işin vitrininde, bense mutfağında çalışıyoruz. Ona dikkat et. Burası nasıl gidiyor? İyi mi? Mutfağı seviyorum. Pişirmeyi seviyorum. Buradaki her tarif kuşaktan kuşağa geçen ve anne babamdan gelen tariflerdir.
3: Ama bu başarılı restoranda yıllar sonra karın düştüğü gözlenmiş.
5: Çok yavaş.
2: Bugün bu mekanda pek şansımız yok galiba.
0: Bir iş yürütmek... Bu
1: yemek
0: zor
1: çoktan
0: iş.
1: Gelmeliydi.
0: Son 3 yıldır %30 geriledik.
5: Bu fazla zaman aldı.
0: Para kaybediyoruz ve ben ne oluyor anlamıyorum.
3: İnternet yorumlarında müşterilerle ilgilenmeyen kaba personelden şikayet ediliyor.
4: Bana bir iyilik yap ve masalarına ilgilen.
0: Karım ve iki çocuğum var. Ailem için endişeleniyorum. Ailemi geçindirmek için bu iş devam etmeli. Yoksa ne yaparım açıkçası bilmiyorum.
4: Brian, masan var mı? Masan var mı?
0: Kardeşimin olanlar hakkında hiçbir fikri yok. Onu gözetleyeceğimden haberi yok. Umarım kızmaz.
4: Masalarına ilgileniyor musun?
5: Evet. Evet efendim. Evet efendim.
0: Bu işte neler dönüyor bilmek istiyorum.
2: Evin geçin tekisin Jay, tamam mı?
0: Kendim için bunu tespit etmem gerek.
3: Rene ailesinden kalan restoranı kurtarmak için...
6: Hey Rene, Barzola için geliyorum. 10 dakika sonra Flashing Meadow Park'ta buluşalım.
3: Kardeşi Jay'in haberi olmadan Willie'den yardım istiyor.
6: Barzola'da neler oluyor?
0: 3 yıldır işler yavaş.
6: İşler kötü ha?
0: Bu benim için son çare.
6: Sende anahtar var mı?
0: İşte.
6: Pekala, sonra görüşürüz. İşe koyulacağız.
3: Willie zaman kaybetmeden bu aile restoranını...
6: Buraya en az bir düzine kamera istiyorum.
3: Sonsuza kadar kapanmaktan kurtarmak için işe girişiyor.
6: Pekala arkadaşlar, yayına geçin. Bakalım. Aa, güzel. Yemek salonu yayında. Mutfak tamam, bar tamam. Pekala çocuklar, iyi görünüyor. Barzola şu an gözlem altında. Baskın zamanı. Hey Rene, nasılsın dostum?
0: Vay canına.
6: Hepsi
0: bu çılgınlık.
6: Ekibim kurdu. Kameralarla önce personeli ve Rene'nin kardeşi Jay'i gözleyeceğim. Sonra içeriye ajanlar gönderip testler yaptıracağım. Sorunun kökenine ineceğim. Son olarak herkesi toplayıp burayı düzelteceğim. Pekala, işte buradasın. Burası kaç yıldır açık?
0: 6 yıldır.
6: Oldukça büyük mutfak. Bir sürü ocak var.
0: Evet.
6: Birkaç tane kızartıcı var.
0: 3 tane.
6: Bir sürü kızartma yani.
0: Doğru. Mutfağımızın bel kemiği.
6: Senden birkaç önemli çalışanını belirlemeni istiyorum. Kameralar gösterecek. Kim olduklarını, kaç yıldır seninle çalıştıklarını ve ne iş yaptıklarını tamam. Söyle, tamam mı?
4: Alo?
6: Kamera D'de görünen ve çalışırken cep telefonuyla konuşan iri yarı kişi kardeşin
0: evet,
6: mi?
0: Evet, kardeşim.
6: Tamam. Aranızda kim patron?
0: O vitrinle uğraşır, ben de mutfakla.
6: Pekala.
4: Yemek ve bir içki. Hoş olur.
6: Çok odaklanmış görünmüyor.
0: Hayır.
6: Sen geçim derdindesin ama bak neler oluyor. Odaklanmalı. Bu bir iş. Para kazanıyoruz bu işten. Tamam mı?
4: 10 gibi gelirim. İşim biter.
6: Böyle bir şey olurken personel onu lider görüp saygı duymaz. Tamam
0: evet
6: mı?
0: Doğru ama ona ne yapması gerektiğini söyleyemem.
6: Yani ona bahane veriyorsun. Para kazanmak için buradayız. Öyle değil mi?
0: Haklısın.
1: Servis yaparken giyeceksin.
5: Ama bu çok ağır. Ya düşerse?
1: Hoş oldu.
6: Kamera D'deki kim?
0: Bu Jasmine.
6: Ne kadardır burada peki? Söyle bakalım.
0: 1 aydır. Yeni.
6: Onu kim işe aldı? Ne kadar eğitim aldı?
0: Onlara genelde 2 gün veririz. Menü ve pos sistemi tamam. Üzerine çalışsınlar diye.
6: 3. gün başlıyorlar.
0: Doğru.
6: Tamam. Ne dersin? Bu sence yeterli mi?
0: Aslında değil. Ama ben genelde arkadayım. Vitrine dikkat etmek benim için çok zor.
6: Hı-hı. Çalışanları işe alma ve eğitme konusunda kardeşine güveniyorsun. Öyle mi?
0: Evet.
6: Pekala. Sen de arkayla evet. İlgilisin. Böyle ayrılmış.
0: Böyle ayrılmış.
6: Tamam.
0: Evet.
2: Buyurun. Sağ ol. Rica ederim.
6: Kamera D'deki kim?
0: Maria.
6: Ne kadardır sizinle?
0: Yaklaşık 8 aydır.
6: 8 ay. Tamam.
4: Pipet var mı?
2: Pipet mi var? Evet. Ya bir saniye.
6: Onlarla konuşurken at gibi sakız çiğniyorum. Görüyor musun? Bir restoranda yemek yerken çevrende sakız çiğneyen garson ister misin?
0: Hayır.
2: Siz hazır mısınız? Evet. Karides güveç. Tek yazdığı karides. İçinde ne var yazmıyor. Başka neler var? Güveç işte. Sebze filan, balık ya da karides.
6: Bir dakika. İnsanlarla bu tonda mı konuşuyor?
2: Baharatlı mı peki? İspanyol mutfağı gibi. O nasıl oluyor? Hiç İspanyol yemeği yemediniz mi? Aa, tamam.
6: Vay canına, bu kızın tavrı korkunç.
0: Bu inanılmaz.
6: Ben burada yemezdim. O bana lütfetmiyor. Onlara yemeği iyi açıklayamadı.
0: Bunu yapmak onun işi.
2: Ya siz bayım?
4: Aynen de.
2: Emin misiniz?
6: Emin mi? Sipariş verdi ya. Tanrım, bu kız kaba. Sanki burada olmak istemiyor gibi.
4: Kaba. Çok kaba.
6: Bunu ilk kez yapıyor olamaz.
0: Ben ilk kez görüyorum ve şu an şok oldum.
6: Hiç İspanyol yemeği yemediniz mi diye sorarak tavrını koydu. Belki ben yemedim, yemeğinizden daha önce yememiş 100 kişiyi buraya getirtmek istersiniz. En iyi müşteri olur.
0: Kesinlikle.
6: Yiyenler zaten geliyor, yemeyenler
0: gelsin. Bu benim de vizyonum. Yeni insanlar gelsin ama bu servisle...
6: Burası müşteriye hizmet işi. Bu işini batırabilecek bir olay. Müşterileri buraya ne geri getirebilir söyle bakalım.
5: Nasılsınız?
1: Yarım saatimiz var. Çabuk getirebilir misiniz?
5: Mutfağa söyleyelim.
1: Yapabilirseniz eğer...
6: Kamera F'deki kim?
0: Bu Sharon. Kuzenim.
6: Tamam. Sharon ne kadardır burada?
0: 3-4 yıldır.
5: Ne içersiniz?
1: Gazoz.
5: Gazoz, evet.
1: Kola?
5: Şu an kolamız yok.
1: Kola yok mu?
6: Bir dakika, kola yok mu? Niye kola yok?
0: Bu Jay'in işi.
6: Kardeşinin
0: evet.
6: mi? En çok sattığınız içecek ne?
0: Kola.
6: Ve sizde yok.
5: Bu yemek çabuk çıkabilir mi? Sadece 30 dakikaları var.
6: Pekala, bu iyi. Yemeği çabuk istediler. Sharon bunu mutfağa iletti.
0: Jay'in stokla ilgilenmesi gerekiyordu.
6: Kardeşin stokla ilgilenen kişi ama sizde şu an ürün yok. Madde 1. Bu mekanın stok denetimi yok. Stokta yeterli ürün yoksa müşteriye neyi sunacaksınız? Kimse ne var ne yok diye kayıt tutmuyor. Böyle yürümez ki. Her zaman yediğiniz olmalı. Tamam mı? Bu işte her zaman B planı olmalı. Anladın
0: evet.
6: mı? İşini korumalısın.
0: Haklısın.
6: Bunu yapmak zorundasın.
0: Bu iyi fikir.
6: Bak, yemek çabuk geliyor. Bu iyi.
1: Çabuksunuz. Nasılsın?
6: Vay canına. Mutfak harika. Yemek 15 dakikada geldi. İnsanlar yemeklerine kavuştu.
5: Başka bir şey ister misiniz?
1: Bu gerçekten çabuktu. Teşekkür
5: Rica
1: ederiz.
5: Rica ederim. Afiyet olsun.
6: Pekala, Sharon iyi iş çıkardı. Ama kolanız yok. Değil mi?
0: Evet, doğru.
5: Bakar mısınız? Bir sorun mu var? Bu istediğim şey değil. Siparişi değiştirmek mi istiyorsunuz? Ne alırsınız? Menüyü görebilir miyim?
6: Beklediği gibi değilmiş.
4: Bekle biraz. O masa nasıl? Her şey yolunda mı?
5: Evet,
4: problem var mı?
5: Evet, güveci beğenmediler.
4: Ciddi mi?
5: Evet.
4: Onlara tatlı ikram et.
6: Şimdi müşteriler mutlu değil. Sharon kardeşine söylüyor, kardeşin tatlı gönderiyor. Ama masaya gitmiyor bile. Onlarla konuşmuyor. Orada şahsen ilgilenmiyor.
4: Ne yapıyorsun?
6: Onlar için zamanı yok. Restoranda elinde cep telefonuyla dolaşıyor. Ama şu anda müşteriden daha önemli bir şey olamaz, değil mi?
0: Doğru. Aslında kardeşim ve ben vitrini nasıl yürüteceğimizi bilmiyoruz.
6: Tamam, sizin için buradayım.
0: Teşekkür
6: Şimdi
0: ederim.
6: Yeni bir kardeşim var. Willy kardeş.
0: Teşekkür ederim.
4: 7-8 gibi. İşimi çabucak bitireceğim.
6: Müşterileriniz yemek yiyor. Patronu bütün gün cep telefonuyla konuşurken görüyorlar. Hiç müşterilere odaklanmıyor. Sana söylemeliyim. Kardeşim vitrin şefi olarak berbat. Masalara dokunmuyor. İlgilenmiyor. Personeli sorumlu tutmuyor. Para kazanmak istiyoruz, değil mi? Bunu yapmak zorunda. Tamam mı?
0: Evet, doğru.
6: Kamera D'ye zoom yapın.
4: Nasıl gidiyor Maria?
2: Buradan çıktığımda daha iyi olacağım.
4: İyi misin?
6: Bakalım Maria orada neyle uğraşıyor.
2: Siz hazır mısınız?
1: Düşündün mü?
2: Bir sorunum var, bonfile. Biberlerini yanına alabilir miyim lütfen?
7: Evet, tabii.
2: Peki, bana bir saniye ver. Ben emin değilim.
7: Bonfileyi istiyor musunuz?
2: Henüz hazır değilim. Teşekkür ederim.
7: Çok aptalca.
6: İşte yine Maria'nın muhteşem tavrı. Bu tam bir şampiyon.
2: Peki.
6: Müşteri orada neyle uğraşıyor?
2: Siz hazır mısınız?
1: Düşündün mü?
2: Bir sorunum var.

0: Öyle görünüyor.
1: Churrasco'yu önerir misiniz ona?
2: Nefestir. Menüdeki her şey harikadır.
1: Peki.
0: İlk başladığında böyle değildi.
1: Ben bonfileyi alacağım ama biberleri yanına koyun. Çok az pişsin lütfen. Hı-hı. Tamam. Bu kadar mı? Evet.
3: Evet hanımefendi. Tamam. Harika.
1: Evet. Aa, bekle. Biberler yanında olsun. Unutma sakın.
2: İlk dediğinizde duydum.
1: Dalga mı geçiyor?
4: Aman tanrım, bu kız çok kaba biri.
0: Bu bana yapılmış olsa kalkar giderdim.
2: İnsanlardan nefret ediyorum.
4: İnsanlardan nefret ediyorum diyor.
3: Keyifli değil mi?
4: Kadın ne istedi ki? Biberler yanında olsun dedi. Ve o böyle konuşuyor.
2: Az pişmiş istiyor. Başka deyişle çiğ. Ona bol kan ver. Beni çıldırttı. Orada bizden bahsediyor.
3: Sahi mi?
4: Bu işte yeri yok. Çünkü bu işte insanları sevmelisin.
1: Bakar mısınız?
3: Hanımefendi.
1: Peki.
4: Şimdi de onları görmezden geliyor. Bu kötü bir davranış.
0: Bu davranış ne demek anlamıyorum.
4: Burada olmak istemiyormuş ki.
0: Kesinlikle.
2: Nefret ediyorum buradan.
0: Bu delilik.
4: Onun bu tavırla dolanmasına nasıl izin veriyorsun? Burada ne dönüyor?
3: Caddenin karşısındaki yere mi gitsin?
4: Ne yapıyorlar? Gidiyorlar mı?
0: Umarım gitmiyorlardır.
4: Müşterilerine yetti. Mutsuz oldular. Bir daha geri gelmezler. Caddenin karşısındaki rakibine gidiyorlar. Terk ettiler. Vay canına. Madde 2. Kötü huylu personel mazur görülemez. Müşteri veli nimetimizdir. Nokta. Maria'nın müşterilere gösterdiği tavır berbattı. Bu işte olmak istemiyorsan çık git.
5: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
6: Kazancım Net, sigortam Net.
7: Engin Can.
2: Dedeciğim.
7: Yoksa sen de mi bonus doldun?
2: Bonus kılığı.
7: Ne?
2: Dede sen dedin ya, hesabını değil cebine göre harca diye.
7: Ben böyle şeyleri ne zaman söyledim sana?
8: Nerede ne harcıyor bilim de dedin.
2: Seni dinledik, bonus kılığı oldum.
7: Yıkıldım şu an.
2: Bonus kılığı da yıkılıyor dede.
9: Çocuğunuzun bonus kılığı ek kredi kartı olsun, havası onda, kontrolü sizde olsun.
10: Otel harika.
11: Evet ve geceliği sadece 13.500.
12: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
10: Trivago'ya bakmalısın.
13: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
14: Tüccaciye ürünlerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 26-29 Haziran tarihleri arasında tüccaciye mutfak ürünlerinde aynı üründen bir alana bir hediye Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
15: Migros hepimize iyi gelecek.
16: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o ay. Kim tutar seni?
17: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
18: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
19: Atıştırmalık?
18: Yok, ben doymalık takılıyorum.
19: Bir şey diyeyim mi?
3: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
19: Abi bu adam ne yiyor ya?
8: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
1: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme, dondurma ve sorbe. Dondurma gibi değil, dondurma.
12: Bellona. Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baz aseti hediye. Bellona, Bellona.
10: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.
9: Koşarken topuğunda sürtünme oluşuyorsa öncesinde Compete sürtünme önleyici City'yi dene. Cildinde oluşturduğu koruyucu bariyer sayesinde gün boyu rahat et. Sen koş, gerisini bize bırak. Compete ile gün senin.
5: Trendyol Plus günlerinde Dyson, Xiaomi ve daha birçok teknoloji markasında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
11: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago.

0: Kododa var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
1: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
1: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
2: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
3: Güçlü bir propaganda aracıydı.
4: Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
0: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.
5: İyi olmasa asıl?
6: Bilmem, öylece kalkıp gittiler.
5: Bir şey demediler mi?
6: Hayır.
7: Şimdi masayla ilgileniyor mu? Maria müşterilere kaba davranırken neredeydi? O zaman masalara gelmiyordu. Cep telefonuylaydı.
5: Buraya gel.
6: Ne oldu?
5: Konuşacağız.
7: Restoran böyle yönetilmez.
5: Bu tavrını bırakmalısın artık.
6: Ne tavrı?
5: İşimi bozuyorsun.
6: Ne?
5: Düşünmüyorsun.
6: Neden bahsediyorsun Cem?
7: Şimdi kardeşim Maria'ya tavrını söylüyor. Ama çok geç.
5: İnsanlara tavır gösteriyorsun.
6: O masaya bir saatten fazla hizmet verdim.
5: Bunu gördüm, surat yaptın.
6: Ben?
7: Bak, müşteriler fark etti.
6: Ben?
5: Masayı bırakıp gittiler.
6: Ben? Tavır mı? Asla.
5: Evet öyle. Bu tavrı bırak.
6: Nasıl istersen.
7: Vay canına. Şimdi de kardeşine tavır gösteriyor. Onu hemen kovmalıydı. İşi böyle idare edemezsin. Burada neler dönüyor, gördün mü?
6: Burası çok sıkıcı. Hiç müşteri yok. Jay tam bir...
7: Bu kız en kötüsü. Binlerce dolar kaybediyorsun. Hadi.
6: Yardım ister misin?
8: Hayır, gerek kalmadı. Teşekkür ederim.
6: Nasıl gidiyor?
8: Her şey yolunda.
7: En çok satan ürünün hangisi? Onun üzerinde test edecek ajanlar göndereceğim.
9: Meze.
7: Meze. Mezede ne var?
9: Soğan, biber ve kişniş.
7: Hı-hı.
9: Limon su arama, biber...
7: Limon suyu.
9: Evet.
7: Hı-hı. Tamara ve Joe, içeri girin.
6: Merhaba.
10: İki mi?
7: Şimdi Jasmine'i yengeç mezesi üzerinde deneyeceğiz. İçinde ne var biliyor mu?
9: Bilmeli.
6: Tamam.
10: Balık çorbası. İlginç.
7: Yengeç mezesi isteyin, tamam mı?
6: Tamam.
7: Nasıl yapıldığını sorun.
6: Merhaba.
8: Barzola'ya hoş geldiniz.
7: Jasmine yeni, bir aydır burada değil mi?
9: Evet.
7: Tamam.
6: Mezenizi duydum.
8: Evet.
6: Yengeç mezesini merak ediyorum.
8: İçinde ne var? Bir bakalım, yengeç.
10: Umarım.
8: Öğrenip geliyorum.
7: İyi eğitilmemiş. İçinde ne var diye kontrol etmeye gitti.
6: Yengeç mezesinde ne var bilmiyor.
10: Yengeç olduğunu biliyor.
6: Evet, yengeci biliyor.
10: Evet.
7: Şaka gibi bu mekan. Hadi ama ne yapıyorsunuz? Satış ekibiniz nerede? Eğitim nerede? Eğitim olmazsa yemeğin içinde ne var nasıl bilecek? Bir aydır buradaymış. Bir hafta eğitilmeliydi, denenmeliydi. Menüyü ayrıntısıyla bilmeliydi.
9: Evet.
7: Değil mi?
8: Şuradakiler yengeç mezesi istedi. İçinde ne var?
9: Yengeç, marul, şunun yaptığına bak. Biraz da limon var. Sanırım biraz da kişniş. Hepsi bu.
8: Bu çok fazla. Onlara yok diyeceğim.
7: Ne dedi o? Ne yapıyor?
8: Üzgünüm, hiç kalmamış. Başka bir şey ister misin?
6: Meze mi kalmamış yoksa yengeç mi?
8: İkisi de.
10: Hiç mi meze yok?
6: Peki.
8: Hı-hı.
6: Tamam.
7: Dalga mı geçiyorsun? Malzemeleri sayamadığı için yok dedi. Şuna bak.
9: Delirmiş olmalı.
8: Size başka bir şey verebilir miyim?
10: Heyecanlanmıştım.
8: Hayat adil değil ha?
7: Vay canına, bu delilik.
6: Biraz daha bakabilir miyiz lütfen?
8: Pekala.
6: Teşekkür ederim.
8: Rica ederim.
9: Vay canına.
7: Tamam, mezelerinin olduğunu biliyoruz. Masaya başkasını yolla. Gözlüklü garsonu çağırın. Ne olduğunu o biliyor mu görelim.
6: Affedersiniz.
5: Hey, nasılsınız?
10: İyiyiz.
7: Bu kim?
9: Brian.
7: Ne kadardır sizinle?
9: Brian bizle bir yıldır birlikte.
6: Meze lütfen.
5: Meze?
6: Nasıl yapılıyor? Ne kadar büyük? İçinde ne var acaba?
5: Yengeç eti ve şey gibi. Ben hiç yemedim. O yüzden tam söyleyemem. Özür dilerim.
7: Ne diyor? Bilmem mi diyor? Hiç tadına bakmamış. Personelin yemeğin tadını bilmiyor, öyle mi?
9: Değişiyor. Bu komik çünkü aslında komiydi. Tabakları falan toplarken görmüş olması gerekir.
7: Ama sen her şeyi varsayıyorsun.
9: Evet.
7: Bilmeni diyorsun.
6: Başka bir yere gidelim.
10: Biraz daha baksın.
6: Bilen bir yere mesela.
10: Tamam.
7: Şu personele bak, felaket. Hiçbir şey bilmiyorlar. Öylece buradalar. Menüyü bilmiyorlar, yemeği bilmiyorlar. Burada yemiyorlar mı? Madde 3, menü bilgisi 0. Garsonlarınız menüyü bilmezse yemeği nasıl satacak? Ekvator mutfağı özel bir mutfak. Müşterilerin bir sürü sorusu olacaktır. Personel de yanıtları verebilmek için eğitilmeli. Hadi. Yapman gereken ilk şey onları yemek hakkında eğitmek. Onlar satış ekibin.
6: Buraya hiç tekrar gelen oluyor mu?
7: Bak, kapıdan çıkan mutsuz müşteriler.
8: $1 bahşiş?
5: Değil bile. 75 sent.
8: 75 sent mi?
5: Evet.
8: Ciddi misin?
7: İnsanlar bahşiş hak ettiğini düşünüyor.
8: Bu kadar mı bırakmışlar? Onların o aptal parasına ihtiyacımız yok.
7: Konuklar umurunda değil. Sanki burada ne arıyorsunuz gibi. Tavrı çok kötü. Hadi ama bu tavra karşılık %15 bahşiş verir misin sen?
9: Hayır.
7: Biri işini yapmazsa ona %15 bahşiş vereceksin diye yazılı bir kanun yok.
9: Kesinlikle.
7: İşleri müşteriye hizmet etmek. Tamam mı?
8: Bahşişe bak. Bu bahşişle kiramı nasıl ödeyeceğim?
9: Bahşiş istiyorsan çalışacaksın.
7: İş böyledir. Basit.
8: Merhaba hanımlar.
11: Merhaba.
7: Restoranın vitrini, müşteri hizmeti ve menü bilgisi çöktü.
8: Sipariş için hazır mısınız?
9: Müşteriye hizmeti yürütecek yapıya sahip değiliz.
7: Evet, büyük bir değişim istiyorsun. Peki kardeşin, Jasmine'in üçüncü masasına ilerliyor.
9: Kardeşim aslında iyidir. Gerçekten açık fikirli
7: tamam.
9: biridir.
5: Nereden geliyorsunuz?
8: İşten çıktık.
5: Pekala, buraya ilk gelişiniz mi?
8: Evet.
7: Orada duran Jasmine bakın. Pek de mutlu görünmüyor.
8: Ne önerirsin?
5: Deniz ürünü sever misiniz?
8: Bayılırım.
7: Şuna bak. Ona şeytan gibi bakıyor. Bir başka müşteriyi daha kaybedecek. Bu da bahşiş kaybetmesi demek.
5: Meze, balık, ahtapot.
7: Şimdi ne yapıyor?
8: Üzgünüm, affedersiniz. Gelir misin?
5: Tabii, sorun değil.
7: Ne yapıyor bu?
5: Affedersiniz hanımlar. Hemen döneceğim.
8: O masada neler oluyor?
5: Sipariş verecekler.
7: Şefi masayı aldı diye müşterilerinin önünde yanına çağırıyor. Bu olamaz.
9: Bu inanılmaz.
7: Çılgınlık.
5: Yorgundun. Mola ver.
8: Yorgundum. Oturuyordum. Onlara servis yapacaktım.
5: Tamam.
8: Evet, tamam, kesinlikle. Buna ne diyorsun bakalım?
5: Müşterilerimle ilgileniyorum çünkü sen biraz tavırlısın, değil mi?
7: Biraz tavırlı mı? Fazlasıyla tavırlı. Şefinle böyle konuşamazsın.
8: Ben tavırlıyım, öyle mi? Çünkü yapman gerekeni yapmıyorsun.
5: İşimi yapıyorum. Sen de seninkini yap.
8: Benimki mi?
5: Evet.
8: Ben işimi yapmıyor muyum?
5: Hı-hı,
8: İşimi yapmaya gittim ama sen onlarla konuşmaya başladın.
5: Senin işin beni gözetlemek değil. Kendine geldiğin işimi yap.
8: Tamam.
5: Ben de benimkini yapayım.
7: Dalga mı geçiyorsun? Şimdi nereye gidiyor? Oo, aman tanrım. Vay canına.
8: Yorgundum, oturuyordum. Onlara bakacaktım.
7: Jasmine kardeşinle tartışıyor. Çünkü onun masasını aldığını düşündü. Tüm müşterilerin önünde bu sahne yaşanıyor.
5: Biraz tavırlısın, değil mi?
7: Biraz tavırlı mı? Fazlasıyla tavırlı. Şefinle böyle konuşamazsın.
5: Kendine gel ve işini yap.
8: Tamam.
5: Ben de benimkini
8: İşimi yapayım. Tamam, görüşürüz.
7: Bu çok saçma. Jasmine nereye koşturuyor? Aman tanrım. Vay canına. Bu işini batırabilecek bir olay. İnanılmaz. Şuna bak. Şimdi de dışarı çıkıyor. Şuna bak. Jasmine vardiyasının ortasında terk etti ve kardeşin de orada. Hiç umurunda değil. Didişiyorlar. Müşterilere karşı kadarlanıyorlar. Yemekleri bilmiyor. Çok saçma. Tüm bu drama. Gerçekten. Çıkın buradan. Hepsini toparla. Bu kadarı yeter. Kardeşini çağır, kızları çağır. Jasmine'i geri getir. O kadar kolay terk edemez. Barcelona'daki temel sorunlar şunlar. Stok yok. Kimse stok kaydı tutmuyor. Garsonlar Ekvator mutfağı hakkında cahil. Maria ve Jasmine'in tavırları müşterileri kaçırıyor. Bu kadar basit.
12: Kapanıştan sonra Rene kardeşine acil toplantı çağrısı yapmasını söylüyor.
9: Personel toplantımız var.
12: Kapıdan kimin gireceği konusunda bir fikirleri yok.
9: Sizleri toplamamızın sebebi restoranda neler döndüğünü anlayabilmek.
5: Üzgünüm, kapalıyız.
7: TJ, nasılsın? Tanıştığımıza sevindim. Ben Willie, kardeşinleyim. Rene yardıma çağırdı. Bir sürü sorun var dedi. Satış ve para kaybediyormuşsunuz. Restoranın vitrininde neler oluyor? Hizmet nasıl görmek için uzmanlığıma başvurdu. Biz de baskın yaptık. Gizli kameralar, mikrofonlar kurup restoranı gözledik.
5: Ciddi mi?
7: Jay, biliyorum şaşırdın ama hepsinin bir mantığı var. Her şey gördüklerimize dayanıyor. Buna ihtiyacınız vardı. Bu işinizi her gün etkiliyor. Size para kazandırmalıyız. Kardeşim büyük bir değişim yaptı. Bir ailesi var. Burası geçim kaynağınız. İş şakaya gelmez. Kardeşine kızma, tamam mı? Bu size gerekiyordu. Ona teşekkür ederim. 35 yıllık tecrübeme katkısı oldu. Kendi kendinize öğrenmişsiniz. Sıfırdan başlamışsınız. Bu iş sizin. Ben size uzun süredir yapıyorum. Herhangi bir restoranı işletebilirim. Ne yemeği önemli değil. Yapı, organizasyon ve sistem önemli. Burada da yapacağımız o. Bir sürü insanın kapıdan çıktığını gördüm. Sen cep telefonuyla konuşuyorsun. Ekibine liderlik etmelisin. İnsanlara fırsat veriyorsun. Onlara iş veriyorsun. Bu iş sadece yemekle ilgili değil ki. Restoranın vitrini sıkı çalışmalıdır. Bu semtte çok rekabet var. Dünyanın en iyi yemeği sizde de olsa vitrini iyi çalıştırmaz ve hizmet etmezsen insanlar gelmez. Bir sürü insan menünüz hakkında soru sordu. Personeliniz malzemeleri bilemedi. Yemek nasıl yapılıyor biliyor musun?
5: Evet yapabilirim.
7: Sahi mi?
5: Evet.
7: Personel nasıl bilmiyor? Herkes her şeyi bilecek. Sharon, 4 yıldır buradasın. Tüm yemekleri biliyor musun?
8: Evet.
7: Seni baş eğitmen tayin ediyorum. İşe alınan herkes seninle en az 5 gün birlikte çalışacak. Tüm menü ögelerinin üstünden geçeceksiniz. Restoranın vitrinini farklı yürütme bakımından tamamen yeni bir eğitim süreci. İnsanların yemeklerini bildiğini varsayamazsınız. İnsanlara yemek hakkında bilgi verirseniz onlar da eğitilmiş olarak gidip başkalarına bunu anlatır. Çünkü doldurulmuş olurlar. Müşterilerle kurduğunuz ilgi her şeydir. Maria, müşteri senden biberleri bifteğin içine koymamanı istedi. Sen de ilkinde duydum dedin. Sonra müşterilerden nefret ediyorum dedin. Bu olacak iş değil.
6: Biberler yanında olsun, unutma sakın. İlk dediğinizde duydum. Dalga mı geçiyor bu? İnsanlardan nefret ediyorum.
7: Bu akşam ne yaptılar? Gittiler. Çekip gittiler. Para kaçtı. Akşam yemeği. Adam başına $25. Maria, tavrım fazlasıyla kötü. Burada ne arıyorsun? Söyle bakalım. Şu yaptığına bak.
6: 7-8 aydır buradayım.
7: Hı?
6: Tek tavrım Jay'e karşı. Ben miyim? Tavır mı? Asla.
5: Evet öyle. Bu tavrı bırak.
6: Nasıl istersen.
7: Jay'le mesela neyse onu her müşteriye yansıtıyorsun. Her yere bulaşıyor. İnsanlara nazik değilsin. Onlar için bir şey yapmıyorsun. Onlara bir şey lütfediyor değilsin. Ve şu sakız. Bu işte bunlar olmaz. Müşteriye hizmet bu işin temel taşıdır. Bak hala at gibi çiğniyor.
9: Evet haklısın.
7: Şu sakızı benim için atar mısın? İnsanlar geldiğinde onlara hizmet ederken sakız çiğniyordu. Bu bir tavırdı. Böyle mi devam etsin?
9: Hayır. Hayır istemiyorum.
6: Burada 10 garson var ve sadece 2 masa var. Ne yapmam gerekiyor acaba?
7: Paradan tasarruf edeceğiz. Personelden keseceğiz. Ama senin tavrın burada hiçbir müşteriye gösterilemez. 10 kişi bu iş için savaşırken sen işi kaybeden olursun. Jay ile meselen olabilir ama yetkili o ve patron da o. Ona saygı duymalısın. Sizler bunu çözemiyorsanız ve o mutsuzsa, burada çalışmak istemiyorsa bırakın gitsin. Başka yerde çalışsın. Çünkü müşteri tatmini birinci sırada. Ya şimdi seçimini yaparsın ya da sana işi bıraktırırım. Tamam mı? Sen Jasmine, aynı şey. Bir sürü drama. Konuklarla ilgilenmelisin. Size ajanlar gönderdik. Sana yengeç meselesini sordular. İçinde ne var bilemedim.
8: İçinde ne var? Yengeç.
10: Umarım.
8: Öğrenip geliyorum.
7: Daha önce meze yedin mi?
8: Evet yedim.
7: İçindekiler nedir, fikrin var mı peki?
8: Ben bir aydır buradayım. Hı-hı. Her yemekteki her malzemeyi kimse bana söylemedi. Yani biri sorarsa nasıl bilebilirim?
7: Ama sonra içeri gittin. Brian sana söyledi ama liste sana uzun geldiği için müşteriye yok dedin.
8: Tüm listeyi söylemem gerekir gibi hissetmedim. Yani böyle düşünmedim.
7: Ne?
8: Bu işe ihtiyacım var gibi hissetmiyorum.
9: Burada ne arıyorsun peki?
8: Bilmem. Burada bir personel toplantısı olacağı söylendi ve bu kişi geldi. Yanlış anlama.
9: İşini önemsemiyorum. Sen burada yerin yok.
8: Tamam, ben de burada durmam.
9: O zaman durma.
8: Pekala. İyi geceler.
7: Sen de çıkmak ister misin Maria?
11: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
13: Engin Can.
14: Dedeciğim.
13: Yoksa sen de mi bonus doldun?
14: Bonus kurulu.
13: Ne?
14: Dede sen dedin ya hesabını bilin cebine göre harca diye.
13: Ben böyle şeyleri ne zaman söyledim sana?
15: Nerede ne harcıyor bilin de dedin.
14: Seni dinledik. Bonus kurulu oldum.
13: Yıkıldım şu an.
14: Bonus kurulu da yıkılıyor dede.
16: çocuğunuzun Bonus Cool ek kredi kartı olsun. Havası onda, kontrolü sizde olsun.
17: Bu otel harika.
18: Evet ve geceliği sadece 13.500.
19: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
17: Trivago'ya bakmalısın.
20: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
21: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
22: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
23: Tüy almadan 2 yıl mı? Burak'ın akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
24: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
25: Budur.
26: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.
25: Budur.
26: Yeni ve en lezzetli füsti şeftali.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Vay vay vay vay vay vay. Domino'sum hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
7: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
6: Vay vay vay. Domino'sum hoş geldin.
8: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
9: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
10: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
11: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
8: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
12: Tek kelime etmedi.
13: Öyle mi?
12: Emin misin? İyiyim.
13: Jay'le bir meselen olamaz. Olursa işim biter değil mi? Rene olursa atarsın.
14: Doğru.
13: Tamam. Olumsuzluğa gerek yok. Herkesin odaklanması ve konuklarla ilgilenmesi gerekiyor. Yemeğiniz harika olabilir ama restoran vitrininiz çalışmazsa bu iş yürümez. Değişiklikler yapacağız. Satışları yükselteceğiz ve burayı sallayacağız. 140 sandalyelik restoranınız var. Çoğu zaman yarısı boş filmini çekiyoruz değil mi? Utanç verici. Ürünler eksik. Neden eksik?
14: Doğru.
13: Kola yoktur.
14: Kola?
12: Şu an kolamız yok.
14: Kola yok mu?
13: Bunun senin işin olduğunu söyledin. Ne diyorsun?
15: Bunu düşünmeliyim.
13: Nasıl yapacaksın?
15: Bunu ele alacağım.
13: Amacınız para kazanmak. Bu hobi değil. Burası oyun alanı değil. O böyle istemiyor. Karısı var, çocukları var. Değişim yapmalısın Jay. Bunu yapmalısın.
15: Tamam.
13: Post sisteminiz var. Sattığınız her şeyi kaydediyor. Ondan faydalanın. O sizin kaydınız, beyniniz. Ona her gün bakmalı ve hazırlanmalısınız. Burası kendi kendine yürüyemez. Bir sürü insan bu işe girer. Evet, iş yapıyorum derler. İş kendiliğinden yürür sanırlar ama yürümez. Yönetim ister, yürütme ister. Her gün iyiye gitmeliyim. Ama nasıl? Nasıl daha çok insan gelir? Onlardan çok şey talep edersin ama ekibini eğitmelisin. Ekibini. Bunu yapmak Doğru. zorundasın. Müşteriler gelir ve vay canına der. Çünkü hoş ve büyük bir yer. Pekala arkadaşlar, yarın tekrar buradayım. Herkesle tek tek konuşacağım. Hizmetin sunuş biçimini değiştireceğim. Yeni eğitim vereceğim. Herkes tekrar odaklanacak. Stok kontrolü yapılacak. Vitrinin meselelerini artık biliyoruz. Pekala, yarın görüşürüz Rene. Hadi bakalım Jay. Kendine iyi bak. Yarın görüşeceğiz.
15: Neden bana söylemedin? Neden sakladın?
14: Kendim çözmeliydim.
16: Ertesi sabah erkenden Willi Barzola çalışanlarıyla birebir görüşüyor.
13: Bakın burada kim var? Kararı verdin mi?
12: Evet efendim.
13: Ha. Cezayı açsın değil mi? Bu kötü tavrın neden? Neden buradasın?
12: Buraya başvurduğumda bana barmaid olacağım söylendi. Ha. En azından Jay öyle dedi. Hala barmaid değilim ve 8 ay oldu. Sanırım öfken bundan kaynaklanıyor.
13: Ama barmaidken bu tavrı gösterirsen nasıl müşterin olacak?
12: Meselem şu ki Jay şef gibi davranmıyor. Bence gelişmeli.
13: Yetkileri Sharon'a verirsek ona uyacağını mı söylüyorsun?
12: Bence o daha iyi şeflik yapar.
13: Hmm. Bir takım olun. Siz takımsınız. Kazanan bir takımın parçası olun. Sorun yaratan herhangi bir sahnede buradan gidersin. Burada kalarak kimseye bir lütufta bulunmuyorsun. Asıl müşteriler lütfediyor. Bunu sakın unutma, tamam mı? Dışa açık ve iddialı olmalısın. Bu müşteri işi, paranı böyle kazanırsın. Masaya nazik olursan paranı alırsın. Bu kadar basit bir iş.
12: Haklısın,
13: tamam mı?
12: Evet.
13: Kişiliğin var, güzel bir yüzün var. Bunları konuklara sat. Onlara harika bir tecrübe yaşat. Şimdi bu bar meselesini onunla konuşacağım ve barı seninle yürütebiliriz. Biraz olumlu şeyler yaşayabiliriz. Tamam mı? Olumsuzluk yerine seni takıma almalıyız. Yapacak çok işimiz var. Senin odaklanmanı ve hazırlanmanı istiyorum. Tamam mı? Şimdi git, birazdan görüşeceğiz. Merhaba Şirin, nasılsın?
17: Merhaba, nasılsınız?
13: Otursana. Kuzeninin baskın tezgahlaması konusunda ne diyorsun?
17: Oldukça şaşırtıcıydı. Beni tamamen savunması.
13: Kuzenlerinle çalışmayı seviyor musun?
17: Evet, seviyorum.
13: Sana yetki vereceğim. Seni yetkili yapsınlar diye onlarla konuşacağım. Tüm çalışanları eğiteceksin. Buradaki herkesi. Bir plan kuracaksın ve herkesi sorumlu kılacaksın. Jay ya da Rene olmadığında yetkili sen olacaksın. Anlaşıldı mı?
17: Peki.
13: Felsefeyi anlamanı istiyorum. Müşterilere gelince onlar hakkında ne konuşacağım sence?
17: Onlara nasıl daha iyi davranılır? Yemek nasıl açılır?
13: Yemeğin içini dışını bilmelisin. Herkesin malzemeleri bilmesini sağlamalısın. Mutfak testleri yapmalıyız. Aşçı yemekleri yapar. Herkes bunu çalışır ve not tutar. Bir şey satacağı zaman onun nasıl yapıldığını ve ne içerdiğini bilmelisin. Öyle değil mi?
17: Doğru.
13: Uzun zamandır buradasın. Yapabilirsin.
17: Evet.
13: Sorumluluk iyidir değil mi?
17: Evet.
13: Güzel. Birazdan birlikte çalışacağız. Tamam mı?
17: Pekala.
13: Teşekkür ederim.
17: Teşekkür ederim.
13: Ne haber? Bir sandalye çek bakalım. Kardeşinin yaptığıyla ilgili ne düşünüyorsun?
15: Şaşırdım.
13: İyi ama değil mi?
15: Daha iyiye gitmek istiyorum.
13: Daha iyiye.
15: Bilirsin.
13: Evet. Bundan ne öğrendik Rene? Rene ne gördük?
14: Ne gördük? Bir sürü şey. Hataları gördük.
13: Hepsini gördün. Harika yemek yapıyorsun. Annenden kalan harika bir hikayen var. Baban bir gelenek yaratmış. Arkada iyisin ama restoranın önü bunu müşteriye yansıtamıyor. Neden ürünler eksikçe? Bana doğruyu söyle. Doğruyu istiyorum. Ürünler neden eksik?
15: Bazen çok satıyor ve doldurmak için hafta sonuna kadar bekliyorum. Haftanın ortasında eksik kalıyor.
13: Her zaman %10-15 ekstra olsun. Bu sayı oyunu. Matematiği anlamalısın. 100 tane satıyorsan 120 tane olsun. Her zaman B planın olsun.
15: Hafta sonuna doğru çok iş yapıyoruz. Burada
13: dışarı
15: hata
13: çıkıp
15: yapıyor.
13: Kendini de çabucak alabilirsin. Eksik kalmasın. Hafta başından dolu dursun. Barı işletmelisiniz. Maria ile konuştum. Barmaid olmak istiyor. Kendinize bir hedef koyun. Bu bar günde $1,000 kazanmalı. Tamam mı? $1,000. Yoksa yürümez.
15: Tamam.
13: Tamam mı? Yapabileceğimiz bir sürü küçük şey var. Vizyondan geliyor, hayalden geliyor. Ama bağlılık gerekiyor. Her ikinizi de aynı sayfada istiyorum. Birbirinizi koruyacaksınız. Ama birbirinizden daha fazla talep edeceksiniz. Daha iyisini yapacaksınız. Sharon'ı da yanınıza alacaksınız. İşte aile şirketimiz bu. Tamam mı? Çok işimiz var. Hadi çalışmaya.
16: Willi, Barzola personeliyle görüştükten sonra menüyü birebir tanıtmak için onları bir araya getirdi.
13: Pekala arkadaşlar, ders başladı. Rene ve şef spesiyellerden biri olan mezeyi nasıl yaptıklarını gösterecek. İzleyip notlar alacaksınız. Her gün birkaç ürün için bunu tekrarlayacak. Hepsini öğreneceksiniz. Şimdi meze yapacak. İlk ne konuyor? Bunu göreceğiz.
14: Biraz karides alıyorsunuz ve içine su koyuyorsunuz. Su ve tuzla
13: pişince
14: pişiriyorsunuz.
13: Pişince parlak beyaz, pembe
14: karides
13: bir renk alıyor.
14: Karides pişince soğan, kişniş, domates, biber ve tuz karışımı alıyorsunuz.
13: Aha, dikkat ediyorsunuz değil mi? Yoksa dikkat etmiyor musunuz? Burada zaman harcıyoruz. Odaklanmalısınız. Ne konuşuyorsunuz?
14: Karides piştikten sonra biraz doğranmış soğan.
13: Tamam.
14: Biraz domates. Ve biraz da kişniş.
13: Evet.
14: Ve tatlı limon suyu. Hepsi birlikte tamam. Karışıyor. Onu alıp hepsini tuzla karıştırıyorsunuz. Biraz karabiber ve zeytinyağı.
13: Domates var, kişniş var. Evet.
14: Karıştırın.
13: Tamam. Geriye biraz su kaldı. He?
14: Karidesin suyunu geride tamam. Bıraktı. Fazla konursa tamam. Biraz balıksı kokar.
13: Tamam. İyi.
14: O balık tadı istemiyoruz.
13: Kokusu şimdiden geldi.
14: Bu bittikten sonra buzdolabına koyuyoruz.
13: Dolaba.
14: Dolaba evet. Çıktığında insanlar bayılıyor.
13: Tamam. Soğuk servis ediliyor. İçindeki aromaya dikkat edin. Rene, önümüzdeki haftalar boyunca her gün bunun gibi başka birkaç ürün daha tanıt, tamam mı? Tüm menü bitene
14: Pekala.
13: Kadar. Anlaşıldı mı? Sonra onları test edeceksin. Rene'nin anlattığını söyleyin.
17: Karidesi temizleyeceksin.
13: Tamam.
17: Biraz su alacaksın,
13: evet.
17: Onu içine koyacaksın. Biraz domates, biraz kişniş,
13: evet.
17: Biraz soğan.
13: Ne tür soğan?
17: Soğan. Kırmızı.
13: Kırmızı. Bir sürü farklı soğan var. Kırmızı soğan diye belirtin. Farklı bir aroma, tamam mı? Şimdi ne yapacaklar? Soğutacaklar değil mi?
17: Soğutacaklar.
13: Maria, sat onu bana. Hadi.
12: Tanrı.
13: Buradaki spesiyeliniz ne? Hiç ekvator yemeği yemedim. Ne yemeliyim?
12: Ben her zaman favorim yengeçli mezeyle başladım.
13: Gerçekten mi? Vay canına, harika. Nedir o?
12: Tatlı limonla pişmiş karides.
13: Evet.
12: İçinde kişniş, domates, soğan, biber ve tuz da var. Üstünde yine kişniş var.
13: Vay canına! O kadar zor muymuş Maria? Peki siz arkadaşlar, sen Brian?
15: Evet.
13: Nasıl piştiğini anladın mı?
15: Evet, şimdi
13: anlaşılır
15: evet.
13: Mıydı?
15: Çok
13: yardımcı oldu mu?
15: Kesinlikle.
12: Evet.
13: Daha fazla satacak mısınız?
15: Evet.
13: Bu iş
15: evet.
13: Basitçe menüyü verip seçmelerini bekleyip siparişi söylemek değil. Siz satış ekibisiniz. İyi iş Rene.
14: Teşekkür ederim.
13: İyi iş. Ders bitti.
14: Pekala. Teşekkür ederim.
0: ETS ile yaz herkese iyi gelir.

0: kazanırsın gel.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: Evet sevgili Dimes Kuvay Mix sevenler. Very delicious dedik.
8: Ferahlatma hizmetini ayağınıza getirdik.
7: Şimdi ferahlamak deyince Dimes Kuvay Mix. Şimdi aldığınızdan daha fazlası.
9: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
10: Atıştırmalık?
9: Yok ben doymalık takılıyorum.
10: Bir şey diyeyim mi?
11: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
10: Abi bu adam ne yiyor ya?
12: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
13: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum. Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
14: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
15: Sen

0: yıldızımız sahada, desteğimiz yanında. Jilet, erkek için en iyisi.
1: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
2: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baz aseti hediye. Bellona, Bellona.
3: Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. İşte bu Beko farkı.
4: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
5: Tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan. Bankam Tombank, kartım
6: adil. Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
7: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
8: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
9: Güçlü bir propaganda aracıydı ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
6: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
10: Altı hafta geçti. Tekrar Barzola'ya geldim. Umarım Rene ve kardeşi Jay önerdiğim tüm değişiklikleri uygulamıştır. Belirlediğim temel meseleler şunlar. Utanç verici stok eksikliği, yemek hakkında bilgisizlik ve salondaki kötü tavır. Umarım önerimi yerine getirmiş ve Barzola hayata dönmüştür. Evet, şimdi göreceğiz. Bakın burada kim var?
11: Merhaba.
10: Ne yapıyorsun Maria?
11: Burada ne arıyorsun?
10: Seni kontrole geldim.
11: Tekrar bela çıkarır mıyım sence?
10: Şanslısın ki gülüyorsun, yoksa seni eve gönderirdim.
11: Mutluyum, sana teşekkür ederim.
10: Ne yapıyorsun?
11: Elmalı.
10: Teşekkür ederim. Pekala, Jay nerede?
11: Jay ofiste.
10: Çağırır mısın bana? Hey Jay, ne haber?
12: İyi, nasılsın?
10: Her şey nasıl gidiyor, ne yapıyorsun? İyi. Harika görünüyor.
12: Maria burada duruyor.
10: Öyle mi? O şimdi daha mutlu.
12: Evet,
10: tamam.
12: Öyle.
10: Önce...
11: İnsanlardan nefret ediyorum.
10: Maria'nın kötü tavırları müşteri kaçırıyor.
11: Dalga mı geçiyor?
13: Nasılsınız?
10: Şimdi...
11: Barzola'ya hoş geldiniz. Nasıl yardım edebilirim?
10: Maria'nın tavrı 180 derece değişti. Barın arkasında müşteri odaklı ve takımın gerçek bir parçası. Stok kontrolünü nasıl yapıyorsunuz söyleyin bakalım. Eksik var mı? Eksiklik var mı?
12: Asla.
10: Hadi söyle.
12: Hayır.
10: Önce...
14: Şu anda kolamız yok.
15: Kola yok mu?
10: Stoğu takip eden kimse yoktu. Personel her şey için yok diyordu. Şimdi Sharon şefliğe yükselince stok artık sorun değil. Personel de odaklandı.
14: Masa 7'nin siparişini alır mısın lütfen?
12: Alırım.
10: Kardeşin nerede?
12: Mutfakta.
10: Hadi görelim.
16: Hey,
10: nasıl
16: burada gidiyor? Ne arıyorsun
10: her
16: dostum?
10: Şey nasıl, ha?
16: Nasılsın?
10: Arkada iyi görünüyorsun. Seni arkada seviyorum. Personeli eğitiyor musun? Söyle bakalım.
16: Evet, o işi üzerinde durdum. Şu an çalışanların mutfakta ne dönüyor, malzemeler nelerdir, hepsini biliyorlar.
10: Önce...
12: Aslında ben hiç yemedim. Bu yüzden söyleyemem. Özür dilerim.
10: Personel ekvator yemeğinde ne vardı bilmiyordu. Şimdi...
16: Pirinç ve fasulyeyle birlikte. Kızarmış sebze de var.
10: Yemeklerin yapılışını seyrettikten sonra personel müşteriyi de eğitiyor.
14: Umarım beğenirsiniz.
10: İşler nasıl, iyi mi? Satışlar yükseldi mi? Burayı sallıyorsunuz desenize.
16: Evet.
10: Spora daha az gidip daha çok çalışıyorsun, ha?
16: Evet.
10: Evet, çok iyi.
12: İşten sonra gidiyorum.
10: Önce kardeşin cep telefonunu bırakmıyor.
16: Sanırım öyle.
10: Odaklanmış görünmüyor. Ne personeliyle ne müşteriyle ilgileniyor. Şimdi...
12: Merhaba, Barzola'ya hoş geldiniz.
14: İki kişiyiz.
12: İki mi? Tamam.
10: Güçlü bir takım yarattı ve salonda tüm müşteri hizmetini takip ediyor.
12: Bu akşam garsonunuz Sharon. Hemen gelecek.
16: Biraz kızarmış sebze alabilir miyim?
10: Rene mutfakla ilgileniyor ki bu en sevdiği şey. İnsanlar için pişiriyor. Buradaki her şeyi dönüştürdünüz. Sizinle gurur duyuyorum. Ama barınızla ilgili size bir ders daha vereceğim. Benimle gelin. Dinleyin, vitrindeki kanepeyi çıkarın. 3 tabure daha koyun. Büyük bir barınız var. 15-20 tabureniz olabilir. Televizyonu köşeye kaldırın, buradan çıkarın. Kimse onu başının üstünde istemez. Köşede oturuyorsam karşında isterim. Yeterince televizyon var, tamam mı? Happy hour yapın. Yarı fiyatına içki satın ya da 2 al 1 öde yapın. Ama happy hour sadece bar için, yemek için değil. 5 tane spesiyel içki istiyorum, tamam mı? Benim için yapar mısın? Haftada $7,000 yapmalısınız. Sorun değil, evet, kokteyl yapıyorsunuz. Kokteyl yapıyorsunuz. Havalı kadehleriniz olmalı. Görsellik, satın onları. Hadi satın. Daha fazla tamam. Değişim, daha fazla para, tamam mı? Tamam. Kazanın. Ben gidiyorum Maria.
11: Teşekkür ederim.
10: Tekrar geleceğim.
11: Bekleriz.
10: Bunu yapmalısınız tamam. Çocuklar. O size yardım etsin, tamam mı? Görüşürüz. Maria, hoşça kal.
11: Teşekkür ederiz.
10: İyi ol.
11: Hoşça kal.
10: İyi ol, iyi adam. Görüşürüz. Rene ve Jay kardeşler şimdi aynı sayfada. Barzola'nın satışları patladı. Personel iş başında ve müşteriler mutlu. Gelecek her zamankinden daha iyi. Amerika'da aile işi aile içinde böyle yürütülür. Zincire bir halka daha ekledik Amerika. Squawk.
13: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
15: Geceliği 4200 lira.
17: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
18: Trivago.
19: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
20: Trivago'da o da var.
21: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
22: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
23: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.
24: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
25: Ama bir mucizeye gerek var.
24: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
25: İşte bu Fairy mucizesi.
24: Fairy 30 dakikada mucize.
26: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
27: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
1: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Haz peşindeysen.
28: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde ikici Murat Bey ve Ünal tam yağlı taze kaşar peynirleri 479 lira. Ucuz, hep
29: ucuz. Servis geldi, çantam hazır mı?
30: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kırdın. Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
31: Monaco Chain sadece Atasay mağazalarında.

0: Ben Chris.
1: Ben Max.
0: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
1: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
0: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
1: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
0: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
2: Klasik araba kurtarma. Almanya 7 Temmuz Salı 19.30'da D-Max'te.

0: Türkiye, 783.562 km² yüz ölçümü ve konumu itibariyle Avrupa ile Asya kıtaları arasında en stratejik transit geçiş noktalarından biridir. Avrupa ve Asya'yı birbirine bağlayan Türkiye'nin kara, hava, deniz ve demiryolu olmak üzere toplam 211 sınır kapısı bulunmaktadır. Ve bu noktaların her biri gümrük muhafaza ekipleri tarafından 7 gün 24 saat denetlenmektedir. Gümrük muhafaza çalışanları ülkeye giren kargoları ve yolcuları ayrı ayrı takip etmekte ve kaçakçılığın önüne geçmek için canla ve başla çalışmaktadır. İstanbul'a hava yoluyla günde ortalama 2200 uçak iniş ve kalkış yapmakta, şehir bu ortalamayla Avrupa'nın en yoğun hava trafiğine sahip şehirleri arasında üst sıralarda yer almaktadır. Ülkeye giriş yapmak isteyen yolcular gümrük muhafaza ekipleri tarafından detaylıca incelenmektedir. İzleyecekleriniz kara, hava, deniz ve demiryolu sınır kapılarında korkusuzca görev yapan gümrük muhafaza ekiplerinin mücadelesidir. Irak'tan gelen yolcunun sırt çantasından kıyafet yerine sigara çıkıyor.
1: Sigara çok fazla.
0: Yolcunun valizinden tarihi esere benzeyen bir eşya çıkıyor.
2: Bayağı ağır bir şey görünüyor, simsiyah. Ha.
0: Gümrük muhafaza memurları ülkeye gelen transit bir konteynerden şüpheleniyor.
3: Bazısı vakumlanmış abi, iyi vakumlanmış.
4: Bak bu çok sıkı.
0: Bakü'den gelen yolcunun valizinden çok sayıda ipek eşarp çıkıyor.
5: Neden getirmiştiniz bunları?
6: Ödürük oldum.
0: Etiyopya'dan gelen yolcu taşıdığı etlerden tiksiniyor.
7: Ne var bunun içinde?
1: Bu yasak.
0: Moda düşkünü yolcunun valizinden çok sayıda kıyafet çıkıyor.
2: Az önce dışarı çıktı geldi. Muhtemelen bunları almaya gitti diye düşünüyorum.
0: Yolcunun valizlerinden çeltik tarlası çıkıyor.
8: Niye bu kadar fazla getirdiniz?
0: İngiltere'ye giden dorse içinde narkotik madde olabileceğinden şüpheleniliyor.
9: X-ray operatörü arkadaşımızın şüpheli gördüğü noktalara baktık.
10: Şurada bir iki tane farklılık var koller arasında.
0: Özbekistan'dan gelen ailenin bütün valizleri açılınca ortaya şok edici bir görüntü çıkıyor.
8: Bunlar yasak hanımefendi. Şu anda bu iş ticariye girdi. Yani.

0: Irak'tan gelen uçak Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapıyor. Yolcular gümrük kontrolünden geçerken bir erkek yolcunun beraberinde hiç kişisel eşya getirmediği tespit ediliyor. Ve yolcu gümrük arama noktasına davet ederek çantasını açması isteniyor.
1: Açalım beyefendi çantayı. Nereden geliyorsunuz?
2: Irak'tan.
1: Irak.
0: Yolcunun beraberinde getirdiği ilk sırt çantası açıldığında yolcunun çok sayıda çay ve muafiye sınırlarının çok üzerinde sigara getirdiği anlaşılıyor. Sırt çantasının ağzına kadar sigarayla dolu olduğunu tespit eden memur, bütün sigaraları saymak için çantadan çıkartıyor.
1: Sigara çok fazla.
2: 15 ton.
1: Normalde muafiyetin 3 karton. Ama burada...
2: Bilmiyorum.
1: Bilmiyor musun? Diğer çantayı
0: alayım. Ülkeye giriş yapan yolculara 3 karton sigara getirme muafiyeti tanınırken, bu yolcunun sırt çantasından 15 karton sigara çıkıyor.
1: Daha da nargile tütünü var.
2: Nargile 10 da almıştım.
0: Ve bu çantanın içinden de muafiyet sınırlarının üzerinde nargile tütünü çıkıyor.
1: Nargile tütünü de çok fazla yakmış.
2: Babam almıştı bunu.
0: Memur elini çantanın derinliklerine attığı anda da yine çay bulmaya başlıyor.
1: Bir pasaport alayım senden. Çayın da çok fazla. Bir kilo hakkım var. Çayı da çok fazla yetirmiş.
0: Yapılan arama sonucunda yolcunun 15 karton sigara, 2 kilogram nargile tütünü ve her biri 250 gramdan oluşan ve toplamda 6 kilograma ulaşan çay getirdiği belirleniyor. Memur yolcuya tüm ürünlerine el konulacağını söyledikten sonra yolcu her bir ürünü başka bir ülkeden aldığını ifade ederek kendisine yardım edilmesini istiyor.
1: Bunlar fazla. Orada alıp almaman hani bunu başka ülkeden aldın onu bunu buradan aldın bunu fark ettirmiyor. Ya,
2: toplam.
1: Ya onlar sana ne kadar olduğunu muafiyetinin ne olduğunu söylemezler. Sana satarlar. Senin kendi muafiyetini kendi bilmen lazım.
0: Yolcu muafiyet sınırlarını acı bir şekilde öğrenirken ve maddi olarak zarara girerken çantasından çıkan tüm ürünler tutanak altına alınıyor ve yolcuya yasal işlem yapılıyor. Yolcu 5607 sayılı kaçakçılık kanununa muhalefetten savcılık makamına sevk ediliyor. Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki yoğunluk artıyor ve yeşil hattı kullanan yolcuların kontrolleri hız kesmeden devam ediyor. İtalya'dan gelen uçak Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapıyor. X-ray kontrolü sırasında İtalya'dan gelen yolcunun valizinde şüpheli metal yoğunluğu tespit ediliyor. Ve yolcudan valizlerini açması isteniyor.
3: Nereden geliyorsunuz beyefendi?
4: From home.
3: Where did you come from here?
4: I came from Italy.
0: Yolcu İtalya'dan geldiğini beyan ederken, gümrük muhafaza memuru yolcunun çantasının derinliklerinden şüpheli bir paket çıkartıyor ve paketi açıyor. Paketten metal bir figür çıkarken memur çantadaki aramayı derinleştiriyor.
3: Tam ortada mıydı? Tam ortada mı? Görüntüyü açabilir misin? Bir bakayım.
5: Şu kenar ceplerini kurabilir misin sen?
3: Ortada dedi de. Şu figür var metal olarak.
5: Bu da büyük ihtimal zaten. Türkçe?
3: Yok.
5: Sorry?
3: Yok.
0: Arama noktasına gelen bir diğer memur, çantadan çıkan metal figürü inceleyerek eşyanın altın ya da gümüş olmadığını belirliyor.
3: Sana zahmet görüntüyü açabilir misin? Bunun yan cepleri var mı? Şu olabilir mi?
6: You were looking for.
3: Şey figür. Biblo.
7: Bayağı ağır bir şey görünüyor. Simsiyah.
3: Ha, sorayım. Ama bronza benziyor. Buymuş.
0: Ve operatör tespit ettiği eşyanın bulunan figür olduğunu doğruluyor.
8: What's the mate?
3: Metal.
6: Yes, action figure. I bought in Venice.
0: Yolcu metal eşyayı Venedik'ten aldığını beyan ederken eşyanın değerli bir madenden yapılmadığını da söylüyor ve memurlar yolcunun ülkeye girmesine izin veriyor. Yolcu ülkeye giriş yaparken Ambarlı Limanı'na gidiyoruz. Gürcistan'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne giden transit konteyner X-ray taraması sırasında şüpheli bulunuyor ve gümrük muhafaza memurları konteynerin mührünün kırılmasına karar veriyor.
9: Evet, açalım bunu.
10: Tabii.
9: Evet, açalım.
10: Amerika Birleşik Devletleri'ne.
0: Beyannamesinde pirinç olduğu yazan konteyner açıldığında içinde çok sayıda koli bulunduğu ve yükün bir kısmının taşıma sırasında dağılmış olduğu tespit ediliyor.
10: Şunlar bir.
9: Bir, iki, üç. Burası.
0: X-ray operatörünün şüpheli yoğunluk olarak işaret ettiği bölgeye hızlıca ulaşan gümrük muhafaza memuru bu bölgedeki kolileri tek tek kontrol ediyor. Konteynerin en arka kısmındaki birkaç koliyi açan memurlar, her bir kolinin içinde pirinç torbalarının olduğunu tespit ediyor.
9: Şimdi arkadakilere de baktım biraz üsttekilerden. Üsttekiler ilk önce alsınlar, onlara bakarız. Verdiği görüntüyle...
10: Uyan bir şey.
9: Şu an uyan bir şey çıkmıyor. Normalde hemen buralarda olması gerekiyor.
0: İlk olarak fiziki aramayı tamamlayan memurlar, sağlıklı bir arama yapabilmek için konteynerin boşaltılmasına karar veriyor ve durumu yer operasyon ekiplerine aktarıyor.
9: Alttan iki sıra kalacak şekilde. Şöyle bir gidelim bakalım. Biz ilk önce asferilen noktadaki eşyalarımıza hızlıca bakalım. Tamam. Aynı.
10: Sonuç olarak hepsi çıkacak yani, köpek de aranacak.
0: Yer operasyon ekipleri konteyneri boşaltırken gümrük muhafaza memurları aramaya narkotik köpeğin eşlik etmesine karar veriyor ve narkotik köpek eğitmenini göreve çağırıyor. Konteynerin boşaltılmasını yakından takip eden memurlar şüpheli yoğunluğun olduğu bölgeye gelince yer operasyon ekipleri

0: Seni durduruyor ve aramayı derinleştiriyor.
1: Oradan bakalım şey.
2: Şimdi oradan bakıp üstüne atalım. Tamam.
0: Yer operasyon ekipleri konteyneri boşaltmaya devam ederken gümrük muhafaza memurları da konteynerden çıkan kolileri aramaya başlıyor.
3: Diyelim şu açtıklarımızı.
1: Zaten dokundum kılıyor.
3: Tamam. Şunları hemen o
1: suyu açarken yırtılıyor zaten.
3: Açılırken dedin.
1: Çok dandik.
3: Şunları dışarı alalım, yırtık olanları ki.
0: Memurlar şu ana kadar şüpheli bir eşyaya rastlamadı. Ama henüz konteyner boşaltılmış değil.
3: Öyle demeyin ya.
1: Dokunmaya gelmiyor ya. Dur
3: bakalım. Tam başkan, en alttakilere direkt şey almaya gerek yok. Yok yok, en altı vursun, vursun. Vursun. Ne demek istedim anladım, işte alsın.
4: Ben sadece bir tane paleti aldım üsttekileri.
0: Yeniden havalimanındayız. Bakü'den gelen uçak havalimanına iniş yapıyor. Yolcular gümrük kontrol noktasındaki X-ray cihazından geçerken bir yolcunun çok sayıda tekstil ürünü getirdiği belirleniyor ve yolcudan arama noktasına geçerek valizlerini açması isteniyor.
5: Tekstil numunesi bunlar.
0: Yolcu elinde taşıdığı poşetlerdeki eşarp benzeri ürünleri hediye olarak getirdiğini beyan ediyor.
6: Neden getirmiştiniz bunları?
7: Hediyelik aldım.
6: Hediyelik. Herhangi bir fatura veya başka bir şey var mı buna dair? Ücretine dair.
7: Fatura yok.
6: Fatura yok. Bu da mı aynısı?
0: Yolcunun arama sırasında gerginleştiğini fark eden memurlar sorguyu derinleştirmeye karar veriyor.
6: Bunlar oje mi?
7: Tırnak takalı.
5: Bunun içeriği nedir?
6: İçinde ne vardı? Evet. İçi dolu mu?
7: Hayır, hayır.
6: Açalım bakalım.
0: Valiz içinden çıkan valizin de açılmasıyla ortaya kozmetik ürünler çıkıyor.
5: Kozmetik ürünler.
7: Tabii.
6: Bunlar neden bu kadar çok?
7: Ben gelmem onu. Bu kadar adlarım da.
6: Nerede?
7: Türkiye'de.
6: Türkiye'de evet.
7: Ben gelip alıyorum.
5: Şallar ipek mi bunlar?
0: Memur valizden çıkan eşarp ve şalların ipek olup olmadığını değerlendirmek üzere arama noktasına gümrük muayene memurunu çağırıyor.
6: İpek olmadığını söyledi bize. Fatura da göstermedi
5: evet.
6: Kendisi. İnternetten araştıralım ne kadarmış fiyatı.
0: Gümrük muayene memuru yaptığı inceleme sonunda eşyaların ipek olduğunu tespit ediyor.
5: Efendim, isminizi, soy isminizi yazalım. Tamam. Bir de imza atalım üstüne. Biletlerini alabilirsin.
0: El koyma tutanağı hazırlandıktan sonra yolcu tutanağa imza atıyor ve ifadesi alınmak üzere gümrük muhafaza amirliğine götürülüyor. Sayıca çok fazla ve değer olarak çok yüksek olan eşyaları ülkeye sokmaya çalışırken yakalanan yolcu hakkında 5607 sayılı kaçakçılıkla mücadele kanunu kapsamında yasal işlem yapılıyor ve tüm eşyasına el konuluyor. Yolcu hakkında yasal işlemler başlatılırken Ambarlı Limanı'na geri dönüyoruz.
3: İndiriyorum köpekle arayalım mı?
8: Önce bir köpekle arayalım abi.
3: Evet sonra fiziki. Tamam o zaman sen de arayal gel.
0: Tüm eşya arama sahasına dağıtıldıktan sonra narkotik köpek eğitmeni eşyayı tespit ediyor ve Lara'yı arama sahasına alıyor.
8: Gel kızım.
0: Narkotik maddelerin tespitinde defalarca başarılı operasyonlara katılmış olan Lara, hızlıca arama bölgesine geliyor ve eğitmeninin talimatıyla narkotik madde avına başlıyor.
9: Bak.
8: Lan neredeymiş?
9: Of benim sonuçum. Bu ne bak kızım, çek ara.
0: Aralarında boşluk kalacak şekilde yerleştirilmiş paletler Lara'nın rahat arama yapabilmesi için kolaylık sağlarken Lara görevine heyecanla devam ediyor.
9: Koş çık ara.
8: Buraya bak kızım.
0: ve Lara orta sıradaki bir palete adeta kilitleniyor. Lara'nın verdiği bu tepki kuşkulu. Memurlar birazdan Lara'nın uzun vakit geçirdiği bu paleti dağıtacak ve içinde narkotik madde arayacak.
10: Ohohoho.
0: Kolaylık sağlarken Lara görevine heyecanla devam ediyor.
9: Koş koş koş çık. Ara. Buraya bak kızım.
0: Ve Lara orta sıradaki bir palete adeta kilitleniyor. Lara'nın verdiği bu tepki kuşkulu. Memurlar birazdan Lara'nın uzun vakit geçirdiği bu paleti dağıtacak ve içinde narkotik madde arayacak.
10: Ohohoho.

0: Aldıktan sonra eğitmeni Lara'yı konteynerin içine yönlendiriyor.
1: Gömre, koş koş koş koş, hey ya. Ara. Ara. Bak buraya, bak bak bak.
0: Konteyneri ve içinde kalan kolileri koklayan Lara burada şüpheli bir şeye rastlamıyor. Acaba biraz önce yoğunlaştığı palet içinde narkotik madde var mı?
2: Araman bitti abi.
1: Tamam.
0: Narkotik köpek Lara dinlenmek için kulübesine giderken memurlar Lara'nın yoğunlaştığı bölgedeki kolileri açmaya başlıyor. Kolileri fiziki olarak kontrol eden ve içlerindeki pirinç torbalarını yırtan memurlar torbaların içinde başka bir eşya olup olmadığını dikkatlice kontrol ediyor. Aramalar devam ederken Pendik Limanı'na gidiyoruz. İspanya'ya gidecek olan tır, gümrük sahasına giriş yapıyor. Tır, gemiye yüklenmeden önce X-ray taramasına alınıyor ve gönderici firmanın belgeleri kontrol ediliyor. Yapılan incelemede gönderici firmanın yurt dışına ilk kez eşya gönderdiği tespit ediliyor ve Dorsen'in fiziki olarak aranmasına karar veriliyor.
3: Firmanın temsilcisi burada mı?
4: Evet.
0: Gümrük firması yetkilisi arama sahasına çağrılıyor ve Dorsen'in mührü kontrol ediliyor. Ardından da mühür kırılıyor ve Dorsen'in kapakları açılıyor.
5: Mührü gözetim memuruna verelim beyefendi. Bir alayım evrakta, beyan neymiş? 27 kap kontraplak.
0: Beyannamesinde 27 palet kontraplak ahşap malzeme yazan yük yerinde incelenecek ve X-ray taraması sonuçları yeniden gözden geçirilecek.
5: Evet, şüpheli yoğunluğun olduğu yerlerde eşyanın içine doğru oyuklar var.
3: Bu şekilde kontrol sağlayamayız.
5: Sağlıklı şekilde olmaz değil mi?
3: Olmaz.
5: Onu aşağı bir indirelim eşyaları. Daha sağlıklı bir kontrol yapalım.
3: İndirelim.
0: Memurlar aramanın sağlıklı yapılabilmesi için yer operasyon ekiplerinden yardım alıyor ve tüm ahşap malzemeler arama sahasına boşaltılıyor. ...27 palet ahşap kontraplak arama sahasına taşındıktan sonra narkotik köpek ve eğitmeni göreve çağrılıyor.
3: Hazır kardeşim.
2: Evet. Alın da.
3: Alın da.
2: Bir köpeğe arama esnasında zarar verebilecek bir şey var mı, bir kontrol edeyim. Tamam, sıkıntı yok. Ben köpeği getiriyorum.
3: Getir abi, başlayalım.
2: Bekle. Buradan başlıyorum.
3: Tamam abi.
0: Ve hassas burunlu narkotik dedektör köpek Janti göreve başlıyor.
6: Bu. Gel.

0: Eğitmeninin yönlendirmesiyle her boşluğu dikkatlice kontrol eden Janti, bir an olsun dikkatini kaybetmiyor ve bir paletten şüpheleniyor.
1: Bunu dağıtalım.
2: Dağıtalım abi.
1: Köpek yoğunlaşıyor buraya.
2: Aldım onu.
1: Bir de bu.
2: Bu da tamam.
1: 1 ve 3.
2: 1'i ve 3'ü aldık. Bunları parçalamaya başlıyoruz biz.
0: Ambarlı Limanı'na gidiyoruz. Hem Lara'nın hem de X-ray operatörünün şüpheli bulduğu kısımdaki tüm torbaları kontrol eden memurlar şüpheli bir şeye rastlamıyor.
3: Firma olarak böyle bir firma var yani, sitesi falan normal. Diğer paletlerden de açalım hemen hızlıca birkaç tane. Şöyle son dojdama usulü.
0: Ve memurlar aramayı tamamlamadan önce rastgele seçtikleri birkaç koliyi de incelemeye karar veriyor. Ve memurlar şüpheli yoğunluğun sebebinin bazı torbaların vakumlu oluşundan kaynaklandığını belirliyor.
4: Bazısı vakumlanmış abi, iyi vakumlanmış. Çok sıkı.
3: Onlara
4: bazısı
3: bakalım.
4: Bazısı böyle bol, hani yok. Görüntü farklılığı belki.
3: Ha belki de.
4: Bak bu çok sıkı.
3: Daha sıkı, evet.
4: Vakumlu.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
8: Obseso. Yeah.
9: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
10: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
11: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle bir adım önde.
12: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
11: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol.
13: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
14: Aa, biz sizi tanıştırmadık. Tanıştıralım. Mert Hoca, 14 ülkedeki 18 milyon kullanıcı gibi sen de Armut uygulamasını indir, bekleyen işlerini kolayca hallet.
15: Trendyol Plus günlerinde Dyson, Xiaomi ve daha birçok teknoloji markasında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
16: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
17: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
16: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.

0: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
1: Tehlike çok büyük.
2: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
3: Olamaz mı?
2: 10 dakika içinde.
0: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
4: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
3: Bu gerçekten dehşet verici.
1: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
0: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
5: Bu harika. Ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Olamaz.
0: Yeni program Klasik Araba Kurtarma Almanya 7 Temmuz Salı 19.30'da D-Max'te.
6: Başkan.
7: Bazısı böyle bariz iyi vakumlu.
6: Hı hı. Bunlar diyorsun.
7: Bak bu daha salaş mesela. Bunlar daha salaş.
6: Evet.
7: O vakum olunca daha yoğun bir görüntü vermiş olabilir.
6: Anladım.
7: Ekstremen fark etmiş.
6: Olabilir. Tamam. Yani ben diyorum ki aramayı burada bitirebiliriz ama.
7: Yani herhangi bir olumsuzluk görünmüyor.
6: Değil mi? Yani aynen. yeterince fiziki aramamızı yaptık, köpekli aramamızı yaptık. Olumsuz bir duruma rastlanılmadı.
7: Evet.
6: Yani aramamızı burada bitirebiliriz.
7: Tamam. Eline sağlık abi.
6: Senin eline sağlık. Şimdi bu açtığımız paketler var. Onları da muhakkak bantlatalım. Bunları gıda sonuçta. Eski haline getirelim. Ambalajlarını. Konteynerimiz Gürcistan'dan transit olarak Amerika Birleşik Devletleri'ne gidecek. Yapılan risk analizi çerçevesinde pirinç muhteviyatı eşyamız X-ray'e sevk edildi konteyner. Şüpheli yoğunluk tespit edilen noktalardaki eşyaları ayrı bir yere koyduktan sonra diğer bütün konteyner içerisindeki eşyamızı köpekle narkotik direktör köpeğimizle aramaya karar verdik. Köpekle aramamız bittikten sonra fiziki olarak da aramamızı yaptık. Neticesinde herhangi bir olumsuz duruma rastlanılmadı ve arama işlemimize son verdik.
8: Pendik Limanı'na geri dönüyoruz. Janti'nin şüphelendiği paletler arama sahasına dağıtılıyor ve plakaların arasında yasaklı bir eşya olup olmadığı inceleniyor.
9: Bundan başlayalım. Çok da ince değilmiş kontraplaklar. Bir sondajlama matkap dağıtalım evet, abi.
8: Ahşapların üzerine veya içine yasaklı madde emdirilmiş olabileceğinden şüphelenen ekipler plakaları matkap yardımıyla deliyor ve çıkan ahşap tozunun orijinalliğini kontrol ediyor.
9: Bir tane daha delelim.
10: Tamam, göründü zaten.
9: Göründü. Yok, bayağı içeri girdik.
10: Tek ihtimal bunun için değil, bunu deldik zaten.
9: Aynen öyle, zula yapılacak bir yeri
10: yok. Bir de tırın içine arayayım.
9: Tamamdır, orası sende.
8: Ahşap plakaların üzerinde şüpheli bir şeye rastlamayan ekipler son olarak Dorsey'nin Janti tarafından aranmasına karar veriyor. Ve Janti yeniden göreve çağrılıyor.
10: Çık! Aferin.
11: Aferin oğluma be.
8: Janti, Dorsey'i dört bir taraftan inceliyor ve Dorsey altındaki hiçbir doğal boşluğu es geçmiyor.
11: Bravo oğluma.
8: Ve arama sonlandırılıyor.
10: Arama tamam.
9: Tamam, eline sağlık abi. Tamamdır aramamız. Bir olumsuzluğumuz yok. Eşyayı güzelce kapatalım, yükleyelim. Gözetim memurumuz mühürlesin. Sonra işlemlerine devam ederiz.
8: Ahşap plakalar Dorsey'e geri yüklenirken İstanbul Havalimanı'na gidiyoruz. Etiyopya'dan gelen yolcular ülkeye girmek için gümrük kontrol noktasına geliyor. Valizler X-ray taramasından geçerken bir yolcunun valizinde hayvansal ürünler taşıdığından şüphe duyuluyor. Valizde dondurulmuş et ürünü olduğunu saptayan memurlar, yolcudan valizlerini arama masasına getirmesini istiyor.
12: Ne var abi içerisinde? Yani çevirmedeki arkadaşımız içeriye doğru çevirme yapıyor. Oradaki X-ray'deki görüntüsüne göre oradaki arkadaşımız da bize çantayı açmamızı söylüyor.
9: Donmuş et.
12: Donmuş et.
9: Evet.
12: Tamam.
9: İki valiz.
12: Bozuk et ülkeye girerse tekrar bunu biz yiyoruz. O yüzden yasak. Alalım bunları masanın üstüne. On the table. No problem.
8: Masaya ağır hareketlerle gelen yolcu üzerindeki şüpheyi artırıyor. Gümrük muhafaza memuru da yolcudan valizlerini açmasını istiyor.
12: Açalım.
8: Yolcu valizini açma konusunda biraz direniyor. Ama gümrüklü sahalarda arama yetkisine sahip olan memur yolcuyu uyarıyor.
12: Aç bakayım bunları. Ne var bunun içinde?
13: Ben suyu bakayım burada.
12: Aç bir.
13: Aç nasıl? Makas tutuyorum.
12: Bal değil bu, aç ya direkt. Bavulu gelen yolcunun açması gerekiyor. Çünkü hani et değil başka bir eşya olduğu zaman hani kendisinin başında olması, içinden bir eşya gitmemesi, hani çalınmaması gibi önlemler için yani bizim yapacağımızdan değil ama kendi güvenliği için daha iyidir bu durumlar. Kendisinin açması daha uygundur yani.
8: Valiz açıldığında da bozulmaya yüz tutmuş etler ortaya çıkıyor.
12: Bu yasak.
8: Gümrük muhafaza memuru et ürünlerinin ülkeye girişinin yasak olduğunu söyleyerek yolcudan etleri kontrollü imha kutusuna

0: atmasını istiyor. Taşıdığı etlerin bozulduğunu fark eden yolcu, etlere dokunmak istemiyor ve eldiven giyiyor.
1: Çantayı açtığımız zaman orada bozulmuş et ülkeye girişi zaten yasak.
0: İçindeki etler imha kutusuna atıldığında valiz tamamen boşalıyor. Memur da yolcudan ikinci valizini açmasını istiyor.
1: Bunda da var. Bunu da aç.
0: İkinci valizden çıkan etler de kontrollü imha kutusuna atılıyor ve yolcunun ülkeye girmesine izin veriliyor.
1: X-ray'de net bir şekilde görüldüğü için hani hiçbir şekilde geçirme ihtimalleri yok. X-ray her şeyi görüyor. Oradan da biz baktığımız zaman görebiliyoruz yani. Kamufle edemezler.
0: El konulan etler kontrollü olarak imha edilmek üzere kaldırılırken Sabiha Gökçen havalimanına gidiyoruz. İtalya'dan gelen uçak havalimanına iniş yapıyor. Yolcular ülkeye girmeye hazırlanırken bir kadın yolcunun çok sayıda giysi getirdiği tespit ediliyor ve yolcu sorgulanmaya başlıyor.
2: It's origin?
3: No.
2: How can I understand? Bir açsana bakalım. It's original product?
3: No.
2: How much this?
3: I have the receiver.
0: Gümrük muhafaza memurları valizdeki kıyafetlerin faturalarını soruyor. Yolcu çıkardığı belgeleri memurlara teslim ediyor.
4: Fatura yok dedi az önce.
2: Fatura diyor şimdi bir bakalım.
0: Yolcunun sunduğu faturaların Türkiye'den alındığı ve ürünlerin Türkiye'ye ait olduğu tespit edilirken memur bir diğer valizin de açılmasını istiyor. Memur ürünlerin üzerindeki etiketleri kontrol ederken yolcu oldukça ağır olan ikinci valizini de açıyor. Ve ikinci valizden de ambalajları üzerinde giysiler çıkıyor.
4: İtalya'dan geliyor.
2: It's not original. Are you sure?
3: No, no, no. Yes, I'm sure.
2: And are you student?
3: Yes.
2: Where in Turkey?
3: No, Milan.
2: Türkiye'den alınmış diyor.
4: Türkiye'den nasıl olabilir? İtalya'dan geliyor.
0: Kadın yolcu Milano'da öğrenci olduğunu ve ürünleri Türkiye gezisi sırasında aldığını söylerken memurlar ürünlerin orijinalliğini değerlendirmeye karar veriyor.
4: Bu faturalardan bunlara ait olduğu
2: endişemiyor.
4: Az önce dışarı çıktı geldi. Muhtemelen bunları almaya gitti diye düşünüyorum. Bunları sahte fatura olarak kullanıyor olabilirler mi?
5: Evet, olabilir.
4: Çünkü şurada yazıyor ki 950 euro yazıyor.
5: Orijinal olup olmadıkları.
0: Memurlar giysilerin ve üzerlerindeki etiketlerin orijinalliğinden şüphe ederken yolcu üçüncü valizini de arama masasına koyuyor.
6: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
7: Geceliği 4200 lira.
8: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
9: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
9: Trivago'da o da var.
10: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
11: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dümes'i.
12: Dümes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
13: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
14: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun ay. Kim tutar?
9: senin. Express içelim.
14: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
15: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
16: Atıştırma?
17: Yok, ben doymalık takılıyorum.
15: Bir şey diyeyim mi?
18: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
15: Abi bu adam ne yiyor ya?
19: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık. Sırtaş ayran, sırtaş
20: ayran. Döneri gördüğün an.
21: Bir de sütaş ayran.
20: Gelsin sütaş ayran.
22: Sen ne geldi? Çantam hazır mı?
23: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap.
24: Trend Yol Plus günlerinde Madame Coco, Karaca ve daha birçok ev ve yaşam markasında Trend Yol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
25: Hafta sonları canın ne çekerse çeksin, hadi Black Kredi kartınla 750 lira üstü tüm restoran harcamalarında tam %10 iade. Sen de kampanyaya katıl, kazanmaya başla. Kredi kartım hadi.
26: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
27: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
28: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
29: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
30: Son Ormancı yeni sezonuyla Salı 20.30'da D-Max'te.
2: Made in Türkiye'de yazıyor.
31: Şeye yönlendirdi, Gülşin'in sayfasına yönlendirdi.
4: Sayfaya ben lezzete bilinmem yani.
0: Yeniden havalimanındayız. Suudi Arabistan'dan gelen yolcular gümrük kontrol noktasından geçmeye başlıyor. Yolcular valizlerini X-ray taramasından geçirirken bir yolcunun valizinde şüpheli bir yoğunluk tespit ediliyor.
32: Çantaları buraya getirir misiniz?
0: Yolcunun valizi açıldığı anda özel olarak paketlenmiş birçok gıda ürünü tespit ediliyor. Yolcu, özel paketlenmiş torbaların içinde pirinç olduğunu beyan ediyor.
32: Bunlar pirinç gibi ama... What is this?
2: Afrika.
0: Memur, yolcudan diğer eşyalarını da arama masasına koymasını istiyor. Belli ki bu yolcudan farklı gıda ürünleri çıkacak. Ve yolcunun beraberinde getirdiği poşet açıldığında da ortaya yine özel paketlenmiş pirinçler çıkmaya başlıyor.
32: Hepsi aynı ürün. Bunları niye getirdiniz? What?
33: No, it's my brother giving me.
32: Niye bu kadar fazla getirdiniz? Bu çok fazla.
33: My brother told me giving me. Bir bak.
0: Yolcunun valizinden çıkan ve her biri 250 gram olan pirinç poşetleri bir araya getirildiğinde miktarın 10 kilograma ulaştığı tespit ediliyor. Diğer valizini de inceleyen memur, yolcunun ilaca benzeyen bir eşya taşıdığını da tespit ediyor. Yolcunun eşyaları aranmaya devam ederken yeniden Sabiha Gökçen Havalimanı'na dönüyoruz.
4: Sipariş müşteri dün buluşturmuş. Dün bunları aldıysa, gittiyse, bugün ayın 11'i.
0: Faturaların bir gün önce düzenlendiğini tespit eden memurlar yolcunun sorgusunu derinleştirmeye karar veriyor. ve sanal tercüman aracılığıyla iletişim kurmaya başlıyor.
1: Lady, when did you do it?
4: Ne yazmıyor?
3: I buy yesterday.
1: Yesterday.
3: Yes, of course.
1: One day. Why come back again?
3: I come 3 days before.
31: Fatih, bunları kendi çol çantasından mı çıkardın?
1: Okay, wait.
4: Ya okay. Ne yaptı biliyor musun? Telefon dedi, telefon almam gerekiyor dedi. Dışarı çıktı, geldi. Şu fişleri de aldı muhtemelen. Çantasıyla birlikte dışarı çıktı, geldi bu.
31: Güvenlikle birlikte mi girdi içeri?
4: Hayır, ben gittim peşinden, gelmez diye. Nereden aldıysa.
3: Kondomino Türkiye.
1: Uçuş iptal mi?
4: Değil dedi ama.
1: Bir daha soralım ama bak aynı dediğim gibi. Seyahat edemeyiz.
3: And you can see.
1: You see? Sabiha Gökçen.
31: Evet.
1: Olur, aynı.
31: You see? Okay.
1: Okay, now I understand.
31: Okay. I can close up?
1: Yes, you can okay. Close.
31: Thank you.
1: Uçuşu vardı dönüşte. Uçuşunu yapamadığı için...
0: İtalya'dan kıyafet getirdiği düşünülen yolcunun aslında İtalya uçuşu iptal olan bir yolcu olduğu anlaşılıyor. Faturaları beyan edilen eşyaların Türkiye'den alınmış olduğu, yapılan inceleme ve araştırma sonucunda gümrük mevzuatı yönünden olumsuz bir durum olmadığı anlaşılınca da ülkeye girişine izin veriliyor. Dış hat uçuşu iptal olan yolcuların valizleri güvenlik sebebiyle dış hatlar gelen yolcu salonundan alınmaktadır.
1: Uçuş iptali. Hiçbir problem yok.
31: Okay.
1: Genel olmadığımız için. Bu an, no problem.
0: Yolcu ülkeye giriş yaparken İstanbul Havalimanı'na gidiyoruz.
32: Ne ilacı bunlar?
0: Kutu açıldığında içindeki eşyanın sabun olduğu anlaşılıyor.
32: Sabun.

Gümrük muhafaza memuru pirinç torbalarının içinde başka bir eşya olabileceğinden şüphelenerek torbalardan birini açıyor ve içini kontrol ediyor.

0: Açılan pirinç torbalarından şüpheli bir şey çıkmıyor. Yolcuya açık gıdaları ülkeye sokamayacağı bilgisi veriliyor ve tüm pirinç torbalarına el konuluyor.
1: Bunlar açık gıdalar yasak. İmha edilmek üzere yan alacak. Ona göre siz gidebilirsiniz şu valizlerle beraber. Bu gıdalara el koyuldu.
2: Uno it.
1: No.
0: Yolcu el konulan pirinç torbalarını arkasında bırakırken Ambarlı Limanı'na gidiyoruz.

0: İngiltere'ye gitmek üzere Ambarlı Limanı'na giriş yapan Dorsey, X-ray taraması sırasında şüpheli bulunuyor. Dorsey'nin yükünün narkotik açıdan incelenmesi gerektiği belirleniyor. Ve gümrük muhafaza, kaçakçılık ve istihbarat ekipleriyle yer operasyon ekipleri Dorsey başında buluşuyor.
1: Tamam beyler, açabiliriz. Eşya ihracat eşyası. İngiltere'ye gidiyor.
2: Tekstil olması lazım değil mi?
1: Giyim eşyası, tekstil.
0: Ve gümrük muhafaza memurları sondajlama yöntemiyle Dorsey içindeki kolileri aramaya karar veriyor.
1: Zaten görüntü aynı, tek sıra. Aşağıdan yukarıya doğru görüntü aynı gidiyor.
2: Aynen, gördüm ben de görüntüyü.
1: Ortalama sondajlama baksak yeterli diye düşünüyorum.
0: Şüpheli yoğunluğun Dorsey'nin ön kısmında olduğunu belirleyen ekipler, yer operasyon birimine Dorsey'nin yanının açılması gerektiğini söylüyor.
1: Beyler, şimdi bu taraftan en sonuna kadar açıyoruz.
3: Tamam.
1: Tamamen. Tenteyi en sonuna kadar açalım.
0: Dorsey'nin solunda yer alan branda açıldığı anda tüm eşyaların kolilerden oluştuğu tespit ediliyor.
1: Şu bölgeye, şu bölgeye ve şu bölgeye vermiş açık. Arkasına doğru.
2: Dikkat edin de.
1: Bu sonuna kadar içti.
0: Gümrük muhafaza memuru şüpheli yoğunluğun olduğu bölgeyi belirledikten sonra yer operasyon ekipleri Dorsey'nin koruyucu panellerini çıkartıyor ve koliler üzerindeki inceleme başlıyor.
2: Şurada bir iki tane farklılık var koliler arasında. Diğerlerine en azından.
1: Şu ikisini mi?
2: Ters koyulmuş.
1: Ters koyulmuş olabilir. Beyana uygun mu onlara da bakarız. Bakalım. İlk verdiği yerde.
0: Tüm kolilerin boyları aynı iken iki kolinin daha küçük olması Dorsey üzerindeki şüpheyi kısmen arttırıyor. Ve memurlar şüpheli yoğunluk veren bölgedeki bir koliyi açıyor ve içinde çorap olduğunu tespit ediyor.
1: Şu an içlerinde herhangi bir doluluk yok. Neye aç vermiş, ona bir bakalım. Farklı olan kolilere de bir önden bakalım. Sonra detay tespitini yaparız. En azından önden fikir edinmiş oluruz. Bunlar da kısa patik çorap dedik galiba, değil mi? Kısa çoraplar.
2: Adet olarak daha fazlaydı.
1: Bunlar adet olarak daha fazla. Bunların ispi daha düzgün. Zarar vermez köşelerinde. Evet. Aynısı. Çeşitleri farklı muhtemelen. Bunlar uzun çorap, bunlar kısa çorap. Beyana uygunluk açısından bir sıkıntı yok ama.
2: Herhangi bir marka ibaresine göre var.
1: Evet. Narkotik açıdan değerlendirdiğimiz için ekstra bir fiziki olarak bakmamız gerekir.
0: Yoğunluk artıyor ve yeşil hattı kullanan yolcuların kontrolleri hız kesmeden devam ediyor. Özbekistan'dan gelen yolcular gümrük kontrol noktasından geçmeye başlıyor.

0: Otel harika.
1: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Pozisyon ekranda. Sena çok aç, içeri bakıyor. Google Gemini'yi açtı, dolabı tarıyor. Tarif geldi. Afiyet olsun Sena. Gemini'yle çözdün bu işi.
5: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
6: Tatildeyken ayağında kabarcık oluşuyorsa, öncesinde Compeed sürtünme önleyici sitiyi dene. Cildinde oluşturduğu koruyucu bariyer sayesinde gün boyu rahat et. Sen keşfet, gerisini bize bırak. Compeed ile gün senin.
7: 26-29 Haziran arasında Bim'de Emin 400 gram %20 yağlı dana kıyma 330 lira yerine 238 lira. Emin 400 gram dana kuşbaşı et 350 lira yerine 270 lira. Bim, bim, bim.
8: Trend Yol Plus günlerinde Madame Coco, Karaca ve daha birçok ev ve yaşam markasında Trend Yol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
9: Monaco Chain sadece Atasay mağazalarında.
10: Ben Chris.
11: Ben Max.
10: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
11: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
10: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
11: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
10: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
12: Klasik araba kurtarma. Almanya 7 Temmuz Salı 19.30'da D-Max'te.
13: Valizler X-ray cihazından geçerken ailece seyahat eden yolcuların valizlerinde çok sayıda şüpheli yoğunluk tespit ediliyor ve yolcular arama noktasına davet ediliyor.
14: Hanımefendi gelin. Hanımefendi bir dakika. Valizde var mı işler?
15: Yok, valizde şey var. Elbiseler var. Araba, oyuncak araba parçaları.
14: Tamam, bu kalsın. Çocuğun arabasına gel. Gel benim yanıma. Eşyayı da alın, şöyle gelin. Arabanızı da alın gelin.
13: Memur aramaya çocuk arabasından başlıyor.
14: Şöyle gelin. Çocuğu çıkar. Tamam, bir dakika biz bakıyoruz. Siz sakin olun.

0: Pusetteki yastık ve battaniye temiz çıkıyor.
1: Nereden geliyorsunuz?
0: Arabanın alt gözünden alınan minik çanta açılıyor ve içinden elektronik sigara tütünleri çıkmaya başlıyor. Arabanın altından alınan bir torba daha açılıyor.
1: Bunda üzüm mü var?
2: Evet.

0: Memur kuru üzümleri yakından inceliyor.
1: Tamam, üzümünüzü de alabilirsiniz.
0: Arabadan alınan yastık kılıfı açıldığı anda ortaya yine elektronik sigara tütünleri çıkıyor.
1: Kaç karton var sigaranız?
2: Alper.
0: Memur diğer paketlerin nerede olduğunu soruyor.
1: Diğerleri nerede? Göster onu bana. Bir dakika ben ararım.

0: Poşete getirin.
1: Şurada arkadaşlar da ondan çalın
0: mı? Hangisinde var?
2: Bütün eşyanın aranacağını anlayan kadın yolcu arama masasına bir sırt çantası getiriyor. Ve çantanın ön gözüne koyduğu elektronik sigara tütünlerini tek tek çıkartıyor. Şu ana kadar çıkan elektronik sigara tütünlerinin muafiye sınırlarını aştığı tespit ediliyor.
0: Tamam ben açarım. Sen şey yapma. Şey yapma. Ben açarım. Tamam bırakın ben açarım. Siz eşyalarınızı toplayın.
2: Ambarlı limanına gidiyoruz. Dorse'nin tabanındaki birkaç koli kontrol edildikten sonra Dorse'nin üstünde yer alan kolileri de incelemek isteyen memurlar yer operasyon ekiplerinin yardımıyla Dorse'nin üst kısmında yer alan kolilere ulaşıyor.
3: Tamam bunlara bir kenara dizelim bakacağız bunlara. Fark etmez. Böyle bir yere dizelim bakalım. Tamam.
2: Kolileri detaylıca inceleyen memurlar, koli içindeki eşyaların farklı şekillerde istiflendiğini de belirliyor.
3: Kolilerde istif farkı da var bu arada. Kimisi yan, kimisi düz istiflen. Bir ihtimal... Hani bir tarafı yan dizilmiş, bir tarafı dik dizilmiş, öyle bir şey olabilir. Şu an aralarında bir şey var mı diye, ya şu anlık yok.
4: İstiflerin arasına şey atmışlar mı böyle bu şekilde kartona?
3: Çoğunluğunda bir de şey var. Bazılarının askıları daha kalın, bazılarınki daha ince. Muhtemelen oradaki yoğunluk farkı ilgisini çekmiş olabilir. X-ray operatörü arkadaşın. Farklı tip eşya var burada. Zaten o arasındaki ince yoğunluklar bunlardan kaynaklı olabilir.
5: Görüntüyü veren bu ya.
3: Benzeri mi aynısı mı?
5: Aynısı.
3: Aynısı değil mi?
4: Ya baştan sona uzun bir şeyi var.
3: Piramit şeklinde gitmiş biraz ya. Dizilimleri çok farklı. Ondan dolayı da olabilir. Farklı bir şeye rastlayamadım ben şu ana kadar ama.
2: Yapılan incelemeler sonucunda şüpheli yoğunluklar...

0: yoğunluğun sebebinin çorapların koli içine farklı şekillerde istiflenmiş olduğu belirleniyor ve dorse temiz olarak işaretlenerek gemiye yükleniyor.
1: Muhtemelen istif farkından kaynaklandığını düşünüyorum ben ya. Bu piramit şeklinde ilerliyor ya.
2: Evet.
1: Orada X-ray'e daha yoğun bir görüntü vermiş olabilir. Bu da X-ray operatörü arkadaşının dikkatini çekmiştir.
2: Çorapların içleri boş. Zaten X-ray görüntüsünde de boş gözüküyor.
3: Tamamdır bence.
1: Ben de tamam ya. Tekrar eşyayı yükleyelim. Dorseyi mühürleyelim. İşimiz bitti burada.
3: Bu açılan kutuları da tekrar bantlarsınız.
1: Aynen. Elinize sağlık.
4: Eşyamız ihracat eşyası, İngiltere'ye gidiyor. Kalem sayısı oldukça fazla ama biz narkotik açıdan değerlendirdiğimiz için X-ray operatörü arkadaşımızın şüpheli gördüğü noktalara baktık. Şüpheli gördüğü noktalarda da istif farkından kaynaklandığını düşünüyoruz. Genel olarak sondajlama indirdik ama eşya tipi aynı olduğu için görüntüde herhangi bir olumsuzluğa rastlamadık. Bunun üzerine de arkadaşımla istişare yaptık ve konteyneri kapatmaya karar verdik.
0: İstanbul Havalimanı'na gidiyoruz. Başka bir çantadan çıkan pantolonun ceplerinden bile paketler çıkıyor.
5: Tamam, bunlarda sorun yok.
0: Her bir valizde elektronik sigara tütünü bulan memur aramasına siyah valizle devam ediyor.
5: Bu kıyafetler sizin mi? Tamam. Bu ne, protein tozu mu? Bunlar ne?
0: Siyah valizden ülkeye girmesi yasak olan et ürünleri çıkmaya başlıyor.
5: Şunları çıkarın. Bu salam, sosis, et getirmek yasak. Tamam mı? Bunlar imha edecek.
0: Memur kontrollü olarak imha edilecek et ürünlerine el koyuyor. Ama siyah çantanın derinliklerinden elektronik sigara tütünü çıkmaya devam ediyor. Yolcuların pasaportlarını kontrol eden memur 100 paket elektronik sigara tütününe ve et ürünlerine el koymak üzere tutanak hazırlıyor.
5: Hanımefendi, pasaportunuzu alabilir miyim? Daha önce buraya geldiniz mi?
6: Biz burada oturuyoruz.
5: Burada oturuyoruz.
6: Burada yaşıyoruz.
5: Oturumunuz var mı?
6: Evet.
5: Tamam, bana önce pasaportunuzu verin. Şunların yasak olduğunu bilmiyor musunuz? Özellikle et ürünleri.
7: Vallahi bilmiyoruz.
6: Kur'an için yemin ediyorum.
7: Tamam, bunlar bilmiyorum.
5: Normalde yasak yani. Kanunen bunlar yasak. Bunlar imha edecek.
6: İstanbul'da yok. Ondan aldım.
5: Olabilir.
7: Kendimiz bunlar el koyuyor, yasak yani. Bunlar.
5: Öbür valize de alayım. Bunlar da yasak hanımefendi. Protein tozları. Ülkeye girişi yasak, bilginiz olsun. Et var gene. Oyuncak araba. Onlara bir bakalım. Onlara bir bakalım. Tamam, bunu alın. O ufak çantaları bana verin. Bunun içinde neler var? Aynı şekilde gene protein tozlarımız var bunun içinde. Bu ne? Tamam, bu da protein tozu. Bunlar da imha edecek. Bunlar yasak hanımefendi. Şu anda bu iş ticariye girdi yani.
0: Yolcular tutanağa imza attıktan sonra tüm eşyalarına el konuluyor ve haklarında yasal işlem yapılıyor. İzledikleriniz kara, hava ve deniz sınır kapılarında kaçakçılıkla mücadeleyi 7 gün 24 saat sürdüren gümrük muhafaza ekiplerinin mücadelesidir.

0: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
1: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Burası

0: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
1: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun ay. Kim tutar seni?
2: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
3: Bu var ya,
4: blok dersten çıkıyor.
3: Atıştırmalık?
4: Yok, ben doymalık takılıyorum.
3: Bir şey diyeyim mi?
5: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
3: Abi bu adam ne yiyor ya?
6: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
7: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
0: Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme, dondurma ve sorbe.

0: Maksimum yağmuru gibi düşün.
1: Ben de onu diyorum zaten. Maksimum 25. yılını 10.000 TL'ye varan Maxi Puan ve yıl boyu süren sürprizlerle kutluyor diyorum.
0: 10.000?
1: Evet.
2: Okey. Maksimum oldu. Okey.
1: O zaman...
2: Gelsin müzik. 25
3: yıldır sana Trend Yol Plus günlerinde Madame Coco, Karaca ve daha birçok ev ve yaşam markasında Trend Yol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
4: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldi. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
5: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
4: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.

0: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
1: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
2: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
3: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
0: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

ne diyeceğim? Henüz resmen tanışmadık.

Görüşürüz hatta.

0: İhtiyacım olan son imza bu. Yani artık gidip Silverstone'da o büyük yarışa katılabilirim. Aman tanrım. Çaylakları teftiş vakti. Beyler, sonunda sizi burada görmek ne güzel. Gelmeniz harika oldu. Şu Europa'nın sonunda boyandığını görmek beni inanılmaz rahatlattı. Doğru atölyeye geldim değil mi?
1: Evet.
0: Klasik araba restorasyon işinde 4 yıl süren inişli çıkışlı bir dönemin ardından işe yaradı. Her şeyi düşündüm diyeceğim. Görünüşe göre sonunda çözdüm. Mutlu bir müşteri. Bu harika bir duygu. Halkla ilişkiler departmanımızı...
2: Acilen buraya gelmeniz lazım.
0: 21. yüzyıla taşıdık.
3: Sosyal medyada o günkü erişimimiz 317 bin kişiydi.
0: Ve marka elçisi olarak eğer İngiltere'de bir arabanız olursa herkesin önüne geçiyorum. Hey, bu çok muhteşem. En azından ben öyle düşünmüştüm.
4: Boyuna aşan sözler verdiysen beklentinin altında kalamazsın.
0: Annem gelene kadar. Beni dinlemeyecekler.
4: Beni dinlerler.
0: Ve ortaya çıktı ki bir kez daha başım büyük belada. Bir şeyler yapmam gerek. Büyük bir şey yapmalıyım. Aman tanrım.

0: Bu kimin peyniri? Tost peynir.
1: Parmesan dostum.
2: Günaydın. Evet. Merhaba, postaları aldım. Uçak postası da var. Havalı. Evet, bugün büyük gün. James May geliyor. Kırmızı halıları serin. Etrafı toparlayın. Güzel bir gün olacak değil mi? Sosyal medya için harika içerikler çıkacak. Hadi canlı olun biraz. Hadi.
3: Hadi. Hadi.
2: Evet, hadi gidelim hadi.
1: Hadi çıkalım.
3: Daha T kavşağına gelmedin mi? Ne? Hayır, yine ters gittin.
2: Ah, gidip bulayım bari.
3: Sana konum atıyorum. Bugün ziyaretime gelen bu arkadaşımla dünyanın dört bir yanını dolaştım. Ama bu da kayboldu. Bahsettiğimiz araba, çektiğimiz o en son Grand Tour'da kullandığı Stag. Elden geçirilmesini istiyor. İşte geldi. Merhaba.
4: Yol tarifim berbattı.
3: Aa, benim suçum mu yani?
4: Elbette.
3: Tabii.
4: Tanrım.
3: Ne var? Onu en son ne zaman görmüştün?
4: Çekimi bitirip sana teslim ettirdiğimde.
3: Birlikte çektiğimiz o son bölüm için neden mi Stag seçtin?
4: O bölümü çekerken gençliğimizde gerçekten aşık olduğumuz arabaları alacaktık.
3: Evet, evet.
4: Ben markayı hep çok sevmişimdir. TR6'yı ve Stag'i severdim. TR7'yi bile
3: buralarda
4: severdim.
3: Böyle bir şey itiraf etmek cesaret ister. Onu Zimbabwe, Botswana ve Kuba adası boyunca sürdün ve mahvettin. Şimdi onunla ne yapmak istiyorsun?
4: En azından aldığım zamandaki kadar iyi bir durumda olmasını istiyorum.
5: Trafiğe çıkacak hale getirmek için. Yeşil olan kısımları işaretledik.
4: Yok artık. Sadece trafiğe çıkabilmesi için
3: evet,
4: mi?
3: Evet, evet.
4: 13.561 sterlin.
3: Ve 80 peni.
4: Ha evet. Gerçekten güzel olmasını isterim. Dökündü bir Stag'e sahip olmanın ne mantığı var ki?
3: Haklı sayılırsın. İçine bir otur. Çünkü en son içine oturduğunda Botswana'daki Kuba adasında bitiş çizgisini geçiyorduk.
4: Epey tozluymuş.
3: Öyle.
4: Aa, güzelmiş.
3: James, iyi bir şekilde boyatmak istersen o zaman fiyat 28 bini bulur.
4: Zaten ilk başta o kadar ödemiştim.
3: Evet.
4: Aslında 26 bin sterlindi.
3: Evet. Diğer alternatif şu James. Bırak onu çalışır hale getirelim. Onunla biraz oyalan, ne yapmak istediğine sonra
4: hepsini
3: karar ver.
4: Hepsini yapın.
3: Tamam.
4: Battı balık yan gider. Ben bu arabaları şöyle görüyorum. Bu kulağa aşırı ukalaca gelecek ama bunlar benim sanat koleksiyonumun bir parçası gibi. Aslında pek araba sayılmazlar. Buna ihtiyacım yok. Ama yine de benim olacak. Bakacağım ve bakmaktan keyif alacağım. Harika. Ne kadar muazzam bir para israfı diye düşüneceğim. Garantisi var mı peki?
3: Var. 2 hafta.
4: Tamam.
3: James May'in Stag'inin bazı fotoğraflarına göz atıyorum. Onu en son Zimbabwe'de görmüştüm. Bu bana o arabaların o seyahatlerde ne kadar eziyet çektiğini hatırlattı. Şöyle bir bakıyorum da şu haline bakın. Eziklerin yanı sıra tamamen tozla kaplanıyorlar. Bunu adam edebilmek için bir süpürge tutmaktan çok daha fazlası gerek.
6: Kum ve tuz gibi şeyler çok aşındırıcıdır. Bu yüzden temizlemek için karbüratörleri söktüm. Gerçekten çok kirli.
2: Leş gibi, şuna
6: her
2: baksana.
6: Her yeri kum kaplamış.
2: Evet, ta içlerine kadar
6: evet,
2: girmiş.
6: Evet, bütün o küçük devrelere giriyor ve bunu temizleyebilmemizin tek yolu ultrasonik yıkama makinemize atmak.
2: Ah. Aman tanrım, şuna bak.
6: Bayağı iyi temizler.
2: Evet.
6: Pekala, şimdi içini boşaltalım.
2: Evet. Oo, vay canına, şuna bak. Kahverengi bir balçık gibi. İşte bu halis mulis Zimbabwe kumu.
6: Bayağı toz gibi.
2: Gerçekten toz gibi.
6: Bir kum tanesinde dünyayı görmek.
2: Ne?
6: Ha?
2: Ne?
6: William Blake'in eserlerine aşina değil misin?
2: O kim? Patron, merhaba. Bir haberim var.
3: Güzel, ne haberiymiş?
2: Markamızın adını duyurmak için bize Salon Pride'a bir yer ayarladım.
3: Şu lüks üst düzey araba fuarı değil
2: evet.
3: mi? İnsanların şıkır şıkır giyindiği yer.
2: Orası bambaşka bir seviye.
3: Bunun bize maliyeti ne olacak?
2: Hayır. Elinde bir panoyla dolaşmayı sevdiğini biliyorum. Biraz jürilik yapmaya ne dersin? Ve özel konuk jürimiz Richard Hammond.
3: Anladım. Bu durum fuara katılma maliyetini düşürüyor, evet. Öyle mi? Asıl soru, hatta tek soru şu. Oraya hangi arabaları götüreceğiz? Cevap vermeye çalışma. Bu konuya tamam. İş arkadaşlarını da dahil edeceğim. Çünkü bu önemli bir mevzu.
2: Tamam.
3: Çocuklar toplanın. Böyle yapmama bayılıyorlar. Beyler.
1: Selam.
3: Geçin merhaba. Bakalım.
1: Merhaba.
3: Arkadaşlar, toplandığınız için sağ olun. Bildiğiniz gibi bizim Louis bazen fazla gaza gelebiliyor. Yine kendini kaptırmış. Salon Prime. Duymuşsunuzdur. Blandom'da yapılıyor. Gerçekten üst düzey, son derece lüks bir otomobil fuarı ve The Smallest Cock ekibi olarak oraya gidiyoruz. Asıl mesele şu ki elimizde birkaç iyi araba olması lazım. Peki hangi arabaları götürebiliriz? James Megan Stag'i iyi olurdu ama o zamana kadar hazır olmayacak, değil mi?
2: Hayır. İlk tahminim F100 kamyoneti olurdu.
3: Araya girebilir miyim? Çünkü... Kes şu coşkunu. Suyunu çıkardın.
2: Affedersin, ben...
3: Evet, teşekkür ederim.
2: Sessiz olayım, tamam.
4: Lagonda.
3: Lagonda.
2: Lagonda model. Evet, evet, onu götürebiliriz.
3: Evet, peki ya... Gerçi bu çok düşük bir ihtimal ama... Avrupa markası olanın yetişme şansı
5: dostum,
3: var mı?
5: Dostum, o arabanın orada olması için elimden gelen her şeyi yapacağım. Her şeyi.
4: Evet, biraz zor yetişir.
2: Pozitif enerji verelim.
4: Pozitif enerji.
2: Herkese pozitif enerji.
1: Asıl sorun şu ki ben burada değilim. Tatilde olacağım.
2: Tüh be. Tamam. Şimdiden bir kişi eksiğimiz var. Bu harika.
3: Yani demek ki o gün de bir kişi eksik olacağız. Ama bunu yapabiliriz.
2: Evet.
3: Benim motivasyon konuşmam bu kadardı. Beyler, pozitifliğiniz için teşekkür ederim. Bir sıkıntınız olursa, işler kötü giderse onu suçlayın.
2: Bir dakika.
3: Onu suçlayın. Pekala. İşinizin başına dönebilirsiniz. Teşekkür ederim. Güle güle.
1: Sorun şu ki ben burada değilim. Tatilde olacağım.
2: Tüh be. Tamam. Şimdiden bir kişi eksiğimiz var. Bu harika.
3: Yani demek ki o gün de bir kişi eksik olacağız. Ama bunu yapabiliriz.
2: Evet.
3: Benim motivasyon konuşmam bu kadardı. Beyler, pozitifliğiniz için teşekkür ederim. Bir sıkıntınız olursa, işler kötü giderse onu suçlayın.
2: Bir dakika.
3: Onu suçlayın. Pekala. İşinizin başına dönebilirsiniz. Teşekkür ederim. Güle güle. Louis'in

0: Çünkü özellikle o araba üretilen son modeldi. Ortadan motorlu ilk Europa'ydı. Üzerinde çalışması hiç kolay değil. Zorlu bir mücadele olacak. Yangın hasarlı Europa'mız için endişelenmiyormuş gibi yapamam. Blenheim Sarayı'ndaki standımızın yıldızı olmasını çok isterim. Ama çok nadir bulundukları için yedek parça bulmak da çok zor. Yine de Isaac iki tane donör araba bulduğunu düşünüyor.
1: İşte bir ahır.
2: Kesinlikle burası.
1: İşte oradalar. Tam bir ahırdan çıkma araba, öyle
2: değil mi? Evet. Fare kapanı getirdin mi?
1: Hayır. İçinde resmen fare yaşamış gibi duruyor.
2: Birkaç pislik görebiliyorum.
1: Evet.
2: Evet.
1: Şurada da parçalarımız var. Yani bu iki araba ve şu masadaki parçalarla işimizi büyük oranda halletmeyi umuyoruz. İşin çoğu bu.
2: Şöyle bir bakalım.
1: Şuna bak.
2: Orta konsol gibi hissettiriyor.
1: Tam olarak aradığımız şey de bu.
2: Tam ihtiyacımız olan şey. Hem de kusursuz durumda.
1: Her şey için 7000 sterlin istiyorlar.
2: Her şey için mi?
1: Evet. Başka nereden parça bulabileceğimizi düşündüğümüzde yine de büyük para ama bence bizim için...
2: Bence doğru karar verip vermediğimizi ancak arabayı götürüp parçaları aktarmaya başladığımızda anlayacağız.
1: Sadece küçük bir kumar.
2: Evet. Harika bir keşif ama yine de büyük bir risk. Parça bulabileceğimiz başka bir yer yok. Yani durum bundan ibaret. Eve dönüş yolunda dua edip her şeyin yerine tam oturmasını umacağım.
3: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net, Sigortam Net.
4: Bu otel harika.
5: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750 tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
6: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
6: Yüzden fazlasından.
4: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
5: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago. Obseso.
8: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
9: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
10: Yaz coşkusu Flo'da başlar. Hem de ikinci ürüne %30 indirimle başlar. Tatilin, sahilin, şehrin favori terlik ve sandaletleriyle avantajlı fiyatlar Flo'da.
11: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baz aseti hediye. Bellona,
12: Bellona. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o ay. Kim tutar seni? Express
13: içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.

0: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Uyandıralım. Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
2: Fotoğrafımızı çeksene ya.
3: Üşüdük kalkama.
4: Anladım, çekeyim de ikinizi... Nasıl sığdıracağım ikinizi de?
1: Center Stage ön kamera özellikli iPhone 17 Pro'yu MediaMarkt'tan değiş tokuş değerine ek 4000 lira indirimle al.
5: Pozisyon ekranda. Sena çok aç, içeri bakıyor. Google Gemini'yi açtı, dolabı tarıyor. Tarif geldi. Afiyet olsun Sena. Gemini'yle çözdün bu işi.

0: Hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
1: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları.
2: Tehlike çok büyük.
3: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
4: Olamaz mı?
3: 10 dakika içinde.
1: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
5: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
4: Bu gerçekten dehşet verici.
2: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
1: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
6: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
7: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
8: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
9: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
10: Son Ormancı yeni sezonuyla Salı 20.30'da D-Max'te.
11: Evet, bugün bir araba geliyor. Bence Blenheim Sarayı'ndaki fuar için kusursuz bir araba olacak. Sadece boyanacak. Yani hızlı ve temiz bir iş. Richard bayılacak.
12: Richard!
13: Ne var?
11: Bir saniye gelir misin? Sana bir şey göstereceğim.
13: Tamam.
11: Çok kısa.
13: Merhaba.
14: Memnun oldum.
13: Adınız?
14: Dane.
13: Merhaba Dane. Ben Richard.
14: Ben
13: memnun
14: de.
13: Oldum.
11: Bence bunu beğeneceksin.
13: Tamam. Aa, merhaba. Ha, küçük balon araba. Nedir bu? Bir Isetta mı?
14: 1956 model bir Isetta.
13: Vay.
14: Balon camlı.
13: Öyle
14: tamamen
13: mi?
14: Üstü açık.
13: Nadir bir şey mi?
14: Sanırım Birleşik Krallık'ta bu balonlardan sadece 7 tane var.
13: Hadi canım. Bir işlem mi yapılmasını istiyorsunuz?
14: Biz bunun boyanmasını istiyorduk.
13: O zaman ona bir bakmamız lazım. Şuradan çıkaralım.
14: Doğru.
13: Yardım edebiliyor muyum? Korkuyorum. Dünyanın en küçük arabasının altında kalarak can vereceğim.
14: İşte oldu.
13: Pekala. Bu harika. Şuna bak. Peki çalışıyor mu?
14: Evet. Motoru 300 cc. Tamamen elden geçirildi. Altındaki her şeyi yola çıkmaya hazır.
13: Ama şöyle bir bakıyorum da bunun üzerinde bayağı bir macun var değil mi?
11: Evet. Hatta tamamı macun.
13: Bu,
11: evet. Epey bir iş var.
13: Bu tamamen senin ne düşündüğüne bağlı Jamie. Yapmayı çok isterim çünkü gerçekten çok şirin ve nadir bir araba. Sadece 7 tane varsa bir tane daha bulamayız.
11: Yapmayı çok istiyorum.
13: Tamam. O halde elimizden gelenin en iyisini yapacağız.
14: Sabırsızlanıyorum.
13: Jamie, senin de el sıkışman lazım çünkü... Bu bir nevi senin suçun.
14: Biz de el sıkıyoruz.
13: Evet, evet. Tamam.
11: Bu küçük araç ufak tefek olabilir ama üzerinde bir ton iş var. Bu işi alarak boyumdan büyük bir işe mi kalkıştım dersiniz? Muhtemelen.
13: Şu balon arabayı Blenheim'da sergileyebilsek harika olurdu. Ama fuara sadece bir hafta var. Ve yıldız arabamız Europa'ya hala yapılacak bir sürü iş var. İşi bitirmemiz için gereken parçaların o 7000'lik donör arabalardan çıkacağına bel bağlıyorum.
15: Bu arabadaki sorun yakıt deposunun uymaması. Orijinali değil. Sanırım özel olarak yaptırdığı bir şey ama gövdeye çok yakın. Bence donörlere bakıp oradaki depolardan birini kullanıp kullanamayacağımızı görmemiz lazım.
16: Sanırım bu orijinal duruyor.
15: Bunu anlamanın tek yolu onları söküp yerine oturup oturmadığını denemek.
16: Evet, çıktı. Diğer depoyu da çıkarabilir misin? Bunun alt kısmında hiç delik yok.
15: Evet, yok.
16: Üstten de çıkmayacak.
15: Üstten çıkmayacak.
16: Tamam. Arkaya geçip biraz güç uygulamamı ister misin? Beni şöyle kaldırsana.
15: Tamam. Aa, bu iyi görünüyor. Oh.
16: Hey, bacak boyum yetmedi.
15: Tamamdır, işte oldu. Yakıt deposu ameliyatı. Hepsini bir araya getireceğiz. Üç kafa dar. Şuna bakıyorum da orijinali değil mi? Üzerinde onca şeyle
16: çok
15: beraber.
16: Çok orijinal duruyor. Bu da bizim
15: evet,
16: için büyük avantaj değil mi?
15: Elimizdekilere kıyasla kesinlikle.
16: Evet.
15: Bundan gayet memnunum.
16: Matt'le çalışmak güzel. Kafası o kadar çok bilgiyle dolu ki bana babamı hatırlatıyor. Gerçekten babamı hep özlüyorum ama artık burada Matt var. O benim üvey babam gibi.
13: Yeni ekip üyelerinin atölyeye bu kadar iyi uyum sağlaması harika. Endişelenecek bir şey daha azaldı. Artık Smallus Cog'un adını dünyaya duyurmaya odaklanabilirim. Silverstone'daki ilk büyük yarışımdan başlayarak. Orada çok ciddi sürücüler ve çok değerli arabalar var. Bunun tüm avantajı da işimizi daha üst düzeyde, daha fazla insanın önüne çıkarmak. Patrick'i fena halde hayal kırıklığına uğratmak istemiyorum. Çünkü bunu onunla kendi arabasında yapmama izin vererek büyük bir cömertlik gösterdi. Orası onun itibarını inşa ettiği yer. Kısacası aslında gerginim. Neden bahsediyorum ben? Evet.

0: Günaydın.
1: Nasılsın?
0: İyiyim. Bayağı gürültülüymüş.
1: Evet.
0: Petik, bu biraz bunaltıcı.
1: Tamam. Araba burada. Araba hazır durumda.
0: Ne kadar da güzel parlıyor. Gerçekten çok hoş görünüyor. Buraya bakıp bunun senin sıradan bir iş günün olduğunu
1: çok
0: görmek...
1: Çok sevdin değil mi?
0: Evet öyle ama sen şu an iştesin.
1: Evet.
0: Ben de kendi çapımda öyleyim gerçi. Bunu yapmayı da işimin parçası olarak öğreniyorum. Yaptığım şey bu. Peki bugünün taktiği ne?
1: Önce sen piste çıkacaksın.
0: Tamam.
1: Arabada kendini gitmek istediğinden biraz daha fazla zorlamanı istiyorum. Yapabileceğini düşündüğün şeylerin sınırlarını sonuna kadar zorla.
0: Anlaşıldı, tamamdır. Teşekkür
1: Anlaştık
0: ederim.
1: Anlaştık mı?
0: Tam bir motivasyon
1: Pekala,
0: konuşmasıydı.
1: Sonra görüşürüz.
0: Bu yarış beni ve şirketimi ilgi odağı haline getiriyor. Klasik motor sporları dünyasının kalburüstü isimleri burada ve ben de bunun bir parçası olmaya çalışıyorum. Ama işin gerçeği şu ki burası bambaşka bir lig. Bugün benim için zafer kendimi rezil etmemek olacak.
2: Gerçekten gerginsin
0: Bayağı
2: değil mi?
0: Korkuyorum.
2: Neden?
0: Çünkü öyle olman gerekir. Eğer heyecanlı ve gergin olmayacaksan bunu
2: Doğru.
0: niye yapayım?
2: Yine de gerilme. Her
0: Tabii
2: şey
0: canım.
2: Yolunda
0: Zaten
2: gidecek.
0: Değildim. Evet, evet biliyorum. Ta ki
2: evet.
0: şu ana kadar.
2: Richard'ın arabalar konusundaki sicilinin pek parlak olmadığı ortada. Bazen çuvallayabiliyor. Günün sonunda o benim babam. Bu yüzden sadece turunu sağ salim tamamlamasını istiyorum.

0: Stack'la ilgili planımız kelimenin tam anlamıyla şöyle bir zımparalamak. Görebildiğimiz göçükleri düzeltip doğrudan astar boyaya geçmek. Kolaymış.
1: Hay aksi. Bu hiç iyi görünmüyor.
0: Galiba boya pek ideal değil ve dökülecek. Bir bu eksikti.
1: Lanet olsun.
0: Nahtar.
1: Boya yüzeye hiç tutunmamış. Vay canına.
0: Bu işi çok daha zorlaştırdı.
1: Vay canına.
0: Güzel ve basit olan iş tam bir baş belası oldu.
2: Bugünün sosyal medya seçimi. Bu harika mı harika hazırlanmış. Bunu seviyorum çünkü büyük, genişletilmiş çamurlukları var. Kusursuz bir kondisyonda ve bir pilot tarafından kullanılıyor.
3: Mükemmel. Richard yarışmak istiyor ve biz de bunu kaydedeceğiz. İşi tanıtmak, adımızı duyurmak için kendi lehimize kullanacağız.
4: Az kaldı, çok teşekkür ederim.
3: Buyur bakalım, bol şans.
2: İşte gidiyor. Bizim küçük kahramanımız.
5: Biraz gaz ver. Evet, evet, işte böyle, devam et. Rahat mısın?
4: Rahatım, iyiyim. Olabildiğim tamam. Kadar iyiyim.
3: Gergin misin? Çünkü ben onun adına biraz gerginim.
2: Evet, ben onun adına hep biraz gerilirim.
3: Evet, diğerlerinden biraz farklı bir lig, öyle değil mi?
2: Kesinlikle.
3: Evet.
2: Kıyaslandığında bu bir canavar.
4: Evet. Korkutucu ama aynı zamanda heyecan verici. Ha, yola çıkıyoruz. Pekala, başlıyoruz. Burası tahmin edemeyeceğin kadar kalabalık. Çok iyi geçti.
5: Klas 1 veya 6.
4: Şuna bak. Bu daha iyiydi. Bir üst seviyedeki sürücülere ayak uydurmayı istemek başka bir şey. Bunu başarabilmek bambaşka. Evet, şu an benden uzaklaşıyorlar. Gerçekten de öyle. Tek umudum arabayı Petri'ye teslim edene kadar doğru yönde tutabilmek. No! Ufak bir pistten çıkma durumu. Evet, biraz pist dışına taştım. Ufak bir gezinti. Tüh! Odaklanmam ve bunun benim moralimi bozmasına izin vermemem lazım. Topla kendini, hiç ritmine gir. Piste kal. Fren! Tamam. Buradan araya girmeye çalışacağım. Ve muhtemelen giremeyeceğim.
6: Bir sıra daha yükseldik.
7: Geliyor, pite giriyor.
6: Girdi. Girdi.
5: Her şey yolunda mı?
4: Evet, sadece biraz daha aldım. Bütün iş Petri'ye düştü ve bu onu çok mutlu edecek.
5: Öndeki araç yavaş bir tur süresi yapıyor.
4: Yani bir sıra kazanabilir.
5: Şu an iyi bir konumdayız.
4: Orada resmen savaşıyordun.
6: Çok eğlenceliydi. Harika iş çıkardın dostum.
4: Dostum, tek kelimeyle harika, evet. Bayıldım. Daha fazlasını yapmak
6: tebrikler.
4: İstiyorum. Sağ ol. İzin verdiğin için
6: ona
4: teşekkür ederim.
6: Ona iyi baktığın için sağ ol.
4: Tamam, Patrick dayısını yapmaya alışkın olabilir ama yine de 4. sırada bitirdik ve arabayı hurdaya çevirmedim. İşi tanıtmak için burada olduğum düşünüldüğünde bu gerçekten iyi bir iş.
8: Benim Danimarka'da Jean'la birlikte işlettiğim bir yarış atölyem var. Fena da sayılmaz. Belki birlikte bir şeyler yapabiliriz.
6: Hasarlı arabalarınızı boyatmak için ona, evet, gönderebilirsiniz. Harika bir boya hanesi
4: yapabiliriz.
6: Var.
4: Sizi gördüğüme tamam, sevindim.
8: Görüşürüz.
4: Kendinize iyi bakın. Benim için büyük bir deneyim oldu. Petrik yerine geçip arabasını ödünç almama izin verecek kadar nazikti. Bana hocalık yaptı. Ama bence bunun onun işiyle nasıl bağlantılı olduğunu görmek. Asıl olay da bu zaten. Dürüst olmak gerekirse birinden kartvizit aldım. Olası bir iş fırsatı. Gerisi de gelecektir. Çok ses var ama, değil mi?
9: Ati nakil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
10: Geceliği 4200 lira.
11: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
12: Trivago.
13: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
12: Trivago'da da var.
14: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
12: Trivago'da o da var.
15: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
16: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
17: Tekrar söylememe gerek var mı?
15: Otel mi? Trivago.
18: Evet sevgili Dimes Kuvay Mix sevenler. Very delicious dedik.
19: Ferahlatma hizmetini ayağınıza getirdik.
18: Şimdi ferahlamak deyince Dimes Kuvay Mix. Şimdi aldığınızdan daha fazlası.
20: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe. Dondurma gibi değil dondurma.
21: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldunuz. Kim tutar seni?
22: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
23: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
24: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
23: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
24: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
25: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
26: Çekiyorum.
27: Evet.
28: Harika.
29: Nasıl oldu?
28: Nasıl?
29: Bakalım.
28: Hemen.
30: Hadi bakalım. Eski telefonunu MediaMarkt'a getir. Fotoğraf düzeltme özellikli iPhone 17 Pro'yu değiş tokuş değerine ek 4000 lira indirimle al.
31: Baksanıza. Yüzde heyecan, yüzde mutluluk, %100 mozzarella'sıyla, %100 lezzet Terra Pizza'da. Şimdi maç heyecanına özel dilediğin iki orta boy pizza sadece 440 lira. Terra Pizza. Gel beraber olsun.
32: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
33: Tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan. Bankam Tombank.
34: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek kurulur.
35: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
36: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
37: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
34: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Şey, Jamie, John. Ne oluyor? Bu James Mainstegi sadece zımparalanıp üzerine boya atılacaktı, o kadar.
1: Evet, sadece biraz toparlamak
2: için. Ne yazık ki birkaç küçük sorunla karşılaştık. İşte burada.
1: Bu James May'in boyası.
0: Aman tanrım, o üzerindeki boya mı?
2: Evet, öyleydi.
1: Resmen soyulup dökülüyor.
0: Bunun üzerine boya yapamaz mıydık?
1: Hayır, bunun üzerine boya atarsak ilk taş değdiğinde dökülür.
0: Bu şimdi çıplak metal mi?
1: Hı hı.
0: Bunun maliyet sonuçları olacak. Sırf arkadaşım James Bey'in arabası olduğu için gülmüyorum.
1: Evet.
0: Bir telefon görüşmesi yapsam iyi olur.
2: Bence
1: evet,
2: de yapmalıyız.
1: Bence de.
0: Evet.
3: Alo.
0: Merhaba dostum, nasılsın?
3: İyiyim, sen nasılsın?
0: İyiyim. James. Jamie yanımda. Şey, özetle eski boya resmen döküldü. Sonuç olarak arabayı çıplak metale kadar soymak zorundalar. Bunun da fiyata yansıması olacak.
3: Ne kadar daha? Ne kadar daha masraf çıkacak?
0: Ne kadar olacak? Mı? Birkaç bin daha. Ama öyle yani, anlarsın ya, uçuk rakamlar değil.
1: Evet.
3: Tamam.
0: Tamam. Çok üzgünüm tamam. James. Ben şimdi telefonu kapatıp bu herif bunu tamamen uyduruyor diyeceğini biliyorum.
3: Tamam.
0: Tamam o
3: Beni
0: zaman.
3: Beni kazıklamakta yine çıkart. Başarılı oldun.
0: Evet.
3: Beklediğim de buydu tamam. Zaten. O yüzden sorun yok.
0: Evet.
3: Peki bu yıl içinde falan biter mi? Ne dersin?
1: Biter tabii.
0: Evet evet, çok yakında
1: evet, evet,
0: biter.
1: Bitecek.
0: Tamam kapatıyorum. Görüşürüz.
3: Kolay gelsin.
0: Sağ ol, tamam, yakında görüşürüz. Hoşça kal. Beklediğimden daha iyi karşıladı. James May işlerin düzgün yapılmasını seven biridir. Biliyorum, televizyon programında da böyle derdik ama gerçekten öyledir. Üstelik kaba olmak istemem ama parası da boldur. Eğer bu iş gelişmeye, büyümeye devam edecekse iyi işler çıkarma fırsatına ihtiyacımız var. Bu da ancak doğru araba ve en önemlisi doğru müşteriyle mümkün olur. Blenheim Sarayı'ndaki lüks otomobil fuarına sadece birkaç gün kaldı. Ama araba hala paramparça. Jamie balon arabayı götürmeye kararlı ama o da daha boyamadı bile. Üstelik sosyal medya sorumluluğunda lojistikten sorumlu. Tanrı yardımcım olsun.
4: Salon Prime'ın en yetkili kişisiyle görüntülü bir görüşme yapmak üzereyim. Daha önce hiç böyle bir şey yapmamıştım. Yani durumu idare etmeye çalışıyorum desem yeridir. David, merhaba.
5: Merhaba, nasılsın?
4: Çok iyiyim, sağ ol. Çok meşgul bir adam olduğunuzu biliyorum.
5: Tam kadro çalışıyoruz.
4: Baskı artıyor, öyle değil mi? Etkinliğinize katılacağımız için gerçekten çok heyecanlıyız. Etkinlik fotoğraflarını daha önce görmüştüm elbette. Ama biz yani tahminen nerede oluruz?
5: Muhtemelen tam merkezde olacaksınız. Kesinlikle.
4: Vay be, inanılmaz, harika.
5: Hangi arabaları getirmeyi planlıyorsunuz?
4: Evet, elimizde aşağı yukarı 6 araba var. Araç yelpazemiz giriş,
5: evet.
4: Bir Lagonda'mız var. Öte yandan boyadığımız bir Isetta balon arabamız var.
5: Tamam.
4: Ki bence o harika görünecek.
5: Mükemmel. Hepsi pazar günü çim alana geliyor,
4: evet,
5: öyle değil
4: evet,
5: mi?
4: Evet, öyle.
5: Biz şık bir bahçe partisiyiz. Şık giyinmek ve görmek
4: harika.
5: Ve görünmek için bir fırsat.
4: Bunların hepsi kulağa harika geliyor David. Bu görüşmeye başlarken böyle bir şey beklemiyordum açıkçası. Bu tek kelimeyle inanılmaz. Sabırsızlanıyoruz.
5: Biz de öyle. Teşekkür ederim.
4: Pazar günü görüşmek üzere o zaman. Sağ ol David, hoşça kal. Aman tanrım, kafama yeni dank etti. Bu nasıl bir baskı? Resmen merkeze kurulacağız. Sanırım biraz fazla gaza geldim. Not almam gerekiyordu ama alamadım işte, çünkü o an biraz büyülenmiştim. Bu iş bize resmen seviye atlatacak.
1: Evet, bu bir Isetta. Ön kapısı burada. Böyle şeylerin ne kadar sorunlu olduğunu burada anlıyorsunuz, çünkü üzerine doğrudan bir kat astar atıp geçmişler. Her şeyi temizlemişler. Şurada kıvrım çizgisi var. Şurada silikleşmeye başlıyor ve sütunda kayboluyor. Bu taraf zaten hiç yok. Orada neler dönüyor bilmiyorum. Sadece yumuşak bir doku var. Bu endişe verici, çünkü hepsini kazıyıp çıkarmam gerekecek. Bunun üzerine boya atamam. Durum hiç iyi değil.
6: Tam tatile çıkmak üzereydim ki Babam aradı, yardım istedi. Ben de gidip ona bir el atacağım. Dürüst olmak gerekirse etrafta olmasını ve onunla çalışmayı özlüyorum. Nerede o? Baba.
7: İyi misin?
6: Evet, neye yardım etmemi istedin, bunu mu?
7: Evet. Bunu çok dikkatli bir şekilde tekrar buraya yerleştirebiliriz. Bu yoksa boya çizilir.
6: Tamam, başlıyoruz. Onları hizalayacağım. Bunu kaçırma. Senin boyuna göre çalışıyoruz.
7: Benim seviyemde demek
6: senin
7: istedin
6: seviyem,
7: herhalde.
6: Evet, devam et.
7: Bütün diferansiyelin o tarafa gitmesi lazım. Çok azıcık. Tamam, girdi.
6: Afiyet olsun.
7: Teşekkür ederim.
6: Ne demek?
7: Şimdi eski günlerdeki gibi, evet, oldu değil mi?
6: Bir kahve içmeye vaktim olmuyor. Evet.
7: Bu işin zoru şu. Böyle şeyleri hep eğlenceli tutabilmelisin.
6: Tabii. Evet, doğru.
7: Çünkü eğer Angarya'ya dönüşürse sabah 9 akşam 5 işi gibi olursa bundan keyif alamazsın. O zaman da ortaya iyi bir iş çıkaramazsın.
6: Aynen öyle.
7: Hiçbir şey sonsuza dek sürmez değil mi?
6: Evet.
7: İkinci çocukluğumu yaşıyorum. Bu
6: harikasın,
7: benim için oyun gibi bir
6: geç
7: şey.
6: Geç kalıyorum. Görüşürüz.
7: Eline sağlık.
6: Afiyet olsun.
7: Anthony'yi görmek güzeldi. Beni biraz eski günlere götürdü ama elbette hayat devam ediyor. Ben artık buradayım. Çalışıp duruyorum oysa aşağıda. Ama böylesi beni daha mutlu ediyor. Çünkü devasa faturaları ve genel giderleri ödeme derdine düşmek istemiyorum. Evet.

0: İşte bizim Bisetta arabamız. Gövdesi de burada. Boyaya neredeyse hazır. Ki boya da başlı başına bir kabus. Tanrım, ter bastı.
1: Şu an aşağıda büyük bir baskı altındalar. Hem diğer aracın hem de Isetta'nın hazır olması lazım. Şimdi aşağı inip yardım lazım mı diye ortalıkta dolanmanın sırası değil. Onları rahat bırakayım, işlerini yapsınlar.
2: Bu araba parçaları yerine uydurma konusunda bizi perişan ediyor. Tamam, içeri sokarken vites topuzuna dikkat et.
3: Ne pahasına olursa olsun orada olacağını söyledim ama şu an her şey resmen bize karşı direniyor.
4: Oo, işte burada. Biraz daha geri gel. Salon Prive için son arabada geldi. Yani artık hepsi burada. Gerginlikten ölüyorum desem az bile kalır.
0: Balon arabanın bütün kaporta işi bitti, bu yüzden tam şimdi rengini atmak üzereyim. Beklediğimizden çok ama çok uzun sürdü bu.
3: Hazırsan başlayalım.
2: Keseceğimiz her halı parçası.
3: Kıl payı olacak.
2: Daha önce de ameliyata kaldığım oldu ama onlar yapılabilir şeylerdi. Buysa sanki araç buradan çıkana kadar aralıksız çalışacakmışız gibi hissettiriyor. Şu an baskı iliklerime kadar hissediyorum.

0: Ne durumdasın?
1: Ben çoktan geldim ama size verdikleri izin 44 tonluk bir tır için değilmiş.
0: Tamam. Bir dakika içinde seni tekrar arayacağım, tamam mı?
1: Tamamdır.
0: Sağ ol dostum.
1: Ne demek, görüşürüz.
0: Ah tanrım. Jay.
2: Efendim.
0: Pekala, tırı olduğu yerde boşaltmamız gerekecek.
3: Ben Louis'in neden şaşırdığını hiç anlayamıyorum. Salon Privé'ye kimse arabalarla dolu koca bir tır getirmez. Blenheim Sarayı'na tır sokamazsın. Aptal. Louis'in organizasyonundan sorumlu olduğu bir etkinliğe onunla gelmeye bayılıyorum çünkü inanılmaz strese giriyor. Herkese evet hallettik çocuklar hiç merak etmeyin diyor. Sonra buraya geliyoruz ve panik, tam bir panik. Kimse ne yaptığını bilmiyor. Bardaktan boşanırcasına yağmur yağıyor. Gereken yerde tek bir arabamız bile yok.
0: Hayır, hayır. Matt mahsur kaldı.
4: Öyle mi oldu?
0: Çamura saplandı. Saplandı kaldı orada. Hazır mısın? 3, 2, 1, it. Hadi.
2: Çıkıyoruz. İttir. Ha. Yavaş ol çünkü çok yakında.
4: Çok havalı öyle değil mi? Tar sahibi bir sürüş. Bir Isetta'yı itmek acayip.
5: Çeki halatı lazım mı? Çekici 50 sterlin. Aman dikkat et. Olamaz.
2: Ekibe katıldığın için mutlu musun?
6: Ne kadar eğlenceli değil mi?
2: Sırılsıklam olduk. Çamura bulandık. Harika.
7: İnsanın hayalinin gerçeğe dönüşmesi harika bir şey. Arabalarımız o kutsal çimlerde sergilenecek. Ama bir yandan riskler de artıyor. Çünkü eğer kendimizi rezil edersek bunu tam da etkilememiz gereken insanların gözü önünde yapmış olacağız. Çuvallama lüksümüz yok. Burası klasik otomobil dünyasının kaymak tabakasının boy gösterdiği yer. 20. yıl dönümleri ve organizatörler hiçbir masraftan kaçınmayıp değeri 1 milyar sterline yaklaşan arabaları sergiye çıkarmış. Söylendiğine göre bugün 6000 ziyaretçi gelecek. Herkes hal ve hareketlerine dikkat etmeli. Aman tanrım, burada kelimenin tam anlamıyla dünyanın en pahalı arabalarından bazıları var. GTO'lar çok iyi. Hemen ön tarafta da bizim küçük koleksiyonumuz var. Dostlar.
0: Efendim.
7: Tamam, size fazla gaza gelmeyin demiştim.
0: Saray. Sahne orada. Ve biz de buradayız.
3: Milyonlarca sterlinlik arabaların arasına sıkışmış
0: kırmızı
3: durumdayız.
0: Kırmızı olan çok iyi değil mi? Baksana şuna.
7: Aslına bakarsan biraz nutkum tutuldu. Artık bütün günü arabalar kadar markamızı da yani havamızı da konuşturmaya ayıracağız. Pekala. Milyonlarca sterlinlik komşular dikkatimizi dağıtmamalı. İlk işimiz araç sahibi Jeff'e restore edilen arabasını göstermek. Onun içinde bizim için de bir aşk hikayesiydi bu.
8: Bu üretim bandından çıkan en son araba. Bütün modellere, tüm klasik Europe'lara sahip oldum. Bunu kesinlikle satmayacağım. Umarım aile yadigarı olarak kalır. Hep birlikte uzun yıllar boyunca keyfini çıkarırız.
7: Vay şık görünüyorsunuz. Bu tuhaf bir durum. İlk kez böyle. Jeff merhaba.
2: Nasıl gidiyor?
8: Jamie, Richard sizi görmek çok güzel.
2: Örtüyü açalım
7: mı? Evet. Tabii. John bir el atar mısın? Renk konusunda fikrini değiştirdiysen artık çok geç. Bunu çöpe atman için sana veriyorum.
2: Teşekkür ederim.
8: Bayağı duygulandım.
7: İyi işaret.
8: İnanılmaz. Bunun burada böyle durabildiğine inanamıyorum.
7: 50 milyonluk bir arabanın yanında.
8: Gerçekten de.
7: Hiç de altta kalmıyor. Bu özel bir araba. Burada olmayı hak ediyor.
8: Çok güzel oldu. Çok teşekkür ederim.
7: Bu kadar uzun sürdüğü için kusura bakma.
2: Evet, bayağı emek verdik.
8: Sağ ol. Teşekkürler Cemil. Teşekkürler çocuklar.
7: Birçok kişi sonunu bile göremedi. Bayağı büyük bir işti. Resmen bir görev gibiydi ama bence buna değdi.
8: Bu inanılmaz. Bu gördüğümüz şeyi ortaya çıkarmak 10 yıllık bir yolculuktu ve tek kelimeyle olağanüstü bir sonuç. Bu fuarda böyle ışıldayan bir arabaya sahip olacağımı asla düşünmezdim.
9: ETS ile yaz, herkese iyi gelir.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
5: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
4: Otel mi? Trivago.
6: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
7: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden dimesi.
8: Dimes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
9: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot. Her anın Double Shot Ice Break.
10: Trendyol Plus günlerinde Aisin, Xiaomi ve daha birçok teknoloji markasında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
11: Ey canım, halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarık olanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarık ola diyor.
12: Sarık ola!
13: Fanta sarık ola canım o.
11: Sarık ola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarık ola hastasıyız.
14: Birlikteydik. Altın golle sevince boğulduğumuzda tam oradaydık. 24 yıl sonra biz yine hep birlikteyiz. O heyecanlı bekleyişte, umutsuzca iç çekişte.
15: İstemiyorum.
14: Sonra da coşkuyla kendinden geçişte. Aklı, fikri, kalbi bu renklerle olanlarla birlikteyiz.
16: Yaşanacaksa yaşanacak.
17: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
16: Yaşanacaksa yaşanacak.
18: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun ay. Kim tutar seni? Express
19: içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
4: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh, ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve express ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
5: Sütaş ayran, sütaş ayran.
7: Çiğ köfteyi gördüğün an.
8: Sütaş ayran?
7: Gelsin sütaş ayran.
5: İçtikçe iyi hissedeceksin.
3: 27 Haziran 3 Temmuz arasında Bim'de efsane baldo pirinç 83 lira 50 kuruş yerine 76 lira 50 kuruş. Efsane ekonomik pilavlık pirinç 135 lira yerine 119 lira.
9: Bim, bim, bim, kalbimle benim, bim, bim.
15: Otel harika.
10: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
16: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
15: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
13: Monaco Jay sadece Atasay mağazalarında.
0: Ben Chris.
2: Ben Max.
0: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
2: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
0: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
2: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
0: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
12: Klasik araba kurtarma Almanya 7 Temmuz Salı 19.30'da D-Max'te.
1: Hmm.
20: Richard sahneye bir Isetta sürerek The Smallest Cog'un havasını atacak. David Begley ile The Smallest Cog ve araba hakkında biraz sohbet edin. Saat 14.20'de sahneye çıkması gerek. O yüzden yanında yürüyün, tamam mı? Izzy, sosyal medya için biraz görüntü alacaksın,
21: işte
20: değil mi?
21: Evet, işte bizim lüks aracımız. İçinde Richard olacak. Şu an içinde Isaac var. Görebileceğiniz gibi epey prestijli
22: burası
21: bir araba.
22: Burası çok sıcak, Lewis.
21: Milyon sterlinlik arabaların tam ortasındayız.
22: Nereye gidiyoruz?
21: Çok güzel.
23: Merhaba ekip.
20: Merhaba.
21: Atla arabanız sizi bekliyor.
20: Sizi arabanıza doğru alalım. Yola çıkmaya
21: evet.
20: Hazır. İçinde biraz yakıt var. Umarım yolda kalmazsınız.
23: Ne yapmam gerekiyor? Sahnede duracak mıyım?
21: Herhalde sürüp gitmezsin.
20: Hazır mıyız?
23: Birinci vitesi bulamıyorum.
24: Şimdi sizi jürimizle tanıştırmak istiyorum. Onu buraya alabilirsin. Hadi dostum. Dur. Dışarı çık bakalım. Giriş dediğim böyle olur işte, öyle değil mi? Bir alkış alalım lütfen.
23: Teşekkür ederim. Harika bir şey.
24: Resmen pastadan fırlar gibi çıktın dostum.
23: Bu 56 model bir Isetta. Sahibi The Smallest Cog'a, yani bize gelip boyanmasını ve restore edilmesini istediğini söyledi. Sonuçtan son derece memnunuz.
25: Ama her zaman söylediğimiz gibi kazanan tek bir isim olabilir. Bu noktada sözü Bay Richard Hammond'a bırakıyorum.
23: Kazanan Pantera. Çünkü gerçekten çok büyüleyici bir kombinasyon.
20: Merhaba Aylin, her şey yolunda mı?
26: Etrafa bırakmak için yanına bir sürü kartvizit aldın mı?
20: Evet.
26: İnsanların sizi bulmasını pek kolaylaştırmıyorsunuz.
20: Şey, kartvizit mi? Evet. Yanımda bir tane var.
26: Tanrım, sabır ver.
20: Bu arada çok güzel göründüğünü söyleyebilir miyim?
26: Teşekkür ederim. Bu iltifat
20: böyle.
26: Seni
20: şapkana
26: kurtarmaz.
20: Bayıldım, çok güzel. Tamamdır. Genelde çok gaza gelirim. Ama bu sefer buna değdi. Bazen sadece akışına bırakmak gerekir. Ve ben de öyle yaptım. İşe yaradı.
23: The Smallest Cog'a ve onun çatısı altındaki herkese tebrik ederim millet. Önümüzdeki hafta atölyeyi açalı tam 4 yıl olacak. Çok fazla inişi ve çıkışı olan bir yolculuktu. Bir üst seviyeye geçmek için bunca zaman bekledim. İşte bu o bir üst seviye. Buraya ulaşmışken devam edecek miyiz? Evet. Evet edeceğiz.
20: Here we go. Başlıyoruz. Hazır mısınız? Gülümseyin.

0: Eski dostum James May'e arabasını teslim ediyorum. Bu birlikte yaptığımız programda kullandığı son araba olan Stack. Arabayı işlettiği bara bırakıyorum. Bence çok memnun kalacak. Günaydın sayın müşteri.
1: Günaydın sayın müşteri.
0: Evet, lafı hiç uzatmayalım. Ne yaptığımızı biliyorsun zaten, değil mi?
1: Sayılır. Dürüst olmak gerekirse biraz gerginim.
0: Birdenbire ben de çok endişelendim. Bir hatırlatma yapayım. Aslında sadece ufak bir yenileme olacaktı ama sonra bütün boya döküldü. Ki bu bir sorundu.
1: Kendi çekicini nasıl kullanacağını biliyor musun sadece... peki?
0: İyiyim, hallettim, merak etme. Sen müşterisin sonuçta.
1: Oo.
0: Tamamdır. Beni arkadan kollar mısın?
1: İyisin, devam
0: teşekkür
1: et.
0: Teşekkür ederim. Bir an için iyisin, iyisin, iyisin demeyeceksin sandım.
1: Oldukça şık duruyor.
0: Dur, teşekkür ederim. Ne kadar dirileştiğini fark etmişsindir.
1: Güzel olmuş. Sadece... sindirmeye
0: işte
1: çalışıyorum.
0: Fuar arabası değil bu, tam binilmelik.
1: Vay canına, tamam. Buralar
0: evet,
1: temizlendi.
0: Her şey temizlendi, gözden geçirildi ve yeniden toplandı.
1: Orijinal motorunun kalmasını istiyordum. Çünkü sesi çok tok ve arabaya yakışan da bu.
0: Ve çalışıyor. Ki bu da nadir bir durumdur.
1: Şöyle bir turlayalım mı?
0: Evet, bence turlamalıyız.

0: Ha, çok güzelmiş.
1: İşte senin bu yönünü hiç anlamıyorum. Bir steak karşısında çocuk gibi oluyorsun. Bunları hep sever
0: evet,
1: miydin?
0: Ben çocukken steak aslında epey maço bir arabaydı. Şimdi bir şey yapacağım. Bunu tamamen unutmuştum. Yanımda ne getirdim bak?
1: Ne?
0: Beach buggy bandanası.
1: Aman tanrım. Hayır. Hayır, bunu görmüştüm.
0: Modern bir arabaya sahip olduğundan ne kadar şanslı olduğunu kendini hatırlatmak için klasik araba sürersin. Ama klasik arabaların şu zorluğunu da seviyorum.
1: Evet.
0: Acaba bu hafta neresini tamir etmek gerekecek diye düşünüyorsun. Ki bu da...
1: Aa, kaldık. Saat çek.
0: Ne oldu?
1: Lastik patladı galiba. Bence resmen jant kırıldı. Lanet olsun James. Tekerlek çöktü.
0: Tekerlek mi çökmüş?
1: Resmen çöktü. Çok utanç verici. Ben bir konuşayım.
0: Durdurayım mı?
1: Evet.
2: İyi misiniz?
0: Bozuldu.
1: Evet. James.
0: Evet.
1: The Smallest Cock adına özür dilemek istiyorum. Jantının fırlamış olması gibi görünen bu talihsiz olayın üzerine şimdilik hemen örtelim.
0: Tamam. Demin fark ettim de şu çıtayı hafifçe vurmak gerekiyor. Bence bagaj kapağının hizalanması biraz daha iyi olabilir. Bir de tekerleğin yerine takılması gerek. Otobüs geliyor. Bunu sen açıklarsın artık.
1: Evet.
3: Sizin olduğunuzu tahmin etmiştim
1: zaten. Evet, şimdi bunu kibarca söylemenin pek bir yolu yok. Tekerlek fırladı.
3: Evet, harika.
0: Size yol açacağız beyefendi.
1: Buradan bir otobüs bile geçer.
3: Memnun oldum.
1: Ben de memnun
0: buradan
1: oldum.
0: Buradan bir daha ne zaman geçeceksiniz?
1: Kendinize iyi bakın. Bu hiç de hayal ettiğim gibi bir teslimat senaryosu olmadı. Sanırım bu durum şimdiye kadarki iş deneyimimin bir nevi özeti gibi. Bir an her şey çok güzel gidiyor ve sonra tekerlek fırlıyor.
0: Aslında steki yeniden görmek beni oldukça duygulandırdı. Hayatımda çok önemli yeri olan bir araba. Sonra onu bu kasabada sürdüm ve derken tekerleği fırlayıverdi.
1: Biraz vaktimiz var ama faturayı kesmek için henüz çok erken galiba.
0: Dostum, bir işletme için nakit akışının en önemli şey olduğunu biliyorum ama benden 5 kuruş alamazsın.

0: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
1: Vatel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
6: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme Dondurma ve Sorbe. Dondurma gibi değil, dondurma.
7: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Haz peşindeysen.
8: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Makineniz uzun yaşar
9: kalgonla. Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emek.

0: döver ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
1: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
2: Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sense Steam. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
3: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
4: Ama bir mucizeye gerek var.
3: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
4: İşte bu Fairy mucizesi.
3: Fairy 30 dakikada mucize.
5: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet. Yaz coşkusu Flo'da başlar. Hem de ikinci ürüne %30 indirimle başlar. Tatilin, sahilin, şehrin favori terlik ve sandaletleriyle avantajlı fiyatlar Flo'da.
6: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81.
7: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

diyeceğim. Henüz resmen tanışmadık.

Görüşürüz abla.

0: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
1: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
2: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
3: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
0: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.
4: Dortmund'da memurlar bir aracı kenara çekti. O kadar çok kusuru var ki aracın derhal trafikten men edilmesi gerekiyor.
5: Sorun aracınızda modifiye ettiğiniz şeylerin sayısı değil, bizzat modifiye edilen parçalar. O farlar kurallara uygun değil. Hiçbir zaman uygun değildi ama takıyorsunuz.
6: Ben satın aldığımda böyleydi. Benimle
5: evet,
6: bir ilgisi
5: evet,
6: yok
5: hep
6: tamam
5: hep aynı
6: mı?
5: Hikaye. Herkes böyle
6: anlamadınız.
5: Söylüyor. Öyle olabilir. Size inanmadığımdan
6: ben
5: değil.
6: Ben suçlu
5: yani.
6: Falan değilim.
5: Diyelim ki öyle satın aldınız. Herkes böyle satın aldığını söylüyor. Yine de bir şeyi satın alınca ona bir bakmanız ve ters giden bir şeyler olduğunu fark etmeniz gerek. Bu sebeplerden ötürü aracı bağlayıp bir denetmeni inceleteceğiz. Yani araba çekiciyle alınıp otoparka çekilecek. Dediğim gibi size e-posta yoluyla gelecek bir ceza yazacağız. Ceza 90 euro ve ehliyetinize de bir ceza puanı.
6: 19 mu?
5: 90.
6: 90 mı?
5: Aynen öyle.
6: Bir de ceza puanı. Evet. Olamaz.
5: Her şeyin mahkemede yasal olarak geçerli olması için aracı bir denetmene göstereceğiz. Dortmund'da bunu aracı yükleyip otoparka götürmesi için bir çekici çağırarak yapıyoruz. Bütün bu işlemleri idari birime devrediyoruz. Onlar da bu vakada en geç salı gününe kadar Dekra'dan bir denetmen göndermiş oluyor ve süreç böyle ilerliyor. Denetmen aracı inceleyecek, genel durumu hakkında kapsamlı bir rapor hazırlayacak ve bütün kusurları listeleyecek. Beyefendi daha sonra mahkemede cezaya itiraz etmek isterse, ki bu onun en doğal hakkı, denetmen mahkemeye çağrılmış olacak. Bunu size geri veriyorum. Araçtan almanız gereken bir şey varsa şimdi almalısınız. Araç anahtarlarını bize bırakın veya içeride bırakın. Bütün eşyanızı alın. Size bir tutanak vereceğiz ama çekici gelene dek burada beklemeniz gerekecek.
4: Ancak Yannick aracın içindeki ve dışındaki şüpheli şeylerin tamamını henüz keşfetmedi.
5: Burada neden bir golf sopası duruyor merak ettim. Tam da bu noktada. Bu ne işe yarıyor? Neden burada tutuyorsunuz?
6: Oynamak için.
5: Evet.
6: Şurada topum da var.
5: Hı-hı. Anlıyorum. Bagajı açın. Onu oraya koyalım olur mu? Sence de yeri biraz şüpheli değil miydi? Neden ön koltukta bir golf sopası bulunsun ki? Golf için lazımsa bagajda tutulmalı. Son zamanlarda insanların yanında bu tarz alet taşıması çok yaygınlaştı. Artık ne için lazımsa. Bilemiyorum.
7: Ben onu görmedim. Üstelik içeride
5: evet.
7: Oturuyordun.
5: Onunla ne yaptığını sordum. Golf oynamaya gideceğini söyledi.
7: Sen de inandın mı?
5: Bagaja koydum ama araç şimdi kilitli ve anahtar da bende.
7: Tamam. Yanında götürmek istemiyor muymuş? Duyduğuma göre Dortmund gece golf oynamak için harika bir yermiş.
4: Çekici geldi. Sürücü için bu... yakın gelecekte golf sahasına yürüyerek gideceği anlamına geliyor.
5: İşte anahtarlarınız burada. Ama sadece imzanız gerekiyor. Araç ruhsatı eksik. Ama denetmen halledecektir.
8: Öyle mi?
5: Evet. Sorun değil. Tamam. Evet. Buna en erken salı günü bakılır. Sonra dosya ofis tarafından işleme alınır ve ardından denetmen aracı inceler. Birkaç gün arabası olmayacak. İnsanların neden biraz hüsrana uğradığını anlayabiliyorum. Sonuçta bunu kendi kendilerine yapıyorlar. Biz bunları uydurmuyoruz ki. Eğlence olsun diye yapmıyoruz yani. Yolun sonuna geldiğimizi söyleyebilmemiz için ortada bayağı bir kusur olması gerek. Bu sizin.
6: Evet.
5: Kesinlikle durumun farkındasınız. Sorunuz yoksa gidebilirsiniz.
4: Gecenin bilançosu. Kontrol edilen 176 araçtan 8'i bağlandı.

0: Hava şartlarının giderek değiştiği bir gerçek. Son 5 yılda Louisiana'da kasırgalar ve kış fırtınaları nedeniyle gözümüzü açamadık. Her yeri su bastı. Yazın buralar adeta çöle döndü. Ama değişen hava koşullarının sadece 5 yılda bir araziyi ne hale getirebileceğini kimse öngöremezdi.
1: Kuzeybatı Louisiana'nın ücra bir noktasındaki
0: sıcaklıklar kaç derece oldu?
2: 46 derece falan.
1: Randall ailesinin çiftliği doğanın zorlu koşulları karşısında adeta can çekişiyor.
3: Bu her şeyi mahvetti.
1: 5 yıl önce
3: çiftliğimiz resmen alarm veriyor.
0: Onlar evsiz kalmış çiftlik sahipleri.
1: Rainey ailesi bu araziye bir yuva kurarak uçurumun kenarındaki aileye umut ışığı olmuştu. Ama geçen yıl rekor kıran sıcaklıklar ve bitmek bilmeyen kuraklık,
4: ne doğru dürüst yağmur yağıyor ne de su var.
1: Besin kayıplığı doğanın zorlu koşulları karşısında adeta can çekişiyor.
3: Bu her şeyi mahvetti.
1: 5 yıl önce
3: çiftliğimiz resmen alarm veriyor.
0: Onlar evsiz kalmış çiftlik sahipleri.
1: Rainey ailesi bu araziye bir yuva kurarak uçurumun kenarındaki aileye umut ışığı olmuştu. Ama geçen yıl rekor kıran sıcaklıklar ve bitmek bilmeyen kuraklık,
4: ne doğru dürüst yağmur yağıyor ne de su.

0: Gerçekten mi?
1: Umutlarını da tamamen tüketti.
2: Aman tanrım, ne yapacağız?
1: Marty,
0: tahtalar çatalların üzerine gelmeli.
1: Başladığı işi bitirmek ve Randall ailesinin...
2: Clint!
0: Kulağım gitti.
1: Çiftlik hayalini güvenceye almak için geri dönüyor.
0: Kurtarılamayacak bir çiftlik yoktur. Durun! Hiçbir çiftlik umutsuz vaka değildir. Yeter ki isteyin. Hep bir çıkar yol bulunur.
1: Kuzeybatı Louisiana.
0: Alaska'dan kalkıp Louisiana'ya gelen biri aradaki farkı hemen görür. Havada acayip bir nem var. Hava şartlarının değiştiğini söylemeye elbette gerek yok. Bu değişiklik yüzünden bir yıl bolca ürün alınırken, ertesi yıl her şey susuzluktan kuruyup gidebiliyor. Aşırı sıcaklar ve bitmek bilmeyen kuraklık bu topraklarda çiftlik hayatını çok ama çok zorlaştırıyor.
3: Merhaba, ben Ray.
2: Ben de Faith.
3: Biz Randall ailesiyiz. Kuzeybatı Louisiana'daki 40 dönümlük çiftliğimizde yaşıyoruz.
2: Çocuklarımız Joy ve Matthew ile birlikte.
0: Merhaba.
2: Merhaba. 5 yıl önce Rainey ailesi gelip bize yardım etti. Güzel bir başlangıç yapmamızı sağladılar. Biz de bu işin altından kalkacağımızı düşündük.
3: Rainey'ler gittikten sonra boş durmadık, çalıştık.
2: Buraya tavuk palas mı desek?
3: Tavuk kümesi yaptık. Hindi aldık.
2: Artık koyunlarımız da var.
3: Bahçe yaptık. Şeftali ağaçları, asmalar.
4: Çok emek verdik. Bize hediye ettikleri o evin üzerine yeni şeyler ekleyip yavaş yavaş çiftliği büyüttük.
2: Duvarlar ördük. Odalarımız ve mutfağımız oldu. Elimizden geldiğince burayı gerçek bir yuvaya dönüştürmeye çalışıyoruz. Hayallerimizi yaşıyoruz demeyi çok isterdim. Ama hava şartları o kadar değişti ki buraların bakımını yapıp düzeni korumak artık çok zorlaştı.
1: Kuzeybatı Louisiana öteden beri boğucu nemi, hortumları ve bitmek bilmeyen kasırgalarıyla bilinir. Ancak son dönemde yaşanan iklim değişiklikleri bölgeyi bütünüyle öngörülemez bir yer haline getirdi. Rainey ailesinin ilk ziyareti, ailenin bu bataklık coğrafyasıyla başa çıkmasına yardımcı olmuştu. Fakat Randall çiftliği o günden beri hem dondurucu kutup soğuklarına hem de kavurucu sıcaklıklara göğüs gerdi. Öyle ki geçen yıl 1800'lerin sonundan bu yana yaşanan en sıcak yıl olarak kayıtlara geçti. Bu sıcaklıkların peşinden gelen uzun ve benzeri görülmemiş kuraklıksa, çiftlikteki yaşam mücadelesinin her zerresini derinden sarstı.
3: Geçen yaz uzun süren bir kuraklık yaşandı.
2: Hayatımızda gördüğümüz en sıcak yazdı. Sıcaklık 46 dereceye kadar yükseldi. Bu da her şeyi mahvetti. Ekinlerin hepsi kuruyup gitti. Misty o çeltik tarlalarının ekimi için harika bir iş çıkarmıştı. Her şey çok iyi gidiyordu. Ama yağmur yağmayınca elimizden bir şey gelmedi. Çeltiğin yağmursuz büyümesi imkansızdı.
3: Ardından hayvanlarımız da ölmeye başladı. Hava çok sıcaktı.
2: Bütün hindilerimizi kaybettik. Geriye sadece bir tane tavuk kaldı.
4: Sadece o kaldı. Merhaba De Curry. Kameradan utanıyor ama sorun değil.
2: Bütün tavukları ve hindileri kaybedince resmen şoke olduk. Biz ne yapıyoruz böyle diye düşündük. Sanırım benim için bardağın taştığı nokta tam olarak burasıydı. Umudum tamamen kayboldu diyebilirim.
1: Yazın o kavurucu sıcağı ve amansız kuraklık sadece Randall ailesini sarsmadı. Aynı zamanda çiftlik düzenlerindeki hayati bir kusuru da belirginleştirdi.
3: En büyük dertlerimizden biri su. Bir kuyumuz bile yok. Düzenli bir su kaynağımız yok.
2: Yağmur suyu varillerimiz, bir de 2100 litrelik depomuz var. Kışın bol bol yağmur yağıyor. Ama yaz geldi mi sıcaklık bastırıyor ve kuraklık kapıyı çalıyor. Haliyle su kaynaklarımız kuruyor. Bu gerçekten korkunç bir durum. Kendimize yetecek yiyeceği bile üretemez olduk. Mecburen kaçtığımız o hayata, yani market alışverişlerine geri dönmek durumunda kaldık. Bunu hiç istemezdik.
1: Louisiana'da kış bitmek üzere. Yazın o sert günleri

0: bitmesine çok az kaldı. Ama Randall çiftliğinin o kaçınılmaz kuraklığa karşı hala hiçbir hazırlığı yok.
1: Su sorununu çözemezsek ne ekin yetiştirebiliriz ne de hayvan besleyebiliriz. Ortada çiftlik falan kalmaz.
2: Çok çaresiziz.
1: Marty, lütfen.
2: Sana yine ihtiyacımız var. Ah, ayağın suyun içinde kaldı.
3: Marvin, su ne kadar yükselmiş böyle.
2: Oh. İnanılmaz. Seni görmek güzel. Biz sarılmayı çok severiz.
3: Fate sarılmak istiyor. Seni görmek ne güzel.
2: Seni
3: harikasın.
2: Görmek de öyle.
1: Ben de.
3: Öyle mi? Herkes mi?
4: Çok harika. Tatlı değil
3: ama
4: mi?
3: Ama ben pek öyle sarılmayı sevmem. Anlıyor musunuz? Vay canına, şaka mı bu?
1: Vay canına.
2: Evet. Be.
1: En uzunumuz.
3: Çok büyümüş. Kaç sene geçti? Beş
1: yaşık
3: yıl.
1: Beş yıl.
3: Şu kadarcıktın biliyor musun?
2: Çok küçük doğru.
1: Evet.
3: Buna inanamıyorum. Zamanın ne kadar hızlı geçtiğini çok daha iyi anlayabiliyorsunuz. Beş yıldır görmediğiniz çocukları görünce. Şöyle söyleyeyim. Buraya son geldiğinde Matthew daha küçücük bir çocuktu. Kaç yaşındasın?
2: 10.
3: 10 mu? Güzel
2: yaş. Neredeyse 11.
3: 11 mi? Neredeyse 11. Çok uzamış. Dile kolay. 5 yıl. 5 yıl insanı böyle değiştiriyor işte. Bu 5 senede aile hiç boş durmadı. Çok çalıştı. Burayı ayakta tutmak için çabaladı. Fakat Doğan'a onların çiftlik hayallerinin önünde ciddi bir engel oluşturdu. Çiftliğin durumunu konuşalım biraz.
2: Ciddi bir kuraklık atlattık. Şimdiye kadar yaşadığımız en sıcak yazdı. En büyük sorunlarımızdan biri de bu zaten. Belki hatırlıyorsundur. Misty bizim için harika bir çeltik tarlası ekmişti.
3: Peki işe yaradı mı?
2: Hayır. Maalesef çeltik tarlası kuraklığa dayanamadı.
3: Peki?
2: Bütün sebzelerimizi kuruttu. İşe yaraması için gerçekten çok uğraştık. Çünkü bizimle gurur duymanızı istiyorduk ama olmadı işte.
3: Oh, da orada dur biraz. Sizinle gurur duyuyoruz. Bunu dert etmeyin. Ben buradan gittikten sonra hava ne kadar ısındı?
1: 46 derece falandı ama hissedilen 49'du.
2: Evet.
1: 46'ya kadar çıktığını biliyorum.
3: Hava 46 ya da 49 dereceye kadar çıktığında hayvanlar ne yapıyor?
2: 14 hindimiz öldü. 6 tane yumurta tavuğumuz ve bir horozumuz vardı. Şimdi geriye sadece tek bir tavuk kaldı.
3: Yani tavuk dışında çiftlik hayvanı kalmadı mı?
2: Bir de koyunlarımız var.
4: Peş peşe doğurmaya başladılar. Sonra o kuzular da büyüyüp doğurmaya başladı. Yani anlayacağın bir sürü koyunumuz oldu ama onların durumu çok iyi.
3: Güzel. Bir şey soracağım. Burada bir sürü köpek olduğunu fark ettim.
2: Evet.
3: Niçin buradalar?
1: Evet. Şimdi ormanda bazı şeylerin dolaştığını fark ettik. O yüzden korumaya ihtiyaç duydum. Biz de Alman kurdu aldık. Davetsiz misafir konusunda içimiz rahat.
3: Kaç köpek var?
1: 3 tane. Her an tetikteler.
3: Güzel alarm sistemi. Arabayla geçerken çitlerin oraya iletiyorlardı.
1: Doğru.
3: Bunlar nereden çıktı acaba dedim.
2: Doğru. Ona isimlerini söylesene.
1: Rainy değil.
3: Ne? Dışarıdaki o en vahşi... Dur bir dakika. Dişlerini gösteren o en vahşi Alman kurdunun adı sakın Marty olmasın.
5: İsimleri Boaz, Ruth ve Samson.
3: Keşke onlara da Marty gibi kutsal bir isim koysaydınız. Anne ve babanızla küçük bir tura çıkacağım. Bakalım 5 yılda neler değişmiş. Önden buyurun.
2: Elbette.
6: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam.net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.

0: Pozisyon ekranda. Mehmet mangalın başında. Google Gemini'yi açıyor, resmini ekledi, pişme dakikasını soruyor. Nokta atışı bir cevap. Ustasın Mehmet. Gemini'yle çözdün bu işi.
1: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
2: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
3: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
2: Sensodyne Klinik beyazlık ile iki ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
3: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
4: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
5: Ama bir mucizeye gerek var.
4: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
5: İşte bu Fairy mucizesi.
4: Fairy 30 dakikada mucize.
6: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken... 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Tüccaciye ürünlerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 26-29 Haziran tarihleri arasında Tüccaciye mutfak ürünlerinde aynı üründen bir alana bir hediye Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros hepimize iyi gelecek.
2: Trendyol Plus günlerinde Madame Coco, Karaca ve daha birçok ev ve yaşam markasında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
3: Monaco Chain sadece Atasay mağazalarında.
4: Tehlike çok büyük.
5: Burayı hemen tahliye etmeniz gerek.
6: Olamaz mı?
7: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
8: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
9: Franco döneminin büyük projeleri işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
10: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
8: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
11: Bu harika ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Olamaz.
8: Yeni program Klasik Araba Kurtarma Almanya 7 Temmuz Salı 19.30'da D-Max'te.
12: Peki millet, burada sorun tam olarak nedir?
13: Buraya bir oluk sistemi kurdum. Su varillere aksın diye de boruyu tam şuraya bağladım.
12: Bu suyu niçin kullanıyorsunuz?
13: Aslında bu suyu içerideki tuvaletin sifonu, bahçe ve hayvanlar için kullanıyoruz. Ve bu da işte bizim...
10: Bu da bizim filtreleme sistemimiz.
13: Evet.
12: O üzerindeki nedir öyle? İç çamaşırı mı, şort mu? Kusura bakmayın. Affedersiniz. Peki, bu variller temiz mi bari? Emin misiniz?
13: Çoğu toplama sisteminden daha temiz. Yine de aradan biraz pislik kaçıyor.
12: Evet,
13: ama dibine
12: tabii
13: çöküyor sürekli.
12: Beğendim.
10: Su sistemi bununla sınırlı değil.
12: Dahası evet, da mı var?
10: Dahası da var.
12: Görmek istiyorum.
10: Tamam, gidelim.
12: Çatıdan süzülen yağmur suyunu varillerde biriktirip değerlendirmeleri gerçekten çok akıllıca, çok takdire şayan bir hareket. Ama ne var ki bu çiftliğin en büyük sorunu olası bir kuraklıkta susuzlukla mücadele etmek zorunda kalmaları. Yağmur yağmadığında ne yapacaklar? Soru bu. Peki bu nedir?
13: Bu 2100 litrelik bir su tankı.
12: Bu tarafta bir oluk göremiyorum.
13: Doğru.
10: Evet.
12: Planınız nedir?
13: Şu an dışarıdan hazır su alıp idare ediyoruz. Ama niyetimiz bu tarafa da bir oluk takıp suyu doğrudan bu tanka verecek bir boru çekmek. Tabii bunun için sağlam bir filtreleme sistemi kurmam şart. Çünkü bu banyo ve temizlik işlerinde kullanılacak.
10: Temizlik ve yıkama.
13: Haliyle diğer sudan temiz olmalı.
12: Tamam. Bunu öğrendiğim çok iyi oldu. Hafızam pek iyi sayılmaz ama 5 yıl önce ana yolu üzerinde bir su hattı olduğunu anımsıyorum. Çatıdaki suyla niye uğraşıyorlar bilmiyorum. Ayrıca su taşımak başlı başına bir masraf gerektiriyor. Geri şu aileye ihtiyacı olan suyu fazlasıyla sağlayacak 150 metrelik bir hat çekelim. Bu ne, hayatta kalan son canlı mı?
10: Evet. Bu bizim tavuğumuz. Bayan Curry.
12: Peki, bu tavuk yumurta veriyor mu?
13: Düzenli olarak değil.
12: Nereye yumurtluyor?
13: Şunun içinde.
12: Bir folluğun içine mi yumurtluyor yoksa rastgele bir yere?
13: Rastgele bir yere.
10: Evet, içeri yılanlar dadandı. Tam 9 yumurtamızı yediler.
12: Gerçekten mi?
13: Evet, bu yaz evet oldu. Yaklaşık 3 ay önce yaşandı. Evet, 3 ay olmuştur.
12: Hiç iyi değil.
9: Artan sıcaklıklar sadece tavukları sıcak çarpması riskiyle karşı karşıya bırakmıyor, yumurtalarını da tehlikeye atıyor. Gölge, su ve kolay bir öğün arayışındaki sıçan yılanları doğal yaşam alanlarını terk edip bu yerlere dadanıyor. Besin değeri yüksek ve tek seferde yutulabilecek kadar küçük olan tavuk yumurtaları onlar için bulunmaz nimet. Hatta bazı yılanlar yedikleri yumurtaların kabuklarını sonradan geri kusuyor. Bu da hırsızın kim olduğuna dair en büyük kanıt.
10: Uzunluğu yaklaşık ne kadar?
13: 2 metre vardı.
10: Evet, yaklaşık 2 metre boyundaydı. Buraya yılanlar da dandı.
6: Ne yapacağımızı bilemedik. Elimiz kolumuz bağlandı. Tıpkı buraya ilk geldiğimizdeki gibi. O zaman da yaban domuzlarıyla başımız dertteydi. Yaban domuzu deyip geçme. Onlara yaklaşmamak gerek çünkü saldırıyorlar. Bir de her yeri eşeleyip kocaman çukurlar açıyorlar. O yüzden toprakta hiçbir şey yetiştiremiyoruz.
14: Faith'le arazide yürüyüşe çıktığımızda her yerde domuz dışkısı ve toprağı eşeleyerek açtıkları kocaman çukurlar gördük. Şu patikaya bakın. Resmen yaban hayvanı patikasına dönmüş.
6: Gerçekten mi?
14: Evet.
6: Böyle bir tabiri ilk kez duyuyorum. Neyse ki Rainy'ler imdadımıza yetişti de çit işini halledip büyük bir dertten kurtulduk.
14: Sağlam mı?
15: Evet.
6: Elektrikli çit yaptılar.
15: Aşağıya bir elektrikli tel çekeceğiz. Böylece buraya gelip etrafı koklarken çarpılacaklar ve buraya girmekten çekinip ormana geri gidecekler. Bu harika bir plan. Güzel.
6: Telleri çektikten bir süre sonra köpekleri getirdik. Böylece bir daha yaban domuzlarıyla uğraşmak zorunda kalmadık. Şükürler olsun.
12: 6 ay önce 7 tavuğunuz vardı.
13: Doğru.
12: Geriye bir tane mi kaldı?
13: Evet.
6: Evet.
12: İyi değil.
6: Bir tane kaldı. Onu korumaya çalışıyoruz. Tavuk işini de hayvancılığı da devam ettirmek istiyoruz. Yumurta fiyatlarından haberiniz var mı bilmiyorum. Ama fiyatlar gerçekten çok yükseldi. Neredeyse 10 doları buldu. Kümese gidip kendi yumurtamızı taze taze toplamanın yerine hiçbir şey alamaz. Çiftlik hayatı dediğimiz şey de tam olarak budur. İşte koyunlarımız.
13: Bu yine mi gebe?
6: Bu ikisi yine gebe. Hep gebeler zaten.
13: Tanrım.
12: Toplam kaç tane var?
6: 7 tane.
12: 7 tane ve biri gebe öyle mi?
6: 2. Sanırım ikisi gebe.
12: 9 ediyor.
6: Hiç boş durmuyorlar ki.
12: 9.
6: Evet.
12: Hava 43 derece çıktığında nereye saklanıyorlar?
6: İçeri kaçıyorlar.
13: Barınaklarını.
12: Gösterebilir
6: Tabii.
12: misiniz? Lütfen.
6: Barınakları şurası. Üzerinde branda olan yer.
12: Görüyorum. Bu koyunlarla ne yapacaksınız? Evcil hayvan niyetine mi besliyorsunuz yoksa amaç arazideki otları temizletmek mi?
13: Birkaç sebebi var. Evcil hayvan değiller. Yabani otların büyümesini engelliyorlar. Bir de etinden faydalanıyoruz tabii.
12: Anladım. Onlardan bu şekilde faydalanmanız çok güzel bence ama duyduğuma göre Louisiana'nın bu bölgesinde son dönemde çok sert dolu fırtınaları yaşanıyormuş.
6: Evet.
12: Doğru mu bu?
13: Yakın
6: evet.
13: zamanda 2-3 kez yakalandık.
12: Peki o zaman hayvanlar ne yapıyor?
6: İçeride bekliyorlar.
12: Koşup buraya saklanıyorlar öyle mi?
13: Evet.
12: Koyunlar.
13: Evet.
12: Tamam. Bu çiftçiler kötü hava koşulları yüzünden bahçelerinden hayvanlarına kadar neredeyse her şeylerini kaybetmişler. Şu an ellerindeki tek gıda kaynağı koyunlar. Anladığım kadarıyla koyunlar hallerinden memnun. Ama ben yine de yaşadıkları barınaklara daha yakından bakmak istiyorum. Peki, araziyi biraz dolaştım. Nerede yaşadığınızın bir önemi yok. Eğer bir şeyler yetiştirip hayvan besliyorsanız bu kötü hava koşullarından nasibinizi alıyorsunuz demektir. Bazen hayvanlar telef olabiliyor. Bu durumu çözmemiz şart. Kurduğunuz yağmur suyu toplama sistemini takdir ediyorum etmesine ama aklıma bir şey takıldı. Yanlışsam düzeltin lütfen. Ana yolun hemen orada. Bir ana su hattı bulmamış mıydım ben?
6: Evet.
12: Peki, o şebeke suyuna bağlanmak hiç aklınıza gelmedi mi?
13: Ben şehir şebeke suyu istemiyorum açıkçası. Yani
12: neden peki?
13: İçinde çok fazla klor oluyor ve bazen de kahverengi akıyor o yüzden.
6: O su kirlenmiş durumda. Yani, şehirdeki doğru. suyun kirlendiğine dair haber aldık.
13: Her zaman bir sorunu çıkıyor.
6: Evet.
13: Ayrıca çok fazla kimyasal.
12: Sen ne diyorsun?
16: Hayır diyorum.
12: Neden söyle?
16: Suyumuz olduğunda ellerimizi yıkayıp duş alabiliyoruz. Ve bence bu
12: yağmur sularıyla mı?
16: Yağmur suyuyla evet. Ama bazen yeterince yağmur yağmadığı için yeterli su olmuyor.
12: Açıkçası kendi düzenini oturtmuş bir çiftçiden bunu ilk kez duyuyorum ama hak veriyorum. Zira insanlar zaman zaman yaşadıkları yerlerdeki içme suyunun kalitesinden kuşku duyabilirler.
6: Evet.
12: Peki. O halde bu konuyu burada kapatıyoruz. Zorlamaya gerek yok. Dürüstlüğünüz için teşekkür ediyorum. Bu konuşmadan yola çıkarak söylüyorum. Yarın su toplama kapasitemizi arttırmaya odaklanacağız. Belki suyu içilebilir bir hale bile getirebiliriz.
6: Bu harika, harika olur.
13: Evet.
6: Evet, güzel olur.
12: Ama buna kesin gözüyle bakmayın. Söz vermiyorum. Fakat hedefimiz bu olacak. Tamam. Peki, kim daha temiz su istiyor?
6: Evet.
12: Temiz su istiyor musun?
14: Evet.
12: Daha fazla su?
14: Evet.
12: Peki, ya sen?
16: Evet. Kesinlikle varım.
12: Peki, o zaman...
6: Buna ne kadar çılgınca gelse
12: ama...
6: de evet. Evet,
12: bu aile
6: evet.
12: Biraz çılgın mı ne ha?
6: Biraz çılgınızdır.
12: Sen değil misin? Delinin halinden deli anlar derler ya. Tam o durumdayız.
6: Doğru.
12: Sizler tam anlamıyla delirmişsiniz. Ama bu iyi anlamda.
6: Evet.
12: Son kez söylüyorum. Ekskavatörü getirip 150 metrelik bir... su hattı kazma fikri tamamen rafa kalktı. Artık söz konusu bile olamaz.
6: Söz konusu olamaz.
12: Şebeke suyu değil, yağmur suyu istiyorsunuz.
13: Doğru.
16: Evet.
12: İşte bunu duymak istiyordum. Aile bana hep bir ağızdan ve kesin bir dille 150 metrelik su hattı kazma, bunu istemiyoruz dedi. Bu cevabı beklemiyordum. Ama saygı duyuyorum. Şimdi nasıl daha fazla yağmur suyu elde edeceğimizi, suyu nasıl filtreleyeceğimizi ve bu aile için nasıl daha güvenli hale getireceğimizi bulmamız gerekiyor. Madem öyle, yarın hep birlikte bu soruna el atıyoruz.
13: Tamamdır.
12: Çok teşekkür ederim.
6: Teşekkür ederiz.
12: Siz daha teşekkür etmeyin.

0: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
1: Her ev güzel istikballe.
2: Obseso. Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
3: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
4: Trendyol Plus günlerinde Dyson, Xiaomi ve daha birçok teknoloji markasında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.

0: anların dondurması o ando. O ando.
1: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Makineniz uzun yaşar
2: kalgonla. Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
3: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
2: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
3: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
4: Budur.
5: Gelmiş geçmiş en iyi füz diş eftali.
4: Budur.
5: Yeni ve en lezzetli füz diş eftali.
4: Budur.

0: Füsti. Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
3: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
4: Yaşanacaksa yaşanacak.
5: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
4: Yaşanacaksa yaşanacak.
6: Japandi Legno ile zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondi Home'da.
7: Trend Yol Plus günlerinde Madame Coco, Karaca ve daha birçok ev ve yaşam markasında Trend Yol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
8: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
9: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana, bir bedava.
8: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
10: Randall ailesinin Louisiana'daki çiftliğini kurtarma operasyonunun ikinci günündeyiz.
11: Peki, şit çok hoşuma gitti. Çok iyi yapılmış.
10: Marty işe koyunların yanına gidip barınaklarının durumunu inceleyerek başlıyor.
11: Koyunların yırtıcılara karşı güvende olduğunu düşünüyorum. Benim asıl odaklandığım nokta hava şartlarına karşı ne kadar korunaklı oldukları. İri taneli dolu yağışları ve 43 dereceyi bulan uzun yaz sıcakları bir hayvan için oldukça zorlayıcı olabilir. Bu kesin. Belli ki Ray paletleri seviyor. Çiftliğin her köşesine onlarca palet yığmış. Hatta tam şurada paletlerden inşa edilmiş bir atölye bile var. Ama küçük koyun sürümüz için en iyi barınağı bu olduğundan emin değilim. Daha önce paletlerle bu denli doldurulmuş başka bir çiftlik daha görmemiştim. Louisiana'daki kötü hava koşulları göz önüne alındığında burası pek de yeterli bir barınak değilmiş gibi geliyor bana.
10: Çam ve ladin gibi düşük maliyetli yumuşak ağaçlardan üretilen paletler genellikle ömrünü tamamlamış nakliye platformlarından geri kazanılır. Bahçe düzenlemeleri ve geçici çitler için ücretsiz ve işlevsel olsalar da taşıyıcı yapı olarak kullanılmaları büyük risk taşır. Özellikle Louisiana'nın ekstrem hava koşullarında bu ahşaplar kolayca eğilip çatlayabilir.
11: Koyunlar burada olumsuz hava koşullarında savunmasızlar. Muşamba bir nebze iş görür. Kabloyla sabitlenmiş birkaç metal çatı parçası da var. Bu koyunların barınağını iyileştirmek için yeterli vaktimiz var mı onu da bilemiyorum. 40 yılda bir karşılaşmak deyimini duymuşsunuzdur. Böyle kopukluklar olmasın, tek bir koyun daha ölmesin. Bugün evin erkekleri nerede bakalım?
12: Ray işte, Matthew da okulda.
11: Yani sadece hanımlar burada.
12: Evet.
10: Kuraklık ve aşırı sıcaklar ailenin temel gıda kaynaklarını bitirince Marty'nin bir sonraki adımı su depolama sistemlerini iyileştirmek oluyor.
11: Evin bu tarafındaki yağmur suyu sistemine bir göz atmak istiyorum. Ray bu tankı kullanmak istiyormuş. Şimdi suyun durumuna bir bakalım lütfen.
12: Tamam.
11: Sana karşı dürüst davranacağım. Bu suya pek güvendiğimi söyleyemeyeceğim. Yani bu suyu içmekten keyif alacağımı hiç ama hiç sanmıyorum. Tamam mı?
12: Ben de keyif almıyorum.
11: Kendi düzenini kurmuş bir çiftçiden asla. Buz gibi koca bir bardak yosunlu su içmek için sabırsızlanıyorum ya da kıyafetimi yosunlu suda yıkamak için can atıyorum sözlerini duyamazsınız. Uzun lafın kısası, bu çiftçilerin içi yosun dolu bir su depolama tankı var.
10: Güneş, sıcak hava ve durgun su birleşince yosunlar devreye girer ve su tanklarını tam bir üreme yuvasına dönüştürür. Genellikle kuş dışkısı ya da çürüyen yapraklardan suya karışan azot ve fosfor adeta gübre etkisi yaratarak yosunların hızla çoğalmasını sağlar. Bu zehirli yosunsu su ister içilsin ister banyoda kullanılsın, mide bulantısı, ateş ve baş ağrısı yapar, ağır vakalarda ise karaciğerde ve sinir sisteminde ciddi hasara yol açar. Üstelik tank bir kez kirlendi mi, temizlik sonrası kalan küçücük yosun parçası bile yeni bir istilayı tetiklemeye yeter.
12: Suyun bu denli yosunlu ve kirli olduğunu görmek tıpkı hindiler öldüğündeki gibi içime işledi. Yani Tanrım, biz burada ne yapıyoruz? Hayalini kurduğumuz o çiftlik hayatına bir türlü kavuşmamak gerçekten çok ağır geliyor. Bunu kaldıramıyoruz.
11: Buradaki sistemi en baştan kuracağız. Şurada duran jet pompanız hakkında konuşalım biraz. Bu pompayı nasıl çalıştırıyorsunuz? Anlatır mısınız bana?
12: Şalterimiz var.
11: Eve girmende bir sakınca var mı?
12: Yok.
11: Mutfak lavabosu varmış.
12: Evet.
11: Dışarıdaki tankı gördüm. Onu bana bir anlatın bakalım.
12: Evet.
11: Küçük bir pompa da gördüm. Diyelim bulaşık yıkayacağız. Su sisteme nasıl geliyor? Nasıl akıyor?
12: Tamam. Şu şalteri kaldırıyoruz. Gelen uğultuyu duyuyorsundur.
11: Duyuyorum.
12: Tamam. Normalde o şalteri kaldırdığımızda suyun buradan akması gerekir.
11: Nasıl oluyor peki?
12: Biliyorsun, tanktaki su çıkış noktasına kadar ulaşmıyor. Yani dipteki su öylece tankın içinde duruyor.
11: Yanlış mı gördüm bilemiyorum ama tankın üzerindeki gösterge 380 litreyi gösteriyordu.
12: Hı hı.
11: O tankta 380 litre su varsa dışarı su akması gerekir. Burada bekleyin lütfen.
12: Tamam.
11: Hemen geliyorum.
12: Tamam.
11: Buna akıl sır erdiremiyorum. Bakalım mutfak lavabosuna neden su gelmiyormuş. Bu açıkmış. Şunu pompaya kadar takip edelim. İşte sorun burada. Şuna bakın. İyi bakın. Kıvrılmış. Şu kıvrımı bir düzeltelim. Şimdi içeri geçip su geliyor mu diye bakacağım. Bana bir iyilik yapıp tekrar dener misin?
12: Hemen deniyorum. Tamam.
11: Bunu sevmedim işte. Kapat lütfen.
12: Tamam.
11: Hadi. Şimdi hep beraber dışarı çıkalım ve burada neyin ters gittiğini bulmaya çalışalım.
12: Olur.
11: Bütün güç buradan geliyor değil mi?
12: Evet.
11: Ve şu beyaz hatta evin içine gidiyor. Bu da tanktan yani su kaynağından geliyor öyle mi?
12: Evet. Evet.
11: Suyu da buradan pompalıyor değil mi?
12: Evet.
11: Bu da eve gidiyor.
12: Evet, tam buraya.
11: Evet. Bu arada iyi iş çıkarmışsınız. Bütün borular yalıtımlıymış. Aferin. Diyelim ki Marty burada değil ve siz bulaşık yıkayacaksınız.
12: Evet.
11: Ne yaparsınız? Burada jet pompası ya da su pompası gibi bir şey var. Şurayı benim için bir okur musun lütfen? Ne yazıyor?
13: Çalıştırmadan önce pompayı suyla doldurun.
11: Yani... Anladığım kadarıyla pompanın suyu boşalmış. Peki. Pompayı çalıştırdın mı?
13: Hı hı.
11: Önce suyla doldurdun mu peki?
13: Hayır.
11: Hayır. O zaman bunu bir deneyelim. Şunu çıkar bakalım lütfen. Pes etme ama uğraşmaya devam et. Neredeyse olacak. O hortumun seni yenmesine izin verme. Aferin. Şimdi tek yapmamız gereken pompayı suyla doldurmak. Hadi kendimize bir huni yapalım. Çekinme, taştığını görmek istiyorum. Lütfen şu kıvrımları da düzeltin. Aferin. Tamam, kızına başla işareti ver.
12: Tamam Joy, musluğu aç. Tamam, bekle biraz.
13: Hissediyorum. Su geldi.
12: Tamam, su geliyor.
13: Evet, su geldi.
11: Tamam, peki hanımlar. Çalışması için yapmanız gereken tek şey
12: pompanın
11: neymiş?
12: Pompanın suyla dolu olduğundan emin olmalıyız.
11: Bravo. Suyun temizliği hiç içime sinmedi ama hazır üçümüz bir aradayken sorayım. Sıcak su işini nasıl hallediyorsunuz? Sıcak su probleminiz de var mı?
12: Suyu kahve demliğinde ısıtıyoruz.
11: Anlayamadım.
13: Sadece duş alırken ya da bulaşık suyu çok soğuk geldiğinde biraz ısıtıp lavaboya döküyoruz.
11: Bunu öğrendiğim iyi oldu çünkü ben de çok yaptım.
12: Evet.
11: 50 yıl önce Alaska Heinz'da kuş uçmaz kervan geçmez bir yerde yaşıyorduk. O günler canlandı gözümde. Şunu da söyleyeyim. Buraya ilk geldiğimizde haliniz gerçekten çok perişandı.
13: Ne bir evimiz ne de kahve demliğimiz vardı.
11: Evet ama o günden bugüne çok yol kat ettiniz.
13: Evet.
10: Randall ailesi bugün evlerine su getirmekte zorlanıyor. Ama 5 yıl önce başlarını sokacak bir yerleri bile olmadığı için suyun lafı bile edilmiyordu.
14: İlk etapta bu karavanda yaşayacaktık.
11: Vay canına. Peki neler oldu?
14: Yenileyip küften arındırmaya çalışıyorduk ama baktık ki her tarafa yayılmış. Biz de mecburen...
11: Vazgeçtiniz.
14: Mecburduk.
11: Evsiz barksız göçebeler gibi ortada kalmışlar resmen.
14: Kafamda şöyle bir plan vardı. Para biriktirip hazır bir ev alacaktım. Ve onu buraya getirtecektim.
11: Tam buraya mı kuracaktın?
14: Evet.
11: Peki, bak şimdiden söyleyeyim. Buraya hayatta ev mev kurdurtmam. Kasırga ve hortum bölgesinde yaşıyorsunuz.
14: Haklısın.
11: Bu biriketlerin üzerine ev mi kurulur?
14: Bir tekmeyle devrildiler. Hayatta olmasın.
11: Louisiana havasına dayanacak. Çok sağlam bir temel atmamız şart. Yeni eviniz
14: teşekkür
11: için.
14: Teşekkür ederim. Ne zamandır bir yuvamız olsun diye çabalıyorduk. Bizim için çok şey ifade ediyor.
11: Dur bakalım. Hemen teşekkür etme. Hemen teşekkür etme.
12: İnanamıyorum. Bunu görmemiştim aman tanrım.
11: Randall ailesinin halini görünce sıfırdan ev yapmakla vakit kaybedemeyeceğimizi anladım ve hemen telefonlara sarıldım.
12: İnanamam.
11: İşte yeni eviniz. Randall ailesinin yaşadıklarını anlatınca şirket bu evi onlara bağışladı. İyi misin dostum?
14: İyiyim, iyiyim.
15: Gel buraya kardeşim.
14: Çok teşekkür ederiz.
12: Çok teşekkür ederim.
15: Gel buraya.
14: Harika.
12: Çok teşekkür ederiz.
16: Çevre sakinlerinin bu aile için el ele vermesi harika bir şey. Zaten yaşadıklarından sonra bunu fazlasıyla hak ettiklerini düşünüyorum. Tepkileri o kadar duygusaldı ki ömrüm boyunca bugünü unutacağımı hiç sanmıyorum.
11: Epey yol kat ettiniz ama hepimizin bildiği gibi... Bu arazideki en büyük sorun su. İster koyun ol, ister tavuk, isterse bir Randall.
13: Evet.
11: Hiç fark etmez. Bu su işini mutlaka çözmemiz gerek.
10: Randall ailesinin Louisiana'daki 40 dönümlük arazisinde...
11: Şurada gözüme çarpan ama hoşuma gitmeyen bir şey var. İstersen ondan konuşalım.
10: Marty ve Faith'i başka bir sorun daha bekliyor.
11: Evet, burası çok değişmiş. Hani nerede o çeltik tarlaları? En son geldiğimizde kendi ellerimizle çeltik ekmiştik. Ama hava çok ısınıp kuraklık vurunca hepsi kuruyup gitmiş.
10: Louisiana'da her yıl 1.3 milyon tondan fazla üretilen pirinç, eyaletin en değerli mahsullerinden biri. Fakat pirincin sığ kökleri ve sıcağa karşı hassas yapısı, hayatta kalmak için durgusuya ihtiyaç duyar. Randall ailesinin de karşı karşıya kaldığı gibi, sıcak ve kurak dönemlerde ek sulama yapılmayan bir tarla yalnızca birkaç gün içinde kuruyabilir. İkinci haftanın sonundaysa mahsulün tamamı kaybedilebilir.
11: Doğal zorlukların arazinizi yavaş yavaş ele geçirmeye başladığını görüyorum. Oysa burayı 5 yıl önce tamamen temizlemiştik, tertemiz yapmıştık.
12: Evet.
16: Burası boş bir tarlaya benziyor.
13: Evet.
16: Ve bir işe yaramıyor gibi.
13: Gerçekten de buradan hiçbir ürün elde edemiyoruz.
16: Burada zorlu bir sel sezonu yaşandığını biliyorum. Evet. Bu nedenle de bahçede yapacağınız her türlü ekim dikim çalışması çeşitli sorunlara yol açacaktır.
11: Bol miktarda su depolayabilecek bir gölet kazarsak ve işler de yolunda giderse bu ailenin pirinç yetiştirebileceğini düşünüyorduk.
16: Yardıma ihtiyacım var. Bu üzerine kapak yerleştirilecek şekilde tasarlanmış bir su tahliye kanalı. Depodaki suyun akarak pirinç tarlasını doldurmasını sağlayacak bir geçit inşa edeceğiz.
11: Birkaç briket alıp bunu işlenmiş kereste için bir sürgü kanalı olarak kullanabilirsin. Fikir bu muydu?
16: Harika. Sırada yaşasın. Su vermek var. 10 ila 18 santimetrelik su seviyesi yeterli olacak. Pirinçleri ektikten sonra elinde satıp para kazanacağım bir mahsul olacak. Önce bana birkaç işaret çubuğu bul bakalım. Tarlalar hazır sayılır, toprakla buluşturmamız gereken 1000 adet kök fide var. Bir an önce işe başlamalıyız, fideler büyümeli. Bu nedenle küçük bir dal parçası kopar ve tam kırmızı noktanın üzerine koy şimdi. Bak,
13: tamam.
16: Şöyle göz kararı hizala ve fideyi toprağa sapla. Evet, işte bu kadar. Gördün mü? Pirinç yetiştirirken toprağın sürekli sulu olması büyük önem taşıyor. Bu da işin güzel kısmı. Öyle dünyanın her yerinde pirinç yetiştiremezsin yani.
11: Bunun için dört dörtlük bir ortam lazım. Ama Louisiana artık o eski halinden çok uzak. Çok farklı bir yer. Hadi şu vahşi bitki örtüsünü biraz temizleyelim. O değerli arazinizi geri kazanalım. Sonrasında da etrafını çevirip korunaklı bir bahçe kurmaya çalışalım.
12: Vahşi doğa mı, düz bir arazi mi? Lütfen kurtar bizi şundan, lütfen.
11: Tamamdır. Senin için mahsul yoksa Clint'i buraya çağıracağım. Çünkü su işini halletmeliyim.
12: Tamam. Clint nerede?
11: Bağır.
13: Clint!
11: Yüksek sesle bağır.
13: Clint!
11: Aman kulaklarım gitti. Son bir kez daha tüm gücünle bağır.
13: Clint!
11: Aman tanrım. Şimdi biraz kenara çekil çünkü bu sesin üstüne buraya tüm gücüyle dalar. Clint!
10: Clint Randall ailesinin yeni bahçe işine hızlı bir başlangıç yapabilmek için eski pirinç tarlasını saran vahşi bitki örtüsünü ekskavatörle temizleyecek. Bahar gelmeden önce ailenin tatlı patates ve kara lahana gibi farklı iklimlere uygun mahsulleri hava şartlarından korunmak için 18'e 27 metrelik bu alanı jüt gölgeli kumaşlarla örtmesi gerekecek.
11: Bu arazinin bir bölümünü zamanında zengin ve verimli bir toprağa dönüştürmüştük. O alan hala oldukça bereketli. Şimdi de buradaki yabani otları temizleyip yeniden yemyeşil bir bahçe yapmak istiyoruz. Sonuçta birinin pirinç tarlası başka birinin domates bahçesi olabilir.
17: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
18: Evet sevgili Dimes Kuvay Mix sevenler. Very delicious dedik.
19: Ferahlatma hizmetini ayağınıza getirdik.
18: Şimdi ferahlamak deyince Dimes Kuvay Mix. Şimdi aldığınızdan daha fazlası. Burası

0: Ando. O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: Budur.
2: Gelmiş geçmiş en iyi füstü şeftali.
1: Budur.
2: Yeni ve en lezzetli füstü şeftali.

0: Füsti. Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada. Yaşanacaksa
2: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa yaşanacak.
3: Tüy almadın 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.

0: Yıldızımız sahada, desteğimiz yanında. Jilet, erkek için en iyisi.
1: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
2: FIFA Dünya Kupası hediyeleri Coca-Cola, Fanta ve Sprite kapaklarında. Panini kartları ve binlerce hediye için daha daha indir. Kapaklardaki kodu gir ve hediyeleri kazan.
3: Uyandıralım. Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme Dondurma ve Sorbe.
4: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baz aseti hediye. Bellona, Bellona.
5: Trend Yol Plus günlerinde Dyson, Xiaomi ve daha birçok teknoloji markasında Trend Yol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
6: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
7: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan. Bankam Tonbank, kartım
8: hadi. Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
9: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
10: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
11: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
8: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
12: Günün ilerleyen saatlerinde Marty, su toplama sistemiyle ilgili planı Faith ve Joe'ya anlatıyor.
13: Sorun şu ki, bu yosunlu suyu doğrudan eve vermeye çok istekli değilim.
14: Evet.
13: Tamam mı?
14: Tamam.
13: Kendi toprağında yaşayan herkes su hayattır der. Ama bir de madalyonun öbür yüzü var. Eğer su çok kirliyse hayat değil, ölüm getirir. Bu suyun kirli olduğunu biliyoruz, değil mi?
14: Evet.
13: Kökten bir çözüm bulmalıyız. Evet. Beni takip edin. Hadi büyük bir adım atalım. Evet.
14: Tamam.
13: Clint bize yepyeni bir depo getirdi. Öyle 1900 litre falan değil, tam 3800 litrelik. Gıcır gıcır. Bırak suyun içmeyi, içinde yemek bile yenir. Evet, ne diyorsunuz, işinizi görür mü?
14: Evet.
10: Vay canına.
13: Emin misin?
15: Evet. Evet.
13: Ne zaman kendi arazisinde yaşayıp da su sistemini temiz tutmakta zorlanan birini görsek yardımına koşarız. Ellerindeki depo artık kurtarılamayacak durumdayız. Hemen bir çözüm ararız. Yepyeni su depoları ve filtreleme sistemleri konusunda uzman kişilere ulaşıp yosunlanmanın önüne geçmek, içme suyunu hem aile, hem hayvanlar hem de bahçe için daha güvenli hale getirmek için ne gerekiyorsa onu yaparız. Gelecekteki su kaynağınız bu. Neler düşünüyorsunuz?
15: O kadar duygulandım ki. Gerçekten minnettarım. Omuzlarımdan büyük bir yük kalktı. Temiz su o kadar önemli ki. Evimiz için hayati önem taşıyor.
14: Matthew'dan bile uzun.
13: Evet.
14: Bu da çok fazla su olacağı anlamına geliyor. Annemle babam bu su meselesi yüzünden hep endişeli. Yağmur yağmayan haftalarda bunu dert etmemize gerek kalmayacak artık.

0: Buzlarımızdan büyük bir yük kalktı.
1: Bunun kıymetini bilmeniz ve ihtiyaçlarınızın farkında olmanız beni çok mutlu etti. Bu ailenin 3800 litrelik yepyeni su deposunun değerini bilmesine sevindim. Ama daha yapılacak çok iş var. Sağlam bir temelin üstüne koyup oluk sistemi kurmamız gerek. Suyu eve ulaştırmak kolay iş değil, uğraştıracak.
2: Marty uzun süreli kuraklıklarda çiftliğin su ihtiyacını karşılayacak temiz bir kaynak oluşturmak için sıkıştırılmış dolgu ve beton bloklarla sağlam bir temel inşa edecek. Bu temel yepyeni 3800 litrelik depoyu Louisiana'nın sert kasırgalarında bile sapasağlam ayakta tutacak kadar güçlü olacak. Ardından evin arka tarafına yağmur suyunu toplamak için 15 metrelik bir oluk yerleştirecek. Son aşamada ise sistemi aşırı sıcak ve soğuktan korumak için içeriye bir pompa kurarak bu değerli kaynağı evin içine ulaştıracak.
1: Bunu götür, bana siyah olanı getir lütfen. Ufak bir sorunumuz var. O gıcır gıcır su deposunu paletlerin, tahtaların üzerine öylece oturtmak istemiyorum.
0: Tamam.
1: Burası getirdiğimiz o yepyeni depo için harika bir beton temel olabilir. İyi haber, 3800 litrelik yepyeni bir depomuz var. Kötü haber, oldukça ağır bir şeyden bahsediyoruz. Yani sağlam bir temel şart. Öyle paletlerin üzerine koyup geçiştiremeyiz. Madem elimizde yapı malzemesi var, o zaman değerlendirelim. Bunlar sizin mi?
0: Evet.
1: Arazinizin yani.
0: Evet.
1: Madem burası sizin araziniz, bu yapı da neyin nesi?
0: Bu yapı, annem burayı dükkan gibi bir yer yapacaktı.
1: Ne durumda peki?
0: Orası Joy'un.
1: Yani Joy orada mı yaşıyor?
0: Hayır, hayır, hayır, hayır. Arka tarafa taşımak istedik ama yolu biliyorsun fazlasıyla taşlı, çamurlu ve engebeli olduğu için oraya götüremedik.
1: Epey büyükmüş. Çok da güzel görünüyor.
0: Evet, ona küçük bir üniversite hediyesi.
1: Bu hediyeyi ne zaman verdiniz?
0: Şey, öylece duruyor orada.
1: Ne kadar zamandır?
0: Yaklaşık bir yıldır. Evet, ama bunun onun için olduğunu bilmiyor.
1: Bilmiyor mu?
0: Hayır.
1: Peki, arazinin arka tarafında yanınızda yaşamak istiyor mu?
0: Evet. Joy üniversiteye gidiyor. Çiftlikte kendine ait bir yerinin olması hem onun hem de bizim çok istediğimiz bir şeydi. Bu arazide çocuklarımız ve torunlarımızla bir arada yaşayabilmeyi hep çok istemiştik. Çocuklarımız da bu hayali canı gönülden benimsedi. Ama önemli olan bunu gerçeğe dönüştürebilmek. Üniversiteye giden bir gencin hala anne babasının dizinin dibinde olmak istemesi bence çok özel bir şey.
1: Ya, çok önemli.
0: Evet.
1: Paha biçilemez. İşlerin nasıl yürüdüğünü bilirsin tabii. Bana böyle bir şey anlattıktan sonra harekete geçemeyeceğimi düşünüyorsan yanılıyorsun.
0: Harekete geçebilirsin.
1: Peki, seni haberdar ederim.
0: Harika olur.
1: Yapılacak çok iş var. Bu römork ev Joy'un anne babasından hediyeymiş. Dikkat et. Gençlerin bağımsız yaşam tarzını ve bu yaşam tarzının getirdiği sorumlulukları benimsediğini görmekten daha sevindirici bir şey olamaz. O yüzden bu işe biraz vakit ayırsam çok iyi olacak diye düşünüyorum. Amacımız suyun şu yöne doğru akmasını sağlamak ve tam çatının şurasından alacağız.
2: Beton bloklar geldikten sonra Marty ve Faith yeni su deposunun temelini atmaya koyuluyor.
0: Tam bu köşeye mi? Bu depo sayesinde üzerimizden büyük bir yük kalktı. Rengi siyah olduğu için güneş ışığını kesiyor. Böylece yosunlanma gibi dertlerimiz olmayacak artık. Üstelik 3800 litrelik kapasitesi sayesinde yağmurun yağmasını beklerken suyumuz hemen tükenmeyecek.
1: Sıradaki buraya gelecek. İçini toprakla doldurmalıyız. Clint kayıplara karıştı nedense. Clint! Su terazisini üstüne koy.
0: Ha, evet.
1: Beğendin mi?
0: Dengede duruyor.
1: Tamam, kenara çekil, bir sıra daha yapacağız.
0: Güzel oldu.
1: Teşekkürler.
0: Teşekkür ederim.
1: Son 5 yıl çiftlik için gerçekten çok zorlu geçti. ama Faith'e iyi gelmiş gibi görünüyor. Son derece sağlıklı ve dinç bir görünümü var. Benimle birlikte kazıyor, tırmıklıyor, arı gibi çalışıyor. 5 yıl öncesini hatırlıyorum da hiç böyle değildi. Şunları yastık gibi dursun diye telle bağlayalım. Bunu tutabilir misin?
0: Aslında...
1: Şöyle gel lütfen.
0: Astımım beni...
1: Tamam
3: hadi
1: canım,
3: şöyle geç de biraz soluklan. Sağlık görevlisini çağırmamı ister misin?
1: Hatırlıyorum da eskiden azıcık iş yaptığında hemen yorulur, fenalıklar geçirirdi. Sağlık görevlisinin gelip onu sakinleştirmesi, durumuyla ilgilenmesi gerekirdi.
3: Hırıldıyor ve nefes almakta çok zorlanıyor.
1: Ama bu sefer öyle olmadı. Onu böyle sağlıklı görmek beni çok memnun etti.
0: Matthew yardım edebilir.
1: Matthew nerede?
0: Matthew!
1: Matthew!
0: İstediğin gibi.
1: Clint! Matthew! Okuldan döndün mü?
4: Evet, döndüm.
1: Onlardan bir tane getirebilir misin delikanlı? Teşekkür ederim.
4: 3800 litrelik depoyu görünce çok sevindim. Çünkü normalde banyo ve diğer işler için sürekli dışarıdan bidonlarla suyu ben taşıyordum. Bu depo işimizi inanılmaz kolaylaştıracak.
5: Bence babam ağlayacak.
4: Bence sevinçten çığlık atacak. falan diyecek işte.
1: En son birlikte çalıştığımızda bu kadarcıktı.
0: Evet.
1: Ne duruyorsun? Bir tane daha lütfen. Aferin sana. Buraya en son geldiğimde Matthew daha küçücük bir çocuktu. Babasıyla yeni kulübenin temelini atmamıza yardım etmişti. Daha o zamandan bu hayali sahiplenmişti. Yardım etmek istersen gel bana söyle, sana göre bir iş mutlaka bulurum. Çok iş var, yardımın lazım.
6: İşe koyulmak için gerçekten sabırsızlanıyorum.
1: Babanla şu tahtanın diğer ucundan tutun bakalım.
7: Bırak onu. Oğlumu çiftliğin gelişimine ve temelinin atılmasına katkıda bulunmak için çabalarken görmek beni etkiledi. Beraber çalışıyor olmak harika. Onunla gurur duydum.
1: Doğrult ve yay.
7: Güzel.
8: Vay canına.
1: Peki ne kadar yüksekte olmalı?
6: 60 santim.
1: Tamamdır. Birinin çiftliği sahiplenip sahiplenmediğini öğrenme hevesinin büyüklüğünden anlarsınız.
6: Dengede değil.
7: Tamam.
1: Mükemmel, aferin. Çok iyi iş. Şunu söylemeliyim ki gerçekten çok iyi bir yardımcı. Peki nasıl görünüyor millet?
0: Harika görünüyor.
1: Tam şurada bir pislik görüyorum. İçine temiz su dolduracağımız temiz depolar için tertemiz bir temel gerekiyor.
0: Tüm bu deneme yanılmalara ve yaşanan aksiliklere rağmen çocukların işe hala hevesle sarılması beni çok mutlu ediyor. Kat ettikleri mesafe inanılmaz. Hevesliler ve zorlukları görebiliyorlar. Malum hepimiz yaşayarak öğreniyoruz. Teşekkür ederiz. Sürece dahil olmaya ve yola devam etmeye bu kadar istekli olmaları çok kıymetli. Çok iyi evlatlarım var. Gerçekten çok mutluyum. Bana katılmak ister misin?
4: Hayır.
1: Şöyle durun. Her an yağmur yağabilir, o yüzden bunu aradan çıkarmaya çalışıyoruz.
0: Evet.
1: Yağmur suyunu depolasak harika olmaz mıydı? Bugünden
5: evet.
1: İtibaren tüm yağmur sularını
0: evet.
1: Sonsuza dek. Hadi başlayalım.
2: Yağmur yaklaşırken ve aile reisi Ray hala işinin başındayken... Marty ve Ray'in ailesi yeni su toplama depolarının oluklarını kurmak için zamanla yarışıyor.
1: Borunun ağzını uygun gördüğün yere tak. Bu buraya ikinci gelişim ve büyük olasılıkla bir daha da geri dönmeyeceğim. O yüzden her şeyi doğru yapmak zorundayız. Bu hoşuma gitti, lütfen yerine tak. Artık Ray de yok. Zaman daralıyor ve gerçekten her türlü yardıma çok ihtiyacım var. Aile bana bir oğlu uzatın lütfen.
0: Hazır. Buyur bakalım.
1: Teşekkürler. Kıymetli yükümüz Matt'te. Şuradaki küçük çatı için hazır mıyız peki?
5: Evet.
1: Buraya 2,5 santim yağmur düşse bile bu çatıdan 2300 litre su depolarız. Bu da depoyu yarıdan fazla doldurmak demektir.
5: Vay canına.
4: Bu...
1: Şaka yapmıyorum. Peki sonraki adım ne?
4: Tuvaletler mi?
0: Elbette yine
1: neden evde lavabo ve bulaşık gibi onca sorun varken... Tuvalet dedin ki şimdi. Gerçekten. Merak ettim. Gerçekten merak ettim. Evde çocuklar varken musluktan akan suya ve sifonlu bir tuvalete kavuşmak gerçekten büyük bir mesele. Çünkü temizlik her şeyden önce gelir. Tankı istediğin tarafa döndür. Yeter ki alttan su alabilelim, tamam mı?
0: Tamam.
1: Çok yakında toplayacağımız o suyu.
5: Evet tamam. Efendim.
1: Teşekkürler.
0: Hadi başlayalım.
1: Gerçekten merak ettim. Evde çocuklar varken musluktan akan suya ve sifonlu bir tuvalete kavuşmak gerçekten büyük bir mesele. Çünkü temizlik her şeyden önce gelir. Tankı istediğin tarafa döndür. Yeter ki alttan su alabilelim, tamam mı?
0: Tamam.
1: Çok yakında toplayacağımız o suyu.
5: Evet tamam. Efendim.
1: Teşekkürler.
0: Hadi başlayalım.

0: Yaz coşkusu Flo'da başlar. Hem de ikinci ürüne %30 indirimle başlar. Tatilin, sahilin, şehrin favori terlik ve sandaletleriyle avantajlı fiyatlar Flo'da.
1: Yarınki sunum çok önemli Cengiz.
2: Yarın zor. Bir kere onu bir geçtik. Yarına yetişmez. Bir bakayım. 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sunum çıkar 15 güne.
3: Diyemeyeceğiniz için. Artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız. Çünkü artık bütün Vodafone'lulara ChatGPT Go üyeliği hediye.
4: Arkadaşlar ben hiçbir şey hazırlayamadım. Ay, saatler nasıl geçmiş anlamadım. Bakacağım dolaba. Varsa bir şeyler getiririm yeriz.
3: Diyemeyeceğiniz için evdekilerle pratik neler yapabileceğinizi ChatGPT'den öğrenecek. Misafirlerinizin iltifatlarını kabul edeceksiniz.
2: Hayatım ben bu kolileri bir atayım derken kurulum kılavuzu falan komple atmışım yani.
5: Bugün burada uyuyamayacağız.
3: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız.
6: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
7: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit, hesap basit.
8: Yepyeni 3800 litrelik bir depo ve yepyeni bir oluk sistemi.
9: Güneş batmadan önce.
8: Her şey birbirine bağlama zamanı.
9: Marti yeni su toplama sistemini tamamlamak için çalışıyor.
8: Suyu görüyor musunuz? Kesinlikle. Dışarıdaki herhangi bir bahçe hortumu 0 derecede ya da daha altındaki bir sıcaklıkta hemen donar. Hava daha soğursa boru patlar. Pompa da donduğunda İçindeki su genleşir ve cihazı parçalar. İşte o zaman masraf iyice büyür. Artık bu pompaları ve su hatlarını tüm yıl sıcak kalan evin içine taşıma vakti. Bunu yapmak zorundayız. Doğrusu da bu zaten. İşin zor kısmını geride bıraktım. Şimdi tamamen çiftlikle uğraşmaya başlıyoruz. Neden mi? Çiftçimiz Ray geri dönüyor. Hadi herkes yanıma gelsin hep birlikte.
3: Bence Ray depoyu görünce şu şekilde ağlayacak. Omuzlarını büzüp yapar herhalde bunu.
8: Uzaklardaydın. Arayı kapatma zamanı. Ne diyorsun?
3: Oh. 3800 litrelik bir depomuz var. Olukları da taktılar. Yani artık yağmur suyunu toplamaya hazır.
8: Yağmur geliyor. Harika.
5: Kesinlikle.
8: 2,5 santim yağmur yağarsa bu çatı sistemi yaklaşık 2300 litre su toplar. Yani 2,5 santimlik bir yağmurda depo yarı yarıya dolar. Büyük bir fırtınada tamamı dolar.
5: Harika.
3: Artık yağmur suyunu pompalamakla uğraşmayacağız. Su hortumlarını bağlamamıza da gerek kalmadı. Hepsi bitti. Bunun hepsini hallettik. Hepsi güzel oldu.
8: İşini kolaylaştırır mı?
5: Kesinlikle.
3: Bu işle Ray ve Matthew uğraşıyordu. Yani işi çekip çevirmeye çalışıyorlardı. Gerçekten çok mutlu oldu.
8: Merdivenden çık ve bir bak bakalım.
5: Böyle bir depoyla karşılaşacağımı tahmin etmiyordum. Benim için çok değerli. Çünkü şebekeye bağlanmak istemiyordum. Hiç değilse bir konuda kendi başımızın çaresine bakabilirim. Bağımsız olalım istiyordum. Çok temiz.
8: İçilebilir mi?
5: İçilebilir.
8: Bu arazide 5 yıldır su topluyoruz. Peki hiç bu kadar temiz su görmüş müydün?
5: Hayır. Bu depo bizim için çok büyük bir kazanç. Yani bir süre yağmur yağmasa bile bizi epey bir süre idare edebilir. Yağışlı dönemde ağzına kadar dolu olacağı için kuraklık vurduğunda bile suyumuz olacak demektir. Bu harika.
3: Çok berrak. Tertemiz.
8: Bu doğrudan içeriye bağlı. Anneniz içeriği incelemeyi bitirince kapağı sıkıca kapatacak. Şuraya da bir emin.

0: yetimi takacak. Ne kadar ufak olursa olsun, hiçbir haşerenin bu suya girmesine izin vermeyeceğiz. Korumalı olacak. Sistemi daha güvenli hale getirmek için aklıma gelen başka bir şey yok. Ve her şey tas tamam. Eski pompanızı söktük, artık yeni bir pompanız var. Bana bir iyilik yap delikanlı ve şunu fişe i̇şte takıver.
1: Aydın, harika.
0: Tamam.
2: Otomatik olarak.
0: Peki, suyun eve gidiş sesini duyabiliyor musunuz?
2: Evet.
0: Duyabiliyor musunuz?
1: Evet.
0: O boruya yalıtım yapacağız. Evet, suyun eve gittiğini nereden anlıyoruz peki? Sen söyle.
1: Aa, affedersin, doğru ya.
0: Yepyeni bir su deposu bağladık. Bana bir iyilik yap da suyu aç bakalım. Bu arada bir hayırsever sayesinde su ihtiyaçları şimdiden karşılandı. Ama onları daha büyük bir sürpriz bekliyor olabilir. Bu akşam sıcak suyunuz akacak. Beş yıl boyunca burada doğru dürüst su olmadan yaşamak çok zor ama bu süre boyunca sıcak su olmadan yaşamak daha da zor. Ne düşünüyorsun?
3: Evin musluğundan suyun akması, böyle güzel bir kaynağı, sıcak suya sahip olmak insanı güvende hissettiriyor. Çocuklarım o kadar iyi niyetli ki bu zorluklar karşısında hiçbir zaman seslerini çıkarmadılar. Onların normal bir hayata, gerçek bir ev düzenine kavuşması, sıcak suya erişebilmesi bizim için dünyalara bedel. Bir baba olarak bunu görmek beni duygulandırdı. Gerçekten harika. Bu harika.
0: Bence bunu hak ettiniz.
3: Tanrım.
0: Dinle, dinle. Sen ailesine son derece düşkün bir adamsın. Tamam mı? Bunu biliyorum. Bir insanın iyi olup olmadığını 5 dakika içinde anlarım. Ray gerçekten çok iyi bir insan. Çok iyi.
3: Şu alanı çitle çevireceğim. Burası bir nevi bizim ön bahçemiz olacak. Çayımızı, buzlu çayımızı, limonatamızı burada içeceğiz.
0: O iyi bir eş, aile babası ve çok çalışkan bir adam. Tam anlamıyla evinin direği.
3: Bayıldım.
0: Ray bu su sistemini fazlasıyla hak ediyor. Evet, söyleyin bakalım. Bu akşam kim sıcak bir duş almak istiyor? Güneş batmadan önce sıcak su tesisatını bitirmem evet, gerekiyor. Tamam. Her şey için teşekkürler. Teşekkürler.
2: Sıcak su depomuz var artık. Deminden beri ona bakıyorum.
3: Her şey küçük detaylarda gizli aslında. Sıcak suyun hazır bulunması, herkes için ayrı ayrı su kaynatmakla uğraşmamak, bunlar büyük kolaylık. Sıradan bir evde bir düğmeye basmak ya da musluğun sıcak su tarafını açmak kadar zahmetsiz olan bir şey için biz büyük çile çekiyorduk. İnsan yaşayınca farkına varıyor. Minnettarız.

0: Clint! Hadi işimize dönelim. Şunu her şeyin elimizin altında olacağı yere yanaştır. Yol üstündeki otları, çalıları ezip geçebilirsin.
1: Randall çiftliğinde yeni bir gün. Clint her mevsime uygun korumalı bahçe için alan belirlerken, tavuk yumurtalarını yırtıcılardan koruyacak ve ailenin yeniden kümes hayvancılığına dönmesini sağlayacak folluklar da yavaş yavaş şekilleniyor.
0: Şu foldukları bitirirsen harika olur. Teşekkür ederim. Eline sağlık. Devam et lütfen.
1: Koyun ağalına geçen Marty, ailenin diğer değerli hayvanlarını koruma altına alacak olan yeni planını açıklıyor.
0: Çiftliğin bu dört ayaklı sakinlerini, yani koyunları, sert hava şartlarından, aşırı sıcaktan ve fırtınadan nasıl koruruz diye epeyce kafa patlattım. Bu otluğa bakınca onlara şirin ve temiz bir barınak kurmak için harika bir yer görüyorum. Ne dersin?
2: Evet. Harika olur.
0: Oğlunuzun hoşuna gider.
2: Evet. Bayılır.
0: Çünkü bize hazır bir yapı bağışladılar. İşte oradalar.
2: Çocuklar!
3: Nasılsın? Nasıl gidiyor? Sen nasılsın?
2: İyiyim, siz?
4: Siz geldiniz, daha iyi olduk.
2: Teşekkür ederim.
3: Burada olmaktan çok mutluyuz.
5: Rica ederiz, ne demek. Sizinle tanışmak çok güzel.
2: Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim.
5: Rica ederim.
2: Sağ olun.
0: Lütfen şu römorkta ne olduğunu bize anlatır mısınız?
3: Aslında şu an pek bir şeye benzemiyor ama hayvanların kalabileceği 3'e 6 metrelik üstü kapalı bir barınak bu.
1: Louisiana'nın bu bölgesinde her türlü iklim koşuluna dayanacak şekilde inşa edilen çelik barınaklar koyunlar için hayati bir öneme sahip. Aşırı sıcaklarda oluklu çelik levhalar güneş ışığını yansıtarak gölge yaparken doğal hava akımı sayesinde içerideki sıcaklıklar dengeleniyor. Kasırga ve şiddetli fırtınalar bastırdığındaysa sağlam yapısıyla sürüyü sağanak yağmurdan ve sert rüzgardan koruyor. Randall ailesinin yılın başında tanık olduğu dondurucu soğuklar göz önüne alındığında bu barınağın çok işlevsel olduğunu söylemek mümkün. Üç sağlam duvarı ve kalın saman tabakasıyla ısıyı içeride tutuyor, böylece yıl boyunca koyunlara sıcak bakımı kolay ve güvenli bir yuva sunuyor.
3: İskeleti işlenmiş ahşaptan olacak ve üstüne de
5: metal kaplama
3: ve pervazları eklenince hayvanlar tamamen korunmuş olacak.
0: Böyle sağlam bir çelik, ahşap ve metal kaplama yapı getirmeniz harika oldu. Çünkü etrafa şöyle bir bakarsanız bu dostlarımızın paletlerin kralı ve kraliçesi olduğunu görebilirsiniz.
3: Anladım.
0: Şöyle bir etrafınıza bakın yeter.
5: Evet.
0: Yaptıkları şey geri dönüşümün, ileri dönüşümün ve eldeki her şeyi yeniden değerlendirmenin adeta canlı
3: evet.
0: bir örneği.
3: Evet.
0: Bu konuda ustalaşmışlar.
3: Evet.
0: Ama çatısı plastik brandayla kaplı palet yapılardan alınabilecek verim sınırlı. Bir noktadan sonra zarar görüyor. Bu arada sadece bir günümüz kaldı. Aslında bunu ayıracak vaktim yok.
2: Rainey ailesi geçen sefer de bize çok yardımcı olmuştu. Onlar bize sadece balık vermiyor, oltayı uzatıp nasıl balık tutacağımızı da öğretiyorlar. Birileri size o ilk desteği verip önünüzü açtığında tamam artık hallederim diyebiliyorsunuz. Biz bu işi kıvırırız. Bu işi bitiririz.
0: Yapabilir misiniz?
2: Tabii. Yapabiliriz.
0: Sizce de uygunsa şu kamyonu hemen buraya çekelim ve işe koyulalım.
3: Bu direği diktikten sonra sınırları ve köşeleri belirleyip yapıyı tam bünyesine oturtacağız. Böylece çatıyı yerleştirdiğimizde her şey kusursuz olacak.
2: Bu gerçekten büyük bir lütuf. Böylesine sağlam bir temele sahip olmak o kadar harika bir duygu ki.
3: İki tarafında terazisi düzgün
2: evet,
3: mü?
2: Evet, iyi. Tam dengede.
3: Karım şuna bak.
2: Kusursuz. Martin'in dediği gibi kusursuz.
3: Kesinlikle.
5: Bu eğim iyi mi? Daha mı fazla yoksa daha mı az olsun?
4: Bence eğimi biraz daha artsın.
1: Randall ailesinin Louisiana'daki ikinci kurtarma operasyonunun bitmesine iki günden az kaldı.
0: Clint
1: ailenin yabani ot bürümüş çeltik tarlalarını bahçeye dönüştürmek için sona yaklaşırken... Koyunları koruyacak çelik barınağın inşaatı da hızla yükseliyor.
2: Palete ihtiyacınız yok mu?
3: Palet yok.
2: Tamam.
3: Yok. Tabii hava buz keserse o başka. O zaman bu paletlerle harika bir kamp ateşi yakarız.
0: 5 yıl önce buradan ayrılmıştım. Ama ne mi oldu? Geçen 5 yılda bu arazi kötü hava koşulları nedeniyle perişan oldu. Sıcaklar, yağışlar, dondurucu soğuklar ve kuraklık birbirini izledi. İşin özü şu, geleceği öngöremezsiniz ama koşullara uyum sağlayabilirsiniz. Hiçbir çiftlik imkansız, hiçbir yuva umutsuz değildir. Yeter ki siz isteyin. Her zaman bir yol bulunur.
3: Pekala, vida sıkma konusunda hanginiz daha iyi?
2: Aa, o iş bende.
3: Demek sen de, tamam.
2: Bu barınak sayesinde koyunlarımızın keyfi yerine gelecek. Üstelik iki koyunumuz da gebe. Artık yavrularını doğuracakları güzel, rahat ve güvenli bir yer bulabilecek miyiz diye endişelenmeyeceğiz. Çiftliğimizin adım adım gelişip başarıya ulaştığını görmek en büyük hayalimdi. Harika bir duygu.
6: Evet, planınız nedir? Bu arazide neler yapmayı düşünüyorsunuz?
2: Evet.
6: Elindeki o şey önemli bir şeye benziyor.
2: Bu elimdeki bizim kitabımız. Yılların emeği var içinde. Şöyle hızlıca bir göz atman için her şeyi bir araya topladım.
6: Bir klasör hazırlamışsın.
2: Evet.
6: Üzerinde de çiftlik evimiz ve işimiz yazıyor.
2: Evet.
6: Anlaşılan bu plan üzerinde uzun zamandır çalışıyorsunuz.
2: Evet.
6: Ne zamandan beri?
2: Evlilikten çok önce.
6: Aa, buna bayıldım.
2: Tam 16 yıldır. Aynen.
6: Versene
2: öyle.
6: Versene bir bakayım.
2: Burada
6: merak
2: çiftlik
6: ediyorum.
2: Hayatımızın her detayı var.
6: Şuraya bak.
2: Burada sahip olmak istediğimiz kulübeden söz ediyoruz. Hmm. Küçük mekanlar, büyük karakterler.
6: Bayıldım. İnsanın aklında bir fikir olması ayrı, onu kağıt üzerinde somutlaşmış halini görmek çok ayrı bir şey.
2: Evet.
6: Bu artık
2: evet.
6: Sizin için tamamen gerçek. Bu gerçek bir rüya.
2: Evet. Bir gecede ortaya çıkmış bir şey değil bu.
6: Aha.
2: Bizim için evet bu.
6: Ciddi bir plan. Uzun süredir üzerinde düşündüğünüz bir hayat planı.
0: Şunu söyleyeyim ki bu yapının bu kadar çabuk bitmesi karşısında şoke oldum. Şaka yapmıyorum. Gerçekten şaka yapmıyorum.
7: Gerçekten harika görünüyor.
2: Teşekkür ederim.
0: Bu bölgenin hava koşullarına dayanabilecek sapasağlam ve canavar gibi
2: evet.
0: bir yapı oldu. Dördünüzün sayesinde. Epey emek harcadınız öyle değil
2: teşekkür
0: mi? Çok teşekkür ederim.
2: Hı hı.
0: Peki, bir şeyler öğrendiniz mi? Bu arkadaşlardan neler öğrendiniz?
4: Ben teraziye almayı öğrendim.
2: İp kullanırken yeni bir şey öğrendim. Üst kısmın arka kısımla aynı hizada olduğundan emin olmak için arkaya geçip boydan boya çekilen ipi kontrol ettim. Eski
7: anlat
2: usul
7: bakalım.
2: Yöntem, evet, ben bilirmişsin bunu.
0: Çiftlik hayatı hakkında çok şey öğrenmiş.
2: Eski usul.
0: Harika bir şey. Üstelik sensiz tam iki gün çalıştı. Son zamanlarda çiftlikte ipler evet. onun eline geçmiş evet. gibi görünüyor.
2: Evet.
0: Gerçekten. Gerçekten çok etkilendim. Bayıldım.
7: Genelde kesme, delme, montaj, inşaat işlerini Matthew ile ben yaparız. Ama eşimin ve kızımın bu deneyimi kazanması çok işimize yarayacak. Gerçekten güzel bir sürpriz oldu. Bu harika olacak.
5: Bir kez daha sarılmam
3: Rica
5: lazım.
3: Ederim, teşekkür
5: bir kez
3: ederim.
5: Daha.
3: Yardım edebildiğimize
7: dostum,
3: sevindim dostum.
7: Ederiz.
3: Umarım güle güle kullanırsınız.
1: Gün ışığı kaybolurken...
0: Beni takip edin. Çabuk çabuk çabuk çabuk çabuk.
1: Marty yumurta üretiminde çığır açacak bir şeyi göstermek için Randall ailesini kümesin yanına götürüyor.
0: Bu kümesi kim yaptı?
7: Ben yaptım.
0: Güzel. Neyi beğendiğimi söyleyeyim. Bence karşımda gelişmiş bir fonluk sistemine sahip son derece kullanışlı bir kümes var. Burası resmen tavukların taç mahali olmuş.
2: Evet.
1: Geçmişi Amerika'daki ilk çiftliklere kadar uzanan folluklar, yumurta üretimini artırmak ve korumak isteyen çiftçiler tarafından uzun zamandır kullanılıyor. Yerden yüksek yapıları, koku izini ve görüş alanını kapatarak bir savunma mekanizması oluşturuyor. Böylece yılan gibi yırtıcıların yumurtaları bulmasını veya onlara ulaşmasını zorlaştırıyor.
0: Buradan bol yumurta alabilirsiniz ama tek bir tavuğunuz kaldı.
2: Evet.
0: Yoksa kalmadı mı?
2: Sorun değil.
0: Tek bir tavuğunuz mu kaldı? Tamam, bana bir iyilik yapın. Peşinen söylüyorum, bu çok değerli bir kargo.
2: Merhaba kızlar. Merhaba. Merhaba kızlar. Evet.
0: Yeniden yumurtlayan 6 tavuğa sahip olmanın gururunu yaşıyorsunuz. Üstelik bir de horoz getirdik. Çiftlik kutucuğunu işaretleyebilir miyim?
4: Evet,
0: lütfen.
4: Evet.
0: Tamam. Evet. Yem, su, kuru bir yatak. Kim yumurta seviyor?
4: Ben. Omlete evet. bayılırım.
7: Omlet mi? Evet, harika.
4: Evet.
7: Güzel.
4: Yeniden böyle güzel ve sağlıklı görünen tavuklarımızın olması harika bir şey. Yarın sabah uyanıp yumurtalara bakmaya, sonra geri gelip kim omlet ya da sahanda yumurta ister demeye şimdiden hazırım. Yarın 3 farklı çeşit yumurta yapabilirim. Bu gerçekten de harika.
0: Herkes mutlu mu?
4: Çok ben mutlu.
0: Matthew, şu kapıyı kilitle lütfen. Üzerinde küçük bir kilit var. Hallederiz. Ne yapacağınızı biliyorsunuz zaten. Çiftlikte geçirdiğimiz şu kısa sürede adeta aile için yeni bir sayfa açtık. Son gördüğümden bu yana Matthew ve Joy 5 yaş daha büyüdüler. Üstelik becerikli ve çalışkanlar. O zaman neden onları çalıştırmayalım? Söyler misiniz?
8: Atil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
9: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
10: Dondurma gibi değil, dondurma.
11: Aa, biz sizi tanıştırmadık.
12: Tanıştıralım. Mehmet Usta, 14 ülkedeki 18 milyon kullanıcı gibi sen de Armut uygulamasını indir, bekleyen işlerini kolayca hallet.
13: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
14: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana, bir bedava.
13: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
2: Biraz daha ister misiniz?
1: Randall ailesinin 4 hektarlık çiftliğinde...
15: Gelin bakalım Bili Bili.
4: Size
15: Bili,
4: biraz
15: Bili, Bili.
4: Vereyim.
2: Evet.
1: Marty dikkatleri gözden kaçmış bir yapıya çeviriyor. Ailenin en küçüğü için büyük bir potansiyel taşıyan bir yapıya.
0: Bu çok üzücü. Sandalyesi burada duruyor. Buraya gelip oyuncaklarıyla oynuyormuş. Gördüğünüz gibi etrafa saçılmış. Ama... burası bir süredir hiç kullanılmamış gibi duruyor. Ben ilk geldiğimde bu yeri Matthew için inşa etmiştik. Şimdi başka bir amaçla değerlendireceğiz. Matthew o zamanlar 10-11 yaşlarındaydı. Yani ona ağaç ev yapmanın harika olacağını düşündüğümüz bir yaştaydı ve güzel de olmuştu. Dostum, babanla birlikte şu tahtanın diğer ucundan tut. Sıfıra tık. Bunu başka bir yerde yeniden kullanalım mı?
7: Kesinlikle.
6: Ağaç ev.
0: Ne?
6: Ağaç ev. İnşaat işi bitince benim ağaç evime başlayabiliriz. Gizli bir girişi, bir de tutunup kendinizi yukarı çekeceğiniz tırmanma barı olsun. Bunu çok isterim.
7: Bırak.
0: Her gün çok sıkı çalıştın. 11 yaşında bir çocuk olarak bir ödülü hak ettin. Peki, söyle bakalım, içeri girmek
6: evet.
0: ister misin? İşte büyük an.
6: Buradan evimizi görebiliyorum.
0: Yeni evinizi mi?
6: Evet.
0: Resmen dans ediyorsun.
6: Çok heyecanlıyım. Teşekkür ederim.
0: Rica ederim.
1: Şimdi ise...
0: konuşalım.
1: Marty eski yapıyı nasıl değerlendirebileceklerini planlamak için Matthew'u yeniden yanına çağırıyor.
0: İnsanlar büyüyünce ağaç ev dönemi biter değil mi?
16: Evet.
0: Sanırım bütün hayvanları sen besliyorsun değil mi?
16: Evet.
0: Gördüğüm kadarıyla burada kuru depolama alanı pek yok. Her şey yağmura açık.
16: Doğru.
0: Buradaki tüm yapılar derme çatma. Bu yapıları rakunlardan ve farelerden koruyacak şekilde yapmamışlar. Köpek mamasını nerede tutuyorsunuz öğrenebilir miyim?
16: Yemleri koyduğumuz metal çöp kovalarımız var.
0: Ama su alıyor değil mi?
16: Evet.
0: Bence bu gayet sağlam bir yapı. İçine tavuk yemi, keçi yemi, köpek maması çuvalları koyup yem deposu olarak kullanabilirsin. Bunu alıp hayvanların yanına taşıyabiliriz. Hayvan besleyen biri için harika bir kulübe olur. Ayrıca çok havalı bir atölye haline de gelebilir. Ne dersin? Dönüştürelim mi? Cevap?
16: Bence iyi fikir.
0: Neden ağaç evi dönüştürmeyelim ki? Evi ağaçtan indirip asıl işlerin döndüğü yere, yani aşağıya alabiliriz. Çünkü Matthew'un samanı, kuru otu, hayvan yemini ve köpek mamasını koyabileceği kuru bir alana ihtiyacı var. Bu ağaç evi Matthew'un atölyesine dönüşmesi için o kadar çok sebep var ki. Bakalım bu yapıya yeni bir yer bulabilecek miyiz? Sonra onu nasıl taşıyacağımızı bir şekilde çözeriz.
1: Marty ve Matthew artık kullanılmayan ağaç evini yeniden değerlendirmek için önce ağaçtan ayırıp destek ve merdivenlerini sökecek, ardından da bir mini yükleyiciyle çiftlikte yaklaşık 150 metre öteye taşıyacaklar. Yeni yerine yerleştirildikten sonra da açık kısımları kapatarak yapıyı hem bir yem deposuna hem de Matthew'in kişisel atölyesine dönüştürecekler.
0: Tutacak sağlam bir yer bulmak zor olacak. Clint! Şu kalasları kaydıralım. Clint, kalasları çatalların üzerine oturtmamız lazım. Oldu mu? Birbirine bağla. Çabuk çabuk çabuk. Güzel tırmanıştı. Clint! İleri! Sence işe yarayacak mı? Ne yapabileceğine bir bak. Bununla ilerleyebilir misin? Ben North Bend, Washington'da büyüdüm. Daha 10 yaşındayken iş makinesi kullanmayı öğrenmiştim. Matthew ise 16 yaşında. Makine orada duruyor. Yapılacak iş de var. O zaman neden Matthew yapmasın? Senin görevin şu mini yükleyiciyi o tarafa doğru sürmek olacak. Dener misin?
16: Evet.
0: Tamam. Etrafında döndür. Bakalım oraya kadar götürebilecek mi? İçeri girdiğinde ne olursa olsun asla paniğe kapılma. Kontrollere, pedallara ve diğer kollara çok çok yavaş dokun. Ani hareketler yapma. Sakin ol. Belki de doğuştan yeteneklisindir, göreceğiz. Sana güveniyorum. Aferin. Şu kolu aşağı çek. O güvenlik kilidi. Onu aşağı çektiğinde işler sarpa sarar. Şu yanıp sönen düğmeye bas. Evet, bekle, tamam.
16: Buna mı?
0: Hadi gitmeye başlayalım, tamam. Aferin, aferin. Hadi bekliyorum. Aferin. Evet, çekinme. Aferin dostum. Devam. Gayet iyi oluyor. Oluyor, gidiyorsun. Tamam, harika. Hadi gidelim. Çekinme. Aferin dostum. Gayet iyi oluyor.
2: Endişelenmiyorum.
4: Buna dayanamayacağım.
2: Endişelenmiyorum. Harika iş çıkarıyor. Hiç endişeli
4: ben
2: değilim.
4: Ben strese girdim. Benden başka kimse
2: ben
4: böyle değil.
2: Ben stres yapmadım. Gayet
4: yani?
2: İyiyim.
0: Biraz bu tarafa.
7: Ne yöne gittiğini göremiyordu. Beni gelen tek şey bu oldu ama Martin'in sözünden hiç çıkmadı. Onu gerçekten takdir ettim.
0: Bunu diğer binanın oradaki bidonların arkasına mı koyalım?
16: Evet.
0: Harikaydı.
2: Aferin oğlum.
0: Tamam, sana bir sorum var. Buraya mı koyalım?
16: Bence burası çok iyi. Belki biraz çevirebiliriz ama...
0: Oo, demek mükemmeliyetçisin. Tamam, sen yap. Ben gidiyorum. Hadi iyi eğlenceler. Keyfinize bakın.
4: Günaydın. Bugün bizim son günümüz. Ve sizin de gördüğünüz gibi yağmur yağıyor. Tüm su depoya doluyor. Evet, hepsi içine. Evet, yağmur yağıyor.
2: Evet. Yağmur yağıyor. Yağmur yağıyor. Aho! Şükürler olsun.
1: Randall ailesini kurtarma operasyonunda son gün. Yağmur yeni su sistemi için müjdeli bir haber ancak...
0: Merhaba dostum. Şöyle ki...
1: Martin'in çiftlikteki son görevini tehlikeye atıyor.
0: Yağmura, rüzgara ve çamura rağmen o karavanı arazinin öbür tarafına taşımak zorundayız. Zahmet olmazsa bana birkaç zincir ve kayış getir de şu aleti arazinin öbür tarafına çekiverelim, tamam mı?
15: Tamam.
0: Teşekkürler. Aile için su sistemi kurduk. Hayvanların bakımını hallettik. Sebze bostanı hazırladık. Şimdi sırada Joy'un karavanını arazinin önünden alıp arka tarafına taşımak var. Bir yıl aşkın süredir orada öyle boş duruyor. Bu çiftlikte kalıcı bir düzen kurmanın anahtarı o karavan. Onu hemen araca bağlayıp istediğiniz yere çekebiliriz. Ama bunun için vakit kaybetmeden harekete geçmek gerekiyor.
2: Hadi yapalım. Joy!
4: Geliyorum.
7: Joy'un burada bizimle yaşaması benim için son derece önemli. Çünkü bu sayede bir baba olarak nerede olduğundan haberim oluyor. Zaten bu çiftliği kurma amacımız buydu. Çocuklarımıza kendi başlarına yaşamayı, ayakta kalmayı öğretmeyi. Yani kendine ait bir yerinin olması. Bu hedefimizin önemli bir parçası. Bunu istiyordum.
2: Merhaba canım. Seni buraya çağırdım çünkü sana söylemek istediğim bir şey var. Babanla ben bu karavanı sana aldık.
4: Sahi mi?
2: Ve karavanı bugün arkaya taşıyacağız. Bu arazide kendine ait bir yerinin olmasını, kendi düzenini kurmayı ne kadar çok istediğini çok iyi biliyorum. Bu uğurda gerçekten çok sıkı çalıştın. Zaman zaman zorlandığının ve ne kadar büyük bir çaba sarf ettiğinin farkındayım. Ama bil ki seninle hepimiz yürekten gurur duyuyoruz. Tamam mı kızım? Gözlerimin önünde çok güzel bir genç kız oluyorsun. Ve biz seninle gurur duyuyoruz.
4: Teşekkürler anne. Teşekkürler. Benim için tamamen sürpriz oldu. Kendi başıma yaşayabileceğim yeni bir evim olacağından hiç haberim yoktu. Aman Tanrım. Çok heyecanlıyım. Artık kendime ait, üzerinde bir şeyler inşa edebileceğim küçük bir toprak parçam olacak. Ailem ve arkadaşlarımla bir arada olacağız. Ah Tanrım, ne diyeceğimi bilemiyorum. Çok mutluyum. Harika hissediyorum. Harika hissediyorum.
2: Bay Rainey de seninle gurur duyuyor.
0: Çok doğru. Bence bu gerçekten harika bir şey. Misty de aynını yapmıştı. Bizimle yaşarken kendi kulübesini inşa etmişti. Kulübe hala arazimizde duruyor. Oturduğumuz uçurumdan onu görebiliyorum. Bizim ailemiz de tam olarak böyle yaptı. O yüzden yağmura, çamura ve tüm bu çılgınlığa rağmen onu senin taşımanı istiyorum.
4: Ben mi?
0: Evet sen. Şimdi mini yükleyiciyi buraya getireceğiz ve sen taşıyacaksın. Mini yükleyiciyi buraya getireceğiz. Son birkaç gündür seni ve anneni izliyorum. Bütün işleri siz yaptınız. Bu işte senin imzan olsun istiyorum. Burayı sahiplen. İstersen tamam. Hemen şimdi yapalım.
2: Yapabilirsin.
0: Tamam, peki.
2: Yapabilirsin.
4: Tamam, yapabilirsin. Bu sabah uyandığımda mini yükleyiciyi kullanacağım. Hayatta aklıma gelmez. Daha kahvaltı bile yapmadım.

0: %50 indirim var. Yarı yarıya saatlerde atıştırmalıklardan içeceklere, temel gıdadan ev bakıma, yüzlerce üründe %50 indirimi kaçırma.
1: Baksanıza %heyecan, %mutluluk, %100 mozzarellasıyla, %100 lezzet Terra Pizza'da. Şimdi maç heyecanına özel dilediğin iki orta boy pizza sadece 440 lira. Terra Pizza, gel beraber olsun.

0: Iskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır. Budur.
1: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.
2: Budur.
1: Yeni ve en lezzetli füsti şeftali.

0: değil. Yeni Füsli Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
2: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
3: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express
4: içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
5: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
6: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
2: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme, dondurma ve sorbe.

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
2: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trix satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
3: Arabanı arabamla takıma, değerinde Trix sat.
4: Japan Legno ile zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondi Home'da.
5: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o ay. Kim tutar seni?
6: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Uyandıralım.
7: Çıtır külah.

0: Bu pazar 1 litre tarım kredi yağlı süt KOP'ta sadece 44 lira.
1: Fotoğrafımızı çeksene ya.
2: Şimdi kalkama.
3: Anladım, çekeyim de ikiniz nasıl sıldıracağım ikinizi de?
4: Center Stage ön kamera özellikli iPhone 17 Pro'yu MediaMarkt'tan değiş tokuş değerine ek 4000 lira indirimle al.
5: Monaco Chain sadece Atasay mağazalarında.
6: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
7: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
8: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
9: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
6: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
10: Pekala tatlım.
11: Tıpkı panayırdaki bir oyuncağa binmek gibi. Anahtarı çevir ve çalıştır bakalım. Kolları oynatmayı dene. Matthew ve Joy bu çiftliğin geleceği. Madem mini yükleyiciyle yapılacak bir işimiz var, o zaman koltuğa Joy oturmalı. Karavanı evine götürelim.
8: Tamam. Aman tanrım.
11: Kendi işini kendi yapsa ki bir dahaki sefere araziye iş makinesi geldiğinde kendine güveni olsun. Belki ileride işleri tamamen çocuklar devralır. Şimdi bağlantı yapacağız. Rahat mısın? Gel hadi. Bana bir iyilik yap ve şunu kaldır lütfen, tamam mı? Evet.
8: Ne?
11: Çekinme, daha çok yolun var.
8: Evet.
11: Hadi başla. Aynı anda hafifçe döndüreceksin. İyi işte. İşte benim kızım.
8: Hadi Joy. Kulübeyi geçince tamam mıyız?
11: Tam buradan geçeceksin.
8: Tamam.
11: Kulübeye çatmak mı istiyorsun?
8: Hayır.
11: Güzel cevap. Dikkatli ol. Karavanı taşımak şakaya gelmez. Çünkü zemin tamamen ıslak ve suya doymuş durumda. Üstelik geçtiği yer çok dar. Şu tarafa lütfen. Ama artık geri dönüş yok. Hey! 10 santim falan kaldı. 10 santim. Yavaş gitmeliyiz. Bu tarafa. Hayır, hayır, hayır.
8: Yanlış yön.
11: Biraz daha. Hop, hop.
8: Evime çarpmamalıyım.
10: Harika gidiyorsun. Sadece sakin ol.
11: Tamam, geri gel.
10: Odaklan.
11: Canım benim, vay be. Dur.
10: Sorun yok.
11: Bana bak. Ani bir hareket yapmadığın sürece hiçbir şey olmaz.
8: Kulübeye çarpmamalıyım.
11: Çok yavaş gitmen lazım, yoksa kulübeye çarparsın, tamam mı?
8: Tamam.
11: Araç buraya geldiyse sebebi benim, çünkü komutları ben verdim.
8: Tamam.
11: O yüzden bence harika gidiyorsun. Sadece rahat ol. Dümdüz geri lütfen. Ön kısmı şu tarafa kır. Devam et. Görüyorum. Yavaşça dümdüz geri gel. Teşekkürler, çok
10: i̇şte
11: iyi.
10: Böyle,
11: git git,
10: işte
11: tamam.
10: Böyle.
11: Tamam, biraz daha git. Küçük hanım. Geri gel. Başardın.
8: Başardın.
11: Harika.
10: İşte böyle Joy. Ha, işte benim kızım.
11: Muhteşem. Böyle devam et.
10: Joy'a bu çiftlikte kendine ait bir ev verebildiğimiz için çok mutluyum.
11: Harika. Çekinme. Dümdüz geri gel.
10: Karavanı tek başına oraya kadar götürdüğünü, kendi başına taşıdığını görmek harikaydı. Aman tanrım. Öyle güzel bir iş çıkardı ki gurur duyuyorum.
11: İstediğin yere yanaştır.
8: Burası gayet iyi. Benim için uygundur.
11: Harika. Teşekkür ederim. İndi bir bak bakalım. Şu manzaraya bak. Clint buraları temizleyip açtı.
8: Evet. Tam buraya kendime küçük bir sera kurabilirim belki. Bilemiyorum. Tam şu yan tarafa.
11: Oo, şimdiden çiftlik hayatını düşünmeye
8: evet.
11: başladın, öyle mi? İşte benim kızım. Evet, pekala. Hadi keyfini çıkar. Şimdi zincirleri çözeceğim. Emine hoş geldin.
8: Teşekkür ederim. Teşekkürler.
11: Ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.
2: Loyun karavanını yerine yerleştirip...
9: Şunu biraz kaldıracağım. Şöyle bir 4 santim kadar kaldırmak istiyorum. Bakalım ne olacak.
2: Arazideki son dokunuşlar da tamamlanırken...
9: Böyle iyi mi? Herkes memnun mu?
2: Marty, Randall ailesine çiftlikteki yenilikleri gösteriyor.
9: Birinin ağaç evi, diğerinin nesidir?
12: Malzeme deposu.
9: Evet. Söyleyin bakalım bu çöp kovalarının içinde ne
12: Köpek
9: var?
12: Köpek maması. Açalım bakalım.
9: Evet. Ağaç kadenizi yıktık. Siz de buraya taşıdınız. İçindeki çer çöpü saymazsak bence hazır durumda. Birazdan içindeki ıvır zıvırı dışarı çıkarırız. Daha sonra içine köpek maması koyarsınız. Ben olsam öyle yapardım.
10: Matthew'un ağaç evine mama, saman ve ne gerekiyorsa koyalım, orayı depo olarak kullanalım demesi harikaydı. Yani her şey o kadar güzel denk geldi ki bu inanılmaz.
9: Burası temizlendi. Bana kalırsa şu iki balya samana da ihtiyacınız olacak gibi. Sizce bizimkiler buna sevinecek
8: mi? Bence çok sevinecekler.
9: Yarısını sen al. Diğer kısmını da sen al.
8: Marty'nin bizim için faydalı şeyler yapacağını biliyorduk zaten. Bunun için çok minnettarız.
9: Dağıtın hadi, dağıtın. Yumuşacık görünmüyor mu?
8: Onlar için evet.
9: Onlar için tabii.
8: Onlar için, ben almayayım. Sakın yapma.
9: Neden yumuşak saman istediğimi anladınız mı?
12: Tahmin etmeliydim.
9: Sizinle 4 gün boyunca çalıştık. Biraz da yorulduk ama değdi. Şuna bakar mısınız? Çiftlikte böyle ses çıkaracak başka bir yer daha var mı? Yok. Burada daha önce hiç çelik yapı yoktu değil mi?
8: Yoktu.
9: İnşa edebileceğimiz en sağlam şeyi yaptık sizin için. Nokta. Artık her şeyiniz tam. Koyunlarınız daha mutlu, çok daha güvende olacak.
12: Kesinlikle.
9: Tavuklar da aynı şekilde tabii. Daha mutlu, daha güvende. Daha verimli olacaklar. Yumurta alacaksınız. Tamam. El verin de kalkayım. Yok. Yaşlı iş o.
12: Hava muhalefeti, aşırı sıcaklar derken çektiğimiz onca sıkıntıdan sonra Marty sayesinde artık her şeye çok daha fazla hazırlıklıyız. Özellikle hayvanlar konusunda. Güzel barınaklar yaptık. Hava şartlarından etkilenmeden rahatlıkla yaşayabilecekleri yerleri oldu.
9: Her şey tam burada başladı işte. Karşımda yağmur ulukları bile olmayan, içi mikrop yuvasına dönmüş 2000 litrelik bir su deposu vardı. İçine baktığımda aman tanrım demiştim.
2: Sadece 4 gün önceye kadar Randall çiftliği, Louisiana'nın acımasız iklim şartlarına karşı tamamen savunmasızdı. Uzun süreli kuraklığa dayanacak bir su sistemleri olmadığı gibi mevcut depoları da mikrop yuvasına dönmüştü. Bahçeleri kuruyup giden, hayvanları ise tarihi sıcaklar karşısında telef olan ailenin temel gıda kaynakları tükenme noktasına gelmişti. Şimdi ise onları haftalarca sürecek kuraklıkta bile idare edecek güvenli ve sağlam bir su sistemine ve yeniden ürün alabilecekleri bir bahçeye kavuştular. Üstelik hayvanları da artık güvende. Tavukların yumurtalarını koruyan follukları ve koyunlarını Louisiana'nın her türlü ekstrem hava koşullarına karşı koruyacak çelik bir barınakları var.
9: Hep beraber bu çiftliğin yaşantısına yeni bir soluk getirdik. Aile üyeleri elini taşın altına koymasalardı bunların hiçbiri gerçekleşemezdi. 4 gündür buradayım ve dürüst olmak gerekirse bu iki kadın erkeklerden çok daha fazla çalıştılar. Çok ciddiyim, çok ciddiyim.
12: Artık.
9: Şöyle söyleyeyim, yarın bir gün bu sistem arıza yaparsa nasıl tamir edeceklerini bile biliyorlar artık. Vanalar, pompalar, sıfırlama ayarları hepsine hakimler.
12: Tamamdır.
9: Güvenin bana ama sonuçta bu çiftliğin daha işlevsel hale gelmesinde dördünüzün de payı çok büyük.
10: Dürüst olmak gerekirse bizim için bunca şey yaptıktan sonra Marty'den tekrar yardım istemeye çekiniyorduk. Ama meğer sandığımızdan çok daha fazla yardıma ihtiyacımız varmış. Resmen Hızır gibi yetişti diyebilirim. Çok minnettarız. Tanrım, gerçekten çok minnettarız. Harika bir insan.
9: Önümüzdeki 5 yıl boyunca bu yaşam tarzını adım adım inşa edeceğinizden şüphem yok. Yeni evinizi içiyle dışıyla tamamlamak için çalışacaksınız.
8: Evet.
11: Kim bilir, belki günün birinde bu 40 dönümlük arazide bir yer seçip kendi düzeninizi kurarsınız. Artık burada ne olursa olsun içim rahat. Çünkü her birinizin konfor alanından çıktığını, risk aldığını ve makinelerin başına geçip çalıştığını gördüm. Evet, hadi bakalım. Sade sizin. Çünkü şu andan itibaren kontrol tamamen sizde.
12: Teşekkür ederiz.
11: Ben teşekkür ederim. Çiftlik hayatında öyle anlar olur ki bu yaşamın asıl amacını derinden hissedersiniz. Randall ailesi bana bu yaşam tarzının temelinde aile olmanın yattığını kanıtladı.
10: Çok minnettarız ve gerçekten inanılmaz motive olduk. Tekrar teşekkür ederiz ama bunu vermeden gitmeni istemedik.
11: Bu da ne böyle? İç çamaşırı mı yoksa şort mu? Bana ne verdiğinize dikkat edin. Çok duygusal adamımdır. Bir sonraki çiftlikte bunu üzerinde görebilirsiniz.
12: Güzel. Güzel.
11: Sağ olun. Çok teşekkür ederim.
10: Kendimi çok güçlü hissediyorum. Omuzlarımızda öyle ağır bir yük vardı ki bu destek bize müthiş bir itici güç oldu. Teşekkür ederiz Marty.
11: Teşekkür ederim.
8: Teşekkür ederim.
11: Rica ederim. Ben teşekkür ederim.
8: Allah'ım sağ
11: olun. Hoşça kalın.
12: Martin'in dönmesi bizi resmen canlandırdı. Hayata geçirdiği yeni harika fikirler çiftlik hayatımıza yepyeni bir soluk kazandırdı.
10: İnanılmaz motiveyim. Hemen işe başlamak istiyorum. Çok iyi hissediyorum.
12: Filtrelemeye devam.
13: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
14: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı dün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın. Her ev güzel istikbal.
15: Getir yazında %50 indirim var. Yarı yarıya saatlerde atıştırmalıklardan içeceklere, temel gıdadan ev bakıma, yüzlerce üründe %50 indirimi kaçırma.
16: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
17: İkisi birlikte çok iyi.
18: Tıpkı bizim gibi.
19: Pepsi ile hepsi güzel.
20: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
21: Baloncuklu Lipton mu?
20: Çok lezzetli.
21: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
20: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
22: Olmaz ki öyle şey canım.
23: Bir bisküven varsa.
24: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru. Haydi.
25: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni? Express
26: içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
27: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı, içim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı, içim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
28: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
29: Dijital bankacılıkta zirvede kim var?
30: Kim var? Kim var?
0: tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan. Bankam Tombank, kartım adı.
1: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
3: Kazancım Net, sigortam Net.
4: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
5: Express içelim.
7: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
17: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care ile en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
18: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
23: İkisi birlikte çok iyi.
29: Tıpkı bizim gibi.
24: Pepsi ile hepsi güzel. %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot.
30: Her anın Double Shot Ice Break.
31: Uyandıralım. Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme, dondurma ve sorbe.

0: Geliyorum.
1: Evet.
2: Harikasınız ya.
3: Nasıl oldu? Nasıl?
4: Bakalım.
2: Hemen.
1: Hadi bakalım.
5: Eski telefonunu MediaMarkt'a getir. Fotoğraf düzeltme özellikli iPhone 17 Pro'yu değiş tokuş değerine ek 4000 lira indirimle al.
6: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
1: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
2: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
3: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera fes değilseniz ormancı olamazsınız.
4: Son Ormancı yeni sezonuyla Salı 20.30'da D-Max'te.
5: Dijital dünya, çocuklarımız için sonsuz bir keşif alanı. Ancak bu dünya onlar için yeterince güvenli değil.

0: Cork, İrlanda, 1905. İngiliz ordusu kışlası.
1: Darcy!
0: At üstünde duruşuna bak.
2: Hadi babana el salla.
1: Merhaba.
3: Dinleyin beyler. Geyik Ayçülük Ferdinand'a şenlikle teslim edilecek. Bu avda takdire şayan hareket etmenizi umuyorum. Bol şans. Yolunuz açık olsun.
4: Şu attaki sallanan sandalyene sığamaz mıydı?
5: Silah taşıyıcılarım olacağınızdan hiçbir şüpheniz olmasın. Ya!

0: binbaşı! O tarafta hiç yol yok! Ya! Binbaşı! Binbaşı!
1: Sakin ol!

0: İyi avlamış. Muhteşem binicilik.
1: Harika atıştı efendim.
0: Bu atlar için ölümcül bir orman.
2: Ancak ölüm yaşama büyük tat katar.
0: Şenliğin konusu olacaksınız.
1: Bravo, bravo.
3: İşte geliyorum. İşte benim kocam. Baban başarmış.
2: Gel buraya bakayım.
4: Aa, baba.
3: Bravo babacığım.
2: Günün birinde sen ve ben birlikte avlanacağız.

0: Siz erkeklerin halinize şükretmeniz gerekiyor. Bize bu berbat şeyleri giydiriyorsunuz.
1: En azından pantolon giymiyoruz.
0: Yapabilsem giyerdim.
1: Biliyorum.
0: Nasılım?
1: Oldukça hoşsun.
0: Oldukça hoşsun mu? Ne oldu? Sorun nedir? Geyiği sen yakaladın. Bu akşam tüm gözler üzerinde olacak.
1: Şöyle söyleyeyim sevgilim. Bu akşam rütbendeki bütün adamlar arasında üniforması süslenmemiş olan tek kişi ben olacağım.
0: Bu neden bu kadar önemli ki?
1: Şunun için önemli. Bakan Bryce da şenlikte olacak. Hey, binbaşı Fawcett. Hiç madalyanız yok mu? Hayır yok Bay Bryce, anlayacağınız o sırada eski milislere ağaç güdüklerini nişan almayı öğretmekte meşguldüm. Yani yok. Bana madalya falan yok.
0: Söylesene. Nazır Bryce ev hayatında nasıl biri?
1: O muhtemelen bizim terfi konusunda güvenebileceğimiz buradaki son kişi.
0: Bunu anlıyorum.
1: Gün geçtikçe yaşlanıyorum. Ve kayıp seneler için gerçekten sabırsızım. Madalyaların anlamsız olduğunu farkındayım, biliyorum. Ancak bizim talihimiz bu olabilir.
0: İyi akşamlar Lord Burnham.
2: Bu bey binbaşı Paulson.
3: Binbaşı?
1: Şeref duydum.
3: O şeref evet. Bana.
2: Evet, Nazır Bryce'ı takdim edeyim. Bakan Bryce, Bayan Bellam.
4: Binbaşı ve Bayan Percy Fawcett.

0: Sensiz kadehi kaldırıyorum.
1: Hükümetimizden sizinkine bir hediye olan bu harika hayvanı takdim edebilir miyim?
2: Seninle dans ediyorum. Yani şu an daha iyi muamele görüyorum.
3: İzninizle binbaşı.
2: Çok erken konuştum.
0: Albay.
1: Bu arada avlayan kimdi?
4: Bu geyiği binbaşı Fawcett vurmuştur Sayın Bakan.
1: Akşam yemeğine davet etmeliyiz.
4: Evet. Söylemeliyim ki atalarının yapmış olduğu tercih konusunda aslında bir hayli talihsiz.
1: Anlıyorum. Peki o halde. Söylesene. Leyda Hazretleri nasıl peki?
4: Bu gece davete teşrif edemedi. Çünkü birkaç gün önce soğuk aldığı için biraz kırgındı.

0: Mart 1906.
1: 20 tane sandıktan fazlası yok.
2: Acele edin. Hadi. Onları arkaya koyun.
3: Olsun.
2: Canınızı dişinize takın. Elinizi çabuk tutun. Hadi beyler.
1: Efendim?
3: Yarın Londra'ya gidiyorsun. Kraliyet Coğrafya Topluluğu için.
1: Kraliyet Coğrafya Topluluğu mu?
3: Çok önemli keşif görevi için. Bu büyük bir maceraya benziyor.
1: Sağ olun efendim.
2: Hadi, acele edin.
0: Kraliyet Coğrafya Topluluğu, Londra, İngiltere.
1: Ha, teşekkür ederim. Binbaşı Fawcett efendim.
4: Aa, evet elbette. İçeri gelin. Ben Sir George Goldie. RGS'in başkanıyım. Bu bey de sekreterimiz Bay John Scott geldi.
5: Memnun oldum binbaşı.
1: Ben de memnun oldum.
4: Burada çalıştığınız sırada yollarımız hiç kesişmedi değil mi?
1: Hayır, kesişmedi efendim. Muhtemelen zamanımı çalışmalarıma harcıyordum.
4: Elbette.

0: Lütfen oturun.
1: Teşekkür ederim.
0: Zannımca ordu geçmişte de sizi pek çok yere sevk etmiş.
1: Evet, bundan öncesinde Seyran'da ve Hong Kong'da görev yapmıştım. Yakın zamanda da İrlanda'daydım. Anlayacağınız üzere imparatorluğun pek çok yerine tayin edildim efendim.
0: Binbaşı, Bolivya hakkında ne biliyorsunuz?
1: Güney Amerika'daymış.
0: Bu çok doğru.
1: Okuduğum kadarıyla.
0: O halde çok şey bilemezsiniz. Bu elimizde bulunan Bolivya'nın en iyi haritası. Gördüğünüz üzere çoğu kısmı boş. Bu konuda hiçbir şey bilinmiyor. İlkellere ait olan bir yer. Ancak Amazonların her yerinde kauçuk tarlaları mevcut. Hayli karlı bir toprak. Bolivya ve Brezilya arasında sınırlarını neyin belirlediği hususunda ciddi bir mesele var. Kauçuk fiyatları öylesine yüksek bir halde ki yakında bir savaş patlak verebilir. Anlıyor musunuz?
1: Evet efendim. Ama bunun benimle ilgisi olduğundan emin değilim.
0: O kısma geliyorum. Her iki ülkede diğerince çizilen haritayı kabul etmeyeceğinden bu nedenle hakem olarak bizlerden yardım istediler.
2: Buradaki takdire şayan haritalamanızı çıkartırken dikkatlerimizi çekmeyi başardınız.
1: Anlıyorum. Size açık olabilir miyim?
0: Lütfen.
1: Tetkik çalışmalarım uzun zaman önceydi. Ve size karşı dürüst olmam gerekirse sizden daha aktif bir mevki umuyordum efendim.
0: Binbaşı, bu iş bir tetkik çalışmasının çok ötesinde. Bu gerçekte ormandaki bir keşif. Etrafta vahşi bir dünya var. Korkunç hastalıklar, acımasız katiller seyahat hayatınıza dahi kastedebilir. En azından oraya birkaç seneliğine gideceksiniz. Başarılı olduğunuz takdirde de ki yaptığınız bu girişim size bir askeri madalya kazandırabilir. Hatta soyadınızı da temize çıkarabilir. Biliyorsunuzdur, babanızı iyi tanırdık.
1: Öyle mi?
0: Evet.
1: Ben tanımadım.
2: İnsanın içki ve kumar tutkunu olması korkunç bir şeydir.
0: Ancak dediğim gibi bu girişimdeki bir başarı çok şeyi değiştirebilir. Önemli şekilde.
3: Hiç böyle bir renk değişimi görmemiştim. Çok net.
1: Büyük görünüyor mu? Büyük bir beyin gibi.
3: Yuvarlak görünüyor. Yuvarlak görünüyor değil mi?
1: Evet öyle.
4: Jack, gidip oynar mısın? Babanla biraz konuşmam lazım. Bana çiçek toplasana.
1: Topu onun için atayım mı?
3: Evet.
1: Dikkat. Dikkat.
3: Böyle at. Çok uzağa attın. Bunu biliyordum.
4: Geri döndüğünde seni tanımayacak. Ama gitmen lazım, farkındayım.
1: Haklısın.
4: Bir şey söylemem lazım. Sanırım bir çocuğumuz daha olacak. Biliyorum, bir tane daha olacak. Üzülme sakın. Ben özgür bir kadın.
3: Nerede? Nerede bu?
1: Bunu fark ettim. Güzelim. Sevgilim. Bunun hepimiz için fedakarlık olduğunu biliyorum. Ama buna değecektir.
4: Hiç şüphem yok.
3: İşte burada. Bulmakta çok zorlandım.

0: Nisan 1906. SS Panama, Atlas Okyanusu.
1: Satıyor. Para tasiyas.
2: Tamam.
1: Estes.
2: Buraya bak.
1: Gemi
2: yapıyorum. Senin o pis borcunu keseceğim. Ne yapıyorsun? Sen öldün. Durun.
3: Hey, hey, hey!
1: See ya. See ya. Asiaris. Never get up to when the boys shout, come, come,
4: come, come, come. Hadi yapma. Tamam, geç söyle. Tamam, al bakalım.

0: Kimsin sen? Ne istiyorsun?
1: Adım Henry Costin. İlanınıza cevap vermiştim. Ben yaverinizim.
0: Bay Costin mi?
1: Görevim nedir efendim?
0: Tam tamına bir haftadır denizdeyiz. Kendini neden şimdi takdim ediyorsun?
1: Göreve uygun olduğundan emin olmak istedim efendim.
0: Sarhoş musunuz Bay Costin?
1: Hayır.
0: Beni kandıramazsın.
1: Tamam. Yani biraz olabilir. Benim burada tavsiye mektubum var. Ayrıca tüfek ve tabanca kullanımında iyiyimdir. Cesaret madalyam da var.
0: Çok etkileyici. Aileniz var mı?
1: Hayır, hayır yok.
0: Annem, hayıflanacak bir şeyiniz yok.
1: Galiba sizin var.
0: Bay Costin, açık olmak istiyorum. Bir erkek olarak bütün itibarım tamamen oradaki başarımıza bağlı. Bunun için her türlü fedakarlığı yapabilecek biriyim. O yüzden ısrar etmek zorundayım.
1: Haklısınız efendim.
0: Bütün gücünüze ihtiyacınız olacak.
1: Anlaşıldı.
0: Bizler artık kaşifleriz.
1: Kutup keşfi kahramanı. Shackleton ve Murray Güney Kutbu'nda. Ekip bilinmezse meydan okuyor.
0: Az önce bir telgraf aldım. Verden elini haritalamak için yeni emirler almış durumdayız. Kaynağını bulacağız. Bolivya ve Brezilya sınırının önemli bir kısmını oluşturuyor. Araştırma güzergahımız bu haritada görünmeyen Fazenda Jacobina isimli bir yerden başlayacak gibi görünüyor.
1: Fazenda Jacobina'yı biliyorum. Eski bir kauçuk kasabası. Bayağı büyüleyici olsa gerek.
0: Sahi mi? O kadar da işe yaramaz biri olmayabilirsin. Artık kaybedecek zaman yok. Savaş riski var.
1: Yani sen, ben ve birkaç katır savaşı mı durduracağız?
0: Sen ve ben birbirimize güvenmek zorundayız. İkimiz de tek başımıza sağ kurtulamayız.
1: Haklısın. Okuduğun nedir?
0: Karımın verdiği Kipling'e ait bir şiir. Adı da Kaşif.
1: Harika.
0: Dinlemek ister misin? Amazon'a kadar önümüzde çok uzun bir yol var.
1: Evet, dinliyorum.
0: Manası yok daha ileri gitmenin, sınırdayken toprağa ekip biçmenin diye söylenenlere inanıp bıraktım ardında ülkemi. Ekip mahsulümü inşa edip ambarımı ve ardından tek tek dizdim
2: o güzel imşitlerimi. Dağ eteklerinin altına gizlenmiş küçük bir hudut karakolunda. Patikalar biter orada, vicdan kadar fena bir seda. Duyurana dek bitmez tadilleri. Gece ve gündüz tekrarlanan mütemadi bir fısıltıda gidip bul o saklı şeyleri. Git de bak sıra dağların ardına. Kaybolmuş şeyler var sıra dağların ardında. Kayıp ve bekliyor seni. Git hadi.

0: Temmuz 1906. Haritalanmamış Doğu Bolivya.
1: Ekvatorun güneyinden 29 derece 16 dakika.
2: 29. 16.
1: Buradaki yılan ölümcül görünüyor.
2: Bu ormana göre fazla İngiliz olabiliriz. Yabancı bir topraktaki yabancılar.

0: Binbaşı Fawcett. Siz misiniz?
1: Evet.
0: Fazende Cekabeyne'ye hoş geldiniz. Süvari Onbaşı Manley, genel vali irtibatı.
1: Resmi davranmaya gerek yok. Basitliğe sıkışmaya yeterli. Bu da Bay Postin.
0: Kötü haberler vermekten nefret ediyorum. Ama sınır heyetinden bir telgraf aldım efendim.
1: Devam edin.
0: Görevi hemen iptal etmenizi şiddetle tavsiye ediyorlar. Çok tehlikeli bir hal aldı efendim. Çoktan savaşmaya başladılar.
1: Hükümet aileleri nerede?
0: Anlayamadım. Hükümet mi efendim? Korkarım hükümeti uzun zaman önce geride bıraktınız.
1: O halde acil bir telgraf gönderip vazgeçmeyeceğimizi ve planlandığı gibi devam edeceğimizi haber verseniz çok iyi olur. Ne kadar acele yerli bir rehber bulabilirsiniz?
0: Benim yerli bir rehberim vardı efendim ama...
1: Ne oldu ona peki? Azıcık zor bir işten korktu mu yoksa?
0: Tam olarak değil. Elimden gelen bir şey yok. Baron de Gondares'le konuşmanız lazım. O kauçuk şirketini yönetiyor.
1: İyi akşamlar Baron. Bizi kabul ettiğiniz için sağ olun. Biz İngiliz ordusundayız. Rio Verde'ye gidiyoruz ve adamlarınızdan bir kısmına ihtiyacımız var. Bedeline gelince ülkemin uygun karşılığı vereceğine dair söz veriyorum.
2: Onu zincirli tutun. Güvenilecek biri değil. Ara sıra güzel bir dayak istiyor.
3: İzin verin lütfen.
2: Nehrin yukarısına mı gidiyorsunuz?
1: Evet. Araştırma yapmaya.
2: Öyle mi? Bugüne de kimse oradan dönmeyi başaramadı. Bak şuna. Bu köle sizin için yeterli mi?
1: Evet. Dilimizi biliyor musun?
2: Seni anlıyor. Öğrettik.
1: O ve seçici herhangi dört adam için ne alırsın?
3: Müzakere etmek rahatsızlık veriyor mu?
1: Hayır, hiç de değil.
3: Lütfen, kendinizi küçük düşürmeyin. Siz harita yapmak için buradasınız. Hangi amaçla? Belki de barış olabilir diye. Peki barış nedir? Barış benim işimin büyümesi demektir. Ben zaten büyüyeceğim. Barış yalnızca hiçbir şeyin değişmeyeceği anlamına gelir. Size yardım edeceğim. Çünkü hiçbir şeyin değişmemesini bana temin edeceksiniz.
0: Bunu size vermeyi unuttum binbaşı. Buraya siz araştırmadayken geldim.
1: Gittiğini gösterir misin?
4: Mucho tiempo sobre el río. Yo conozco todo el río.
1: Muy bien. Bize dolu 3 sal ve 4 ak lazım.
5: Ekip bu mu? Çok çaresiz adamlar bulmuşsun.
0: Bulunabilecek en güvenilir olanlar bunlar Bay Costi. Onlara ödeme yapacak yalnızca biz varız.
1: Günde 12 saat çalışacağız. Daha az değil. Önümüzdeki 2 yıl boyunca nehir evimiz olacak. Başarısız olmayacağız. İnsanoğlu keşiflerimizi bekliyor.
6: Gidiyoruz.

0: and high gold. Colorado was low, silver and gold, silver. Have you ever seen a land like gold? Colorado was low, silver and silver and gold.
1: Gümüş ve altın balıkları görebiliyorum ama yakalayamam. Yine hiçbir şey yok. Hiç anlamıyorum. Nehir burada derin ve bir sürü balık var. Ama burası tam bir çöl. Yeşil bir çöl.
2: Tamam, ha, topla. Daha yukarıda yine deneriz.
3: Binbaşı Fawcett. Ta buralarda ne alt ediyor bu böyle?
2: Kauçuk yüklemek için geldiği belli.
3: Belki Eldorado'nun altınlarını arıyordur.
1: Alman. Gövdede Hamburg yazıyor. Teknede biri var. Hey! Alman mısın? Cevap versene. Duyuyor musun?
4: Dikkat edin!
3: Kostin! Bir ana! Sudan çık hemen! Fawcett nerede? Fawcett!

0: It stays with me.
1: İnçan.
2: Dedeciğim.
1: Yoksa sen de mi bonus doldun?
2: Bonus kulu.
1: Ne?
2: Dede sen dedin ya hesabını bilin cebine göre harca diye.
1: Ben böyle şeyleri ne zaman söyledim sana?
3: Nerede ne harcıyor bilim de dedin.
2: Seni dinledik. Bonus kulu oldum.
1: Yıkıldın mı şu an?
2: Bonus kulu da yıkılıyor dede.

0: Opse Son'un yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
1: Fıstık gibi. O zaman Obsesso.
2: Trend Yol Plus günlerinde Madame Coco, Karaca ve daha birçok ev ve yaşam markasında Trend Yol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
3: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
4: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
3: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
5: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
6: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
7: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
8: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
5: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
9: Ben Chris.
10: Ben Max.
9: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
10: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
9: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük tutkuyla çalışıyoruz.
10: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
9: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
5: Klasik araba kurtarma Almanya 7 Temmuz Salı 19.30'da D-Max'te.
11: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
12: Kazancım Net, Sigortam Net.
13: Bosch Flex Door buzdolapları, esnek raflarıyla tam bir Bosch. Geniş iç hacmiyle tazeliğe yarayan Bosch X Large ve XX Large buzdolapları şimdi Susebile hediyeli.
14: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
15: Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensity. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
16: Abi, ne yapıyoruz şu an?
17: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
18: Bu da hala peşimde.
19: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
20: Olmaz ki öyle şey canım.
21: Bir bisküven versem.
22: Su gibisin, su gibisin, akıp gider.
23: Bir bisküven versem.
24: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
25: Benim bankam iş bankası.
26: İş bankası Kıvanç'la sunar. Bugün neyin peşindesin Kıvanç?
27: Hız peşindeyim.
26: Oo.
27: İşçi bir kendime göre özelleştiriyorum. Büyük kolaylık.
26: Kısa yoldan gitmeyi seversin. Seversin de bir saniye Kıvanç. Düşündüğüm şeyi yapmayacaksın değil mi?
27: Yaptım bile.
26: Ama bir dur. Dur konuşuyordum. Bu ne hız?
27: Mesele sadece hızlı olmak değil ki. Hayatın zorlu virajlarında sana ayak uyduran bir yol arkadaşı bulmak. Tıpkı iş cep gibi.
26: Öyle de. Evet birazcık duralım lütfen. Evet.
27: Bak ben turu bitirmeden iş cebim tüm işlemlerimi halletmiş.
26: Bu akıllı teknolojiyi kimse kolay kolay geçemez diyorsun yani. Ah yine başlıyoruz. Ama biraz yavaşlasak mı artık Kıvanç?
27: Geldik geldik.
26: Yine yaptın yapacağını. Hep önde olacaksın değil mi?
27: Her zaman. Ben isterim.
0: iş cebini yapar.
25: Benim bankam iş bankası.
24: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
25: Hesap basit, hesap basit.

0: Hölle!
1: Thank you.

0: Kızılderililer de çıldırdı artık. Bugün bana altın şehirlerden bahsediyordu. Küçük bir çocuk gibi. Ona göre ecelimize yol alan istilacılarmışız.
1: Kızılderililer bana hep deli gelmişti zaten.
0: Yapabilirsen şunu bana okumanı istiyorum. Burada ecelimizle buluşacaksak ne fark eder? Bunu tek başıma okumak son derece dayanılmaz olurdu. Özet geçmekten çekinme.
1: Tamamdır efendim. Karınız aileyi Devon şehrine taşımış. Brian adında bir oğlan dünyaya getirmiş. Büyük oğlunuz Jack her bakımdan mükemmelleşiyormuş.

0: Artık onun yüzünü rüyalarımda görüyorum. Ne biçim bir aptalım ki burası uğruna ailemi bıraktım.
1: Burada ne elde edeceğinizi umdunuz ki?
0: Bilmiyorum. Artık bize kalan tek şey nehrin kaynağına ulaşmak.

0: Tamam.
1: Bırakıyorum.
0: Tamam.
1: Bıraktım. Marcos'un. Binbaşı. Yiyecek tükendi. Yüce Tanrım, açlıktan öleceğiz. Bir parçacık. Yüce Tanrım, bir parça. Sadece bir parçacık var burada. Bırak şunu.
2: Kendinize gelin. Bizler vahşi değiliz.
3: Burada kemiklerimizi bırakıyoruz binbaşı. Peki niçin? Bir harita mı? Oraya ulaşsak dahi yiyecek olmadan geri dönmeyi başaramayız. Bunu hiç düşündünüz mü? Açlıktan ölüyoruz burada. Bakın şu halimize. Altın falan da aradığımız yok. Onu yiyelim.
1: Bir dahaki bu ona gelecek.
2: Sağ olun Berkos.
4: Na, nane, uva, uva, nane, uva, uva.

0: Tanrım! Daha önce kimse buraya gelmemiş. Hiç kimse, asla! Başardık! İlk defa! Ne keşif ama!
1: Binbaşı. Kızılderili'yi kaybettik. Kaçtı.
2: Bizi buraya o getirdi.
3: Aldığımız son veri.

0: Hayal mi görüyorum?
1: Hayır. Onu ben de görüyorum. Lütfen. Tek şansımız bu. Açlıktan öleceğiz.

0: Ne oldu patron?
1: Çanak çömlek var. Etrafta. Bakın her yere yayılmış. Şuna bakın. Bunlar antik. Aman tanrım, haklıydı. Kızılderili haklıydı. Daha önce kimsenin buraya gelmediğini söylemiştin. Beyaz adam gelmedi demek istedin sanırım. Beyaz adam gelmedi demek istedin. Kızılderili'nin deli olduğunu sandık. Ama burada bir yerleşke olmalı.

0: Tanrı'ya şükür domuzun bizden daha çok eti var.
1: Tamam işte böyle.
2: Hadi, hadi.
1: Güzel.
2: Hadi gidelim.
3: Tamam. Cehennemden çıkış daima zordur Bay Kostin. Ama geri döneceğiz. Burada ne bulduğumuzu bütün dünya öğrenecek. Devam etmeliyiz.
1: Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Evet, evet, itmeye devam edin. Hadi, hadi.
2: Evet, hadi.
1: Hadi.
2: Onu göremiyor musun?

0: Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.
1: Binbaşı Fawcett, İngiltere'nin en cesur kaşifisiniz.
0: Teşekkür ederim.
2: Oğlum.
0: Bu Brian olmalı.
2: Jack de burada.
3: Sen benim babam mısın?
0: Kesinlikle öyleyim evlat. Gel, sarıl bana. Eve gidelim hadi.
4: Evet, bravo.
0: Teşekkür ederim.
4: Harikasın.
5: Percy gelsene. Ev sahibimiz Bay James Murray ile tanış. Seninle tanışmaya can atıyor. Kendisi oldukça sözü geçen bir kişidir.
0: Kesinlikle çok güzel bir evi var. Ve tabii ki buna uygun itibarı da.
5: Ah, Bay Murray.
6: Binbaşı Fawcett, aşağıda görüşürüz. Merkez gruba. Hoş geldiniz.
0: Sağ olun Bay Murray.
6: Bayan Fawcett.
2: İyi akşamlar.
6: Bunun için size gerçekten minnettar. Percy, KCT için yapacağın konuşmayı dinlemek adına hepimiz çok heyecanlıyız. İnsanlara kulak verir misin? Hepsi de senin görevinden bahsediyor. Çok sıra dışı.
0: Burada olmaktan onur duyuyorum efendim.
6: Bu sabah yataktan kalktım ve The Times'da Amerika'daki köle ticaretiyle alakalı makaleni okudum. Sen okumuş bir adamsın. Zavallı vahşiler.
0: Yerli halk sempatimizi hak ediyor efendim.
6: Evet.
0: Öyle sanıyorum ki Amazonların yalnızca yüzeyini kazıdık.
6: Kesinlikle. Ben biyoloğum. Ama biraz da kaşifim tabii. Ben şeyim. Aynı zamanda Antarktika'daki ünlü araştırmada Shackleton'ın kumandan yardımcısıydım. Biliyor muydun bunu?
0: Burada maharetlerinizin farkında olmayan kimse olduğunu kesinlikle zannetmiyorum Bay Murray.
7: Evet, evet.
0: Muazzam bir cesaret örneği gösterdiniz. Bu keşiflerin gerektirdiklerini biliyorum.
6: Amazon'a gitmek bütün ömrüm boyunca tutkum oldu, beni anlarsın.
0: Şunu söylemeliyim ki umarım KCT oradaki meşguliyetine devam eder. Ama ben aslında haritalamaya ikinci sırada önem vermemiz gerektiğine inanıyorum.
6: Sahi mi?
0: İnsanlık tarihi için büyük öneme sahip olabilecek birkaç arkeolojik keşfe tanıklık ettim efendim.
6: Ne gibi mesela?
0: Ormandaki çanak çömlekler. Daha önce hiçbir beyaz adamın gitmediği bir yerdeydiler.
7: Dostum, kulağına ciddi bir şey söylemek isterim. Muazzam başarın sana her kapıyı açtı. Ancak bu tarz keşifleri kendine saklamanı tavsiye ederim. İlkel orman insanlarını müdafaa etmek bir şeydir. Kabiliyetlerini mantıksızca yüceltmekse tümüyle farklı bir şey. Demek istediğim, burada kimse görüp inandığın şeye itiraz edecek değil. Fakat böyle bir seyahat zihinde hayli zordur. Kesinlikle çok zordur.
0: Bay Kelsey, sizi temin ederim zihnim mükemmel şekilde zinde. Ve hala gayet açık durumda.
8: ...6 Şubat 1915.
7: İyi öğlenler baylar.
9: İyi öğlenler.
7: Başarıları tarafınızdan da bilinen ve hiç de küçümsenecek olmayan kardeşimizi sizlere takdim etmek isterim. Binbaşı Percy Fawcett.
4: Bravo. Bravo. Evet, bravo.
0: Bravo. Sağ olun efendim.
4: Bravo.
2: Benim kocamın yanında olmaya hakkım yok mu?
10: Ama yalnızca erkeklere izin var.
0: Değerli meslektaşlarım. Şu anki katı inancım Amazonların zannettiğimiz gibi yeşil bir çölden çok daha fazlası olduğu. Amazonların gizli bir medeniyeti ihtiva ettiğini sizlerle paylaşıyorum. Bizden daha eskiye gidebilecek bir medeniyet hem de.
4: Binbaşı Fawcett,
8: Bendeniz Belfortlu Bay William Berkeley ve daha önce Güney Amerika'da bulundum.
9: Evet.
0: Buyurun Bay Berkeley, tatilinizle ilgili bir şeyler duymaktan memnun oluruz.
9: Evet.
0: Ancak burada hala keşfi müzakere ediyoruz.
8: Açık olacak olursak, sandığımız efsanevi altın krallıkları konusunda ısrar mı ediyorsunuz yani? Şimdi bu tarz fikirler zavallı İspanyol seferleri ecellerine sürükledi.
0: Aslında Amazonları tahrip eden İspanyol kaşifler ve tabii ki bir parça da bizlerdik. Onların yaratmış olduğu medeniyetin kanıtını kendi gözlerimle bizzat gördüm ve sizi temin ederim bayım. Bu gerçek. Belki de bazılarınız için itiraf etmesi çok zordur. Bilhassa beyaz adam tarafından vahşice köleliğe, ayrıca ölüme mahkum edilen bir ırk tarafından yaratılmış daha eski bir medeniyet. Uzun zamandan beri kilisenin kabul edilemez bağnazlığına batmış olan bizler bunu asla kabul edemeyiz.
8: Yani siz bu vahşilerin bizim dengimiz olduğu hususunda ısrar mı ediyorsunuz?
0: Bunu bilmiyorum Bay Barclay. Ama kesinlikle öğrenmek istiyorum.
8: Ne yani? Westminster Abbey'e vahşiler mi gelecek?
0: Saygısızlık etmeyin lütfen.
11: Harika, evet.
0: Lütfen baylar. Bu işten ne kazanırız? Olur da varlığının imkansız olduğu kabul edilen bir şehri bulabilirsek, insanlık tarihinde tamamen yeni bir kısım yazılabilir.
9: Evet.
0: Kanıtımı dikkate alın. Arkeolojik bulgularım var diyorum. Kalıntılar. Asya ya da Avrupa'daki herhangi biri kadar sofistike kalıntılar. Ormanın tam orta yerinde.
9: Çanak çömlek. Çanak çömlek.
0: Lütfen.
9: Çanak
0: lütfen
9: çömlek.
0: Sakin olun çocuklar.
9: Çanak
0: lütfen.
9: Çömlek.
0: Lütfen sakin olun.
12: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
13: Engin Can.
3: Dedeciğim.
13: Yoksa sen de mi bonus doldun?
3: Bonus kıllı.
13: Ne?
3: Dede sen dedin ya hesabını değil cebine göre harca diye.
13: Ben böyle şeyleri ne zaman söyledim sana?
14: Nerede ne harcıyor bilin de dedim.
3: Seni dinledik. Bonus kıllı oldum.
13: Yıkıldım şu an.
3: Bonus kıllı da yıkılıyor dede.
15: Çocuğunuzun bonus kıllı ek kredi kartı olsun. Havası onda, kontrolü sizde olsun.
16: Bir küçük kutudan, bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden dümesi.
17: Dümes Cool Lime Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
18: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
19: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
20: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
21: Biz sizi tanıştırmadık. Tanıştıralım. Mert Hoca, 14 ülkedeki 18 milyon kullanıcı gibi sen de Armut uygulamasını indir, bekleyen işlerini kolayca hallet.
22: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baz aseti hediye.
23: A101'de haftanın yıldızları. Kahve dünyası tam bol çikolatalar 50 lira. Altılı Frido Dolce Mini 175 lira.
24: Trend Yol Plus günlerinde Dyson, Xiaomi ve daha birçok teknoloji markasında Trend Yol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
25: Çantam hazır mı?
26: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
27: 25 yıl önce Yemek Sepeti kapını çaldı ve ilk kez lafını balla böldük.

0: yıldır hep seninle.
1: Kutlama!
2: Gökte! Yerde! Her yerde!
1: Maksimum yağmuru gibi düşüyor.
3: Ben de onu diyorum zaten. Maksimum 25. yılını 10.000 TL'ye varan Maxi Puan ve yıl boyu süren sürprizlerle kutluyor diyorum.
1: 10.000?
3: Evet.
1: Okey. Maksimum oldu. Okey.
3: O zaman...
1: Gelsin müzik.

0: Bronco Chain sadece Atasay mağazalarında.
1: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları.
2: Tehlike çok.
3: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
4: Olamaz mı?
3: 10 dakika içinde.
1: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
5: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
4: Bu gerçekten dehşet verici.
2: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
1: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
6: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
7: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
8: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
9: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
1: Son Ormancı yeni sezonuyla Salı 20.30'da D-Max'te.
10: Ormandan dönüşümün ardından İspanyol istilacılardan kalma bir ikaz işareti gördüm Bay Barclay.
11: Yalan atma.
10: Kayıp bir şehrin keşfedildiğini çok açık bir şekilde ifade ediyor.
11: Hadi canım sen de.
12: Dinleyelim biraz daha.
10: Tamam. Güzel karım Dublin Trinity Üniversitesi'nde bu hafta onu ortaya çıkardı. 1753 yılında Portekizli bir asker tarafından yazılmış. Ve bakın. Bölgede altınla bezenmiş bir antik kentin harabelerine rastladık. Yollar, tapınaklar ve antik semboller vardı yazıyor.
13: Ne yani, Eldorado mu yoksa?
10: Hayır baylar. Hayır. Ben ona Z diyorum.
11: Z mi?
10: İnsan sorunsalının en son parçası. Orada duruyor. Ve onu bulmak zorundayız.
11: Evet.
14: Bay Fawcett.
15: Evet.
14: Bay Fawcett, ben geri dönelim diyorum. Oraya gidip yüce ihtişamı bulalım diyorum. Ne dersiniz?
11: Evet.
10: Diyeceğim şu ki Bay Murray. Tabii ki davetinizi kabul ediyorum.
11: Evet.
15: Evet. Evet.
11: Bravo.
10: Bay Cousin. Orada oturduğunuzu görüyorum. Bizimle geri dönmeye var mısınız?
16: Bay Fawcett, o orman bir cehennem ama orayı seviyoruz.
11: Evet.
15: Evet. Evet.
10: Geri döneceğiz.
11: Destekliyoruz seni.
10: Ve ihtişamı bulacağız.
11: Bravo. İşte bu, işte bu.
12: Çok iyiydi.
11: Bravo.
17: Artık büyük umutlarım var hayatım. Bu seyahat sayesinde onların o akıl almaz bağnaz inançlarını yıkıp yok edebiliriz diye düşünüyorum.
18: Bir sonraki seyahatinde sana eşlik etmeye hazır olduğumu sanıyorum.
17: Ne demek istiyorsun?
18: O zamana kadar çocuklar da okula döner. Ben yıldızları okumayı öğrendim. Ve dümen tutmayı. Hem bölgenin tarihi hakkında da epey bilgim var. Zaten o belgeyi bulan da benim.
17: Biliyorum sevgilim. Yine de bu imkansız olurdu. Orası asla bir kadına göre bir yer değil.
18: Bir kadına göre bir yer değil mi?
17: Evet.
18: Aramızdaki eşitliğe kesin olarak inanmıyor muyuz?
17: Zihinde eşitliğe evet ama bedende eşitliğe hayır tabii ki. Bu tarz bir seyahatin zorlukları hayal gücünün dahi ötesinde olacak.
18: Bir kadının doğumda yaşadığı acının bir erkeğin katlanmak zorunda olduğu her şeyi aştığını kabul edersin herhalde.
17: Bunun doğurmakla falan alakası
18: doğurmak
17: yok.
18: Doğurmak hakkında ne bilirsin ki? Katlanmak şöyle dursun, 2 dakikasına şahit oldun mu?
17: Orman... Senelerin çalışması.
18: Aramızdaki eşitliğe kesin olarak inanmıyor muyuz?
17: Zihinde eşitliğe evet ama bedende eşitliğe hayır tabii ki. Bu tarz bir seyahatin zorlukları hayal gücünün dahi ötesinde olacak.
18: Bir kadının doğumda yaşadığı acının bir erkeğin katlanmak zorunda olduğu her şeyi aştığını kabul edersin herhalde.
17: Bunun doğurmakla falan alakası
18: doğurmak
17: yok.
18: Doğurmak hakkında ne bilirsin ki? Katlanmak şöyle dursun, 2 dakikasına şahit oldun mu?
17: Orman, senelerin...

0: Ben bunlara sahibim. Cildindeki küçük kurçuklar demektir. Kan kusmana sebep olan ölümcül yılanlar ve hastalıklar demektir. Buna asla dayanamazdın. Ve tabii ben de buna dayanamazdım.
1: Senin burada olmadığın yıllarda bir şekilde tehlikelerin üstesinden gelmeyi başardım. Hiç değilse hayatımızın bir kısmında birlikte olabiliriz.
0: Sen benim karımsın. Sana burada ihtiyacım var.
1: Amatör.
0: Sürekli bakıma muhtaç olan bir çadır arkadaşına değil. Şu kurduğun fantezide çocuklara ne oluyor söyler misin?
1: Şşş.
0: Ne olur birazcık makul olmaya çalış.
1: Şimdi de makulü suratıma mı vuracaksın? Sen ormanda düşüp kalkarken burada kalıp çocuklarla mücadele etmek makul müydü yani? Sen bir kadın olarak benim arzularımı sadece bir kez bile düşünmedin. Düşündün mü bunu hiç?
0: Bak, zamanın başından beri kadın ve erkek üzerine düşen görevi yerine getirir. Medeniyetimizin temel taşı tam olarak budur.
1: Senden daha fazla anlayış beklediğimi ve bu cahil tavırlarından dolayı utandığımı
2: anne
1: söylemeliyim. Bir şey yok canım, bağırdığımız için çok üzgünüm. Git hadi sen, ben de geliyorum.
2: Anne lütfen
1: her
2: kavga
1: şey
2: etmeyin.
1: Her şey yolunda Jack. Hadi git.

0: Haritalanmamış Amazon, Mayıs 1912.
1: Oviedo'nun son işaretine yaklaşık 200 kilometre kaldı. Üzerine yağ sürmelisin.
2: Sürerim.
1: Bay Mari nereden?
3: Geriden geliyor efendim.
1: Bay Mari!
4: Evet.
1: İşler nasıl gidiyor?
4: Gayet iyi gidiyor. Çok teşekkür ederim. Çantam biraz ağır gibi de. Birazcık tabii. Belki de kendimi lüzumsuz bazı teçhizattan kurtarmalıyım. Ne dersin?
1: Yerinizde olsam bunu yapmazdım. Önümüzdeki seyahat için teçhizatsız kalmamalısınız.
4: Evet. Ancak bilimsel ekipmanın büyük kısmı sanki hızımızı kesiyormuş gibi görünüyor.
1: O halde nehre gidince ancak yedek bir takım kıyafeti tutun. Ve tabii yatağınızı da.
4: Bu cehennem sıcağında etrafta çıplak dolaşacağım. Adem gibi.
1: Ne manzara olurdu. Devam edin.
2: Adam kesin Güney Kutbu'na geri dönmek istiyor.
1: Üzerine düşeni yapacaktır. Endişelenme.
3: Postayla kendimizi ödüllendirsek mi? San Carlos'tan gelen çuvallarımız duruyor. İki mektubunuz var. Karınızdan ve oğlunuzdan. Peru'da çok önemli bir keşif olmuş.
2: Okusana.
3: Bir Amerikalı. Harun Bingham. Ant dağlarında Machu Picchu denilen kayıp bir şehir bulmuş. Diyor ki Dr. Hamilton işleri bitirmek üzereymiş. Sanırım Amerikalılarla bir yarıştayız. Saygınlığımızı zedeleyecekler.
1: Kuzeyden çok uzak.
3: Hı hı.
1: Ama hala keşfedilecek çok şey var.
3: Diğer tekneyi kaybettik.
4: Bunlar vahşiler. Silahlarınızı alın.
1: Hayır hayır, ateş etmeyin. Herkes tekneden atlasın. Hemen siper alın, hemen.

0: Bay Manley, hemen akordiyonunuzu alın.
1: Akordiyonum mu efendim?
0: Evet, hemen alıp kraliçenin askerlerini çalın. Hadi. Bay Cosset, benimle şarkı söyleyin. Hadi. Hazır mısınız? Şimdi.

Askerleriz! Amigos! Amigos! Amigo! Amigo! Amigo!

0: Hier ist ein Heiner Kickler. Die Kuri.
1: Güvendeyiz. Şef bizi konu olmamız için davet etti. Sen iyi misin?
2: Bu bir yamyam kabilesiymiş.
1: Biliyorum, bunu biliyorum. Şefin söylediğine göre ceset bir kabile üyesine ait. Cesedi yerlerse adamın ruhu bedenlerine girecekmiş. Bu fırsatı kullanmamız lazım. İzlememiz gereken rota hakkında çok önemli bilgilere sahip olabilirler.
2: Ben bu çılgınlığı reddediyorum. Bunu reddediyorum. Beyler, benimle gelin. Hadi benimle gelin, o tekneye tekrar binmeliyiz. Kostin.
3: Regalo. Para ti. Y para tu... tu hijo.
4: Dagua. Dagua.
3: Maravilloso.
5: Daddy.
4: Hiska.
3: Sí. Estamos buscando casas antiguas, muchas casas, mucha, mucha gente, en la profundidad del bosque. ¿Sabes algo de esto?
4: Kika, Wiscobón, Hichagüe.
1: Bir şehre ait söylentiler duymuş, ancak emin değil. Nehrin ötesinde bize yardım edebilecek insanlar olduğunu düşünüyor. Pekala. Çok sağ ol dostum.
4: Comida?
1: Yemek.
4: Comida?
1: Yemek. Elbette yeriz.
6: Gerçekten mi?
1: Vahşi denilen o insanlar bu ormanda toprağı işliyorlar. Herkes bunu başarılamaz zanneder. Biz öylesine küstah ve kibirliydik ki. Ben de diğerleri gibiydim. Her şey nasıl da düzene girmiş. Bu aslında matematiksel.
7: Söylediğin de buydu.
1: Zeyn'in nasıl bir yer olduğunu hayal et. Artık kanalardan bir hayır yok. Sal kullanmalıyız. Gün doğarken ayrılıyoruz.

0: James? James? Galiba buldum.
1: Merhaba eski dostum. Vaziyet gösteriyor ki kayboldum. Tanrı'ya şükür hepiniz sağsınız. O vahşileri sizi yediklerini düşünmüştüm oysa. Öyle değilmiş. Sorun bacağım. Benim şey, ciddi bir yaram var.
2: Yarına bakacağız. Gel.
1: Hayır.
2: İlerlememiz lazım.
1: Yavaş yavaş ateşim çıkmaya başlıyor.
2: Ömer Bey, toparlanmama yardım edin.

0: Bu benim çantamdaydı. Bu bir armağandı. Eşim ve çocuklarım paylaşmamız için göndermişti.
1: Biliyorum, sadece ben şey... çok açtım. Biraz yorgun hissediyorum. Sakıncası yoksa dinleneceğim. Birazcık da.
0: Ama yorgun olmaya hakkın yok. Benim çocuklarım bile o küçücük yaşlarında senden daha güvenilir olabilir. Bense onlarla kalmak yerine buraya sizin yanınıza gelerek oldukça büyük işlere giriştim.
1: Su verebilir misiniz bana?
0: Sala bindiğimiz zaman içersin. Maynel Bey, onu ayağa kaldıralım.
2: Olduğunuz yerde kalın Bay Murray. Dengeyi sağlayabilmek önemli. Murray! Otursana! Sala otur, seni baş belası. Murray, sala otur. Kıyıya doğruyuz. İlerideki kıyıya yanaşacak. Kıyıya yüz. Salı bırak. Kıyıya doğru yüz. Salı bırak.
1: Olmaz.
2: Salı yana yatırıyorsun. Eşyamızı kaybedeceğiz. Lanet olası. Sana onu bırak dedim, iradesiz herif. Bırak şunu. Hadi. Yardım edin Bay Manley. Kıyıya ulaşmama yardım edin.
3: Onu yakalarım.
2: Kapat çeneni. Sus biraz.
4: Efendim. İstihkakımızın 1/3'ünü kaybettik.
1: Ama boğuluyor.
2: Boğulmanın imkanı yoktu. Üstüne bir de yemeğimizi çaldın.
1: Galiba kendimi açlıkla öldürmeliyim. Bu asil bir davranış biçimi olur değil mi? Bunu mu istiyorsunuz? Ölmemi mi? Rica ediyorum, biraz yavaşlayın. Ve ölmekte olan bu adama bir şans verin. Lütfen. Sadece ölmek istiyorum. O gencin arsızlığı ve de yine o sonradan görmenin zafer kazanma hırsı adeta... adeta Yehuda gibi. Hoyratça o şeyi arayışı... beni bu ormana getirdi.
5: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.

0: hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle bir adım önde.
1: Trendyol Plus günlerinde Dyson, Xiaomi ve daha birçok teknoloji markasında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
0: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, yapı kredi mobili indirip hemen müşterimiz ol.
2: Kankama.
3: Anladım, çekeyim de ikiniz nasıl sığdıracağım ikinizi de?
4: Center Stage ön kamera özellikli iPhone 17 Pro'yu MediaMarkt'tan değiş tokuş değerine ek 4000 lira indirimle al.
5: A101'den hoş geldin yaz indirimi. 24-27 Haziran tarihleri arasında 30'lu orta boy yumurta 78 lira 50 kuruş. 5 kilogram Türk şeker kristal toz şeker 189 lira.
6: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyu tatlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
7: Budur.
8: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.
7: Budur.
8: Yeni ve en lezzetli füsti şeftali.

0: tuz değil. Yeni Füsli Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Hafta sonları canın ne çekerse çeksin, hadi Black Kredi Kartı'nla 750 lira üstü tüm restoran harcamalarında tam %10 iade. Sen de

0: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
1: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
2: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
3: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
0: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
4: Bu harika ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Olamaz.
0: Yeni program Klasik Araba Kurtarma Almanya 7 Temmuz Salı 19.30'da D-Max'te.
5: Sextant ve haritalara göre şu anda 2 hafta gerideyiz.
6: Efendim. Bacağındaki enfeksiyon giderek kötüleşiyor.
7: Allah'a üzüldüm.
5: Bay Marie'nin kanı şu anda zehirleniyor.
7: Kesinlikle. Onun yüzünden.
5: Bunu fark ettim.
7: Benim aciz değil mi? Antarktika'daki acımasız soğuk havayı hatırlıyorum.
6: Sizce kurtulabilir mi?
7: O zamanlar zayıf mıydım? Benim gibi o da senin eteklerini öpmeye hiç layık değildi ama. Evet değil. Ve hiç olmadı da. Bana hayatta kalma gücü ver. O buna layık değil. Hayır.

0: Evet, ne oldu?
1: Nehirde, güneyimizde madencilik karargahları var. Sabah onlara doğru yola çıkacaksın. Sana son atımızı vereceğim. Bazı gereçler ve rehberlik edecek bir Kızılderili de olacak. Evde bıraktığım bir ailem var. Bütün bir ekibi tehlikeye atmana izin vermem. Söz konusu bile olamaz.
0: Aslında beni zerre umursamıyorsun. Ve yanındakilerden kimseyi de. Eve dönmek de hiç umurunda değil ki. Umursadığın şey şu kayıp şehrin. O kadar.

0: Şef!
1: Onu gördüm. Giderek yaklaşıyoruz. Yürümeyi sürdürelim. Geri dönmeniz lazım.
0: Son atımızı o lanet herife verdik. Ve böyle teşekkür ediyor. İstikak berbat olmuş. Mari onları yağla kaplamış. Şuna

0: Geri dönmemiz gerekiyor. Geriye dönmek falan yok. İşte tam buradayız. Elimizde çabalarımıza ait bir sonuç, bir kanıt yok.
1: Peki neyle devam edeceğiz? Sırt çantamızdakilerle mi? En çok bir hafta yeter.
0: Artık bitti şef.

0: Kraliyet coğrafya topluluğuna. Bay James Murray tıbbi yardım bulmak için keşif gezimizden ayrılmaya mecbur kaldı. Şu anki yeri bilinmemekle birlikte büyük ihtimalle ölmüştür. Ekibin geri kalanı mümkün olan en kısa sürede İngiltere'ye dönecektir. Karşılık bir suikaste uğradı.
1: Almanlarla savaş var. Eve dönmeliyiz, yoksa savaşmak gerekir.
0: Lütfen bunu hemen yollayın.
1: Peki efendim.
2: İşte attım. Yakala, hadi.
3: Gördüğün üzere işte bu John.
4: Jack!
3: Senin kızın.
2: Ryan, bunu yapmak istememiştim.
0: Ne güzel kız. Merhaba Ryan. Hey,
2: bir şeyin yok ya.
4: Hayır, iyiyim.
2: Tamam, hadi bir daha.
4: Hadi bakalım.
2: Hey, sakin ol, tamam. Tamam, git al bakalım.
4: Yine çok uzattın.
2: Aferin, hadi yakala.
3: Ben oğlanları getireyim.
0: Hayır.
2: Hadi.
4: Tamam, işte
2: çok
4: oldu.
2: İyi. Çok hızlı.
0: Oyunlarını bitirsinler.
2: Gayet iyisin, hadi.
0: Bitince içeri gönderirsin.
4: Tamam, bir daha atıyorum. Tamam, at.
0: Oğlanları anlatacak kişi ben olmalıyım.
4: Oldu mu?
3: Sen gerçeksin.
2: 3, 2, 1. Koş bakalım. Hadi. Koş.
4: Koşuyorum. Hadi.
0: Ne kadar da büyümüşler. Onları çok güzel yetiştirmişsin.
2: Hadi. Benim topum. Hey, hadi. Hadi.
5: Kraliyet coğrafya topluluğu.
6: Baylar, yeni evimize hepiniz hoş geldiniz. Derhal geldiğiniz için teşekkür ederim.
0: Sergeant Professor.
6: Merhaba. Merhaba. Bu taraftan gidelim lütfen.
0: Şövalye ünvanınızı tebrik ederim.
6: Sağ olun. Odadaki herkesi tanıdığınızı düşünüyorum. Bay James Murray Londra'ya henüz bu sabah ulaştı. Her birimiz bir an önce toplanmayı gerekli gördük.
0: Sağ salim döndüğünüz için sizi kutlarım. Bu takdire şayan bir başarı.
6: Bay Murray onu terk ettiğinizi iddia ediyor. Bu doğru mu peki?
0: Hayır, bu doğru değil. Hayır. Ona para ve yiyecek verilmişti. Bu talihsiz durum oradaki hayatları kurtarmak için zorunlu bir tedbirdi.
7: Sir George, bütün zamanımızı vahşilerle çamurda oynayarak geçirmiş olduk. Ben kayıp bir şehre ait bir kanıt göremedim doğrusu.
0: Bana göre hedef noktamıza ulaşamama sebebimiz sizsiniz Bay Murray.
8: Son erzaklarımıza parafin dökmüşsünüz.
7: Bu ithamı derhal reddediyorum Sir George. Bu genç adamdan gelecek bir hakarete katlanamam. Ben avukat tuttum ve buna uygun devam edeceğim. Dal kavuklarına gelince onlar yaramaz ve güvenilmez kimselerdir.
8: Ormanda karakterinize layık bir dayak yemeliymişsiniz.
9: Rica ediyorum baylar. Ulusumuz şu anda savaşta. Şahsi ihtilaflara boyun eğersek hasta duruma geliriz. Sizden mutabakata varmanızı ısrarla rica ediyorum.

0: Pekala. Tüm cömertliğimle şunu teklif ediyorum. Kendi rızanızla bütün topluluğun önünde benden özür dilemek isterseniz eğer, size ve Kraliyet Coğrafya topluluğunu açmış olduğum bütün davaları belli şartlarda geri çekmeyi düşünürüm elbette.
1: Evet binbaşı. Özür dileyecek misiniz?
2: Tüm cemiyetin iyiliği için uzlaşmaya hazırım diyebilirim.
0: Teşekkür ederim.
2: Hazırım ancak Bay Marin'in şartlarını duymam gerekiyor.
0: Size vazifenizde katılmaya karar verdiğim o gün yıldızınızın gök kubbeme girmesine izin verdim. Eşiniz yükselişinize şahit olmak için gelmişti. Tek şartım eşinizin bana yapmış olduğunuz yanlışları kabul etmek için yeniden şahit olarak hazır bulunmasıdır. Efendim.
2: Bay Mari. Son görüşmemizde ata yüklemiş olduğumuz ve elimizde kalan son yiyeceğimizden size payınıza düşenden daha fazlasını vermiştim. Bu adamlar sizi oracıkta bırakmam için bana yalvarmıştı. Ancak bunu yapamazdım. Ve bu nedenden ötürü de sizin hayatınızı kurtardım.
0: Siz hayatımı mı kurtardınız? Kurtardığınız şey benim. Derhal bir özür talep ediyorum. Benden özür dileyeceksiniz.
2: Özür dileyeceğim.
0: Teşekkür ederim.
2: Adamlarımdan. Çok üzgünüm. Bay Mare'nin sizin dostluğunuza layık olduğunu hiç düşünmedim. Ve cesaretin rütbeden geldiğini düşünerek büyük bir hata yapmış oldum. Ancak bu hataya bir daha asla düşmeyeceğim. Bu tuzakta saklanan amacınızın ne olduğunu sizlere söyleyemem. Ancak artık benden kaynaklanan bir mahcubiyetten korkmayın. İstifa ederek bu enstitüden ayrılıyorum ve yola tek başıma devam ediyorum.
1: Hayır, lütfen binbaşı, lütfen. Bu kadarı fazla. Lütfen, yeniden düşünmelisiniz. Magnus!
0: Bunu ona ödeteceğim.

0: Sorun nedir?
1: Sana bir mektup geldi. Görevli olmayan tüm eski subaylar adlarını Savaş Bakanlığı'na göndermeliymiş. Umalım da kısa bir çatışma olsun. Çocuklarla konuş.
0: Sakın kaygılanma hayatım. Ben ömrüm boyunca bunun için eğitildim. Merhaba oğlum.
2: Baba.
0: Jack. Brian. Harvey'i hiç çıkardınız mı?
2: Hayır. Henüz değil.
0: Tamam. Ben yaparım.
2: Bir daha buradan gitmeyeceksin değil mi? Yani savaşa.
0: Haberler doğruysa ne yazık ki gideceğim.
2: Baba ama daha yeni döndün. Bu haksızlık olur.
0: Hizmet etmekte yükümlüyüm.
2: Yükümlü mü? Peki anneme ve bize, yani ailene karşı yıllar boyunca yalnız bıraktığın ailene karşı yükümlülüklerin ne?
1: Jack.
0: Benimle ne cüretle böyle konuşursun?
2: Ne cüretle? Ne cüretle mi baba? Sen bizi düşünmezsin. Kızılderilileri veya Almanları düşünürsün. Ya da zafere ulaşacağın başka bir yolu.
1: Jack kes şunu, yeter artık.
2: Hayır, susmayacağım anne. Sen bir hayal kırıklığına dönüştün. Gazeteler bunlarla dolu. Ve bir kez daha gideceksin. Bu alçakça...
0: Yeter.
1: Percy.
3: Ondan nefret ediyorum.
1: Hayır Jack. Dünyaya geldiğin günden beri babanın yaptığı her şey sana daha iyi bir hayat sunmak içindi. Umarım günün birinde babana söylediğin sözler için pişman olursun.
3: Lütfen git buradan. Lütfen git buradan.

0: Biliyor musunuz efendim? Eski dostumuz Bay James Murray o kadar güçlü biri değilmiş.
1: Neden öyle söyledin?
0: O Kanadalılarla Arktik'e düzenlenen bir keşfe çıkmış. Baş kaldırmış. Bir daha haber alınamamış. Bir bakın. Fevkalade kabiliyetleri sayesinde döneceğine eminim.
1: Birileri Eskimoları Bay Murray'nin arayışı konusunda ikaz etmeli. Öyle değil mi?
2: İşler yolunda mı?
3: Merkosin.
2: Ruslardan bir takım tinsel yeteneklere sahip iyi bir medyum arakladık. Gelin. Sizin falınıza bakacak. Onu buraya getirdiğimize inanamıyorum. Öbür tarafa hoş geldiniz.
4: Hadi hadi. Kalk.
2: Binbaşının falını duyalım.
4: Hadi. Hoş geldiniz binbaşı.
1: Yakında savaşta oluruz hanımefendi. Manevi bir desteği minnettarlıkla kabul ederiz.
5: Kâşif olan siz misiniz?
1: Evet, öyleydim. Hep birlikte burada olalım diye. Buraya nakledilen iyi adamlar da öyleydi.
5: Bana elinizi uzatın. Elimi hissedin. Sesimi dinleyin. Bu acaba bir orman mı? Siz bir ormanda olmayı hayal ediyorsunuz.
1: Aslında kayıp bir şehri bulmayı istiyorum.
5: Kendinizi şu an orada görüyor musunuz peki? Orayı hafızanızda canlandırın.
1: Evet. Onu görebiliyorum.
5: Bu hayale gözlerinizi öylece kapatamazsınız. Aradığınız o şey, hayal ettiğinizin çok daha ötesine uzanan bir şey. İnsanlarla süslenmiş, ucu bucağı olmayan bir toprak. Siz bu bölgeyi bulana kadar ruhunuz asla huzur bulmayacak. Bu sizin alnınıza yazılmış. Böylesine bir kaderle dünyayı aydınlatacaksınız.
1: Dünyamız şu anda kendini ateşe verdi. Bu alevi söndürmek için başka bir yer aramalıyım.
6: ...26 Eylül 1916...

0: Günaydın Mayrel.
1: Günaydın polise. Günaydın başına.
0: Ben henüz gençken kral ve ülke adına tehlikeye atıldım. Mevki ve rütbe için. Bana göre bunlar bir erkeği erkek yapardı. Ancak seyahatlerimden öğrendim ki bu tipteki itirazlar yalnızca hayallerdi. Biliyorum, kalplerimizde sevdiklerimiz uğruna savaşıyoruz. Öyle de yapmalıyız. Ama onlar burada yok. Bu yüzden onun yerine birbirimiz için savaşalım. İyi şanslar.

0: bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dimes'i.
1: Dimes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlasını.

0: Merhaba, nasılsınız?
1: Anneler, babalar, Molfix bebek bezi teknolojisi ilerliyor.
2: Yeni Molfix Premium. Pişiği daha olmadan engelleyen yepyeni bir teknoloji.
3: Çiş Molfix'in emici yüzeyine temas etti.
4: Pişiğe neden olabilecek bileşenler yakalandı.
2: Yeni Molfix Premium, pişik etmenlerini yok etmeye yardımcı aktif oksijen teknolojisi. Türkiye'de ilk ve tek.
5: Bu pazar 1 litre tarım kredi yağlı süt KOP'ta sadece 44 lira.
6: Kimisi bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
7: Aa, biz sizi tanıştırmadık. Tanıştıralım. Mert Hoca, 14 ülkedeki 18 milyon kullanıcı gibi sen de Armut uygulamasını indir, bekleyen işlerini kolayca hallet.
8: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
9: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
10: Trend Yol Plus günlerinde Madame Coco, Karaca ve daha birçok ev ve yaşam markasında Trend Yol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
11: Yaz coşkusu Flo'da başlar. Hem de ikinci ürüne %30 indirimle başlar. Tatilin, sahilin, şehrin favori terlik ve sandaletleriyle avantajlı fiyatlar Flo'da.
12: Monaco Çay sadece Atasay mağazalarında.
13: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları.
14: Tehlike çok büyük.
15: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
16: Olamaz ne?
15: 10 dakika içinde.
13: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
17: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
16: Bu gerçekten dehşet verici.
14: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
13: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
18: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
19: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
20: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
21: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilsiniz, ormancı olamazsınız.
22: Son Ormancı yeni sezonuyla Salı 20.30'da D-Max'te.
23: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
24: Net!
25: Partideyken ayakkabını vuruyorsa, öncesinde Compeed sürtünme önleyici sitiyi dene. Cildinde oluşturduğu koruyucu bariyer sayesinde gün boyu rahat et. Sen eğlen, gerisini bize bırak. Compeed'le gün seni.
11: Yaz coşkusu Flo'da başlar. Hem de ikinci ürüne %30 indirimle başlar. Tatilin, sahilin, şehrin favori terlik ve sandaletleriyle avantajlı fiyatlar Flo'da.
10: Trend Yol Plus günlerinde Madame Coco, Karaca ve daha birçok ev ve yaşam markasında Trend Yol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
5: Bu pazar 1 litre tarım kredi yağlı süt KOP'ta sadece 44 lira.
6: Kimisi bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
7: 24 yıl sonra biz yine hep birlikteyiz. Aklı, fikri, kalbi bu renklerle olanlarla birlikteyiz.
26: DuoFlex teknolojisiyle Siemens buzdolaplarında soğutucu ve dondurucu modlarını ihtiyacına göre kolayca dönüştür. Siemens ev aletleri. Şimdi Siemens X Large veya XX Large buzdolapları 20.260 TL değerinde Siemens dikey süpürge hediyeli. Siemens ev aletleri.
27: Obsesso.
0: Silver moon, got me glowing. Every drop, got the magic flowing.
1: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
2: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
3: Yakıt alacağız yine, yandık.
4: Hadi kredi kartıyla akaryakıt cep yakmıyor yalnız. Bu kartla istediğin tüm istasyonlarda yakıt ödemelerinin %5'i kartına iade.
8: Kredi kartım hadi.
24: Tanrı hepinizin yardımcısı olsun.
27: Almanları da gebertsin.
24: Ağzına sağlık Bay Kostin.
28: Geleceğiz ulan. Hadi sıkanları.
29: Hadi. Herkes yerine geçsin. Hadi.

0: Hepimiz buradayız. Çocuklar da burada.
1: Nina.
0: Evet sevgilim. Gel. İşte bu John. Baban yüzüne dokunsun. Hadi canım. Anladın mı? Brian.
1: Peki ya Jack nerede?
2: Ben buradayım baba.
1: O anda öldüğümü zannettim.
0: Hayır. Klor gazına maruz kalmandan ötürü gözlerin etkilenmiş ama doktorlar görme yeteneğinin geri geleceğini söylüyor.
1: Peki adamların geri kalanı? Ya Kostin?
0: Bay Kostin hiçbir zarar görmemiş. Tugay'ın pek çok kayıp vermiş ancak geri çekilmeyen tek askeri üyelik olmuş. Bu cesaretinden ötürü de rütbeni yarbaya yükselttiler.
2: Yarbaya mı yükselttiler? Yaptığı onca şeyden sonra mı?
0: Çek.
1: Sanırım o sırada bir rüya gördüm. Amazon ormanları hakkında.
3: Üzgünüm. Ne yazık ki o ormanlara bir daha hiç gidemeyebilirsiniz. Gerçekten üzgünüm.
0: Şşş. Şşş. İstirahat et. Her şey yoluna girecek.
4: Oraya geri durayım.
0: Aşk. Şu anda böyle şeyleri düşünmemen gerekiyor. Çocukları biraz dışarı çıkaracağım.

0: Stock Cannon, İngiltere, 1923.
1: Amerika sizinle fazlasıyla ilgileniyor. Okuyucularımız savaştan beri nerelerde olduğunuzu soruyor.
2: İlgilerine minnettarım. Okuyucularınıza yaralarımı iyileştirdiğimi ve aile hayatına adapte olduğumu söyleyebilirsiniz.
1: Güney Amerika'daki arayışınız Birleşik Devletler'de keşif konusuna karşı muazzam bir ilgi uyandırdı. Ülkede yeni seyahatler düzenlendi.
2: Öyle mi?
1: Evet. Dr. Hamilton Wright telsiz bir uçaklarla yakında Brezilya'ya gidecek. Yanında çok iyi silahlanmış büyük bir ekip de götürüyor.
2: Öyleyse dua edelim de Dr. Wright ve silahlı dostları keşfetmeyi umdukları o şeyi yok etmesinler. İzninizle size bir soru sorayım.
1: Elbette.
2: Burada olduğumuzu nasıl öğrendiniz?
1: Oğlunuz yarbay. O bize bir mektup yazdı.

0: Ya atıştıcak.
1: Sağ ol baba.
0: Atıcılıkta gittikçe ustalaşıyorsun.
1: Pratik mükemmelleştirir derler.

0: Sana vereceğim bir şey var. Bunu Guarani yerlilerinden bir şef o zaman vermişti bana. Harika bir adamdı. Artık senin.
1: Teşekkür ederim. İhtişamlı bir gün olmalı. Z'ye hala inanıyorsun. Sana göre yerlileri küçümsüyoruz. İşte bu yüzden geri gitmeliyiz. Birlikte gidersek o şehri kesinlikle buluruz baba.
0: Jack. Ben artık ihtiyar bir adamım.
1: İkimiz de güçlü yönlerimi kolayca alt edebileceğini biliyoruz. Gözlerinde yine eskisi gibi görüyorum. Bizi durdurabilecek bir şey yok. Baba. Amerikalılar orayı tehlikeye sokacaklar. İşte o zaman yerlileri yok etmesinler diye dua edeceğiz. Şehri onlardan önce bulmalıyız. Sadece seninle gelmek istiyorum baba. Bu senin hep istediğin şeydi.
0: Bir üst makama danışmak zorunda kalacağız.
1: Tehlikeli olduğunu anlıyorum. Ancak Avrupa'da yaşananlardan sonra söylediğin gibi hayatı hep güven altında geçirmek mümkün değil ki. Pek çok akranım savaştan sonra evine dönmedi. Bir daha savaş çıkmayacağını kim söyleyebilir? Bu olabilir anne. Tekrar yaşanabilir.
2: Duruma bakılınca öfkelenmeliyim çünkü az önce kendi sözlerimi bana karşı kullandın. Kendi sözlerimi nasıl yalanlarım ki?
3: John çok sinir bozucu, bana tokat
2: tamam,
3: attı.
2: Tamam, ona tokat atma John. Teşekkür ederim. Hadi dışarı.
3: Yüzüme tokat attı.
2: Brian, şu an bir konuşmanın ortasındayım. Git ve odun yanından kütük alması için kardeşine yardım et. Hemen. Başınızın çaresine bakın.
1: Lütfen anne.

0: Ormandaki erkeklerimi gece gündüz merak edeceğim için kaygılıyım. Ama bu korku geleceğimizi belirlememeli. Hepsi bu.
1: Teşekkür ederim anne. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Dinle baba, ben...
2: Çek, çek. İşimiz daha bitmedi.
1: Biliyorum.
2: Yüklü miktarda para toplamamız gerekiyor.
1: Tabii ki, anlıyorum, evet.
2: Tamam.
1: Tamam.
2: Hadi git yat, hadi. Ben de annene konuşayım.
0: Bir de eğitim.
1: Elbette, eğitime hemen başlarım. Sen, ben, bir de Bay Kostin seve seve katılır. Çok teşekkür ederim anne.
0: Ne var?
2: Yalnızca bu kadar çabuk kabul etmene şaşırdım.
0: Başka seçeneğim yoktu.
2: Tamam.
1: Tamam.
2: Hadi git yat, hadi. Ben de annene konuşayım.
0: Bir de eğitim.
1: Elbette. Eğitime hemen başlarım. Sen, ben, bir de Bay Kostin seve seve katılır. Çok teşekkür ederim anne.
0: Ne var?
2: Yalnızca bu kadar çabuk kabul etmene şaşırdım.
0: Başka seçeneğim yoktu.

0: İşte buradalar şef. Bunlar defterlerimin sonuncusu. Umarım faydası dokunur.
1: Gelmen için seni ikna edemeyecek miyim? Sonuca çok yaklaşmıştık Henry. Birlikte o şehri bulduğumuzda bunun ne anlama geleceğini bir düşün.
0: Şef, artık benim bir eşim ve çocuğum var.
1: İlk yolculuğumuza çıktığımız zaman benim çocuklarım seninkilerden küçüktü. Bunun fedakarlık olmadığını söyleyemem. Ama şimdi oğlumu bir görsen, şevkine bir tanık olsan, buna karşı çıkışının anında yerle bir olacağına seni temin ederim.
2: Biraz daha içki alır mısınız efendim?
0: Hayır, teşekkür ederim Nigel.
2: Peki siz efendim?
1: Hayır, sağ ol.
0: Şef, rica ederim, yanlış anlama. Z için yapılan bu arayışı desteklesem de artık bunun bedelini ödeyemem.
1: Varlığından şüpheye mi düştün yoksa?
0: Hayır. Sadece aradığınız tüm cevapları Z'nin verebileceğini sanmıyorum. Sana başarı diliyorum sevgili dostum.
3: Bu çok kafa yorulan bir keşif gezisi olmayacak.
4: Londra, titizlenilen görevler sonuca ulaşamaz.
3: Onlar sürekli medeniyet sınırında oyalanır ve şöhrete kapılırlar. Biz öyle olmayacağız. 3 sene boyunca arazide olacağız. Kendi ayaklarımızın üzerinde durarak aklımızla hayatta kalacağız. Yayın için gönderilen yazışmalarımızın kabile üyelerinin eline geçmesi muhtemel olacak.
5: Yeni yolculuğunuzun masraflarını kim karşılayacak?
3: Para cömert bir şekilde Amerikan Gazeteleri Konsorsiyumu ve buna ek olarak Bay John D. Rockefeller Jr. tarafından sağlandı.
6: Kraliyet coğrafya topluluğunun maddi yardım teklif ettiğinden haberdar mısınız peki?
3: Ulusumuzun geri kalmadığını görmekten memnunum. Bu tarihi keşif gezisinde bana eşlik edecek kişiyi tanıştırmak isterim. Kendisi oğlum, Bay Jack Fawcett. Son derece disiplinli ve gayretli biridir.
7: Bu durumda Amerikalılar bizi çok da utandırmazlar değil mi? Sonunda onlarla orta bir yolda buluştuğumuzu gururla söyleyebilirim. Sir George, huzur içinde yatsın, sizi şefkate boğardı. Ancak sizin fikirlerinizi uzun süre önce kabul etmeyerek hata etmişim.
3: Yapmayın. Şu an mühim olan şey gelecek.
7: Evet.
3: Son 20 sene boyu bunu yanımdan hiç ayırmadım. Z'ye ulaştığımızda bunu bir kanıt olarak size yollayacağım. Dönmemeye karar verirsem diye.
7: Bu bir saçmalık, saçmalık. ve unutmadan sizin için bir şey hazırladık. Bay Buckley lütfen. Topluluğumuzun en yüksek nişanı olan kurucunun altın madalyası.
8: Bunu fazlasıyla hak ediyorsunuz Yerbay. Gerçekten.
7: Kesinlikle.
5: Tebrikler efendim. Bravo. Tebrikleriz. Tebrikleriz.
9: Her şey ayarlandı. 7'sinde Portekiz'e gideceğiz. Brezilya'da tekrar görüşeceğiz.
3: Artık kimse önümüze geçemez mi? Unutma. İçinde koordinatların olduğu şifreli defter masamda. Ve bir kopyası da Bay Kostum beklendi.
9: Biliyorum, bunu binlerce kez söyledin. Hadi geminizi kaçırmayın.
3: Artık evin erkeğisin. Artık annen ve kız kardeşin sana emanet. Bu mükemmel bir görev. Şüphesiz bizim görevimizden daha erdemli. Tamam mı?
10: Güle güle baba. Her zamanki gibi seni özleyeceğim.
9: Babana göz kulak ol.
8: Elbet, tabii ki.
9: Ve tadını çıkar.
8: Tamam.
9: Ve cesur ol.
3: Hoşçakal tattım.
10: Güle güle baba.
3: Seni seviyorum. Z'ye gidiyoruz.

0: Yeni bir tarihe doğru.
1: Güle güle erkeklerim.

0: Nisan 1925.
1: Sence yolculuğu nasıl?
0: Hiç böyle iyi hissetmedim.
1: Evet, ben de öyle. Yakında nehirde olacağız. Şanslıysak operada izleriz.

0: Burada mı şarkı söylediler? Gerçekten hayret verici.
1: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
2: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
3: Fıstık gibi. O zaman Obseso. 25 yıldır hep yemek sepeti
4: seninle. 25 yıldır hep. Gol be gol. Yemek
5: sepeti. 25 yıldır hep seninle.
6: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
3: Buyur Hasan.
7: Hadi oğlum.
6: Anne bir şeye bakıyorum.
7: Olmadı mı Hasan'ım?
6: Oluyor oluyor anne.
0: Seni koydu.
7: Hasan, uyku vakti.
6: Daha işim var anne.
7: Şşş. Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
6: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
8: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.
9: Trendyol Plus günlerinde Dyson, Xiaomi ve daha birçok teknoloji markasında Trendyol Plus özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
10: Bu pazar 1 litre tarım kredi yağlı süt KOP'ta sadece 44 lira.
11: Kimisi bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
12: Boş Flex Door buzdolapları, esnek raflarıyla tam bir boş. Geniş iç hacmiyle tazeliğe yarayan Boş X Large ve XX Large buzdolapları şimdi Susebile hediyeli. Monaco Chain.
13: Monaco Chain. Monaco Chain sadece Atasay mağazalarında.

0: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
1: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
2: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
3: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
0: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
4: Bu harika ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Olamaz.
0: Yeni program Klasik Araba Kurtarma Almanya 7 Temmuz Salı 19.30'da D-Max'te.
5: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
6: Net! Kazancım net, sigortam net.
7: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı... İçim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı. İçim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
8: Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. İşte bu Beko farkı.
9: Trend Yol Plus günlerinde Madame Coco, Karaca ve daha birçok ev ve yaşam markasında Trend Yol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
10: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten, dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
11: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh, ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni hız. Yeni Omo Express Fresh Sensti. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
12: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
13: Bu pazar 1 litre tarım kredi yağlı süt KOP'ta sadece 44 lira.
14: Kimisi bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
15: Bosch FlexDoor buzdolapları, esnek raflarıyla tam bir Bosch. Geniş iç hacmiyle tazeliğe yarayan Bosch X-Large ve XX-Large buzdolapları şimdi Susebili hediyeli.
16: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
17: Hesap basit, hesap basit.
18: Sağlam halini görememiş olman çok üzücü.
19: Evet.
18: Orman dengesini yeniden sağlıyor. Benim güzel karım, bu bir Z'ye ulaşıncaya kadar sana yazacağım son mektuptur.

Eski medeniyete bir ayak kalmadan erişebileceğimizi umut ediyorum. Daha sonra ise kaderimiz Tanrı'nın ellerine kalmış. Başarısızlığa dair hiçbir korkun olmasın.

0: Sakin ol. Yaklaşma şeklini biliyorum. Yürümeye devam et. Amigos. Amigo. Amigos. Amigos. Geldiğimiz yoldan geri dönelim. Yavaş yavaş yavaş, sakın acele etme. Çalıların arasına hadi.
1: Dur. Jack.

0: Çek Sural. Başımıza hiçbir şey gelmeyecek. Çünkü kaderimiz bu değil.
1: Bany mı Hüseyin'e mi iyi anladı?
2: Ne aşkı bu şengire? Anlaşım bu anahın kaysa kanı hikket. Sıra odamın hınsı kası. Hadi yavuş.

0: açıkta öleceğiz. Bugün burada öleceğiz.
1: Hayat denilen şeyin çoğu bir gizemdir oğlum. Bu dünya hakkında çok az şey biliyoruz. Fakat ikimiz başka insanların hayal bile edemeyeceği bir yolculuk yaptık. Ve bu yolculuk yüreklerimize anlayış bahşetti.
0: Seni seviyorum baba.
1: Ben de seni seviyorum oğlum.

0: Gerçekten çok harika.
1: Gerçekten çok
2: harika. Kadeh kaldıralım mı? Ne dersiniz?
3: Tabii.
4: Aslında Lord Bernard, mümkün olursa size bir şey okumak isterim.
5: Şimdi başım dertte.
4: Kes şunu. Olur da doğumda ölürsem diye bu yazıyı yazmıştım. Percy'm, öncelikle içinin yasa dolu olacağını biliyorum. Ama senden oğlumuzu düşünmeni istiyorum. Ve ona göstereceğin sevgiyi de. Oğlan olacağını biliyordum. Ona daima hayal kurmasını, bilinmezi aramasını ve ona asıl mükafatın güzellik olduğunu öğret. Senden unutulması kolay olan şu sözleri aklında tutmanı istiyorum. Bir adamın arayışı, kavrayışını aşmalıdır. Yoksa cennet ne için vardır? Benim ebedi aşkım.

0: Dün bir adam buraya beni görmeye geldi. Adam Brezilyalıydı. Söylediğine göre Jack ve Percy'yi yerlilerle yaşarken görmüş. Onların Z'ye ulaştığını iddia ettiğini söylüyor.
1: Canım ama aradan çok seneler geçti. Kocanı ve oğlunu araması için oraya yaklaşık 100 adam yolladık. Ne yazık ki kaçınılmaz olanı kabul etmeliyiz.
0: Sir John, bu giysilerimi gözyaşlarının asil olduğunu itiraf etmeliyim. Tüm kalbim ve ruhumla acı çekiyorum. Korkuları aklımdan uzaklaştıracak olan irade elimden zorla alınmış olsa da size yalvarıyorum. Lütfen inancınızı kaybetmeyin. Bundan sonra asla yılların fedakarlığından kuşku edemem. Bu zamanla hayatımın amacı oldu. Brezilyalı size vermem için bunu bana verdi. Percy sizin bunu anlayacağınızı söylemiş. Kendimi kanıt konusunda çekimser olmaya alıştırdım ama bu kesinlikle bir işaret olmalı.
1: Evet, ben bu şeyi bir inceleteceğim.
0: Sağ olun. Sadece bunu istiyorum.

Birçok kurtarma ekibi Percy ve Jack'i bulmaya teşebbüs etse de hiçbiri başarıya ulaşamadı. Nina Fawcett, 1954'teki ölümüne kadar döneceklerini umut etmeyi sürdürdü. Fawcett'ın kayıp bir medeniyeti olan inancı, yaklaşık 100 yıl süresince alay konusu oldu. Fakat 21. yüzyılın başlarında arkeologlar, Amazon ormanlarında tarımsal iskanların, köprülerin ve antik yolların hayret verici anı keşfettiler. Bu bölge içinde Fawcett'ın Z şehrinin bulunduğunu iddia ettiği konumda vardı.

0: Ben Chris.
1: Ben Max.
0: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
1: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
0: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
1: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
0: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
2: Klasik araba kurtarma. Almanya 7 Temmuz Salı 19.30'da D-Max'te.

0: Cork, İrlanda, 1905. İngiliz ordusu kışlası. Percy! At üstünde duruşuna bak.
1: Hadi babana el salla. Merhaba.
2: Dinleyin beyler. Geyik aşçılık Ferdinand'a şenlikle teslim edilecek. Bu avda takdire şayan hareket etmenizi umuyorum. Bol şans. Yolunuz açık olsun.
3: Şu attaki sallanan sandalyene sığamaz mıydı?
4: Silah taşıyıcıları mucağınızdan. Hiçbir şüpheniz olmasın. Ya!

0: Şu tarafta! Şu tarafta!
1: Ha! Hadi! Ha! Ha!
2: Binbaşı, o tarafta hiç yol yok.
1: Ya!
2: Binbaşı! Binbaşı!
1: Sakin ol.

0: İyi avlamış. Muhteşem binicilik.
1: Harika atıştı efendim.
0: Bu atlar için ölümcül bir orman.
2: Ancak ölüm yaşama büyük tat katar.
0: Şenliğin konusu olacaksınız.
3: Bravo, bravo.
4: İşte geliyorum. İşte benim kocam. Baban başarmış.
2: Gel buraya bakayım.
5: Aa, baba.
4: Bravo babacığım.
2: Günün birinde sen ve ben birlikte avlanacağız.

0: Geç kalacağız.
1: Ah tanrım, şu lanet şey yok mu? Siz erkeklerin halinize şükretmeniz gerekiyor. Bize bu berbat şeyleri giydiriyorsunuz.
0: En azından pantolon giymiyorsun.
1: Yapabilsem giyerdim.
0: Biliyorum.
1: Nasılım?
0: Oldukça hoşsun.
1: Oldukça hoşsun mu? Ne oldu? Sorun nedir? Geyiği sen yakaladın. Bu akşam tüm gözler üzerinde olacak.
0: Şöyle söyleyeyim sevgilim. Bu akşam rütbendeki bütün adamlar arasında üniforması süslenmemiş olan tek kişi ben olacağım.
1: Bu neden bu kadar önemli ki?
0: Şunun için önemli. Bakan Bryce da şenlikte olacak. Hey, binbaşı Fawcett. Hiç madalyanız yok mu? Hayır yok Bay Bryce. Anlayacağınız o sırada eski milislere ağaç güdüklerini nişan almayı öğretmekte meşguldüm. Yani yok. Bana madalya falan yok.
1: Söylesene. Nazır Bryce ev hayatında nasıl biri?
0: O muhtemelen bizim terfi konusunda güvenebileceğimiz buradaki son kişi.
1: Bunu anlıyorum.
0: Gün geçtikçe yaşlanıyorum. Ve kayıp seneler için gerçekten sabırsızım. Madalyaların anlamsız olduğunu farkındayım, biliyorum. Ancak bizim talihimiz bu olabilir.
1: İyi akşamlar Lord Burnham.
2: Bu bey binbaşı Paulson.
3: Binbaşı?
0: Şeref duydum.
3: O şeref evet. Bana.
2: Evet, Nazır Bryce'ı takdim edeyim. Bakan Bryce, Bayan Bellamy.
4: Binbaşı ve Bayan Percy Fawcett.

0: Sensiz kadehi kaldırıyor.
1: Hükümetimizden sizinkine bir hediye olan bu harika hayvanı takdim edebilir miyim?
2: Seninle dans ediyorum. Yani şu an daha iyi muamele görüyorum.
3: İzninizle binbaşı.
2: Çok erken konuştum.
0: Albay.
1: Bu arada avlayan kimdi?
4: Bu geyiği binbaşı Fawcett vurmuştur Sayın Bakan.
1: Akşam yemeğine davet etmeliyiz.
4: Evet. Söylemeliyim ki atalarının yapmış olduğu tercih konusunda aslında bir hayli talihsiz.
1: Anlıyorum. Peki o halde. Söylesene. Leyde Hazretleri nasıl peki?
4: Bu gece davete teşrif edemedi. Çünkü birkaç gün önce soğuk aldığı için biraz kırgındı.

0: Mart 1906.
1: 20 tane sandıktan fazlası yok.
2: Acele edin. Hadi. Onları arkaya koyun.
3: Bofsut.
2: Canınızı dişinize takın. Elinizi çabuk tutun. Hadi beyler.
1: Efendim?
3: Yarın Londra'ya gidiyorsun. Kraliyet coğrafya topluluğu için.
1: Kraliyet coğrafya topluluğu mu?
3: Çok önemli bir keşif görevi için. Bu büyük bir maceraya benziyor.
1: Sağ olun efendim.
2: Hadi, acele edin.
0: Kraliyet coğrafya topluluğu, Londra, İngiltere.
1: Teşekkür ederim.

0: Binbaşı Fawcett efendim.
1: Aa, evet elbette. İçeri gelin. Ben Sir George Goldie, RGS'in başkanıyım. Bu bey de sekreterimiz Bay John Scott Keldi.
2: Memnun oldum binbaşı.
0: Ben de memnun oldum.
1: Burada çalıştığınız sırada yollarımız hiç kesişmedi değil mi?
0: Hayır, kesişmedi efendim. Muhtemelen zamanımı çalışmalarıma harcıyordum.
1: Elbette. Lütfen oturun.
0: Teşekkür ederim.
1: Zannımca ordu geçmişte de sizi pek çok yere sevk etmiş.
0: Evet, bundan öncesinde Seyran'da ve Hong Kong'da görev yapmıştım. Yakın zamanda da İrlanda'daydım. Anlayacağınız üzere imparatorluğun pek çok yerine tayin edildim efendim.
1: Binbaşı, Bolivya hakkında ne biliyorsunuz?
0: Güney Amerika'daymış.
1: Bu çok doğru.
0: Okuduğum kadarıyla.
1: O halde çok şey bilemezsiniz. Bu elimizde bulunan Bolivya'nın en iyi haritası. Gördüğünüz üzere çoğu kısmı boş. Bu konuda hiçbir şey bilinmiyor. İlkellere ait olan bir yer. Ancak Amazonların her yerinde kauçuk tarlaları mevcut. Hayli karlı bir toprak. Bolivya ve Brezilya arasında sınırlarını neyin belirlediği hususunda ciddi bir mesele var. Kauçuk fiyatları öylesine yüksek bir halde ki yakında bir savaş patlak verebilir. Anlıyor musunuz?
0: Evet efendim. Ama bunun benimle ilgisi olduğundan emin değilim.
1: O kısma geliyorum. Her iki ülkede diğerince çizilen haritayı kabul etmeyeceğinden bu nedenle hakem olarak bizlerden yardım istediler.
2: Buradaki takdire şayan haritalamanızı çıkartırken dikkatlerimizi çekmeyi başardınız.
0: Anlıyorum. Size açık olabilir miyim?
1: Lütfen.
0: Tetkik çalışmalarım uzun zaman önceydi. Ve size karşı dürüst olmam gerekirse sizden daha aktif bir mevki umuyordum efendim.
1: Binbaşı, bu iş bir tetkik çalışmasının çok ötesinde. Bu gerçekte ormandaki bir keşif. Etrafta vahşi bir dünya var. Korkunç hastalıklar, acımasız katiller seyahat hayatınıza dahi kastedebilir. En azından oraya birkaç seneliğine gideceksiniz. Başarılı olduğunuz takdirde de ki yaptığınız bu girişim size bir askeri madalya kazandırabilir. Hatta soyadınızı da temize çıkarabilir. Biliyorsunuzdur, babanızı iyi tanırdık.
0: Öyle mi?
1: Evet.
0: Ben tanımadım.
2: İnsanın içki ve kumar tutkunu olması korkunç bir şeydir.
1: Ancak dediğim gibi bu girişimdeki bir başarı çok şeyi değiştirebilir. Önemli şekilde.
3: Hiç böyle bir renk değişimi görmemiştim. Çok net.
0: Büyük görünüyor mu? Büyük bir beyin gibi.
3: Yuvarlak görünüyor. Yuvarlak görünüyor değil mi?
0: Evet öyle.
4: Jack gidip oynar mısın? Babanla biraz konuşmam lazım. Bana çiçek toplasana.
0: Topu onun için atayım mı?
3: Evet.
0: Dikkat. Dikkat.
3: Böyle at. Çok uzağa attın. Bunu biliyordum.
4: Geri döndüğünde seni tanımayacak. Ama gitmen lazım, farkındayım.
0: Haklısın.
4: Bir şey söylemem lazım. Sanırım bir çocuğumuz daha olacak. Biliyorum, bir tane daha olacak. Üzülme sakın. Ben özgür bir kadınım.
3: Nerede? Nerede bu?
0: Bunu fark ettim. Güzelim. Sevgilim. Bunun hepimiz için fedakarlık olduğunu biliyorum. Ama buna değecektir.
3: Burada olabilir.
4: Hiç şüphem yok.
3: İşte burada. Ummakta çok zorlandım.

0: Nisan 1906. SS Panama, Atlas Okyanusu.
1: Satıyor. Para tasiyas.
2: Tamam.
1: Buraya bak.
2: Bir de mi yapıyorsun?
1: Öldürsün. Etsin. Tamam,
3: tamam. Senin o pis borcunu keseceğim.
2: Ne yapıyorsun?
3: Sen öldür. Durun.
2: Hey.
1: Siye. Siye. Asiyaris.
4: Hadi yapma. Tamam. Geç söyle. Tamam. Al bakalım.

0: kimsin sen? Ne istiyorsun?
1: Adım Henry Costin. İlanınıza cevap vermiştim. Ben yaverinizim.
0: Bay Costin mi?
1: Görevim nedir efendim?
0: Tam tamına bir haftadır denizdeyiz. Kendini neden şimdi takdim ediyorsun?
1: Göreve uygun olduğundan emin olmak istedim efendim.
0: Sarhoş musunuz Bay Costin?
1: Hayır.
0: Beni kandıramazsın.
1: Tamam. Yani biraz olabilir. Benim burada tavsiye mektubum var. Ayrıca tüfek ve tabanca kullanımında iyiyimdir. Cesaret madalyam da var.
0: Çok etkileyici. Aileniz var mı?
1: Hayır, hayır, yok.
0: Anlıyorum. Hayıflanacak bir şeyiniz yok.
1: Galiba sizin var.
0: Bay Costin, açık olmak istiyorum. Bir erkek olarak bütün itibarım tamamen oradaki başarımıza bağlı. Bunun için her türlü fedakarlığı yapabilecek biriyim. O yüzden ısrar etmek zorundayım.
1: Ah, haklısınız efendim.
0: Bütün gücünüze ihtiyacınız olacak.
1: Anlaşıldı.
0: Bizler artık kaşifleriz.
1: Kutup keşfi kahramanı. Shackleton ve Murray Güney Kutbu'nda. Ekip bilinmezse meydan okuyor.
0: Az önce bir telgraf aldım. Verden'in elini haritalamak için yeni emirler almış durumdayız. Kaynağını bulacağız. Bolivya ve Brezilya sınırının önemli bir kısmını oluşturuyor. Araştırma güzergahımız bu haritada görünmeyen Fazenda Jacobina isimli bir yerden başlayacak gibi görünüyor.
1: Fazenda Jacobina'yı biliyorum. Eski bir kauçuk kasabası. Bayağı büyüleyici olsa gerek.
0: Sahi mi? O kadar da işe yaramaz biri olmayabilirsin. Artık kaybedecek zaman yok. Savaş riski var.
1: Yani sen, ben ve birkaç katır savaşı mı durduracağız?
0: Sen ve ben birbirimize güvenmek zorundayız. İkimiz de tek başımıza sağ kurtulamayız.
1: Haklısın. Okuduğun nedir?
0: Karımın verdiği Kipling'e ait bir şiir. Adı da Kaşif.
1: Harika.
0: Dinlemek ister misin? Amazon'a kadar önümüzde çok uzun bir yol var.
1: Evet, dinliyorum.
0: Manası yok daha ileri gitmenin, sınırdayken toprağı ekip biçmenin diye söylenenlere inanıp bıraktım ardında ülkemi. Ekip mahsulümü inşa edip ambarımı ve ardından tek tek dizdim
2: o güzelim çitlerimi. Dağ eteklerinin altına gizlenmiş küçük bir hudut karakolunda. Patikalar biter orada, vicdan kadar fena bir seda. Duyurana dek bitmez tadilleri. Gece ve gündüz tekrarlanan mütemadi bir fısıltıda gidip bul o saklı şeyleri. Git de bak sıra dağların ardına. Kaybolmuş şeyler var sıra dağların ardında. Kayıp ve bekliyor seni. Git hadi.

0: Temmuz 1906. Haritalanmamış Doğu Bolivya.
1: Ekvatorun güneyinden 29 derece 16 dakika.
2: 29. 16.
1: Buradaki yılan ölümcül görünüyor.
2: Bu ormana göre fazla İngiliz olabiliriz. Yabancı bir topraktaki yabancılar.

0: Binbaşı Fawcett. Siz misiniz?
1: Evet.
0: Fazendeci Kabayne'ye hoş geldiniz. Süvari Onbaşı Manley, genel vali irtibatı.
1: Resmi davranmaya gerek yok. Basitliğe sıkışma yeterli. Bu da Bay Costin.
0: Kötü haberler vermekten nefret ediyorum. Ama sınır heyetinden bir telgraf aldım efendim.
1: Devam edin.
0: Görevi hemen iptal etmenizi şiddetle tavsiye ediyorlar. Çok tehlikeli bir hal aldı efendim. Çoktan savaşmaya başladı.
1: Hükümet aileleri nerede?
0: Anlayamadım. Hükümet mi efendim? Korkarım hükümeti uzun zaman önce geride bıraktınız.
1: O halde acil bir telgraf gönderip vazgeçmeyeceğimizi ve planlandığı gibi devam edeceğimizi haber verseniz çok iyi olur. Ne kadar acele yerli bir rehber bulabilirsiniz?
0: Benim yerli bir rehberim vardı efendim ama...
1: Ne oldu ona peki? Azıcık zor bir işten korktu mu yoksa?
0: Tam olarak değil. Elimden gelen bir şey yok. Baron de Gondares'le konuşmanız lazım. O kauçuk şirketini yönetiyor.
1: İyi akşamlar Baron. Bizi kabul ettiğiniz için sağ olun. Biz İngiliz ordusundanız. Rio Verde'ye gidiyoruz ve adamlarınızdan bir kısmına ihtiyacımız var. Bedeline gelince ülkemin uygun karşılığı vereceğine dair söz veriyorum.
2: Onu zincirli tutun. Güvenilecek biri değil. Ara sıra güzel bir dayak istiyor.
3: İzin verin lütfen.
2: Nehrin yukarısına mı gidiyorsunuz?
1: Evet. Araştırma yapmaya.
2: Öyle mi? Bugüne de kimse oradan dönmeyi başaramadı. Bak şuna. Bu köle sizin için yeterli mi?
1: Evet. Dilimizi biliyor musun?
2: Seni anlıyor. Öğrettik.
1: O ve seçici herhangi dört adam için ne alırsın?
3: Müzakere etmek rahatsızlık veriyor mu?
1: Hayır, hiç de değil.
3: Lütfen, kendinizi küçük düşürmeyin. Siz harita yapmak için buradasınız. Hangi amaçla? Belki de barış olabilir diye. Peki barış nedir? Barış benim işimin büyümesi demektir. Ben zaten büyüyeceğim. Barış, yalnızca hiçbir şeyin değişmeyeceği anlamına gelir. Size yardım edeceğim. Çünkü hiçbir şeyin değişmemesini bana temin edeceksiniz.
0: Bunu size vermeyi unuttum binbaşı. Buraya siz araştırmadayken geldim.
1: Nehrin nereye kadar gittiğini gösterir misin?
4: Mucho tiempo sobre el río. Yo conozco todo el río.
1: Muy bien. Bize dolu 3 sal ve 4 at lazım.
5: Ekip bu mu? Çok çaresiz adamlar bulmuşsun.
0: Bulunabilecek en güvenilir olanlar bunlar Bay Costi. Onlara ödeme yapacak yalnızca biz varız.
1: Günde 12 saat çalışacağız. Daha az değil. Önümüzdeki 2 yıl boyunca nehir evimiz olacak. Başarısız olmayacağız. İnsanoğlu keşiflerimizi bekliyor.
6: Gidiyoruz.

0: and I go. Colorado and gold, silver and gold, silver. Have you ever seen a land like gold? Colorado and gold, silver and silver and gold.
1: Gümüş ve altın balıkları görebiliyorum ama yakalayamam. Yine hiçbir şey yok. Hiç anlamıyorum. Nehir burada derin ve bir sürü balık var. Ama burası tam bir çöl. Yeşil bir çöl.
2: Tamam, topla. Daha yukarıda yine deneriz.
3: Binbaşı Fawcett. Ta buralarda ne alt ediyor bu böyle?
2: Kauçuk yüklemek için geldiği belli.
3: Belki Eldorado'nun altınlarını arıyordur.
1: Alman. Gövdede Hamburg yazıyor. Teknede biri var. Hey! Alman mısın? Cevap versene. Duyuyor musun?
4: Dikkat edin!
3: Kostin! Yürüme! Sudan çık hemen! Fawcett nerede? Fawcett!
5: Ugh!

0: place, it stays with me.
1: Getir yazında %50 indirim var. Yarı yarıya saatlerde atıştırmalıklardan içeceklere, temel gıdadan ev bakıma, yüzlerce üründe %50 indirimi kaçırma.
2: Getir, bir mutluluk getir.
3: Obseso.
4: Yeah. Silver moon. Come blowing. Every drop got the magic flowing.
5: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
6: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
7: Servis geldi. Çantam hazır mı?
8: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine?
9: Hesap kırdık.
8: Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
9: Hesap kurdu. Haydi.
10: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni?
9: Express içelim.
11: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir. Yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
12: Bu pazar 1 litre tarım kredi yağlı süt KOP'ta sadece 44 lira.
13: Kimisi bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
14: Pozisyon ekranda Naz ve Can maç izlerken iddialaştı. Cemilay topla buluştu, soruyu aldı, çok net bir cevap. Harikasın Naz, Cemilay'la çözdün bu işi.
11: 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
12: Bu pazar 1 litre tarım kredi yağlı süt KOP'ta sadece 44 lira.
13: Kimisi bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
14: Pozisyon ekranda Naz ve Can maç izlerken iddialaştı. Cemilay topla buluştu, soruyu aldı, çok net bir cevap. Harikasın Naz, Cemilay'la çözdün bu işi.
15: Şahane.

0: kahve makinelerine, yüzlerce teknolojik ürün MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'ta gelin, şahane yaz festivalini kaçırmayın.
1: Yaz coşkusu Flo'da başlar. Hem de ikinci ürüne %30 indirimle başlar. Tatilin, sahilin, şehrin favori terlik ve sandaletleriyle avantajlı fiyatlar Flo'da.
2: Meyve, kuru yemiş ve bitter çikolata. Her katında ayrı lezzet.
3: Şekerin meyvesinden, keyfi kuru yemişinden, lezzeti Ülker'den. Ülker Go Ahead. İyi giden lezzet.
4: Siparişiniz.
5: Ve Pepsi'niz.
6: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
7: L'Oreal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oreal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
8: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme Dondurma ve Sorbe.
9: Trend Yol Plus günlerinde Madame Coco, Karaca ve daha birçok ev ve yaşam markasında Trend Yol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
10: Kapıyı aç.
11: Merhaba, nasılsın?

0: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81. Dondurma gibi değil, dondurma.
1: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran Akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
2: Yarınki sınav çok önemli Cengiz.
3: Yarın zor. Bir kere onu bir geçtik. Yarına yetişmez. Bir bakayım. 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sınav çıkar 15 güne.
4: Diyemeyeceğiniz için artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız. Çünkü artık bütün Vodafone'lulara ChatGPT Go üyeliği hediye.
5: Arkadaşlar ben hiçbir şey hazırlayamadım. Ay, saatler nasıl geçmiş anlamadım. Bakacağım dolaba. Varsa bir şeyler getiririm yeriz.
4: Diyemeyeceğiniz için evdekilerle pratik neler yapabileceğiniz ChatGPT'den öğrenecek. Misafirlerinizin iltifatlarını kabul edeceksiniz.
3: Hayatım ben bu kolileri bir atayım derken kurulum kılavuzu falan komple atmışım yani.
6: Gün burada uyuyamayacağız.
4: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız.
7: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
8: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
9: Tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan.

0: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
1: Son Ormancı yeni sezonuyla Salı 20.30'da D-Max'te.
2: Ben Chris.
3: Ben Max.
2: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
3: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
2: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
3: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
2: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
4: Klasik araba kurtarma. Almanya 7 Temmuz Salı 19.30'da D-Max'te.
5: Aracını Trix satanların

0: %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
1: Trendyol Plus günlerinde Dyson, Xiaomi ve daha birçok teknoloji markasında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
2: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme Dondurma ve Sorbe.
3: İkisi birlikte çok iyi.
4: Tıpkı bizim gibi.
5: Pepsi ile hepsi güzel.
6: 27 Haziran 3 Temmuz arasında Bim'de efsane baldo pirinç 83 lira 50 kuruş yerine 76 lira 50 kuruş. Efsane ekonomik pilavlık pirinç 135 lira yerine 119 lira. Bim,
7: bim, bim, kalbimle benim, bim, bim. Sütaş ayran, sütaş ayran.
8: Döneri gördüğün an
9: bir de Sütaş ayran.
8: Gelsin Sütaş ayran.
10: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye.
11: Bellona.

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
0: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
2: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni? Express
3: içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
4: Beko'da yılın değişim kampanyası başladı. Eski ocağını getirenlere Beko indüksiyon ocaklı Ankastre setlerde 20 bin lira indirim.
5: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care ile en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
6: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81.
7: FIFA Dünya Kupası hediyeleri Coca-Cola, Fanta ve Sprite kapaklarında. Panini kartları ve binlerce hediye için daha da indir. Kapaklardaki kodu gir ve hediyeleri kazan.
8: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
9: Her ev güzel istikballe.
10: Evet sevgili Dimes Kuvay Mix sevenler. Very delicious dedik.
11: Ferahlatma hizmetini ayağınıza getirdik.
10: Şimdi ferahlamak deyince Dimes Kuvay Mix. Şimdi aldığınızdan daha fazlası.
12: 25 yıl önce yemek sepeti kapını çaldı ve ilk kez lafını balla böldük.

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.

0: get in there.
1: Thank you.

0: Kızılderililer bile çıldırdı artık. Bugün bana altın şehirlerden bahsediyordu. Küçük bir çocuk gibi. Ona göre ecelimize yol alan istilacılarmışız.
1: Kızılderililer bana hep deli gelmişti zaten.
0: Yapabilirsen şunu bana okumanı istiyorum. Burada ecelimizle buluşacaksak ne fark eder? Bunu tek başıma okumak son derece dayanılmaz olurdu. Özet geçmekten çekinme.
1: Tamamdır efendim. Karınız aileyi Devon şehrine taşımış. Brian adında bir oğlan dünyaya getirmiş. Büyük oğlunuz Jack her bakımdan mükemmelleşiyormuş.

0: Artık onun yüzünü rüyalarımda görüyorum. Ne biçim bir aptalım ki burası uğruna ailemi bıraktım.
1: Burada ne elde edeceğinizi umdunuz ki?
0: Bilmiyorum. Artık bize kalan tek şey nehrin kaynağına ulaşmak.

0: Amu.
1: Bırakıyorum.
0: Amu.
1: Bıraktım. Marcosin. Binbaşı. Yiyecek tükendi. Yüce Tanrım, açlıktan öleceğiz. Bir parçacık. Yüce Tanrım, bir parça. Sadece bir parçacık var burada. Bırak şunu.
2: Kendinize gelin. Bizler vahşi değiliz.
3: Burada kemiklerimizi bırakıyoruz binbaşı. Peki niçin? Bir harita mı? Oraya ulaşsak dahi yiyecek olmadan geri dönmeyi başaramayız. Bunu hiç düşündünüz mü? Açlıktan ölüyoruz burada. Bakın şu halimize. Altın falan da aradığımız yok. Onu yiyelim.
1: Bir dahaki papona gelecek.
2: Sağ olun Berkos.
4: Na, nane, uva, uva, nane, uva, uva.

0: atarım. Daha önce kimse buraya gelmemiş. Hiç kimse. Asla. Başardık. İlk defa. Ne keşif ama.
1: Binbaşı. Kızılderili'yi kaybettik. Kaçtı.
2: Bizi buraya getirdi.

0: Hayal mi görüyorum?
1: Hayır. Onu ben de görüyorum. Lütfen. Tek şansımız bu. Açlıktan öleceğiz.

0: Ne oldu patron?
1: Çanak çömlek var. Etrafta. Bakın her yere yayılmış. Şuna bakın. Mantik. Aman tanrım, haklıydı. Kızılderili haklıydı. Daha önce kimsenin buraya gelmediğini söylemiştin. Beyaz adam gelmedi demek istedin sanırım. Beyaz adam gelmedi demek istedin. Kızılderili'nin deli olduğunu sandık. Ama burada bir yerleşke olmalı.

0: Tanrı'ya şükür domuzun bizden daha çok eti var.
1: Tamam işte böyle.
2: Hadi.
1: Güzel.
2: Hadi gidelim.
3: Cehennemden çıkış daima zordur Bay Kostin. Ama geri döneceğiz. Burada ne bulduğumuzu bütün dünya öğrenecek. Devam etmeliyiz. Hadi.
1: Hadi. Evet, inmeye devam edin. Hadi.
2: Evet, hadi.

0: Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.
1: Binbaşı Fawcett, İngiltere'nin en cesur kaşifisiniz.
0: Teşekkür ederim.
2: Oğlum.
0: Bu Brian olmalı.
2: Jack de burada.
3: Sen benim babam mısın?
0: Kesinlikle öyleyim evlat. Gel, sarıl bana. Eve gidelim hadi.
4: Evet, bravo.
0: Teşekkür ederim.
4: Harikasın.
3: Tebrikler.
5: Percy gelsene. Ev sahibimiz Bay James Murray ile tanış. Seninle tanışmaya can atıyor. Kendisi oldukça sözü geçen bir kişidir.
0: Kesinlikle çok güzel bir evi var. Ve tabii ki buna uygun itibarı da.
5: Aa, Bay Murray.
6: Binbaşı Fawcett, aşağıda görüşürüz. Merkez gruba. Hoş geldiniz.
0: Sağ olun Bay Murray.
6: Bayan Fawcett.
2: İyi akşamlar.
6: Bunun için size gerçekten minnettarım. Percy, KCT için yapacağın konuşmayı dinlemek adına hepimiz çok heyecanlıyız. İnsanlara kulak verir misin? Hepsi de senin görevinden bahsediyor. Çok sıra dışı.
0: Burada olmaktan onur duyuyorum efendim.
6: Bu sabah yataktan kalktım ve The Times'da Amerika'daki köle ticaretiyle alakalı makaleni okudum. Sen okumuş bir adamsın. Zavallı vahşiler.
0: Yerli halk sempatimizi hak ediyor efendim.
6: Evet.
0: Öyle sanıyorum ki Amazonların yalnızca yüzeyini kazıdık.
6: Kesinlikle. Ben biyoloğum. Ama biraz da kaşifim tabii. Ben aynı zamanda Antarktika'daki ünlü araştırmada Shackleton'ın kumandan yardımcısıyım. Biliyor muydun bunu?
0: Burada maharetlerinizin farkında olmayan kimse olduğunu kesinlikle zannetmiyorum Bay Murray.
7: Evet, evet.
0: Muazzam bir cesaret örneği gösterdiniz. Bu keşiflerin gerektirdiklerini biliyorum.
6: Amazon'a gitmek bütün ömrüm boyunca tutkum oldu benim, anlarsın.
0: Şunu söylemeliyim ki umarım KCT oradaki meşguliyetine devam eder. Ama ben aslında haritalamaya ikinci sırada önem vermemiz gerektiğine inanıyorum.
6: Sahi mi?
0: İnsanlık tarihi için büyük öneme sahip olabilecek birkaç arkeolojik keşfe tanıklık ettim efendim.
6: Ne gibi mesela?
0: Ormandaki çanak çömlekler. Daha önce hiçbir beyaz adamın gitmediği bir yerdeydiler.
7: Dostum, kulağına ciddi bir şey söylemek isterim. Muazzam başarın sana her kapıyı açtı. Ancak bu tarz keşifleri kendine saklamanı tavsiye ederim. İlkel orman insanlarını müdafaa etmek bir şeydir. Kabiliyetlerini mantıksızca yüceltmekse tümüyle farklı bir şey. Demek istediğim, burada kimse görüp inandığın şeye itiraz edecek değil. Fakat böyle bir seyahat zihinde hayli zordur. Kesinlikle çok zordur.
0: Bay Kelsey, sizi temin ederim zihnim mükemmel şekilde zinde. Ve hala gayet açık durumda.
8: ...6 Şubat 1911.
7: İyi öğlenler baylar.
9: İyi öğlenler.
7: Başarıları tarafınızdan da bilinen ve hiç de küçümsenecek olmayan kardeşimizi sizlere takdim etmek isterim.
10: Binbaşı Percy Fawcett.
4: Bravo. Bravo. Bravo. Bravo.
0: Bravo. Sağ olun efendim.
10: Bravo.
2: Benim kocamın yanında olmaya hakkım yok mu?
11: Ama yalnızca erkeklere izin var.
0: Değerli meslektaşlarım. Şu anki katı inancım... ...Amazonların... ...zannettiğimiz gibi... ...yeşil bir çölden çok daha fazlası olduğu. Amazonların... ...gizli bir medeniyeti... ...ihtiva ettiğini... ...sizlerle paylaşıyorum. Bizden daha eskiye gidebilecek bir medeniyet hem de.
4: Binbaşı Fawcett,
8: Bendeniz Belfortlu Bay William Berkeley ve daha önce Güney Amerika'da bulundum.
9: Evet.
0: Buyurun Bay Berkeley, tatilinizle ilgili bir şeyler duymaktan memnun oluruz.
9: Evet.
0: Ancak burada hala keşfi müzakere ediyoruz.
8: Açık olacak olursak, sandığımız efsanevi altın krallıkları konusunda ısrar mı ediyorsunuz yani? Şimdi bu tarz fikirler zavallı İspanyol seferleri ecellerine sürükledi.
0: Aslında Amazonları tahrip eden İspanyol kaşifler ve tabii ki bir parça da bizlerdik. Onların yaratmış olduğu medeniyetin kanıtını kendi gözlerimle bizzat gördüm. Ve sizi temin ederim bayım, bu gerçek. Belki de bazılarınız için itiraf etmesi çok zordur. Bilhassa beyaz adam tarafından vahşice köleliğe, ayrıca ölüme mahkum edilen bir ırk tarafından yaratılmış daha eski bir medeniyet. Uzun zamandan beri kilisenin kabul edilemez bağnazlığına bakmış olan bizler bunu asla kabul edemeyiz.
8: Yani siz bu vahşilerin bizim dengimiz olduğu hususunda ısrar mı ediyorsunuz?
0: Bunu bilmiyorum Bay Barkley. Ama kesinlikle öğrenmek istiyorum.
8: Ne yani? Westminster Abbey'e vahşiler mi gelecek?
0: Gerçekten. Saygısızlık etmeyin lütfen.
12: Harika, evet.
0: Lütfen baylar. Bu işten ne kazanırız? Olur da varlığının imkansız olduğu kabul edilen bir şehri bulabilirsek, insanlık tarihinde tamamen yeni bir kısım yazılabilir.
9: Evet.
10: Evet.
9: Evet.
0: Kanıtımı dikkate alın. Arkeolojik bulgularım var diyorum. Kalıntılar. Asya ya da Avrupa'daki herhangi biri kadar sofistike kalıntılar. Ormanın tam orta yerinde.
5: Çanak çöplek. Çanak çöplek.
10: Çanak çöplek.
5: Evet.
10: Çanak çöplek. Çanak çöplek. Çanak çöplek. Çanak çöplek. Çanak çöplek. Çanak çöplek. Çanak çöplek. Çanak çömlek.
0: Lütfen.
10: Çanak
0: lütfen
10: çömlek.
0: Sakin olun çocuklar. Çanak lütfen. Çömlek. Lütfen sakin olun.
13: ETS ile yaz herkese iyi gelir.

0: Duoflex teknolojisiyle Siemens buzdolaplarında soğutucu ve dondurucu modlarını ihtiyacına göre kolayca dönüştür. Siemens ev aletleri. Şimdi Siemens X-Large veya XX Large buzdolapları 20.260 TL değerinde Siemens dikey süpürge hediyeli. Siemens ev aletleri.
1: Evet sevgili Dimes Kuvay Mix sevenler. Very delicious dedik.
2: Ferahlatma hizmetini ayağınıza getirdik.
1: Şimdi ferahlamak deyince Dimes Kuvay Mix. Şimdi aldığınızdan daha fazlası.
3: Kutlama gökte, yerde, her yerde. Maksimum yağmuru gibi düşüyor.
4: Ben de onu diyorum zaten. Maksimum 25. yılını 10.000 TL'ye varan Maxi Puan ve yıl boyu süren sürprizlerle kutluyor diyorum.
3: 10.000?
4: Evet.
3: Okey. Maksimum oldu. Okey.
4: O zaman...
3: Gelsin müzik.
5: 25 yıldır sana maksimum.
6: Uyandıralım. Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
7: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o ay. Kim tutar seni?
8: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
9: Trendyol Plus günlerinde Madame Coco, Karaca ve daha birçok ev ve yaşam markasında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
10: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
11: Her ev güzel istikballe.
12: Şahane Yaz Festivali'nin Media Markt'la tam zamanı. Vantilatörlerden hava temizleyicilere, hoparlörlerden tam otomatik kahve makinelerine yüzlerce teknolojik ürün Media Markt'ta sizi bekliyor. Siz de Media Markt'ta gelin, Şahane Yaz Festivali'ni kaçırmayın.
13: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
14: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
15: İkisi birlikte çok iyi.
16: Tıpkı bizim gibi.
17: Pepsi ile hepsi güzel.
18: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
19: Kapıyı aç.
20: Merhaba, nasılsın?

0: belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baz aseti hediye. Bellona,
1: bellona. Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
2: Ama bir mucizeye gerek var.
1: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
2: İşte bu Fairy mucizesi.
1: Fairy 30 dakikada mucize.
3: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
4: Monaco Jay sadece Atasay mağazalarında.
5: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
6: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
7: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
8: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
9: Son Ormancı yeni sezonuyla Salı 20.30'da D-Max'te.
10: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
11: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
12: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
13: Güçlü bir propaganda aracıydı.
14: Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
10: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
15: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonumuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
16: Net! Yarınki sunum çok önemli Cengiz.
17: Yarın zor. Bir kere onu bir geçtik. Yarına yetişmez. Bir bakayım. 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sunum çıkar 15 güne.
18: Diyemeyeceğiniz için artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız. Çünkü artık bütün Vodafone'lara ChatGPT Go üyeliği hediye.
19: Arkadaşlar ben hiçbir şey hazırlayamadım. Ay, saatler nasıl geçmiş anlamadım. Bakacağım dolaba. Varsa bir şeyler getiririm yeriz.
18: Diyemeyeceğiniz için evdekilerle pratik neler yapabileceğinizi ChatGPT'den öğrenecek. Misafirlerinizin iltifatlarını kabul edeceksiniz.
20: Hayatım ben bu kolileri bir atayım derken kurulum kılavuzu falan komple atmışım yani.
21: Gün burada uyuyamayacağız.
18: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız.
22: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.

0: buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni? Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot. Her anın Double Shot Ice
1: Break. Servis geldi. Çantam hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kırdık. Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap.
3: Fantan yeni nar lezzeti çıkartmış. Şunun güzelliğine bir bakın ya. Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fantan nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene. Boy boy boy boy boy boy. Domino'sum hoş geldin.
4: Oturalım şöyle, sıcak yok geldi. Yiyelim şöyle. Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava. Boy boy boy, Domino'sum hoş geldin.
5: Ormandan dönüşümün ardından İspanyol istilacılardan kalma bir ikaz işareti gördüm Bay Barclay. Yalan atma. Kayıp bir şehrin keşfedildiğini çok açık bir şekilde ifade ediyor.
6: Hadi canım, dinleyelim biraz da.
5: Güzel karım Dublin Trinity Üniversitesi'nde bu hafta onu ortaya çıkardı. 1753 yılında Portekizli bir asker tarafından yazılmış ve bakın, bölgede altınla bezenmiş bir antik kentin harabelerine rastladık. Yollar, tapınaklar ve antik semboller vardı yazıyor.
7: Ne yani, El Dorado mu yoksa?
5: Hayır baylar, hayır. Ben ona Z diyorum.
8: Z mi?
5: İnsan sorunsalının en son parçası. Orada duruyor. Ha. Ve onu bulmak zorundayız.
9: Evet. Bay Fawcett. Evet. Bay evet. Fawcett, ben geri dönelim diyorum. Oraya gidip yüce ihtişamı bulalım diyorum. Ne dersiniz?
5: Evet. Diyeceğim şu ki Bay Murray. Tabii ki davetinizi kabul ediyorum.
10: Evet. Evet. Evet.
5: Bravo. Bay Cousin. Orada oturduğunuzu görüyorum. Bizimle geri dönmeye var mısınız?
11: Bay Fawcett, o orman bir cehennem ama orayı seviyoruz.
10: Evet! Evet! Evet.
5: Geri döneceğiz.
6: Destekliyoruz seni.
5: Ve ihtişamı bulacağız.
6: İşte bu, işte bu. Çok iyiydi. Bravo.
12: Artık büyük umutlarım var hayatım. Bu seyahat sayesinde onların o akıl almaz bağnaz inançlarını yıkıp yok edebiliriz diye düşünüyorum.
13: Bir sonraki seyahatinde sana eşlik etmeye hazır olduğumu sanıyorum.
12: Ne demek istiyorsun?
13: O zamana kadar çocuklar da okula döner. Ben yıldızları okumayı öğrendim. Ve dümen tutmayı. Hem bölgenin tarihi hakkında da epey bilgim var. Zaten o belgeyi bulan da benim.
12: Biliyorum sevgilim. Yine de bu imkansız olurdu. Orası asla bir kadına göre bir yer değil.
13: Bir kadına göre bir yer değil mi?
12: Evet.
13: Aramızdaki eşitliğe kesin olarak inanmıyor muyuz?
12: Zihinde eşitliğe evet ama bedende eşitliğe hayır tabii ki. Bu tarz bir seyahatin zorlukları hayal gücünün dahi ötesinde olacak.
13: Bir kadının doğumda yaşadığı acının bir erkeğin katlanmak zorunda olduğu her şeyi aştığını kabul edersin herhalde.
12: Bunun doğurmakla falan
13: doğurmak
12: alakası yok.
13: Doğurmak hakkında ne bilirsin ki? Katlanmak şöyle dursun, 2 dakikasına şahit oldun mu?
12: Orman... Senelerin çalışması, ayrıca talim ve askerlik sanatı gerektirir. Ben bunlara sahibim. cildindeki küçük kurçuklar demektir. Kan kusmana sebep olan ölümcül yılanlar ve hastalıklar demektir. Buna asla dayanamazdın. Ve tabii ben de buna dayanamazdım.
13: Senin burada olmadığın yıllarda bir şekilde tehlikelerin üstesinden gelmeyi başardım. Hiç değilse hayatımızın bir kısmında birlikte olabiliriz.
12: Sen benim karımsın. Sana burada ihtiyacım var.
13: Aman Tanrım.
12: Sürekli bakıma muhtaç olan bir çadır arkadaşına değil. Şu kurduğun fantezide çocuklara ne oluyor söyler misin?
13: Şşş.
12: Ne olur birazcık makul olmaya çalış.
13: Şimdi de makulü suratıma mı vuracaksın? Sen ormanda düşüp kalkarken burada kalıp çocuklarla mücadele etmek makul müydü yani? Sen bir kadın olarak benim arzularımı sadece bir kez bile düşünmedin. Düşündün mü bunu hiç?
12: Bak, zamanın başından beri kadın ve erkek üzerine düşen görevi yerine getirir. Medeniyetimizin temel taşı tam olarak budur.
13: Senden daha fazla anlayış beklediğimi ve bu cahil tavırlarından dolayı utandığımı
1: anne
13: söylemeliyim. Bir şey yok canım, bağırdığımız için çok üzgünüm. Git hadi sen, ben de geliyorum.
1: Anne lütfen
13: her
1: kavga
13: şey
1: etmeyin.
13: Her şey yolunda Jack. Hadi git.

0: Haritalanmamış Amazon, Mayıs 1912.
1: Oviedo'nun son işaretine yaklaşık 200 kilometre kaldı. Üzerine yağ sürmelisin.
2: Sürerim.
1: Bay Marie nerede?
3: Geriden geliyor efendim.
1: Bay Marie!
4: Evet.
1: İşler nasıl gidiyor?
4: Gayet iyi gidiyor. Çok teşekkür ederim. Çantam biraz ağır gibi de. Birazcık tabii. Belki de kendimi lüzumsuz bazı teçhizattan kurtarmalıyım. Ne dersin?
1: Yerinizde olsam bunu yapmazdım. Önümüzdeki seyahat için teçhizatsız kalmamalısınız.
4: Evet. Ancak bilimsel ekipmanın büyük kısmı sanki hızımızı kesiyormuş gibi görünüyor.
1: O halde nehre gidince. Ancak yedek bir takım kıyafeti tutun. Ve tabii yatağınızı da.
4: Bu cehennem sıcağında etrafta çıplak dolaşacağım. Adem gibi.
1: Ne manzara olurdu. Devam edin.
2: Adam kesin Güney Kutbu'na geri dönmek istiyor.
1: Üzerine düşeni yapacaktır. Endişelenme.
3: Postayla kendimizi ödüllendirsek mi? San Carlos'tan gelen çuvallarımız duruyor. İki mektubunuz var. Karınızdan ve oğlunuzdan. Peru'da çok önemli bir keşif olmuş.
2: Okusana.
3: Bir Amerikalı. Harun Bingham. Ant dağlarında Machu Picchu denilen kayıp bir şehir bulmuş. Diyor ki Dr. Hamilton işleri bitirmek üzereymiş. Sanırım Amerikalılarla bir yarıştayız. Saygınlığımızı zedeleyecekler.
1: Kuzeyden çok uzak.
3: Hı hı.
1: Ama hala keşfedilecek çok şey var.
3: Diğer tekneyi kaybettik.
4: Bunlar vahşiler. Silahlarınızı alın.
1: Hayır hayır, ateş etmeyin. Herkes tekneden atlasın. Hemen siper alın, hemen.

0: Bay Manley, hemen akordiyonunuzu alın.
1: Akordiyonum mu efendim?
0: Evet, hemen alıp kraliçenin askerlerini çalın. Hadi. Bay Cosette, benimle şarkı söyleyin. Hadi. Hazır mısınız? Şimdi.

Amigos. Amigos. Amigo. Amigo. Amigo.

0: Mie sa haina kike. Sikuri.
1: Güvendeyiz. Şef bizi konu olmamız için davet etti. Sen iyi misin?
2: Bu bir yamyam kabilesiymiş.
1: Biliyorum, bunu biliyorum. Şefin söylediğine göre ceset bir kabile üyesine ait. Cesedi yerlerse adamın ruhu bedenlerine girecekmiş. Bu fırsatı kullanmamız lazım. İzlememiz gereken rota hakkında çok önemli bilgilere sahip olabilirler.
2: Ben bu çılgınlığı reddediyorum. Bunu reddediyorum. Beyler, benimle gelin. Hadi benimle gelin, o tekneye tekrar binmeliyiz. Kostin.
3: Regalo. Para ti. Y para tu... tu hijo.
4: Dagua. Dagua.
3: Maravilloso.
5: Daddy.
4: Hiska. Estamos buscando casas antiguas. Muchas casas. Mucha, mucha gente. En la profundidad del bosque. ¿Sabes algo de esto?
6: Kika, muy escobón. Y chavo.
1: Bir şehre ait söylentiler duymuş, ancak emin değil. Nehrin ötesinde bize yardım edebilecek insanlar olduğunu düşünüyor. Pekala. Çok sağ ol dostum.
6: Comida?
1: Yemek.
6: Comida?
1: Yemek. Elbette yeriz.
7: Gerçekten mi?
1: Vahşi denilen o insanlar bu ormanda toprağı işliyorlar. Herkes bunu başarılamaz zanneder. Biz öylesine küstah ve kibirliydik ki. Ben de diğerleri gibiydim. Her şey nasıl da düzene girmiş. Bu aslında matematiksel.
8: Söylediğin de buydu.
1: Zeyn'in nasıl bir yer olduğunu hayal et. Artık kanalardan bir hayır yok. Sal kullanmalıyız. Gün doğarken ayrılıyorsun.

0: James? James? Galiba buldum.
1: Merhaba eski dostum. Vaziyet gösteriyor ki kayboldum. Tanrı'ya şükür hepiniz sağsınız. O vahşilerin sizi yediklerini düşünmüştüm oysa. Öyle değilmiş. Sorun bacağım. Benim şey, ciddi bir yaram var.
2: Yarana bakacağız. Gel.
1: Hayır.
2: İlerlememiz lazım.
1: Yavaş yavaş ateşim çıkmaya başlıyor.
2: Bay Mermi, toparlanmama yardım edin.

0: Bu benim çantamdaydı. Bu bir armağandı. Eşim ve çocuklarım paylaşmamız için göndermişti.
1: Biliyorum, sadece ben şey... çok açtım. Biraz yorgun hissediyorum. Sakıncası yoksa dinleneceğim. Birazcık da.
0: Ama yorgun olmaya hakkın yok. Benim çocuklarım bile o küçücük yaşlarında senden daha güvenilir olabilir. Bense onlarla kalmak yerine buraya sizin yanınıza gelerek oldukça büyük işlere giriştim.
1: Su verebilir misiniz bana?
0: Sala bindiğimiz zaman içersin. Maynen Bey, onu ayağa kaldıralım.
2: Olduğunuz yerde kalın Bay Marie. Dengeyi sağlayabilmek önemli. Marie! Otursana! Sala otur, senin baş belası. Marie, sala otur. Kıyıya doğruyuz. İlerideki kıyıya yanaşacağız. Kıyıya yüz. Salı bırak. Kıyıya doğru yüz. Salı bırak.
1: Olmaz.
2: Salı yana yatırıyorsun. Eşyamızı kaybedeceğiz. Lanet olası. Sana onu bırak dedim, iradesiz herif. Bırak şunu. Hadi. Yardım edin Bay Manley. Kıyıya ulaşmama yardım edin.
3: Onu yakalarım.
2: Kapat çeneni. Sus biraz.
4: Efendim, istikakımızın 1/3'ünü kaybettik.
1: Ama boğuluyor.
2: Boğulmanın imkanı yoktu. Üstüne bir de yemeğimizi çaldın.
1: Galiba kendimi açlıkla öldürmeliyim. Bu asil bir davranış biçimi olur değil mi? Bunu mu istiyorsunuz? Ölmeli mi? Rica ediyorum, biraz yavaşlayın. Ve ölmekte olan bu adama bir şans verin. Lütfen. Sadece ölmek istiyorum. O gencin arsızlığı ve de yine o sonradan görmenin zafer kazanma hırsı adeta... adeta Yehuda gibi. Hoyratça o şeyi arayışı beni bu ormana getirdi. O gencin arsızlığı ve de yine o sonradan görmenin zafer kazanma hırsı adeta... adeta Yehuda gibi. Hoyratça o şeyi arayışı beni bu ormana getirdi.

0: budur.
1: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali
2: budur.
1: Yeni ve en lezzetli füsti şeftali
2: budur.

0: değil. Yeni Füsli Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: DuoFlex teknolojisiyle Siemens buzdolaplarında soğutucu ve dondurucu modlarını ihtiyacına göre kolayca dönüştür. Siemens ev aletleri. Şimdi Siemens X-Large veya XX-Large buzdolapları 20.260 TL değerinde Siemens dikey süpürge hediyeli. Siemens ev aletleri.
2: Uyandıralım! Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
3: Trendyol Plus günlerinde Dyson, Xiaomi ve daha birçok teknoloji markasında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
4: Çekiyorum.
5: Evet.
6: Harikasınız
7: ya.
6: Nasıl oldu?
7: Bakalım.
8: Hadi bakalım.
9: Eski telefonunu MediaMarkt'a getir. Fotoğraf düzeltme özellikli iPhone 17 Pro'yu değiş tokuş değerine ek 4000 lira indirimle al.
10: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baz aseti hediye. Bellona,
11: Bellona. Bosch Flex Door buzdolapları esnek raflarıyla tam bir Bosch. Geniş iç hacmiyle tazeliğe yer açan Bosch X Large ve XX Large buzdolapları şimdi Susebile hediyeli.
12: Yarınki sınav çok önemli Cengiz.
13: Yarın zor. Bir kere onu geçtik. Yarına yetişmez. Bir bakayım. 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sınav çıkar 15 güne.
14: Diyemeyeceğiniz için. Artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız. Çünkü artık bütün Vodafone'lara ChatGPT Go üyeliği hediye.
15: Arkadaşlar ben hiçbir şey hazırlayamadım. Ay, saatler nasıl geçmiş anlamadım. Bakacağım dolaba. Varsa bir şeyler getiririm yeriz.
14: Diyemeyeceğiniz için evdekilerle pratik neler yapabileceğinizi ChatGPT'den öğrenecek. Misafirlerinizin iltifatlarını kabul edeceksiniz.
16: Hayatım ben bu kolileri bir atayım derken kurulum kılavuzu falan komple atmışım yani.
17: Gün burada uyuyamayacağız.
14: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak. Günün kahramanı olacaksınız.
18: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
19: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
20: Tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan. Bankam Tombank, kartım hadi.
21: Sextant ve haritalara göre şu anda 2 hafta gerideyiz.
22: Efendim. Bacağındaki enfeksiyon giderek kötüleşiyor.
21: Bay Marie'nin kanı şu anda zehirleniyor.
23: Kesinlikle. Ondan özür dilerim.
21: Bunu fark ettim.
23: Benim aciz değil mi? Antarktika'daki acımasız soğuk havayı hatırlıyorum.
22: Sizce kurtulabilir mi?
23: O zamanlar zayıf mıydım? Benim gibi o da senin eteklerini öpmeye hiç layık değildi ama. Evet değil. Ve hiç olmadı da. Bana hayatta kalma gücü ver. O buna layık değil. Hayır.

0: karargahları ver. Sabah onlara doğru yola çıkacaksın. Sana son atımızı vereceğim. Bazı gereçler ve rehberlik edecek bir Kızılderili de olacak. Evde bıraktığım bir ailem var. Bütün bir ekibi tehlikeye atmana izin vermem. Söz konusu bile olamaz.
1: Aslında beni zerre umursamıyorsun. Ve yanındakilerden kimseyi de. Eve dönmek de hiç umurunda değil ki. Umursadığın şey şu kayıp şehrin. O kadar.

0: Evet, ne oldu?
1: Nehirde, güneyimizde madencilik

0: Işık! Onu gördüm. Giderek yaklaşıyoruz. Yürümeyi sürdürelim. Geri dönmeniz lazım.
1: Son atımızı o lanet herife verdik. Ve böyle teşekkür ediyor. İstikak berbat olmuş. Mari onları yağla kaplamış.

0: Geri dönmemiz gerekiyor. Geriye dönmek falan yok. İşte tam buradayız. Elimizde çabalarımıza ait bir sonuç, bir kanıt yok.
1: Peki neyle devam edeceğiz? Sırt çantamızdakilerle mi? En çok bir hafta yeter.
0: Artık bitti şef.

0: Kraliyet coğrafya topluluğuna. Bay James Murray tıbbi yardım bulmak için keşif gezimizden ayrılmaya mecbur kaldı. Şu anki yeri bilinmemekle birlikte büyük ihtimalle ölmüştür. Ekibin geri kalanı mümkün olan en kısa sürede İngiltere'ye dönecektir. Arşidik suikaste uğradı.
1: Almanlarla savaş var. Eve dönmeliyiz, yoksa savaşmak gerekir.
0: Lütfen bunu hemen yollayın.
1: Peki efendim.
2: İşte attım. Yakala, hadi.
3: Gördüğün üzere işte bu Leon.
4: Jack!
3: Senin kızın.
2: Ryan, bunu yapmak istememiştim.
0: Ne güzel kız. Merhaba Ryan. Hey,
2: işin yok ya.
4: Hayır, iyiyim.
2: Tamam, hadi bir daha.
4: Hadi bakalım.
2: Hey, hey, hey, hey, sakin ol, tamam. Tamam, git al bakalım.
4: Yine çok uzağa attın.
2: Aferin, hadi yakala.
3: Ben olanları getireyim.
0: Hayır.
2: Hadi.
4: Tamam, işte
2: çok
4: oldu.
2: İyi. Çok hızlı.
0: Oyunlarını bitirsinler.
2: Gayet iyisin, hadi.
0: Bitince içeri gönderirsin.
4: Tamam, bir daha atıyorum.
0: Tamam, at. Olanları anlatacak kişi ben olmalıyım.
4: Oldu mu?
3: Sen gerçeksin.
2: 3, 2, 1. Koş bakalım. Hadi. Koş.
4: Koşuyorum. Hadi.
0: Ne kadar da büyümüşler. Onları çok güzel yetiştirmişsin.
2: Hadi. Benim topum. Hey, hadi. Hadi.
5: Kraliyet coğrafya topluluğu.
6: Baylar, yeni evimize hepiniz hoş geldiniz. Derhal geldiğiniz için teşekkür ederim.
0: Sergeant, profesör.
6: Merhaba, merhaba. Bu taraftan gidelim lütfen.
0: Şövalye ünvanınızı tebrik ederim.
6: Sağ olun. Odadaki herkesi tanıdığınızı düşünüyorum. Bay James Murray Londra'ya henüz bu sabah ulaştı. Her birimiz bir an önce toplanmayı gerekli gördük.
0: Sağ salim döndüğünüz için sizi kutlarım. Bu takdire şayan bir başarı.
6: Bay Murray onu terk ettiğinizi iddia ediyor. Bu doğru mu peki?
0: Hayır, bu doğru değil. Hayır. Ona para ve yiyecek verilmişti. Bu talihsiz durum oradaki hayatları kurtarmak için zorunlu bir tedbirdi.
7: Sir George, bütün zamanımızı vahşilerle çamurda oynayarak geçirmiş olduk. Ben kayıp bir şehre ait bir kanıt göremedim doğrusu.
0: Bana göre hedef noktamıza ulaşamama sebebimiz sizsiniz Bay Murray.
8: Son erzaklarımıza parafin dökmüşsünüz.
7: Bu ithamı derhal reddediyorum Sir George. Bu genç adamdan gelecek bir hakarete katlanamam. Ben avukat tuttum ve buna uygun devam edeceğim. Dal kavuklarına gelince onlar yaramaz ve güvenilmez kimselerdir.
8: Ormanda karakterinize layık bir dayak yemeliymişsiniz.
9: Rica ediyorum baylar. Ulusumuz şu anda savaşta. Şahsi ihtilaflara boyun eğersek hasta duruma geliriz. Sizden mutabakata varmanızı ısrarla rica ediyorum.
7: Pekala. Tüm cömertliğimle şunu teklif ediyorum. Kendi rızanızla bütün topluluğun önünde benden özür dilemek isterseniz eğer, size ve Kraliyet Coğrafya topluluğunu açmış olduğum bütün davaları belli şartlarda geri çekmeyi düşünürüm elbette.
6: Evet binbaşı. Özür dileyecek misiniz?
0: Tüm cemiyetin iyiliği için uzlaşmaya hazırım diyebilirim.
7: Teşekkür ederim.
0: Hazırım ancak Bay Murray'nin şartlarını duymam gerekiyor.
7: Size vazifenizde katılmaya karar verdiğim o gün yıldızınızın gök kubbeme girmesine izin verdim. Eşiniz yükselişinize şahit olmak için gelmişti. Tek şartım eşinizin bana yapmış olduğunuz yanlışları kabul etmek için yeniden şahit olarak hazır bulunmasıdır. Efendim.
0: Bay Mari. Son görüşmemizde ata yüklemiş olduğumuz ve elimizde kalan son yiyeceğimizden size payınıza düşenden daha fazlasını vermiştim. Bu adamlar sizi oracıkta bırakmam için bana yalvarmıştı. Ancak bunu yapamazdım. Ve bu nedenden ötürü de sizin hayatınızı kurtardım.
7: Siz hayatımı mı kurtardınız? Kurtardığınız şey benim. Derhal bir özür talep ediyorum. Benden özür dileyeceksiniz.
0: Özür dileyeceğim.
7: Teşekkür ederim.
0: Adamlarımdan. Çok üzgünüm. Bay Mare'nin sizin dostluğunuza layık olduğunu hiç düşünmedim. Ve cesaretin rütbeden geldiğini düşünerek büyük bir hata yapmış oldum. Ancak bu hataya bir daha asla düşmeyeceğim. Bu tuzakta saklanan amacınızın ne olduğunu sizlere söyleyemem. Ancak artık benden kaynaklanan bir mahcubiyetten korkmayın. İstifa ederek bu enstitüden ayrılıyorum. Ve yola tek başıma devam ediyorum.
6: Hayır, lütfen binbaşı. Lütfen, bu kadarı fazla. Lütfen, yeniden düşünmelisiniz. Magnus!
7: Bunu ona ödeteceğim.

0: Sorun nedir?
1: Sana bir mektup geldi. Görevli olmayan tüm eski subaylar adlarını Savaş Bakanlığı'na göndermeliymiş. Umalım da kısa bir çatışma olsun. Çocuklarla konuş.
0: Sakın kaygılanma hayatım. Ben ömrüm boyunca bunun için eğitildim. Merhaba oğlum.
2: Baba.
0: Jack. Brian. Harvey'i hiç çıkardınız mı?
2: Hayır. Henüz değil.
0: Tamam. Ben yaparım.
2: Bir daha buradan gitmeyeceksin değil mi? Yani savaşa.
0: Haberler doğruysa ne yazık ki gideceğim.
2: Baba ama daha yeni döndün. Bu haksızlık olur.
0: Hizmet etmekte yükümlüyüm.
2: Yükümlü mü? Peki anneme ve bize, yani ailene karşı yıllar boyunca yalnız bıraktığın ailene karşı yükümlülüklerin ne?
1: Jack.
0: Benimle ne cüretle böyle konuşursun?
2: Ne cüretle? Ne cüretle mi baba? Sen bizi düşünmez. Kızılderilileri veya Almanları düşünürsün ya da zafere ulaşacağın başka bir yolu.
1: Jack kes şunu, yeter artık.
2: Hayır, susmayacağım anne. Sen bir hayal kırıklığına dönüştün. Gazeteler bunlarla dolu ve bir kez daha gidicisin. Bu alçakça.
0: Yeter.
1: Percy.
3: Ondan nefret ediyorum.
1: Hayır Jack. Dünyaya geldiğin günden beri babanın yaptığı her şeyi sana daha iyi bir hayat sunmak içindi. Umarım günün birinde babana söylediğin sözler için pişman olursun.
3: Lütfen git buradan. Lütfen git buradan.

0: Biliyor musunuz efendim? Eski dostumuz Bay James Murray o kadar güçlü biri değilmiş.
1: Neden öyle söyledin?
0: O Kanadalılarla Arktik'e düzenlenen bir keşfe çıkmış. Baş kaldırmış. Bir daha haber alınamamış. Bir bakın. Fevkalade kabiliyetleri sayesinde döneceğine eminim.
1: Birileri Eskimoları Bay Murray'nin arayışı konusunda ikaz etmeli. Öyle değil mi?
2: İşler yolunda mı?
3: Merkosin.
2: Ruslardan bir takım tinsel yeteneklere sahip iyi bir medyum arakladık. Gelin. Sizin falınıza bakacak. Onu buraya getirdiğimize inanamıyorum. Öbür tarafa hoş geldiniz.
4: Hadi hadi. Kalk.
2: Binbaşı'nın falını duyalım.
4: Hadi. Hoş geldiniz binbaşı. Hoş geldiniz.
1: Yakında savaşta oluruz hanımefendi. Manevi bir desteği minnettarlıkla kabul ederiz.
5: Kâşif olan siz misiniz?
1: Evet, öyleydim. Hep birlikte burada olalım diye. Buraya nakledilen iyi adamlar da öyleydi.
5: Bana elinizi uzatın. Elimi hissedin. Sesimi dinleyin. Bu acaba bir orman mı? Siz bir ormanda olmayı hayal ediyorsunuz.
1: Aslında kayıp bir şehri bulmayı istiyorum.
5: Kendinizi şu an orada görüyor musunuz peki? Orayı hafızanızda canlandırın.
1: Evet. Onu görebiliyorum.
5: Bu hayale gözlerinizi öylece kapatamazsınız. Aradığınız o şey, hayal ettiğinizin çok daha ötesine uzanan bir şey. İnsanlarla süslenmiş, ucu bucağı olmayan bir toprak. Siz bu bölgeyi bulana kadar ruhunuz asla huzur bulmayacak. Bu sizin alnınıza yazılmış. Böylesine bir kaderle dünyayı aydınlatacaksınız.
1: Dünyamız şu anda kendini ateşe verdi. Bu alevi söndürmek için başka bir yer aramalıyım.
6: ...26 Eylül 1916.

0: Günaydın Bayrer.
1: Günaydın polise. Günaydın en başarılı.
0: Ben henüz gençken kral ve ülke adına tehlikeye atıldım. Mevki ve rütbe için. Bana göre bunlar bir erkeği erkek yapardı. Ancak seyahatlerimden öğrendim ki bu tipteki itirazlar yalnızca hayallerdi. Biliyorum, kalplerimizde sevdiklerimiz uğruna savaşıyoruz. Öyle de yapmalıyız. Ama onlar burada yok. Bu yüzden onun yerine birbirimiz için savaşalım. İyi şanslar.
2: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
3: Kazancım Net, sigortam Net.
4: Profilo'dan X-Large veya XX-Large buzdolabı alana elektrikli süpürge hediye.
5: Oh be, Profilo yapmış.
6: Budur.
7: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.
8: Budur.
7: Yeni ve en lezzetli füsti şeftali.
8: Budur.

0: Yıldızımız sahada, desteğimiz yanında. Jilet, erkek için en iyisi.
1: Yarınki sunum çok önemli Cengiz.
2: Yarın zor. Bir kere onu bir geçtik. Yarına yetişmez. Bir bakayım. 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sunum çıkar 15 güne.
3: Diyemeyeceğiniz için. Artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız. Çünkü artık bütün Vodafone'lulara ChatGPT Go üyeliği hediye.
4: Arkadaşlar ben hiçbir şey hazırlayamadım. Ay, saatler nasıl geçmiş anlamadım. Bakacağım dolaba. Varsa bir şeyler getiririm yeriz.
3: Diyemeyeceğiniz için evdekilerle pratik neler yapabileceğiniz ChatGPT'den öğrenecek. Misafirlerinizin iltifatlarını kabul edeceksiniz.
5: Hayatım ben bu kolileri bir atayım derken kurulum kılavuzu falan komple atmışım yani.
6: Bugün burada uyuyamayacağız.
3: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız.
7: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
8: Monaco Jay sadece Atasay mağazalarında.
9: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
10: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
11: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
12: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
9: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.
13: Bu harika ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Olamaz.
9: Yeni program Klasik Araba Kurtarma Almanya 7 Temmuz Salı 19.30'da D-Max'te.
14: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
15: Ne?
16: Kazancım net, sigortam net.
17: Profilo'dan X-Large veya XX-Large buzdolabı alana elektrikli süpürge hediye.
18: Oh be, Profilo yapmış.
19: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor.
20: İşte o zaman gözümden düşüyorlar.
19: Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
21: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
19: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
21: Ariel'le her yıkamada daha beyaz. Kendi

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol pedden kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: Yarınki sunum çok önemli Cengiz.
5: Yarın zor. Bir kere onu bir geçtik. Yarına yetişmez. Bir bakayım. 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sunum çıkar 15 güne.
6: Diyemeyeceğiniz için.
7: Artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız. Çünkü artık bütün Vodafone'lulara ChatGPT Go üyeliği hediye.
8: Arkadaşlar ben hiçbir şey hazırlayamadım. Ay, saatler nasıl geçmiş anlamadım. Bakacağım dolaba. Varsa bir şeyler getiririm yeriz.
7: Diyemeyeceğiniz için evdekilerle pratik neler yapabileceğinizi ChatGPT'den öğrenecek. Misafirlerinizin iltifatlarını kabul edeceksiniz.
5: Hayatım ben bu kolileri bir atayım derken kurulum kılavuzu falan komple atmışım yani.
9: Gün burada uyuyamayacağız.
7: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız.
10: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
11: Tercihin hangi market olursa olsun, hadi bilek kredi kartı ile tüm marketlerde, evet evet tüm marketlerde ayda toplam 15 bin lira harcamana her ay 1000 lira iade. Bankam, Tombank, kartım hadi.
12: Tanrı hepinizin yardımcısı olsun.
13: Almanları da gebertsin.
12: Ağzına sağlık Bay Kostin.
14: Hadi sıkayları.
15: Hadi.

0: Hepimiz buradayız. Çocuklar da burada.
1: Nina.
0: Evet sevgilim. Gel. İşte bu John. Baban yüzüne dokunsun. Hadi canım. Anladın mı? Brian.
1: Peki ya Jack nerede?
2: Ben buradayım baba.
1: O anda öldüğümü zannettim.
0: Hayır. Klor gazına maruz kalmandan ötürü gözlerin etkilenmiş ama doktorlar görme yeteneğinin geri geleceğini söylüyor.
1: Peki adamların geri kalanı? Ya Kostin?
0: Bay Kostin hiçbir zarar görmemiş. Tugay'ın pek çok kayıp vermiş ancak geri çekilmeyen tek askeri birlik olmuş. Bu cesaretinden ötürü de rütbeni yarbaya yükselttiler.
2: Yarbaya mı yükselttiler? Yaptığı onca şeyden sonra mı?
0: Çek.
1: Sanırım o sırada bir rüya gördüm. Amazon ormanları hakkında.
3: Üzgünüm. Ne yazık ki o ormanlara bir daha hiç gidemeyebilirsiniz. Gerçekten üzgünüm.
0: Şşş. Şşş. İstirahat edin. Her şey yoluna girecek.
4: Oraya geri dönmeyeyim.
0: Aşk. Şu anda böyle şeyleri düşünmemen gerekiyor. Çocukları biraz dışarı çıkaracağım.

0: Stock Cannon, İngiltere, 1923.
1: Amerika sizinle fazlasıyla ilgileniyor. Okuyucularımız savaştan beri nerelerde olduğunuzu soruyor.
2: İlgilerine minnettarım. Okuyucularınıza yaralarımı iyileştirdiğimi ve aile hayatına adapte olduğumu söyleyebilirsiniz.
1: Güney Amerika'daki arayışınız Birleşik Devletler'de keşif konusuna karşı muazzam bir ilgi uyandırdı. Ülkede yeni seyahatler düzenlendi.
2: Öyle mi?
1: Evet. Dr. Hamilton Wright telsiz ve uçaklarla yakında Brezilya'ya gidecek. Yanında çok iyi silahlanmış büyük bir ekip de götürüyor.
2: Öyleyse dua edelim de Dr. Wright ve silahlı dostları keşfetmeyi umdukları o şeyi yok etmesinler. İzninizle size bir soru sorayım.
1: Elbette.
2: Burada olduğumuzu nasıl öğrendiniz?
1: Oğlunuz Yarbay. O bize bir mektup yazdı. Size söylemedi mi?

0: İyi atıştı Jack.
1: Sağ ol baba.
0: Atıcılıkla gittikçe ustalaşıyorsun.
1: Pratik mükemmelleştirir derler.

0: sana vereceğim bir şey var. Bunu Guarani yerlilerinden bir şef o zaman vermişti bana. Harika bir adamdı. Artık senin.
1: Teşekkür ederim. İhtişamlı bir gün olmalı. Z'ye hala inanıyorsun. Sana göre yerlileri küçümsüyoruz. İşte bu yüzden geri gitmeliyiz. Birlikte gidersek o şehri kesinlikle buluruz baba.
0: Jack. Ben artık ihtiyar bir adamım.
1: İkimiz de güçlü yönlerimi kolayca alt edebileceğini biliyoruz. Gözlerinde yine eskisi gibi görüyorum. Bizi durdurabilecek bir şey yok. Baba. Amerikalılar orayı tehlikeye sokacaklar. İşte o zaman yerlileri yok etmesinler diye dua edeceğiz. Şehri onlardan önce bulmalıyız. Sadece seninle gelmek istiyorum baba. Bu senin hep istediğin şeydi.
0: Reis makama danışmak zorunda kalacağız.
1: Tehlikeli olduğunu anlıyorum. Ancak Avrupa'da yaşananlardan sonra söylediğin gibi hayatı hep güven altında geçirmek mümkün değil ki. Pek çok akranım savaştan sonra evine dönmedi. Bir daha savaş çıkmayacağını kim söyleyebilir? Bu olabilir anne. Tekrar yaşanabilir.
2: Duruma bakılınca öfkelenmeliyim çünkü az önce kendi sözlerimi bana karşı kullandın. Kendi sözlerimi nasıl yalanlarım ki?
3: John çok sinir bozucu, bana tokat
2: tamam,
3: attı.
2: Tamam, ona tokat atma John. Teşekkür ederim. Hadi dışarı.
3: Yüzüme tokat attı.
2: Brian, şu an bir konuşmanın ortasındayım. Git ve odun yanından kütük alması için kardeşine yardım et. Hemen. Başınızın çaresine bakın.
1: Lütfen anne.

0: Ormandaki erkeklerimi gece gündüz merak edeceğim için kaygılıyım. Ama bu korku geleceğimizi belirlememeli. Hepsi bu.
1: Teşekkür ederim anne. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Dinle baba, ben...
2: Jack. İşimiz daha bitmedi.
1: Biliyorum.
2: Yüklü miktarda para toplamamız gerekli.
1: Tabii ki anlıyorum, evet.
2: Tamam. Hadi git yat, hadi. Ben de annene konuşayım.
0: Bir de eğitim.
1: Elbette, eğitime hemen başlarım. Sen, ben, bir de Bay Costin seve seve katılır. Çok teşekkür ederim anne.
0: Ne var?
2: Yalnızca bu kadar çabuk kabul etmene şaşırdım.
0: Başka seçeneğim yoktu. Bu senin doğanda var. İhanet etmek hata olur. Ayrıca ona sen rehberlik edeceksin.
3: İşte buradalar şef. Bunlar defterlemin sonuncusu. Umarım faydası dokunur.
2: Gelmen için seni ikna edemeyecek miyim? Sonuca çok yaklaşmıştık Henry. Birlikte o şehri bulduğumuzda bunun ne anlama geleceğini bir düşün.
3: Şef, artık benim bir eşim ve çocuğum var.
2: İlk yolculuğumuza çıktığımız zaman benim çocuklarım seninkilerden küçüktü. Bunun fedakarlık olmadığını söyleyemem. Ama şimdi oğlumu bir görsen, şevkine bir tanık olsan, buna karşı çıkışının anında yerle bir olacağına seni temin ederim.
4: Biraz daha içki alır mısınız efendim?
3: Hayır, teşekkür ederim Nigel.
4: Peki siz efendim?
2: Hayır, sağ ol.
3: Şef, rica ederim, yanlış anlama. Z için yapılan bu arayışı desteklesem de artık bunun bedelini ödeyemem.
2: Varlığından şüpheye mi düştün yoksa?
3: Hayır. Sadece aradığınız tüm cevapları Z'nin verebileceğini sanmıyorum. Sana başarı diliyorum sevgili dostum.
5: Bu çok kafa yorulan bir keşif gezisi olmayacak.
6: Londra, denilen 3 Aralık 1924.
5: Onlar sürekli medeniyet sınırında oyalanır ve şöhrete kapılırlar. Biz öyle olmayacağız. 3 sene boyunca arazide olacağız. Kendi ayaklarımızın üzerinde durarak aklımızla hayatta kalacağız. Yayın için gönderilen yazışmalarımızın kabile üyelerinin eline geçmesi muhtemel olacak.
7: Yeni yolculuğunuzun masraflarını kim karşılayacak?
5: Para cömert bir şekilde Amerikan Gazeteleri Konsorsiyumu ve buna ek olarak Bay John D. Rockefeller Jr. tarafından sağlandı.
8: Kraliyet Coğrafya Topluluğu'nun maddi yardım teklif ettiğinden haberdar mısınız peki?
5: Ulusumuzun geri kalmadığını görmekten memnunum. Bu tarihi keşif gezisinde bana eşlik edecek kişiyi tanıştırmak isterim. Kendisi oğlum, Bay Jack Fawcett. Son derece disiplinli ve gayretli biridir.
9: Bu durumda Amerikalılar bizi çok da utandırmazlar değil mi? Sonunda onlarla orta bir yolda buluştuğumuzu gururla söyleyebilirim. Sir George, huzur içinde yatsın, sizi şefkate boğardı. Ancak sizin fikirlerinizi uzun süre önce kabul etmeyerek hata etmişim.
5: Yapmayın. Şu an mühim olan şey gelecek.
9: Evet.
5: Son 20 sene boyu bunu yanımdan hiç ayırmadım. Z'ye ulaştığımızda bunu bir kanıt olarak size yollayacağım. Dönmemeye karar verirsem diye.
9: Bu bir saçmalık, saçmalık. ve unutmadan sizin için bir şey hazırladık. Bay Buckley lütfen. Topluluğumuzun en yüksek nişanı olan kurucunun altın madalyası.
2: Bunu fazlasıyla hak ediyorsunuz yarbay. Gerçekten.
9: Kesinlikle.
7: Tebrikler efendim. Bravo. Tebrikleriz. Tebrikleriz.
0: Her şey ayarlandı. 7'sinde Portekiz'e gideceğiz. Brezilya'da tekrar görüşeceğiz.
5: Artık kimse önümüze geçemez mi? Unutma. İçinde koordinatların olduğu şifreli defter masamda. Ve bir kopyası da Bay Kostum'da güvende.
0: Biliyorum, bunu binlerce kez söyledin. Hadi geminizi kaçırmayın.
5: Artık evin erkeğisin. Artık annen ve kız kardeşin sana emanet. Bu mükemmel bir görev. Şüphesiz bizim görevimizden daha erdemli. Tamam mı?
10: Güle güle baba. Her zamanki gibi seni özleyeceğim.
0: Babana göz kulak ol.
1: Elbet, tabii ki.
0: Ve tadını çıkar.
1: Tamam.
0: Ve cesur ol.
2: Hoşça kal tatlım.
10: Güle güle baba.
2: Seni seviyorum.
5: Z'ye gidiyoruz. Yeni bir tarihe doğru.
0: Güle güle erkeklerim.

0: 40 milyon kişi baba. 40 milyon kişinin yolculuğumuzu takip ettiğini yazıyor. Bu inanılmaz.
1: Harika bir şey.

0: Nisan 1925.
1: Sence yolculuğu nasıl?
0: Hiç böyle iyi hissetmedim.
1: Evet, ben de öyle. Yakında nehirde olacağız. Şanslıysak operada izleriz.

0: Burada mı şarkı söylediler? Gerçekten hayret verici.
1: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
2: Net! Yarınki sunum çok önemli Cengiz.
3: Yarın zor. Bir kere onu bir geçtik. Yarına yetişmez. Bir bakayım. 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sunum çıkar 15 güne.
4: Diyemeyeceğiniz için artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız. Çünkü artık bütün Vodafone'lulara ChatGPT Go üyeliği hediye.
5: Arkadaşlar ben hiçbir şey hazırlayamadım. Ay, saatler nasıl geçmiş anlamadım. Bakacağım dolaba. Varsa bir şeyler getiririm yeriz.
4: Diyemeyeceğiniz için evdekilerle pratik neler yapabileceğinizi ChatGPT'den öğrenecek. Misafirlerinizin iltifatlarını kabul edeceksiniz.
3: Hayatım ben bu kolileri bir atayım derken kurulum kılavuzu falan komple atmışım yani.
6: Gün burada uyuyamayacağız.
4: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız.
7: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
8: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
9: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
8: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
9: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
10: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen. Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Magnum, haz için tasarlandı.
1: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos, Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
2: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
3: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
2: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
3: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
4: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık?
5: Yok, ben doymalık takılıyorum.
4: Bir şey diyemiyorum.
6: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
4: Abi bu adam ne yiyor ya?
7: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
8: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcaklık geldi. Yiyelim şöyle.
9: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
8: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.
10: Sağlam halini görememiş olman çok üzücü.
11: Evet.
10: Orman dengesini yeniden sağlıyor. Benim güzel karım, bu bir Z'ye ulaşıncaya kadar sana yazacağım son mektuptur.

Eski medeniyete bir ayak kalmadan erişebileceğimizi umut ediyorum. Daha sonra ise kaderimiz Tanrı'nın ellerine kalmış. Başarısızlığa dair hiçbir korkun olmasın.

0: Ya. Yaklaşma şeklini biliyorum. Yürümeye devam et. Amigos. Amigo. Amigos. Amigos. Geldiğimiz yoldan geri dönelim. Yavaş yavaş yavaş, sakın acele etme. Çalıyorum arasına, hadi.
1: Jack!

0: cesur ol. Başımıza hiçbir şey gelmeyecek. Çünkü kaderimiz bu değil.
1: Bany mı Hüseyin'e mi iyi anladın?
2: No, aš papu šiandien yra. Na, šiandien buvo, na, jeigu esi ką nekikėti, turiu, tam, skas, abijūšį.

0: Gerçekten çok harika.
1: Çok güzel oldu.
2: Gerçekten.
3: Kadeh kaldıralım mı? Ne dersiniz?
4: Tabii.
5: Aslında Lord Bernard, mümkün olursa size bir şey okumak isterim.
6: Şimdi başım dertte.
5: Kes şunu. Olur da doğumda ölürsem diye bu yazıyı yazmıştım. Percy'm, öncelikle içinin yasla dolu olacağını biliyorum. Ama senden oğlumuzu düşünmeni istiyorum. Ve ona göstereceğin sevgiyi de. Oğlan olacağını biliyordum. Ona daima hayal kurmasını, bilinmezi aramasını ve ona asıl mükafatın güzellik olduğunu öğret. Senden unutulması kolay olan şu sözleri aklında tutmanı istiyorum. Bir adamın arayışı kavrayışını aşmalıdır. Yoksa cennet ne için vardır? Benim ebedi aşkım.

0: Dün bir adam buraya beni görmeye geldi. Adam Brezilyalıydı. Söylediğine göre Jack ve Percy'yi yerlilerle yaşarken görmüş. Onların Z'ye ulaştığını iddia ettiğini söylüyor.
1: Canım ama aradan çok seneler geçti. Kocanı ve oğlunu araması için oraya yaklaşık 100 adam yolladık. Ne yazık ki kaçınılmaz olanı kabul etmeliyiz.
0: Sir John, bu giysilerime gözyaşlarının asil olduğunu itiraf etmeliyim. Tüm kalbim ve ruhumla acı çekiyorum. Korkuları aklımdan uzaklaştıracak olan irade elimden zorla alınmış.

olsa da size yalvarıyorum. Lütfen inancınızı kaybetmeyin. Bundan sonra asla yılların fedakarlığından kuşku edemem. Bu zamanla hayatımın amacı oldu.

0: Brezilyalı size vermem için bunu bana verdi. Percy sizin bunu anlayacağınızı söylemiş. Kendimi kanıt konusunda çekimser olmaya alıştırdım ama bu kesinlikle bir işaret olmalı.
1: Evet, ben bu şeyi bir inceleteceğim.
0: Sağ olun. Sadece bunu istiyorum.

0: Birçok kurtarma ekibi Percy ve Jack'i bulmaya teşebbüs etse de hiçbiri başarıya ulaşamadı. Nina Fawcett, 1954'teki ölümüne kadar döneceklerini umut etmeyi sürdürdü. Fawcett'ın kayıp bir medeniyeti olan inancı yaklaşık 100 yıl süresince alay konusu oldu. Fakat 21. yüzyılın başlarında arkeologlar, Amazon ormanlarında tarımsal iskanların, köprülerin ve antik yolların hayret verici ağını keşfettiler. Bu bölge içinde Fawcett'ın Z şehrinin bulunduğunu iddia ettiği konumda vardı.
1: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.

0: karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
2: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
1: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
2: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
3: Bu var ya bu.
4: Yok dersten çıkıyor.
3: Atıştırmalık?
4: Yok ben doymalık takılıyorum.
3: Bir şey diyeyim mi?
5: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
3: Abi bu adam ne yiyor ya?
6: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
0: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Magnum, haz için tasarlandı.
1: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
2: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
1: Sensodyne Klinik beyazlık ile Keton Daha Beyaz Dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
2: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
0: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
1: Tehlike çok büyük.
2: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
3: Olamaz mı?
2: 10 dakika içinde.
0: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
4: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
3: Bu gerçekten dehşet verici.
1: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
0: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

diyeceğim. Henüz Osman tanışmadık.

Görüşürüz abla.

0: Britanya, Kolombiya'sı.
1: İş bulmanın zor bir yolu olduğu kesin ama burada olmayı seviyorum. Trafik yok, uğraşacak insan yok. Sadece altın bulup değerli hale getiriyorsunuz. Ama neredeyse tamamen parasız kaldık. Ortağıma 500 bin dolar borcum var. Şu an altın yok. Panik halde yeni bir maden noktası bulmaya çalışıyorum. Bu gerçekten yıkıcı.
2: Stres seviyesi tepede. Onu tanıyorum. Onu ben büyüttüm. Yüzünden okuyabiliyorum. Sonuç görmek isteyen bir finansal ortağı var ve ailesinin tek umudu bu işte başarılı olması.
1: Freddy ile Juan'ın buraya gelmesine ihtiyacımız var. Yıkama tesisinde sorunlar yaşıyoruz. Bu besleyici her gün 500 defa tıkanıyor. Bu sorunlardan herhangi birini çözebilirlerse her şey değişir.
3: Hadi altın çıkaralım beyler.
4: Freddy Dutch.
3: Altında garanti olmaz.
4: Ve Juan Barra.
5: Pekala, yapalım mı?
4: En zorlu yerlerde altın çıkarma sanatında ustalaştılar.
5: Şuna bak.
4: Ellerindeki her şeyi riske atmış.
5: Kendimi kötü hissediyorum Freddy.
4: Zengin olmak için her şeyini ortaya koyan.
5: Bu iyi değil.
4: Ve her şeyini kaybetmek üzere olan madencileri kurtarıyorlar.
3: Durun kapatın.
4: Başarısız madenleri yeniden canlandırmak için.
3: Gözünü koru.
4: Mühendislik dehalarını bir üst seviyeye taşıyıp var güçleriyle çalışıyorlar ve...
6: Daha önce alt oluk sistemini duymamıştım.
4: Sert gerçekleri ortaya koyuyorlar.
3: Şu anda kazandığınız alan tamamen değersiz.
4: Ve altının izini sürüyorlar.
3: Hayaller işte bunun üstüne kurulur.
4: Ama madencilerin kazancını en az iki katına çıkaramazlarsa tek kuruş almıyorlar.
3: Altın miktarı bunun 10 katı.
5: Bu harika.

0: Juan'ın bahsettiği yol burası gibi.
1: Evet, burası Fred.
0: Britanya Kolumbiyası'nın bu bölgesinden çok altın çıkarıldı. Bir zamanlar burada on binlerce insan madencilik yapıyordu. Yine de bu topraklarda hala muazzam miktarda altın var.
2: Birçok insana yardım ettik. Onlara da yardım edebiliriz.
1: Bakalım burada ne yapıyorlar? Burası olmalı, ne dersin?
2: Bence de.
3: Fred ile Juan, Britanya Kolombiyası'ndaki Caribo Dağ sırasının eteklerinde, madenci Anthony Mott'tan gelen yardım çağrısına yanıt veriyor.
2: Merhaba beyler, nasıl geliyor?
4: Hoş geldiniz. Fena değiliz. Merhaba. Ben Anthony.
1: Ben Juan.
2: Fred.
4: Tanıştığımıza sevindim. Memnun oldum.
5: Merhaba arkadaşlar.
4: Bu da babam John.
2: John. Evet. Merhaba. Tanıştığımıza sevindim.
4: Ben de öyle. Evet.
2: Yazın burada mı olacaksın?
5: Evet. Anthony'ye yardım etmek için geldim. Her makineyi kullanırım. Ücretsiz işçi gibi gör beni.
4: Sorun çıkınca babamı aramam yeterli oluyor. Hemen geliyor. Ve bu yıl da öyle yaptı.
5: Vancouver'ın güneyinde yaşıyorum.
4: Taşındığımdan beri onu sık göremiyorum. Gelmesi iyi oldu.
5: Evet.
2: Umarım ücretsiz çalıştığın için seni hemen korkmaz.
5: Umarım.
3: Anthony 2 yıl önce inşaat sektöründeki gündüz işini bırakıp eşi Lea ve küçük oğlu Theo ile Caribo bölgesine taşınmış. 20'li yaşlarında geliştirdiği tutkunun peşinden gitmek için 364 hektarlık bir altın sahası almış.
4: Köpeğimle dere tavası yapıp birkaç altın zerresi bulmayı çok seviyordum. Sonra kendi yıkama tesisimi kurdum. Madenciliğe başladım. Çok şey öğrendim. Biraz daha altın buldum. Hayalimi gerçekleştirip para kazanabileceğimi fark ettiğimde bu işin peşinden gittim. Yeni bir hayata başladık. Ama zor bir iş. Sürekli arıza yaşıyoruz. Altın da elimizden kayıp gidiyor. Paramız bitmeden ancak birkaç hafta daha devam edebiliriz. Bu işi yürütmek zorundayım. Başka ne yaparım bilemiyorum.
1: Ne zamandır madencilik yapıyorsun?
4: Geçen yıl geldim. Sahayı Haziran'da aldım ve eleğimi kurup Temmuz'da madenciliğe başladım. Ama işler iyi gitmiyor. Geçen yıl 120 ons altın çıkardık. Arazi çok büyük. Her tarafa daldık ama altın bitmişti. Küçük bir değirmen ve ufak tefek malzeme kalmış, o kadar.
2: Bakmamız gerekecek.
4: Arazi oldukça büyük. Belki iyi bir yer vardır.
1: Olabilir. Bu yılki hedefin nedir?
4: En az 300 ons. Günde 4 ons çıkarmayı hedefliyoruz.
2: Bu sezon ne kadar altın çıkardınız?
4: 6 haftadır buradayız ve 35 ons altın çıkardık.
1: Sorun cevherde mi yoksa işletmede?
4: Sürekli arıza çıkarıyor.
5: Tamirciliği gelişti.
1: Anladım.
5: Sürekli bir şeyleri tamir ediyor.
4: Yapacak kimse yok ama.
1: Nasıl finanse ediyorsun?
4: Bir ortağım var. O bana yatırım yapıyor.
1: Şu an burada mı?
4: Hayır değil. Memleketinde yürüttüğü bir işi var. Şimdilik ona borcum 500 bin. Ben de 100 bin doların üstünde para yatırdım. Şu ana dek başa baş durumdayız. Ortağım ne çıkaracağımızı görmek için birkaç hafta daha devam etmemizi istiyor ama bu şekilde borcumuzu bence ödeyemeyeceğiz.
2: Yakıt geliri, çelik fiyatları, yedek parçalar,
4: evet,
2: yiyecek, içecek
4: elimde
2: vesaire
4: derken. İpotek
2: var,
4: maaşlar var. Çalışanlara da maaş veriyorum tabii.
2: Evet, evet, bunlar
4: bunun
2: da
4: sonu
2: var.
4: Gelmiyor maalesef.
1: Kapatılacak rakam büyük.
5: Ne kadar borcu olduğunu bilmiyordum. Açıkçası şu ana kadar bu kadar büyük olduğunu da tahmin etmiyordum. İnsanın omzuna yük biniyor. Stres kötü şeydir. Oğlumun borç içinde olması hoşuma gitmedi. Bu kadar büyük bir para Anthony'yi zor durumda bırakır. Burada yardıma ihtiyacı olduğu belli.
2: Bize gösterebileceğin altın var mı?
4: Evet, biraz altın var.
2: Bu altın çok güzel.
1: İri parçalar da var.
4: Evet.
2: İnce taneli altınlar buradan çıkmıyor mu?
4: Bana burada iri taneli altınlar olduğu söylendi.
2: Anladım. Evet. Yine de biraz ince taneli altın var.
4: Evet.
2: Umarım bu miktarı artırmaya başarabiliriz.
4: Evet. Bu harika olur.
2: Teste bakmamız lazım. Çalışmasını izleyelim.
1: Anladım. Genellikle 4 saatlik test çalışması yaparız. Sonra bir plan yapar. Testi durdurup çalışmaya başlarız.
4: Ne kadar üretim dışı kalırız peki?
2: Çalışmaları izleyene kadar bilemeyiz.
4: Peki ama mümkün olduğunca kısa tutmalıyız. Çalışmayı durdurduğumuz her an para kaybediyoruz. Bu kötü olur.
2: Peki, bir bakalım. İstediğin buysa üretimi durdurma süresini
4: tamam.
2: Elimizden geldiğince azaltırız.
4: O halde gidip bakalım değil mi?
2: Hazır mısın?
4: Tamam. Hadi. Hadi.
2: Tamam. Önden buyurun beyler.
3: Altının bu bölgede 1861'de ilk kez bulunmasının ardından servet avcıları dünyanın dört bir yanından Karibo'ya akın etmiş. Sonraki 10 yıl içinde bugünün parasıyla 6 milyar dolar eden 3 milyon ons altın çıkarmışlar. Yeni nesil madencilik sektöründeki gelişmeler sayesinde öncü madencilerin gözden kaçırdığı altını bulmak için bölgeye yeniden akın ediyor.
5: Pekala, işe koyulalım.
4: Çalıştırıyorum.

0: İlk kepçe Hoan.
1: 4 saatlik test başladı.
2: Anthony cevheri yaklaşık 70 tonluk yuvaya dolduruyor. Izgara çubukları büyük kayaların içeri düşmesini engelliyor. Cevher konveyör boyunca ilerleyip ön yıkama bölümüne giriyor ve burada yüksek basınçlı su püskürtülerek parçalanıyor. Ardından püskürtme çubuklarıyla donatılmış 6 metrelik elek altını ve ince malzemeyi oluğa boşaltıyor. Altının burada oluk setlerine çökmesi gerekiyor.
1: Izgaraların çalışmadığını söyledi. Taşları itmek için kepçeyi kullanıyorlar. Bu iyi değil.
3: Hidrolik boşaltmalı ızgara sistemi ama düzgün boşaltmayı başaramıyoruz. Büyük taşları üstünde kalıyor.
1: Freddy, bu sistem şimdiden berbat görünüyor. Tamamen tıkanmış. Kepçedeki malzemenin %30'u tekrar yere dökülüyor, baksana.
2: İşleme başladıktan sadece 10 dakika sonra Freddy ve Juan yıkama tesisindeki en büyük sorunu tespit ediyor.
0: Anthony'nin babası bütün yol dolaşıp hepsini tekrar toplamak zorunda kalacak.
3: Depoyu doldurduktan sonra boşalmasını beklemeliyim. Düzgün çalışsaydı başka işlerle uğraşmak için 10 dakikam olurdu ama bu işin kendine göre sorunları var tabii.
4: Anthony çalışkan çocuktur. Onunla daha fazla vakit geçirip aletleri kullanmak hoşuma giderdi. Bu işin parçası olup sonucunu görmek güzel olurdu. Benim yaşıma gelince zamanının azaldığını fark ediyorsun. Kan kanserine yakalandım. Bu durum insanı kendine getiriyor. Zamanın kısa olduğunu fark edip yapmak istediğin şeyleri yapmaya başlaman gerektiğini anlıyorsun. Ailemize pes etmek yoktur.
3: Aa, olamaz. İşte bir sorun daha. Depo yine tıkandı.
4: İşte bu hiç iyi değil.
1: Şuna bak Fred.
3: Bu depo her gün sürekli tıkanıyor.
1: Bu hiç iyi değil.
0: Şu ana kadar görebildiğim en büyük sorun bu depo. İşte yine tıkandı.
1: Gerçekten korkunç.
5: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net,
6: sigortam Net. Servis geldi, çantam hazır mı?
7: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
8: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
9: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
10: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care ile en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.

0: O anların dondurması O Ando.
1: O Ando.
2: O var ya, blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
2: Bir şey diyeyim mi?
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
2: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.

0: Yıldızımız sahada, desteğimiz yanında. Jilet, erkek için en iyisi.
1: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
2: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
3: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
2: Sensodyne Klinik beyazlık ile iki ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
3: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
1: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: Üstünde çalışmamız gereken en önemli yer depo bence.
1: Evet.
2: Britanya Kolombiya'sındaki Mod Madeni'nde 4 saatlik test çalışmasının 45. dakikasında depo 3. kez tıkanıyor.
3: Bu arızaları halletmeliyiz, yoksa hedefimize ulaşamayacağız ve bu işi sürdüremeyeceğiz. Eşim ve bebeğim bana, ben de altına güveniyorum. Bu durum ilişkimiz üstünde stres yarattı. Herkes para kazanmak zorunda. Tabii biz de öyle. Kazanmalıyız.
4: Ekipmanın sürekli arızalanması sinir bozuyor. Antony'nin gerildiğini görebiliyorum. Ona güvenen çok insan var. Altın sevdasına kapılmış durumda ve umarım bu işte başarılı olur.
0: Yapmamız gereken bir sürü iş var. Su püskürtme çubuğu hedefi ıskalıyor.
1: Evet.
0: Hiçbir yere temas etmiyor.
1: Doğru.
2: Yıkanmamış cevher, altının kayalardan ayrılmadan atık malzeme olarak dışarı atılmasına sebep oluyor.
0: Ne diyorsun Freddy?
1: Aşağıda birikme oluyor. Şimdilik iri taneli altın olduğu için bununla idare edebilir ama saf altın nereye gidiyor Juan? Biraz cevher alacağım.
2: Oluklar dolup tıkanıyorsa saf altının çökecek yeri kalmaz ve atık havuzuna taşınır.
1: Tesisten geçmeden önce içinde ne kadar saf altın olduğunu görmek istiyorum. Gösterdiği çanakta fazla saf altın yoktu. Burada tava testleri yapacağım. Juan, burada 4 parça buldum.
0: Evet, oradalar.
1: Bunlar saf altın Juan.
0: Freddy, bu hiç iyi değil. Şuna baksana.
1: Olamaz yüce tanrım. Bu çok fazla.
0: Evet, gerçekten
1: bunlar
0: çok
1: fazla. Bunlar saf altın ve muhtemelen düşündüklerinden daha fazla saf altınları var ama bundan haberleri yok.
0: Evet, doğru.
1: Gidip onlara gösterelim hadi Juan.
0: Tamam.
2: Bu keşfin etkisi oldukça büyük. Hem elekten hem de oluktan değerli altın kaybediyor.
1: Nasılsın?
5: İyiyim.
1: Temiz tavalar vardı ama buradan 4 parça daha çıkardım ve hepsi saf altın.
5: Anladım.
1: Eleğinden neler döküldüğüne bir göz at.
0: Hepsini burada görebilirsin.
5: Evet, gerçekten de saf altın.
1: Kesinlikle evet. Saf. Bu bize yıkama olduğunu akması gereken altının neredeyse yarısının dışarı gittiğini gösteriyor. Her tane önemli. Şimdi biraz daha inceleyeceğiz.
5: Tamam, teşekkür ederim. Bu çok kötü. Tavada gördüklerine şaşırdım. Biraz saf altın çıkarmıştım ama tavada buldukları şeyi görünce burada düşündüğümüzden fazla altın olduğunu anladım.
0: Bu son kepçe olacak Freddy.
1: Son kepçe.
5: Sistemi kapatıyoruz.
0: Oluğun nasıl göründüğüne bakalım. Ne dersin?

0: Orada atın görüyor musun?
1: İçinde biraz var ama iyi görünmüyor.
0: Evet.
2: Temizliğe devam etmek istiyorsan.
1: İşimiz bitince terazide görüşeceğiz.
2: Tamam, bize uyar.
0: Teşekkürler tamam, dostum.
1: Sağ olun.
0: Sabah görüşürüz.
1: Böyle devam edemeyiz. Şu ana dek sadece faturaları ödeyebiliyoruz. Bu sezon ya tamam ya devam diyeceğiz. Umarım bize yardım edebilirler. Bakalım.
0: Bu tesiste onları ciddi biçimde yavaşlatan bir sürü sorun var.
2: Evet, gerçekten öyle.
0: Zemin önemli tabii. Madeni dolaşacağım. Belki de onun göremediği pek çok şeyi görmeyi başarabilirim.
2: Onun için yapabileceğimiz en iyi şey olabilir Fred. Zemin sezonu tamamen değiştirebilir ya da bitirebilir. Şu anda baskı altında. Borçları var ve ailesine karşı sorumlu. Umarım hayallerini gerçekleştirmesine yardımcı olabiliriz.
0: Umarım.
3: İkinci gün.
0: Nasılsınız beyler?
1: Nasılsınız? Biz hazırız.
2: Hadi başlayalım.
1: Tamam.
4: Dünkü test çalışmasından elde edilen altın temizlendikten sonra tartım işlemi madendeki altının durumunu ortaya koyacak.
0: Gerçek ortaya çıkacak.
4: Anthony'nin yardımcısına ödeme yapıp madeni faaliyette tutabilmesi için haftada 20 ons altın çıkarması gerekiyor. 4 saatlik testten en az 2 ons çıkmalı.
0: Pekala, 0.72 ons.
1: Bu çok kötü.
2: Evet, bu kadar yeterli olmayacak.
1: Bu yıl her gün bununla karşılaşıyoruz. Burada bir şeylerin gerçekten değişmesi gerek. Şu anda başaramıyoruz.
2: Tesiste yapabileceklerimizin yardımı olur ama bu yetmeyebilir. Yani zemini de düşünmem gerekiyor.
0: Zemin bu işin en önemli parçası.
1: Bir kısmını henüz incelemedik. Adamlarımı çalıştırmak zorundayım. Durma lüksüm yok.
0: Biz araştırırken çalışmaya devam ederseniz sorun kalmaz.
2: Gidip kamyonette ne yapacağımızı planlayalım. Dönüşte konuşuruz.
1: Teşekkürler
2: tamam.
1: Beyler.
2: Tamam, görüşürüz.
0: Burada yapılacak çok iş var evet. Ulan. Tam bir kargaşa
2: evet,
0: halinde.
2: Evet, berbat durumda.
0: İç kısmı boydan boya kiriş yerleştirirsek besleyici kullanılabilir hale gelir.
2: Tamburdaki püskürtme çubuğunu ayarlanabilir hale getireceğim.
0: Aha.
2: Böylece daha iyi bir yıkama.
0: Oluk çıkışlarını doğru kurmuşlar.
2: Hı-hı.
0: Saf altın için ayarlanmış durumdalar. Bence evet. Oluğun alt kısmını küçük saf altınlar için düzenlememiz gerek.
2: Tamam, hoşuma gitti. Kullandığı hidrolik ızgara sistemini onarmaya ne dersin?
0: Onu en sona bırakalım. Tamam. Vaktimiz kalırsa yaparız. Biz buradayken çalışmaya devam etmek istiyorlar.
2: Ama bu mümkün olmayacak
0: evet,
2: Fred.
0: Evet, imkansız. İçeride çalışırken kaya boşaltamazlar.
2: Bunu kabul etmeyebilirler. Yapamayacaklarını söyleyebilirler, bilmiyorum.
0: Bunu göreceğiz.
4: Tıkanan depo, altın açısından zengin malzemenin binlerce dolar değerindeki kısmının yanlardan dökülmesine neden oluyor. Freddy ile Juan tabandaki plakayı çıkarıp yerine kiriş yerleştirerek malzeme akışını daha dengeli hale getirecek, yaratıcı bir çözüm planlıyor. Juan elekten yıkanmadan geçen kayalar yüzünden kaybedilen altını geri kazanmak için türünün tek örneği olan ayarlanabilir yüksek basınçlı bir püskürtme çubuğu ekleyecek. Ardından daha çok saf altın yakalamak için oluğa kendi özel set sistemlerini ekleyecek. Ancak asıl büyük zorluk onları daha verimli bir zemine yönlendirmek olacak. Freddy zaman kısıtlı olduğu için Anthony'yi yaklaşık 370 hektarlık sahada keşif gezisine çıkaracak.
2: Merhaba baylar.
1: Merhaba. Evet. Merhaba, nasılsınız?
2: Yapacağımız işlerin uzun bir listesini çıkardık. Depo tam bir dar boğaz. İçine kaynakladığınız alt plakayı kesip çıkartacağız ve ortasına kiriş yerleştireceğiz.
1: Tamam.
0: Evet. Bandın üstündeki yükü büyük ölçüde azaltacak ve beslemenin daha düzenli olmasını
2: evet.
0: sağlayacak. Ardından Juan püskürtme çubuğu üstünde tamam. çalışacak. Şu anda yıkama işinden performans alamıyorsun.
1: Bu doğru.
0: Saf altını gördüğümüzden beri saf altın setleri eklemek istiyorum.

0: diyorum. Fazla çıkmasa da arazidekini, altını yakalayalım.
1: Tesisin çalışmaya devam etmesini istiyorsun ama bu mümkün değil söyleyeyim.
2: Olmaz.
0: Bu durumda deponun ya da eleğin içinde çalışmak bizim için tehlikeli olur.
2: Burada kaç günden bahsediyoruz?
0: 5 gün diyelim.
2: Evet. Zorlanacağız.
3: 5 gün boyunca işi ara vermenin maliyeti $15,000 fazla.
1: Yapılacak onarımlar bu fedakarlığı fazlasıyla karşılayacaktır. Ama bir sürü malzeme gerekiyor.
2: Evet.
1: Sadece malzeme masrafı $4,800. Emeğimizin karşılığı olarak da kişi başı 2 ons aldı. Evet.
0: Böylece baş başa olacağız.
2: Tamam.
1: Ama kazancını katlayamazsak para almayız. Yalnız malzeme parası ödersin.
2: Çalışanlarımızın ödemesini yapmak zorundayız. Bir iş ortağım var ve faturaları ödüyor. Bu kadar uzun süre işi durdurmak, onunla konuşmam gerektiğini gösteriyor.
0: Peki, bakalım ne diyecek?
2: Tamam, göreceğiz.
0: Bize haber ver.
2: Görüşürüz, sağ olun.
1: Anthony'nin anlattıklarından anladığım kadarıyla yatırımcısı işe devam etmesini istiyor. Ama işi durdurmak hem tesis hem de maden sahası için daha iyi olacak. Umarım yatırımcısı bunun faydasını anlayabilir.
4: Atil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi.
5: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
6: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
5: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
6: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
7: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Magno, haz için tasarlandı.
1: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
2: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
3: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
4: Yeni Disk Double'a tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
0: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
5: You are the Queen of Dragons. You have an absolute power within your grasp. This is the moment you become queen.
6: Bu var ya,
7: blok dersten çıkıyor.
6: Atıştırmalık?
7: Yok, ben doymalık takılıyorum.
6: Bir şey diyeyim mi?
8: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
6: Abi bu adam ne yiyor ya?
9: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
10: Monaco Çay sadece Atasay mağazalarında.
11: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
12: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
13: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
14: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
11: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
15: Bence ne yaptıklarını biliyorlar ve geldikleri için minnettarım ama buldukları çözüm vakit istiyor.
16: Britanya Kolombiya'sındaki madenci Anthony Mott, Freddy ile Juan'ın tamir ve düzenlemeler için tesisi 5 gün kapatma önerisi için yatırımcısından onay bekliyor.
15: Düzenlemeleri ben de istiyorum ama ortağım bu durumdan hiç memnun değil. Onların gelmesine de sıcak bakmıyordu. Bakalım onu arayınca ne söyleyecek? Alo.
17: Merhaba.
15: Merhaba.
17: Nasıl gidiyor?
15: Freddy ile Juan'dan haber geldi. Birçok düzeltme yapmak istiyorlar.
17: Kaç gün sürecek?
15: Yani yaklaşık bir hafta çalışmayacağız.
17: Bu...
15: Hala orada mısın?
17: Evet. Ama bu yaklaşık 18 bin dolar demek. Sen ne düşünüyorsun?
15: Durum şu an pek iyi değil. Zaten zor bir yıl oldu. Onlara 3 gün dememe ne dersin peki? Bu düzeltmelere ihtiyacımız var.
17: Tamam. Öyle olsun.
15: Fark yaratabilecekler mi göreceğiz.
17: Evet. Umarım fark yaratırlar. Sonra ne olacağına bakarız. Yapacak bir şey yok.
15: Anladım. Devam etsinler o zaman.
17: Tamam, sen de çalış. Çok işin olduğuna eminim.
15: Pekala, görüşürüz. İşler düzelmezse birkaç hafta içinde paramız bitecek ve çekilmek zorunda kalacağız. Ailemle ilgili ne olur bilemiyorum. Şu an her şey risk altında. Daha iyi bir şey bulmam gerek.
18: Verimi %25 bile arttırsak yeterli olmayacak.
19: Zemine de bakmalıyız.
15: Merhaba beyler.
18: Merhaba.
19: Yatırımcı ne dedi?
15: Şu an kötü durumdayız. Bu çok zaman ve çok para demek. Ama sanırım yapacağız. Yatırımcım en fazla 3 gün verdi.
18: Açıkçası bu zor olacak.
19: Ama durum bu. Peki, anlaştık.
15: Harika.
19: Hadi işe başlayalım.
18: Tamam, anlaştık.
19: Yardımın gerekecek. Evet. Burada yapmamız gereken çok iş var ama zamanımız kısıtlı.
18: İyi bir plan gibi. Hadi iş başına.
15: Pekala, başlıyoruz.
18: Evet. Bize uyar.

0: etrafa bir göz atalım.
1: Anthony'yi altına ulaştırmak için yalnızca 3 günleri var. Freddy'nin ilk iş olarak daha iyi cevher bulmak için 370 hektarlık sahayı araştırması gerekiyor.
0: Bence bu arazi düzensiz. Buzullar ve eski madenciler burada izler bırakmış. Araziyi okumak çok zor.
2: Evet, kesinlikle.
0: Madencilik yaparken işe genellikle en alt seviyeden başlarsın. En iyi altın oradadır. Dünyada bizim için ücretsiz olan tek şey yer çekimi. Şuradaki iğne yapraklı ağaçların yanına bakalım.
1: Freddy tesisten 1,5 kilometre uzaktaki yaşlı ağaçları fark ediyor. Bu daha önce işlenmemiş bir zeminin işareti olabilir.
2: Bu yaşlı bir orman galiba.
0: Evet, kesinlikle. El sürülmemiş gibi. Peki bunun sebebi ne olabilir? Eski madenciler buraya gelmemiş ya da...
2: Ya da hiç altın yok.
0: Evet, haklısın. O günlerde bu bölgede neredeyse 10.000 madenci vardı.
2: Doğru.
0: Burada madencilik yapılmadıysa bunu yorumlamak zor. Doğru. Özellikle de bu ağaçlar varken. Ama burada buzulların yok etmediği eski bir nehir yatağı bulursak turnayı gözünden vururuz.
2: Harika.
0: Şuraya inip bir bakalım. Burada gizlenmiş bir şeyler olabilir. Umut verici görünüyor. Bir kanal olabilir. Bozulmamış ve yeniden şekillenmiş bir kanalsa gerçekten işe yarar. Birkaç tava alıp tepeye çıkalım mı?
2: Tamam.
0: Gidip şunlara bir bakalım
2: tamam,
0: mı?
2: Tamam, bana uyar.
0: Biraz renk yakaladım.
2: Ciddi misin?
0: Evet. Hemen üst kısmında.
2: Evet.
0: Katmanın üstünde.
2: Ben de biraz buldum Freddy.
0: Evet, sende de var. Güzel bir parça. Yerinde olsam oraya küçük bir kepçe indirip ne var ne yok bakardım.
2: Evet, küçük elekli yıkama tesisi işte.
0: Yerinde olsam orayı incelerim.
2: Evet. İşte.
0: Şuna bak. Üstü olmasına rağmen rengi çok güzel. Hı hı. Eğer üstte bu kadar altın varsa kim bilir altta neler neler var.
2: Umarım bunu öğreniriz.
0: Tavada gördüğümüz renk insanı gerçekten gülümseten türden. Oraya paletli ekskavatör indirip mümkün olduğunca derinden toprak alıp ne olduğuna bakmamız gerekiyor.
1: Üçüncü gün.
3: Son bir kesim yapacağım.
1: Bu sırada trailerde...
3: Son bir kaynak.
1: Juan yıkama tesisi için yeni bir püskürtme çubuğu monte ediyor.
3: Buna az önce bir bağlantı halkası ekledik. Tesisteki bir parçaya da aynı işlemi uygulayacağız. Birleştirince ayar payımız olacak. Böylece malzeme düzgün şekilde yıkanıp altını kazanacağız.
4: Kaynaklar çok güzel görünüyor.
3: Evet, yıkama tesisine götürüp monte edilecek şimdi.
4: Güzel fikir.
3: Oğlumla çalışmak ne hissettiriyor?
4: Bence harika.
3: Değil mi?
4: Onu yılda bir iki kez görebiliyordum.
3: Bunu daha sık yapmayı düşünüyor musun?
4: Evet, ama biraz zor. Küçük bir sağlık sorunu yaşadım. O yüzden Anthony'ye birlikte daha çok vakit geçirelim. Sonsuza kadar burada olmayacağım dedim. Anthony ile her zaman gurur duydum. Dürüst ve çalışkan çocuktur. Yaptığı her işe kendini verir. İyi bir kaynak ustasıdır ve ekibi iyi yönetir. Sert biri değildir. İyi bir baba ve iyi bir eştir ve ailesini önemser. Küçük bir kopyam gibi. Ama boyu benden uzun.
3: Anthony ve John harika bir baba oğul ekibi. Umarım bu iş onlara para kazandırır ve John buraya daha sık gelip oğluna yardım edebilir. Altından bile önemli olan tek şey aile olarak birlikte vakit geçirebilmeleri. Günün sonunda en önemli şey bence bu. Pekala John, ben buraya gireceğim. Sen de civataları yerleştir. Önce üsttekileri
4: tamam,
3: al.
4: Tamam, yerleştiriyorum. Pekala, biraz sıkışıyor. Evet, ilerleme kaydediyoruz.
3: Tamam. Üste bir tane daha koyalım. Tam şuraya. Mükemmel. Bu açı daha iyi.
4: Eline sağlık.
3: Teşekkür ederim.
0: Bu sana bir fikir veriyor değil mi?
4: Öyle.
1: Freddy ile Anthony yeni bulunan cevheri küçük ölçekli test aparatından geçiriyor.
0: Güzel bir pul var. Biraz da saf altın. İçinde çok hoş pullar var.
2: Güzel renkli saf altında.
0: Evet öyle öyle, bunu beğendim. Tava evet. Güzel görünüyor.
2: Güzel.
0: Burada olduğumuz hafta boyunca bunu işlememiz mümkün olmayacak. Açıp yarım gün çalıştıramayız.
2: Evet.
0: Buraya gelen bir yol yok, hiçbir şey yok ama bu gerçekten umut verici.
2: Evet. Sanırım orayı araştırmalıyız.
0: Evet ama orman çok sık. Bence bu iş çözmenin en iyi yolu sismik test uygulamak. Evet. Sismik ekip getirip ana kayanın durumunu görmeliyiz. Umarım derin kanallar vardır.
2: Evet, bence de.
1: Sismik test, sensörler kullanarak yeryüzünde doğal olarak oluşan titreşimleri ölçmek için kullanılan yöntemdir. Bu yöntem, potansiyel cevher katmanının ana kayanın ne kadar derinine indiğini belirler ve Anthony'nin yeni bir kazı alanı açmasını sağlayabilir.
0: Evet, işe koyuluyorum.
2: Kulağa hoş geliyor.
0: Birazdan tamam. Görüşürüz.
5: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
6: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
2: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
1: Sensodyne Klinik beyazlık ile iki ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
2: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
3: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.

0: O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yazar.
2: Bu var ya, blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
2: Bir şey diyemiyor.
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
2: Abi bu adam ne yiyor ya?
1: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
5: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful vanilya ve muz lezzeti yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
6: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
7: Ben Chris.
8: Ben Max.
7: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
8: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
7: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
8: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
7: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
9: Klasik araba kurtarma. Almanya 7 Temmuz Salı 19.30'da D-Max'te.
10: 4. gün.
8: İşler ne durumda?
11: Ne fena ne de harika.
8: Öyle mi?
12: Britanya Kolombiya'sının güneydoğusunda.
11: Altın bu yıl tamamen kayboldu. Umarım bize yardımcı olursun.
12: Madenci Anthony Mott, 370 hektarlık arazisinde altın olma ihtimali bulunan alanı sismik testten geçirmek için jeofizikçi Nicolas Gast'la bir araya geliyor. Yapılan çalışmadan derin bir kanal çıkması durumunda Anthony aylarca işlenecek madenine kavuşacak.
8: Sismik sensörlerden biri. Bunlar pasif sismik cihazlar. Yani müdahale edemezler.
11: Anladım, harika.
8: Bunları toprağa yerleştirip 20 dakika bekliyoruz. Sonra diğer noktaya geçiyoruz. Tamam. 20 dakika lazım.
11: Tamam.
8: Oradaysa onu buluruz.
11: Bunu duymak güzel.
8: Evet.
11: Sonunda rapor hazırlayacaksın değil mi?
8: Evet, kısa süre içinde hazırlayıp vereceğim.
11: Harika, anlaştık.
8: Güzel.
11: Sağ ol.
12: Nicholas olası cevher kanallarını belirlemek için 370 hektarlık alanı test edecek. Bu çalışmadan elde edilen veriler analiz edilerek arazinin topografik haritası oluşturulacak. Oluşturulan bu harita, ana kayanın şekillerini, değişen derinliklerini, ayrıca altın içerebilecek eski cevher kanallarını ortaya çıkaracak.
11: Sismik çalışmanın iyi sonuç vermesini umuyoruz. Ama zemin bizi yarı yolda bırakırsa burada işimiz maalesef bitebilir.
8: Depodan birkaç parça kesmem gerekiyor.
12: Freddy yıkama tesisindeki en büyük sorunu çözmek için 3. ve son gününde zamana karşı yarışıyor.
8: Deponun içinde bir plaka var. Gerekli olur düşüncesiyle yapmışlar ama yükü banttan almak için yeni bir kaldırma sistemi tasarladım. Şimdi tam zamanı.
12: Cevher anteninin deposunu tıkıyor. Freddy sorunu çözmek için tabandaki plakayı çıkartıp malzemenin eşit dağılması için yük taşıyıcı çubuk yerleştirecek.
11: Bence iyi durumdayız Freddy.
8: Hazır mı?
11: Evet.
8: Sorun çıkartan şey bu. Bu yüzden onu kesip içine borular yerleştireceğim.

0: Böylece malzemenin bir kısmı bantın yükünü azaltacak. Burada kesmeye devam edeceğim.
1: Yardıma geleyim mi?
0: İstersen içeri atla. Baş belamız geliyor.
1: Evet,
0: harika. Tamamdır.
1: Umarım Freddy ile Juan bu yılı tersine çevirmemize yardım edebilir. İleride babama da iş verebilecek kadar para kazanmayı umuyorum. Babamı buraya getirip birlikte çalışmak başından beri hayalimdi. Bu harika olurdu. Fazla zamanım kalmadı ama. Ve onu daha sık görmeyi gerçekten çok istiyorum. Ona ihtiyacım var.
0: Gözlere dikkat. Hey Anthony.
1: Evet, iyi görünüyor.
0: Çalışma şekli şöyle. Ortadaki ağırlığı büyük kısmını banttan alıp yükü azaltıyor.
1: Anladım.
0: Oldukça sağlam kaynaklandı
1: evet,
0: diyebilirim.
1: Evet, güzel görünüyor.
0: Burada 6 kaynak daha yapacağım. Hızlı olup bitirmem gerekiyor.
1: Tamam, seni rahat bırakayım ben.
2: Vakit kaybetme lüksümüz yok. O yüzden parçaları takıp çalıştırmaya hazırlanmamız gerekiyor.
3: Juan, Anthony'nin hidrolik ızgaralarını bitirmek için acele ediyor.
2: Kayaları itmek için ekskavatör kepçesi kullanıyorlardı. Menteşelere fazla yük bindirip ızgaraların üst kısmını koparmış ve bağlantı kulakları kırılmış. Artık ne kaldırabiliyorlar ne kapatabiliyorlar. Hizalayıp kaynaklayacağız. Menteşeye bağlanıp hidrolik sisteme takılabilecek. O zaman daha düzgün olur. Evet, iyi görünüyor. Sağlam olmuşum.

0: Hepsini yeniden kaynakladım. Son test çalışmasını yapabiliriz. Bundan sonra depo ızgaraları kopup yere düşmeyecek. Böylesi çok daha iyi olacak.
1: Beşinci gün.
2: İyi görünüyor değil mi?
3: Evet iyi görünüyor.
4: Son test çalışmasına 2 saat kala Anthony ile John olukları tamamlıyor.
2: O adamlar burada çok iş yaptı. Umarım her şey yolunda gider.
3: Gerçekten iyi iş çıkardılar. Çalışacak gibi görünüyor.
2: Freddy'nin gösterdiği zemin de iyi görünüyor.
3: Umarım epey altın bulursunuz.
2: Ben de öyle. Sonunda biraz para kazanabiliriz.
3: Kesinlikle.
2: Babamın burada olması harika. Ondan aylarca uzak kalmak zor oluyor. Özellikle babana kanser teşhisi konmuşsa. Bu gerçekten korkutucu. Ne kadar zamanı kaldığını bilmiyorsunuz. O yüzden bu konuda altına güveniyorum. Freddy ile Juan gibi insanlar gerçekten fark yaratıyor.
5: Test çalışmasına hazır mısınız beyler?
0: Başlayalım.
2: Çalıştırıyorum.
0: İlk kepçe Fred. Kronometrem var mı? İlk kepçe geliyor işte.
4: Antenenin testim süresi doluyor ve sismik testten henüz sonuç gelmedi. İkinci 4 saatlik çalışma mevcut kazıdan alınan malzemeyle başlıyor. Küçük bir artış bile yapılan düzeltmelerin işe yaradığını gösterecek.
0: Bu kadar emek sonrası bir testi çalıştırmak insanı biraz geriyor. Bakalım ne olacak? Merak ediyorum.
5: Göreceğiz.
0: Evet. Çok iyi çalışıyor Freddy. Izgaralar iyi çalışıyor şu an.
4: Püskürtme çubuğu düzgün yıkamıyordu. Bu an onu daha iyi temizleyecek şekilde ayarlanabilir hale getirdi.
0: Püskürtme çubuklarına bakalım.
5: Tertemiz görünüyor.
0: Evet, su jetleri gereken yere odaklanmış görünüyor.
5: Evet, iyi görünüyor.
4: Püskürtme çubuğu düzgün yıkamıyordu. Bu an onu daha iyi temizleyecek şekilde ayarlanabilir hale getirdi.
0: Malzemeye sürekli temas
5: ediyor. Saçını yıkıyor gibi.
0: Evet. Çok iyi görünüyor.
2: Görünce hoşuma giden şeyler var. Bunların pek çok sorunumuzu çözeceğini düşünüyorum. Hepimizin iyiliği için başarılı olmasını istiyorum. Hepimize güzel bir gelecek sağlayacak.
3: Bu benim için gerçek bir maceraydı. Anthony ile vakit geçirmekten keyif aldım. Buraya daha sık gelip bu işi daha çok yapabilirim. Yapılan düzeltmeler altın üretimini arttıracak ve borcunun bir kısmını ödemesine yardımcı olacak.
5: Besleyici işini yapıyor Juan.
0: Besleyici iyi çalışıyor.
4: İlk denemede Anthony'nin deposu birkaç kez tıkanmıştı. Freddy daha dengeli bir besleme için yükü taşıyacak bir çubuk ekledi. Son olarak daha fazla saf altın yakalamak için oluk sistemini yeni setlerle değiştirdi.
5: Anthony, son kepçe.
3: Yapılan düzeltmeler altın üretimini arttıracak ve borcunun bir kısmını ödemesine yardımcı olacak.
5: Besleyici işini yapıyor Juan.
0: Besleyici iyi çalışıyor.
4: İlk denemede Anthony'nin deposu birkaç kez tıkanmıştı. Freddy daha dengeli bir besleme için yükü taşıyacak bir çubuk ekledi. Son olarak daha fazla saf altın yakalamak için oluk sistemini yeni setlerle değiştirdi.
5: Anthony, son kepçe.

0: Sorumlulukları çok fazla. Ailesi, çalışanları, bir de yatırımcısı var. Hepsine karşı sorumlu. İyi bir çalışmaydı ancak bazen her şey zemine bağlıdır. Sonuçlar yarın sabah tartıda belli olur.
1: Song. Merhaba Freddy.
2: Nasıl gidiyor?
1: İdare eder. Nick'le konuşuyordum. Sonuçlar geldi ve bakmanı istedim.
2: Elbette.
3: Britanya Kolombiya'sının güneydoğusundaki Mott Madeninde ekip son tartım için hazırlanırken sismik test sonuçları geliyor.
2: Bu derinlikler anakayaya
1: evet,
2: kadar mı?
1: Öyle görünüyor.
2: Oldukça derin.
1: Öyle evet.
2: 25 metre. Yani diğer yerden 2 metre daha derin. Burada da aynı, hatta evet, daha da derin. Bu iyi işaret. Orada kanal olma ihtimali var. Şurada anakaya yükseliyor, buradaysa daha
1: doğru.
2: Derin.
1: Tamam.
3: Yüzeyde zaten iyi altın varken derin bir kanal Antony'nin geleceği için büyük bir maden yatağı anlamına gelebilir.
2: Orası gerçekten kanalsa çok heyecan verici. Evet.
1: Aşağıda kim bilir ne var.
2: Eski madenciler kaçırmış olabilir. Umarım orası gerçekten bir kanal çıkar. Yeniden işlenmiş bir yapı olur ve eski madenciler tarafından bozulmamıştır. Gerçekten çok iyi olur.
0: Kader anı Freddy'im.
2: Evet.
3: İkinci çalışmadan elde edilen altını tartma zamanı.
0: Merhaba baylar.
4: Merhaba. Merhaba beyler. Nasılsınız?
0: Hadi tartalım.
2: Bir bakalım. Hazır mısınız?
4: Evet.
3: İlk çalışmada 0.72 ons gelmişti. Antony'nin kar etmeye başlaması için son testin en az 2 ons gelmesi gerekiyor.
2: ...0.74 ons. İyi değil.
0: Doğru.
3: İlk teste göre %2.7'lik bir artış var ama şu anda hedeflerinin yaklaşık 2.5 ons altındalar.
2: İstediğim sonuç bu değil ama tesisin daha iyi çalıştığını biliyoruz.
1: Evet.
2: Şu an sorun cevherde.
1: Evet.
2: Zemin
1: evet.
2: Kötü.
1: Evet.
0: Bunun kazanım gibi hissettirmediğini biliyorum ama şuradaki saf altın miktarına bakın.
1: Evet.
0: İlk çalışmada bu kadar saf altın yoktu.
1: Evet.
0: Bu da şunu gösteriyor. Oluklar ve saf altın setleri saf altını yakalıyor. Üstelik doğru temizlik yapıyoruz.
1: Doğru. Evet, şu an iyi zeminde değiliz ama bu düzeltmelerle iyi zemini geçtiğimizde altını yakalayabileceğiz bence.
2: Evet, nerede bulursan altın
1: evet,
2: oradadır.
0: Son tartımda tokat yemiş gibi olduk. Para da alamadık. Küçük bir kumar gibiydi ama içimden bir ses daha iyi bir zemine geçtiğinde Antony ile ailesi için uzun vadede yaptıklarımız fayda sağlayacak diyor. Her şey yoluna girecek bence. Bize bir iyilik yapın ve daha iyi altın girmeye başladığında haber verin olur mu?
1: Evet, tabii ki. Haber veririz. Sağ ol Freddy.
2: Rica ederim.
1: Teşekkürler.
0: Teşekkür ederiz John.
1: İyi bir şey bulursak haber vereceğiz.
0: Rica ederiz.
1: Tekrar sağ olun.
2: Tamam, biz teşekkür ederiz.
1: Gelmeleri iyi oldu. Yaşadığımız birkaç büyük sorunu çözdüler. Tesis daha iyi çalışıyor ve umarım iyi bir zemin buluruz. Ortağıma borcumu öder, babamı tekrar buraya getirebilirim.
2: Büyük kazanç bekliyordum ama dediğimiz gibi toprağa altın koyamayız değil mi? Belki artık gidelim. Peşinden geleceğim.

Bir ay sonra. Freddy, Juan, nasılsınız beyler? Gelişmeleri haber vermek istedim. Aşağı indik ve Freddy ile test ettiğimiz o malzemeyi işlemeye başladık. Aşağı inip birkaç tava testi yaptığımız yerin bir bölümünü kazdık. İçeri bir yol açtık ve sonuç inanılmaz. Her şeyi umduğumuzdan daha iyi. Şuna bakın. Aman tanrım. Bir sürü altın var. Kendimi harika hissediyorum, heyecanlıyım. Gördüğüm en iyi zeminlerden biri. Başından beri burnumun dibindeymiş ve bulmamız gerekiyormuş. Saf altına bakın, derinliği iyi. Yarım santim kadar. Dikkat et de dökülmesin.

0: Bu bir tava altın ha. Aman tanrım, bugün burada 4 saatlik bir çalışma yaptık. Bana iyi görünüyor. Daha da artacak gibi. Onun üstüne çıkacağız. Tanrım. Oh. 4 saatte 13,5 ons altın çıkardık. Bu sahadan aldığımız en büyük külçeleri de dahil. Daha önce 7 onsluk hatta 20 onsluk günlerimiz oldu. Bu inanılmaz. Freddy Juan, size teşekkür etmek istiyorum. Düzeltmelerle her şey artık sorunsuz. İş ortağımı haberdar ettim. Şimdi buranın gerçekten değerli olduğunu o da görebiliyor. Başka ne isteyebilirim ki? Bu inanılmaz. Artık düzeltmeler tamamlanıp bu harika zemine geçtiğimize göre babam da buraya gelip benimle bu işin parçası olabilir. Torununun burada büyüyüp bizimle birlikte bu sahada madencilik yapmasını izleyebilir.
1: Bentini'nin iyi iş çıkarması gerçekten harika. Onunla gurur duyuyorum. Geri döneceğim için heyecanlıyım. Gerçekten sabırsızlanıyorum.
0: Burada sadece tesisi değil, operasyonu ve geleceğimizi değiştirdiniz. Geldiğiniz için gerçekten minnettarım. Sağ olun.
2: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
3: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Magnum, haz için tasarlandı.
1: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
2: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
1: Sensodyne Klinik beyazlık ile iki ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
2: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.

0: anların dondurması o ando.
1: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yazar.
2: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
3: Ama bir mucizeye gerek var.
2: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
3: İşte bu Fairy mucizesi.
2: Fairy 30 dakikada mucize.
1: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
4: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
5: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan. Banka.

0: Ben Chris.
1: Ben Max.
0: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
1: Oysa biz buradayız. Tam da aramızda.
0: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
1: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
0: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
2: Klasik araba kurtarma. Almanya 7 Temmuz Salı 19.30'da D-Max'te.
3: Müfettişler yeniden madende.
4: Milyonlarca dolar tehlikede. Maden sorumlusu Todd Hoffman, Alaska eyaletinden bir durdurma kararıyla yüz yüze.
5: Bu ihlalleri gidermeniz gerekiyor. Aksi halde maden işletmenizi kapatmak zorunda kalacağız.
3: Bu knockout yemiş gibi hissettiriyor.
4: Çevre gereksinimleri birikiyor.
1: Gerçekten çok zaman alan bir iş.
6: Uzun bir gün olacak.
3: Evet.
7: Sparky, Sterling, Hunter, hadi başlayalım.
3: Anlaşıldı.
4: Todd, kaybedilen iş gücünü telafi etmek için yeni acemiler getiriyor.
3: Bu iki adımı getirdim. Mike, Benny.
8: Hiç deneyimim yok. Bunların hepsi benim için yeni.
9: Direksiyonu kırınca takılırsın. Yavaş.
4: Hem tecrübeliler hem yeniler en zorlu haftalarını geçirirken...
8: Hata yapmak buraya gelirken en büyük korkumdu. Neden böyle oluyor bilmiyorum.
4: İsyan kıvılcımları tüm operasyonu tehdit ediyor.
3: Söyleyecek bir şey olan varsa şimdi söylesin.
10: Sezonu batırdık. 3000'e ulaşamayacağız ama size güvenmiştik.

0: 3010 hedefimiz vardı. Şimdi burada canımız için savaşıyoruz. O kazı iki kat büyük olacaktı. Yani altının yarısı hala orada. Müfettişler kayıp kesimde daha fazla alan açmamıza izin vermiyor. Bu da milyonlarca dolarlık ödeme toprağımıza erişemeyeceğimiz anlamına geliyor. Bu toprakta çok zorlu bir ilişkim oldu. Altını çok iyi. Ama çok fazla su ve çamur da var. Bu da bir sürü sorun demek. Yenilmiş hissediyorum. Moralim bozuk ve iyi hissetmiyorum. Bu sezon hakkında iyi hissetmiyorum. Ama asıl mesele altın değil. Bu adamlar. Bu adamlar o kadar saat harcadı. Kan ter döktü. Gözlerindeki ifadeye bakıyorum. İyi durumda değiller. Zor. Kolay değil. Onlarla konuşmam lazım. Ya birlikte kazanacağız ya da birlikte kaybedeceğiz. Merhaba çocuklar. Dürüst olmak zorundayım. Sezonun böyle gitmesini planlamıyordum. Gerçekten. İşler ters gitti ne yazık ki. Andy'ye daha önce dediğim gibi en iyi ekibimiz bu. O da dedi ki belki ekibimizde bir sorun var. Bazılarını somurdanıyormuş. Ekibin önünde söyleyelim, sorun değil. Düzeltip düzeltemeyeceğimize bakalım.
1: Bu altın bonusunu herkese yem olarak sallıyorsunuz ve bu büyük bir motivasyon. İstersen evde kalıp aynı saatliği kazanabilirim. Ama bak ben buraya geldim.
0: Framer, arkamdan konuştuğunu biliyorum. Hadi masaya yatıralım. Buyur Framer.
2: Şunu söyleyeyim, hesaplamalar yaptım ve istediğimiz kazının yarısına bile ulaşamadık. Buradaki kimsenin cebinde altınla eve gideceğini sanmıyorum.
3: Yıl sonunda ödemem gereken faturalar var. Altın bonusuna ulaşamazsak o faturaları ödemek çok daha zor olacak. Bazı hatalar yaptık. Gerçekten pahalıya patladı. Buradaki herkes için büyük bir endişe kaynağı.
0: Söyleyecek başka bir şey olan varsa şimdi söylesin.
4: Ama size güvenmiştik. Andy, sen kazıdaydın. Bu toprak kaymasını nasıl göremedin? Sezonu batırdık. 3000'e ulaşamayacağız.
5: Ekibin altın bonusu alamamaktan endişelenmesini anlıyorum. Açıkçası mantıklı. Sezon çok kötü gidiyor. Moral bozmamak çok zor. Ve maaşın tehlikede olduğunu düşünürken endişelenmemek de öyle.
6: Herkesin bonusunu almasından daha mutlu eden bir şey yok beni. Yani ben aldığım bonusu size verebilirim. Çünkü bu işler sizler olmadan yapılamaz.

0: Dostum, senin azmin hepimize geçiyor. Buna gerçekten saygı duyuyorum.
1: Bu toplantıyı bunun için yapıyorum Sparky.
0: Evet.
1: Konuşup duruyorsun. Bu moral bozuyor. Hala madencilik yapmamın tek nedeni Andy. Ve o fısıltılar belki Andy şunu yaptı, şöyle yapmalıydık gibi şeyler. Hepimiz bu işin içindeyiz.
2: Tek tek hepimiz başarısız oluruz. Ekip olursak kazanarak çıkarız. O yüzden ekip olalım.
1: Bu madeni önemseyip sıkı çalışmaya hazır mıyız? Geri gelebilmek için, bir şans yakalamak için. İyi bir ekibimiz olmadan kesinlikle olmaz.
3: Müfettişler geldi. Bazı kişiler korktu ve konuşmaya başladı. Ama şunu da söyleyeyim. Burada duran herkes size inanmasaydı burada olmazdı. Buna gerçekten inanıyorum.
1: Hepiniz evinize biraz altınla gideceksiniz. Altın bonusunuzla gideceksiniz. Ne kadar büyük olacağını vaat edemem ama garanti ediyorum. Ne kadar zor olursa olsun, ne kadar maliyetli olursa olsun, ben ve Andy bunu sağlayacağız. Tamam mı? İşe koyulacağız. Bu işin üstüne gidip kazanacağız. Güçlü bitireceğiz.
0: Evet.
1: Hepimiz biliyoruz, 3033 ons'a ulaşamayacağız ama geçen sezonun altınını geçmeye çalışalım. Ne dersiniz? Hedefimi 3033 ons'tan 1023 ons'a indirmeye karar verdim. Bu geçen yıldan biraz fazla. Eğer 1000 ons'un üzerinde olursa bunu başarı sayacağım. Bu benim başa baş noktam. Bu adamları seviyorum. Canla başla çalışıp bu adamları altın bonusu alacağız. Tamam çocuklar, hadi işe. Denetim listesinde hala halletmemiz gereken önemli bir iş var. Şu an her iki tesisi birden çalıştıracak iş gücüm yok. Bu yüzden şimdilik sadece Holy Roller'ı çalıştıracağız. Biraz ekstra yardım almam gerekiyor. Framer?
3: Evet.
1: Senin yapman gereken şu, kasabaya git. Boru buldum, 548 metre. Çoğu kullanılmış.
3: Ne kadarlık boru?
1: En iyilerini seç, 20'lik ve 30'luk.
3: Tamam.
1: Sayısını al. Kasabada bir adama para ödemem lazım. Kaynak yapıp birleştireceğiz, suyu oradan geçireceğiz. Denetimler nedeniyle geçmemiz gereken sürecin bir parçası bu. Yağmur yağdığında yollarda çok su birikiyor. Müfettişler suyu operasyonumuzun etrafına yönlendirmek için bir boru sistemi kurmamızı istedi.
3: Bu sabah gidip alabilirim. Öğleden sonra dönerim.
1: Tamam, git.
3: Anlaşıldı. Todd'un altın bonusunu vermek için kendi cebinden para çıkaracağını söylemesi eve eli boş döneceği anlamına geliyor. Bu hepimiz için büyük bir şey. Hepimizi daha sıkı çalışmaya itiyor ve gerçekten küçük bir aile olduğumuzu gösteriyor. Bu durum beni çok mutlu ediyor.
1: Tamam, Tundra'ya daha fazla dokunamayız, soyamayız.
0: Evet.
1: Yapmamız gereken şey o kazıdan her bir ons ödeme toprağını çıkarmak. Tesis hazır mı, %100 mü?
4: Tesiste üzerinde çalışılması gereken tek şey elekler. Elekler incelmiş.
1: Tamam. Hadi değiştirelim.
4: Tamam.
1: Holy Roller'ı çalıştırmaya devam ediyoruz. Çalışan tek tesis o olduğu için zirvede tutmamız gerekiyor.
4: Hey Dakota. Holy Roller'ın eleklerini değiştirir misin lütfen? Ödeme toprağı taşımaya devam edeceğiz. Adamları topla. Elekleri değiştirelim.
5: Anlaşıldı.
0: Altın almamız gereken bir noktadayız ve eleklerin değiştirilmesi gerekiyor. Şu anda ikinci elek setimiz neredeyse patlamak üzere. Büyük bir taşın düşmesini istemezsiniz. Çünkü kutuyu patlatır, sonra altın sayınızı mahveder.
2: Ha, işte böyle.
0: Bu trommel sürekli dönüyor. Saat yaklaşık 137 metreye malzeme taşıyor. Büyük taşlar var. Trommel'de çok fazla aşındırıcı hareket mevcut. Yani sürekli çalışıyor. Bu elekler orijinal. Madenciliğin bu kısmında elekleriniz doğru değilse eğer, toprağınızı doğru çalıştıramazsınız. herkes altın bonusu istiyorsa ben de dahil hemen yapmalıyız.
4: Elek çıkıyor.
5: Bu elekler geçen sezondan kalma. Değiştirilme vakti geldi. Normal aşınma ve yıpranma. Bazılarında fazla yıpranma görüyorsunuz. Bakın burada delik var. İşte büyük taşlar o eleklerden geçmeye başlar. Hidroliğe iner, akışı bozar ve sonunda altını kutudan dışarı atar. Bunları takip edip düzenli değiştirmek gerekiyor. Hepsini bitirince sezonun geri kalanını atlatmalı.
0: Altın bonusu alacaklarını duyunca herkes şimdi elinden gelenin en iyisini yapıyor. Buradaki iki seçeneğin ya gitmek ya da daha sıkı çalışmak. Üstelik hiçliğin ortasındayız, gideceksen yürümen lazım. Bu yüzden ben kalıyorum. Elekleri takacağız. Sabaha çalıştıracağız.

0: Kusursuz jeneratörü ısıtacağım. Ekskavatörü çalıştıracağım. Ben ve Dakota fırtına gibiyiz. Isınsın biraz.
1: Parke hazır mısın?
0: Evet, hadi. Kutuya biraz altın koyalım.
1: Hadi, ne bekliyoruz peki?
0: Hadi çalıştıralım.
1: Hadi.
0: Hadi altın alalım.
1: İşte bu. Bu adamları seviyorum. Tamam. Hadi altın alalım.

0: Yukarıda nasıl gidiyor Carl?
1: Sterling nasıl? Çok iyi.
0: Tamam, annesine bildiririm.
2: Dostum, herkes çok iyi gidiyor. Fırtına gibiyiz.
0: Dostum, Sparky'nin saçına bakın. Bugün müthiş. 70'lerin sonunda bir televizyon oyuncusu vardı. Adı Farrah Fawcett'ti.
2: Bunu söyleyeceğini biliyordum. Sezon bittiğinde sana bir peruk alalım bence.
0: İhtiyacım var buna. Çocuklar, can boyu kaybettik. Daha fazla yardım ihtiyacımız vardı. Bu iki adımı getirdim. Mike ve Nick. Ödeme toprağa taşıyacak ve denetim listesini tamamlayacak yeterli iş gücüm yok. Bu yüzden 1023'lük yeni hedefe ulaşmak için birkaç yeni adam işe aldım. Mike ve Nick için ne tavsiye edersiniz çocuklar?
3: Erken kalkın, iyi bir tavırla gelin. Kısa sürede çok şey öğreneceksiniz, bu kesin.
4: Adım Mike Moore. Turber'ı yaklaşık 18 yıldır tanıyorum. Dürüst olursam burada işe yarayacak bir beceriye sahip olduğumu sanmıyorum. 20 yıl mimari sac işi yaptım. Büyük ekipman deneyimim pek yok.
0: İyi iş çıkarırsanız herkes altın olarak bonus alır. Ne kadar süredir burada olduğunuza ve çabanıza göre değişir. Andy, onları nasıl başlatmak istersin?
5: Bugün tesisi beslemede falan az adamımız olduğu için hepsini tüm kamyonlarda eğitim koltuğuna koyalım.
6: Adım Nick. Portland, Oregon'dan geliyorum. Bana Hunter ulaştı. Kaya kamyonu sürmek ister misin diye sordu. Doğrusu biraz altın aramak için heyecanlıyım.
0: Yapacağımız bir proje daha var. Müfettişleri memnun etmek için. Temelde bir göl yatağı var ve tundrada neredeyse görünmeyen eski bir kanal var. O kanal gölü direkt kazımıza boşaltıyor.
7: Denetim listesindeki son iş şimdiye kadarki en zorlusu. Doğal drenajı yönlendirmek için Hoffman ekibinin yol tabanını birkaç metre yükseltmesi gerekiyor. Bu sayede suyu kazılarından uzak tutan bir set oluşturacaklar. Ardından temiz göl suyunu operasyonlarının etrafından geçirip Quartz Creek'e yönlendirmek için 548 metre boru kaynağı yapacaklar.
0: Uzun soluklu bir proje bu, Tater. Yolu sen üstlen. Birkaç adam ve kamyon al. Başlayalım.
8: Tamam.
0: İşe aldığım yeni adamlarla bile her iki tesisi çalıştıracak iş gücüm yok. Bu projeyi en hızlı şekilde bitirmemiz lazım ki Black Pearl'ı çalıştırabilelim. Tamam. Hadi işe.

0: Buradan çok su geçiyor ve şuradan da çok su akıyor. Yapacağımız şey şu, bu yolu yükselteceğiz ve suyu durduracağız. Sparky, Sterling, Hunter, hadi başlayalım.
1: Anlaşıldı.
2: Yol tabanını yükseltmek için kaya kamyonları yola toprak boşaltacak. Tater ise bunu yüzeye yaymak için mini yükleyici kullanacak.
0: Tam şurada alçalıyor. Ne zaman diyeceğimi söylerim, tamam. Şuraya bol bol boşalt, tamam mı? Biraz daha geniş yap.

0: Çok fazla boru var.
1: Borunun ucunu tüm o köşeyi geçirip aşağıdaki sette işaretlediğim yere kadar götürelim.
0: Evet.
1: Bunu bitirdikten sonra makineden çıkaralım ve buraya koyalım. Bir sonraki sette tekrar başlarız yola çıkarak. Tek boru yapacağız. Sonra günü bitiririz.
0: Tamam.
1: Şimdi o kamyondan malzemeleri indirip kaynak yapmaya başlamamız lazım. 8-10 saatlik hızlı bir süreç olacak. Bugün boru takıyoruz. Parçalar yaklaşık 10 metre uzunluğunda. Yaklaşık 60 kaynak var. Gerçekten çok zaman alan bir iş.
0: Yavaş gidecek.
1: Mesele kaynak makinesi. Yalnızca belirli bir hızda ısınıp soğuyor. Uzun sürecek ama bugün bitireceğiz. Geceye kalsa da.
0: Hadi açalım.
1: 60 kaynaktan ilki. Şimdiye kadar iyi gidiyor.
0: Uzun bir gün olacak.
1: Evet.

0: Bu yıl öğrendiğim şu. Etrafında böyle adamlar olursa işler çok kolaylaşıyor. Kaliteli adamlar bunlar. Hem de çok. Her şeye rağmen günün sonunda az altınla ölebilirim. Ama iyi bir itibarla, insanlarına iyi bakan biri olarak ölmek istiyorum. Bu adamların her birine altın vereceğim. Sadakatlerinin karşılığını vermek istiyorum. Zor sezon oldu.
1: Pekala çocuklar, bugün kaya kamyonu kullanıyoruz. Size bir iki şey öğretebiliriz. Büyük miktarda toprak taşırız.
2: Hiç deneyimim yok. Bunların hepsi benim için tamamen yeni. Verebilecekleri her şeyi almaya hazırım.
3: Bu lastikler tehlikeli. Her lastikte küçük bir kilit var. Buna dikkat etmeliyiz. Hatalı görünüyorsa birine söyle. Etiketi tak ve bırak. Kırıksa o halka fırlayıp seni ikiye böler.
1: Nick hakkındaki ilk izlenimim ufak tefek, narin bir çocuk. Küçük bir fare gibi, minik güçlü fare.
2: Ekipman üzerinde çalışırken şu küçük kırmızı çubuğu kullanıyorsunuz. Bir güvenlik
1: evet,
2: var.
1: Evet dostum, birini ezmekten sorumlu olmak istemezsin. Ezer ve öldürür. Bu tür bir işi hiç yapmamış. Bunlar büyük boy ekipman. Tehlikeli olabilir. Mike ve Nick'in bizim için işe yaraması oldukça önemli. Yoksa sezonun sonuna kadar dayanamayız. Aynı anda hem madencilik yapmaya hem de sorunları çözmeye çalışıyoruz. Tesise toprağı taşıyacak adamlara ihtiyacımız var. Yoksa yüz binlerce dolarlık altın kaybediyoruz.
3: En önemli şeylerden biri şu. Vitesten vitese geçerken geri vitese veya herhangi bir vitese tam olarak durmuş olmaz lazım. İnsanların yaptığı en büyük hatalardan biri bu. Tam durmadan vites değiştiriyorlar ve diferansiyele çok zarar veriyor. Değiştirmesi de çok pahalı. Bir diğer önemli güvenlik meselesi, boşaltırken düz olmanız lazım. Beni anlıyor musunuz? Bu araçlar devrilebilir ve kasanız aşağıdaysa belki düzeltilebilir ama kasa yukarıdayken devirirseniz bir sürü şey kırarsınız ve size zarar verir. Büyük kör noktaları var. Binip hareket etmeden önce iki korna çalın. Ve park edeceğiniz yere yaklaşmadan önce çevrenizin farkında olun. Böylece hareket ettiğinizde etrafınızda kimse olmadığından emin olursunuz. Ama operatörler olarak gerçekten dikkatli olmamız gerekiyor. Hayatınızın en kötü günü olabilir. Sadece herkesi güvende tutmak istiyoruz.
1: İletişim çok önemli.
3: Evet, hadi bakalım.
1: İlk olarak arızaları önlememiz gerekiyor. Yapmamız gereken bu. Kaya kamyonu sürmek öğrenmesi en kolay işlerden biri ama aynı zamanda madendeki en tehlikeli iş. Kaya kamyonundan kaynaklanan sayısız ölüm hikayesi var. Bu yüzden bu adamların söylediklerimize dikkat etmesi gerçekten çok önemli.
3: Şunu ısıtalım ve Cowboy Carl'a gidelim. Cowboy Carl bize yük koyacak.
1: Madencilik herkese göre değil, zorlu bir iş. Tek bir şey için sürekli savaştığını kabul etmen lazım. Bu da topraktaki altın. Senin için ısıttım bile.
2: Tamam.
1: Aynen öyle. Şimdi dönmeye başla, devam et. Aynen öyle. Tamam, sağına, sağına, sağına. Evet. Tamam.
4: Ekip bugün çok iyi gidiyor. Boruları kaynakla birleştiriyorlar. Bu işi Todd için halletmek istiyoruz çünkü altın bonusu vaat etti. Ne kadar erken bitirirsek denetim listesini o kadar erken kapatırız. Ve bu tesisi tamamen çalışır hale getirebiliriz.
5: Lanet olsun.
4: Dur bir saniye. Şaka olmalı. Onu tamir etmek gerekecek, lanet olsun.
0: Hey, boruda neler oluyor?
4: Bilmiyorum. Makine dün gece durdu, dondu kaldı. Yaklaşık 2 saat üzerinde çalıştım.
0: Isındı mı?
4: Hareket ettiremedim, hayır. Basınç kaydırıcısındaki valve açılıp kapanmıyor.
0: Tamam.
4: Bununla uğraşmak, kaynaklamak için kalan süreden daha uzun sürdü. Berbat oldu. Gece boyunca çalıştık ve kaynak makinesi bozuldu. Bitiremedik. Umarım bu sabah makineyi tamir edip işi bitiririz.
0: Bugün programınızda her ne varsa Traitor Ron, bu öncelik. Tamir edilmesi lazım ve hızlı olmalıyız. Bunu hemen düzeltelim. Bugün duymak istediğim son şey buydu. Sadece başka bir engel. Denetim listemizi bu iş tamamlanmadan bitirmeliyiz. Bunu en kısa sürede çözmemiz, üstümüzden atmamız lazım. Sonra bütün adamlarımızı serbest bırakıp, madeni tam kapasite çalıştırıp, 1023 hedefine ulaşmaya çalışabiliriz. Bunu halledebilir misiniz? Çözebilir miyiz?
6: Evet evet, üstüne gideriz. Çok bilgi sahibi değiliz ama ikimiz birlikte çözeriz.
0: Tamam, yapalım.
7: Şu yola çıkar, etrafından dön, o sete çıkma. Yeterince yaklaşınca sana yük koyarım.
2: Şuna çarpmayayım mı?
7: Evet, yeteri kadar çek ki yavaşça dönebilesin. Yani çekip çevirmeyesin.
8: Deneyimsiz yeni sürücülerimiz var. Bu ikinci ve üçüncü günleri. Bu koşullarda geri manevra yapmak bambaşka bir iş. Tamam, yeter. Şimdi yavaşça geri gel. Gel.
7: Tamam. Biraz daha sola. Sola dön. Evet. Yavaşça geri.
8: Düz geri.
7: Setlere çıkma. Tamam. Çok güzel. Evet. İşte böyle. Tamam.
9: Teşekkürler Carl.
2: Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Bu adamların hepsi Todd için ve altın bonusları için çok sıkı çalışıyor. Her şeyi mahveden yeni çocuk olmak istemiyorum. Kimsenin altın alamamasının nedeni olmak istemiyorum.
9: Hey Dakota, bunu yanına alır mısın?
10: Hayır, şimdilik bekleyelim.
2: Anlaşıldı. Benden daha uzun süredir madencilik yapan bir sürü adamın arasında olmak biraz ürkütücü. Biraz bunaldım doğrusu. Ve sanki buraya ait değilim gibi hissetmeye başladım.
11: Kamyonu aşağı bakacak şekilde park et, yukarı değil.
10: Anladın mı Nick?
2: Ben değildim.
11: Kamyonun aşağı baktığından emin ol. Kabinin önü Dorsa tarafından kaçmasın.
2: Sadece elimden geldiğince uzun ve sıkı çalışmak için geldim buraya. Bu işte başarılı olmak benim için gerçekten çok önemli. Çünkü bu ekip bana gerçekten kendimi ispat etmek için bir fırsat verdi. Onları hayal kırıklığına uğratmak istemiyorum.
10: Şurası güzel. Biraz geri çek, yoldan biraz uzaklaş.
11: Güzel, tam orada.
0: Kötü olmuş.
6: Boruya çok yaklaştık. Boru kaynakçısı bozuldu. Tamir etmeye çalışıyoruz.
0: Ne durumdayız?
6: Çözdük. Şu an olduğu gibi çalıştırabilirsin. Ama bu olmadan. Kolun içinde kırık bir diş var.
0: Hay aksi.
6: Elle çalıştırabiliriz. Dikkatli olmamız gerekiyor ama çalıştırabiliriz. Ama bu olmadan. Gel, ne yapman gerektiğini göstereyim. Şu pimiğit. Her iki yönde. Şu tarafta bir kulak var, görüyor musun?
4: Aha.
6: O taraftaki kulak kırılmış. Takmak için şöyle kaydırarak çıkarırsın.
4: Evet, ve çekiyor.
6: Evet evet, çeker iter. Kolay olmayacak ama çalıştırabilirsin.
0: Valv kırıldı, yenisini bulamazsın. Manuel olarak açıp kapayabilirsin böyle. Manuel olarak. İdeal değil. Ama şu an elimizde bu var. Bu projeyi bitirmemiz lazım. Çalıştırabilir misin?
4: Çalıştırma kısmını ben yaparım. Onlar boruyla ilgilenebilir.
0: Müfettişlerimizden istediği son büyük iş bu. Bu işi bitirip her iki tesisi çalıştırmaya dönmem lazım. Bu da bu adamların altın bonusu almasına yardım edecek. Başlayın.
4: Artık kaynak yapabiliriz. Sadece biraz daha uzun sürecek ve çok daha zor çalışacak.

0: Dönerek gidebilirsin. Yokuşta dikkatli ol.
1: Anlaşıldı.
0: Hey, oradan dönerken dikkatli ol. Köşeyi kesiyorsun. Biraz düz git. Yavaşça çık. Köşeyi kesme. Tamam, geri al. Biraz daha gel. Tamam, şimdi dön. Çok sert dönme. Öyle dönme. Geri al. Lanet olsun. Direksiyonu diğer yana çevir. Gel. Sert çevir. Tamam, dur.
2: Geliyorum Nick.
0: Buraya girerken direksiyonu öyle kırınca ön üç kayıyor. Görüyor musun? Çekip yeterince evet. İlerleyeceksin. Ve yavaş, düzgün, geniş bir dönüş yapacaksın. Tam oturur. Ama öyle çekip sert kırınca takılırsın. Geri giderken de aynı şey. Yavaş yap. Yapmazsan düşersin. Sonra seni çıkarmak zorunda kalırız. Bu hiç iyi olmaz.
1: İşinizi zorlaştırıyorum. Bunu yapmak istemiyorum. Lanet olsun.
0: Tamam, dön. İşte oldu. Düz git.
1: Tanrım. Neden ağlamamı durduramıyorum?
3: Ugh.

0: Hata yapmak buraya gelirkenki en büyük korkumdu. Her şeyin yoluna gireceğine dair pozitif düşünmeye çalışmak zorlaşıyor. Bu fırsatla elimden geleni yapıp TOD'a ve herkese doğru yatırım olduğumu kanıtlamak istiyorum. Bu madeni ayağa kaldırmalarına yardım edebileceğimi göstermek istiyorum.
1: Hey Andy, Nick zorlanıyor.
2: Onunla konuşmalısın.
1: Anlaşıldı.
3: Hey Nick, beni duyuyor musun Nick?
1: Duyuyorum.
3: Şimdi beni iyi dinle, kamyonu aşağıya. Aldığın yerin arkasına park et. Sonra gelip seni alırım.
0: Tamam,

0: Richtung.
1: Benny.
2: Öyle görünmüyor. Anlat bakalım, ne oldu?
1: Kimseyi yavaşlatmak istemiyorum. Bu tesisi çalışır hale getirmek istiyorum.
2: Dinle, öğreniyorsun değil mi? Giderek daha hızlı olacaksın. Her şey yolunda. Sorun
1: bunu
2: yok.
1: Hak etmek için ne yaptım ki?
2: Neyi hak etmedin?
1: Bu fırsatı, bu...
2: Ne oldu? Ne oldu? Hey dostum, neden? Bunaldın mı? Ha?
1: Her türlü kötü alışkanlığa battım ben. Berbat biriydim. Neden böyle oluyor gerçekten bilmiyorum.
2: Tamam.
1: Anlayamıyorum.
2: Tamam. Pekala dostum, sorun değil. Geçmişte ne yaptığının bir önemi yok. Dünü değiştiremezsin ama bugünü değiştirebilirsin, yarını değiştirebilirsin.
1: Sadece işe dönüp ekibin parçası olmak istiyorum.
2: Tamam tamam, ama şöyle bir şey var. Kötü hissedince bir adım geri çekilip derin bir nefes alman gerekiyor. Dinlenmek istemek sorun değil dostum.
1: Evet.
2: Daha iyi olacaksın.
1: Sadece anlamanızı istiyorum. İyi bir yatırım olmak istiyorum sizin için. Ve hata yaparsam ne olursa olsun bunu üstlenirim. Elimden gelenin en iyisini yapacağım. Ve hayatta bana ikinci şans veren kimse olmadı. Sadece Todd ve siz.
2: Biz burada insanlara yatırım yapmak için varız. Altın bizim için ikinci sırada. Belki sert insanlar olabiliriz ama bir kalbimiz var. Ve insanlara değer veriyoruz. Tamam mı? Biz de artık aileniz. Birbirimize bakmamız gerek. Sen bizi kollarsın, biz de seni kollarız.
1: Sizi kollayacağım.
2: Tamam, dinlenmeye devam et ve iyi olacaksın.
1: Teşekkürler Andy, gerçekten.
2: Tamam, hadi git, hadi, hadi.
1: O kamyonu kullandığım için pişman
2: olmuyorum
1: olmayacaksın.
2: Olmuyorum zaten.
1: Andy beni motive etti ve bu tür duyguların tamamen normal olduğunu söyledi. Herkes birbirini kolluyor. Bunu hiç yaşamamıştım. Bu yüzden... Geri gideceğim ve elimden geldiğince çok yük taşıyacağım.
2: Bildiğimiz altın, o genç adamla biraz önce yaptığım konuşmayla asla kıyaslanamaz. İşte gerçek amacımız bu. Altın ikinci sırada. Bu yıl altın kazanamazsak tamam, ama bu sezonun geri kalanında sonuna kadar gitmeyeceğimiz anlamına gelmiyor bu. Elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Asıl amacımız bu.
1: Başarabilirsin dostum, başarabilirsin.
3: Nereye inşa ediyorsun?
4: Makinenin tam üstüne. Zinciri takmak için onu seninle göndermek istiyordum. Ben geri dönüp bir branda alacaktım. Yoksa kaynağın üstü hiç ısınmaz. Bu yağmurda kaynak yapmıyorum. Aslında şu kont plak var, 2 tane 2-4 alayım. Kamyonumu oraya çekeyim, kasanın üstüne koyayım ve diğer tarafa uzatayım. Şu çubuğu yolcu koltuğundan al, onları söküver. Hadi hazır mısın?

0: Şunun üstüne kur. Oraya 2-4 koyarız. Ve şunu oraya yatırırız. Kaynak makinesi dün gece bozuldu. Ron ve Tater bu sabah ilk iş gelip tamir ettiler. Ve şimdi boru kaynağına geri döndük. Her şeyi bitiriyoruz. Yağmur geliyor. Yağmurda boru üzerine kaynak yapılamaz. Su üstten yeterince soğutuyor. Kaynak yapmıyor. Tamam, sıcaklık yükseldi, hazırız. Tamam, yavaş ve düzgün. 8 metre. 6. 5. Yavaşla, yavaşla, yavaşla. Devam et. Devam et. 1 metre daha. Yavaş ve düzgün. Dur. Tam orada.
1: Ne kadar kaldı?
0: Yaklaşık 350.
1: Tanrım, tamam. Saatte 3 kesim mi yapıyoruz?
0: Şu an neredeyse 5 yapıyorum.
1: Gerçekten mi? Tamam, güzel. Framer valve'i manuel kullanmak zorunda ama doğru yapmamız lazım. Kaynak yapmak, yeterince zaman vermek ya da acele etmek arasında ince bir çizgi var. Borunun kırılmasına izin veremeyiz. Hala çalışıyoruz. Umarım bu proje 3-4 saat içinde biter.
0: Tamam, artık çalıştırmak o kadar kolay değil ama çalışıyor.

0: İşte bu. Bu madende başladığımız her şey gibi. İki kat uzun sürdü ama bitirdik. Şimdi hendeğe atabiliriz ve çalıştırabiliriz. Bir sonraki işe geçeriz. Boruyu koyduk, gömdük. Umarım diğer uca inebiliriz. Oradan çok su çıkıyor.
1: Hadi Framer, gidip bakalım. Şuna bak.
0: Evet.
1: Dostum, güzel. İşte ihtiyacımız olmayan tüm o su. Direkt dereye. Tüm operasyonumuzun yanından geçiyor. Mükemmel. Beğendim. Yola 4 metre ekledik. Suyu tutacak. Sıkıştırdık. Tüm bu suyu yakalayıp Quartz Creek'e kadar borulayacağız. Operasyonumun her bölümünü atlayacak. Müfettişler için fotoğraf çekiyorum. Listeden çıkaralım. Denetim listesindeki son büyük iş buydu ve bitirdiğimiz için büyük bir rahatlama hissediyorum. Çok kayıp yaşadık ama bu bir galibiyet gibi hissettiriyor, değil mi?
0: Sonunda.
1: Evet. Tamam. Güzel iş. Teşekkürler.
0: Doğru. Evet.
1: Bu madeni yeniden ayağa kaldırmak iyi hissettiriyor. Su kazıya girmiyor artık. Yolumuzda ilerliyoruz.
2: Seni oraya yönlendirecek.
3: Gel. Geri, geri. Geri, geri, geri. Mükemmel, aferin Nick. Tebrik ederim.
1: Tamam, iyi görünüyor. Black Pearl'ü çalıştıralım.
4: Tamam, çalıştırıyorum.
1: Sonunda Black Pearl'ü yeniden çalıştırabiliyoruz. Bu küçük projeleri çalıştırabildiğimizde umarım biraz daha altın alabiliriz. Çukurdan çıkabiliriz. Umarım herkes için altın buluruz. Sadece faturalarımızı ödemeye değil, ekip için de altın bulmamız gerekiyor.
2: O tarafta hiçbir şey yok.
5: Bu tamamen kupkuru.
2: Tam kenarlarda.
6: Her seferinde çok iyi olacağını düşündüm. Her seferinde 100 ons alacağımızı düşündüm.
5: İlk birkaç çekişten sonra altın madenciliğinin kolay olacağını düşünmüştüm.
6: 100 onsluk temizlikler yapmaya başladık ve sonra madenciliği bırakıp gölet yapmaya başladık. Lanet
5: olsun. Kalep 100 onsluk günlerin normal olduğunu zannetmişti. Ta ki gerçek kendini gösterene kadar.
4: Sakin bir hafta. İlk birkaç çekişimiz 100 veya daha fazla olunca bu düşük rakamlar biraz yıkıcı. Ama aynı zamanda tüm bu topraktan daha fazla altın çıkarmak için çok daha sıkı çalışmamız gerektiğini de biliyoruz tabii.
7: Bu yıl aklınıza gelebilecek her türlü aksilikle karşılaştık. Ama bu sezonu diğerlerinden ayıran şey şu genç adamların gerçekten savaşçı ruhları. Onlarla gurur duyuyorum. Bu adamlar tadın onlara verdiği her zerreyi hak ediyor.
0: Pek iyi görünmüyor.
7: Onlarda bir şey görüyor musun?
2: Ne?
7: Onlarda bir şey görüyor musun?
2: Hayır.
7: O taraf nasıl görünüyor?
2: Aşağı yukarı aynı.
7: Durum çok iyi görünmüyor. Ama elimizden gelen çabayı gösterdiğimizi biliyorum. Elimizden geleni yaptık. Teşekkür ederim millet, güzel iş.
0: Tamam.
7: Kutuda ne varsa o var ama bu çaba eksikliğinden değil. Kesinlikle.
8: Revize edilmiş sezon hedefine ulaşmak için Todd ve ekibinin kalan her hafta ortalama 80 ons çıkarması gerekiyor.
1: Tüm çalışmalar ve onarımlar için herkese teşekkür etmek istiyorum. Herkesin sıkı çalışmasına minnettarım. Başlamadan önce bunu söylemek istedim. Peki kazı nasıl gidiyor?
7: Yakında ödeme toprağımız tükenecek. Bu yılki tüm denetimler yüzünden soyma yapamıyoruz. Bu yüzden son toprak olacak. Artık çok fazla kalmadı. Maalesef.
1: Nick adlı yeni çocukla ilgili sorunlar yaşandığını duydum. Ben ve Andy konuştuk. Böyle birini eve göndermek çok kolay, değil mi? Kolay çözüm bu. Çünkü bizim için rahatsız edici. Ama gerçekten söylediklerimizi yaşıyorsak, çalışarak üstesinden gelmemiz lazım. Ne diyorsunuz? Mandy, ne düşünüyorsun?
7: Aslında şunu fark ettim. Bu kadar üzgün olmasının nedeni kendisine verilen fırsat. Bizi hayal kırıklığına uğratmak istemiyor. Ve gerçekten çok bunaldı. Ona yardım etmeye çalıştığımızı gördü. Ve ne kadar tolerans gösterdiğimizi de gördü sanırım. Dedim ki herkes hata yapar. Ama biz sana yardım ederiz. Hiçbir yerde bu kadar iyi muamele görmemiş. Tabii ki gelişecek. Sadece fırsat vermeye devam etmemiz gerek. Güvenli olduğu sürece ona şans vereceğiz.
1: Sanırım iyi gidiyoruz ama kaya kamyoncusunun ağlaması biraz tuhaf. Kesinlikle normal değil. Ama
9: bu madende ağlayan çok kişi oldu.
1: Ben de birkaç kez işte ağladım. Turber çok ağlar.
10: Ben de.
1: Umarım herkes için altın buluruz. Tamam, nasıl gitti?
10: Bakalım, göreceğiz.
1: Hedefimi daha gerçekçi bir şeye değiştirdim. Geçen yılı geçerim dedim. Bu sezon bitmeden 1023 ons'a ulaşmayı umuyoruz.
10: Sen oku.
11: 10 20 32 43 50 60 76 79.6
10: Fena değil ha?
11: Güzel.
1: Sezon toplamı nasıl?
11: 704.4'teyiz.
1: Bu 1 milyonun üzerinde. Muhtemelen 1.2 milyon. O civar. Küçümsenmeyecek bir rakam. 10 binin altında olduğumuz sezonları hatırlıyorum. Öyle değil mi? Yani hiç yoktan iyi. Değil mi çocuklar ha? Daha da iyi gider.
9: Geçen yıl bile bazen tesisi kapattık ve kutuda neredeyse hiç altın görmediğim anlar oldu.
8: 79.6 onsluk kazanımla Hoffman'ların 1023 ons hedefine ulaşmak için 319 onsa daha ihtiyacı var.
1: Bu zor dönemlerde bir arada kaldığınız için teşekkürler. Bunu takdir ediyoruz çünkü bu benim için de, başka herkes için de kolay olmadı. Gerçekten herkese minnettarım.
9: Yani altın madenciliği böyle gider. Her şeyi mükemmel kurarsın ve bazı şeyler ters gider.
2: Evet, hiçbir şey belli değil.
1: Neden böyle? Tamam, hala çok altın var. Bu sizin sayenizde. Aferin herkese. Hadi işe. Aferin çocuklar.

0: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
1: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
2: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
3: Güçlü bir propaganda aracıydı.
4: Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
0: Yeni program Franco'nun mega yapıları ilk bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Alaska'nın uçsuz bucaksız kuzeyinde...
1: Gidip yükleyiciyi çalıştırabilecek miyim bir bakayım.
0: Martha Tenzi ve kızı Ellie, Alaska'nın ıssız bölgelerinde haftalarca büyük av peşinde koştuktan sonra nihayet eve döndüler. Kış boyu beslenmek için 700 kilo et avlayan bu avcılar adına muzaffer bir dönüş oldu.
2: İyi görünüyor mu?
1: Mükemmel Ellie.
0: Bu sezonun başında bir değil, iki tane erkek geyik avladılar.
1: Vay canına, bu çok yakındı.
0: Şimdi sezonun son avını işlemek için hazırlanıyorlar. 200 kiloluk bir erkek ren geyiği.
1: Tamam, onu kaldıracağım.
0: Ama parçaları ayırmaya başlamadan önce onu asmak için sağlam bir kiriş inşa etmeleri gerekiyor.
1: Bir sorun olursa bana işaret ver, tamam mı?
2: Tamam.
0: Martha 50 kiloluk kirişi kaldırmak için yükleyici kullanıyor. Ancak bu 2 kişilik bir iş. Her şeyi ayarlamak 12 yaşındaki Ellie'ye kalıyor.
1: Hidrolikler gerçekten çok soğuk. Parmaklarına dikkat et. Sıkışmasınlar.
0: Sıcaklıklar sıfırın altında olduğundan yapı, hayvanı parça parça keserken içeride çalışacakları açık hava et deposu görevi görecek.
1: Mükemmel. Aferin sana. Ona asılıyor. Kesinlikle bir rengeyini taşıyabilecek. Hemen oraya asıp kesmeye başlayacağız. Ah, bu harika. Tamam, başlayalım. Sezonu bu kadar etle tamamlayabildiğimiz için gerçekten mutluyuz. Ve şimdi bu eti işleyip ihtiyacı olanlara ulaştıracağız.
0: Karla kaplı Blue Ridge dağlarında...
3: 1, 2, 3...
0: Eustace'ın komşuları anlaşmayı yerine getiriyorlar.
3: Onlar bana, ben onlara yardım ediyorum. İyi bir ilişki.
0: Bu da... Hızar aylardır ilk kez kereste üretmeye başladı demek.
3: Yardım almak güzel. Harrison ve Ashley ile yaptığım bu ticaretten memnunum çünkü bana ihtiyaç duyduğum şeyleri yapmamda yardımcı oluyorlar. Ben de onlara bildiğim şeylerde yardım ediyorum. Burada herkes karlı çıkıyor. Kerestelerin yığıldığını görmek çok güzel.
4: Çok iyi oldu.
3: Takım çalışması çok iyi,
4: evet,
3: değil mi?
0: Ama gün daha yeni başlıyor. Çünkü genç çiftçilerin kulübelerinde Eustace'ın becerilerine ihtiyaç duyacakları önemli bir sorun var.
4: Kullandığımız bütün suyu yukarı taşımamız gerekiyor. Bu suyu içip bulaşıkları yıkıyoruz.
3: Şehirdeki çoğu insan musluğu açıp suyun akmasına alışkın ama Harrison ve Ashley'nin yaşadığı bu küçük kulübede modern bir evdeki gibi gerçek bir su tesisatı bulunmuyor.
4: 400 metre yokuş yukarı. Ayrıca kaynatıyoruz.
3: Su konusunda yıllarca tecrübem var. Bir çözüm bulmak için elimden geleni yapacağım.
4: Her şey şu anda yaptığımızdan daha iyidir.
3: Eğer orada bir kaynak olsaydı, yerin derinlerinden gelen bir su kaynağı zaten toprak tarafından arıtılmış olurdu. Filtrelemeye gerek yok, kaynatmaya gerek yok. Eğer bir kaynak bulabilseydik, gerçekten çok daha iyi durumda olurdunuz.
5: Şebekeden bağımsız yaşamak zor. Özellikle de temel ihtiyaçlarımızı karşılamanın yollarını kendi başımıza bulmak zorunda olduğumuzda. Bu yüzden bize su sağlayacak güvenilir bir sistem bulmak için Eustace'ın yardımına ihtiyacımız var.
3: Bir sonbahar günü atımla şu tepenin üzerinden geçerken bir tür ev inşa alanı gördüğümü hatırlıyorum. Eskiden orada insanlar yaşıyordu. İnsanlar her zaman suyun yakınına yerleşirlerdi. Su taşımak da istemezlerdi.
5: Evet.
0: Doğal kaynaklar yeraltı suyunun yeryüzüne çıktığı noktalardır ve temiz içme suyu için güvenilir bir kaynaktır. Ancak kışın ortasında bulmak her zaman kolay değildir.
4: Şurası ona benziyor mu?
3: Evet, bu taş işçiliğine benziyor. İnsan yapımı gibi.
4: Evet, doğal görünmüyor.
3: Sanırım bu bir kütük evin bacasının taban kısmı olabilir.
4: Evet.
3: Ve tüm ahşap yıllar önce...
0: Doğal kaynaklar yeraltı suyunun yeryüzüne çıktığı noktalardır ve temiz içme suyu için güvenilir bir kaynaktır. Ancak kışın ortasında bulmak her zaman kolay değildir.
4: Şurası ona benziyor mu?
3: Evet, bu taş işçiliğine benziyor. İnsan yapımı gibi.
4: Evet, doğal görünmüyor.
3: Sanırım bu bir kütük evin bacasının taban kısmı olabilir.
4: Evet.
3: Ve tüm ahşap yıllar önce çürümüş buralarda bir yerler.

0: oldukça yüksek. Yani yapmamız gereken şey etrafa yayılıp onu bulmaya çalışmak.
1: Tamam, hadi arayalım.
2: Bunun zorlukları olacağını biliyordum. Yani bir barınak, ateş, umarım su, aklınıza gelmeyen hayatın temel ihtiyaçlarını karşılamak. Bence sonraki adım çok çok önemli. Çünkü su bu hayatı yaşamak için çok önemli.
0: Galiba burada bir şey görüyorum. Şuna bakın. Ha evet, şuradaki kayanın altından çıkıyor.
2: Evet.
1: Vay canına.
0: Akışını görüyor musunuz?
1: Evet.
0: İşte kaynak bu. İşte asıl kaynak burası.
2: Asıl soru şu, bunu oraya kadar nasıl çıkaracağız?
0: Evet. Oraya nasıl çıkaracağız?
3: Southwood'da karlar erimeye başlayınca...
4: Burası çok dik.
3: Huronlar yılda bir kez ortaya çıkan dağ hazinesine sahip çıkmak için...
4: Hadi.
3: ...hiç vakit kaybetmiyorlar.
4: Harry ile boynuz avına çıkıyoruz. Geyikler her yıl boynuzlarını döker ve yeniden çıkarırlar. Düşen boynuzları toplayınca birçok insan için değerli oluyor. Köpek çiğneme oyuncaklarından mobilyaya, hatta dekorasyona kadar her şey için kullanıyorlar. Kilosunu 24 ila 36 dolara satabilirsiniz. Çok iyi para.
5: Gidiyorum. Boynuz avı büyük bir alanda yapılan paskalya yumurtası avı gibi. Erkek geyiklerin kışın yaşadığı yeri bulmak gerekiyor. Eğer insan, kurt, puma dokunmadıysa aylar boyunca tek bir yerde kalırlar. Hareket ettirecek tek şey kar ve çimen. Yaşadıkları yeri bulmalısınız.
4: Oo. Şuradaki dereye doğru yürüyelim. Bakalım iz var mı?
5: Şu kıyı oldukça iyi görünüyor.
4: Haklısın.
3: Geyiklerin yaşadığı arazi dik, kayalık ve ulaşılması çok zor.
5: Önce yukarı çıkalım, sonra yanlara girip ne varmış bakalım. Olur mu?
4: Olur.
3: Onlar da buna güveniyorlar. Bölge ne kadar sarpsa, diğer geyik boynuzu avcıları tarafından ziyaret edilme olasılığı o kadar az oluyor.
4: Bana yetişebilir misin?
5: Anında.
4: Harry ile geyiklerin tüm kış boyunca kalabileceği ve otlara ulaşmak için fazla karla mücadele etmeyecekleri, güneye bakan dik dere yataklarını arıyoruz. Burası darmış. Hey Harry, şuna bak.
5: Evet, dağ aslanı avı.
4: Bu derede geyik olduğunu anladık.
5: Epey olmuş ama evet.
4: Çalılar çok kötü.
5: Bu bölgede geyiklerin kışladığı yere ulaşmak için zorlu araziden geçmeniz gerekiyor.
4: Burada küçük bir av izi bile yok. Aa, gözüme girdi. Aa, bu çok kötü. Bir açıklık görüyorum.
3: Harry ve Kid, geyik avcılığı içgüdülerine göre hareket etseler de aradıklarını bulacaklarının garantisi yok. Ve onlar yukarı çıktıkça arazi daha da acımasızlaşıyor.
5: Buradan sonrası oldukça dik.
4: Evet öyle. Burada elleri ve dizleri kullanmak gerekiyor. Dikkat et.
5: Lanet olsun. Beni de götürecekti.
4: Hala gidiyor. Dibe kadar ulaştı.
5: Evet.
4: İyi ki isabet etmedi.
5: Parmaklarıma vurdu. En iyi koşullarda bile tehlikeli bir arazi. İlkbaharda tüm zemin yumuşak, her şey gevşek ve hareket ediyor. Diğer tepeyi görebileceğimiz kadar yükseğe çıkmamız gerekiyor. Ve umarım boynuz aramak için iyi bir yer buluruz.
4: Evet, tepeye kadar çıkalım.
3: Turtle Adası'nın yanında ve evlerinden 200 metre uzakta...
0: Aa, evet, o kayanın altından çıkıyor.
3: Ashley ve Harrison, Eustace'ın dağ içgüdülerini takip ettiler.
0: İşte bu gerçek bir su kaynağı.
3: Ve umut vadeden kalıcı bir su kaynağı keşfettiler.
0: İyi bir kaynak bulduk ama hala suyu kulübeye çıkarmak için bir sorunumuz var.
3: Mesafe bir sorun ama 30 derecelik eğim de öyle. Tepeden yukarı doğru sürekli bir su akışı sağlamak için yeterli basınç oluşturmak mühendislik gerektirecek. Neyse ki Eustace dağ adamlarına özgü bir zekaya sahip.

0: Onu bu deponun bir yerine saklamıştım.
1: Ve bir gün yeniden kullanabileceği her şeyi saklıyor.
2: Tam olarak ne aradığımı bilmiyorum.
0: Evet, muhtemelen kendim bulmam gerekecek çünkü onu nereye koyduğumu bile bilmiyorum.
3: Burada çok fazla eşyam var.
0: Evet, birçoğunun doğru yere geri konması gerekiyor. Gerçekten çok fazla eşyam var. Ha, bir dakika. Sanırım bu. Sanırım doğru kutu olabilir. Evet, işte bu. Üzerinde su koçu pompası yazıyor.
1: Yaklaşık 200 yıl önce icat edilen su koçu pompası, akan suyun kinetik enerjisini kullanarak onu tepeye doğru itmek için basınç oluşturan ilkel bir hidrolik cihazdır.
0: Buna su koçu pompası deniyor. Basınçla itme etkisini yapıyor.
2: Bundan daha büyük bir şey bekliyordum. Bu su koçu pompasından ne beklediğimi bilmiyorum ama kesinlikle bu değildi. Bu çok daha küçük. Bu kadar suyu evimize nasıl çıkaracağını gerçekten bilmiyorum.
0: Basınç yer çekiminden gelecek. Suyun yokuş aşağı akmasından.
2: Şüpheciyim ama biraz da olsa çalışmasını umuyorum. Çünkü bu büyük rahatlık sağlar.
0: Deposu ve basınçla dolacak. Suyun seviyesi yukarı doğru çıktıkça basınç daha fazla artacak. Suyu ve basıncı bir yere göndermek isteyecek. Yani gönderebileceği tek yoldan, en az dirençli yoldan göndermeye çalışacak ve evinize doğru itecek. Elektrik olmadan suyu yukarı pompalamak daha iyisi olamaz.
1: Yeterince uzun boru ve uygun bağlantı parçalarıyla su koçu pompası iş görebilir.
3: Gerekli olan her şeye sahibiz.
0: Evet, filtrenin ana gövdesi burada. Bu sistemi bir araya getirip suyu evlerine pompalamaya hazır hale getirmek için yapmamız gereken bir şey daha var. Boruya pislik girmesini önlemek için küçük bir giriş filtresi yapılması gerek. Temelde suyun gireceği yer burası. Bunu bir elek parçasıyla saracağım.
1: Filtreyle birlikte Harrison ve Ashley'nin inşa ettiği platform, pompa düzeneğini yay içine yerleştirdikten sonra beslemeye ve dengelemeye yardımcı olacak.
3: Oldukça sağlam.
0: Aynen öyle. Bunu bağlayalım.
3: Yani bu bulmacanın son parçası mı?
0: Bakalım tepeye çıkacak mı? Birleştirince neler olacağını göreceğiz.
2: Harika.
3: Tamam, hadi yapalım.
0: Evet.
1: Alaska'daki Kodiak Adası açıklarında bahara daha haftalar var. Ancak avcı Mike Horseman, bölgenin en büyük yırtıcılarının hareket halinde olduğuna dair herhangi bir işaret arıyor.
4: Ayı avı başlamadan önce zamanım var. Buraya gelip biraz etrafa bakıp bir ayının ininden çıkıp çıkmadığını görebilir miyim diye izleyeyim dedim. İz bulmak, işaret aramak ve mümkünse birkaç in belirlemek önemlidir. Böylece müşteriler buraya geldiğinde doğrudan o bölgeye gidip avlanmaya başlayabilirim.
1: Mike geçimini adanın ayı popülasyonunu kontrol altında tutan avlara rehberlik ederek sağlıyor. Bu tür kontrol altında tutulmazsa büyük yıkıma yol açabilir. Ama bu haftalar süren hazırlık gerektiriyor.
4: Yamaçta yürüyen bir ayıya ait herhangi bir iz görmedim.
1: Ve şu ana kadar bugünkü keşif gezisinde hiç ayı bulamadı.
4: Pek bir şey de bulamadım.
1: Ama bu Mike'ı doğrudan başka bir ödülün kıyılarına götürüyor.
4: Aa, evet, şuna bakın. Birkaç güzel kütük görüyorum. Sahilde eski kütükler var.
1: Volkanik takım adaların parçası bulan Kodiak Adası'nın bitki örtüsü çoğunlukla ıslak tundra ve yoğun çalılıklardan oluşuyor. Çok az orman olduğu için yakacak odunu bile bulmak zor.
4: Sahile çıkıp birkaç kütüğü teknemin arkasında çekerek kampa götürüp götüremeyeceğime bir bakacağım. Bugün bir ayı bulmayı umuyordum ancak bulabildiğim her şeyden yararlanacağım. Evimde yeterli miktarda yakacak odun ve kereste yok. Burada sadece kızıl ağaç ve söğüt ağaçları var. Bu yüzden bulabildiğim tek odun okyanustan gelenler. Bu kütüklerin ne kadar uzaktan geldiğine inanmak zor. Bazıları Kodiak'ın diğer bölgelerinden, çoğu da Körfez'den geliyor. İki veya üç tane kütüğü uçuca bağlayıp kampa kadar çekebilirsem bu benim için çok iyi olacak. Sahilde yürüyüp bu kütüklerden bazılarına bakacağım ve kolay idare edilebilir, büyük yarık veya çatlakları olmayan güzel kütükler bulmaya çalışacağım. Bu çok büyük, çok eski ve çürümüş. Eminim daha iyileri vardır. Bu gerçekten güzel bir kütük. Bunu körfezden bile görebiliyordum. Ladin ağacı. Güzel ve kuru. Suyun üzerinde yüzecek. Üzerinde fazla yarık ve çatlak da yok.
1: Tek bir kütük neredeyse bir ton yakacak sağlayabilir. Bu da Mike'ın kulübesini 4 hafta boyunca ısıtmaya yeter. Şimdi tek sorun onu sahilden alıp 5 kilometre ötedeki eve çekmenin bir yolunu bulmak.
4: Bu kütük rahat 1 ton ağırlığında. Bunu çekmek biraz zor olacak. Tekneye dönüp aletlerimi alacağım ve onu eve götürebilecek pozisyona getirmeye çalışacağım. Tamam Adel, bu çok iyi olacak.

0: Vahşi Sawtooth dağlarındaki sarp bir uçurumun tepesinde...
1: Kahverengi bir yamaçta bu kahverengi boynuzları bulmak kolay değil.
0: Harry ve Kid kolay dağ altınının peşinde.
2: İlla geyik aramana gerek yok. Sadece buraya uymayan garip bir şekil arıyorsun.
1: Bu arazide dökülmüş boynuzları aramanın en iyi yolu yüksek bir noktaya çıkıp bölgeyi dürbünle incelemektir. Dürbünle tüm yamacı inceleyince boynuzların düştüğü yeri bulursunuz. Burada çok fazla kurumuş dağ maun ağacı var. Geyik boynuzuna benziyorlar. Sadece rengi farklı.
2: Dürbünle yürüyerek baktığınızdan çok daha fazla alanı tarayabilirsiniz. Oturup zaman ayırıp iyi bir dürbünle bölgeyi incelemek, tökezleyip bir boynuza basmayı ummaktan çok daha verimlidir.
1: Aa Harry, bir tane gördüm.
2: Nereye bakıyorsun?
1: Av yolunun üstünde.
2: Evet.
1: Şu iki kayanın tam arasında daha büyük bir tane kaya var. Hemen altında. Çıplak gözle de görebilirsin, kahverengi.
2: Aa evet evet.
1: Yeni
2: evet.
1: Dökülmüş.
0: Yeni dökülmüş boynuzlar kahverengidir ve araziye uyum sağlar.
2: Aa evet, şimdi gördüm.
0: Zamanla hava koşullarına maruz kalmaktan beyazlaşır ve daha kolay fark edilirler.
2: İşte bir tane daha. Belki 400 metre kadar ileride. O tarafta. Pek bir şeye benzemiyor. Çok küçük görünüyor.
1: Peki seni bunlara yönlendireyim mi? Bunları alıp yukarı, nehrin yukarısına doğru gidebilir, bir sonraki dereye ulaşabiliriz. Diğer tepeye geçince yer işaretleri değişiyor. Bu yüzden birinin arkada kalıp yol göstermesi işleri kolaylaştırıyor. Tam üstünde. Yukarı doğru çık.
2: İki büyük kaya arasındaki. Evet. Beş uçlu boynuz.
1: Dere boyunca yukarı. Uçurumun kenarı boyunca.
2: Bu çok küçük.
0: Dökülmüş geyik boynuzlarının fiyatı büyüklüğüne göre belirleniyor.
1: Yukarıda bir tane daha olabilir.
0: Bu küçüklerin kilosu sadece 15 dolar civarında.
1: Umduğum gibi değil ama.
0: Peşinde oldukları paraya ulaşamıyorlar.
2: Büyüklük açısından iyi değil. En azından kahverengiler.
1: Ama küçükler.
2: Evet, küçükler.
1: Bir sürü küçük erkek.
2: Kesinlikle iyi bir şey yok. Bence ata binip diğer dere deneyelim. Belki şansımız yaver gider. Bu ilk dere yatağı hayal kırıklığı oldu. Daha kaliteli boynuzlar bulmamız gerekiyor ve bunu yapmanın tek yolu farklı bir kanyona geçip bekar erkeklerin yerini bulmak.
0: Blue Ridge dağlarında çiftçilik zor bir iş.
3: Evet.
0: Ama su koçu pompası işe yararsa Ashley ve Harrison için işler daha kolay olacak.
3: Bunu suya batırmamız gerekiyor. Bu parçanın etrafında mümkün olduğunca çok su olmalı. Bu bizim giriş filtremiz. Bu filtre yaprak ve benzeri şeylerin deliklere girmesini engelleyecek. Bunu su birikintisine koymalıyız ve şu anda su birikintisi yeterince derin değil. Bu yüzden kazacağız.
0: Suyu 30 derecelik tepeye çıkarmak için yeterli basıncı korumanın anahtarı, filtreden sürekli akış sağlamaktır.
3: Takım çalışması. Bu iyi görünüyor. Şimdi bu filtreyi su birikintisine gömmemiz gerekiyor. Ve bu kayaları alıp buraya küçük bir baraj inşa edebiliriz.

0: diyebiliriz.
1: Baraj, borunun etrafındaki suyun derinliğini kontrol etmeye yarayacak ve kurumasını önleyecek.
0: Aa, evet. Buradan harika görünüyor. Ve iyi bir akış var. Ne kadar su çıktığını görüyor musunuz?
2: Aa, evet.
0: Bundan daha iyisi olamaz. Giriş filtresini yerleştirdikten sonra pompaya ulaşmak için boruyu doğru miktarda eğimle aşağı kadar döşememiz gerekiyor.
1: Pompa suyu yukarı iten basıncı oluşturmak için yer çekimini kullanır. Her 2 metrelik yüksekliğe yeterli kuvveti oluşturmak için 30 santimlik bir düşüş gerektiriyor.
0: Sanırım kulübe yaklaşık 24 metre yukarıda, yani yaklaşık 4 metrelik bir düşüş lazım. Ne kadar yakınız?
3: Sadece 1 metre var.
0: 1 metre daha gitmeliyiz.
3: Evet.
0: Umarım hesaplamalarım doğru çıkar. Ağacın yüksekliğini tahmin etmeye çalışıyorum ve ağacın tepesinin kulübeye aynı yükseklikte olduğunu düşünüyorum. İyi bir boru hattı. Bence bu yeterli. Bakalım çalışacak mı? Pompayı şöyle kuruyoruz. Tepeden aşağı inen boruya bağlayıp nerede sabit tutmak için üzerine birkaç tane taş koyacağız. Basınç deposu suyu gönderdiğinde tepeden yukarı doğru 15 kiloluk bir basınç olacak. Umarım su evinize ulaşır. Öğreneceğiz. Buraya kadar biraz su getirmemiz, düşündüğüm kadar iyi çalışıp çalışmadığını test etmemiz gerekiyor. Yukarı çıkıp suyu aşağıya doğru akıtmak için o boruyu bağlayabilir misin?
2: Evet, elbette.
0: Bağlantıyı kurmadan önce bana haber ver. Ben de buradaki hattı açayım.
2: Tamam, hat bağlandı.
0: Bu biraz garip. Her şeyi bağladıktan sonra gerektiği gibi tıkırdamıyor ve ses çıkarmıyor.
3: Ne yapması gerekiyor?
0: Tıkırdaması ve sonra çalışmaya başlaması gerekiyor. Bilmiyorum.
1: Blue Ridge dağlarında temiz su bulmak kolay.
0: Tıkırdaması ve sonra çalışmaya başlaması gerekiyor.
1: Ama
0: bilmiyorum.
1: Yukarı pompalamak kolay değil.
0: Sanırım hatta hava giriyor ve ne olduğunu
3: evet.
0: Bilmiyorum. Ama yukarı doğru hattı takip ederim. Şu anda bir şeyler yolunda değil.
3: Tamam.
0: Bakın bakalım sızıntı yapan veya kopmuş bir yer var mı?
1: Basıncı korumak için 30 metre uzunluğundaki yer çekimi beslemesi kusursuz olmalı. Kopukluk olursa pompayı çalıştıramazlar.
2: İşte orada, görüyorum.
0: Aa, evet.
3: Olmaması gerekiyordu.
0: Onu bir araya getirmemiz gerekiyor. Tamam, sen tut şunu, biz de iterek birleştirelim. Aa, tamam. Pompayı çalıştıracağız ve gerçekten su pompalamaya başlayacak. Ağırlıkla sabitlenmezse bu tekrar olur. Tüm bu bağlantı parçalarının ayrılmamasını sağlamamız gerekiyor. Aferin.
2: Teşekkür ederim.
0: Umarım şimdi suyu yukarı çıkarabiliriz. Tamam, bakalım ne yapmış. Harika çalışıyor. Evet, bu ihtiyacımız olan tık sesi.
2: Harika.
0: Pompalıyor. Şimdi yapacağımız şey bir sonraki hattı çekmek ve onu eve kadar uzatmaya başlamak.
2: Yani tepede kulübeden başlıyoruz. Bu uzun kuyu borusunu açmamız gerekiyor.
0: Tamam, şu patika boyunca devam edin. İşte bu iyi.
3: Bağlayalım, çalıştırmak
0: Bağlayalım.
3: İstiyorum.
0: Bundan bahsediyorum. Bence böyle iyi. Evet, harika. Tamam.
2: Umarım buraya çıkar.
3: Umarım çıkar. Her an gelebilir. Hissediyor musun?
2: Oo. İşte geliyor.
3: Suyumuz geldi.
2: Aman tanrım.
3: Harika.
2: Vay canına. Suyumuz geldi, Eustace.
3: Artık kova yok.
0: Yaşasın. Evet.
3: Bunun işe yaramasına sevindim. Yardımı için Eustace'e minnettarım ve bu kesinlikle buradaki her şeyi değiştiren bir şey olacak.
0: Çalıştırmaya devam edin yoksa donar. Yani 20 dakika içinde ve belki 10 dakika içinde donar. Çalıştırmaya devam ederseniz de olmaz. Nasıl yapılacağını bilmenize gerek yok. İstekli olmalısınız. Ve onlar istekli. Bu da hayatlarındaki tüm farkı yaratıyor. Bayıldım. Bol bol su.